0: Falan. Bitiyor maç.
1: Tamam, kesinlikle.
0: Tiyatromsu.
1: Öyle ama ben Başakşehir tribüne de Galatasaray formasıyla oğlumu götürmem. Hani Başakşehir'de de bir şey başına gelmez herhalde. Fatih Terim Stadyumu. Başakşehir seyircisi profili ortada. Yani Türkiye'de maalesef riskli. Yani bu yapılanı, yapıldığı iddia edilen şeyi haklı göstermez. O ayrı zaten. Onu ben geçtim. Onunla ilgili herkes ne düşünüyorsa ben de onu düşünüyorum. Ama baba olarak da bence bir sorumluluk olmalı. Bence o risk alınmamalı. Ben almam.
0: Peki bu arada ben hukukçu falan değilim ama ev hapsi nedir ya? Ben onu anlamadım.
1: Bilmiyorum.
0: Yani
1: ben de bilmiyorum.
0: Hani bir taraftar başka bir taraftarın o formayı giymesini istememesi neticesinde ev hapsine alınması nasıl bir hukuki bir sonuçtur? Ben bunu hiç anlayamadım. Ya adamı maçlara sokmazsın ya karşı tarafın şikayeti varsa para cezası falan neyse yani. Ev hapsi nedir ya yani? Ben onu anlamadım.
1: Vallahi bilmiyorum işini.
0: Ya mantıklı geldi mi sana?
1: Bu tarafını bilmiyorum. Anladığım şeyler olmadığı için bilmiyorum. Hani düşünmedim. Üzerine düşünmedim açıkçası. Senin gibi okudum ve ev hapsi dedim. Geçtim. Bir dinleyicimiz çocuğun yarın öbür gün formamla maça gideceğim diye tutturursa bakalım ne yapacaksın demiş. Gülmüş. Götüreceksem de kendi takımın olduğu tribüne götürürüm. Öbür türlü de götürmem. Yani sonuçta burada yetişkin olan benim, çocuk olan da, çocuğun bilinçli bir karar vermesi mümkün değil. Baba bunun sakıncalı olduğunu düşünüyorsa götürmez, bu kadar basit. Çocuk istediği kadar tuttursun. Orada da yetişkin sorumluluğunu alacak yani. Bu çocuk istediği diye, her çocuğun istediği de yapılmıyor ki hayatta. Senin yapıldı mı her istediğin hayatta? Benim yapıldı mı? Hayır.
0: Yok.
1: Bir sürü şey eminim yapılmamıştır.
0: Tabii.
1: Bu da öyle bir şey yani. Ben öyle düşünüyorsam bir baba olarak çocuğum tuttursa da bir şekilde gönlünü alırım başka türlü ama götürmem o karşılaşmaya. Dediğim gibi bu işin bir diğer boyutu. Bu da es geçilsin istemiyorum ben. Diğerinin önüne geçsin de istemiyorum. Yapılan ya da yapıldığı iddia edilen şeyi tasvip etmiyorum.
0: Evet.
1: Ama işin bu boyutunda öne çıkarmak istedim taze bir baba olarak. Şimdi bu kardeşimiz de Lyon maçını galiba yerinden izleyecek yarın Fenerbahçe'nin davetlisi olarak. Bir sürü ünlüden de destek gelmiş. Dinçer Azapan, Galatasaraylı bir iş adamı.
0: Gördüm.
1: Telefonu yapmış. Sosyal medyada kaydı. Paylaşmış herhalde. Ben gördüm sosyal medyada. 2,5-3 dakikalık bir telefon görüşmesi. O da derbiye davet etmiş Galatasaray Fenerbahçe derbisine. İşte bazı sanatçılardan galiba forma desteği olmuş. Genç kardeşimizi de böyle sevindirecek. Belki o acısını artık hafifletecek ya, şeyler düşünülmüş.
0: Bak Mert, spor öyle bir şey ki Amerika'da işte NBA oyuncuları, NHL oyuncuları bir maça girerken çıkarken bir çocuk bir şey istediğinde yapmak için ekstra efor sarf ederler. Mesela hiç unutmadığım çok güzel bir tenis maçı sonu bir sahnesi var. 2-3 kişinin topunu imzalıyor dev gibi bir tenisçi. Küçücük bir çocuk, o kadar küçük ki görmüyor onu. Gidiyor. Hepsini bitirdim diye gidiyor. Çocuk da ses çıkaramıyor. Çok küçük. Çok üzülüyor. Annesi de yani ne yapalım diyor. Görmedi herhalde falan diyor. Ya adam ta öbür tarafa gidiyor. Ya kortun öbür tarafına, çıkışa gidiyor. Biri çağırıyor, diyor ki çocuğu atladın diyor. Bakıyor çocuğu çantasını atıp koşarak geri gidip topunu imzalıyor. Özür mahiyetinde raketini veriyor. Kucağına alıyor, bir de fotoğraf çektiriyor. Çünkü spor her çocuğun hayatında olması gereken işte disipliniydi, ondan sonra yaptığı zaman takım oyunuydu, bir sürü senin çocukken ruhuna disiplin olarak işte ne bileyim kattığı birçok pozitif şey var. İşte Allen Iverson örneği, ben basketbol olmasaydı çoktan ölmüştüm diyor. Mesela çok uç örnekleri de var ama hep böyle sporun iyi yanı, iyi örnekleri, çocukların aman İşte şeyi kırılmasın, şeyi ki kırılmasın. Belki sporcu olacaklar. NHL'de hokey sopasını falan verirler. Ya biz bunu yaşıyoruz ya. Biz bunu yaşıyoruz. Olacak iş değil yani. Ya Amerika'da şu olayı göster. Tamam, ben de o örneği veriyorum. Belki Brezilya'da olmayabilir ama biz niye kıstas olarak Brezilya'yı alalım? Niye Hollanda'da olmuyor? Ondan sonra Belçika'da çok büyük bir ihtimalle olmuyor. Brezilya'da oluyordur. Meksika'da büyük bir ihtimalle oluyordur. Yani büyük bir ihtimalle diyorum. Bak onların da günahını almayayım. Anormal bir futbol iklimi var diyor orada. Hı hı. Ama bunu bir Amerikalıya, bir Avrupa'nın medeni, bir Norveç izlet. Derler ki baba siz ne yapıyorsunuz ya?

0: derler? Sizin olayınız ne derler yani? 4 yaşındaki çocuğun formasını mı çıkarttırdılar polis gelip bir şey olacak diye götürdü. Siz hayırdır derler yani. Bu utanç da bizim olsun.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: 14.36 saatlerimiz, Süper Lig'de ilk haftayı bugünkü Samsunspor Göztepe maçıyla geride bırakacağız. Hafta sonundan tabii yansıyan çok fazla detay oldu. Performanslar genel olarak dört büyükler üzerinde pek iyi değildi. Galatasaray, Fenerbahçe görece tabii hücumda çok daha etkin gözüktüler. Daha fazla pozisyona giren takımlar oldular Beşiktaş ve Trabzonspor'a göre ama sonuç almayı başaramadılar. Beşiktaş bu hafta dört büyüklerden kazanan tek takım oldu. O fırsat ayağına gelmişken değerlendirdi. Beşiktaş için, İtalyan için böyle bir başlangıca gerçekten çok büyük ihtiyaç vardı son yıllardaki başlangıçlardan sonra.
1: Yine gol yemediler. 5 maç oldu.
0: Evet, 5 maç. Kalesinde gördüğü gol sayısı 0. Nübel'e tek bir şut geldi. Zaten üzerine geldi. Onu rahat kurtardı. Nübel kalitesindeki bir isim. Benim sabah da bahsettiğim en çok etkilendiğim topu oyuna sokarken ki özgüveni, hızlı karar vermesi ve o kararları da çok iyi uygulaması. Evet, hem ayağıyla hem eliyle hızlı şekilde oyunu başlattı. Takım arkadaşlarını pek riske sokmuyor. İşte bu hafta gördük. Ake Genduzu'ya çok riskli bir pas attı.
1: Valla bence o golün sorumlusu Ake'dir.
0: Tabii Ake'nin de bir payı var kesinlikle. Nübel öyle yapmıyor. Ya merkezdeyse oyuncu çok boşken atıyor ya da beklere doğru, çizgiye doğru atıyor ki kaybedildiği anda da direkt hücum daha zor biliyorsunuz kenarlardan merkeze göre. İşte merkezde kaptırınca top iki topta gol olabiliyor. Nübel o açıdan da topu oyuna sokma konusunda çok fark yaratacak gibi gözüküyor. O Neuer, Ter Stegen ekolünün bir devamı gibi gözüküyor. Sen ne dersin?
1: Yani öyle, hakikaten öyle. Nübel geldiği günden itibaren Beşiktaş taraftarına, hele ki bayağıdır da kaleci sorunu yaşayan bir takım olarak yani böyle müthiş çare oldu. Ben Beşiktaş'ı, yani bazı eksikleri var ama ben hep söylüyorum, yani yazılarımı da okuyorsan, ben 2-3 Beşiktaş maçında hep aynı şeyi söylüyorum. Salih, Olaytan ve Orkun üçlüsü bana inanılmaz güven veriyor. Yani hele Olaytan, Salih ve Orkun biraz aslında öyleydi. Ama Olaytan da mesela son maçta acayip iyi oynadı. Hatta son iki maçta bence bayağı iyi oynadı. Černi, bak Beşiktaş taraftarına soruyorum. Geçen perşembe o Kralove'ye miydi takımın adı?
0: Kralove.
1: Kralove'ye karşı perişan ettiler Černi'yi. İşte Aykut'la birlikte, ya Černi'ye biraz dikkat ama niye öyle diyorsunuz? Bu oyuncu olabilir, en kötü ihtimalle iyi bir yedek olur falan derken Černi iki maçtır ya bayağı bir şeyler yapmaya başladı. Klasını konuşturuyor. Ha, ben hala ön sağ bek bir şey, sağ açık birinci adam olur demiyorum ama bu kadar da eleştirecek kadar bir oyuncu değildi. Hı-hı. Bak, ritim yakaladıkça takım, oyuncular birbirini tanıdıkça ve kendi yapmak istediklerini antrenmanlar sonrasında daha form tutup yapmaya başladıkça işin rengi nasıl değişiyor? Ya şu anda Beşiktaş Fenerbahçe ile birlikte o dörder tane eleme maçı oynamasının en çok ekmeğini yiyecek takım bunlar olacak. Hı. Ve şimdi hazırlık maçları da var. Playoff maçları da var. Ne diyelim? Bol şans dileyelim şimdiden onlara.
0: Evet, bu hafta hızlı bir başlangıç olacak yine. Yarın Fenerbahçe-Lyon maçı olacak. Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da kritik playoff karşılaşmaları var. Beşiktaş şu an takımlar, dört büyükler arasında en iyi gözüken takım. Hani Fenerbahçe hem Avrupa'da bir maç berabere kaldı, ligde kaybetti. Galatasaray-Trabzon zaten yeni resmi maçlara başladılar ve puan kayıplarıyla başladılar.
1: Ya ben oyun olarak Fenerbahçe derim, biliyor musun? Bak, bakış açında ve söyleminde haklısın. Hı. Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Hiç gol yemedi. Ama ben Gençler Birliği'ne yenilse de, bir tane beraberliği olsa da, ben Fenerbahçe'yi Beşiktaş'tan daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Fikstürle ilgili belki bir şansım oldu.
1: Olabilir.
0: Beşiktaş kendi evinde Eyüp'le başladı mesela.
1: Tabii.
0: Ki hani maç uzun süre 1-0 gitti. Kalesinde öyle çok net pozisyon vermese de futbol bu. Belli olmuyor. Yani sonda bir faul oldu işte. Bir uzun top.
1: Tabii son dakikalarda değil mi?
0: Kasımpaşa'dan yediği gibi. Bir
1: direkt aklıma o geldi benim zaten.
0: Olabiliyor. Futbolda bunlar var. Beşiktaş'ta o riski yaşadı aslında karşılaşmada 1-0 götürdüğü için ama futbol sonuç oyunu ve sonucu aldığın noktada geriye dönüp de pek o şeyler hatırlanmıyor. O yüzden Beşiktaş çok hasarsız bir sezon başlangıcı yaptı. Daha bu takıma işte Trossard girecek ve daha iyi performans gösterecek, şu an hala alışma döneminde.
1: Biraz şey, yani ortalamanın bayağı altında, kendi ortalamasının bayağı altında gözüktü. Yine.
0: Mesela Salah sanki Trossard'dan daha iyi gibi. Daha dinç, daha diri. Daha
1: İstediklerini daha çok yapıyor. Değil mi? Yani Trossard, yani alışma devri sanki hazır olmaktan çok çok uzak görüntüsünü veriyor ama Salah girdiği gibi
0: etki yapıyor.
1: Level sonu canavarı gibi ortalar, şutlar, adam eksiltmeler, ya Salah çok daha hazır gözüktü.
0: Ki hani Salah'ın da ilk resmi maçı, Trossard'ın ilk maçı, Avrupa maçı o kadar iyi gözükmemişti. Hiç hazır gözükmemişti fizik olarak. İkinci maç, hani bu dünkü karşılaşma, ilk 11 başladı, daha iyi gözüktü ilk maçına göre ama Salah'la kıyaslandığında onun da ben de gerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Trabzon'da Salah'a rağmen ki girdiğinde 1-1'di skor, puan kaybı yaşadı. Trabzon'un da bu sezon beklentisi yüksek Salah transferiyle ve diğer takviyelerle birlikte ama ilk maçtan Kasımpaşa'ya karşı onlar da puan kaybetti. Bekliyor muydun orada, hani en çok kimden bekliyorum dedin sen? En az Fenerbahçe'den beklediğini söyledin.
1: En az Fenerbahçe.
0: Herhalde Trabzon.
1: Ya şöyle, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çok az bekliyordum. Çok çok az bekliyordum. Galatasaray ve Trabzonspor'dan bir tık daha fazla bekliyordum. Trabzon'dan şöyle bekliyordum. Benim hakikaten futbol görüşüne Trabzon açısından özellikle çok güvendiğim bir arkadaşım var. Yani benim çok eski arkadaşım. Altyapısından, ara sıra bazen programlarda söylüyorum. Altyapısından Osun'a kadar, işte Onana'nın antrenmanlar bittiğinde genç takıma gidip bazen antrenmanlara devam ettiğini, o altyapı kalecileriyle hala işte onlara duracakları yeri falan öğrettiğine dair böyle o kadar insider, içeriden bilgiler olan bir arkadaşım var. O bana dedi ki sen yazını yazmışsın, Trabzon'a çok güvendiğini söylemişsin, taraftar konusunda haklısın. Bence 10 bin değil 20-30 bin bile olacaktır büyük bir ihtimal ama ben burada puan kaybederse Trabzon benim için sürpriz olmayacak dedi. Maç 1-1 bittiğinde de beraber izledik zaten. Onarçu çok kötüydü dedi. Benim beklediğimden daha iyiydi Trabzon dedi. Antrenman hazırlık maçlarından daha iyiydi. Bunu beklemiyordum ama Onarçu çok kötüydü. Yani en büyük olay, golcünü atamazsa yapacak bir şey yok. Ama ilerleyen günler için bu beraberlik olmasına rağmen ben Trabzonspor'dan bu seviyedeki takımlarla kafa kafaya gidebilmesi açısından bir ışık gördüm dedi.
0: Yani geçen sezon bu tarz rakiplere karşı pek puan kaybetmedi Trabzonspor. Fark yaratan da o maçlardaki galibiyetler olmuştu. Bir şekilde sonuca gidebiliyordu. Bu maç olmadı yani. Onarçu'nun hep top önünden geçti.
1: Ama evet, evet, hep Onarçu'dan kaynaklı oldu bu yani.
0: Onun da tabii morali bozulmuş olabilir. Darwin Núñez transferi konuşuluyor. Yedek kulübesine çekilme ihtimali var. Belki transfer olma ihtimali var. Hala sabah biz Galatasaray'a gidebilir dedik yedek santrafor olarak ama sonra mesajlar geldi, onları okumadık. İki Afrikalı santrafor almaz Galatasaray rotasyonda denmiş olabilir.
1: Neden?
0: Arap Kupası olduğunda ikisi de Nijerya, gitse ne yapacak Galatasaray, ki gerçi yaza denk geliyor.
1: Ama birbirleri de çok iyi şeyler. Ben Afrika Uluslar Kupası'nı izledim. Bayağı birbirleriyle çok samimiler.
0: Yok öyledir. Belki de gelecek. Çünkü Afrika Uluslar Kupası yanılmıyorsam yeni
1: bu sene yapıldı da.
0: Yok. Yaz döneminde olacak bir sonraki. Eskisi gibi o kış döneminde değil.
1: Bitti. Yani
0: ligleri de etkilemeyebilir. Öyle bir şey denmişti. Olabilir yani. Farklı kıstaslar var Santrfor transferinde. Bilmiyoruz Galatasaray ne düşünecek.
1: Ama ben Trabzon açısından şöyle bir soru sorayım sana. Yani Onarçu gibi Ali Yerim'in kulakları çınlasın, ligin şifresini kırmış bir oyuncun varken en kötü gününde bile fizik gücünden dolayı, hava hakimiyetinden dolayı gol atabilecekken, illa her maç atacaksın diye bir şey yok. Bir tane de atamayacaksın tabii ki yani. Ama genelde bunları atıyorsun. Yani Núñez ile Onarçu'yu değiştirir misin?
0: Değiştirmem. Ama sabah şöyle bir yorum yaptım.

0: bakmıştım. Salah'ı transfer etmişken, Salah da girdikten sonra bilmiyorum dikkat ettim mi, çok fazla bekini kovalamadı. Genelde ileride kaldı preste. Onarço da öyle çok pres yapan fizik gücü ya da fizik gücü yüksek de çok
1: Pres
0: böyle
1: gücü.
0: pres gücü yüksek bir oyuncu olmadığı için. Nunez de tam tersi çok iyi bir atlet ve
1: Evet,
0: pres gücü de
1: doğru.
0: yüksek bir oyuncu. Salah'ın o ya Salah'ı daha verimli kullanmak için santrfora daha çalışkan bir forvet arayışı var diye düşündüm. Tabii hem çalışkan hem kaliteli de bir oyuncu. Bitirişi belki son dönemde çok iyi değil ama geldiği takım Benfica mıydı? Benfica'dan gelmişti. İyi bir sezon geçirip transfer yapmıştı Liverpool'a.
1: Evet.
0: O ikisini bir potada eritebilecek bir santrfora gittiklerini düşünüyorum. O yüzden
1: Birbirlerini Liverpool'dan da tanıyorlar.
0: evet bir şeylikleri de var. Ben ona yordum açıkçası Nunez transferini. Yoksa
1: Ya
0: hani
1: doğru
0: Salah
1: ama
0: gelmemiş olsa Onuachu'nun kesileceği bir tablo yoktu bir Trabzonspor'da. Ama Salah geldikten sonra bu sebeple dengeler değişmiş olabilir. Ben öyle baktım. Bilmiyorum sana mantıklı geldi mi?
1: Yok geldi tabii ama dediğim gibi ben ne olursa olsun yani gerekirse Salah yani şey bir oyuncu değil. Salah bir Hagi falan değil. Bir Zidane gibi hani pres yapmayacak bir oyuncu değil. Salah'ta asker ruhu da var. Yani Salah pres yapar. Belki şu anda fizik olarak kendini çok hazır görmüyor. Belki de o yüzden zaten 60'da mı 57'de mi golü yer yemez 56-57
0: 58
1: gibi
0: öyle bir şeydi.
1: girdi oyuna. Yani Salah'tan pres yapmasını beklersin yani. Hani Onuachu'yla Salah sonsuza kadar olmayacak diye bir şey olmaz bence. Salah pres yapar. Ama şu anda yapmıyor olabilir.
0: Bakalım. Göreceğiz yani Nunez'in gelmesi evet Onuachu'nun hiç oynamayacağı hiç ilk 11'e girmeyeceği anlamına gelmiyor. İkisini de çok sık görebiliriz. Bakalım onu zaman gösterecek. Mehmet Yahşi ay canım demiş taze baba nasıl belli o uşak bir ağlasın. Bir de anne de ondan yana olursa sen sırtında aman oğlum hemen gidelim dersin demiş gülmüş mesajında. Ya böyle çok mesaj geliyor ben bu tarz konuşmalar yaptıktan sonra çok nadir yapıyorum. Ama her baba da anne de her çocuğun her istediğini yapıyor mu ya şu anda? Biraz ana babaya bağlı yani. Siz yapıyorsunuz diye herkes yapmak zorunda değil.
1: Ya
0: Belki
1: işte
0: bazıları
1: şu
0: yapmayacak
1: olabilir.
0: yani.
1: Öyle dönemler olacak ki hakikaten kıramayacaksın. Öyle
0: Ya
1: bir
0: tamam
1: isteyecek ki.
0: olabilir ama işte burada kırarım diye düşünüyorum ben. Başka şeyde kıramayabilirim dediği gibi. Ama burada bu bence ya maalesef bunları konuşmak gerçekten kötü
1: İlerleyen
0: de.
1: zamanda bunları ben saklayayım.
0: Tabii önüme
1: Hayır,
0: koyarsınız.
1: sana değil.
0: Ha, bana değil mi?
1: Alp'e dinleteyim. Araba
0: Ha.
1: isterim. Maça gitme, götürmeyince araba aldırır.
0: Yok artık. Yani falan zor iş tabii ebeveynlik. Burada ben de atıp tutuyorum. Yarın öbür gün benim de gerçekten zorlanacağım, reddedemeyeceğim şeyler olabilir. Zor bir şey ama şey olarak, mantalite olarak böyle olmak istiyorum ben. Böyle bir baba olmak istiyorum. Her çocuğun istediğinde yapacak halimiz yok. Eğer çok da tehlikeli bir şey istiyorsa çocuk yani. Mantıklı bir şey istiyorsa niye karşı çıkayım
1: Ama
0: zaten?
1: işte şu da çok acayip değil mi? Şimdi çocuk, yani çok da detaylısına girmeyelim ama bak mantık aslında ne kadar yanlış bir yolda olduğumuza dair spor kültüründe. Yani kötülük yoktur çocuklarda. Kötülük sonradan kazanılır. Şimdi 4 yaşında bir çocuk bir maça gitmek isteyecek. 5 yaşında bir çocuk sen diyeceksin ki oğlum tehlikeli. Yani bak götürüp bunu yaşaması var çocuğun. Bir de yok oğlum tehlikeli maça gidilmez bir şeyler olabilir. O zaman da o çocuğun kafasında bambaşka bir ampul yanacak. Allah Allah bu kadar insan maça gidiyor. Neden tehlikeli? Bu insanlar tehlikeli olduğunu bilerek mi gidiyor? Neden tehlikeli? Diye diye diye başka bir yol çıkacak bu sefer de karşısına. Bu da çok acayip bir şey yani. Bu da
0: Evet,
1: çok üzücü.
0: hoş değil yani. Ben de katılıyorum ama mesela hani ben burada atıp tutuyorum. Ben kendim zaten maça gitmiyorum bu arada. Bilmeyenler varsa maça gitmeyi tercih etmiyorum ben şu anda. Orada sigarası, küfrü. Hadi geçtim forma çıkartmayı. Sabah Ali abi bahsetti. Dün o da Beşiktaş maçına gitmiş. Basın tribünde değil. Normal tribünde. İşte sigara içmeyeni mi? Küfürler etmeyeni mi sürekli? Ki Ali abi yetişkin biri. O çok rahatsız oluyor. Ben de öyle maçlarda çok rahatsızım. Şimdi ben kendim zaten gitmiyorken çocuğumu hayatta götürmem.
1: Evet.
0: O yüzden benim hani söylemim ben çok gidiyorum maçlara çocuğum gitmesin değil. Ben zaten kendim gitmiyorum
1: Evet.
0: şu anda.
1: Evet.
0: Niye kendim gitmediğim şeye çocuğumu zaten niye götüreyim? Keşke çok nezih bir ortam olsa ben de maçları canlı izlesem. Maçları canlı izlemek kadar güzel bir şey var mı?
1: Kesinlikle.
0: Tribünden izlemek kadar.
1: Kesinlikle.
0: Çok keyifli bir şey, kesinlikle öyle. Ama ben şimdi Türkiye'nin ortamı sigarasız olmalı stadyumlar, işte küfür olmamalı diye gidersem hayal
1: Hayal
0: kırıklığına
1: kırıklığı.
0: uğrarım. Şimdi ben

0: bunu bildikten sonra gitmem benim tırnak içinde ahmaklık olur.
1: Evet. Yani
0: biliyorum çünkü ne başıma ne geleceğini. Ali abi biliyordu. Onu bilerek gitti. İşte belli sebepleri vardı kendince. Bir daha gider mi bilmiyorum. Giderse de onu göze alıp gidiyor olacak. Kastettiğim bu. Yoksa buradaki ortamı savunduğum falan
1: tabii,
0: çıkmasın
1: tabii,
0: ben.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Başka bir noktaya temas etmek istedim. Zaten o yapılanla alakalı ne düşündüğümüz ortak. Yani onunla ilgili bir ikilemim yok kendimin. 14.51 birkaç dinleyici mesajıyla o zaman programı noktalayalım. Murat İzmir'den bu sezon 3 büyükler için daha zor geçecek gibi geliyor demiş. Daha fazla puan kayıpları yaşanacak. Valla başlangıç öyle gösteriyor. Geçen yılki kayıplar da fazlaydı bir önceki seneye göre. Bu yıl da inşallah Anadolu kulüpleri daha iyi gözükürler. İlk haftadan da iyi sinyaller, görece iyi sinyaller geldi. İlk haftalar daha kötü olurdu takımlar. Böyle 4-5 haftadan sonra toparlarlardı. Şu an fena bir başlangıç görmüyorum. Afrika Kupası yaz ayına alınmadı. 2 senede bir, 4 senede bir yaptılar. Yine kışın olacak demiş. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakacağım yayın sonrası doğrusuna. Yanlışsa düzeltirim. Salah biraz kilo fazlası mı var acaba diye Savaş'tan mesaj gelmiş. Ben
1: yok,
0: şöyle bir şey hissetmedim.
1: Yok.
0: Kilo fazlası yok. Gördüğüm bir transfer var mı diye düşünüyorum. Hani bu Trossard'da ne bileyim. Blauvić bile çok hiç takım antrenmanı yapmaması rağmen.
1: O da çok fit gözüküyor.
0: Fit gözüküyor Blauvić. Öyle bir problem görmedim.
1: Blauvić yalnız heyecanlandırdı beni biraz. Yani o Beşiktaş zaten şu anda çok doğru, akıllı ve nokta transferler yapmış ve her şeyde çok iyi gidiyorken, hani Ali diyordu ya, hani her transferin de başarılı olmasını bekleyemez ama yani Beşiktaş şu an çok iyi gidiyor. Vlahovic de nokta atışı olursa ya Mustafa'yı gördüm dışarıda, bu sene şampiyonuz dedi. Hemen evet, havaya girmiş yani böyle Beşiktaş. Ne yani, bu arada o da güzel, bak onu söyleyecektim. Yani ne güzel, Beşiktaşlı bir iki arkadaşım hemen şampiyonuz diyor. İşte Fenerbahçeliler gücünün farkında, İsmail Hoca'ya faturayı kesmiş durumda. Galatasaray, en kötü durumdaki Galatasaray şu anda herhalde. En Cuma günü değil mi maç? Cumartesi günü ben programa çıktım da. Yani herkes şey yazıyor. Arkadaşlar tamam, dün yoktur, iddia konuşacağız diyorum. Galatasaray ilk 5'e giremez, Galatasaray ilk 4'e giremez falan. Yani en hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray şu anda.
0: Evet. Tartışmalar hemen başladı şimdi ilk başlayınca. Yani sohbetler eğer farklı bir noktaya gitmiyorsa, o tartışmalar, atışmalar çok keyiflidir.
1: Aynen öyle.
0: Takımlar
1: arasında. Bizim ortam öyle.
0: Sana o zaman şöyle bir soruyla noktalayayım programı. Ankara'dan Turgay bize sormuş aslında, düşüncenizi merak ediyorum. Şu anda bir takımınız olsaydı ve iki seçeneğiniz bulunsaydı, Sörloth'u mu alırdınız, Blauvić'i mi alırdınız demiş.
1: Sörloth alırdım ben. Çünkü denendi, başarılı. Yani Blauvić'in bir soru işareti var. Tamam, çok iyi. Yaşı çok iyi, fiziği çok iyi. Ama işte bazı transferler olmaz ya. Olmaz yani. Ama Sörloth'un olduğunu gördük. O yüzden ben Sörloth derdim.
0: Bir de daha nasıl diyeyim, ortalaması daha belli olan bir oyuncu Sörloth. Çok iniş çıkışları olan bir isim değil. İşte Blauvić'in biraz sağ dışı problemleri de konuşuluyor. Sörloth'ta pek öyle şeyler duyduğumu hatırlamıyorum.
1: Sörloth biraz bende ama kırmızı kartı var. İngiltere maçında, Norwich İngiltere maçında Haaland'a vermediği pozisyonu hala inanamıyorum doğru. Yani.
0: Bir farklı öndeydim ya orada.
1: 1-0'dı.
0: 1-0 öndeydim.
1: 2-0 olacaktı ve muhtemelen bitecekti.
0: Ben de Vlahovic'i çok sevmekle birlikte istikrardan yana düşündüğümden Sörloth'u takıma isterdim, onu da söyleyeyim.
1: Bu arada o vermediği pastan dolayı, yani Sörloth'un bir sonraki yani maçtan, o maçtan bir sonraki gün koyduğu posttaki cevap sayısını gördün mü? Herhalde Instagram rekoru falandır. Yani 500 bin kişi falan mesaj yazmış pası niye vermedin diye. Her dilden.
0: Her dilden. Peki 14.55 programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyospor dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
6: Hoşça kalın. Radyospor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Derin Pas başlıyor.
0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Süper Lig'de yeni sezon Cuma akşamı başlamıştı. İlk hafta maçları da bu akşam 21.30'da oynanacak Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Sonuçları hatırlatmak isterim. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Timosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Corendon Alanya 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir 2, Kocaelispor 0, Ahmet Sportif 3, Erzurum Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 sonuçları alındı. Başlangıçta da söylediğim gibi bu akşam 21.30'da Samsun Spor'la Göztepe karşılaşacak. Süper Lig'de 16 takımı görme şansımız oldu. Yine lige oynayacakları futbolla değer katması beklenen iki önemli kulüp Samsun Spor'la Göztepe'de bu akşam sahne alacak. Tabii hafta içinde 3 önemli maç bizleri bekliyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda yarın akşam sahasında Lyon'u konuk edecek. Gençler Birliği deplasmanında alınan mağlubiyet tabii sezona kötü başlanması nedeniyle moralleri bozdu. Bugün 16'da teknik direktör İsmail Kartal'la Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı Lyon maçı öncesi. İsmail Hoca da artık tüm konsantrasyonunu Lyon maçına taşıdıklarını paylaştı. Sarı lacivertler şu an Samandıra Cambartu tesislerinde son antrenmanını yapıyor. Antrenman 10 dakika önce başladı. Basın mensupları da şu an görüntüler alıyorlar. Sanırım birazdan kapanır. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşecekti bu antrenmanın. Daha sonra son çift kale maçı yapacak Fenerbahçe basında kapalı bölümde ve artık Lyon maçını beklemeye başlayacak. Fenerbahçe'de tabii giden oyuncular da yavaş yavaş şekilleniyor. Sidiki Şerif Coventry ile anlaşmıştı. Anthony Musaba da İsviç ile anlaştı. Kiralık olarak gidecek Musaba. Sidiki Şerif ise bonservisiyle gidiyor. Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları, detayları da program içerisinde konuşacağız değerli dinleyenler. Beşiktaş dün Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon 5. resmi maçını da kazanmayı başardı ve kalesinde gol görmedi siyah beyazlar. Tabii her hafta oyunun biraz daha geliştiğini görüyoruz. Vincenzo Italiano önderliğinde. Hücumdaki atak sonuçlandırma kısmında da artık Beşiktaşlılar Vlahovic'i bekliyor. Vlahovic ne zaman takımla oynamaya başlayacak? 19-15'te Beşiktaş'la alakalı bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Siyah beyazlardaki gidişatı, gündemdeki transfer iddialarını ve oyun üzerine bir değerlendirme yapacağız. Trabzonspor'da Kasımpaşa deplasmanında sezonu açtı. Bordo Maviler öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı. Muhammed Salah da ilk kez Trabzonspor formasıyla izleme şansı bulduk. İkinci yarıda oyuna girmişti Mısırlı Yıldız.
8: zaman zaman etkili olduğu pozisyonlar oldu. İki kez denemesi olmuştu rakip kaleye. Gol fırsatı yakalamıştı. Genel itibariyle Muhammed Salah'ın da Trabzonspor'a çabuk uyum sağladığı yönünde haberler okudum bugün Trabzon yerel medyasında. Bordo Mavililer'de artık yeni hedef Perşembe akşam oynanacak Ferenc-Varos maçı. Bu maça da Trabzon halkı ciddi bir şekilde ilgi gösteriyor. Trabzonspor'da hazırlıklar.

0: var, devam ediyor. Tabii orta sahada Ernest Muçi'nin sakatlığının devam etmesi biraz teknik direktör Fatih Tekke için sıkıntı olabilir. Özellikle Kasımpaşa maçında da orta alanda Muçi'nin yokluğunu hissetti Trabzonspor. Bordo Mavili takımda Darwin Núñez ile ilgili de gelişmeler var. Onu da paylaşacağız program içerisinde. Galatasaray bugünü çok hareketli geçirdi. Bugün Başkan Dursun Özbek önderliğinde birçok oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. Sarı Kırmızılılar hatırlayacaksınız Cuma akşamı Çorum Futbol Kulübü karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı sahasında ve maçın son bölümünde de yönetime protestolar vardı. Aslında transfer konusunda özellikle Galatasaray 2-1 geriye düştükten sonra Okan Hoca'nın hücuma bir oyuncu alamaması ve bu konuda da ciddi bir eksiklik olduğunu net bir şekilde gösterdi. Bugün Galatasaray'la başlayacağız. Dediğim gibi birçok oyuncuyla, kulübüyle görüşme halinde. Galatasaray, Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın da bugün sosyal medyada paylaştığı haberler var. Nevzat abi şu an telefon hattında. Nevzat abi merhaba.
1: Ayhan merhabalar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Öncelikle Batrakov'la başlayalım. Şu an en yakın oyuncu gibi Galatasaray. Hatta bazı kaynaklar çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söylüyor. Nedir son görüşmelerdeki detaylar diye sormak isterim.
1: Yani Batrakov transferi bitti bitecek noktada. Yani Galatasaray açısından bir problem yok. Bu tarafıyla anlaşma sağlandı. Futbolcu Galatasaray istiyor zaten. Biraz zorlu bir süreç ama burada belirleyici olan Patrakov'un isteği olduğu diyebilirim. Yani sonuçta çok büyük bir potansiyel genç futbolcu Galatasaray'a gelmek istedi. Bu Galatasaray'ın transferde elini güçlendiren önemli bir faktördü. Kıran kırana pazarlıklar. Sonuçta işte 5 major lig için bir çıkış maddesi vardı ama Türkiye bu kapsamda değildi. O yüzden biraz daha Galatasaray'ın düşündüğünün üzerinde çıktı rakam. Netice itibariyle 30 yani bonuslarla vesaire Galatasaray 30 artı 2 civarında bir rakam. Bir bonservis karşılığında futbolcu renklerine bağlayacak. Burada son olarak işte bu menajer komisyonu ile alakalı detaylar konuşuluyor. Orada da Galatasaray biraz daha indirim bekliyor ama oyuncu tarafında problem yok. Yani Batrakov'un ilk günden beri aslında Galatasaray'da. Zaten Rusya ambargo uygulanmasa bu arada Galatasaray'a da gelmeyecek. Yani muhtemelen Paris Saint-Germain'e gidecekti. Paris Saint-Germain de çok ilgileniyor ama ambargo var. Dolayısıyla Galatasaray bence doğru bir transfer yapıyor. Batrakov klasik bir on numara değil. Çalışkan bir on numara bu arada. Box to box oynuyor. Yani kendi ceza alanına da yardıma giden, top çıkaran bir oyuncu. Çok koşan bir oyuncu bu arada. Fiziği de iyi bu arada. Rusya'da ligin başlaması onun fizik arasından da iyi durumda olmasını sağlamış durum. Şutu var.
0: Hazır gelecek bu arada. Rus liginde 5-6 evet. Hafta geride kaldı. Doğru söylüyorsun.
1: Yani şutu var. İşte ne bileyim çalımı var. Oyun görüşü, çevre kontrolü zaten iyi olan bir oyuncu yaşına göre. Hani genç Mertens yakıştırması yapılıyor. Mertens'ten biraz daha çalışkan diyebilirim ama Mertens'in bitiriciliği ve zekası tabii çok farklı. Biraz daha izledikten sonra karar vermek lazım. Belki Rusya Ligi bu anlamda kafalarda soru işareti yaratabilir. Yani referans olarak Rusya Ligi'ni ne kadar alabilir ama sonuçta Avrupa devlerinin radarında olan bir oyuncu. Rusya özellikle katı bir yabancı kuralı uygulanıyor. Orada da sayı her geçen gün düşüyor. Bu nedenle Galatasaray açısından hani burada olmasa bile tekrar Rusya pazarına satılabilecek değerde bir oyuncu. Batrakov'la alakalı da plan onu Erzurum'a götürmek. Yani Erzurum maçında bir şekilde kulübede olması. Sen çarşamba dedin. Evet, bendeki bilgi de çarşamba ya da işte yarın hareketli bir çizim bizi bekliyor.
0: Forvet konusunda Harder mıydı? Yanlış isim de kullanmayayım. Leipzig oyuncusu ve Sörloth ismi ön plana çıktı ama sen bugün Sörloth transferinin olma ihtimali düşük
1: evet,
0: olarak
1: evet,
0: paylaşmışsın.
1: Defter kapandı. Başkan böyle bir niyeti vardı Dursun Özbey'in. Ama Sörloth'un hem bonservis hem de yıllık 12 milyon euroyu bulan maaş talebi ki 4 senelik kontrat istiyor. Galatasaray için yani o

0: Osimhen'in arkasında bekleyecek yedek forvet için belirlediği bütçenin çok üzerinde. Tamam, Sörlü kaldığınızda hani sadece onu bir yedek oyuncu olarak değerlendirmemek lazım. Yani direkt çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Ama bu da sistemin tamamen değişmesi anlamına geliyor. Farklı arayışlara belki de hoca yetecektir. Dolayısıyla yine bir değerlendirme yapıldı ve Galatasaray'da Alexander Sörlot defteri kapandı. Benim bugün aldığım bir olarak iki tane oyuncu var dendi. Şimdi bu şeyde sen Leipzig'den benim arkada Konrad Harder 21 yaşındaki, onu da söyledim. Yani o bahsettiğim 23-6 oyuncu olmadı onu bilmiyorum ama bu futbolcu Galatasaray scout departmanı tarafından yönetime daha doğrusu teknik kadroya sunulmuştu. Yani Galatasaray'ın şu anki önceliği midir onu tam bilmiyorum. Ama bana bugün forvet transferiyle alakalı iki isim var. Bunlardan bir tanesi 23 yaş üstü. Sörlük testleri kapandı. 23 yaş üstü yine bakacağız yani yine muhtemelen yazılmamış isimlerden biridir diye tahmin ediyorum ben. 23 yaş altı içinde bir tane adaya yoğunlaşmış durumda. Yani orada biliyorsun Ponomarenko ile başladı süreç. Bugün Arda'ya yazılıyor işte Leipzig'den.
1: Midtjylland'ın forveti de yazılmıştı. İsmi aklıma gelmedi şimdi ama.
0: Kim?
1: Midtjylland'ın forveti de yazılmıştı.
0: Evet, evet. İşte Frankulino mu ne öyle bir şey değil.
1: Frankulino.
0: Evet. Frankulino işte. Yani şöyle bir durum var. Genç futbolcu getirmek daha zor. Çünkü genç futbolcu biraz zaten kaliteliyse Premier Lig'i tercih ediyor. Ya da daha işte ne bileyim
1: İtalya, Almanya, İspanya opsiyonu varsa
0: oraya gitmek istiyor. Belki. Yani biraz kumaşı iyi ve zaten 20-25'ten başlıyor. Ama 20-25'ten başlaması da yeterli değil. O futbolcu zaten Türkiye gelişi, Türkiye tercihini bir geriye gidiş olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla buraya hani belli bir yaşını almış futbolcu getirebiliyorsunuz. Kolay değil genç oyuncu getirmek. Ben aldığım yanıtlar bu yönde. Yani Galatasaray birçok oyuncu diyor. Neden bitiremiyorsunuz diye biz de mesela hani merak ediyoruz ya da işte taraftan sosyal medya hesapları. Oyuncu ikna etmek kolay bir şey değil ki. Yani bugün belli bir yaşa gelen futbolcu zaten Türkiye'ye geliyor. Mesela Vlahovic transferi mesela bence hakikaten müthiş bir transfer. 26 yaşında bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi büyük olay. Ama Vlahovic bile biraz bekledi farkındaysan. Hani acaba olur mu? O gerçi devleri kovaladı. Ama netice itibariyle ben şeye bakıyorum. 26 yaşında gelmesi önemli. Dolayısıyla Osimhen'in keza genç yaşta Türkiye'yi tercih etmesi önemli. Yani netice itibariyle Galatasaray zorlukları yaşıyor ama Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi kozu var. Bunu değerlendirmeye çalışacaklar. Orada Galatasaray özellikle Patrakov'la beraber 23 yaş altı kontenjanına bir hamle yapıyor. Şimdi kanat transferi.
1: Mesela, tam oraya gelecektim. Hafta sonu Noah Lang ismi çok ön plana çıkmıştı ama bugün yine Noah Lang'ın olma ihtimalini düşük görenlerdensin.
0: Ya ben de açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü Noah Lang'ı bekliyordum ben de. Hani sonuçta yabancı değil. Biraz daha bonservis pazarlığında istediğiniz rakamlara da indirebilirsiniz diye tahmin ediyordum. Çünkü konuştan diğer futbolcuların bonservisleri yüksektir. Leo 40-45-50'den aşağı inmiyordu Milan. Rashford zaten zor. Martinelli zaten 40'a Arsenal'dan sevgili oyuncu henüz ikna olmuş durumda değil. Dolayısıyla ben de Noah Lang'ı mantıklı da buluyordum. Bu yönde istihbaratlar da paylaşıldı. Ama gün içinde benim aldığım bilgi Noah Lang şu an çok zayıf bir ihtimal. Hani Galatasaray'ın 3 tane önceliği var. Bu 3 öncelikte ilk sırada işte Rashford, 2 Martinelli, 3 Leao. Bu üçlü arasından birisini Galatasaray transfer edecek. Marcus Rashford iyi bir dünya kupası geçirdi. Geçen sezon Barcelona'da kiralıktı. Ama dünya kupasında gayet iyiydi. Son Fransa maçı mesela hafızalarda.
1: Mesela burada şunu merak ediyorum. Martinelli ile Leo 50'den aşağı zor görünüyor. Rashford için Manchester'ın beklentisi ne kadar bonservis olarak?
0: Yani o bir tık alt işte 30-35 bandında bir rakam. Ya burada bak Ayhan en kritik nokta ne biliyor musun? Batrakov'da şunu söyledim ben. Oyuncu gelmek istedi. Ya futbolcunun gönlünün olması lazım. Futbolcu diyerek gelirse başarılı olur. Biz Osimhen'de gördük. Bakırakov da başarılı olacak çünkü çok isteyerek geliyor. Yani burada gönülsüz bir Martinelli ya da ne bileyim Rashford mı yoksa buraya çok motive edecek olan Leao mu? Ama Leao da hani Galatasaray yeni bir daha olur mu? Açıkçası ben de bu tereddütler var yani çekinceler var. Sonuçta transferi ben yapmıyorum. Ben sadece yorumluyorum ya da haber kısmındayım. Ama benim Leao transferi de ilgili çekincelerim var. O da şu. Bana biraz sanki Ayhan gamsız bir futbolcuymuş gibi geliyor. Yani zaten Galatasaray'da o kontenjan dolu. Yani orada zaten Sané biraz...
1: Bir tane gamsız yeter diyorsun.
0: Yani Sané çünkü zaten biraz vücut diliyle yani çok böyle kafasına takmıyormuş gibi gözüküyor. Burada oynamadığında problem yaratmayacak bir oyuncu da aslında almak lazım. O zaten flash bir oyuncu alıyorsanız kulübeye almıyorsunuzdur. Onu direkt 11 alıyorsunuz. Direkt 11 aldığınız oyuncu kimi kesecek? Batrazov geliyor. Barış ve Sané.
1: Sané geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsın İstanbul'da 1-0 kazanılan Liverpool maçı lig aşamasında Sané yedek kulübesindeydi. Yani şimdi evet. Kim demiştik? Rashford ya da Leo gelirse Barış'ı sağa atıp onlardan birini sola koyup o şekilde de devam edebilir. Hani belki Sané'nin biraz daha böyle işini...
0: Sané bunu...
1: Dert etmez mi?
0: Evet, sorun etmedi ama sonuçta öz Sané yani baktığım vakitte bir marka. Ya ben hani biraz vücut diline bakarak söylüyorum. Ben son işte Çorum maçında da hiç beğenmedim. Yani evet genel bir performans düşüklüğü vardı ama en azından Sané bir ortası vardı, bir şutu vardı. Onu beklersiniz. O da yoktu. Biraz umursamaz, biraz gamsız gibi geldi. Şimdi Leao'da ben biraz onu görüyorum. Ama işte Rashford'da bir takım soru işaretleri var. Martinelli bu ikiliye göre biraz daha...
1: Martinelli gelmek var. İstemiyor diye çok net bir bilgi aldım yani. Gelmek
0: ama şöyle. Yo, o bilgi İngiliz basınına yansıyor da ama yani sonuçta ben bugün bu isimleri paylaştığıma göre ben de bunu Galatasaray'a teyit ederek yani Galatasaray'a doğrulatarak bunları paylaşıyorum. Zaten normalde gelmeyecek oyuncu niye peşinden koşarsak ya da niye ana ismini senin listende geçsin ki? Yani demek ki bir ihtimal var Galatasaray Martinelli düşünüyor. Yani bugün yaptığım telefon görüşmelerinde bana Martinelli listede bu üçten birisi olacak denildi. Ha, bu arada Ayhan ben bu üçten hiçbirini almam. Ben kendimde anket düzenlerim. Bu üçten hangisini istersiniz? Ben bu üçten hiçbirini almam. Benim tercihim daha farklı olur. İsim vermek bize de yakışmaz sonuçta biz şey değiliz. Yani benim mesela daha farklı tercihim olur. Ama Galatasaray böyle karar kılmış. Böyle bir tercih yapacak. Yani forvet transferinde de açıkçası özellikle tecrübeli oyuncu konusu eğer olursa o zaman bir çıkış olacak. Çıkışta da yani orada Singo'ya yapılan bir teklif var 40 milyon euro.
1: Kimden geldi o 40 milyon euro biliyor musun Nezat abi?
0: Yok takım söylenmedi ama Premier Lig yani o zaten Premier Lig'de piyasası vardı. Yani Newcastle, Arsenal yani Arsenal bilmiyorum şu an şey nedir ama özellikle Newcastle'ın ilgilenebileceği şeklinde bir bilgi vardı. Ama Galatasaray'a transfer olurken zaten 3-4 takımın radarındaydı. Yani 3-4 takım İtalya'dan da 2 takım vardı. 6 takım resmi teklifte bulunmuştu. Buna rağmen Galatasaray'ı tercih etti. Şimdi şöyle bir Galatasaray'ından problemli nokta var. Oyuncunun Galatasaray'dan aldığı maaş yüksek. Yani Singo bugün Galatasaray'dan 5 milyon euro, 5,5 civarı alıyor. Şimdi Singo daha patlama yapabilen bir oyuncu değil. Hani daha potansiyel bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'a gelip 5,5 alması biraz tabii onu transfer edecek kulüp açısından da ciddi bir maliyet demek. Yani sonuçta Singo'nun başını döndürecek teklif yani Galatasaray'dan aldığının bir tık üstü olur. Bunun vergisiydi, şutluydu, bu sözü zaten yani çok zor. Galatasaray'dan aldığı rakama göre gitmesi çok zor. Orada bakalım belki bir formül bulunup hani bonservisi bir tık aşağı inip Galatasaray belki bir şeyleri kabul edebilir. Ama kontenjan problemi olacaksa ki Kanada Galatasaray 23 yaş üstü bahsettiğimiz o 3 oyuncu zaten Leao 27 Rashford 28 Martinelli 25 bu üçlü 23 yaş üstü Galatasaray eğer oyuncu transferinde 23 yaş üstü kontenjanı kalmıyor. Her

0: oyuncu transferinde 23 yaş üstü alırsa o zaman bir çıkış olacak. Orada da Lemina'ya da bir teklif var. Ama Lemina'ya teklif olursa yerini doldurmak lazım. Diğer taraftan Jakobs'un çıkışı biraz daha mümkün. O da maaşı düşük olduğu için aslında en rahat Jakobs'u gönderebilir.
1: Davinson konusunda ayrılmak istediğine dair haberler vardı bugün. Sen bir ihtimal veriyor musun ayrılmasını?
0: Kim alamadım?
1: Davinson Sanchez.
0: Sanchez yani ben ayrılmak istediğini düşünmüyorum. İyi para kazanıyor. Ben olsam satardım bu arada Ayhan. Yani ha şöyle o zaman da şöyle bir eleştiri geliyor. Yerini dolduramaz. Doğru. Yerini dolduramıyorsan zaten Sanchez'i göndermen dünyanın en büyük hatası ama yani 30 yaşına gelmiş 3-4 sene fayda sağlamış bir oyuncuyu 25-30 milyon euro teklif varsa da gitmek istiyorsa ben olsa satarım. Yani bugün 4 senelik şampiyon Galatasaray neden oyuncu satmıyor? Biraz satmak bunu da Galatasaray'ın başarması lazım. Bak bu Fenerbahçe öyle ya da böyle oyuncu satışı yapabiliyor. Yani Avrupa piyasasında Fenerbahçe bu anlamda kaynağı olarak başarılı. Yani oyuncu satışı konusunda başarılı. Galatasaray'ın da her sene bir tane mutlaka bence satış yapması lazım. Tamam Galatasaray önceliği kendi başarısıdır. Avrupa'da başarıdır. Ama aynı zamanda bu ekonominin de sürdürülebilir hale gelmesi için satışların olması lazım.
1: Konuğumuz Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'dım. Nevzat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ayhan rica ederim. Herkese iyi akşamlar.
2: Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün İngiliz basınında Bruno Fernandes Galatasaray görüşmesi hakkında da haberler vardı. Telegraf'taki haberde Bruno Fernandes'i Milan, Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan bir kulübün istediği ama hiçbir şekilde Manchester United'ın satmayacağını duyuruyor İngiliz basını. Galatasaray'ın Portekizli yıldıza yıllık 21 milyon euro maaş, 4 milyon euro tutarında imza parası ödemeye hazır bulunduğunu yazmış. BBC'nin haberine göre ise Galatasaray bu transfer için Manchester United'ın kapısını 50 milyon euroluk bir resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor denilmiş. Ancak Premier Lig devinin Portekizli yıldızı elden çıkarmayı kesinlikle düşünmediği bu iki farklı kaynaktan paylaşılmış. Tabii şimdi Batrakov geldikten sonra 10 numara mevkisine Bruno Fernandes'in alınma ihtimali de azalır. Zaten Manchester bırakmak istemiyor. Bu haberi bugün iki önemli İngiliz yayın kuruluşu yaptığı için sizlerle paylaşma gereği hissettim. Can Uzun'u soran dinleyicilerimiz vardı. Orada da Galatasaray istediği mesafeyi kat edemedi. 35 artı 5 milyon eurolara kadar çıktı Galatasaray. Son teklifi de o şekildeydi. 35 milyon euro bonservis, 5 milyon euro da bonuslarla bu transferi bitirmek istiyordu. 10 gün önce son teklifi yapmıştı. Eintracht Frankfurt'ta 50 milyon euronun altında oyuncuyu bırakmak istemediği için şimdilik o görüşmeden de sonuç alınamadı diyebiliriz. Davinson Sanchez'in Çorum maçındaki performansı eleştiriliyordu. Bir dinleyicimiz de sormuş. Bu şekilde katkı sunması zor demiş. Ama tabii sezon başındayız daha. Yani bu kadar da böyle keskin bir şekilde aman işte bitti bu oyuncudan daha performans alamayız kısmında biraz mesafeli yaklaşmak lazım. Çünkü sonuçta bu takımda uzun süredir oynuyor ve çok iyi maçları da var. Geçen seneden itibaren biraz düşük performansında düşüşler başlamıştı ama Dünya Kupası'nda Lusumi ile de Kolombiya milli takımını hakikaten savunmada iyi bir şekilde taşıdılar. Como'dan bir teklif vardı ama sonrasında Galatasaray'a başka bir kulüpten de teklif gelmedi. Davinson Sanchez'de kalacak gibi. Lusumi bugün Juventus'a imza attı. O da Bologna'dan Juventus'a gitti 19,5 milyon euroya. İyi bir stoper. Hani Galatasaray sanırım bütçe ayırabilseydi onu almak isterdi diye düşünüyorum. Lusumi sonuçta Kolombiya milli takımında beraber oynamaya alışkınlar. Geçen yıllarda iki farklı transfer döneminde gündeme gelmişti Galatasaray'ın Lusumi. Bugün Juventus'a imzayı attı. O da kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. Ben Sabahini Galatasaray'ın stoperde düşündüğü oyunculardan biriydi. Bir teklif yapılmış ama bir ilerleme de yok bugün itibariyle. Galatasaray bir sol açık, bir forvet, bir on numara, bir de stoper almayı düşünüyor. Bakalım önümüzdeki iki hafta içerisinde bu transferleri gerçekleştirebilecek mi? Okan Hoca da Çorum Futbol Kulübü maçından sonra özellikle hücum hattındaki işte oyuna, yayının başında da bahsettim, Galatasaray geriye düştükten sonra hücumcu oyuncu yoktu kulübede oyun alabileceği. Sayısal olarak da ciddi bir eksiklik var. Milli takımdan dönen oyuncular tabii kötü başladılar sezona. Aslında birçok takımda bunun sıkıntısını görüyoruz. Dünya Kupası'nda oynayan, milli futbol takımıyla oynayan futbolcular içerisinde en iyi dönenler Salih Özcan'la Orkun Kökçü. Yani Fenerbahçe'de de işte İsmail Yüksek pek iyi dönemedi. O da performansıyla eleştiriliyor. Galatasaray'da Barış Alper, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan Çakır hatta. Hepsi kötü başladılar sezona. Tabii 4 yıllık şampiyonluktan dolayı bir böyle doymuşluk hissiyatı taraftarda var. Bu yönde çok fazla böyle mesaj, yorum gördüm. Zannetmiyorum yani sonuçta hepsi işte milli takım seviyesinde profesyonel oyuncular. Abdülkerim Bardakçı biraz daha geç form tutmasıyla hep eleştirdiğimiz dönemlerde sonrasında bizi mahcup etti performansıyla. Uğurcan Çakır'ın iyi başlamadığını söylemiştim hazırlık maçlarında da, lig maçında da keza öyle. Okan Hoca'yı da Çorum Futbol Kulübü maçında Davinson Sanchez'i 11'de oynattığı için eleştirebiliriz. Oyuncunun pek hazır gelmediği, işte ülkesindeki o büyük depremden etkilendiği, Dünya Kupası'nda penaltı kaçırdığı için hala işte oraya takılıp kaldığı yönünde haberler çıktı. Hani Lemina ile başlasa daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim. Galatasaray'da da ciddi bir 10 numara eksikliği var. Yani geçen sene de onun eksikliği hissedildi. Galatasaray genelde merkezden oyunu aşamıyor. Merkezden pozisyon üretemiyor Galatasaray Mertens ayrıldıktan sonra. Bugün işte Beşiktaş görüyoruz. Yani hafta sonu istatistik vardı. Galatasaray 47'ye yakın orta yapmış. Fenerbahçe 35 orta yapmış. Beşiktaş daha az orta yapmış diğer Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre. Çünkü hocanın bir sürü hücum planı var. Okan Hoca da hücum planını geliştiremedi şimdi. Kabul etmemiz lazım. Geçen seneden itibaren Mertens sonrası Galatasaray'a hücumda çeşitlilik kazandıramadı. Burada da hocayı eleştirmemiz lazım. 10 numara olmadığı için bunu yapmamış olabilir diyebilirsiniz ama işte elde de çok kaliteli oyuncular var Galatasaray'da. Yani onlar üzerinden bir çözüm bulabilirdi. Hani bir yanda Batrakov gelince her şeyi çözecek diye bir kaydı yok ama Batrakov'un da merkezden takımı pozisyona sokma olasılığı çok yüksek bir oyuncu. Şu an mevcut kadro içerisinde Batrakov tarzı bir oyuncu yok Galatasaray'da. Yarışa gidelim, devam ederiz.
2: Derin pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Galatasaray'da Sörloth isminin anılmasında acaba Osimhen'in Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirip elden çıkarma ihtimali var mı diye sormuş dinleyicimiz. Ya nedense ben de hala Osimhen'in ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani Galatasaraylı yetkilileri geçen hafta sorduğumda kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. O da ayrılmak istemiyor. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde bu sene oynamak istiyor dediler. Ama işte bugün yine İngiliz basında gördüğüm bir haber. Tottenham Victor Osimhen'e talip olduğuna dair ve hatta Matistel artı 80 milyon euroluk bir teklif

0: yapacağına dair iddialar var. Arsenal'da hala bir forvet arayışı var. Atletico Madrid Sörloth'u satmayı düşünüyor. İşte Julian Alvarez takımda kaldı gibi ama son güne doğru belki Barcelona'ya transfer olma ihtimalinden dolayı söylüyorum, ayrılabilir takımdan. Bir ara şey de istedi, Julian Alvarez Arsenal'da istemişti. İspanyol basınında çıktı. Orada bir işte forvet hareketliliği transferi başlarsa Victor Osimhen için de ayrılık söz konusu olabilir. Yani Galatasaray'da kalma ihtimalini en çok güçlendiren yıllık maaşı, 21 milyon euroluk maaşı. O parayı Suudi Arabistan dışında herhangi bir yerde alma ihtimali düşük. Alsa bile vergilerle beraber işte İspanya, İngiltere'de 21, 12, 13 lira düşer yıllık. Osimhen bunu kabul eder mi? Orada biraz tereddütüm var benim. Barış Alper konusunda da şimdilik netleşmiş bir şey yok. Bakalım ilerleyen günlerde bir ayrılık olacak mı? Zaman zaman ona da işte bazı kulüplerden teklifler geldiğine dair yazılıyor. Galatasaray'ın sır gibi sakladığı dünya yıldızı kim? 4 gündür bu konuşuluyor ama isim verilmiyor demiş. Yer yerinden oynayacak geldiğinde deniliyor. Ben böyle bir şey beklemiyorum Galatasaray'dan. Bilmiyorum yani. Fenerbahçe Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksa Galatasaray neden Cuma günü lig maçı oynadı? Tam tersi olması hatta Pazar günü Galatasaray oynasa daha iyi olmaz mıydı diye sormuş dinleyicimiz. Fenerbahçe geçen hafta da Şampiyonlar Ligi'nde hatırlayacaksınız Sturm Graz maçı vardı ve Salı akşamı deplasmandaydı Fenerbahçe. Yani Avusturya'dan dönüşü çarşambaya aldı. Bir de işte Cuma günü de Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Orada işte Lyon maçının da yarın olacak olması 7 günde 3 maç olduğundan ve Avusturya'da olduğundan maç, geçen hafta hiç oynanan maçın Avusturya olmasından dolayı fikstür bu şekilde ayarlanmış. Burada Fenerbahçe Cuma oynasa yine bu sefer Gençler Birliği maçı öncesi mağdur duruma düşecekti. Neden bunu söylüyorum? Çarşamba Graz'dan İstanbul'a dönecekti. Perşembe dinlenmeden Ankara'ya gidecekti. Cuma maça çıkacaktı. Orada federasyona bir eleştiri getiremeyiz düşüncesindeyim. 10 artı 4 kuralında tüm büyük takımlar sayısal olarak dar kadrolara düşecekler. Elinde ilk 11 seviyesi olan Türk oyuncusu ve 1-2 tane iyi U23 olan kalecisi olan takım ligi götürür. Zaten 10 iyi yabancın olacak, bir de 5 oyuncu değiştirmen gerekiyor. 200 sakat olursa diyor değiştirecek oyuncu bulamayacak bu takımlar. U23'teki kontenjan takımları totalde sayısal olarak azaltıyor. Bu sene bunu çok konuşacağız demiş dinleyicimiz. Ya aslında burada hiçbir kulübü savunmak niyetinde değilim ama işte Beşiktaş da bugün hala kanat transferini yapmadıysa, Galatasaray bu kadar beklediyse, Trabzonspor biraz daha planlı gitti. Fenerbahçe bugün çok büyük sıkıntı yaşıyorsa oyuncu göndermede, bu kuralın rolü büyük ama burada da yine kulüplere kızarım ben. Onları eleştiririm. Çünkü bu kural geçen seneden belliydi. Ona göre planınızı yapacaktınız yani. Ya da geçen sezon bitmeden Mart, Nisan gibi Kulüpler Birliği toplantısında bunu kendi aranızda değerlendirip lig bitmeden federasyona bildirecektiniz. Ya biz şu an mevcut durumda bu kuralla önümüzdeki sezona başlayamayız. İşte gerekçeleri de sunmaları lazımdı. Kulüpler Birliği'ne gidiyorlar. Kurabiyeleri yiyip çayları içiyorlar. Üstad oturuyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor oradan. Kulüpler Birliği de işte bizim TSYD var. Yani hiçbir yaptırım gücü yok. Birleşmiş Milletler gibi. Böyle hani bir şey var. Yani orada bir kurum var gibi. Bir yapı, yapı demeyeyim, yapı deyince yanlış anlaşılıyor ama. Bir birlik var. Organizasyon var ama yaptırım gücü yok hiç. Yani Kulüpler Birliği'nden yıllardır böyle hani takip ediyorum. Türk futbolunun problemlerine dair ya bir tane de şey çıkmaz mı? Çözüm önerisi kamuoyuyla zaman zaman paylaşılıyor ama uygulamada hiçbir şey yok. Reklama gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.12 yaptık. Derin Pas'a devam.

0: olabilir Sörloth için. Az önce Nevzat Dindar da paylaştı. Sörloth'un yıllık maaş beklentisi 12 milyon euroymuş. 4 yıllık kontrat istiyormuş. İşte 20 milyon pardon 40 milyon euro bonservis. 4 yılda 48 milyon euro da maaş. Menajeri de en az 7-8 ister. 55 etti sana 95 milyon euro maliyet. 4 yıllık maliyeti. Alexander Sörloth'tan bahsediyorum. 4 yıl sonra bu oyuncu hiçbir yere satamazsınız. 4 yıl boyunca da böyle maksimum verim alacağınıza dair bir netlik yok önünüzde. Diğer tarafta Dušan Vlahović'in işte yıllık maaşı 7,5 olarak lanse edildi kamuoyuna ama ona çok inanmak istemiyorum açıkça. Yani bu Beşiktaş üzerinde değil, tüm kulüpler için geçerli. Bonservisi elinde olan bir oyuncu sadece 7,5 milyon euro maaşa gelmez Türkiye'ye. Dušan Vlahović gibi 26 yaşında bir oyuncu hele hiç gelmez. Ben Dušan Vlahović'in Beşiktaş'a 3 yıllık maliyetinin nereden baksan 45 milyon euro olduğu kanaatindeyim. Bundan eminim ama şu an ispatlayamıyorum yani. Dolayısıyla 26 yaşında 3 yıl içerisinde göstereceği performansa göre satabilirsiniz. Oradan da bir para kazanma durumunuz var. Forma satışında size çok büyük getirisi olabilir. Tribüne taraftar getirir Dušan Vlahović ve şu an Beşiktaş'ın kadrosunda da işte maçları izlerken görüyoruz. Atak sonuçlandırma ve daha fazla gol atma konusunda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Orada da Beşiktaş'a büyük katkı verecektir Dušan Vlahović. Yaşı itibariyle de 4-5 yaş genç Sörloth'tan her açıdan Dušan Vlahović diye tercihimi yaparım. Beşiktaş kaç transfer yapmalı diye sormuş İstanbul'dan Mesut Bey. Beşiktaş'ta hala bir stoper arayışı var ama hani Agbadu, Jalo, Emirhan üçlüsü Ocak ayına kadar götüremez mi sezonu acaba diye de düşünmeye başladım. Şu an savunmaya hani çok elzem gibi durmuyor transfer. En azından oyuncuların şu anki performansı üzerinden değerlendirecek olursak. Mutlaka Václav Serný'i yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Zaten arayış da var. Bu oyunda orta sahaya çok büyük yük düşüyor Beşiktaş'ta. Yani orta saha oyuncularına özellikle. Mutlaka 8-10 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Hani sıkıntı olsa Orkun bir sakatlık yaşasa ya da cezalı olsa şu an onun yerini doldurabilecek bir oyuncu yok. Bir kanatla bir orta saha kesin gibi ama tabii biraz daha kadroyu da güçlendirmek gerekiyor. Beşiktaş'ın da Avrupa'da olması kesinleşti. Hatta şu an playoff maçlarına çıkacak takımlar içerisinde en rahat konumdaki takım Beşiktaş desek herhalde yanlış da bir ifade kullanmamış oluruz. Rakiplerine bakarak söylüyorum bunu. Ferencvaros iyi bir takım, güçlü bir takım. Takım oyunu en azından takım oyunuyla ön plana çıkan bir takım. Zalgiris işte kalite olarak hem Lyon'un hem Ferencvaros'un çok gerisinde. Beşiktaş'ın da zaten kampın başından itibaren hazırlık maçları sonrasında yine resmi maçlarla beraber gelişen bir oyunu var. Hocanın istediklerini uygulama konusunda istekli bir oyuncu grubu var. Yani hoca çok şey ister takımdan. Oyunculardan talep eder. Hem fiziksel hem de taktiksel açıdan. Ama oyuncu grubu ona işte hocanın isteğine ne kadar karşılık verecek kısmında bir soru işareti vardı. Eldeki dar kadro şu ana kadar buna iyi yanıt verdi. Orta alanda dediğim gibi bir kreatif oyuncu olabilir. Bir de kanat oyuncusu zaten arayışı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ı da TRT Spor'dan Fırat Günayer'le konuşacağız. Fırat abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan, nasılsın, iyi misin?
0: Çok teşekkürler. Fırat abi seninle 5 hafta önce bir bağlantı yapmıştık. Sezonu yeni açmıştı Beşiktaş. O zaman çok fazla soru işareti vardı tabii. İşte transferler gecikmişti. Hoca konusu daha yeni netleşmişti ama 5 hafta sonra geldiğimiz noktada 5 resmi maçını da gol yemeden kazanan bir Beşiktaş ve hocanın isteklerini uygulama konusunda çok mahir bir oyuncu grubu var ve taraftarını tekrar kazanmış durumda. Camiayı tekrar arkasına almış durumda.

0: Beşiktaş'taki bu değişimi, bu gidişatı sen nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim sana.
1: Ya ya şu ana kadar yaşanan Beşiktaş'taki tüm olumlu gelişmeler aslında hoca odaklı diye düşünüyorum. Çünkü hala çok güçlü bir kadrosu yok aslında Beşiktaş'ın. Neticede lig maçına çıkan veya Avrupa maçına çıkan kadroda işte kalecisi değişti. Nübel var, Salih var orta sahada ve İlhan var. İlhan zaten rotasyon oyuncusu olarak alındı. O yüzden de Beşiktaş'ta aslında kadro çok büyük böyle 8 kişi 9 kişi falan değişmedi. Beşiktaş'ta oyun mantalitesi değişti. İtalyan'ın oynattığı oyuna takım olumlu reaksiyon vermiş vaziyette. O yüzden de 5'te 5 yaptı Beşiktaş şu ana kadar ve 5 maçta hiç gol yemedi. Bu gol yememeyi ben mücadele gücüne bağlıyorum. Beşiktaş çok ciddi bir mücadele veriyor sahada. Rakibi yaklaştırmıyor kendi sahasına çok fazla ve pozisyon da vermiyor. O yüzden de genel çerçeveden bakıldığında oyuncu odaklı değil, oyun odaklı bir gelişim olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu 5'te 5'in ya da 5 maçta işte 5 galibiyet ve 0 golünde bana göre imzası hoca. Hoca odaklı bir başarı bu. Maç trafiği artıyor. İşte Zalgiris maçları geliyor. Lig maçları başlamış vaziyette. Elbette zorlanacağı maçlar olacaktır. Skor üretiminde biraz kısır gözüküyor. 1-0 1-0 gidiyor Beşiktaş. Vlahović'in gelmesiyle, Trossard'ın ilk 11'e girmesiyle o işler de biraz düzelecektir diye tahmin ediyorum. Ama neticede iyi bir ışık var şu anda. Gördüğümüz şey Beşiktaş'ta olumlu bir tablo var. Rakiplerini de izledik hafta sonunda. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u da izledik. Bunların içerisinde en oyunu olgun gözüken, en organize gözüken Beşiktaş gibi duruyor. O yüzden de o da tabii ki camiaya moral vermiş vaziyette. Bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Trossard, Vlahović ikilisi tam anlamıyla takıma artık katılacaklar. Onlar da ilk 11'e girecekler. Şu anda olumlu bir tablo var. Tabii ki haftalar ilerledikçe biraz göreceğiz Beşiktaş'ın nereye doğru evrileceğini bu oyunun, ama şu anki tüm olumlu tabloyu da açıkçası ben en büyük payı tabii ki İtalyano'ya veriyorum. Ha, Önder Özen de verir çünkü İtalyano'ya getiren Önder Özen. İşte Nübel'i tercih eden Önder Özen. Ama genel baktığımızda Beşiktaş'ta işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi bugün bazı Beşiktaşlı arkadaşlarla konuşurken 10 numaraya hani orta sahaya bir kreatif oyuncu olsa daha işte hücumda zenginlik kazandırır takıma diye istekleri var. Birçok dinleyicimiz de yazmış ama orada da Beşiktaş'ın mevcut oyunu içerisinde orta sahadaki o dinamizm çok önemli. Hani Salih, Orkun, Olaytan'dan biri eksilecek. Orkun kalacağına göre Salih ya da Olaytan'dan biri eksilecek. Bu şu anki oyunu etkilemez mi böyle bir profilde bir oyuncu alınırsa?
1: Ya tam 10 numara herhalde almayacaklar gibi gözüküyor Ayhan. Yani
0: 8 mi olacak o?
1: Evet, 8 o da, yani 8 ama ayağı iyi bir 8 almaya çalışıyorlar. Skorer bir 8 almaya çalışıyorlar. Newcastle'daki Willock ismi çok fazla biliyorsun gündeme geldi. Konuşulan isimlerden bir tanesi. Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Ama öyle ki zaten çok da dünyada artık o tarzda bir 10 numara da kalmadı. Dediğin şey doğru. Beşiktaş İtalyan'ın dinamizmden ve ön alan baskısından taviz vermek istemiyor. O yüzden de oraya böyle daha zayıf, daha az mücadele eden bir 10 numara değil de ayağı iyi bir 8 numara almak istiyorlar. Hatta iki tane orta saha almak istiyorlar. Bir de U23 kontenjanından bir orta saha almak istiyorlar. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle tabii tarih vermeyelim ama az da bir zaman kaldı. 4-5 Eylül gibi, 5 Eylül gibi bitiyor transfer dönemi. Şimdi o tarihe kadar da Beşiktaş'ın ben en az yine 2 ya da 3 tane takviye yapacağını düşünüyorum ve bu takviyelerde orta sağlıklı olacak ama çok 10 numara odaklı değil, biraz daha enerjik, dinamik, basan, eden ama bir yandan da ayağı da iyi olabilecek, yani skora katkı yapabilecek bir oyuncu tipi arıyorlar. Zaten sağa çıktı alacaklar konuşuluyor. Şöyle bakıyor hoca, Trossard zaten var, skor yapan bir kanat. Vlahović zaten geldi. Sağda bir sağ kanatları bir oyuncu, iyi bir oyuncu aldığımız zaman orta sahaya böyle çok 10 numara tarzı bir oyuncu artık gerek kalmadı gibi gözüküyor. O yüzden de beklenti biraz yani 8 numara alacağı yönünde.
0: Gol yemeyen bir Beşiktaş var. Şu an Agbadu, Jalo, Emirhan üçlüsüyle devam edecek gibi sezonu en azından Ocak ayına kadar. Bir stoper arayışı da var Beşiktaş'ta. İlla stoper şart mı sence? Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya orada biraz daha Beşiktaş yumuşayabilir ya. Yani sonuçta dediğin gibi Can'ın formu, Emre'nin iyi oynaması, işte işte Agbadu'nun şu anda yedek rotasyonuna girmesi falan. Öncelik anlamında orta sağ kanat. Yani stoper transferi olursa son 3 gün 4 gün belki fırsat transferi gelir. Bilmiyorum, stoper belki çok hiç akıllarda olmayan bir oyuncu çıkar. Ama şu anda Beşiktaş'ın arayışı stoper odaklı değil. Beşiktaş'ın arayışı biraz daha orta saha ve sağ kanat. Hücum hattını güçlendirmek istiyor Beşiktaş. Hücuma katkı yapacak orta saha ve kanat oyuncuları arıyor. O yüzden de stoper aslında başlarda bayağı öndeydi ama şu anda stoper arayışı çok daha zayıflamış vaziyette. Almayabilir mi bilmiyoruz, almayabilir. Ama almayacak demeyelim yine de. Ama Beşiktaş önce kanadını sonra orta sahasını alır. En son 3-4 gün bakar, fırsat transferi bir stoper olursa, beğendiği bir stoper olursa hocanın, anca o zaman alır. Bir de kontenjan problemi var biliyorsun. Şu anki görüntüde Raşistan'ın gittiği formülde bile bir tane olgun oyuncu alabiliyor 23 yaş üstü. O yüzden o da bir problem. Geriye de 23 yaş altı bir stoper almaya çok sıcak değiller. O yüzden de stoper transferini biraz daha geri plana aldı diyebiliriz Beşiktaş.
0: Performansında geçen seneye göre ciddi yükseliş olan oyuncular var. Onlardan biri de Olaytan. Zaman zaman böyle kaçırdığı gollerden dolayı eleştirilse de hani şu an Beşiktaş'ın oyununda bence vazgeçilmez bir oyuncuya doğru gidiyor Olaytan.
1: Evet.
0: Bu değişimi sen neye bağlıyorsun?
1: Ya bu tip şeyler hocalar ya hocanın oyuna katkısı kadar oyuncuya katkısı da oluyor. Ya yani bu tarz hocalar oyunculara katkı verebiliyor. Olaytan hocanın ilgilendiği bir oyuncu. İlk baştan bu yana katkı vereceğine inandığı ama eksiklerin olduğunu düşündüğü bir oyuncu. Yani Olaytan'ın enerjisi, dinamizmi hocayı çok mutlu ediyor ama hoca da şeyin farkında. İşte final pası, final vuruşu onları yapamadığının farkındaydı. O yüzden Olaytan'la ilgili özel bir çalışma yapıyorlar. Antrenman da yaptırıyor Olaytan'a. Ekstra antrenman yapılıyor. Hoca dokunuşu olduğunu düşünüyorum ben Olaytan'daki gelişimi. Yani öyle bir tesadüfen Olaytan iyi oynamaya başladı gibi değil de biraz daha hoca odaklı bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Ve tabii sadece Olaytan da değil. Taylan da bu arada neredeyse vazgeçilmiş bir oyuncuydu Taylan, bildiğiniz gibi. Taylan da aktif forma giymeye başladı ve kötü de oynamıyor Taylan. Yani Mourinho'nun yedeği olabilecek gibi oynuyor. Jalo aynı şekilde gözden çıkartılan bir oyuncuydu. Jalo'dan olmaz moduna gelmişti herkes. Bugün Jalo da Beşiktaş'ın neredeyse değişilmez isimlerinden biri haline geldi. Şimdi bu kadar bireysel performans artıyorsa orada hocadan bağımsız konuşmamak lazım. O yüzden zaten ben de hem yayınlarımda hem işte ne bileyim konuşurken ederken hep hoca odaklı gidiyorum. Ben hocanın Beşiktaş'a çok ciddi katkı yaptığını düşünüyorum oyun anlamında, oyuncu anlamında. O yüzden Olaytan'ın da en başından beri zaten kampa gittiğimizde de konuşabilmiştik. Hocanın Olaytan'dan beklentisi yüksek. Hoca Olaytan'ın iyi iş yapabileceğini düşünüyor. Eksiklerinin de farkında. Ona ekstra özel önem gösteriyorlar. Oyuncu da sanki bu ilgiye, bu çalışmaya karşılık veriyor gibi gözüküyor. Tabii ki bir maçta düzelmez. Çünkü şunu da unutmayalım. Türkiye'de gündem 24 saat sürüyor spor gündemi. Ve Olaytan iki maç önce çok fazla gol kaçırdığı için Olaytan da olmaz deniyordu. Şimdi çok klas bir asist yaptı. Maçta da çok iyi oynadı. Şimdi herkes Olaytan iyi diyor. Aslında Olaytan'la ilgili tabii bu kadar erken çok da belki yükselmemek lazım ama hocanın en başından beri Olaytan'a inandığını, Olaytan'ın gelişim göstereceğine inandığını biliyoruz. O yüzden Beşiktaş kadrosu için oyuncu önemli hale gerçekten de gelmeye başladı. Gelecek orta sahanın da işi kolay olmayacak. Çünkü Olaytan bu tarz performans gösterirse insanlar onun da tabii ki performansını, oynamasını isteyecekler. Hoca da isteyecektir muhtemelen. Ama Beşiktaş'ın tabii büyük bir artı. Eldeki oyunculardan hiç performans alamadığın oyuncudan performans alabilmek gerçekten de Beşiktaş'a çok gereken bir şey. Çünkü 11 tane 12 tane transfer yapamıyorsun. Senin mevcut bir kadron var ve o kadrodan birilerinden katkı alman lazım. Hoca şu anda bunu başarıyor. O yüzden de bu tip oyuncuların Beşiktaş'a katkısında çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Fırat abi, dinleyicilerimizden de iki soru var. Onları da rica edeceğim. Kevin Danois ile görüşmeler ne aşamada, Fırat abinin bilgisi var mı demiş bir dinleyicimiz. Diğeri de Vlahovic konusu. Vlahovic hangi maçta oynayabilir diyor.
1: Vlahovic'i ben Perşembe günü Avrupa maçında son 15-20 dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Aslında şey de var, ne derler, bu maçta da oynamak istedi bu arada. Ya oyun

0: çok şey, istekli, çok arzulu, çok iştahlı, oynamak istiyor devamlı. Bu maçta da oynamak istedi. Ama tabii ki bu maçta durdurdular, ama beklediler biraz daha antrenman yapsın vesaire. Ben perşembe günü ilk 11 çıkmaz ama ilerleyen dakikalarda hocanın alacağını düşünüyorum.
1: Bu lisans konusu çözüldü mü? Lisansla alakalı bir problemden bahsediliyordu.
0: Çözerler onu, çözerler. Ya lisansın çıkmaması bu kadar. Daha önce Trussard'da da benzer bir şey oldu ama çözerler. Onunla ilgili bir problem olacağını zannetmiyorum ben. Orada bir şey yaşamazlar. Benim beklentim perşembe günü oyuncunun, beklentim edildi aslında. Bununla ilgili bilgi de aldım da, tabii futbolda çok şey değişiyor. O yüzden de kesin oynar demek istemiyorum ama aldığım bilgi de oynayacağı yönünde. Son 15-20 dakika Blauvić'in sahada olmasını bekliyorum. Diğer sorun neydi?
1: Kevin Danois, Auxerre'li orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ın gündeminde olan.
0: İlgileniyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncu havuzunda var ama daha henüz oyuncuyla ilgili belli bir noktaya gelindi. İş bitiyor. Bitme aşamasında bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın biraz daha farklı birkaç tane önceliği var. Bu oyuncu doğru haber. Yani oyuncu geniş listede var ama öncelik bir numara değil gibi gözüküyor. Oyuncuyla da bu arada tam her konuda anlaşılmış değil. Oyuncunun başka kafasında başka projeler de var. O yüzden de kesin oluyor bitiyor değil ama Beşiktaş'ın ilgilendiği doğru.
1: Konuğumuz TRT Spor'dan Fırat Günayar'dı. Fırat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Eyvallah. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Evet değerli dinleyenler, Beşiktaş'ta da durum bu şekilde. Dediğim gibi artık Zalgiris maçına yoğunlaşmış durumda siyah beyazlar. Az önce Fırat Günayar da aktardı. Şu an transferde iki mevkiye öncelik veriyor Beşiktaş. Bir skorer, gol asist katkısı yüksek orta saha oyuncusu. 8 numara, bir de sağ açık mevkisine takviye yapacak Beşiktaş. Sağ açık mevkisine yapılacak takviye ile beraber Milot Rashica ile de yolların ayrılması gündemde. Rashica'yı isteyen takımlar da var, hem Süper Lig'den hem Almanya'dan. Bir de U23 kontenjanından transfer yapabiliyor. Şu anki yabancı kontenjanına bakarak bunu söylüyorum. Ve bu minvalde de çalışmalar devam ediyor. Artık herhalde bir hafta içerisinde biraz daha durum şekillenecektir. Beşiktaş'ta yavaş yavaş da taşlar yerine oturuyor. Savunmada Agbadu'da Dünya Kupası sonrası hani hiç fena bir dönüş yapmadı. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Hüseyin Bey, Beşiktaş şu ana kadar maçlarda hiç geri düşmedi diyor. Resmi maçlarda İtalyano geldikten sonra. Bir de o oyunu görmemiz lazım demiş. Tabii ki yani şu ana kadar kazanılan 5 maç, gol yemeden kazanılan 5 maçtaki oyun tabii ki değerli. Gidişat tabii değerli ama sezonun ilerleyen kısımlarında Beşiktaş illaki yenik duruma da düşecek. Orada göstereceği reaksiyon nasıl olacak? Onları da gördükten sonra İtalyano'nun oyun planı hakkında biz de çeşitlilik görmüş olacağız ve farklı bir şeyler söyleme şansımız olacak. Şu anda siyah beyazlar diğer şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha az sorunsuz gibi. Yani kadro kalitesi olarak bu üç takımın önünde değil ama oyun kalitesi olarak da daha sorunsuz gibi. Bunun da avantajını aldığı skorlarla rakiplerine göstermiş oluyor Beşiktaş. Yarışa biraz daha var sanırım. Bir iki mesaj daha okuyalım. Beşiktaş 5 maçtır 2,5 golü aşamıyor. Neden olabilir demiş dinleyicimiz. İşte hücumdaki oyuncu kalitesinin artmasıyla bunu da başaracaktır düşüncesindeyim. Beşiktaş'ın oyuncuları jalo, saçıyorlar, kırmızı kart yok diyor. Fenerbahçe'nin rakipleri topu elle keserler, devam demiş dinleyicimiz. Sanırım hafta sonu Talişka'nın pozisyonu hatırlatmış ki birazdan Fenerbahçe'nin gündemi de geçeceğiz. Evet ya, o pozisyon çok net penaltıydı. Yani İrfan Can'ın kurtardığı, Talişka'nın vurduğu, savunmada bir oyuncunun eline çarptı ve çok sert de gitti top. Orada VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu. Yani hakem kaçırmış olabilir çünkü top çok sert bir şuttu. Anlamamış olabilir. VAR da gözden kaçırdı. O maça dair Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantıda diyorsun Fenerbahçe o maçta iki penaltı beklemişti. Bir de Mert Müldür'ün köşe vuruşu sırasında düşürüldüğü baldırına gelen bir temas var. Merkez Hakem Kurulu cephesi Tarışka'nın pozisyonunu çok net penaltı olarak görüyor ama Mert'in pozisyonu da hakem yorumu olarak değerlendiriyor. Yani orada hakeme pek bir eleştiri, tepki gelmiyor.

0: demiş. Dediğiniz gibi Talisca'nın pozisyonu içinse çok net penaltı olması gerekiyordu görüşü hakim.
1: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Fenerbahçe'den gelişmeleri aktaracağım. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Fenerbahçe'de iki ayrılık yaşandı hafta sonu diyebiliriz. Musaba konusu henüz görüşmeler devam ediyor ama ben yayının başında yanlış hatırlamıyorsam İsviçre tam dedim ama Norwich City ile anlaştı Anthony Musaba ve Norwich'te kariyerine devam edecek. Anlaşmanın kiralık olduğuna dair gelen bilgiler, bir satın alma opsiyonundan bahsediliyor. Fenerbahçe, hatırlayacaksınız, Ocak ayında 5 milyon euroya Samsun Spor'dan almıştı Musaba'yı. Oyuncunun maaşını da Norwich City karşılayacakmış. Yanlış bilmiyorsam 2 milyon euroluk bir maaşı var. 2-2,5 milyon euro bandında. Ve sözleşmede bir opsiyon da bulunuyor sezon sonu itibariyle. Diğer ayrılan isim de Sidiki Şerif. Fenerbahçe'de aslında Lukaku transferi sonrası ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama burada rakamlar aslında Lukaku transferi sonrası ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama burada rakamlar ilginç. Fenerbahçe, Yalı Sabuncuoğlu yazmıştı, 25 artı bonuslardan bahsetti. Fenerbahçe de 22'yi almıştı yanlış hatırlamıyorsam Sidiki Şerif'i. Zarar etmeden göndermiş oldu. Bu transfer çok konuşulmuştu kamuoyunda, eski yönetim işte çok yüksek bedelle aldığına dair. Aslında şöyle bir durum da var. Yani bugün işte yayının girişinde Nevzat Dindar'la konuştuk. Birçok takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 23 yaş altı oyuncu getirmek istediklerinde dahi artık kapı 20-25'ten açılıyor. Yani burada yönetimleri zaman zaman eleştiriyoruz ama Türkiye'de gelmek istemiyor bu oyuncular. Kariyerlerinin başındalar. Potansiyel olarak işte ileride çok daha iyi noktalara ulaşabileceği tahmin edilen, öngörülen isimler bunlar. Birçok takımın radarında, takibinde, büyük liglerdeki takımlardan bahsediyorum. Sidiki Şerif de öyle bir oyuncuydu. Fenerbahçe zarar etmeden, hatta üzerinde de 3-4 milyon euro kar ederek göndermeyi başardı diyebiliriz. O da Premier Lig'de Coventry'ye transfer oldu. Hala tabii çok sayıda yabancı var Fenerbahçe'de. Bu hafta yine Diego Carlos, Amrabat ve Livakovic konusunda bir ayrılık bekleniyor Fenerbahçe'de. Takip edip sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de geleceğe merak edilen oyunculardan biri de hala Ederson. Bugün saat 16'da İsmail Kartal Lyon maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile basın toplantısı düzenledi. Orada Ederson hakkında bir soru soruldu İsmail Hoca'ya. Hemen onu size paylaşacağım şimdi. Ederson kalacak mı, gidecek mi? İşte orada böyle birçok iddia da vardı. Ederson bizimle diyor İsmail Hoca. Oynayabilecek durumda da diyor. Yarın şans verecek gibi, ben böyle anladım, bilmiyorum İsmail Hoca'nın açıklamasından ama burada tabii şöyle bir durum da söz konusu. Ederson şu ana kadar resmi maça çıkmadı Fenerbahçe'de. Mert Günok iyi başlamıştı, o da sakatlığından dolayı oynayamayacak. Tarık da Gençler Birliği deplasmanında çok iyi bir görüntü vermedi. En azından bana öyle bir izlenim yarattı. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz Tarık Çetin hakkında. Yarın Ederson'la başlarsa ve Allah korusun bir de hatalı gol yerse, yani daha başlamadan biter gibi geliyor bana süreç. Acaba böyle bir ikilemde kalıp yarın Tarık Çetin'i kalede görür müyüz? Ki büyük ihtimal benim tanıdığım İsmail Kartal Hoca yarın

Tarık Çetin'le başlar düşüncesindeyim yani. Hani sırf şu ortamdan dolayı. Geçen sene Ederson Fenerbahçe'deki son maçına çıkarken hiç de böyle iyi bir izlenimle sezonu tamamlamamıştı. Dünya Kupası da iyi geçmedi Ederson için. Pek oynamadı zaten. Alisson'u tercih etti Carlo Ancelotti. Uzun zamandır resmi maçta süre almadı. Hazırlık dönemine de geç katıldı. Sezon son Galatasaray maçıydı, evet. Yani Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü. O olaydan sonra zaten taraftarın gözündeki kredisi neredeyse tükendi. Öncesinde Rize maçında yediği hatalı gol. Dolayısıyla yarın ben kalede Tarık Çetin'i bekliyorum ama bu tamamen benim yaşananlar üzerine bir değerlendirmem. Ederson'un da çıkabilir. Sanki Tarık da çıksa daha mı iyi olur diye de düşünmüyor değilim Fenerbahçe cephesinde. Bugün İsmail Hoca'nın açıklamalarına dönecek olursak, İsmail Hoca diyor ki Gençler Birliği maçında yaşananlar tabii ki üzücü, kabul edemez, iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama artık orayı unutup yarınki maça odaklanmamız lazım diyor haklı olarak. Ve bu yoğun tempoda Fenerbahçe hafta sonunda Konyaspor'u konuk edecek. Cumartesi sonrasında Fransa'ya gidecek. Lyon'la rövanşa çıkacak. Hani geçmişe takılıp kalma konusunda pek ona zaman da yok gibi. Tesislerde kalarak Lyon'u analiz ettik. Bugün de bununla birlikte son çalışmalarımızı yapacağız. Yarın da taraftarımızın desteğiyle birlikte avantajlı bir skoru almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu, dedi İsmail Hoca. Bugüne kadar nasıl geldik? Bunu herkes biliyor. Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz bugün ve yarına bakıyoruz. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu da baskı değil, bir fırsat olarak bakıyoruz buna, diyor İsmail Hoca. Romelu Lukaku oynayacak mı diye bir soru sorulmuş basın toplantısında. Şu anki durumu pozitif, 6 dil konuşabilen biri Lukaku bana geldi ve 3 ay içinde Türkçe öğreneceğini söyledi. Türkçe konuşacağız, dedi. Çalışıyor, bugün kendisiyle konuşacağım. Yarın maç kadrosunda olacak, duruma göre kullanabiliriz. Bu arada UEFA'ya bildirilen listede Lukaku da yer alıyor. Muhtemelen 11 başlamayacak ama son 15-20 dakika sahada olabilir. Tabii Fenerbahçe'nin bir başka forveti Vedat Muriç'ten de şu ana kadar pek verim alamadığını görüyoruz ki sakatlığından dolayı zaten tam olarak hazır değildi. İsmail Hoca demiş %70'lere yaklaştı demiş performans olarak Vedat Muriç için. Tarişka da çok düzgün bir çocuk. Fenerbahçe için daha fazlasını verebilmek için çok mücadele ediyor. Kimin oynayacağına karar vereceğiz. Ederson da kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda, diye eklemiş. Bugün biraz Lyon'u izledim. Maçlarına baktım. Özellikle hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sparta Prag maçlarına. Hoca Sparta Prag'la oynanan ilk maça 3-4-3 şeklinde çıkmış. Orada tabii istediği oyunu pek oynatamadığı için rövanş maçına ise 4-2-3-1 şekilde çıkmış. Rövanşı hatırlayacaksınız. 3-0, yani ilk maçı 2-1 kaybetmişlerdi. Rövanşı çok rahat kazandılar 3-0 ve özellikle 3-32 gol beklentisine ulaştılar. 19 şut, 11 isabetli şut. Çok iyi bir Lyon vardı. 55 ile 70 arası muazzam bir baskı kurdular Sparta Prag'a karşı. Yarın akşam da büyük ihtimal yine 4-2-3-1 şeklinde sahada olacağını düşünüyorum Lyon'un. Paulo Fonseca Sparta Prag karşısında kalede Greif, savunmada Nils Saabek, Kluivert, Niakate ve Abner dörtlüsü. Orta alanda Tesman, Morten, Tolisso, hücum hattında Nuama, Fofana ve Openda şeklinde çıktı. Orta alanda Morten, az önce Fırat Günayer dedi ya, Beşiktaş dedi skorer, kreatif bir 8 numara arıyor. Tam o tarife uyan bir oyuncu. Morten Liverpool altyapısında yetişmiş genç bir oyuncu. Tesman Amerikalı, o da işin biraz daha böyle savunma yönünü, sertliği, agresifliği uygulayan,
Corentin Tolisso'yu zaten hepimiz biliyoruz ki dünya futbolunda çok iyi yerlere ulaşmış bir oyuncuydu. Bayern Münih'te gördü. Ve o da tecrübesiyle takıma ciddi bir katkı sunuyor. Dolayısıyla orta sahası çok böyle çalışkan. İşte orada Morta'nın savunma arkasına, kanatlara, bekle stoperlerin arasına attığı paslar dikkat çekici. Sparta Prag maçında bunu birkaç yerde çok iyi uygulamışlar. Baskıda rakip yarı sahada yani birden çoğalabiliyorlar. İşte burada Tolisso ile Morton'un ceza sahasına koşulları. Ceza sahasında çok ciddi bir şekilde çoğalabilen bir Lyon gördüm ataktayken. Artıları bunlar. Savunmada da baskıda hata yapabilen bir takım. Yani hangi takım yapmaz ki diyeceksiniz ama savunma takım savunması o kadar da böyle ön plana çıkartılacak bir takım değil Lyon. Burada Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynadığı takımlar içerisinde Gornik ve Sturm Graz maçlarını baz alarak söylediğimizde hem orta sahası ve hem hücum hattı bu iki takım arasında çok daha kaliteli. Yani işte fırsat bulduklarında atağı golle sonuçlandırma olasılığı daha yüksek Lyon'un. Nuama bu konuda iyi bir başlangıç yaptı. Luis Openda şu an form olarak çok iyi durumda görünmüyor. Lyon'a bugün Fransa basınına baktığımda da Lyon için en kilit noktanın mali kriz ve bu mali kriz içerisinde de Şampiyonlar Ligi'nden gelip iyi durumda görünmüyor. Lyon'a bugün Fransa basınına baktığımda da Lyon için en kilit noktanın mali kriz ve bu mali

0: 55 milyon euroluk bir gelire ulaşacağı ve kulübün de kısa vadede bu paraya çok ihtiyacı olduğu vurgulanmış. Bu para Fenerbahçe'nin de bu paraya çok büyük ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe de aslında Lyon'dan farksız değil. Farklı değil pardon. Bu açıdan baktığımızda iki takımın da çok yüksek konsantre ile çıkacağı ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak isteyeceği iki maç bizi bekliyor. Reklam vakti geldi. Birazdan yine Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasıyla devam edeceğiz.
1: Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bugün İsmail Kartal'la birlikte Kerem Aktürkoğlu'da basın toplantısındaydı. Milli Futbolcu Lig'e iyi başlamak istiyorduk. Başaramadık. Sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bu da yarınki Lyon maçı. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz. Yarın en güzel şekilde bunu yapabileceğimizi düşünüyorum demiş. Fenerbahçe'de elbette baskı olacak. Büyük takımda baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Baskılar olumsuz olarak görmüyorum. Bir fırsat olarak görüyorum demiş Kerem Aktürkoğlu. Genel olarak da kariyerinde şu ana kadar

Bir numara Kerem Aktürkoğlu'nda şu an biliyorsunuz Fred ayrıldıktan sonra Fred'in 7 numarasını Kerem aldı. 9 numarada Lukaku'ya verildi Fenerbahçe'de. 7 numaranın özel bir nedeni yok. Fred ile konuşmuştum ve olumlu yaklaşmıştı. 7 numarayı seviyorum. 9 numara biraz daha santrafor numarası. Fred ayrıldıktan sonra 7 numarayı ben giymek istedim ve son maçta da giydim demiş. Bakalım Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu da bu sezon nasıl bir katkı verecek? Şu ana kadarki maçlarda hem Gornik Zavzya maçları hem Sturm Graz maçları zaman zaman kaçırdığı önemli fırsatlar olsa da isteği arzusu mücadelesiyle dikkat çekmişti Kerem Aktürkoğlu. Yarın da muhtemelen 11 başlayacak çünkü Gençler Birliği deplasmanında İsmail Hoca bir rotasyon da yaptı. Oğuz Aydın'la başlamıştı o mevkide. Yarın da yine Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli kozlarından biri olacak. Yarın 11'de kim başlar Ayhan abi demiş dinleyicimiz. Ben yine Talisca'yı bekliyorum. Kalede Tarık'ı bekliyorum. Birçok arkadaşımız Fenerbahçe'yi yakından takip eden meslektaşımız Ederson'un ismini paylaşıyor ama savunmada Nelson Semedo,

böyle güven vermiyor. Yani performans itibariyle birbirine yakın görüntüdeler. Dolayısıyla belki bir sağ bek transferi de yapabilir Fenerbahçe sezon transfer sezonu bitmeden. İrfan Can Kahveci konusunda bir soru vardı. Mason Greenwood'un alternatifi olacak durumda değil demiş dinleyicimiz. Hakikaten değil. Yani İrfan Can Kahveci Mourinho dönemini anladık. Tamam, Mourinho ile pek uyuşmadı. Sonrasında Tedesco döneminde de kadro dışı bırakılmıştı. Son iki sezonu kayıp Fenerbahçe'de. İsmail Kartal geldikten sonra ben İrfan Can Kahveci'de bir performans yükselmesi bekliyordum. Yani tabii ki istemiyor anlamında söylemiyorum ama şu anki sahadaki durumu pek böyle işin içine dahil olmuş gibi görünmüyor İrfan Can Kahveci için. Fenerbahçe için son derece kritik bir sezon. İşte son iki sezonu Fenerbahçe adına çok iyi geçmedi zaten. Geçen sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da kiralıktı. Bu sezon hani tüm bu yaşananların üzerine böyle kendisini yeniden hatırlatmasını bekliyordum ama şu ana kadarki gidişatı gerçekten soru işareti. Yani işte Mason Greenwood'un yedeği olarak düşünülüyor. Bir Şampiyonlar Ligi dönüşü, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı senaryoda. Örnek veriyorum, deplasmanda Inter'le oynadınız. Dönüşte iç sahada bir lig maçınız var. Hadi rakibiniz de Erzurum olsun. Bu maçta Mason Greenwood rotasyonda dinlensin. İrfan Can'la başlayayım dedirtmiyor bana. Yani işte Gençler Birliği maçındaki performansını gördük. Dolayısıyla İrfan Can'ın da bir silkelenmeye ihtiyacı var. Kariyerinde belli bir yaşa geldi. Fenerbahçe gibi önemli bir kulübün bir parçası, uzun süredir orada. Taraftara da bir borcu olduğunu düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Ya bir şahsi görüşüm, bilmiyorum Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor ama şu anki başlangıçtan, sezon başlangıcından bugüne geldiğimiz noktada gidişatı pek iyi değil. Onun da bir aynaya bakıp kendisine benim kariyerim nereye gidiyor diye bir sorması gerektiği dönemde. Birkaç mesaj okuyacağım yarışa kadar. Nene'yi sağ bekte oynatır mı diye sormuş dinleyicimiz. Zannetmiyorum. Yani bu maçta o riski alamaz. Nene de o mevkide böylesine üst düzey bir maçta beklentileri karşılayamaz düşüncesindeyim. Şu ana kadar da hiç yani adı geçmiyor Nene'nin. O da unutuldu gitti. Ederson Fenerbahçe tarihinin son 20 yıllık bölümünün en kritik maçında oynamayacaksa hangi maçta oynayacak demiş. Gayet anlaşılır. Güzel bir soru. Şu an Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisinde en yüksek maaş alan oyuncu. Yani ama tabii son ruh halini de bilmiyorum Ederson'un. Yani işte geçen sene ayrılırkenki süreç çok kötüydü. Takıma döndükten sonra antrenmanları da takip edemiyoruz tabii. Yarın akşam Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe mobiliyle bir telefon bağlantısı yapacağız. Orada da soracağım ya, antrenmandaki görüntüsü nasıl, ruh hali nasıl, yeni takım arkadaşlarıyla uyumu nasıl, yeni teknik direktörle uyumu nasıl, onu da bir konuşmak, görmek isterim. Ederson'daki temel sıkıntı bu ruh haliyle alakalı, yoksa geçmişine, kaleciliğine saygımız sonsuz tabii. İşte yarın da Allah korusun bir boşa çıksa, hatalı bir gol yese oradaki tüm enerjiyi bozar. Stadyumdaki yarın en az 45-50 bin taraftar olacak. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da yıllardır bekliyor bunu. Gördük ki boşa çıksa, hatalı bir gol yese oradaki tüm enerjiyi bozar. Stadyumdaki yarın en az 45-50 bin taraftar olacak. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da yıllardır bekliyor bunu. Görkemciğim teşekkür ederim. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin yarın bir

anlaşmanın gerçekleştiğini duyurmuş. Bakalım Galatasaray'da ilerleyen saatlerde resmi açıklamayı yapacak mı? Ama zaten yayının başında Nevzat Dindar'la konuştuğumuzda da transferin gerçekleştiğini paylaşmıştık. Yeni bir şey yok ama Rus basını da böyle bir açıklama yapınca sizden size bunu aktarmak istedim değerli dinleyenler. Fenerbahçe kısmını da tamamlayalım ve Trabzonspor'a geçelim. Bordo Mavililer'de sezonun ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanındaydı. İlk yarıda maça iyi de başladı. İlk 6 dakikada üst üste fırsatlar buldu. Noah Saviolo sağ açıkta, Metehan sol açıktaydı. Aral biraz daha 10 numara gibi başladı. Aral Şimşir. Orada Malinovski, Buchari, Aral orta sahasını gördük. Onacho yine İleri uçtaydı. Onu aç biraz.

0: maçında. Çok da böyle kötü durmadı maçın geneline baktığımızda. İkinci yarı değişiklikler de oldu. Falcarelli de takıma dönüyormuş. Takımla çalışmalara başlayacakmış kısa süre içerisinde. Hatta Başakşehir maçının kadrosunda olma ihtimalinden de bahsediliyor. Trabzonspor'da orta saha için tabii bir transfer düşüncesi var. Birazdan o ismi de paylaşacağım ama önce çok kısa bir aramız var.
1: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Az önce Trabzonspor haberlerini paylaşıyordum reklam öncesi. 6 numara arayışında yeni bir isim gündeme geldi. Enzo Barrenechea, Benfica'nın oyuncusu. Geçen yaz Benfica transfer etmişti bu oyuncuyu. Şimdi satmak istiyor. Diario Record'un haberi, Portekiz basınında çıkan haber bu şekilde. Benfica bu yıl kiralayıp işte zorunlu satın alma opsiyonuyla Barrenechea'yı elden çıkarmak istiyormuş. Ve Trabzonspor'un da aradığı profilde bir oyuncu. İsteyen takımlar arasında Trabzonspor, Valencia, Real Betis birçok takım olduğu yazıldı. Bakalım Trabzonspor bu mevkiye, yani orta sahaya alacağı oyuncu Barrenechea olacak mı? Hani

Arabistan Ligi'nde Apak Laba transfer oldu bugün. Ona da hayırlı olsun diyelim. Avrupa'da Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal arasında, hatta Manchester City'yi de oraya katabiliriz. Böyle bir transfer sirkülasyonu var. İspanyol basını bugün yazdığında Arsenal'dan Zubimendi'nin transferine Jose Mourinho'nun onay verdiğini paylaştı. Arsenal'da orta sahaya Bruno Guimarães'i katmıştı ve Zubimendi'yi büyük ihtimal satacaklar Real Madrid'e. Rodri artık Barcelona'ya transfer olmak üzere, orada da son anlaşma konusunda son görüşmeler yapılıyor. Manchester City'den yeni adresi Barcelona olacak. Real Madrid orta sahaya Zubimendi'yi transfer edecek. Manchester City görüşmeler yapılıyor. Manchester City'den yeni adresi Barcelona olacak. Real Madrid orta sahaya Zubimendi'yi transfer edecek. Manchester City'de ise Enzo Fernandez ismi ön plana çıkmış durumda. Manchester City'de Chelsea'den Enzo Fernandez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Orta sahada yeniliyor Manchester City. Ferran Torres hafta sonu gitti Paris Saint-Germain'e imzayı attı. Mika Gost da yine Paris Saint-Germain'in yeni transferi oldu. Hücum hattında bir değişim var. Paris Saint-Germain'de son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonunda Gonçalo Ramos'u 70 milyon euroya satmışlardı, hatırlayacaksınız, Milan'a. 55'e Ferran Torres'i aldılar o mevkiye. Şimdi Miha Gots Ajax'tan 55 milyon euroya transfer edildi. Barcelona'nın satılması da gündemde. Bakalım Barcelona nereye gidecek? Liverpool'un teklifi hala geçerli mi bilmiyorum ama en yüksek teklifi de Liverpool yapmış Barcelona için. Barcelona'nın alacağını zannetmiyorum. Barcelona o mevkide Anthony Gordon, Rafael birçok alternatifi var. Ama Barcelona'nın da Paris Saint-Germain'den işte İngiltere ya da İspanya'ya gitmesi bekleniyor. Transfer dönemi bitmeden değerli dinleyenler. Asensio'nun bir paylaşımı vardı sosyal medya hesabından. Bir arkadaşım da bana göndermiş.

0: gitmedim. Galatasaray maçını, Trabzon maçını, Konya Rize maçını izleyemedim. Onun özetine baktım. Gençler Birliği Fenerbahçe maçını izledim. Başakşehir Kocaeli maçı keza. Ahmet maçına da böyle zaman zaman bakıyordum. Yani Erzurumlular kızmasın ama şu ana kadar izlediğim maçlar içerisinde kalite olarak Süper Lig'in gerisindeki en düşük seviyedeki takım Erzurum Futbol Kulübü. Eğer 15 gün içerisinde transfer yapamazlarsa benim ilk düşme adayım Erzurum Futbol Kulübü diyebilirim. Cuma akşamı da Galatasaray'la oynayacaklar sezonun ilk iç saha maçında. Takım olarak aslında doğru bir şey yapmışlar. Yani geçen sene şampiyon olan takımı çok bozmamışlar. O önemli ama işte kalite olarak yetmiyor Süper Lig seviyesinde. Biraz kaliteyi arttırmak lazım. Yani Erzurum'un en az 3 tane 11 seviyesinde transfer yapması gerektiği kanaatindeyim. Kalite anlamında, kaliteyi yukarı çekme açısından söylüyorum bunu. Çorum'la Ahmet 16'şar transfer yapmıştı. Onlar da Süper Lig'in yeni takımlarından biliyorsunuz. Onlar da tabii biraz ekonomik olarak rahatlık var gibi. Arkalarında sponsor, işte yönetici, başkan desteği var gibi. Onlar biraz harcama yapmışlar ve kalite olarak da hatta Anadolu'daki geçen sezon Süper Lig'de oynayan birçok takımın üzerine çıkmış durumdalar. Konya Spor'u çok beğenmedim. Kocaeli Spor çok değiştirmemiş kadroyu ama oyununu çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Başakşehir sadece Süper Lig için çok iyi bir kadroya sahip. Yine ilk 5'i zorlayacak takımlardan biri. Acaba ilk 4'ün içinde yer alabilir miyi de düşündürttü bana ama bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon hepsi iyi takımlar kurdular. İyi hocalara sahipler. Orada belki işte hoca faktörlerinden eğer işte çok büyük kırılma yaşamazlarsa takımlar yine Başakşehir ilk 4'ün dışında kalır ama 5'i zorlar gibi. Samsun'la Göztepe'yi de merak ediyorum bu akşam. Maçı izleyeceğim birazdan zaten yayın da bitiyor. Samsun Spor çok yeniledi kadroyu. Yani en az 4-5 ilk 11 seviyesinde oyuncu gitti. Onların yerini aldıkları oyuncular nasıl entegre olmuşlar mı takıma, kalite olarak ne aşamadılar? Sezon başı için çok erken yorumlar olabilir ama yine de bize bir veri sunarlar diye düşünüyorum. Keza Göztepe'de Süper Lig'de her zaman heyecan vaat eden izlenmesi konusunda insanların merakla beklediği takımlardan biri. Onu da bu akşam göreceğiz. Dün Eyüpspor'un mücadelesini de beğendim. Orada da onu da hakkını vermiş olalım. Gençler Birliği çok fazla takviye yapamadı ama Metin Hoca geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Eldekinden maksimum verim almaya çalışıyor. Herhalde Eylül ortası gibi artık takımlar hakkında daha iyi fikir sahibi oluruz değerli dinleyenler. Radyo Spor'da bu akşam biz ayrılan sürenin sonuna geldik. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorulmadık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası.

0: Almak istiyorum. Nasıl bir sezon başlangıcı oldu Ercan abi sizin için?
1: Anadolu takımlarının iyi hazırlandığı bir sezon başlangıcı olarak ilk hafta itibariyle söyleyebilirim. Çünkü ilk haftada bayağı bir puan kayıpları yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda 4-5 hafta Anadolu'da mücadele eden takımların anca oturabildiğini ve problemlerini halledebildiğini görüyorduk. Ama ilk haftada bu takımların çoğunun sezona hazırlık anlamında başarılı çalışmalarını sahaya yansıdığını gördüm. Bu benim dikkatimi çekti. Tabii 7 yıl aradan sonra ilk defa 3 takım puan kaybetti. Bu önemli. Trabzonspor, Fenerbahçe mağlup oldu. Galatasaray berabere kaldı Trabzonspor'la birlikte. Ve Beşiktaş kazandı. Sezona galibiyetle başlamayı başardı. Bu tabii ki psikolojik olarak da etkileyebilirdi Beşiktaş'ı. Hem bütün takımlar puan kaybediyor. Acaba bir stres yaşar mıyım diye. Bunun gerçekleşmediğini de gördük. Hayırlı uğurlu olsun lig.
0: Lig hayırlı uğurlu olsun. 2026-2027 sezonunu açtık Cuma günü itibarıyla. Son bir karşılaşma kaldı. Bugün saat 21.30'da Samsunspor Göztepe karşılaşması kaldı. Ki önemli karşılaşmalar, önemli takımlardan ligin renkli takımlarından, iki renkli takımından ikisi karşılaşacak. O maçı da bekliyorum açıkçası. Bu karşılaşma haricinde diğer karşılaşmalar oynandı. Lige yeni katılan özellikle Çorum Futbol Kulübü ve Amedspor gayet başarılı bir giriş yaptılar bence.
1: Doğru.
0: Galatasaray ile berabere kaldı Çorum Futbol Kulübü Cuma günü açılış karşılaşmasında
1: Galibiyeti
0: sezonun.
1: kaçırdı diyebiliriz. Yanlış olmaz.
0: Ki Galatasaray bölümümüzde detaylı bir şekilde konuşuruz. Gayet de keyifli bir futbol oynadılar özellikle ikinci yarıda. İlk yarı çok iyi değillerdi ama ikinci yarıda bayağı keyiflilerdi. Amedspor 3-0'lık net bir skorla
1: Rahat bir galibiyet
0: kazandı.
1: diyebiliriz.
0: Çok rahat bir galibiyet aldı. Ligin yeni takımlarından Erzurumspor'a karşı bu galibiyeti aldılar. Erzurumspor'un ise transfere ihtiyacı olduğu net olarak ortaya çıktı. Çok önemli bir hücum hattına sahip Ahmet. Onu da gördüm. Kalede de önemli bir isimle kaleyi devretmişler. Yani önemli bir takım açıkçası Ahmet. Diyarbakır
1: Doğru,
0: deplasmanı
1: doğru.
0: zor bir deplasman olacak. Net olarak ilk haftadan gözüktü mü
1: Evet.
0: diyebiliriz. Başakşehir Avrupa kupalarından elendikten sonra açıkçası reaksiyon gösterir mi düşüncesi vardı. Reaksiyonu gösterdiler.
1: Kocaelispor'u geçen seneye göre biraz güçsüz buldum. Maçı dikkatle takip ettim. Geçen sene zaten deplasmanlarda sadece 3 galibiyeti vardı. Ama iyi futbolu, dirençli futboluyla evinde özellikle puanlar almayı başaran bir ekipti Kocaelispor. Fakat dün biraz güçsüz ve dirensiz gördüm Kocaelispor'u. Başakşehir'de tabii ki toparlanmaya başlamış. Rahat bir galibiyet aldı Başakşehir. Hem oyun olarak üstündü ve bunu da sonuca yansıttı.
0: Ben Kocaelispor'a da ciddi manada transfere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Merak ettiğim bir karşılaşmaydı. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor birbiriyle berabere kaldılar. Konyaspor Rize Spor karşılaşması Rize Spor'un bir penaltısıyla enteresan bir penaltı açıkçası.
1: Evet.
0: Onları da konuşacağız. Şimdi genel bir değerlendirme
1: Ya
0: yapıyoruz.
1: orada iki teknik direktör takımlarını çok iyi tanıyor. Birbirlerinin takımlarında daha önceden hocalık yapmışlar. Bu yüzden maç 0-0'a doğru giderken Muleka bunun pozisyona penaltı dedi ve Konyaspor sezona mağlubiyetle başladı kendi evinde.
0: 1-0 Rize Spor deplasmanda kazandı Konya'ya karşı ve bu akşam da yine Samsunspor Göztepe karşılaşması var. Bu arada takımları biz söyledik ama bence yani sezona hazırlanmamış gibi gözüken hakemlerimiz gerçekten sezona hazırlanmamış gibi gözüküyorlardı. Çok tartışma var. Hemen hemen her karşılaşmada mutlaka bazı pozisyonlar var ki hemen hemen ve bütün taraftarlarda tartışıyorlar şu anda. Her
1: Evet.
0: karşılaşmada bir sıkıntı var, bir problem var. Hakem yorumcuları birlik halinde değil. Hepsi farklı telden çalıyorlar açıkçası. Yani bence hazırlanmamış olan gördüğüm kadarıyla hakemlerimiz, Merkez Hakem Kurulu çok fazla hazır.
1: Her ikili mücadelede faul çaldı. Bazı pozisyonların faul ile ilgisi yok. Ve Dünya Kupası'nda değişen hakem sisteminin yansımalarını sahada görmüştük. Neydi bunun birinci faktörü? Oyunu kesinlikle oynatmak. Bazı hakemlerde bunu bu hafta gördük. Bazılarını göremedik. İşi garantiye aldılar. Faul verdiler hemen. Düdüğü çaldılar. O zaman da ne oluyor? Tempo düşüyor. Ya uluslararası kriterleri iyi izleyip biraz daha bunu benimserlerse bizim ligde de oyun faullerle o kadar çok durmaz.

0: Bazı maçlar gayet iyiydi yani, bazı hakemleri o konuda tebrik etmem gerekiyor. Yani oyunu oynatma konusunda çok da fazla bölmediler oyunu.
1: Evet.
0: Çok da fazla düdüklerle bölünmüş bir karşılaşma görmedik ama bazı maçlarda evet dediğiniz doğru Ercan abi, kolaya kaçtılar açıkçası, ben öyle düşünüyorum. Hemen çaldılar, bazı pozisyonları süzmekte zorluk çektiler, özellikle penaltı pozisyonları, özellikle kartlık pozisyonları da çok böyle süzmekte sıkıntı yaşadılar. Aynı maç içerisinde çok istikrarlı ve standart kararlar vermediler. Yani böyle bir sıkıntı var açıkçası, ben hakemlerimizi çok hazır görmedim. Yeni sezonda hazır görmediğim kısımlardan bir tanesi bu. Bir de bir uyarıda bulunmak durumundayım. Yayıncı kuruluşu da bir şekilde eleştirmek durumundayım. Onlar da hazırlanmamışlar Ercan abi. Yani bazı pozisyonlar var, göremedik.
1: Şimdi pozisyonları görmenin dışında ben bir spor sever olarak hep uluslararası yayınları örnek veririm. Futbolda en son işte Dünya Kupası ve yıllardır izlediğimiz UEFA futbolda en son işte Dünya Kupası ve yıllardır izlediğimiz UEFA organizasyonları Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Ve Şampiyonlar Ligi'nde bir yayın prensibi vardır. O yayın prensibinde teknik direktörleri bir kere verirsin. O da maçın 10. dakikasıdır ya da 8. dakikası. Çünkü o yayın akışı diyorlar ona. Orta alanda olan faullere inanılmaz sert bir hareket değilse tekrarını vermezsin. Seyirciyi bir maçın başlangıcında verirsin. Bir de devre arasından döndükten sonra işte tribünleri gösterirsin. Bu Dünya Kupası'nda biraz daha farklı oldu. Ünlüler geçidi olduğu için arasına ünlüler verildi. Wimbledon tenis turnuvası gibi. Onu Şampiyonlar Ligi'nde çok az görüyoruz. Tercih etmiyorlar bunu. Özetle prensip yeşil zeminden ayrılmayacaksın. Ve ağır çekim görüntüye insanları boğmayacaksın. Şimdi bunun bizim yayın prensiplerimize mutlaka yerleşmesi lazım. Bu kadar çok tekrarı verince maçtan kopuyorsun. Ya da bir oyuncu detayı verirken o sırada serbest vuruş kullanılıyor. Örneğin Fenerbahçe maçı. İsmail'in uçarak kafasını son anda gördük. Bunu birkaç maçta

0: bize mutlaka yerleşmesi lazım. Bu kadar çok tekrarı verince maçtan kopuyorsun. Ya da bir oyuncu detayı verirken o sırada serbest vuruş kullanılıyor. Örneğin Fenerbahçe maçı. İsmail'in uçarak kafasını son anda gördük. Bunu birkaç maçta daha yakaladık. Bu yüzden şey çok kolay Ahmet. O Şampiyonlar Ligi'nin prensibine uymak, yayın prensiplerine
1: yok. Bazı pozisyonlarda mesela oyuncuya iyice zoomluyorlar ama pozisyon akıyor sırada. Yani görmemiz gereken pozisyonu görmüyoruz.
0: Sonradan ben maçın tekrarı, içinde kalmak istiyorum.
1: Tekrarını görmek zorunda kalıyoruz. Ben niye o sırada canlı olarak izleyemiyorum ki o pozisyonu? O sırada o pozisyon haricinde başka bir oyuncuyu zoomlamış durumda oluyorlar.
0: Ya, topun oyunda olmadığı anlarda seyirciyi vermek önemli. Bunu kabul ediyorum. Top oyunda değil ama. Ama şimdi topu oyunda tutmak için tedavi bile yapılmıyor. Çok nadir yapılıyor. Eğer oyuncu saha içine tedavi yapılmasını istiyorsa tedavi yapılıyor. Bunların çok iyi gözden geçirilmesi lazım. Bir yayıncı olarak benim kıstasım kesinlikle Şampiyonlar Ligi'dir. Kesin. Ya orada ne yapılıyorsa yayın olarak aynısını bizim almamız gerektiği kanaatindeyim.
1: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani yayın konusunda artık yani bu durumu bence taraftar da talep ediyor. İzleyenler de talep ediyorlar artık. İyi izlemek istiyorlar. Yani maçı canlı olarak izlemek istiyorlar. Yani sonra tekrarını izlemek istemiyorlar. Açıkçası maç esnasında tekrarını izliyoruz bazı pozisyonların. Bir de son ara vereceğiz. Ara vermeden önce bazı stat zeminleri çok kötüydü yine. Onu da eleştirmek durumundayım.
0: O hiç geçen sene bayağı bu konularda konuştuk Ahmet. Yani çim bakımı nedir? Bazı statlar sanki anahtar o gün açılmış gibi. Zeminler.
1: Maalesef öyle Ercan abi. Artık buna da bir çözüm bulunması gerekiyor.
0: Diyeceksin ki bu zemin üzerine kadar burada oynayamazsın. Ya bunu dünyanın her yerinde o ülkenin futboldan sorumlu kimse artık yani federasyonlar diyorlar ki bu sahanın zemini hazır değil, burada oynayamazsın. Bunun bizim ülkemize de yerleşmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya örnek veriyorum. Antalya'nın diyelim zemin kötü, sen o zaman maçını Alanya'da oynayacaksın. Hazır olana kadar.
1: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani...
0: Mesela bunu kesinlikle bir ya bildiğim değil, sadece bir örnek olarak söyledim.
1: Yani ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Çok önemli futbolcular ligimize gelmeye başladılar. Güzel futbol, iyi futbolcularla oynanır ve iyi zeminde oynanır. Artık şu zeminlere de bir çözüm bulmamız gerekiyor. Kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde bir ana bir değerlendirme yaptık. Yeni sezona başlangıç ilk hafta bir maç hariç tamamlandı. Artık yavaş yavaş da detaylandırmaya başlayacağız ve Beşiktaş'la başlayacağız. Dünkü karşılaşma çok yenerken.
0: Şunu da unutmayalım. Birincilik maçlarını da izliyorum. Yani Süper Lig'in alt kademesini. Orada da aynı problemler var. Zeminler. Bazı maçlarda çok az seyirci var. Sıfır estetik. Ve bu maçlar televizyondan naklen veriliyor. Ama diyelim ki tribünlerde 50 kişi bile yok.
1: Çözümleri var Ercan abi de bizim federasyonumuz anladığım kadarıyla bu çözümlere çok da girişmek istemiyor. Mesela %70 doluluk oranı isteyecek takımlardan yoksa maçları çıkarmayacak. Ya böyle ya da önce para cezası sonra maçları çıkarmayacak.
0: Bundesliga'nın Alman Futbol Federasyonu'nun uygulaması diyelim ki Bundesliga 2'de şampiyon oldun ve stadın dolmuyor. Seni lige almıyorlar.
1: Bir örnek daha vereyim mesela Dinamo Dresden şunu yaptı. Hani mesela şimdi fotoğraflar, videolar çekiliyor ya statta işte maça gelenler ellerinde cep telefonlarıyla videoları çekiyorlar. İşte evet. V-Block dediğimiz hikaye yasakladı. bizim anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluşumuz var dedi. Ondan dedi siz dedi iş çalamazsınız ve dedi biz dedi bununla para kazanıyoruz. Bizim evet. para kazanmamızı engelliyorsunuz ve az para kazanmamızı sağlıyorsunuz. Evet. O yüzden de dedi lütfen stada geliyorsanız cep telefonlarınızı çantanıza koyun ya da getirmeyin. Herhangi bir kamerayla gelmeyin. Yani Dinamo Dresler'in yapmış olduğu
0: bu dünyada durum. Yayılacak bir uygulama olabilir çünkü...

0: maçları yayınlamak için para veren kurumların bundan bayağı etkilendiğini biliyoruz.
1: O yani mesela
0: nasıl yapacaklar? Tabii bu tartışma konusu.
1: Kulüpler de daha az para kazanıyor. Ceza işlem yapacak, tespit edip bir daha stada almayacağını söylemiş Dinamo Dresden. Yani böyle bir ciddi durum. Sadece onların bir tane ultrası vardır. Kale arkasında önemli bir fanatik taraftar grubudur. Evet. O taraftar grubunun çekimi sadece yapılabilir Ercan abi. Yani bir tek onları çekebilirsiniz. O görüntüleri çekebilirsiniz. Onun haricinde başka maçtır, diğer tribünlerdir. Asla çekim yapamazsınız. Bireysel olarak da yapamazsınız diyor. Yani herhangi bir kurum demiyor. Bireysel olarak da yapamazsınız bu çekimi evet. diyor. Ve ceza işlem uygulayacağız diyor. Bakalım. Yayılabilir. Dünyaya da yayılabilir. Öncülüğünde Dinamo Dresden yapıyor bunu. Bunu da aktarmış olalım. Ve Beşiktaş'la başlayalım Ercan abi. Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı açıkçası ligin ilk Doğru. haftasında. Rakibi diyebileceğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada açıkçası ne yapacak diye merak ediliyordu. Dört büyük takım puan kaybederek mi başlayacak diye konuşuluyordu maçtan önce. Ama Beşiktaş hiç şansa bırakmadı. Son haftaların daha doğrusu son iki maçın golcüsü Černý ile sağ açıyla Beşiktaş işi götürdü diyebiliriz.
0: Evet, skor üreten Černý. Doğru. Oyun için söyleyecek bir şey yok. Çünkü oyunda iştah var. Hı hı. Topu raketten geri alma var. Ve Beşiktaş takımı diğer rakiplerine oranla ceza sahası içi ortalamada istatistiklerde en az orta yapan takım. Bunun sebebi şu. Beklerini koordineli bir şekilde ucun bölgesine sokuyor. Ceza sahası içinde Beşiktaş'ın beklerini görüyoruz. Onun dışında duvar pası deniyorlar. Ekstra şut deniyorlar. Ya, hücumun bütün gerekliliklerini oyunda yerine getirmek isteyen bir Beşiktaş takımı var. Topu rakip kaptıktan sonra geri alma süresi çok çabuk Beşiktaş'ın. Bu büyük bir avantaj. Ve rakibe bayağı yakın oynuyorlar. Bu yüzden de takımın bütün sistemi İtalyano'nun istediği bir şekilde devam ediyor. Ya şimdi 4-3-3 olur. O sisteme takılı kalmamak lazım. Sadece şunu söyleyebilirim. Oyuncular oynadıkları oyundan zevk alıyorlar. Herkes görevini yapıyor. Eksik olan mesela dün Semih forma giydi. Ondan biraz daha koşu yapmasını beklerdim. Savunma arkasına, savunma aralarına. Ya da topu aldığı anda hemen pas dağıtımında başarılı olmasını biraz daha fazla beklerdim. Maalesef bu şansını ben şöyle söyleyeyim değerlendiremedi. Beşiktaş'ın eksiği daha fazla gol atamamak oldu. Onun dışında oyun gayet başarılı. Taraftar mutlu. Zaten taraftarın mutlu olduğu yapılan tezahüratlardan ortaya çıkmış durumda. Ya tıklım tıklım dolu bir stat. Bu da tabii dikkatimi çekti. Seni de çekmişti. Böyle eski kapalı diye tarif edebileceğimiz bir yerde enteresan bir seyirci boşluğu var. Hı hı. Ya o niye öyle onu çözemedim. Bir türlü onu çözemedim. Herhalde Beşiktaş kulübü yetkilileri çözerler. Ya stat tıklım tıklım dolu. O bölümde çok az ya böyle 30-40 kişilik bir boşluk var. Onun nedenini anlayamadım. Onu da belirtmek isterim. Gelmiyorlarsa oraya gelenleri otursunlar o zaman. Çünkü oradaki bütünlüğü bozmamak gerekiyor. Hı hı.
1: Onu bir sormak lazım açıkçası ne oluyor ne bitiyor diye bir ciddi manada bir sormak lazım. Değişik bir kadroydu yani beklenen o Avrupa kupalarında oynayan kadroda değişiklikler vardı 11'de. İtalyano'nun 11'inde. İtalyano ben geçtiğimiz programlarda da söylüyordum. Tam işte teknik direktör takımı nasıl olmalı ya Beşiktaş'ı çevirmeye başladı. Beşiktaş çok az gol yiyor, çok az pozisyona sokuyor. Tabii ki rakiplerin durumu da biraz önemli. Yani Avrupa Kupası'nda 4 karşılaşma oynadı. Lig'de 1 karşılaşma oynadı. Toplam 5 karşılaşma oynadı. Şu anda resmi olarak Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarını saymıyorum.
0: 10 maç oynamış oluyor.
1: Kupası'nda 4 karşılaşma oynadı. Lig'de 1 karşılaşma oynadı. Toplam 5 karşılaşma oynadı. Şu anda resmi olarak Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarını saymıyorum.
0: 10 maç oynamış oluyor.
1: Yemeği sevmeyen bir takım hüviyetine kavuşmaya başladı diyebiliriz Beşiktaş için.
0: Ya pozisyon vermeyi bir de. Ya pozisyon verme Türkiye Ligi'nde birçok takım hemen pozisyon verebiliyor. Bu problemi en aza düşünmeyi başarmış İtalyano. Ya bırakın pozisyon verme.

0: mi? O zaman gol pozisyonuna giremiyor rakip.
1: Hı.
0: Şu anda bunu başarmış durumda. Ki bu kadro geçen seneden tamam farklı. Ama bu kadroda bir istek var. Kadroda bir motivasyon var. Kadronun içinde sahada yardımlaşma var. Bunların hepsini görüyoruz. Ve
1: En
0: bunlar olduktan sonra zaten kötü oynamazsın.
1: umutsuz, en mutsuz oyuncu kim diye soran olursa 11 için konuştuğumda Çerni derdim. Çünkü gidecek mi kalacak mı oraya bir oyuncu düşünülüyor. İşte bir isim konuşuluyordu. Önemli bir isim transfer sezonunun başında konuşuluyordu. Sonrasında olmadı. U23'ten bir transfer yapılacak diye konuşuluyordu. Hala bir saha açık düşüncesi olduğu ve biliniyor Beşiktaş'ta transfer gündeminde. Açıkçası haliyle bu etkiler oyuncuyu. Çerni son iki karşılaşmada golünü de atıyor ve ciddi manada bir toparlama var. O mutsuzluk
0: Sahanın
1: ortadan
0: iyilerinden
1: kalkmış
0: biri.
1: durumda.
0: Şu var, geçen sene Göztepe'den transfer edildi ama Olayıtan'ın mevkisini buldu Adriano. Ben sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan birinin de Olayıtan olduğunu söylemek zorundayım. Ve her maç üstüne koyuyor. Bunu da söyleyelim. Ya geçen sene acaba Beşiktaş'a ne kadar faydalı olur tartışmaları ve yorumları yapılıyordu geçen sezonda. Ama bu sezonda Beşiktaş'ın gerekli bir oyuncu olduğunu gördük.
1: Ben 2 hafta önceki programda şunu söylemiştim. İtalyano'nun sevdiği tarzda oyunculardan bir tanesi demiştim. Siz de demiştiniz deniyor, kaçırabilir ama sonrasında atabilir cümlesinde kullanmıştınız. Şöyle bir durum söz konusu. Dikini oynayan oyuncu sever. Yani bizim taraftarlarımız, Türk taraftarlar dikini oynayan oyuncuları çok severler. Hangi takım olursa
0: Ya
1: olsun.
0: niyeti öyle olan oyuncu deneyen oyuncudur. Cesaretli oyuncudur. Ve Olayıtan'da da bu yetenek zaten var Ahmet. Bu yetenek olduktan sonra mutlaka golleri de atacaktır. Onu söyleyeyim.
1: Ben açıkçası beğendiğim oyunculardan, Göztepe'deyken de beğendiğim
0: Evet.
1: oyunculardan bir tanesiydi.
0: Dikkat çeken bir
1: Beşiktaş'a
0: oyuncuydu.
1: transfer oldu. Dün başka takım taraftarları da keşke bizim takımımızda olsa diye sosyal medyada yorum yazdılar onun için. Dikini oynaması onları da bir şekilde etkilemiş durumda. Yani başka takım taraftarları da açıkçası Beşiktaş maçını izlediklerinde Olaytan'ın hakkını veriyorlar diyelim. Beşiktaş'ta bu konuda biraz şanslı. Özellikle orta saha kurgusu bence oturdu diye biliriz. Evet, bir orta saha arıyor Beşiktaş. Bir orta saha transferi yapacak diye konuşuluyor. Ama şu anda bence oturan bir orta saha var. Tabii ki daha güçlü bir takımla da ben bu orta sahayı görmek isterim. Yani denenmesini isterim bu orta sahanın. Baktığımızda zaten Salih iyi bir transfer, çok iyi bir transfer oldu bence Beşiktaş adına. Önlerinde Orkun, onların önünde de Olaytan. Yani bu bence güzel bir kurgu oldu Beşiktaş adına diye düşünüyorum ben.
0: Aynı kanaatteyim.
1: İlerleyen haftalarda neler olur, neler biter tabii ki bilemeyiz. Sakatlık durumunda, ceza durumunda
0: Şu
1: neler
0: anda
1: olur?
0: yine transfer yapılacağı değerlendiriliyor. İki oyuncu daha alabilir Beşiktaş. Çünkü bayağı büyük bir maratonun içine girmişsiniz. Ve bu yönden de oyuncuları dinlendirmek gerekiyor. Sen de konuyu açtın. Rotasyon dedin. Rotasyon yapılmasına rağmen sistem aksamadı. Dün önemli olan husus buydu. Rotasyon yaparsın, sistem aksar. Oyuncular beklerini hiç veremez. Ama oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Ya ben Taylan bile dün oyunda olduğu sürece başarılı bir performans gösterdi. Genç bir oyuncu, çok genç. Şimdi o kadar genç bir oyuncu oturmaya başlarsa
1: Çok da kızmayacağım artık biliyorsunuz ben onun yerine başka bir oyuncu olsa daha iyi olmaz mıydı diye hep soruyordum.
0: evet.
1: Ama çok genç bir oyuncu o yüzden de genç oyuncu da bu kadar kaybetmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ona forma şansı verdiğine göre zaten kiralık olarak gönderilmesini kabul etmemiş. Bunu biliyoruz haber olarak. Ve kesinlikle bonservisinin verilmesini de istememiş. Bu yüzden demek ki oyuncudan bir şeyler bekliyor teknik direktör. Ve o da devam ediyor şu anda. Ya dün baktım Oh dinleniyor. Italiano Murillo'yu yine kenara çekmiş durumda. Emirhan'ı kenara çekmiş durumda. Mesela Agbadu da dün hiç riske girmedi. Ve hemen tek topları gayet güzel oynadı. Kendisi bir stoper nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Oyunculara bunu ne istediğini bence anlatmış bir hoca İtalyan.
1: bozmuyor genelde işte. 4 defans oyuncusu önlerinde, 2 tane orta saha, onların önünde 3 tane oyuncu.

0: numarayla beraber ve onların önünde de santrafor. Topun arkasına geçildiğinde de aynı şekilde durulmasını, karşılamasını istiyor. Haliyle bir İtalyan teknik direktör. İtalyan teknik direktörlerinin en büyük artılarından bir tanesi o defansif kurguyu, takım savunmasını iyi yapmaları, iyi yaptırtmaları. Bunu da Beşiktaş'ta görmeye başladık. Tabii ki bir kez daha söylüyorum. Daha dişli bir takımla da merak ediyorum ben Beşiktaş'ı. Yani İtalyan futbolunu biraz da merak ediyorum açıkçası dişli takımlarla, ki önümüzdeki haftalarda o takımlarla da karşılaşacak Beşiktaş diyelim. Vlahović bu denkleme geldiğinde neler olur?
1: Daha kolay gole gider. Öyle düşünüyorum. Yani gol yollarında, çünkü enteresan vuruşları var Vlahović'in. Ve golü hisseden bir santrafor. Bu yüzden goller daha kolay gelebilir. Diğer oyuncular da rahatlayabilir. Kimler rahatlar? Orkun rahatlar. Olayitan rahatlar. İki kanat Trossard rahatlar. Bunlar önemli.
0: İsterseniz İtalyano'nun basın toplantısını dinleyelim maçtan sonra. Yaptığı basın toplantısından bir bölümü dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyorduk ve İtalyano'nun basın toplantısını dinledik aradan önce. Genelde işte teknik direktörlerin basın toplantısını bu programda sizlerle de paylaşıyoruz. İlerleyen bölümlerde de diğer teknik direktörlerin de basın toplantılarını yine sizlerle paylaşacağız. Bu arada saat 16'da da Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Lyon maçı öncesinde basın toplantısı yapacak. Canlı olarak da sizlerle de paylaşacağız. Yaklaşık olarak 25 dakika sonra basın toplantısının başlamasını bekliyoruz. Canlı olarak da İsmail Hoca'nın basın toplantısını, Lyon maçı öncesindeki basın toplantısını sizlerle paylaşacağız. Bazı mesajlar var. O mesajları da yine Ercan abi size yöneltmek istiyorum. Sorular var çünkü. Beşiktaş kazandı. Bu hafta sürprizler oldu. Beşiktaş kazandı ancak Ercan abiye sormak istiyorum. Beşiktaş kazanıyor ama maalesef skorlar hep 1-0, 1-0 tehlikeli skorlar. Üretimde sorunumuz var. Ne düşünüyor bu konu hakkında diye sormuş Galip
1: Üretimde
0: Bey.
1: Üretimde değil, golcü de var. Ya pozisyon var. Çenlerin de bir topu direkten döndü mesela. Direkten dönen top da var. Girilen bir sürü pozisyon var. Onu belirteyim. Çok kalabalık savunmalar. Artık ligimizde birçok takım öyle savunma yapacak. Ve maçlardaki o gol problemlerini aşmak için santraforlar önemli. Hı hı. İşte Galatasaray'da Osimhen olmasa Çorumspor maçı ne olurdu? Soru işareti. Beşiktaş'ta o bahsettiğimiz Semih'e şans verildi. Hı hı. Oh, geçen sene bazı maçlarda gol attı. Ama o bizim düşündüğümüz golcü tarzında değil. Hı hı. Ya bir daha önce Beşiktaş'a gelen işte Mario Gomez'ler, Dembaba'lar, ilk döneminden bahsedeceğim Abubakar'lar yok. Beşiktaş takımında şimdi Vlahović var. O geldi. Gole yakın bir oyuncu. Dediğim gibi bu tarz bir oyuncu olduğunda öbür oyuncular da rahatlayabilir. Ki Beşiktaş'ta işte Çerni gol attı. Şimdi Trossard'dan da goller görebiliriz. Mesela. Ya da Orkun dün 6 tane şut girişimi var. Gelir. Ondan sonraki o şutlarının kaleye bulunma ihtimali yüksek. Ben sana söyleyeyim.
0: Genelde atar da bu arada. Yani Orkun'un öyle bir yapısı var atma konusunda.
1: Tabii tabii.
0: Orta sahalardan gol atma konusunda bildiğim gole dönük yüzdesi yüksek olan orta sahalardan bir tanesidir. O yüzden de Orkun konusunda yani deniyor bu arada. Yani o da güzel bir özellik denemesi.
1: Ben stoperlerin biraz daha kafa toplarında rakip için tehlikeli olmasını da bekliyorum. Bu duran toplarla ilgili taktiklerde ön plana çıkacak. Bunun için de belirli bir süreye ihtiyaç var. Bunu da halledeceğini tahmin ediyorum. O zaman stoperlerin de gol katkısı yapacağını göreceğiz.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Konya'dan Burhan Bey. Ercan abi büyükler kötü başladı ama hakemler daha kötü başladı diye pozisyonları da söylemiş.
1: Hakemler bizim klasiğimiz. Düzelmeleri için gerçekten süreye ihtiyaç var. Bekleyeceğiz.
0: Kemal Bey Galatasaray ile alakalı İzmir'den Kemal Bey yazmış. Galatasaray bölümümüzde paylaşırız. 10 numarası 21 yaşında Batrakov mudur diye soruyor.
1: Evet, Galatasaray. Bilemem. Konuşuruz. Bunu Galatasaray kulübü düşünmüş ve karar vermiş.
0: Yine bir Mustafa Demirkaya yazmış. Mustafa Bey özellikle bu gençler, Galatasaray taraftarı olarak Gençler Birliği tribünlerinde bir Fenerbahçe formalı çocuk vardı. Dışarı çıkartıldı o.
1: Olmaması gereken hazin bir görüntü.
0: Çok kötü görüntüydü açıkçası.
1: Olmaması gereken hazin bir görüntü.
0: Konuşuruz bunu. Evet, evet. Yani o da haftanın kötü noktalarından bir tanesiydi. Diyelim Çorum Spor'la alakalı yine Satılmış Bey yazmış. Yorumlarınızı merak ediyorum diye. Galatasaray maçında Galatasaray'ı konuşurken Çorum Futbol Kulübü'nde konuşuruz diyelim. Beşiktaş maçı öncesi ki bunu konuşacaktım Ercan abiyle. Beşiktaş çok önemli bir iş yaptı. Benim takdirimi de kazandı. Ben geçen sezon özellikle devre arasında Necip Uysal'la yollarını ayırma hikayesini duyduktan sonra açıkçası üzüldüm. Ve bayrak oyuncuların veda etmesi gerektiğini savunuyorum her seferinde. Ve Necip Uysal'a bir veda yapılmamıştı geçen sezon. Çünkü futbola devam etmek istiyordu Necip. Fakat sonrasında futbolu bırakmaya karar verdi ve Beşiktaş'ta bırakmaya karar verdi ki bence kendi adına da doğru bir karar verdi. Beşiktaş maç öncesi Necip Uysal'a bir veda düzenledi. Çok da güzel bir durumdu. Çok hoşuma da gitti açıkçası bu veda durumu. O yüzden de Beşiktaş yönetimini de tebrik etmek istiyorum. Bayrak oyunculara bu tarz sadece işte altyapıdan yetişip sadece o takımda oynayan bayrak oyunculara bu hassasiyet gösterilmeli. Ya,
1: güzel bir örnek verdin Ahmet. Şimdi böyle oyuncular çok azalıyor. Beşiktaş'a baktığımızda altyapısından gelen ve sonuna kadar Beşiktaş'tan ayrılmayan oyuncu sayısı fazla değil. Belki vardır da. Kim var? Rıza Çalınbay var. Hı hı. Metin Tekin Kocaeli Spor'un altyapısından geldi. Ali Gültiken Yüce Spor'dan geldi. Feyyaz Uçar Avcılar Spor'dan geldi. İşte Ziya Doğan daha eskilerden Amatör Çapa Spor Kulübü'nden geldi. Ama gözünü sadece Beşiktaş'ta açıp Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte oynamamış. Oyuncu sayısı çok az. Az önce örneklerini verdim. Biri Rıza Çalınbay, biri de yıllardır Beşiktaş formasını iyi ya da kötü ama başarıyla giyip temsil etmeye çalışan Necip Uysal. Evet, geçen sene Beşiktaş Kulübü kararını verdi. Necip ile yolları ayırdı. O biraz tabii futbola belki devam eder miyim, edemez miyim diye mutlaka düşünmüştür. Ama sonra da çok katılıyorum sana, mantıklı bir karar verdi. Böyle oyuncuları takımlarında altyapıdan gelip sonuna kadar kalan oyuncuları da uğurlamanın da bir güzelliğinin olması lazım. Bunu gerçekleştirdi şu anda yönetim. Bu tabii ki hoş bir görüntü olarak kalacak. Bundan sonraki dönemlerde belki Beşiktaş Kulübü'nde görev alır. Belki profesyonellik anlamında bir teknik direktör olarak hayatına başlar. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu kendine kalmış bir karar. Ama ben onun da Türk futboluna yaptığı hizmetlerden dolayı yine Beşiktaş'ın bir kaptan olarak teşekkür ediyorum Necip'e de. Bir de bir oyuncu efendiliğiyle de ön plana çıkar. Hı hı. Saha içindeki takım arkadaşlarına olsun, rakipleri olan davranışlarıyla da ön plana çıkar.
0: Rakip taraftarları olan davranışları da buna dahil.
1: Dahildir. Bu konularda hiçbir zaman problem yaşamamış bir isimden bahsediyoruz.
0: Oyunu için eleştirebilirsiniz ama işte ne denir adamlığı, ne denir adanmışlığı,
1: karakteri.
0: Ya bu konuda
1: da Beşiktaş kulübüne
0: kimse laf söylemez.
1: Her zaman Beşiktaş kulübüne yakışan davranışlarda bulundu. Bu yüzden de dediğim gibi kendisine teşekkür etmek lazım.
0: Veda ettiği için de Beşiktaş yönetimine
1: güzel bir görüntüydü.
0: Teşekkürler diyelim. Yine bir adaşım İzmir'den Ahmet Bey yazmış. Yeni kurallar çok iyi. Yata neden yok? Mutluyum diye yazmış. Ben de mesajı paylaştım.
1: Bazı oyuncular yatıyor da hemen ondan sonra kalkıyor. Aklına şey geliyor, kural geliyor.
0: Bir tane bir oyuncu sakatlandı ve sağlık görevlileri geldi. Dışarı çıkardı ve bir dakika bekletti hakem.
1: Ya şimdi bazı oyuncular da hemen girmek isteyen de oldu. O görüntüleri de gördüm. O yeteri kadar anlatılması lazım. Herhalde oyuncu bir de alışkanlık diyelim. Hı hı. Kuralı bilse bile bir alışkanlık denilen şey var ya. Bundan sonraki haftalarda o da azalacaktır, onu söyleyeyim.
0: Yalova'dan Harun Bey, bu zemin konusunda zemini bozuk olan ev sahibini başka bir stada yönlendirmek yerine hükmen mağlubiyet yazılsa daha caydırıcı olmaz mı? İlerleyen...
1: Bu da çok ağır bir karar olur değil mi?
0: Ya ilk başta evet, başka stat yönlendirmesi ama sonrasında eğer devam ediyorsa o zeminlerin kötülüğü.
1: Evet.
0: Ondan sonra da evet, puan silmeler, hükmen mağlubiyetler, yani bunları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü.
1: Başka sahada oynamak zaten bir ceza. O düşünsene ya, kendi stadın var, oynayamıyorsun. Neden? Zeminin kötü. İşte kendi kentine diyelim ki 100 kilometre en az uzakta başka bir sahada oynuyorsun. O zaten ne taraftarın gelir. Şimdi bir seyahat, yolculuk, öyle ev sahibi gibi hissedemezsin kendini. O bence zaten önemli bir uyarı. Daha ne olacak?
0: Yine bu Dinamo Dresden'in söylemiştim işte çekim, taraftarların çekim yapmaması, cep telefonlarıyla işte kameralarla çekim yapmaması konusunda bir karar aldı ve ceza işlem uyguluyor diye söylemiştim. Taraftarların videosundan çok ceza alan futbolcu oldu. Bunları yayıncı kuruluş çekemiyor ya da çekmiyor diye yazmış bir dinleyicimiz ama işte yayıncı kuruluş da çekecek onları. Yani her şeyi çekecek. O kamera sayısını arttıracak demiştim. Taraftarların videosundan çok ceza alan futbolcu oldu. Bunları yayıncı kuruluş çekemiyor ya da çekmiyor diye yazmış bir dinleyicimiz ama işte yayıncı kuruluş da çekecek onları. Yani her şeyi çekecek. O kamera sayısını arttıracak. İşte çalışan kameramanları arttıracak. Rejideki işte görevlileri iyi eğitecek. Yani bir sürü durum var. Bunu Almanya'da yapabiliyorlar. Çünkü Almanya'daki yayıncı kuruluşlar her noktayı çekebiliyorlar. Kulüplere de o şekilde bir anlaşma yapıyorlar ve 1900, para veriyorlar.
1: Türk yayıncılık tarihinde biz dünyada televizyonun çok geliştiği, spor yayınlarının yapıldığı 70'ler, hatta 70'lere gelmeden önceki dönemde, önce bunu merak edenler okuyabilirler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konuda bir katkısı oluyor. Türkiye-Almanya maçı var. Televizyondan yayınlanıyor. Siyah beyaz olan dönemler. Daha sonraki yıllarda zaten TRT'nin kuruluşunda o naklen yayını verme hususunda o yıllar bayağı tecrübeli ve deneyimli yıllar. O yıllardan bu yıllara geldiğimizde, ya yani günümüze geldiğimizde çok daha gelişmiş yayınlar beklemek seyircinin hakkıdır. Çünkü seyirci artık dünyayı da izliyor. Dünyadaki yayınları da görüyor.
0: Ve talep etmeye başladı. Benim en çok hoşuma giden de bu Ercan abi. Çoğu şeyi artık taraftarlar, seyirci talep ediyor. Edecek de. Yani mesela şimdi aynı sistem devam etsin düşüncesi sakın özellikle işte futbol yönetiminde olsun, işte bu yayıncı kuruluşta olsun, yayıncı kuruluşlarda olsun sakın bence akıllarından geçirmesinler. Taraftar talep ediyor ve bundan sonra da talep edecek ve ses daha da yükselecek. Çünkü şöyle bir durum var, yani artık yeni jenerasyonla beraber ve çok sayıda imkandan dolayı pat diye değişebiliyor.
1: Şöyle mesela, bir gerçek vardır.
0: Bu sezonun abone olmuyor bu sezona. Almıyor, yani, izlemiyor.
1: Şöyle bir gerçek vardır dünya genelinde. Tasarruf edilemeyen meslek grupları vardır. Hı hı. Bunların arasında ilk sıralarda yayıncılık gelir. Hı hı. Ya şunu al, şu malzemeyi almayalım ya da şu kamera sayısını düşürelim dediğiniz anda seyirci bunu hem anlar hem de yayının kalitesi düşer. Hı hı. Yayıncılıkta tasarruf geçerli bir öge değildir. En iyisi nasıldır ona göre yapılır ve ona göre de bir gelir elde edersiniz. Hı hı. Bunu başarabilirsiniz. Yayıncılığın temel sebeplerinden biri budur. Seyirciye en iyisini sunmak. Nasıl bir seyahat şirketiyle havaalanına gittiğinizde çok iyi bir hizmet bekliyorsanız, aynı şekilde yayıncılıkta da, televizyonculuk tabii ki, çok iyi hizmet beklemek önemli. Çünkü seyirci artık seyretmiyor biliyorsun.
0: Direkt değiştiriyorlar hemen.
1: Ya bu dijital platformlar için de geçerli. Kendilerini geliştiremeyen dijital platformlar da gün gelecek seyredilmeyecek.
0: Rakamlar ortaya çıkıyor zaten Ercan abi, işte o dijital platformlar
1: seyirci kaybedecek.
0: Bayağı işte diziler, filmler izleme oranları çok düşen dijital platformlar var. Yani onlar da kara kara düşünüyorlar ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye.
1: Aynı kaliteyi tekrar yakalayacaklar, buna mecburlar. Ya az para harcayıp biz bu işi yapabiliyoruz, döndürüyoruz,
0: kotarıyoruz,
1: kurtarıyoruz diye düşünenler hiçbir zaman kazanamamıştır. Tabii ki yayıncılıkta bir de en önemli husus insana yatırımdır. Hı hı. İnsan yetiştirme, insana yatırım. Her meslekte olduğu gibi bu. En önemli unsur insan.
0: İnsan. İnsana çünkü hizmet veriliyor. Ercan abi en az 5 transferle şampiyon adayı oluruz diyor bir Beşiktaş taraftarı. Mesaj göndermiş hemen ismini de
1: bakmak. Tabii
0: ki Serkan Bey yazmış.
1: Yedek kulübesi ve gidecek olan oyunculardan sonra 4 ya da 5

0: Fena olmayabilir yatırım anlamında.
1: İtaliano eldeki taraftarın istemediği oyuncuları geliştirebilir mi? O yönü nasıl sizce diye sormuş.
0: Ya, olayı tane kızıyordu. Beşiktaş taraftarı geçen sene sonlara doğru dün alkışlıyorlardı. Çerni ile ilgili homurdanmalar vardı. İki maçtır Çerni Çerni diye inliyor stat. Bazı dokunuşlar var demek.
1: Seattle'daki dinleyicimiz yazmış. Çarşı maçta mıydı? Eski Kapalı Çarşı'nın yeri bilmiyorum. Değil mi? Çarşı bu sezon bilet aldı mı? Topluca bir maça gidiyorlar mı? Çünkü öyle bir haber başlıkları dokunmuştum.
0: Vardı. Ondan sonrasını da takip etmedim.
1: Ben de açıkçası takip etmedim ne oldu diye. Aynı dinleyicimiz de yazmış. Ağustos 16'daki maçta Musiala yere yığıldı. Evet, yere yığıldı. Sıcaktan dolayı sıcak çarpması geçirdi. Güneş. Gol attıktan güneş çarpması. Evet. Çünkü 33 derecede oynanıyordu karşılaşma. Enteresan bir sıcak vardı Almanya'da. O etkilendi Musiala.
0: Tabii herhangi Almanya'da yaşayanlar için vücut alışık değil.
1: Herhangi bir problemi olmadığı söyleniyor Musiala'nın. Doktor, takım doktoru ciddi bir sıkıntı yok dedi. Bu arada Musiala bayılırken güneşten, sıcaktan Olise'nin kıyafetini gördüm. Şan abi. Yani böyle bir şey, tişörtün üzerine bir mont gibi, yarım kollu mont giymiş gibi. Yani cool olmak için o sıcakta o kıyafeti giymek ne kadar doğru. Zaten değişik bir kafa yapısına sahip.
0: Belki üşüyordur o ya. O enteresan bir şey.
1: O sıcakta da üşünmez Ercan abi.
0: Bilmiyorum ki, o garantiye almak istemiş herhalde. Yani, ya da ben böyle giyiniyorum kardeşim demek istemiş.
1: İşte cool olmak, evet. Yani böyle bir şey olmak, modaya uyuyorum gibi görüntü vermek.
0: Doğru.
1: Oynamıyordu karşılaşmada, tribündeydi diğer oyuncularla beraber. O görüntü çok değişikti. Hem Musiala'nın bayılması sıcaktan, hem o görüntü enteresandı. Tezat bir görüntüydü. Kontrast bir görüntüydü, öyle diyeyim. Konuşuldu da.
0: Bere dünyada takacaktı neredeyse diyorsun.
1: Neredeyse bere takacaktı. Aynen öyle. Bir başka mesajı da hemen paylaşalım. Bir dinleyicimiz yazmış, onu da hemen bulmaya çalışıyorum. Ben kombine sahibiyim, Beşiktaş seyircisiyim, maçlara gidiyorum ama bazı localar tamamen boşluklar görüyorum. Toplam seyirci sayısını etkilemez ama loca alıp maça gelmemek ya da en azından maça gidebilecek birilerine devir yapmamak neden olabilir acaba? Locayı sadece kulübe destek olsun diye mi alıyor iş insanlarımız diye sormuş.
0: Orada gidebilecek bir sürü insan bulabilirler locaya. Yani yakın çevresi. Eğer bir
1: Şaban Bey sormuş bu arada.
0: İş insanıysa o imkanı şirkette çalışanlara da verebilir. Gerçekten o boşluklar olmaz. Dolması gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Yani bir loca çok ciddi paralar ödeniyor. Tabii ki kulübe katkı için de iş adamları hem kulübe katkı için bunu veriyorlar, hem de biraz kendi reklamlarını da yapıyorlar Ercan abi. Böyle de bir durum var yani. Loca sahipliği, evet, biraz kendi reklamını da yapmak anlamında, işte eşini dostunu göndermek gibi.
0: Tabii.
1: Sezonun ilk karşılaşmasında belki göndermemiş olabilirler ama
0: şu var, sonrasında daha birçok insan tatilden dönmedi Ahmet.
1: Evet. Ya yani onu da hesaba katmak lazım. Bir dinleyicimiz İtalyano bu kadroyu geçen maçtan 5 değişiklik yapmış. Daha ne oynasın bu takım? Eksikler de gelince bakalım ne olacak diye yazmış.
0: Zaten aynı şeyi söyledik.
1: Biz de
0: ya, sistem devam ediyor dedik.
1: Yani sonuçta işte teknik direktör takımı olmak, yani buna evriliyor Beşiktaş. Bunu da 5 karşılaşmada ben gözlemledim, hatta 3 karşılaşmada gözlemledim. Bunu da dillendiriyorum, bu programı dinleyenler zaten duymuşlardır. Bakalım neler olacak, ben de merak ediyorum. Beşiktaş'ın en kritik eksikliklerinden bir tanesi 8 numara pozisyonu olarak değerlendiriliyordu. Ama Salih ve Olaytan'ın beklentilerin çok üstünde performansları sebebiyle Beşiktaş kreatif 10 numara veya 9.5 numaraya Talişka gibi yönelmesi daha doğru olacaktır diye yazmış.
0: Olabilir. O da bir düşünce. Neden olmasın?
1: Ama araya girdim. Kusura bakmayın Ercan abi. Şöyle bir durum var. Bu 3 orta sahadan bir tanesi sakatlansa ya da cezalı duruma düşse kim oynayacak? Yani
0: bence onu yedeklemeye çalışıyorlar.
1: Bence de yedek, yani daha doğrusu tamamlayıcı bir oyuncuya, evet, ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yani böyle de bir durum söz konusu diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Hemen İsmail Hoca ile İsmail Kartal'la alakalı mesajlar da geldi. Onları da paylaşacağım. Necip gerçek Beşiktaşlı, dürüst efendi buraya kadar tamam ama Beşiktaş'a ne verdi? Çok şey aldı ama az çok katkı verdi. Ankara'dan Hasan Bey. Zaten söyledim yani, oyununu tartışabilirsiniz ama sadece oyun değil. İşte bayrak oyuncu dediğimizde sadece oyuncu olmuyor. Sadece oyuncu.

0: oyuncu değil. Yani işte kulüp takım kaptanlığı.
1: Elinden geleni yaptı.
0: Ona gelene kadar o kadar kötü oyuncu var ki takımlarımızda. Beşiktaş'ta ona gelene kadar çok kayıp oyuncular var ki ya maalesef yani. Öyle de bir durum söz konusu. Bu sıcak havayla alakalı Leroy Sané'de hep uzun kollu forma giyiyor diye yazmış.
1: Tadışka da öyle.
0: Tadışka da uzun kollu giyiyor. Yani bu, genelde bazı oyuncuların böyle bir durumu söz konusu diyelim. Bir Yücel abiyle göz göze geldim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Mesajları da erittik. Başka takım taraftarı olup da başka konuları soran dinleyicilerimiz vardı. O takımla alakalı konuşurken onları da soracağım tabii ki Ercan abiye. İsterseniz Beşiktaş'ı bölümümüzü kapatalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Yaklaşık 5 dakika sonra İsmail Kartal Lyon karşılaşması öncesi basın toplantısında olacak ve canlı olarak o basın toplantısını sizlerle paylaşacağız. İsmail Hoca için Gençler Birliği karşılaşması kötü bir bence karşılaşma oldu. Fenerbahçe aslında kötü oynamadı, onu da söyleyeyim. Çok pozisyona girdi ama bu pozisyonları değerlendiremedi ki. Bu sezon başından beri Fenerbahçe'deki sıkıntılardan bir tanesi bu. Pozisyonlara girip pozisyonları değerlendirememek, çok sayıda şut atmak, o şutların çoğu rakipten sekiyor ya da avuta çıkıyor ya da kaleyi bulmayan şutlar
1: direkten
0: çok.
1: Dönüyor.
0: Direkten dönen pozisyonlar var. Tabii ki hakemle alakalı çok eleştiri var. Penaltı pozisyonları olsun, işte başka pozisyonlar olsun.
1: Ya şimdi bırakalım hakemi. Konuşuruz. Hı hı. Tamam, hatası var. Var mı? Var. Penaltı verilir miydi? Verilirdi. Değil mi? Verildi. Her şey bir. Fenerbahçe'nin mali değerine, Gençler Birliği'nin bütçesel mali değerine. Ya arada herhalde dünyanın en yüksek dağlarından bir Everest tepesi değil mi? O kadar fark var. Ya sen istemesen bile bu maçı kazanmak zorundasın. Ya o gün isteksiz olsan. Hı hı. Kötü oynasan. Ya seyirci bile, ya taraftarın bile, biz kötü oynadık ama kazandık. Hani öyle maçlar vardır ya. Hı hı. Bunu kazanmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Her şeyi bir kenara bırakalım. Dediğim gibi. Direkten dönen topum var. Kaçırdığım pozisyonlar var. Hakem hata yaptı. Penaltı verecekti. Veremedi. VAR müdahale etti. Hatta şöyle deniyor. Yeni protokolde edilemiyormuş o pozisyona. Neymiş bu protokollerin böyle değişmesi, zaten insanları allak bullak etti. Spor severleri, kimsenin, yeni taraftarlar bakıyor, böyle bir şeyden haberi yok.
0: Yok. Yeni
1: protokoller değişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunu açıklasınlar, bilelim.
0: Şimdi yeni yeni durumlar var Ercan abi. Mesela şiddetin işte ölçüsü şiddetli mi değil mi? Yani şimdi yani bir hareket vardır. O hareketin karşılığı
1: ben
0: vardır.
1: Ben bir de yardımcı hakemleri de formsuz buldum.
0: Ben aynen öyle Ercan abi. Formsuzlar.
1: Ya yabancı yardımcı hakemin bir işi kalmadı ki artık. Artık bir offside'a dikkat edecek ve kornerlerde çıkan top korner mi değil mi? Ya da ya gözünün önünde taca giden bazı maçlar var. Topu yanlış takıma veriyor kaldırdığı bayrakla. Zaten başka işin yok ki artık.
0: İşte ya zaten VAR'dan da dönüyor yanlışlık artık. Özellikle yeni
1: kornerde öyle. Döndü.
0: Kornerde döndü. Şimdi yani onları da bir tarafa bırakıyorum. Şunu ben anlamakta zorlanıyorum. Ya bu kadar detaya girmeye gerek yok. Eskiden neydi? Ele çarpan penaltıydı. İşte vurduğun anda tek, yani zamanlamayı ayarlayamadın. Vurdun. Şiddeti ne olursa olsun penaltı mesela,
1: tabii,
0: örnek veriyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi bunlar değişti ya da işte kırmızı kartlar değişti. Sarı kart, tamam, sarı kart kırmızı kart konusunda bazı durumlar olabilir. Ekstra durumları bir tarafa bırakıyorum ama şimdi tamamıyla bu şeye geçtik işte. Aman şiddeti ölçüsü nedir? Aman şiddetli mi değil mi? Aman şu bu. Ya bu yorum size göre farklı olabilir, bana göre farklı olabilir, hakeme göre farklı olabilir. Bence artık bunlardan çıkmalıyız. Bütün maçlar için aynısını söylüyorum. Ya bunlar tamamen çıkmalıyız. Neyse kural, o kuralı uygulasınlar. Eskiden neydi? Çarpma penaltıydı. Penaltıyı uygulayın. Ya bu kadar kafa karışıklığına da girmez. Tartıştırmayı mı seviyor acaba hakemlerimiz ya da işte kural koyucular? Tartıştırmayı mı insanları seviyorlar? Ya buna artık kanaat getirmeye başladım. Malum dönemimiz etkileşim dönemi, etkileşim alınsın diye mi bunlar yapılıyor? Artık bunları düşünmeye başladım. Çünkü benim de kafam karışmaya başladı. Ya bildiklerim bir anda tam tersi çıkıyor Ercan abi. Bildiklerim yanlışmış. demek ki doğru değilmiş şey getiriyoruz. Ama yani futbolu yıllardır takip ediyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu diyelim.
1: Kuralları zorlaştırmayacaksın. Daha açıkçası. Basitti.
0: Ben de yani kurallar daha
1: zaten
0: basit.
1: Zaten futbolun en çok tartışılan iki kuralıdır. Penaltı ve offside. Öyle değil mi? Penaltı kuralı, offside kuralı. Bu kuralı da fazla böyle debelenmeyeceksin bu kural için. Umarım bu konuda da artık net bir karara varılır.
0: Net bir karara varılır. Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani bir artık bu çözüme kavuşturulması gerekiyor. İşte hakem farklı yorumluyor ve başka hakem farklı yorumluyor. Aynı hakem aynı maçta farklı yorumluyor. İki aynı pozisyonu mesela. Aynı pozisyon ama farklı yorumlayabiliyor. Yani bunların da artık önüne geçilmesi lazım diye düşünüyorum. Birazdan İsmail Kartal basın toplantısında şu anda Kerem Aktürkoğlu ile beraber hemen canlı yayına geçiyoruz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik. Önce Kerem Aktürkoğlu konuştu. Fenerbahçeli futbolcu yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff'unda Lyon'la karşılaşacak. Konuşuyoruz. Önce Gençler Birliği karşılaşmasını konuşalım. Sonra da Lyon karşılaşmasını konuşalım Ercan abi. Yarın saat 22'de karşılaşma. Fenerbahçe kendi evinde oynayacak. Bunu da aktarmış olalım.
1: Gençler Birliği maçında Lyon maçını düşündü İsmail Kartal. Sezon başı olduğu için bir aksilik olmasın diye. Bu tabii hem olumlu hem de olumsuz karşılandı. Şöyle bakalım. Acaba Avrupa'da oynayan kadroyla başlasa, hiç kimseyi değiştirmese, daha sonra istediği skoru elde edebilecek konumdayken o değişimleri yapsa daha faydalı olacak mı? Ya da İkinci olarak ben bunları dinlendireyim. O da dinlendirme yolunu seçti. Öyle bir rotasyona girdi.
0: Ama Ercan abi bir araya giriyorum kusuruma bakmayın da ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Yani daha 4 maç olmuş, daha lige yeni başlanıyor. Ne dinlenmesi Ercan abi? Evet 3 gün önce
1: endişe
0: maç oldu.
1: Endişe etmiş olabilir. Bazı
0: ya da 3 gün sonra maç var.
1: Sakatlık riski olabilir mi? Olmaz mı? Lyon maçına bayağı sağlıklı çıkalım düşüncesine kapılmış olabilir.
0: Yani yanlış anlaşılmak istemem. Dinleyicilerimiz de beni yanlış anlamasınlar ama milyon eurolar kazanan oyunculardan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Ercan abi.
1: Şimdi ama oynayan oyuncular esas mesele orada Ahmet. Ben ona bakarım. Nedir? Şimdi İrfan Can oynuyor kahveci. Önlenemez bir düşüşü var. Ben o işi anlamadım. Çözemiyorum. Acaba artık gitmiyor mu? Şarjı mı bitti? Ya telefon değil ki bu şarjı bitsin değil mi? İyi bir kamp dönemi. Takımla beraber çalışma.
0: Bu arada milli takımda da beraberdi. Milli takımda da Amerika'ya gitti.
1: Milli takım kadrosuna alındı. Ya şu haliyle.
0: Hadi geçen sezon Kasımpaşa'ya gönderildi. İşte takımdan ayrı.
1: Kasımpaşa'da da bir şey yapamadı. Kaldı. Ben orada da takip ettim. Fazla bir şey yapamadı. Şimdi bu haliyle milli takıma seçilme ihtimalini de düşürüyor.
0: Yok.
1: Gelişim yok.
0: Yok. Yani şu anda milli takıma bu formuyla ya çok zor. Yani çok çok zor. Bütün oyuncular ondan önceki oyuncular sakatlanırsa bir ihtimal.
1: Orta sahan oturmuş durumdaydı. Kante, Gendouzi. Bir Kante oynamadı ilk yarıda. Gendouzi tek başına çevre kontrolünü yapamadığından dolayı beraberlik golünü yedi Fenerbahçe. Hı. Mesela. Hı. Orta sahadaki Asensio şöyle bakıyorum sezona formda başlayamadı. Bunu söyleyeyim. Ya zaten bir fix bir durum var. Dakika 60 oldu mu Asensio oyundan çıkıyor. Sezon başından beri o maçlara bakıyorum.
0: Ercan abi işte fiziki durumu sakatlıktan sonra işte toparlanamadı. Fiziki durumu çok iyi değil
1: ama
0: diye başlandı.
1: Lazım.
0: Tabii ki sezon artık başladı. Toparlanması gerekiyor. Benim anlamadığım bir nokta var. Bunu da sormak istiyorum. Biraz görev dağılımında problem var Fenerbahçe'de özellikle ileriki uçta. Hele bir de İrfan Can Kahveci de oynayınca hem İrfan Can hem de Asensio'nun görev dağılımı konusunda kafalar biraz karışıyor. Ben öyle görüyorum.
1: Ya
0: oyunda
1: ikisinin
0: da,
1: de ritmi düşük.
0: Yani aynı noktalara koşmaya çalışıyorlar. İşte aynı pozisyonları yapmaya çalışıyorlar. Benim anladığım Gençler Birliği maçında bunu gördüm ben. Ya bu aynı düşünceye sahip hareket etmeler maalesef sıkıntı yaratabiliyor. Greenwood girdikten sonra tamamen değişen bir oyun oldu.
1: Tabii onun yeri apayrı. o saha içinde o yeteneği farklı. Abdülkerim'in yaptığı orta var. Abdülrahim'in Gençler Birliği'nde. Arkasında İrfan Can var. Onu kovalıyor orta yapmaması için. Engelleyemiyor. İkinci gol öncesini söylüyorum. Gençler Birliği'nin attığı. Ki böyle bir mutavazi kadro zaten başka türlü oynayamazdı.
0: İki kere geldiler zaten Gençler Birliği. Metin Diyadin'i de tebrik etmek lazım. İki kere geldiler, iki gol attılar.
1: Hayır, başka şansı yok. Çünkü takıma bakıyorum. Transfer tahtası daha yeni açılmış. İrfan Can'ı daha yeni açıklamak zorunda kalmışlar, kaleciyi. Yeni almadılar daha.
0: Bir aydır orada.
1: Takımla beraber kampta. Hazırlık, neden? Transfer tahtası kapalıydı.
0: Hazırlık maçlarında da oynadı. Bu arada maçın yıldızı.
1: Evet.
0: Maçın yıldızı.
1: Evet. Daha iki gün önce almadılar. Öyle bir haberler de yapıldı da o doğru değil. Bir aydır orada, transfer tahtası açıldığı için oyuncu dönüyor. Resmi olarak. Onu söyleyelim. Ve başka orta alanda geçen seneden de güçsüz bir Gençler Birliği. Giden çok oyuncusu var. Buna rağmen ben haddimi bilerek oynuyorum. Kapanıyorum. Açabiliyorsan aç diyor. Ki o pozisyonlar ilk devrede oldu. İkinci yarı işte düştü. Sonra tekrar yükseldi. Bol bol orta yapıldı. Bol bol ortayı yapmak aklıma şunu getirdi. Fenerbahçe Ferdi'sini arıyor. Hı hı. Oynayan iki bek de öyle değil. Ucuma katkıları anlamında. Semedo da öyle değil. Mert de öyle değildi. Sol kanat da öyle değil.
0: Levent.
1: Levent biraz uğraşıyor ama onun belirli bir kalitesi var. Hı-hı. Bu iş kalite işi. Yetmiyor bazen.
0: Fenerbahçe geçen sezondaki bazı sıkıntılarını bu sezonda yaşıyor. Bir kere kanat ortasından gol yedi Fenerbahçe Ercan abi.
1: Devam. Devam. Orada ben kanat ortasından gol yiyince stoperlere bakarım. Ne dedik sezon başladığında? Skriniar Ake uyumlu. Ama böyle ortalar geldiği zaman o uyuma bakarım ben.
0: Mert bek olarak adamı ileri, yani çalışılmış, Gençler Birliği'nin çalışılmış bir pozisyonuydu. Ben öyle gördüm Fenerbahçe'nin evet. yediği golü. Gençler Birliği çalışmış bu pozisyonu ve işte Mert'i o bölgeden çıkardı ve bence bu Metin Diyadin söylemiştir. İrfan Can'ın rakibini takip etmemesinden dolayı bu pozisyonu deneyebilirsiniz demiştir bence kendi ya, oyuncularına.
1: Takip ediyor da şiddetli müdahalesi yok. Rakibi rahatsız edemiyor. Ya hücuma çıkan oyuncuyu rahatsız edemiyor.
0: Yetişemedi zaten. Ortaya engelleyemedi. Mert de fake yedi. Yani orada ileri doğru çıktı. Kendi adamıyla beraber. Yani orada bir bence anlaşmazlık da oldu. Ama Fenerbahçe hala yan ortalardan. Geçen sezon da bu sıkıntı vardı. Yediği gollerin çoğu yandan gelen ortalardan kaynaklıydı. Bu sezon da yandan gelen ortalardan gol yedi. Sezonun ilk maçında.
1: Fenerbahçe'yi biraz etkisiz hale getirmek için başarabiliyorsan şifre belli. Nedir şifre? Oynadığı zaman, Gündüz ve Kante oynadığı zaman onlara yakın olmak rakip olarak. O iki oyuncunun yollarını kapattığın anda takımın mekanizması bozuluyor. Hı hı. On numara olarak değerlendirdiğimiz Asensio formda değil. Orta sahayı kaybediyorsun. Talisca santrafor olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Mükemmel bir performans. Ama Fenerbahçe'nin santraforu Talisca mı? O zaman niye iki santrafor aldın?
0: Bu arada bazı dinleyicilerimiz Talisca konusunda biraz işte evet goller atıyor. Fenerbahçe'yi taşıyor açıkçası sezon başından beri. Ama bireysel oyunundan dolayı da Fenerbahçe'ye bazı konularda zarar veriyor tarzında yorumlar da var bu arada. Gelen dinleyicilerimizden mesajlar da var. Öyle yorumlar
1: olabilir. Ben skoruna bakarım. Gol atan oyuncu. Ya atamasaydı ne olacaktı? Bir de gollerine devam ediyor. Tabii şöyle 3 santrafor iyileştiğinde Fenerbahçe'nin şu anda kadrosunda olan Vedat Muriç, ondan sonra işte Talisca
0: ve Lukaku yeni ve transfer.
1: Lukaku 3 tane santraforun durumu çok iyi mesela. Ne yapacaksın oyunda? 3 santrafordan ya da Asensio'yu tercih ediyorsun.
0: Talisca'yı işte Asensio ile beraber dönüşümlü olarak 10 numara pozisyonda ya da 9.5 diyebiliriz.
1: Ya o öyle bir olay ki bu.
0: Ya da sağ tarafta bence Greenwood Asensio dönüşümlü olarak oynayabilir. Talişka'yı çok...
1: Greenwood'u kesmek zor. Evet.
0: Yok, kesti işte Ercan abi.
1: Ha, şimdi bu hafta
0: rotasyon öyle. Rotasyonu bir dinleyicimiz uzun uzun yazmış. Gerekliydi Lyon karşılaşması. Evet ya, rotasyon olur olmayacak değil ama şimdi şöyle de bir durum var. Yani daha yeni sezonun başlangıcında ve sezonun ilk karşılaşmasında bütün Fenerbahçeli taraftarlar da Greenwood izlemek istiyorlar. Her Fenerbahçeli taraftar bir şekilde Greenwood izlemek istiyor. En iyi kadronla maça çıkmanı bekliyor. Ya bu oyuncular 3 maç haftada 3 günde bir, 4 günde bir maç oynayabilecek kapasitede oyuncular. Hepsi öyle Ercan abi. Hepsi öyle. Yabancı oyuncuların tamamı zaten bu alışmış durumdalar bu duruma.
1: Evet.
0: Geldikleri takımlarda hep böyle oynuyorlar zaten. 3 günde bir, 4 günde bir maç yapılıyor. Bizde devamlı bir tartışma var. İşte rotasyon tartışması.
1: Ertelensin.
0: İşte maç ertelenmesi, yani ona da yani daha sezonun başı ilerleyen durumda daha da sıkışmış bir durumda, fikstürde neler olacak bu sefer? Başka takımlar da ertelensin demeye başlayınca ne olacak? Ya nasıl işin içerisinden çıkacağız? Evet, önemli, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe. Kabul, yani bu kabul, yani çok önemli Lyon karşılaşması. Hatta çok zor bir karşılaşma, bunu da kabul ediyorum. Ama yani baktığınızda bu kadar erteleme, bu kadar sıkıntı nereye konulacak maçlar?
1: Erteleme zannedildiği kadar faydalı bir şey değil. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Rahatlığa yol açıyor çünkü kadroda.
0: İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış arasını verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Trabzonspor kazanın kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlar da birikti. Şöyle bir mesajları da eritelim. Galatasaray'ı da konuşacağız. Trabzonspor'u da konuşacağız. Galatasaraylı ve Trabzonsporlu dinleyenlerimiz de açıkçası merak ediyorlar, bekliyorlar. Dinleyicimizin yazmış, uzunca da yazmış işte. İki tane penaltı verilseydi niye yedek çıktı diyecek miydik, demeyecektik diye yazmış. Tamam, komple as kadro çıktı diyelim. Greenwood sakatlandı, Kante sakatlandı, ne yapacaktık? Sakatlandığı
1: işte
0: zaman...
1: O görüşleri zaten değerlendirdik.
0: Yani konuşulur, o zaman konuşulur ama yani...
1: Onları değerlendirdik. İki tane yol var dedik. Ya onlarla başlar ya onları yedeğe oturtur. İkincisini tercih etti. Yedek oturttu.

0: durumlar.
1: Yük fazla bindiğini zaten bilimsel olarak artık belirleyebiliyorlar. Oyuncuya fazla yük bindiğini. Ve dinlendiriyorlar. Belki öyle bir şey var. Onu da artık sen de söyledin ama olabilir yani. Yük binmiş olabilir. Kante çok genç bir oyuncu değil.
0: Değil. Ama işte girdi. Sahadaki en iyi oyuncuydu girdikten
1: Tabii.
0: sonra Ercan
1: Ama
0: abi.
1: çok genç bir oyuncu değil.
0: Değil. Galatasaray'da Fenerbahçe'de rotasyonu bahane etmesinler. Yedekleri bile oynadığı takımlardan çok değerli demiş İzmir'den Şeyhmuz Bey.
1: Doğru
0: Çok
1: söylemiş Şeyhmuz Bey.
0: bence de doğru söylemiş. Çok teşekkürler. Bu arada Onur Bey yazmış. Tarişka ile Asensio bence aynı 11'de zor. Çünkü ikisi de forvet arkası oynayan oyuncu. Asensio'nun iyi olması için önünde bir gerçek santrafor olması lazım. Asensio daha geride orta alanda oynuyor şu an ve kendini gösteremiyor diye düşünüyorum demiş.
1: Asensio kendini gösteremiyor. Tanımlaması çok doğru. Bence kayboluyor bir de. Oynuyor mu acaba diyorsun değil mi? İzlerken.
0: Bazen kayboluyor. Yani bu öyle yani. Ben de işte bu görev dağılımında bir problem var. Bana öyle geliyor Asensio. Belki işte gerçek bir forvet santraforla Vedat'la ya da Lukaku'yla nasıl oynayacak? Bir de onu görmek lazım. Ercan abi Beşiktaş'ın sağ sol bekleri rakip defans arasına koşu yapıyor. Fark ettiniz mi diye
1: Onu
0: yazmış.
1: konuştuk.
0: Onu da
1: Programımızın
0: konuştuk.
1: açılışında konuştuk.
0: Yine Salı günkü karşılaşma ve sonrasındaki karşılaşmalarda kötü sonuçlarda İsmail Kartal'ın koltuğu sallanır mı diye çok
1: Her an her
0: mesaj
1: şey
0: var.
1: olabilir bence. Türkiye'de teknik direktörleri biliyorsun.
0: Ali Bey Bursa'dan yazmış.
1: Neden
0: Eğer
1: olmasın?
0: bu takıntılar devam ederse bizim 5. haftayı zor görür diye yazmış. Yine bir dinleyicimiz o işte Gençler Birliği tribündeki durumla alakalı yazmış. Kötü bir durumdu açıkçası. Kötü durum olduğu için de problem vardı. O problemden kaynaklı olarak da sıkıntılı bir durum söz konusu. Onu da söylememiz lazım diyelim. Hala aynı oyuncularda denemede ısrar etmenin anlamı var mı diye yazmış bir dinleyicimiz ki konuştuk. Yani açıkçası performans da veremiyor bu oyuncular. Yani verseler tamam diyeceğim de performans da veremiyorlar. Bu da problem yaratıyor diyelim. Sıkıntı yaratıyor. Şampiyonluğa oynayan bir takım Fenerbahçe'nin yediği ikinci golü yemez. Rotasyon hikaye diye yazmış ki konuştuk bunu da. Yani yan ortadan gol yedi Fenerbahçe ki geçen sezon da aynı sıkıntılar vardı. Daha sezon başı yüklemesi yorgunluğu var diye. Ya bir Haziran'ın 22'sinden beri Fenerbahçe çalışıyor bu arada. Yani 2 ay oldu neredeyse.
1: Artık yüklemeler sona erdi.
0: Fenerbahçe 3 puanla şampiyon olamazsa rotasyon ne olacak diye İzmir'den Oktay Bey yazmış.
1: Onu o
0: Yani böyle.
1: zaman konuşuruz, değil mi?
0: Ya bunları da
1: Hayır,
0: aktarmış
1: şu
0: olduk.
1: anda şöyle bir anlayış var. Bütün sahaya çıkan dört büyükler her maçını kazanacak diye. O çok nadir olan bir şey. Günümüz futbolunda Dünya Kupası'nda da bunun örneğini yaşadık. Güçlü diye değerlendireceğimiz takımların neler yapabildiğini gördük. Mesela Kongo İngiltere'ye son dakikalarda elendi.
0: Geriye yaslanmasaydı Kongo o maçı da alırdı. Tabii
1: Yeşilburnu Adaları ne yaptı?
0: Harry Kane faktörü ayrı. Onu ayrı tutuyorum.
1: Örnekler canlı. Bunu bütün dünyada Dünya Kupası'nı izleyen hem oyuncular, hem teknik direktörler, hem takımlar ve işte o yer alan, milli takımlarda olmayan oyuncular gördüler. Messi var sahada ama Yeşilburnu Adaları da direniyor. Mısır maçı var. Ya bu Dünya Kupası çok iyi örnek olmadı mı?
0: Çok iyi. Çok iyi bir
1: Değil
0: örnek oldu.
1: mi?
0: Çok iyi bir örnek oldu Ercan abi. İsterseniz Fenerbahçe mesajları da erittik. Galatasaray'a da geçelim. Galatasaraylı dinleyicilerimiz de mesaj göndermeye başladılar. Ki programın başından itibaren gönderiyorlardı zaten. Haftanın açılış karşılaşmasıydı. Sezonun açılış karşılaşmasıydı. Son şampiyon Galatasaray. Evinde yeni sezona yeni giren ve yani geçen sezon alt ligde olan ve bu sezona Süper Lig'e çıkmış olan sezonun yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Maçtan ziyade protestolar benim dikkatimi çekti. Yönetim istifa sesleri maç esnasında özellikle 3 dakikada 3 2 gol yiyince Çorum Futbol Kulübü'nden Galatasaray taraftarı yönetim istifa seslerini yükseltti ki bir hoşnutsuzluk var Galatasaray
1: Evet,
0: taraftarında.
1: enteresan değil mi? Ya, Türkiye'de bir garip bu olay.

0: Yani bir transfer yapılmadığı ve ama ben anlayabiliyorum, oyun da tatmin etmiyor açıkçası Galatasaray taraftarı.
1: Esas mesele bence oyuna kızdı Galatasaray taraftarı. Her şey iyi tamam da ne olursa olsun lige yeni çıkmış bir takım karşısında daha iyi futbol beklenebilirdi Galatasaray'dan. Bu tabii ki kızdırdı Galatasaray taraftarını. Transfer imkanının ve yapabilmenin Haziran ayında şöyle transfer yapabiliriz. En fazla 3 oyuncu alabiliriz. Kontenjanımız dolu olarak Galatasaray kamuoyunu hazırlaması gereken ne sensin ne de benim. Orada hem yönetim hem teknik direktör bunu taraftara anlatmalı. Kontenjan çünkü yok.
0: Icardi'den boşalan bir kontenjan var ki Icardi durumu da çok uzun süre Ağustos'un
1: o kadar çok
0: başına
1: uzadı
0: kadar
1: ki.
0: Neredeyse devam etti o
1: O
0: süreç.
1: kadar çok uzadı ki. Ya o Haziran'da veda etse işte bir 10 gün konuşulur da tabii ki sembol olmuş Galatasaray'da. Sonra da kim gelecek diye sen de o sırada onun transfer harekatını daha erken başlatmış olabilirdin.
0: Bence Galatasaray yönetimi başka oyuncuların da veda etmesi gerektiğini düşünüyordu. Bazı oyuncularla ayrılmayı düşünüyorlardı. Yüksek bonservis getirisi olabilecek oyunculardan bahsediyorum. İşte Davinson Sanchez, ki hala Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimali konuşuluyor Galatasaray'da. İşte Son Osimhen ismi, ki Galatasaray yönetimi hayır, astronomik bir rakam daha iyi olsa ilk başta astronomik rakama gönderebiliriz tarzında açıklamalar vardı. Sonrasında astronomik rakam daha iyi olsa gönderilmeyecek açıklaması yapıldı.
1: Evet.
0: Böyle bir açıklama yönetimden geldi. Başka oyuncuları da elden çıkarma ihtimalimiz var mı düşüncesi vardı. Ona göre bir kadro, ama ben asıl U23'ten bir kadro yapılanması bekliyordum Galatasaray'da. Bir forvet oyuncusu mesela alınmalı, alınabilir U23. Hala da düşünülüyor bir
1: Evet.
0: forvet oyuncusu. Ya da işte defans hattına bir stopere Abdülkerim'i yedekleyebilecek bir U23 oyuncusu düşünülebilir, düşüncem vardı. Singo'nun durumuna göre, Singo satılır ki iyi bir bonservis bedeliyle satılabilir. Singo sakatlanmasaydı Dünya Kupası'nda, ki o da bence planları biraz alt üst etti. Singo'yu da gönderebilirdi Galatasaray. Yani böyle bazı değişiklikler olabilirdi. Sonrasında bu işte durumlar, Dünya Kupası, hep şunu söylüyordu Galatasaray: Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz. Dünya Kupası sonrasında transfere bakacağız. Artı biz zaten nokta atışı yapmak durumundayız.
1: Doğru.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bizim artık deneme yanılma şansımız yok diyordu Galatasaray yönetimi. Fakat çok uzadı bu süre. Artık lig başladı. 2 hafta sonra da zaten transfer sezonu bitecek.
1: Şimdi Batrakov konuşuluyor. Lokomotiv Moskova. Forvet arkası. Yaş 21. Tabii ki çok genç oyuncu. Oyuncunun transferi için bayağı haberler var. İşte oldu olacak deniyor. Ben Batrakov'u alıcı gözüyle oturup 4-5 maçını izlemedim. Sen de herhalde izlemedin. Yani Rus futbolunun uzmanı değiliz.
0: Geçen golünü gördüm. Güzel bir gol atmıştı.
1: Evet, Rusya Ligi. Fakat
0: Rakip defansı çok açmıştı yani o golde de.
1: şöyle bir şey var. Yetenekli olduğu için konuşulan bir oyuncu
0: İyi
1: olarak
0: değerlendirdi diyelim.
1: değerlendirebiliriz Batrakov'u. Tam faydalı olur mu geldiğinde göreceğiz. O zaman bir gelirse tabii. Daha şu anda resmi açıklamalar yok.
0: Ben o konuda biraz farklı düşünüyorum Ercan abi. Bunu da sık sık bu programda dillendirmeye çalıştım. Ben 10 numara pozisyonu için Galatasaray bir arayış içerisindeydi. Ben 10 numara pozisyonu için bu kadar genç oyuncuyu düşünmem. Ben 10 numaraya tecrübe ararım. Yani Mertens
1: Evet.
0: örneği var ya. Evet, yeni jenerasyon 10 numaraları arıyorsak biraz daha tecrübeye isterim. Çünkü takımı oynatacak da özellikle hücum aklı olarak kullanılabilecek bir 10 numara düşüncesi, ki Galatasaray'da buna ihtiyaç var. Galatasaray'da hücum aklı olarak şu anda Osimhen sadece düşünülüyor. Osimhen'e top biz gönderelim, Osimhen golü atsın, ki atıyor da, yani 2 gol attı lig maçında, atıyor da Osimhen.
1: Ya
0: Ama
1: şimdi Enciso örneği var. Paraguaylı. Dünya Kupası'nda kendisini izledik. Paraguay'ın oyun yapısında anahtar isimlerden biriydi. Şimdi Galatasaray'a gelse oynar mıydı?
0: Zaten yani...

0: yapıyordu Galatasaray bir ara. Öyle bir düşünce vardı.
1: Ve bir anda oyuncu sessiz, sedasız Premier Lig'e transfer oldu. Hı hı. O tarza yakın. Tam bir on numara mı tartışılır.
0: Yeni fakat, jenerasyon on numaralar işte.
1: Fakat o bölgede iş yapar mı? Bana göre yapar. Türkiye Ligi'nde kesinlikle iş yapacak bir oyuncuydu. Hı hı. Avrupa'yı bir kenarda tutalım. Şampiyonlar Ligi çok zor. Ama bizim ligde bayağı iş yapardı. Hangi takımda olursa olsun. Ki zirve mücadelesi yapan takımlarda bence önemli bir işe imza atardı. Ama gitti oyuncu. Ha sen tabii o bir görüştür. Oyuncu geldi Türkiye'ye 21 yaşında. Ama çok iyi iş tutarsa da muazzam bir kazanç olur Ahmet. Çok iyi bir kazanç olur.
0: İşte yani burada 10 numara diğer pozisyonlara olabilir Ercan abi. Hiç lafım yok. Diğer pozisyonlar için genç oyunculara yönelebilir ki bunu da destekliyorum. Yani şahsi fikrim genç oyuncuları desteklemek yönünde. Ama 10 numara dediğimizde belki ben farklı düşünüyorum. 10 numarada ben tecrübe arıyorum Ercan abi.
1: Ya biraz işi bilen oyuncu olacak.
0: Evet yani o takımı oynatacak, hücum aklı olacak, hücumu yönlendirecek. Galatasaray'ın biraz buna da ihtiyacı var gibi geliyor bana. Çünkü Sané başka telden çalıyor. Osimhen başka telden evet. Çalıyor. Barış Alper başka telden çalıyor. Son dönemde işte Çorum maçında gördüğümü
1: anlatıyorum. Çorum maçında daha sonra o pozisyonu birkaç kez daha izleme şansına sahip oldum. Orta alanda Galatasaray yarı sahasına bakan orta alanın bölgesinde yani Galatasaray'ın yarı sahası olan bölge Sané Torreira'ya mükemmel bir tek top veriyor. Ve sonra sağ kanatta topu verdiği anda sprint depara başlıyor. Torreira o tek topa hemen cevap verse ya o topu Sané'ye bıraksa ki bunu 3 defa izledim ben bu görüntüyü. Bak %100 gol pozisyonu. Ama oyunun yönünü sola çeviriyorlar. Sané'de şöyle bir şey var. Topu veriyor Sané. Bak hareketleniyor. Boş alana doğru koşuyor. Artık Sané'nin bu oyun tarzını öğrenmeleri gerekiyor. Geçen sezon zaten Sané'nin böyle oynadığı belli. Öyle değil mi? Ama bunu
0: anlaşamıyorlar işte.
1: Hayır bunu Sané'ye atamıyorlar. Sané diyorlar durgun. Ya Sané durgun falan değil. Topu alıyor, veriyor, hareketleniyor. Topu Sané'ye atsanıza.
0: Yani anlamak konusunda biraz sıkıntıları var ki daha bir seneye geçti.
1: Ya da atamıyor musun?
0: Bence atıyor da işte. Yani atabilir de. Daha hızlı oynaması
1: sonra
0: lazım.
1: Sonra bir de şunu anlamış değilim ben. Özellikle sosyal medyada görüyorum bunu. İşte Torreira gitmek istiyor. Yazılıyor böyle. Acayip ay Torreira. Niye gitmek istiyor? Ya çok bir gitmek istiyorsa.
0: Bir kavga durumu oldu. Bir biliyorum. Saldırı oldu kendisine.
1: Ha, gitmek istiyorsa o zaman yolları ayıracaksın Ahmet.
0: İsterseniz.
1: Arafta bırakmayacağım böyle işleri.
0: Okan Hoca'nın maçtan sonraki basın toplantısından bir bölümü dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yine bir dinleyicimiz Ankara'dan Fatih Bey. Batrakov'u Paris Saint Germain'in kapısından döndü. Her zaman demiyor muyuz bu oyuncuları neden biz bulamıyoruz diye. Bir başka mesajda bir başka dinleyicimizin yazdığı mesajda İlker Bey yazmış. Hiçbir UEFA organizasyonunda olmayan bir kulüpten sadece Rusya Ligi bakılarak bir futbolcu başka ligde oynaması risk değil midir? Rusya Ligi ölçü yapılacak bir ülke ligine mi sahip diye yazmış. İki farklı mesajı okudum. Bir tanesi işte Paris Saint Germain'in kapısından döndü. Onlar alamadılar işte böyle bir durum vardı. Zaten onlar da başka oyuncuya da yöneldiler ve transferini de yaptılar diyebiliyorum. Arda'ya da bir rakam önermişlerdi.
1: Evet.
0: O da gerçekleşmedi. Satmadı çünkü Real Madrid. İki tane farklı mesaj Batrakov için. Şimdi Batrakov iyi oyuncu ama işte gelecek vaat eden oyuncu. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ve hedefleri var. Geçen sezon çünkü belli bir noktaya kadar geldi. Bu sezon daha çıtayı daha yükseğe çıkarmak
1: ama
0: durumunda.
1: Ama şöyle ona tabii ki herkes görüşünü söylemekte serbest. Hı hı. Yorumunu yapabilir. Ama burada oyuncuyu almaya karar veren

0: teknik direktör ve yönetim. Onlar herhalde her türlü ihtimali düşündüler ki ismi çıkıyor. Tekrar söylüyorum yalnız, şu anda resmi bir açıklama yok.
1: Mora ve Batrakov ismi. Mora da Porto'da oynuyordu. Roma'ya gitme durumu vardı. O transfer de gerçekleşmedi.
0: Evet.
1: Böyle bir durum söz konusu. Başka bir takım istiyor. İngiltere'den istediği, başka bir takımın istediği konuşuluyor Mora'yı. Ama Batrakov ismi Galatasaray'la daha sıklıkla anılmaya başlandı. Şimdi bir dinleyicimiz İstanbul'dan Ertan Bey yazmış. İlla transfer şart mı? Geçen sene şampiyon olmuş bir takımın futbolcuları bu sene de şampiyon olamaz mı?
0: Olur.
1: Bir de Okan Hoca'nın dikkat ederseniz oynattığı takımların hepsi sene başında genellikle formsuz oluyor. Sonradan açılıyor.
0: Evet.
1: Ercan abim yorumlarsa çok mutlu olurum diye yazmış.
0: Hep böyle oldu. Ama diğer takımlar da puan kaybetmezse bu sefer geçen senenin son bölümleri benim aklıma geliyor. Hep örnek olarak veriyorum. Geçen seneki o son bölümlerde önlenemeyen bir düşüş vardı Galatasaray'da. Bunun sebebi de Şampiyonlar Ligi'ndeki maç trafiği oldu.
1: O da biraz işte yedek kadro ikinci devre arası sonrası toparlandı kiralık oyuncularla beraber.
0: Evet.
1: Yani kadro yapılanmasında, kadro mühendisliğinde bence problem vardı geçen sezon. Tabii ki onun da sebepleri var. Yani bir oyuncuya çok yüksek bir meblağ bonservis ödediğiniz zaman evet limitlere takılma durumu olabiliyor. Ya da işte kiralık oyuncuları istediğiniz gibi alamayabiliyorsunuz. Takıma tam olarak monte edemeyebiliyorsunuz. Yani böyle durumlar da var. Galatasaray'da bu arada limiti düşünmüyorum deyip de transfer de yapabilir ki Fenerbahçe biraz öyle. Yani çok sayıda yabancı oyuncusu var mesela. Limiti çok düşünmedi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Ya da o işte 10+4 yabancı kuralını çok düşünmedi ama Galatasaray düşünüyor. Yani bu kuralı bence düşünüyor.
0: Ya ileride bir de ne yapacaksın oyuncuları? Elinden çıkarmak zorundasın.
1: Fenerbahçe'nin derdi de o. Oyuncuları çıkarma derdi işte. Yavaş yavaş diyorduk. Daha da hızlanması gerekiyor Fenerbahçe'nin de. Bu oyuncuları elden çıkarması için. Yani böyle bir durum söz konusu diyelim. Okan Hoca'nın Kaan Ayhan'a oyunu alması bence yönetime bir mesajdı. Bakın elimdeki oyuncu bu der gibi diye yazmış. Başka da oyuncu yok değil.
0: Başka oyuncu yok ki.
1: Barış Alper Yılmaz da bu işi olmaz. Sol açık, iki dinamik orta saha, bir 10 numara sol stoper lazım. Sorar mısınız Ercan abiye diye yazmış.
0: İki orta saha dedi dinleyicimiz.
1: İki dinamik orta saha, bir 10 numara,
0: 3
1: sol stoper, Abdülkerim'i de yedekleyebilecek ve 4, bir de sol açık.
0: 5
1: transfer.
0: Kaç yabancı oyuncu alabiliyor?
1: 1. U23'te 2 tane daha alabiliyor.
0: 5 demiş dinleyicimiz. Doğru. Bunlar alınabilir, istenebilir. Ama alabileceğin 23 yaş altı ile beraber 3 oyuncu.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Bu hafta maçları izlediğimde topun oyunda kalma süresi artmış. Konuştuk bunu ama bir kez daha Ankara'dan Mustafa Bey'e de söyleyelim. Oyunda kalma süresi artmış olarak gördüm. Sizce bir artış var mı diye.
0: Bence de var da bazı ikili mücadelelerde çok kolay faul veren hakemlerin artık bu oyunu durdurma huyundan acil vazgeçmesi gerekiyor. Çok öyle kolay fauller verilmiyor. Değiştirdiler bu ekolü. Biraz ikili mücadeleye izin verin.
1: Emrah Bey mesajınızı da okumuştum. Bir kez daha göndermişsiniz. Evet yani hakemlerin de görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Penaltıysa kötü oynayabilir takımlar ama penaltılarla maç kazanılabiliyor. Penaltıyla maç kazanılabiliyor. Doğru. Penaltıları vermeleri gerekiyor ama işte çok tartışma var. Şimdi gelelim, bir dinleyicimiz sormuş. Hem önce Çorum Futbol Kulübü'nü sormak istiyorum Ercan abi size.
0: İyi yatırım yapmışlar.
1: Ben beğendim. İkinci yarı beğendim.
0: Bunun karşılığını da aldı Çorum Spor. Ben gayet başarılı buldum oyunlarını.
1: Yani lige yeni çıkmış bir
0: takım. Bir takımın geçen yılın şampiyonu karşısında performansı çok iyiydi. Maçı da kazanabilirlerdi, onu söyleyeyim. Bu yatırımın karşılığını herhalde önümüzdeki hafta oynayacakları maçlarda da alacaklar. Ben geçen sene de takip ediyordum. Alt ligde meraklı takip edenlerden biriyim. Kendi seyircisi ve sahasında tehlikeli bir takım. Ki bu sene bu da devam edecek gibi geliyor bana. Güçlenmiş bir kadro ve bu yüzden de başarılı olurlar gibime geliyor.
1: Bir görmek lazım. Tabii ki ilk karşılaşma heyecan, yeni bir kadro, yeni kadro olduğu için bazı sıkıntılar olabilir. Çok iyi oyunculara gidilmiş, iyi bir yatırım yapılmış dediğiniz gibi. Bir ileriki haftaları da görmek lazım. Bu şu anda oynayacaklar, önümüzdeki hafta kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmada taraftar yok. Geçen sezondan cezalı oldukları için taraftar yok. Rakip takım taraftarı gelebilecek. Bunu da aktarmış olalım. Bunu da söylemiş olalım. Yani Çorum Futbol Kulübü bakalım. Yani bir beklemek lazım. Yeni oluşan takımlarda bu durum var. İlk maç heyecanla mücadele ettiler. Ben beğendim. Ama ileriki haftalarda neler olur? Yabancı oyuncuları gayet iyi durumda. Bekleyip görmek lazım.
0: Süreklilik önemli olan.
1: Evet, süreklilik önemli. Bir yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda da mesaj geldi. O mesajları da biraz eritelim. Galatasaray taraftarının bir kısmı işte yangın diyor, bir kısmı hayır. Neden yangın yapılıyor? Zaten geç form tutuyor Galatasaray. Her sezon aynı durumu yaşıyoruz diyen taraftarlar da var. Yani bekleyip görmek lazım. Çorum Futbol Kulübü'nü sordum. Bir dinleyicimiz de Ahmet Spor'u sormuş Ercan abi.
0: Ahmet Spor çok rahat bir galibiyet aldı. Onlar da yatırım yapan kulüplerden biri. Mesela Erzurum Spor transferde büyük hamleler yapamadı. Ama dün oynadığı futbol rahat bir galibiyet ve bunun sonucunda da 3-0'lık net bir sonuçla sahadan ayrıldılar. Tribünler, taraftar desteği, ligin yine yatırım yapan ve kendi evinde rakiplerini zorlayacak bir takım havası aldım ben.
1: Ahmet Spor bence bu sezonun flash ekibi olabilir Ercan abi. Ben bu kadar detaylı bir kadroyu görmemiştim. Maçta gördüm.
0: Evet.
1: Kalecileri çok iyi. Bu arada o kalecinin Diyarbakır'a gitmesi de çok enteresan olmuş yani.
0: İyi bir yatırım yapmışlar.
1: Çok iyi yatırım yapmışlar. Hücum hatlarını gördükten sonra çok can yakarlar. Yani Ahmet çok can yakar.
0: Hücum bölgesi gerçekten rakipleri zor durumda bırakacak yetenekte oyunculara sahip.
1: O yüzden de kendinden daha işte tecrübeli ve kadro yapısı olarak daha güçlü rakiplerle maçlarını merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum.
1: O zaman bir ölçü olarak konuşabilirim ama fırtına gibi girdiler sezona.
0: Tabii tabii.
1: 3-0 net skor. Önemli bir galibiyet aldılar ki doğal rakiplerini yendiler. Yani yeni çıkan takımlar genelde birbirlerinin doğal rakipleridir.
0: Tabii.
1: İlk de düşmemek için.
0: İlk maçtan hiç o zorluğunu yaşamadı.
1: Yaşamadı. Erzurum Spor için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ama Erzurum Spor'a ciddi transfer lazım. Evet, onlar da mücadele ettiler. Bir ara iyi de oynadılar ama açıkçası işte golleri sayılmadı onların da. Ama ciddi transfere de ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum Erzurum Spor'un.
0: Görüntü öyle Ahmet. Ya Erzurumspor bir de kendi evinde her zaman iyi sonuçlar almaya çalışan bir takım ama deplasmanda da ben dün savunmalarının çok yetersiz olduğuna kanaat getirdim karşılaşmayı önemli anlarını takip ederken.
1: Batrakov'un dün son maçına çıktı diye yazmış bir dinleyicimiz. Taraftarlarla vedalaştı. Büyük ihtimal Galatasaray'la anlaştı diye. Çok da takip etmedim. Golünü gördüm ama çok da takip etmedim. Onu da aktarmış olalım. Bir de seneye 8+4'e düşüyor yabancı kuralı galiba 6. diye. Evet, sıkıntı var. 8+6. Yani öyle bir...
0: Tabii sözleşmesi olanlar için geçerli değil bu.
1: Değil. Galatasaray transferde düşündüren asıl konu maddi imkanlardan dolayı 40-50 milyonluk transfer yapamayacak. 15-20 milyonluk oyuncu alacaksa zaten elindekiler onlardan daha iyi diye yazmış bir dinleyicimiz. Tabii ki ya bu transfer biraz farklı ama işte bu U23'leri doldurabilir Galatasaray. Bazı eksiklikleri var. Mesela forvet, Okan Hoca da söyledi. Forvet oyuncumuz, ya yani hücum oyuncumuz azlığımız var dedi. Ya,
0: yedek kulübesine baktığında santraforun yok. Sol açığın yok. Bunlar gerçek. Ve yedek olarak söylüyorum tabii bunu. Lang'ın da ismi geçiyor. Bu arada bir bilgi olarak o da yine Avrupa medyasında yer aldı. Lang'la ilgili olarak bazı gelişmeler de olabilir. Çünkü öyle haberler okuduk.
1: Düşünülüyor bakalım ama işte son dakikaya kadar kalmaması gerektiğini Galatasaray taraftarı söylüyor. Bir de Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasındaki oyun, artı hazırlık karşılaşmasındaki oyun çok tatmin etmedi bence Galatasaray taraftarı.
0: Şu ana kadar iyi değil.
1: Yani
0: bunu zaten herkes kabul ediyor. Okan Buruk da kabul ediyor.
1: Hatta ya bu karşılaşmayı eğer hep konuşuyorduk. Bu karşılaşmayı kazansaydık ki Okan Hoca da aynısını söyledi. Bu karşılaşmayı kazansaydık o havayı da dağıtırdık dedi. O bir taraftarla olan havayı, o işte protestoları dağıtırdık dedi. O kötü havayı dağıtırdık.
0: Biz de, bizim ülkemizde enteresan gerçekten bu iş. Düşünsene 4 sene şampiyonsun. Aynı yönetim, aynı teknik direktör ama taraftar daha fazla şey istiyor ve yönetim istifa diye bağırıyor. Baktığında da ya bunu işte Bundesliga'da daha önce hiç Türkiye Ligi izlememiş Almanya'dan gelen bir futbol sever niye bağırıyorlar diye sorsa anlatamazsın bence, değil mi? Ya anlayamazsın neden olduğunu.
1: Bir dinleyicimiz yazmış, Galatasaray yedek kulübesinde hücum oyuncusu yoksa Okan hoca ne yapar? Tam genç oyuncu çıkarabileceği şey dönem, hoca becerisi lazım diye yazmış.
0: Ama genç oyuncu da bulamazsan ne yapacaksın?
1: Burhan Bey, Can Armando ne oldu? Kampta gençler
0: sakatmış
1: vardı.
0: Sakatmış bu hafta.
1: Diye yazmış.
0: Can Armando sakatmış.
1: Manisa'dan Yenal Bey yazmış. Bu toplar şimdi çipli mi çipsiz mi diye. Çipsiz diye biliyorum. Bir de yani şimdi çipli top getireceğiz diye söylediler de. O nasıl olacak? Çok ciddi bir para yatırımı gerekiyor bunun için. Ya Premier Lig yapmadı. Sadece Kadınlar Ligi'ne yaptılar geçen sezon. Premier Lig'in Kadınlar Ligi'ne kullanıldı.
0: Evet.
1: Bir kere şimdi sadece ligde düşünmeyin yani. Bütün takımlara o topların gitmesi gerekiyor. Çipli topla oynamaları gerekiyor. Alışmaları gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yani çok sayıda topun alınması, o sistemin kurulması gerekiyor. Ya bu yatırımı yapacaksanız başka noktalara yatırım yapın.
0: Vallahi top tribüne gittiğinde sonuna kadar o topu almak için kovalarlar.
1: Kovalarlar yani.
0: Evet. Topumuzu ver diye.
1: Kesinlikle topu artık taraftar alamayacak. Ya da oyuncular işte 3 gol atan, hat-trick yapan oyuncuyu eve götürüyor ya, götüremeyecek artık o topu. Ya öyle durumlar var. Çok ciddi paralar. Yani o toplar.
0: Şu anda çok yüksek.
1: Yani biz niye o işe giriştik? Ya ondan önce şu lütfen şeyleri yapalım. Sahalarımızı düzeltelim yani.
0: Zeminler değil mi?
1: Zeminlerimizi
0: zeminlerin
1: düzeltelim.
0: Zeminlerin son durumu programın açılışında da belirttiğimiz gibi hiçbir şey değişmemiş. Hep aynı. Ya bu her sene başlarken ya bu nedir bu zeminler diyoruz. Daha birinci maçtan itibaren bazı sahalar. İzlerken maçı izlemek istemiyorsun. Bunları düşünmesi lazım o zeminlerden sorumlu olanların.
1: Artı işte tribüne şu kadar taraftar gelecek, bu kadar taraftar gelecek diye hep anlaşılması gerekiyor. Süper Lig, adı süper olan ligde taraftarı olmadan maç oynanıyor. Ya da 3-5 kişiye maç oynanıyor Ercan abi.
0: Maalesef yani, o boşluklar yani hala devam ediyor. Ya,
1: ağlanacak halimize gülüyoruz maalesef. Maalesef yani. Bir dinleyicimiz yazmış, Fenerbahçe gençler maçındaki yedek futbolcular oynayan futbolculardan daha iyiydi. Onlar ilk 11 başlasa Fenerbahçe yenerdi diye yazmış. Nene, Semedo, Brown, Kante, Greenwood, Muriç, Bartu, Şerif, Musaba diye.
0: Evet o konuşuluyor. Biz de onu değerlendirdik. Yani iki yol var dedik ya. Ya kadroyu bozmayacaktın, çıkaracaktın. Ya da oynayanları dinlendirip o oyunculara yer verecektin. İkinciyi tercih etti. Yapacak bir şey yok.
1: Dinlendirme iyi düşündü. Ama işte rotasyon, yani bu daha sezonun başı, yani bu tamam çok önemli karşılaşma da bu oyuncular birkaç işte sezonun başında oynasınlar. Sezonun ilerleyen zamanlarında nasıl olacak? İşte bu rotasyon soru işareti olacak o zaman.
0: Her zaman.
1: Her zaman. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Bu mesaj sonrası bir araya geçeceğiz. Geçen yazın hazırlık maçlarındaki yıldızı Galatasaray'ın Yusuf Demir oynatılmadı. Can Armando için de o kadar uğraşıldı, oynatılmadı. Bu yaz döneminin yıldızı Renato Enaga ilk maçta oynatılmadı. Okan Hoca genç oyuncuları takıma entegre edemiyor diye yazmış. Okan Hoca genç oyuncuyu da çok bence...
0: Enaga son hazırlık maçında sahada değil miydi? Sahadaydı.
1: Sahadaydı.
0: Ben çok dikkatli izledim. Ve şu anda da iyi bulmadığımı söyleyebilirim.
1: Bir de yani Okan Hoca iyi oyuncuyu oynatır. Yani gençler
0: kesinlikle
1: demek ki
0: öyle.
1: İyi değil ki oynatmıyor yani.
0: Bence niye oynatmasın?
1: Galatasaray gibi bir takımda, Fenerbahçe gibi bir takımda iyi oyuncu oynar. Oynar. Yani yaşı ne olursa olsun iyi oyuncu oynar. İyi oyuncular iyi değilse, genç oyuncular.
0: Ya böyle bir de yetenekli oyuncu
1: iyi seviyede değilse,
0: genç oyuncuysa niye oynamasın?
1: İyi seviyede değilse oynatmaz. Yani bu büyük takım çünkü bahsettiğimiz takımlar. Diyelim ve Görkem gelmiş, hoş gelmiş.
0: Hoş gelmiş.
1: İyi çalışmalar dileyelim. Göz göze geldik. Bir ara verelim. Ara sonrası Trabzonspor'u konuşmaya başlayacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşacağız. 1-1'lik eşitlikle
0: evet, bu karşılaşma
1: ilk maç.
0: Başlangıç çok iyiydi Ahmet.
1: İlk yarı iyi bir futbol vardı ama sonrasında...
0: Çok beğendim. Yani özellikle 25 dakika Trabzonspor bayağı iyi bir performans ortaya koydu.
1: Ama sonrasında düşen bir oyun ve ciddi manada bir sıkıntılı durum. Süperstarı Trabzonspor'un beklenen Salah ikinci yarıda ki hiç öyle çok kayıp yok Salah'ta. Yani bir öyle bir durum vardı, acaba biraz antrenman yapmadı, yazın antrenman
0: Salah
1: yapmadığı
0: her
1: için
0: zaman Salah'tır.
1: Sıkıntı olabilir mi diye. Altın her zaman altındır Ercan abi dediğiniz evet. Doğru. Hiç öyle bir sıkıntı da yoktu ama 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı karşılaşma. İsterseniz Fatih Hoca, Fatih Tekke'nin basın toplantısını da dinleyelim. Ondan sonra Trabzonspor'u detaylı bir şekilde konuşalım. Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin basın toplantısını da dinledik. Ercan abi, sezon başından beri forvet ve 6 numara. Fatih Hoca'nın ağzından çıkan evet. iki pozisyon, iki istediği, transfer istediği yer. Forvet istiyor, Onaçu ve bir forvet ki işte Nunez konuşuluyordu, büyük ihtimal transferi gerçekleşecek deniyor. Bir de 6 numara ki...
0: Oyun tarzı öyle oldu.
1: İşte Rus'tan oynattık dedi 6 numara. İşte 6 numara, Olay'ı söylendi, soruldu. Olay'ın gitmesinden değil de dedi bizimle oynayacağımız önemli dedi. 6 numaraya bir orta sahaya oyuncu istiyor.
0: Tabii Onaçu'nun daha rahat etmesini istiyor Fatih Tekke, haklı. Augusto ile beraber çoğu maçta beraber de yer aldılar saha içinde. Sahada problem yok, Salah var. Artık o rahat rahat oynayabileceğini gösterdi. Dediğim gibi Trabzonspor'un şimdi Augusto'nun eksikliği, Ulay'ı, Polcarelli, bu isimlere baktığımızda 3 oyuncu yok. Malinovski tipik bir Ulay'ı değil.
1: 6 numara değil.
0: Bir orta sahada onun gibi basan, onun gibi pres yapan, topu alan Ulay'ı gibi öyle bir oyun yapısına sahip değil kendisi. Ben bunu izlediğimde gördüm.
1: Ben Muçi'yi de aradığını düşünüyorum Trabzonspor'un. Oyun kurulumu anlamında.
0: Hem oyun kurulumu hem de o Fatih Tekke'nin bahsettiği 3. bölgede şut sayılarının biraz azaldığını gördüm ceza sahası dışında. Hı hı. O konularda Muçi'nin yeri ayrıydı ve şöyle bir gerçek daha var. Ben oyuna yine ağırlığını koyan Zubkov. O da gitti biliyorsun.
1: Haziran'da gönderildi.
0: Yunanistan'a gitti.
1: Yunanistan'a transfer oldu.
0: Zubkov da
1: uzaktan şut tehdidi vardı onun da.
0: Uzaktan şut tehdidi, rakibi geçme, ceza sahası içine iyi toplar atabilme. Bu oyuncuların ister istemez yeni gelen oyuncularla beraber oyun sistemine alışmaları süre alacak Ahmet. Ya ben onu gördüm.
1: Onur Bey, bence Fatih Hoca, Fatih Tekke Trabzonspor'un yükünü kaldıramıyor diye düşünüyorum diye yazmış. Trabzonsporlu arkadaşlar kızmasın ama Fatih Tekke geçen sezon izledim, bu hafta gene izledim ama bence teknik direktörlük kapasitesi Trabzon için yeterli değil. Bu kadronun daha iyi oynayıp maçları kolay koparması lazım. Geçen sezonda birçok maçı kaybetti bu yüzden. Bence daha tecrübeli, özellikle bir Alman hoca olması gerekir diye yazmış. Fatih Hoca'yı da yabana atmamak lazım. Geçen sezon kafaya oynattı. Çok uzun
0: şampiyonlar
1: süre.
0: Şampiyonlar ya Trabzonspor.
1: Yani ben çok beğeniyorum açıkçası Fatih Hoca'nın oyununu.
0: Trabzonspor aldı.
1: Trabzonspor aldı.
0: Ve şampiyonluğa oynadı. Ben de şimdi bu iş teknik direktörlerde sonuçlara bakıyor ya Türkiye'de. Sonuçlara da bakıyorsa o zaman başarısız diyemem.
1: Şeymuz Bey yazmış, bizi severek dinliyormuş. Çok teşekkürler, selamlarını iletmiş. Çok teşekkürler. Trabzon'a tam da şimdi Mendy gibi orta saha lazım diye yazmış bir dinleyicimiz. Yine Asensio, Talisca ve İsmail Hoca ile alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Yani sonuçta şimdi yarın da maç var. Lyon'u izlemek lazım. Evet, İsmail Hoca biz izledik, hazırlığımızı yaptık dedi ama Fenerbahçe taraftarının da bence bir hazırlık yapması lazım, Lyon'u izlemesi lazım. Lyon öyle yabana atılacak bir takım değil. Çok zor bir karşılaşma Fenerbahçe için. Ya bunu geçen programda söylemeye çalıştım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ki içimizi kararttınız diyen dinleyicilerimiz de vardı.
0: Ya Lyon da Fransa Ligi'nin ve Avrupa futbolunun ekollerinden biridir. Bunu futbolu bayağı derinlemesine iyice tarihiyle, neler yapmışlığıyla takip edenler gayet iyi bilir.
1: Lyon tehlikeli takım Ercan abi.
0: Her zaman tehlikelidir Lyon.
1: Bir de şimdi...
0: Şöyle bir gerçek var. 5 maç Fenerbahçe ile oynadı Lyon.
1: Yani Fenerbahçe'nin galibiyeti yok.
0: 4 mağlubiyet, bir beraberlik. 11 gol atmış Lyon. Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 4.
1: 4. Onun ikisinde 4-2'lik karşılaşma.
0: Her maçın bir hikayedir, senaryodur ama işte Lyon'la Fenerbahçe, Beşiktaş da öyle diliyor.
1: Lyon öyle, şöyle de bir olay oldu işte, o Lyon'u biz eleriz, işte şöyleyiz böyleyiz. Lyon çok tehlikeli bir takım. Sparta Prag karşılaşmasında ilk karşılaşmayı 2-1 kaybettiler. İkinci karşılaşma kendi evlerinde. Kırmızı kart oldu, o yüzden öyle oldu diyenler de var. Ama hayır, bir izleyin geniş özetini. 3-0'lık karşılaşmada kırmızı karttan önce 1-0 aldılar zaten. Çok ve dalga dalga da geliyorlardı.
0: Çok net bir skor.
1: Direkten dönen toplar, kaçırdıkları %100 toplar. Çok enteresan bir karşılaşma. Takip etmenizi öneririm. Özellikle sol tarafta çok ciddi akınlar yapıyorlar. Sol tarafı çok iyi kullanıyorlar. Orta sahada da oynattıkları oyuncular sol tarafa daha yatkınlar. Ve soldan en sağa orta yapıyorlar. Rakip defansın dengesini bozmak için ve bunu da çok iyi beceriyorlar. Evet. Yani şimdi tehlikeleri anlatmaya çalışıyorum. Greenwood, Semedo sağ tarafı Fenerbahçe'nin defansif anlamda çok dikkat etmeli ve orta sahada Kante ve Genduz, özellikle Genduzzi'nin çok dikkat etmesi gerekiyor orta sahayı tutabilmek
0: çevre
1: için.
0: Çevre kontrolünde özellikle.
1: Sol tarafta da kimi oynatacak? Ben Archie Brown'u oynatacağını düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Archie Brown'un çok dikkat etmesi gerekiyor. Top kaçırmaması gerekiyor. O özellikle ortalarda iyi yükselmesi ve iyi kafa toplarıyla çıkarması. Ake'nin de aynı şekilde iyi kafa toplarıyla o son adamaya, sağdaki son adama topu attıklarında o topu engellemeleri gerekiyor. Ya ciddi bu konuda çalışmış bir takımla oynayacak Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Önemli bir takım.
0: Hayır, kazansan da yetmiyor. Kendi evinde mükemmele yakın oynayan bir takım.
1: Çok dikkat ettiler. Yani buna çok oynadılar. Yani o yüzden de bu Sparta Prag maçında oynadılar. Çok dikkatli olmakta fayda var. Bir de genç oyuncu, yani bir dinleyicimiz de yazmış. 3 maçtır izliyorum. Takımda yıldız sayılabilecek bir Tolisso var. Siz geçen hafta da söylemiştiniz. Dikkat etmekte tabii fayda var diye. Bir de diğer oyuncusu var. Ama yarınki akşam genç oyuncuları izleyin. 21-22 yaş civarı gençler var. İnanın jet motorlu sürat arabaları gibiler. Fenerbahçe'nin işi hakikaten çok zor diye yazmış. Aynı cümleleri kullanıyorum ben de. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Fenerbahçe'de bu 5 maçta sadece Sturmgras maçı, kendi evinde oynadığı Fenerbahçe'nin 70 dakika çok iyi bir oyun vardı. Top Fenerbahçe'nin ayağında olmalı hep.
0: Ya da topu çabuk geri kazanmalı.
1: Yani 11 gençler maçında 11 saniyede top kazanılıyordu. Onu çok daha aşağıya indirmek
0: kesinlikle
1: lazım. 6 saniye, 7 saniye, hatta belki 5 saniye.
0: O ortalamayı yani 7 saniye olarak yapabilmek bile önemli. Ortalamayı diyorum.
1: Bir de mesela şimdi şöyle bir durum var. Ekstralara ihtiyaç var. Ekstralar dediğim orta sahanın gol atması. Bunlara ihtiyaç var. Yine defans oyuncularının kornerde gol atması, kafa topu. Bunlara ihtiyaç var. Gerçekten ekstralara çok ihtiyaç var ve kendi evinde Fenerbahçe'nin ciddi skor üstünlüğü sağlaması gerekiyor. Dediğiniz gibi deplasmanda Lyon çok tehlikeli bir takım. Fransa'da. Kendi evlerinde çok farklı oynuyorlar. Diyelim. Ercan abi, eklemek istediğiniz son bir cümle var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar ve iyi akşamlar.
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu. Program haftayı açtık. Yeni sezonu da açtık. Hayırlı olsun tüm takımlarımıza. Yarın Fenerbahçe'ye de başarılar dileklerimizi iletelim. Umarım istediğimiz skoru alacağız ve bu turda başarılı olacağız. Ve Perşembe günü oynayacak olan hem Beşiktaş hem Trabzonspor'a da playofflarda başarılar dileklerimizi iletelim. Avrupa'daki her takımımız için her maç çok önemli. Bu karşılaşmaları kazanmamız gerekiyor. Bir aksilik olmazsa Perşembe tekrar görüşmek üzere. Bu arada Görkem, bir dinleyicimiz sana selam gönderdi WhatsApp'tan. Onu da iletmiş olayım. Görkem'e de çok teşekkürler. Yücel abiye de çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor.
8: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de ilk hafta dün akşam oynanan Samsunspor Göztepe maçıyla birlikte sona erdi. Ligin son dönemdeki en dişli iki takımı karşı karşıya geldi ve bizlere de çok gollü, bol pozisyonlu, bol mücadeleli bir karşılaşma izlettiler. 3-3 bitti mücadele. Öne geçen taraf karşılaşmada Göztepe oldu. Taçtan 3. dakikada gol buldu Matos'un şutuyla Göztepe. Ama üstünlüğü 30'a kadar sürdü. Bir penaltı incelemesi, hakem Kadir Sağlam penaltı düdüğünü çaldı. Muandil Maggi topun başına geçti ve hata yapmadı. Skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı biterken sağ kanattan gelişen atakta Mendez'in pasında Emre Kılınç sağ ayağıyla tekte yaptığı vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı. 2-1'lik skorla devreye gidildi. İkinci yarıda ise tekrar Göztepe öne çıktı. Göztepe bir kez daha taçtan gol buldu 46'da. Arda Okan'ın kullandığı tacın devamında Armstrong yeni transferlerden sağ çaprazdan yaptığı vuruşla maça dengeyi getirdi. 58'de Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Yine VAR incelemesiyle penaltı kararı verdi Kadir Sağlam. Bu sefer topun başına geçen Muandil Maggi topu direğe nişanladı. Bu golden özür diliyorum, bu penaltının kaçmasından önce Celil'in de yine çok iyi bir şutu vardı. O da direkten dönmüştü. Direkler izin vermedi. Ve 65'te Göztepe oyuna sonradan giren Efkan Bekiroğlu'nun soğukkanlı golüyle, gerçekten o pozisyonda soğukkanlı kalmayı başardı Efkan. Soğukkanlı bir vuruşla da takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı. Maçın son bölümüne Göztepe 3-2 önde girdi. Ama 90'da Celil bu sefer o ince ayarı yaptı. Yine benzer bir noktadan çekti şutta. Bu sefer kaleciyi geçti. Top 3 direğin arasından ağlarla buluştu ve Samsunspor beraberliği buldu. Maçta bu golle birlikte sona erdi. Aslında son bölümde Efkan'ın kaçırdığı bir net

her şey yaşandı karşılaşmada. Hafta bitti artık, bugünle birlikte Şampiyonlar Ligi, sonrasında da Avrupa Ligi'ne kanalize olacağız. Bugün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında saat 22'de Fransa Lig 1 ekibi Lyon'u konuk edecek. Dün klasik tabii ki maçtan bir gün önce basın toplantısı yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte Kerem Aktürkoğlu hazır bulundular. 16-17 dakikalık bir basın toplantısı. Fenerbahçe pek uzun tutmuyor toplantıları. Orada açıklamalar, Lukaku'nun durumu, Ederson'un durumu. İşte orta sahada böyle daha savunma yönelik bir üçlü tercih eder mi etmez mi? Bu yönde gelen soru İsmail Kartal'a. Kerem'e gelen sorular, baskı, eleştiri. Onları da konuşacağız. Muhtemel 11'i Fenerbahçe'de konuşacağız. UEFA listesi sarı lacivertlerde güncellendi. Lukaku listede hazır bulunuyor. Levent Mercan var, Bartu Elmaz var, çıkanlar var. O son durumu da yine sizlere aktaracağım. Düne tekrar döneyim. Bugün de maçı daha geçmiş yaptı konuşacağız. Dün 1. Lig'de haftanın, ikinci haftanın kapanış maçında Batman Petrolspor kendi evinde Boluspor 2-0 mağlup etmeyi başardı. Şu anda 1. Lig'de de 2 hafta sonunda 6 puan yapan 3 takım bulunuyor. Manisa, Kayserispor ve Bursaspor 2-2 ile başlayan takımlar. Kayseri ve Bursa kalelerinde gol dahi görmediler. Manisa 2 gol gördü ama 6 gol attı. Böyle bir başlangıç. Puan alamayan da iki takım Boluspor ve Vanspor gözüküyor 1. Lig'de. Dün La Liga'da Deportivo Elche mücadelesi vardı. Deportivo uzun bir aranın ardından La Liga'ya geri döndü. Onlar da ilk maçlarında 21'de Aubameyang'la geri, özür diliyorum, öne geçseler de skor üstünlüğünü koruyamadılar. 76'da Aguado'nun golü Elche'ye beraberliği getirdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Portekiz'de Benfica Casapia deplasmanındaydı. Benfica ligin ilk maçında kendi evinde ligin yeni ekibi Viseu'ya karşı 2-2'lik bir beraberlik almıştı. Sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı. Ama dün işlerini onlar çok sıkı tutmuşlar belli ki. 61. dakikaya 7-0 önde girdi Benfica. Maçı da 7-0 üstünlükte tamamlamayı başardılar. Bugün dediğim gibi Fenerbahçe'nin Lyon maçı var. Bu maç haricinde playoff turunda iki karşılaşma daha oynanacak. Yine 22'de Dinamo Zagreb Viking ve Levski Sofia Ajax mücadeleleri olacak. Yarın da 4 maç var. Celtic LASK, Hapoel Berşava sabah, Neckniemegen Bodo Glimt ve Slovan Bratislava Çelye karşılaşmaları oynanacak. Peki geçelim. Özette transfer kısmına, transfer konusunda en sıcak gelişme artık Galatasaray'da yaşanıyor diyebiliriz. Galatasaraylar yeni transferine büyük ihtimalle bugün kavuşacak. Batrakov, Rus 10 numara Galatasaray'ın artık yeni oyuncusu diyebiliyoruz sanıyorum. Dün Galatasaraylı birçok farklı kaynak bu transferde Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığını dile getirdi. Oyuncunun bugün içerisinde İstanbul'da olacağı söylendi. Bonservisine yaklaşık 30 milyon euroluk bir ödeme yapacak Sarı Kırmızılı ekip. Oyuncuyla anlaşmanın detaylarını henüz görmedim ama bugün haberi çıkacaktır. Galatasaray Batrakov'a kavuşu. 2005 doğumlu bir oyuncu. Lokomotiv Moskova forması giyiyor. O artı dörtlü kontenjanda Galatasaray'ın değerlendireceği bir isim. Bir kiralık değil. Haberlerden gördüğüm kadarıyla direkt olarak satın alacak Galatasaray bu oyuncunun bonservisini. Bakalım nasıl bir katkı verecek, onu da göreceğiz. Bu transferle beraber aslında Bruno Fernandes haberleri dün de devam etti. Kanat transferi için Lyon'dan Fofana gündeme geldi. Bugün çok büyük ihtimalle Fenerbahçe karşısında ilk 11'de çıkacak oyuncu, genç isim. Ona da Galatasaray taraftarı ayrı bir gözle bakabilir. Santrfor konusunda Osimhen'in arkasına düşünülen isimlerden biri Sörloth'tu anladığım kadarıyla ama Sörloth defterinin kapandığı söyleniyor. Şu anda baktığımda en güçlü aday Leipzig'ten Konrad Harder olarak ön plana çıkmış. Bu oyuncu da yine artı dörtlü kontenjana uyan genç bir isim. Galatasaray'ın da bir girişimi olduğu dile getiriliyor. Fenerbahçe'de tabii ana gündem Şampiyonlar Ligi.

Ama Fenerbahçe'ye de ayrılıklar konusunda gelişmeler hız kazanacak. Fred'e dün zaten veda etti. Atletico Mineiro'ya transferi duyuruldu. Musaba'nın Norwich City'ye, Sidiki Şerif'in de yine İngiltere'ye Premier Lig'e transferi şu anda söz konusu. O ayrılıklar kısa zamanda resmi olarak da Fenerbahçe'de duyurulabilir. Beşiktaş'ta ise kanat transferi şu anda ana gündem. Sağ kanat için isimler ortaya çıkıyor. Dün ortaya atılan isim Benfica forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio. Bu oyuncunun kiralık transferi için Beşiktaş bir teklif sunmuş. Benfica'nın ise beklentisi eğer oyuncuyu satacaksa direkt olarak bonservisiyle satmak, pazarlıkların devam ettiği söyleniyor. Orta saha için de Fransa'dan bir isim Beşiktaş'ın gündeminde. Yine artı dörtlü kontenjana uyan oyunculardan biri. Lukebakio uyan değil. O daha tecrübeli bir isim ama şimdi söyleyeceğim Kevin Danua buna uyan bir isim. 2004 doğumlu Auxerre altyapısından çıkan potansiyelli bir isim. Beşiktaş'ın şu anda gündeminde yer alıyor. Bakalım siyah beyazlar nasıl yapacak bu transferi. Trabzonspor'la ilgili tek notum Aral Şimşir'in dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım. Sonra gerçi silmiş ama ilk maçtaki performansı pek iyi değildi. Herhalde bayağı tepki aldı Aral. Üzerine bir paylaşım yapmış ama sonra yine onu silmiş notlarım arasında. O var. Haberler genel olarak bunlar. Şimdi bir şarkı reklam arasına yine gidelim. Aradan sonra da önce Samsunspor Göztepe maçından bahsedeceğiz. Ardından Fenerbahçe ve transferdeki gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
14: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
15: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz sabah sporunda birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Nasıldı bugün dışarıdan özetimi dinlemek?
1: Bugün de çok güzeldi.
0: Yine uzattım biraz. Evet. Ne? 11 geçe gittim.
1: Reklam. Vallahi keşke biraz daha özeti uzatsak.
0: İşte buçuğa kadar gidiyorum her gün birer dakika.
1: Haberim olsa neler olduğundan diye ondan sonra. Özellikle sen bu şeyleri daha çok takip ediyorsun. Bana göre tabii transfer haberleri.
0: Evet, ben bayağı.
1: Senin takip ettiğin muhabirler var. Ben muhabir takip etmiyorum. Muhabir takip etmediğim için muhabirlerin işte şu gelecek bu gidecek haberleri bende yok.
0: Önüne düşmüyor.
1: Sana özelde de düşmüyor mesela enteresan şekilde.
0: Demek ki hiç ilgini çekmemiş, tıklamamışsın.
1: Evet, hiç önüne düşmemiş. Tıklamadığım için o şu gelecek bu gidecek haberlerini onları sabah dinlemek iyi oluyor. Hoşuma gidiyor yani.
0: Ben de bu arada muhabirleri şöyle takip ediyorum. Normal direkt takip etmiyorum. Liste oluşturdum. Transferle ilgili ya da gazeteciler olarak hani bir listem var.

0: o liste üzerinden takip ediyorum. Hmm. Normal akışımda düşmüyor benim de önüme. Sana ya, özelde
1: güzel,
0: de
1: o da güzel.
0: Çoğu zaman düştüğünü zannetmiyorum. O listeye bakıyorum her gün. İşte akşamları notlar hazırladığımda. Orada ne varsa sabah gelip bir daha bakıyorum. Son, çünkü geceden sabaha da o kadar fazla gelişme olabiliyor ki bazı günler. Mesela Batragov'la ilgili dün hani pozitif bir hava vardı transferle ilgili. Ama işte bugün İstanbul'a geleceğini gece paylaşmış muhabirler. Onu sabah ekstra olarak söyledim. Güzel oluyor yani. Her gün birer dakika. Dün 10 geçe gittim. Bugün 11, yarın 12, 13.
1: Ben de yukarıda yarım saate işte kadar açıyorum işte yukarıda. İşim de bitmişti. Hı-hı. Açtım mesela. Şeyde ne derler? Açık havada. Özetleri dinledim.
0: Evet, güzel oldu.
1: Güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim. Ne demek? Bu da benim
1: ne bence zaman programın piki orası. Yani 7 ile 7-10 arası. Ama dinledin. Sabah sporundan maksimum verimi alırsın.
0: Evet, yani burada konuşacağımız
1: konuları. Gerisinde bir şey yok. Kalan 2 saat 50 dakikada çok bir şey yok.
0: Bence de yani o konuları biraz daha açıyoruz işte. Ya yaptığımız o. Bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim?
1: Transferle ilgili bir şey söyleyecektim.
0: Yok ya.
1: Avrupa kupalarıyla ilgili bir şey söyleyecektim.
0: Hepsi olabilir. Bugün
1: ama olmayabilir diyorsun.
0: Olmayabilir. Şampiyonlar Ligi müziği çaldırıyoruz öğlen, değil mi?
1: Bugün Şampiyonlar Ligi müziği çaldırıyoruz.
0: Geçen yani sene sen yoktun.
1: Statüye göre mi artık hareket ediyorsun, evet, sen de?
0: Çünkü geçen sene sen yoktun o gün. Ha. Fenerbahçe'nin Benfica maçıydı, ilk Şampiyonlar Ligi playoff turu. Benim aklıma hani sonuçta bu Şampiyonlar Ligi maçı aslında. Seremoni yapılıyor. Statta Şampiyonlar Ligi müziği çalınıyor.
1: Evet, statta maç çaldığına göre biz de çalabiliriz.
0: TRT'de Şampiyonlar Ligi saatinde 22'de. Bayağı bir Şampiyonlar Ligi günü bugün o yüzden.
1: Peki bunu normal mi sence?
0: Ya playoff turunu öyle
1: niye
0: kodlamışlar? Playoff turunu ben dün şeye de baktım. Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını elemelerde. Hı-hı. Bu playoff turu da hangi yıldan itibaren gelmiş? Not aldım ama aklımda da kalmadı. 2010'dan itibaren gelmiş playoff turu diye bir tur, tamam, adı. Yani hep bir son tur vardı tabii ki grup aşamasına kalmadan önce. Önceden 3. tur olarak herhalde söyleniyordu. Playoff turu 2010'da gelmiş. Fenerbahçe'de 4. kez bu turda. Ama hani bilmiyorum neden böyle. Çok onun üzerine düşünmedim. Kabullendim.
1: Yani, bence pek bir mantığı yok. Çünkü playoff turunu gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin içine entegre ettiklerini, bırak müziği çalmasını, playoff turunu direkt yayıncı kuruluşun paketinde vermelerinden de anlayabiliyorsun. Hı hı. Aslında o daha önemli. Hani statta müziği çaldın çalmadın önemli değil ama birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur kulüplerle yapılan sözleşmelerle yayınlanırken playoff turu, Şampiyonlar Ligi playoff turu, bak Avrupa Ligi ya da şey de değil, Konferans Ligi de değil. Mesela Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Perşembe günü playoff turu oynayacak. Hı hı. Yayıncısı biziz. Biz veriyoruz Beşiktaş'ın maçını.
0: Ha, Avrupa Ligi'nde farklı yani.
1: Avrupa Ligi'nde yani farklı. Hı. Playoff turu da biz veriyoruz karşılaşmayı. Ama Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ya da Trabzonspor girdiğinde yayıncısı TRT. Hı hı. Şimdi Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin maçlarını verdik süreçte. Yayıncısı olduk. TV 100 verdi, biz verdik. Playoff turu direkt olarak TRT'nin yaptığı anlaşmaya dahil. O zaman şöyle bir şey olmuyor mu? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi 17 sene falan değil. O zaman bunu söylüyorsun.
0: Söylemen değil, tabii lazım. Yani.
1: Değil mi?
0: Geçen sene o müziği duydu Fenerbahçe taraftarı statta.
1: Yani mesela anlamadım. Bence pek bir mantığı yok. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Şampiyonlar Ligi müziği çalmanın. Çünkü biri eleniyor sonuçta. Hı-hı. Eleme turu da değil. Hani normal lig aşamasında ya da grup aşamasından sonra çıktığın tur olsa zaten adamlar Şampiyonlar Ligi'nde 3-5 tane 10 tane maç yapmış. Ondan sonra karşılaşmışlar, elenmişler. Hı-hı. Böyle değil ha. Adım atmaya çalıştığın bir yerde onu yapıyorsun. Bence biraz bu şeyle alakalı.
0: Pazarlama mı?
1: Evet. Paketle alakalı. Hani o yayıncıya vermişler. Orada Şampiyonlar Ligi müziği çalınsın. Biz de çalarız. Hani problem değil sonuçta, çünkü iş gerçekten öyle. Bugün statta çalınacaksa Şampiyonlar Ligi müziği, biz de ne diyoruz? Her Şampiyonlar Ligi müziği gününde takımlarımız oynarken Şampiyonlar Ligi müziği çalıyoruz. Onu çalarız. Problem değil ama bence normalde değil.
0: Değil yani.
1: Bir mantığını anlamadım ben.
0: Bana da bir garip geliyor açıkçası ama öyle playoff turu işte 2010'dan beri var. Herhalde 2010'dan beri de o müzik çalınıyordur diye.
1: O zaman dönelim geriye. Geçen sene ben yoktum. Benfica maçı vardı. Sen çaldın mı?
0: Hı hı.
1: Şampiyonlar
0: Ligi. Tabii çaldım. Yani
1: olumlu etki mi yarattı? Onu mu anlatacaktın?
0: Yani onu da anlatmayacaktım. O aklıma geldi sonra. Kafamda anladım. Bir sürü not var da ilk düşündüğüm neydi o hala aklıma gelmedi. Bugün o hani çalmak unutabiliyoruz çünkü bazen. Ama onu çalmak aklıma geldi. Onu bir hatırlatayım dedim program girişinde. Peki Ali abi Süper Lig'de ilk haftayı dün akşam geride bıraktık. Samsunspor Göztepe iki takım bizlere 6 gol izletti. Penaltıdan kaçan bir top. Direkten dönen top. Celil'in direkten dönen topu. Göztepe'nin işte sonda Efkan'la kaçırdığı pozisyon. Taçtan bulduğu goller. Yani iki takımın da kendi karakteristiğine yakın bir maç. Göztepe'nin tabii geçen yıl işin savunma kısmındaki performansı çok daha iyiydi. Bu sezon Heliton'u kaybettiler. Heliton'la yeni sözleşme imzalanmadı. Çok da yüksek bir bedel talep etmiş. Ben o süreci takip etmemiştim. Geçen gün Twitter'a yazınca altına Göztepe'li takipçiler yazdı. Brezilya'ya dönmek istiyormuş. O gitti. Onun yerine Sonko geldi. Fakat o da sakattı dün. Göztepe'de görece eksik bir kadroyla sahaya çıkmak durumunda kaldı. Stoper'de oynayan 3 isimden biri Ege Yıldırım. Benim de çok bildiğim bir oyuncu değildi. Gençlerden bir isim. Alan ve Taha da zaten geçen yıldan devam eden isimler. Yeni bir kaleci geldi list sonrası. Guge Şaşvili Göztepe'de onu gördük. Orta sahada Deniz yoktu Göztepe'de. Onun yerine Matos'u ya da Miroş'u artık ikilisi oynadı. Ön tarafta Juan'ın transferi konuşuluyordu bir ara CSK Moskova'ya. 15 ya da 20 milyon eurolardan bahsediliyordu ama galiba yatmış o transfer. Juan takımda kalmış. İkinci yarı oyuna girdi Göztepe'de. Böyle bir kadro. Samsun'da da çok eksik var. Hı hı. Mesela stoperde Diabate'yi gördük. Genç oyuncu. Dünün herhalde en felaket performansını gösteren oyuncu oldu Diabate. Genç bir isim tabii ki 2006'lı önünde. İnşallah tabii uzun başarılar olur ama dünkü maç performansı yaptığı hatalar. Bazıları tabii talihsizlik ayağı falan kaydı ama hatalar da yaptı. Oraya herhalde daha farklı isimler girecek stoperde. Baktım çünkü kadroda stoper bölgesine 2-3 takviye yapmış. Van Drongelen gitti sonuçta Samsunspor'un stoperdeki bir numaralı ismiydi. Şatka yok. İşte Borajković ile Diabate oynadı ama onlar da dediğim gibi pek güven vermediler. Zeki gitti. Mendes geçen yıldan devam ediyor. Orta saha üçlüsü yine geçen yıldan kalan bir üçlü. Olsesiz, en şanssız bir üçlü. Ama geçen yıl Makumbu, Celil, Yalçın'da devre arası gelmişti herhalde. Onlar var. Kanat rotasyonu çok eksik Samsunspor'un. Yani Samsun'un da bu transferlerden yana yüzü de gülmedi. Yani geçen yıl bir 10 numara aldı. Afonso Sauzu hala sakat. Ya arada iyileşiyor ama böyle bak ne zaman baksam sakat. Asumu o da sakat. İşte Kolibali geçen yıl yine çok...
1: Kolibali kaldı mı?
0: Şu an kadroda gözüküyor. Sakat gözüküyor. Elias Tavşan devre arası geldi. Sakat gözüküyor. Dün de işte genç Yaryu diyeyim 2007 doğumlu bir kanatta oynadı. Diğer kanatta da Emre Kılınç oynadı ama...
1: Yaryu Damasa uçak gibi.
0: Çok iyi. Yani diğer Diabate'ye göre gençlerden Yaryu acayip bir performans verdi. İleride de Muandil Maci. O da geçen yıldan yine devam eden isimlerden birisi. Böyle eksik kadrolar. Bence Samsun daha eksik bir kadroyla çıktı. Ama geri düşmesine rağmen Samsun da pes etmedi. Öne geçti. Bir daha geri düştü. Beraberliği buldu. Kazanabilirdi. Kazanmaya hatta belki daha yakın olan taraftı kaçan pozisyonları düşününce. Sonuç olarak bize keyifli bir maç izlettiler. Fizik kalite olarak iki takımın da çok iyi seviyede olduğunu gördük. Süper Lig ortalamasının geçen yıllarda da yani açıkçası Stoylov'la, Fink'le, Rice'la, Gisto'yla hep Samsun belli bir fizik seviyesinin üzerindeydi. Yani ligin ilk maçı olmasına rağmen kıran kırana bir mücadele gördük. Hani çok gol oldu, hatalar oldu ama ben yine gelecek adına iki takım açısından da umut verici şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Vallahi ilk yarı izledim. Aslında ilk yarıda öyle çok aman aman yüksek bir kalite vardı diye bence kimse iddia edemez. Bayağı bir kere Kadir Sağlam düdüğünü çalmak zorunda kaldı. Zaman zaman hatalar da yaptı tabii ikili mücadelelerde. Ama çok durdu oyun ilk yarıda. Hani

0: yarıda daha 45 dakika içerisinde Samsun geri dönüşü yapsa da böyle izlerken müthiş keyif veren bir oyun yoktu benim gözümden. Samsun Spor'un ikinci golü harikaydı. Atak organizasyonu ve Emre'nin bitirmesi. Ama onun dışında yüksek kalite pek görmedik. Penaltı her zaman olduğu gibi Talha'ya çalınan penaltı içime sinmedi. O penaltı pozisyonu. Yani orada...
1: Ege'ydi galiba o oyuncu. Elle oynuyoruz.
0: Ege miydi, Talha mıydı?
1: Ege.
0: Ege mi?
1: Ege.
0: Orada yükseldi oyuncu. Hani yükselirken hep bunu konuşuyoruz. Yani füze gibi ellerin vücuduna yapışık topa çıkma ihtimalin yok. Mutlaka ellerin biraz kenara açılacak. Ondan sonra bir hafif böyle bir eli tabii içeri doğru kapanıyor. Topla sanki bilinçli oynuyormuş gibi gözüküyor ama yani çok ucuz penaltılar bence futbolda. O penaltı pek içime sinmedi.
1: Şimdi ben de Trio'nun paylaşılan videosunu açtım. Onlar da böyle pozisyon pozisyon videoları görmüşler. Şimdi tabii dinleyemiyorum ama onlar böyle tik atıyorlar ya ya da çarpı koyuyorlar pozisyonla alakalı. O senin penaltıyla alakalı olarak valla videonun sonuna geldim. Sadece Bülent Yıldırım'da tik var. Deniz Çoban, Alex Taşçıoğlu'nun altı boş kalmış da onlar yorum yapmadılar mı acaba, anlamadım.
0: Bülent Yıldırım'da tik olması normal. Bülent Yıldırım'la hayatımız boyunca anlaşamadık. Evet. Hayatımız boyunca da bundan sonra da anlaşabileceğimizi pek düşünmüyorum. Tabii ki onun görüşleri çok daha değerli benimkine göre. Ben genel olarak bu şeyi anlatmaya çalışıyorum. Felsefeyi, yani kural öyle diyebilir ama bunlar futbolun doğasında, oyunun akışında zorlama penaltılar diye düşünüyorum.
1: Mesela 90 saniye geçti herhalde. Geçenlerde Rossetti. Hani 90 saniye geçen incelemeler hani artık biraz daha mikroskobik inceleme.
0: Güzel bir şey söylemiş.
1: Oluyor. O tarz bir şey demişti Hüseyin geçti, abinin yazısında.
0: Bayağı bekledi.
1: Çok bekledi. Ben de bu kadar beklenince yani çalsan da olur, çalmasan da olur. Hani bu kadar demek ki kararsızsan. Gerçi orada şey de olabilir. Şimdi kendi kendimi de düzelteyim. Pozisyonun başında da bir offside şeyi vardı.
0: Onu ama ilk saniyede baktılar hemen. Ama onu gösterdiler.
1: İşte o uzattırdıysa, belki bu kadar uzun sürmüşse ayrı bir parantez. Ama
0: anladım ama
1: o hızlı çözüldüyse.
0: Fakat yani offside'ı hemen göster. Zaten anlıyorsun orada offside olmadan. Ondan sonra geçiyor şeye.
1: Ha, öyleyse gerçekten sadece o el pozisyonu bu kadar incelendiyse hani çok da siyah beyaz bir hata değildir demek. Var. Siyah beyaz hata için devreye girmeli deniyor ya artık. Her pozisyonda karışmaması gerekiyor. Ben öyle düşündüm çok uzayınca yani. Demek ki o kadar kritik bir hata siyah beyaz değil. Öyle olsa çat diye hakemi çağırır.
0: Biraz şey oluyor o zaman yani. 7A'dan 7B'nin sınıf maçı gibi oluyor. Eline çarptı penaltı verelim. Eline çarptı penaltı verelim. Yani buna çeviriyorlar. Çünkü VAR'da onu ispatlayabiliyorsun. Eline çarpıyor topu. Evet çarpıyor. Ama mesela bunu bu kadar görüp inceleyebiliyorsanız hani Tarıçka'nın pozisyonunda da çarptığını VAR'la görmeniz lazım. Onu da süzmeniz gerekiyor. Yani orada da şey var. Ne derler? Kamera var, var. Burada da var şimdi.
1: Oradaki sıkıntı ne abi?
0: Ne?
1: Talişka dahil galiba kimse itiraz etmedi. Burada direkt orada pozisyon içindeki oyuncu Samsunlu direkt itiraz etti. Direkt elini kaldırdı. Elini kaldırınca zaten VAR'da ayrı bir gözle bakıyor.
0: VAR bir anda dürümü bırakıyor kenara.
1: Aynen.
0: Kolayı dürümü kenara bırakıyor. Bir dakika burada bir şey
1: oyuncu
0: oldu
1: oyuncu bir
0: diye.
1: Şey elini kaldırdı.
0: Bir şey aramaya mı başlıyor öteki türlü?
1: Biraz vallahi öyle abi bu işler. Yani,
0: normal Reels'te devam ederken Talişka'nın pozisyonu kaçtı.
1: Oyuncu da biraz o VAR'ı uyandıracak yani. Elindeki o dürümü bıraktıracak.
0: Ya olabilir, haklısın yani. Burada da çok fazla bir şey diyemiyorum.
1: Çünkü Talişka'nınkini akan oyunda kimse fark etmedi yani. Sen anladın mı şutu çektiğinde?
0: Tekrarda gördük.
1: Tamam, tekrarda gördük. Tekrarda akan gördük. Oyunda işte o anda görmüyorsun.
0: Ama tekrarda gördüysek hani vardı o zaman.
1: Tekrar hemen ekrana geldi mi bilmiyorum.
0: Yani kısa sürede geldi, hatta ben babamla beraber izliyordum. Burada eline çarpmamıştım. Evet çarpmış dedi o da.
1: Ya hani, bakması lazım.
0: Penaltıya da değilden şeyim yok.
1: Belki hani, de baktı gördü bu arada siyah beyaz demedi.
0: Aynen o da olabilir.
1: O da olabilir.
0: O da olabilir. Ona itirazım yok ama orada gördük hemen. Biz gördük yani. Ki hani ben de öyle biliyorsun çok penaltı arayan bir şey değilim. Öyle bakayım penaltı varmış burada falan. Baktım eline çarpmıyor mu dedim. Ve çarpmış. Bana da göre de çarpmış dedi. Geçtik konuyu. Biz de Reels'e devam ettik ondan sonra.
1: Ben bu arada onu tekrarda da fark ettim.
0: Gereken Reels'ler var sonuçta. Her gün yenileri yükleniyor. Görmemiz lazım. Neyse neticede hani bu genel bir şeye itiraz. Ben de böyle şeyler gibi, ne derler, bazı konulara takık insanlar gibi bunu her böyle penaltıda dile getiriyorum. Bu oyunun doğasına uygun düdükler çalınması gerektiği.

0: birazdan mücadelenin devam etmesi gerektiğini, her elin penaltı olmaması gerektiğini, her elin böyle mikroskopik, işte güzel bir benzetme olmuş o, incelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede o penaltı tabii bazı şeyleri değiştirdi. Yani sonuçta skor 1-1'e geldi. Ondan sonra güzel bir Samsunspor hatağı 2-1. İkinci yarının başında hemen 2-2. Ondan sonra ben izlemedim ama onu da söyleyeyim. Ben 55-60'tan sonra karşılaşmayı takip etmedim. Benim izlediğim bölümde mücadele gücü yüksek. Senin dediğin gibi fiziki performansları iyi. Çok fazla hatanın oldu. Yüksek bir kalite olmasa da iyi bir mücadele vardı. Samsun'la Göztepe ikisine bakınca sanki Göztepe geçen seneye gene daha yakın ya da yaklaşabilir gibi gözüküyor. Samsunspor için biraz daha böyle bir soru işareti sezon olabilir. İnişler çıkışlar daha yüksek olabilir Samsunspor'da.
1: Ama orada da işte çok eksik var. Yani o eksikler döndüğü andan stoperde Diabate olmayacak yani bu takımda bence. Kanada en azından işte Kolibali, Asumu'dan biri erken dönse onlar girecek. Gerçi şu an kanat rotasyonu iyi gözüküyor. Merkez biraz daha
0: 10 numara pozisyonu
1: renklenebilir. Evet. Orası biraz daha renklenebilir.
0: Hose de çok büyük iş yapıyordu biliyorsun.
1: Tabii ben Hose'yi çok beğeniyorum biliyorsun. Dört büyüklere bile olabileceğini düşünen biriyim Hose'nin. Orası oraya tam olarak bir takviye sanıyorum gelmedi Samsunspor'dan. Net bir 10 numara takviyesi. İşte geçen yıldan Afonso var. Merkezde de birçok oyuncu var. Hani 1-6-2-8 gibi kullanabilir teknik direktör Thorsten Fink. Diyelim Göztepe'nin geçen yıl öne çıktığı şeylerden birisi taç kullanımı. Taçlardan bulduğu pozisyonlar ve gollerdi. Devam maşallah etti. İki gol taçtan geldi. Çok uzun kullanıyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Şans da yaver gitti. Yani dün ilk golde top öne düştü Matos'un. O da acayip bir vuruşta. Tam
0: çok güzel bir
1: vuruş. Yanalara vurdu.
0: Doğru, onu da söylemek lazım. O da çok güzel bir vuruş.
1: Çok güzel vuruş. İkinci pozisyonda yine bir vuruş var. Sekio Armstrong'un önünde kalıyor. Armstrong da o ikramı geri çevirmiyor. Ama topu oraya kadar işte gönderiyor. Arda genelde kullanan isim. O da maşallah kol gücü kuvvetli. Bu da bir şey. Artı bir takım için yani.
0: Çok
1: bu kadar taçtan gol bulmak. Eskiden 10 yıl önce taçtan gol bulmayı kimse o kadar fazla belki hayal etmezdi. Bu kadar her takım şey yapmıyordu. Taca önem vermiyordu ama artık önem veren takımlar var ve bunda çok başarılı olan Göztepe gibi takımlar var. İyi gol işte taçtan bulabiliyorsun. Son golde de Efkan'ın soğukkanlı. Ben hani Metehan'ı çok övüyorum. Efkan'ı da çok beğeniyorum.
0: Efkan'ı da beğeniyoruz değil mi?
1: Çok teknik, Efkan'dı çok yani. Kaliteli, çok soğukkanlı. Yani orada
0: çok sert şutlar çıkartabiliyor.
1: Evet, şut tehdidi de var sağ ayağıyla. Duran topları da kullanır. Biraz zaman zaman hani tabirimi maruz görün, laubali gibi gözükebiliyor fazla rahatlıktan. Ama işte
0: fazla rahatlık mı, böyle en iyisini yapmaya çalışan oyunculardan biri mi?
1: Bana fazla rahatlık gibi geliyor. En iyisini yapmaya çalışıyor olabilir, o da olabilir.
0: Bazen böyle en iyi kararı vermeye çalışıyor. Mesela pası atabilir, sanki daha iyi bir opsiyon bulabilirim gibi düşünüyor. İşi zorluyor, top kaybı oluyor. Hı hı. Öyle şeyler de yapıyor Efkan ama normalde hep iyiydi. Yani Alanya'da da iyiydi.
1: Alanya'da da ben evet çok
0: Alanya'da da beğeniyorduk. Orada o kalitesi var. İzlerken mesela keyif veren oyunculardan bir tanesi ligde.
1: Kesinlikle. Yani o golde de çoğu oyuncu sonuna geldiğinde belki şut çeker, belki ezbere içeri topu tekte çevirir. Efkan duruyor, bekliyor, sağına çekiyor. Bu arada orada yine Diabate'nin çok büyük hatası var. Efkan'ı takip edecekken vazgeçiyor, kaleye doğru gidiyor. Efkan bomboş kalıyor, sağına çekiyor. Soğukkanlı bir plaseyle, hatta aşırtma mı? Böyle değişik bir vuruş tekniğiyle gole atıyor. Diabate gerçekten dünün herhalde açık ara en kötü performans gösteren futbolcusuydu.
0: Diabate'yi nereden aldı Samsun?
1: Geçen yıl gelmiş o devre arasında. Genk 2 takımında bir galiba kiralık var. Sabah böyle bir baktım hızlıca da. O kadar çok oyuncuya baktım ki inşallah karıştırmıyorumdur.
0: Genk'ten evet.
1: Genk 2'den değil mi? Orada da Genk'ten kiralıkmış yani. Gerçi. Hmm. Asıl Afrika'da bir takımda mücadele ediyor.
0: 2006 doğumlu. Hatta 2006'nın sonunda doğmuş.
1: Evet. Genç Aralık yani. Doğmuş. Potansiyelli belli ki. Bu arada ben Gençler Birliği'ndeki Diabate'yi çok daha fazla beğeniyorum. Bu hafta da bilmiyorum hiç dikkatini çekti mi Fenerbahçe maçında. Orta sahada yine topu oyuna sokması çok soğukkanlı. Yani ayağına da çok hakim bir oyuncu. Fiziği de fena değil. O da bu performansla çok durmaz Gençler Birliği'nde. Bu Diabate ise biraz daha zamana ihtiyacı var gibi.
0: Diabate'yi de neredeyse tüm hazırlık maçlarında oynatmış. Hmm. 90 dakikada sahada tutmuş yani.
1: Evet, 7.39 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.42 saatlerimiz. Şimdi iki mesaj okuyacağım. Yiğit demiş ki oyun kalitesinin düşük olduğu ligimizin izlenebilirliği FIFA'nın 5 saniye sayma ve yere yatanı kaldırma yönelik önlemleriyle bayağı ileri seviyedeydi diyor ilk hafta için. Ben şahsen maçların hepsini keyifle izleyebildim. Bu yeni hızlandırma kurallarını kim koyduysa Allah bin razı olsun demiş. Vallahi maşallah demek lazım bu konuda. Hakemlerimiz de hemen sayıyorlar. Hatta top kalecinin elindeyken o 6 saniye kuralı oluyor işte. Onu 5. da.
1: Ha şey olarak.
0: Top tamam. oyundayken. Dün Kadir Sağlam orada da hangi kaleciydi oyunu biraz başlatmakta gecikti. Topu elinde fazla tuttu. Orada bile saymaya başladı yani biraz gecikse.
1: Kadir orada... Sağlam dün koşarak saydı bir de. Yeni bir şey ortaya koydu.
0: Koşarak mı saydı?
1: Koşarak koşuyor. Normalde hakemler kendi pozisyon alıp böyle şey durduğu yaptılar. Durduğu yerde. 5-4 hani yapıyorlar böyle. Kadir Sağlam hem koştu geriye doğru.
0: Ha öyle mi? Ben
1: pozisyonları şey için. Hem de eli yukarıdaydı.
0: Yani güzel uygulama. Dün yine maç dikkat etmedin yine ama tahminimce tam saatinde başladı.
1: Ha yok dikkat etmedim.
0: Devresine ya ben de dikkat etmedim ama maçın başlama saati tam 9.30'tu.
1: 9.30 güzel.
0: Bayağı yani saniyeye bile belki dikkat ediyorlar öyle. Dakikti dünkü maç üzerinde ve bu haftanın genelinde de onlara dikkat edildi. Bu haftadan hani ilk haftadan güzel şeyler ağırlıkta gibi ligimizle alakalı olarak. Tabii tartışmalı pozisyonlar var ama o tartışmalı pozisyonun bir kısmında da yabancı varlar var. Hı hı. Bizimkiler hani iyi değiller tamam kabul ediyoruz ama yabancılar da işte Dallas'ın oğlu, Hugh Dallas'ın oğlu Andrew

0: Dallas iki maçta görev aldı. Fenerbahçe maçındaki o beklentinin karşılanmamasının sebebi o. VAR devreye girmedi. Çünkü kendi şeyin başındaydı.
1: Yani VAR ve hakem tartışmaları Mert çözebileceğimiz bir şey değil.
0: Her yerde oluyor zaten.
1: Evet, yani bunu bir de bu topraklarda çözmek de mümkün değil. Biraz temenniler boşa gidiyor. Beklentiler de boşa gidiyor. O yüzden şöyle olsun böyle olsun diye konuşmak bana biraz zaman kaybı diye düşündürüyor. Fakat işin diğer tarafı direkt olarak çözebileceğimiz bir şey. Hakemlerin elinde. Devre aralarının 15 dakika olması.
0: Tabii onlar
1: maçların
0: çok basit ya.
1: Zamanında başlaması. Evet. Sen geçen sene bunun altını kalın kalın çizdin. Hakemlerin oyunu hızlandırmak için oyuncularda o 5 saniye kuralını ciddi şekilde uygulaması. Ondan vazgeçmemeleri. Artı oyuncuların da sakatlık bahanesiyle kendilerini yerde bırakmamaları. Normalde bizim gibi birlikte kenara gelen oyuncunun 1 dakika değil 2 dakika bile yapılabilir. Yani o cezayı 2 katına çıkartabilirsin bizim ligde oyunu hızlandırabilmek için. O yüzden ben de katılıyorum dinleyiciye. Sana da katılıyorum. Yani ilk hafta olarak
0: değil mi? İyi.
1: Böyle izleme olarak geçen senelerdeki kadar çok zorlamadı Süper Lig bizi. En büyük umudumuz bunlar kontrolümüz. Daha doğrusu hakemlerin direkt olarak etki edebileceği bir şey olduğu için. Çünkü hani çok böyle senden siyah beyaz bir pozisyonu çözmen ya da anormal iyi hakemlik yapmanı gerektirecek bir şey değil. Alt tarafı 5 saniye sayacaksın.
0: Yorum gerektiren şeyler evet. değil. Matematik olan şeyler bunlar. Yani evet. gözün gördüğü şeyler. Aynen. Yorum değil yani belli. 5 saniyede atıyor mu atmıyor mu? İşte oyuncu gol sevincinde mesela abartıyor mu? İşte tribüne çıkıyorsa ve bu kart gerektiriyorsa kart bu basit değil mi süzmek? Ya da elini yukarıdan aşağı savurup tepki verdiyse bu kart mı? Bu yorum değil artık. Bu belli. Bu tarz hani belli olan şeyleri en azından doğru yapsınlar. Gerisi zaten olacak dediğin
1: bunlar
0: gibi.
1: Bunlar da yapmaları beklenebilir. Yani. Bunlar da atla deve şeyler değil.
0: Değil.
1: O kadarını da yapın yani Süper Lig hakem seviyesinde.
0: Ki Süper Lig hakemisin, kaçırmışsındır. Yardımcın var, dördüncü hakem var artık. Yani onların da
1: müdahale olması lazım. Beraber yönetin karşılaşmayı. Bunları bekleyebiliriz. O bakımdan iyiydi. O bakımdan umut verici bir başlangıç oldu. İşte Gençler Birliği Fenerbahçe maçındaki o olay, dün konuştuğumuz olay canımızı sıktı. Onun dışında oyuncuların da genelde hani sakatlık bahanesine çok sığınmadığını gördük.
0: Yani dün Diabate bir pozisyonda kendini yere bıraktı. Tedavi istedi. Tedavi için kenara geldi. Kenarda bir dakika bekledikten sonra tekrar oyuna girdi. Orada da gerçekten sekiyordu oyuncu.
1: Orada söylüyorlar işte bu biraz haksızlık olmuyor mu diye.
0: Oluyor belki ama yapacak bir şey yok.
1: Aynen. Aynen. Yani onun için diğerinden feragat edemez.
0: Yani orada da bu arada her sağlık görevlisi girdiğinde oyuncu kenara getirecek bir dakika kalacak diye bir şey de yok. İşte kafayla ilgili galiba sakatlıklarda yine sen sahada kalıyorsun. Rakibin faal yaptı sana sarı kart sarı gördüyse kart görmüş, sen yine tedaviyi sahada görüp dışarı çıkmak zorunda değilsin. Tabii ki belli istisnaları var. Onu da söyleyeyim. Öyle bir örnek oldu mu bu hafta bilmiyorum ama böyle istisnaları olduğu da açık. Bu haftadan enteresan yine diyebileceğimiz bir konu Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe muhabirlerinden maçtan sonraki gün bir tweet attı Fenerbahçe maçından sonra. MHK cephesinden benimle iletişime geçilerek yeni protokoller doğrultusunda VAR'ın Talişka'nın söz konusu pozisyona devreye giremeyeceği belirtildi dedi. MHK'den Andrew Dallas'a pozisyonla ilgili verdiği karar sorulduğunda hakem de UEFA'nın yeni belirlediği protokoller doğrultusunda pozisyona devreye girmediğini TFF ve MHK yetkililerine iletmiş. Şimdi bu neden okuyorum? MHK cephesinden benimle iletişime geçilerek.
1: Dün Aygün abi bir tane tweet attı. Galiba MHK gazetecilere pozisyonları veriyor diye.
0: Hı hı.
1: Demek ki doğru anlamış. Doğru süzmüş. Bu da
0: öyle.
1: Teyidi oluyor.
0: Evet bu zaten şey iki gün önce zaten bu konuşuldu. Burada da yeni bir politika olduğunu anlıyoruz. Ama tabii bu neye göre o isme veriliyor Sercan Hamzoğlu'na.
1: Büyük ihtimalle takipçi, etkileşim.
0: Niye perde arkasında oluyor? Bunun bir hani mesela biz yabancı varı şeyde öğrendik. İbrahim Hacı Osman'ın açıklamasında önce anladık. Sonra da atama zaten gerçekleştiğinde orada öğrendik. Şimdi burada da böyle bir iletişim planlaması yapılıyor. Bunun da böyle yapılacağı duyurulmadı tabii ki. Mesela MHK'nin Murat Feriz Tanır'da bayağıdır yazıyor. Bir Twitter hesabı var. Daha böyle interaktif kullanmak için açtıkları. belki pozisyon bilgilendirme yapacakları.
1: Oradan verdi mi?

0: Ya oradan ver. Hani Sercan
1: Hamzoğlu'ya... Herkes oradan baksın.
0: Bu arada lafım Sercan Hamzoğlu'na değil. Hani MHK ile...
1: Neden Mert Elam değil de Sercan Hamzoğlu değil? Konu o değil.
0: Konu o değil. Ben işten belki kıskanıyor olabilirim ama şey, özü o değil konunun.
1: Neden kıskanacaksın ya?
0: Dur abi. Bozma. Şey, konu neden böyle bir iletişim stratejisi güdülüyor? Bu böyle mi devam edecek? Galatasaray maçında bir şey olacak. Ali Naci Küçük'e mi? Ya da ne bileyim Nevzat Dindar'a mı? Haluk Yürekli'ye mi mesaj atılacak? Kimse artık
1: evet,
0: o mesajı atar.
1: Cevap veriyorum evet.
0: Beşiktaş'ta işte ben Sercan Dikme'ye mi? Sana atmazlar. Sen de kıskanırsın işte şey benim gibi.
1: Evet, böyle olacağı belli. Bu bir politika olmuş. Ama doğru bir politika mı dersen tartışılır. Çünkü en doğrusu her zaman için resmi kanaldan yaptığın açıklamadır. O resmi kanalın var. O resmi kanalı aktif olarak kullanırsan zaten herkes takip eder. Orası da bir kaynak olur. Beraber de kullanabilirsin. Bunda bir şey de yok. Bunda garip bir durum da yok. Ama herhangi bir gazeteciye ya da bir muhabire böyle gereksiz bir güç yüklemeye de gerek yok. Hı hı. Yani neden insanlar Sercan Hamzoğlu'nun MHK'le temasa geçtiğini öğrenip pozisyonla ilgili yorumu oradan dinliyorlar? Ya da başka birinin, yani bu kadar gereksiz bir hamleye neden karar verdiler anlamak mümkün değil. Yap resmi hesabından açıklamayı. Ahmet de Mehmet de Hüseyin de oradan baksın. Ondan sonra eğer bir şey söyleyeceklerse zaten MHK'nin hesabında böyle böyle diyor diye konuyu değerlendirirsin. Katılırsın ya da katılmazsın.
0: Yani Anthony Taylor örnek veriyorum, bir her hafta değerlendirse ya da böyle tartışmalı pozisyonlarda yapsa, birinci ağızdan bilsek onun yaptığını, buna göre daha faydalı olur. Ben yine tartışmaları bitirecek falan onu inanmıyorum da en azından böyle yapacağınızda en azından öyle yapın diyorum. Dün mesela Sercan Hamzoğlu bir tweet daha attı. Bu bahsettiğim tweetin.
1: Federasyon üzerine. Başkanı benimle temasa geçti.
0: Bak yine şimdi.
1: Montella'nın ismi.
0: Yok o değil. MHK içerisinde Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ancak içeride konuşulan bir başka konu daha var. Yayıncı kuruluş pozisyonun görüntülerini VAR ekibine yeterince hızlı gösterdi mi? Bu konu dışarıya yansıtılmıyor. Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla görüşüp görüntülerin VAR'a zamanda ulaşıp ulaşmadığını araştırması gerekiyor. Çünkü MHK'nin penaltı dediği bir pozisyonda ortaya çıkan bu tablo ciddi bir çelişki diyor şimdi. Hadi ilki pozisyonla ilgili bilgilendirme. Kamuoyuyla bilgilendirmek
1: için. Bu kulis.
0: Bu kulis oluyor ve MHK içerisinde diyor penaltı olduğu yönde ortak görüş var diyor Sercan Hamzoğlu. Ya bu da olmaz. Yani bu da olmaz. İşte öyle olunca böyle oluyor sonra. O ipin ucunu kaçırdın mı sonra da bu oluyor. Buradan da iyi bir şey çıkmaz. Bu arada ben mi yanlış biliyorum acaba diye düşündüm de yayıncı kuruluş VAR ekibine bir görüntü falan göndermiyor. Zaten yayıncı VAR ekibi zaten o görüntünün hepsine hakim bildiğim kadarıyla. O yüzden içerik de burada yanlış gibi. Kimden bilgi aldıysa Sercan Hamzoğlu yanlış yönlendirilmiş gibi de gözüküyor. Sıkıntılı bir durum diye düşünüyorum yani.
1: Yani buralardan kurtuluşumuz yok. Bu konular gelecek 33 hafta hepimizin gündemi olacak. Ekrana verildi verilmedi, geç verildi. Ondan sonra çizgi geriye çekildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Yani buralarda çok fazla sıradan senin benim gibi futbol severlerin gerçekten yapabileceği bir şey yok. Hı. Yani bunu ne kadar nasıl söyleyeyim? Özümsediğin önemli oluyor. Yani çok eğer böyle buralara kafa takarsan senin için malzeme çok Türkiye'de. Çok fazla komple teorisi var. Çok fazla konuşulan var. Belki bazıları doğru, belki bazıları tamamen hayal ürünü. Oradan beslenebilirsin. Ama hani artık oralara çok fazla ilgilenmek istemiyorsan, aman diyenlerdensen benim gibi kafanı çevireceksin. Yani hani çok uzun süredir bizim yaptığım, en azından benim yaptığım bir şey var. Yani ben pozisyona bakıyorum. Pozisyonla ilgili bir şey düşünüyorum. Birkaç kişinin yorumuna bakıyorum. Ondan sonra benim için konu kapanıyor. Yapabileceğim bir şey yok çünkü. Hani insanlara ne desen çok fazla geçmeyebiliyor. Çok yani bu işi üst seviyede yapıp pozisyonu tek tek anlatıp nasıl olduğunu açıklayan kişilerin de geçmiyor. Hadi beni seni bırak. Biz sıradan bir futbol severiz. Yani adam anlatıyor, bak diyor, şöyle diyor, kural böyle diyor. Böyle olduğu için o karar verildi diyor. O da geçmiyor insanlara. O yüzden de hani ben artık o konulara çok fazla zaman ayırmıyorum açıkçası. Ama genel olarak senin anlattıkların içerisinde MHK evet tabii ki bir iletişim yapmak isteyebilir.

0: Tabii ki bir şeyler söyleyebilir. Sonuçta bilgi paylaşılıyor, düşünceler paylaşılıyor ama bunu yaparken daha doğru gözüken ilk önce resmi hesabını kullanman. Ondan sonra eğer kulis yapmak istiyorsan ya da hani biz böyle düşünüyoruz demek istiyorsan o zaman tabii ki konuşabilirsin. Ama burada da işte eğer aynı kişilerle konuşmaya devam edersen oraya da bir güç veriyorsun. O gücün de paylaşımı, ondan sonra sana geri dönüşü de olabilir. Onu da planlamak lazım uzun vadede.
1: 7.54 saatlerimiz bir araya gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile geri dönelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: işte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
0: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.58 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe hafta sonu Gençler Birliği karşısında bir kayıp yaşadı. Ama geçmişte kalması gerekiyor Fenerbahçe'de. Çünkü bugün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda ilk maç var Lyon'la. Kendi evinde karşı karşıya gelecek sarı lacivertler. Uzun yıllardır süren bir şampiyonluk hasreti var.

0: var. Şampiyonlar Ligi hasreti var. Şampiyonluk hasreti de var. Şampiyonlar Ligi hasreti var Fenerbahçe'nin ve bu hasreti bitirmek için de önünde muhtemelen 180 dakika, uzatmaya giderse 210 penaltılar var ve bu fırsatı Fenerbahçe kaçırmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar önem verdiğini hafta sonu İsmail Kartal'ın yaptığı rotasyondan da anlayabiliyoruz. Bu da anlaşılabilir Fenerbahçe için. Hani şampiyonluk hasreti kadar o Şampiyonlar Ligi'nde olamamak da büyük bir hayal kırıklığı yaratıyordur. Yönetim açısından oradan elde edecek gelirler fark yaratıyor. Kulüplerde Avrupa Ligi'ne kıyasla arada dev bir fark oluşuyor. O yüzden önemli. Futbolcu için önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, o müziği birebir duymak, hissetmek her futbolcunun herhalde hayaldir. Yani genç bir kardeşimiz mesela şu an bizi dinliyorsa, futbolda da çok ilgiliyse, futbolcu olmak istiyorsa da hayali. Yani Dünya Kupası olur, Avrupa Şampiyonası olur, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olur. O yüzden futbolcu için de çok önemli bir organizasyon. Fenerbahçe'de bugün ilk maçta avantajı almak için sahaya çıkacak. Bazı eksikler olacak tabii Fenerbahçe'de. Mert Günok onlardan biri. Onun bir sakatlığı oldu Stumgaz maçından sonra. Hafta sonu Tarık'ı izlemiştik kalede. Bugün Ederson da kadroda olacak. Dün İsmail Kartal'a soruldu ama hani kesin oynar oynamaz diye bir ifadesi olmadı. Sonra Brezilya kanalına da bir röportaj vermiş. Orada da bir şey demiyor. Yani kadroda olacağıyla ilgili bir şey diyor da kesin oynayacağıyla alakalı bir ifadesini duymadım ben. Basın toplantısı tamamını da izledim. Kalede hani bakalım bugün kimi tercih edecek. Onun haricinde işte Osterwolde yine bir önceki eşleşmede sakatlanmıştı. O kadrodan çıktı. Levent onun yerine kadroya dahil oldu. Fred takımdan ayrıldı. Musaba'nın eli kulağında listeden çıktı. Bartu listeye girdi. Sıdiki Şerif'in yine takımdan ayrılması gündemde. Onun yerine de Lukaku UEFA listesine dahil edildi ve dün yine İsmail Kartal'ın bahsettiği gibi Lukaku da maç kadrosuna yer alacak. Henüz tabii %100 hazır değil diyor ama maçın gidişatına göre de süre verebileceğini söylüyor. Orada büyük ihtimal hani Vedat'la başlarsa, Asensio ile başlarsa Talisca önce girer. İşte ikinci opsiyon olarak herhalde Lukaku son opsiyon olarak hücumda tercih edilecektir. Bugün aşağı yukarı herhalde kadro bence tek bir demeyeyim ya da ya sol bek de belli olmaz. Bugün sence Vedat oynar mı ilk 11'de?
1: Hayır.
0: Oynarsa peki Asensio yedek olur değil mi? Talisca'yı kesecek hali yok.
1: Evet.
0: Ben öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Asensio'nun yedek olduğu, Vedat ve Talisca'nın başladığı bir Fenerbahçe. Ben de o bir soru işareti, hani bir belirsizlik. Bir de sol bekte
1: Levent çok iyi oynadı Gençler Birliği maçında.
0: Öyle ama mesela listeye de Levent'i almamış, Archie ile devam etmişti. İsmail Kartal Archie'yi daha önce. Doğru. Daha önde görmüştü listeden bakarsak.
1: Tabii yani. Rakibin fiziksel durumuna göre de o sol tarafta direkt kimle karşılaşacak? Fofana solda oynuyor değil mi?
0: Solda oynuyor.
1: Fofana solda oynadığı için belki Levent'in oynama ihtimali olabilir. Orada da evet bir soru işareti bırakılabilir bu durumda. Hani şimdi biraz Lyon üzerinden de gidebilir İsmail Kartal. Bu da son derece doğal. Ama onun dışında Semedo ile ilgili bir şey der misin?
0: Demem ben.
1: Demezsin. Yani Fofana'ya rağmen Semedo oynar.
0: Oynar diye düşünüyorum.
1: Skriniar, Ake, Levent ya da Archie Brown. Merkezde herhalde Kante, Guendouzi garanti gibi gözüküyor. Oraya dokunmayacaktır. Greenwood başlar. Kerem başlar. Talisca parantez Asensio diyelim. Bir de parantez açalım. Vedat diyelim oraya. Oraya göre şekillendirebiliyorsun. Vedat bunun için de 170'lere geldiğini söyledi.
0: Evet.
1: İsmail Kartal. Bu da tabii Fenerbahçe için iyi. Lukaku'nun kadroda olması iyi. Lukaku geldikten sonra ben fitim dedi. Çok kısa süre içerisinde de kadroya yazıldı. Zaten yani, bu hafta ligde oynamak istediğini söylemişti Lukaku.
0: Bu basın toplantısında ben yoktum herhalde, konuşmadık üzerine de. Cihan Kamer'le Oğuz Çetin'in bir diyaloğu vardı. 4 haftadan galiba bahsediyorlardı. Lukaku da araya girip hani ben hazırım gibi bir şey söylemişti zaten değil mi?
1: Evet. Zaten hani Dünya Kupası'nda forma giyen bir oyuncuydu. Ondan sonra da çalışmalarına belli ki devam et.

0: 15 dakika, 20 dakika seni farklı bir noktaya götürebilir. Fenerbahçe için tabii hani Talisca'nın, Asensio'nun aynı anda sahada olması her zaman için iyi. Fakat şimdi Mason Greenwood'un gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye hani Asensio'yu o tarafa atma ihtimali de biraz azaldı açıkçası. Eskiden böyle bir kolaylık vardı. Yani santrafor, Talisca, Asensio'yu sağ at. Asensio sağ tarafta zaten kanat oyun kurucu gibi oynayabiliyor. Bağlantıyı da yapabiliyor. Şey yapan bir oyuncu da değil. Eli belinde dolaşan bir oyuncu da değil Asensio. Onun bir rahatlığı vardı. Ha şimdi ne olur? İşte Asensio ile başlarsın. Asensio, düzeltiyorum, Greenwood ile başlarsın. Greenwood yeteri kadar performans gösteremezse Asensio'yu gene oraya kaydırıp bir içeri santrafor atıp Talisca ön numarayı alıp gene öyle bir düzene dönebilirsin. Şu an pek İsmail Kartal ona gitmedi. Genelde Asensio'yu çıkarmayı tercih etti. Ama büyük ihtimalle Talisca Asensio'nun olduğu bölgede kendini daha rahat hissediyordur. Bir de Vedat'la biraz bir uyum yakalayabilirse o zaman Talisca için işler daha iyi olabilir. Fenerbahçe için de daha iyi olabilir. Fakat o zaman da elinde bir Asensio sorunu olur. Yani çünkü Asensio öyle çok rahat göz ardı edebileceğin ya da sürekli yedeğe çekeceğin ya da sürekli oyundan çıkartabileceğin bir isim değil.
1: Talisca? Bir sorun Talisca olacak o zaman illaki. Talisca da sorun yaratır.
0: Talisca şimdi, Talisca'nın avantajı da çok güçlü başladı sezona.
1: Yok ama hani benim dediğim bir santrafor kesin önde oynayacak. O yüzden Talisca veya Asensio'dan biri ilk 11 olacak. Biri kesin yedek olacak.
0: Evet.
1: Yani illa bir sorun olacak yani.
0: Olabilir. Yani orada daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Ya öyle bir şey olması lazım ki, ikna kabiliyetin olması lazım ki, öyle bir nasıl söyleyeyim, planlama yapman lazım ki iki oyuncu da mutlu olsun. O da çok kolay bir iş değil.
1: Zor.
0: Yani hangisini zor anlatsan zaten oynamaya hak ettiğini söyleyecektir. Aslında hak eden de oyuncular. Ama zor bir planlama. Orası çok kolay bir planlama değil. Yani ne olur işte santraforlarınla alakalı olarak böyle soru işareti performanslar olur. Aynı anda Asensio'nun da performansı çok yüksektir. Talisca zaten o performansı veriyor. Dersin ki ya kardeşim, siz anladık iki tane iyi santraforsunuz ama yani bu performansa yakın değilsiniz. O zaman gene Talisca Asensio arkalı önlü oynar. O da çok yakın bir ihtimal değil şu an. O yüzden en zor işi Asensio'nun gözüküyor. Asensio'nun biraz daha performans vermesi lazım. Ha şunu yapmak isteyebilirsin. İşte Asensio'yu bir tık geriye çekeyim. Orası da full.
1: Ya şimdi, Kante Genduzi'den hangisini
0: aynen, mesela ya? Kante de sezona en yüksek perdeden giren oyunculardan biri oldu. Yani Kante diyor ki önce beni yazman gerekiyor artık. Hani Genduzi'nin yeri garanti ama Kante de diyor ki o kadar kolay değil o işler. Öyle performanslar gösterdi. Mesela orası iyi, en azından İsmail Kartal için çok fazla düşünmüyor. Yani Kante Genduzi yaz, konuyu kapat. Öyle düşünüyor. Fakat işte mesela orada hafif bir şey olsa, performans düşüklüğü olsa, en azından Asensio'yu hani bazı bölümlerde maçın bir tık geriye çekersin. 8 gibi oynatırsın. Bunlar İsmail Kartal'ın sezon içerisinde belirleyeceği roller olacaktır. Yani şu an çok büyük problemler değil bunlar. Şu an Fenerbahçe için asıl olan performansı kimin vereceği, kimlerin beraber takımı yukarı çekeceği. Önemli olan o. Asıl olan o Fenerbahçe için. Çünkü bugün Lyon maçı, işte sen de az önce değindin. Yani yılların bir özlemi var. Ve Fenerbahçe bugün çok iyi bir kadroya sahip. Çok alternatifli bir kadroya sahip. İşte az önce bak biz bir sürü şeyden bahsettik. Olasılıktan bahsettik. Kimi olasılık futbol severin aklına yatar. Kimi yatmaz. Ama hepsi belli bir mantık çerçevesinde söylenebilecek olasılıklar. Bu zenginliğe sahip Fenerbahçe. Hani bir tek böyle sol kanatta acaba ne yapabilirim diye düşünüyorsun. Çünkü yani sağ kanatta Mason Greenwood gibi bir silahın var. Ya Mason Greenwood olmazsa oraya Asensio'yu kaydırabilirim diyorsun. Yani lükse bak. Mason Greenwood ve Asensio ile sağ kanat yapabiliyorsun. Yani Asensio'nun öncesinde sağ kanatta yine alternatifin var. Oraya gelmeden de böyle bir alternatif sunabiliyorsun. Santrafor attın. Vedat Muriç artı Lukaku oldu. 10 numara opsiyonların Asensio ile Talisca oldu. Merkezde Kante Gündüz'den az önce bahsettik. İşte bir

0: biraz sol kanat. Hani biraz sol kanatta acaba Kerem'in yerine nasıl bir alternatif yapabilirim diye düşünebiliyorsun. Beklerin Levent Mercan'dan herhalde memnun olmayan Gençler Birliği karşısında Fenerbahçe taraftarı yoktur. Çok iyi bir oyun oynadı Levent Mercan ki Levent Mercan'ın yine karşılaşma sonrasında bahsetmiştik. Archie Brown'a göre profili farklı olduğu için oyunun bence kalitesini de yükseltiyor. Hatta Osterwolde'ye göre de kaliteyi yükseliyor. Yani Levent Mercan böyle formu yüksekken izlemek bence keyifli. Semedo'nun kendine göre özellikleri var. Semedo yanında Skriniar Ake dediğin noktada artık hani bu takımın Lyon karşısında eşleşmede geride olduğunu kimse söylemez. Bence. Hı hı. Kalite olarak.
1: Mümkün değil.
0: Potansiyel olarak geride olduğunu kimse söylemez. Ama hepimiz biliyoruz ki bu iş isimlerle alakalı değil. Evet, isimlerle alakalı ya da öyle düzeltelim. Bir yere kadar isimlerle alakalı. Özellikle organize takımları sadece yıldız performansıyla geçmeniz mümkün değil. Sizin de o organizasyonu göstermeniz lazım. Eğer o organizasyona yaklaşırsanız o zaman işler biraz daha kolay oluyor. Lyon'la alakalı olarak Sparta Prag eşleşmesinde özellikle iç sahada işlerin iyi gittiğini söylemek gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart etkili. Tabii ki Lyon'un henüz sezonunun başlamamış olması. Bununla birlikte kadroya böyle tek tek bakıldığında ya hani o kadar da korkutucu bir kadro değil diyebiliyorsun. Bunlar Fenerbahçe'ye umut veriyor. Fakat unutmayalım ki hani bu takımın da bir geleneği var. Geçen sene çok zorlandılar. Çok zorlanırken Marsilya ve Rennes'le beraber bir Şampiyonlar Ligi yarışına girdiler. Çok yakın bitti orası. 60-59-59 bitti. Lyon mutlu sona ulaştı.
1: Ki son iki maçını kaybetmiş baktım.
0: Ve zaten hani şey yaparak artık o biraz garanti olduktan sonra son iki maçı şey yaptılar. Oraya kadar belli bir şeyle gelmişti. Ama orada iyi bir yarış vardı. Belki Fenerbahçe için artı diyebileceğimiz faktörlerden biri Lyon'un geçen sene Lig 1'de 17 deplasmanda sadece 6 kez kazanabilmiş olması. Bu Şampiyonlar Ligi seviyesinde ya da işte zirveye yakın takımlar için çok düşük bir rakam. Hatta şöyle de söyleyeyim bir saniye, onu yanlış bir şey söylememek için açıyorum. 6 galibiyet 5 beraberlik bir başka deyişle oynadıkları 17 deplasmanın 11'inde puan kaybetmiş bir Lyon var ve Lig 1 seviyesi. Bu biraz umut verici olabilir. Ama genelde yeni teknik direktörle, çok yeni de olmasa hani Fonseca ile bir uyum yakaladılar. Bir birliktelik yakaladılar. O yüzden hani bu akşam tabii ki kolay bir karşılaşma olmayacak. Fakat ne olursa olsun böyle karşılaşmalarda benim hep söylediğim bir şey var. Yarım sıfır da olsa, 0.75'e 0 da olsa maçı kazanmak çok önemli. Yani 1-0, 2-1 hiç fark etmez. Fenerbahçe yeter ki kazanarak Fransa'ya gitsin. Ve en azından 3 skorun ikisini aldığında turu geçebilecek avantajı cebine koysun. Tabii ki 2 fark olursa Fenerbahçe için muhteşem olur. Türk futbolu için de çok iyi olur. Ama öncelikle kazanmayı düşünmek lazım. Taraftarın da biraz sabırlı olması lazım. Yani bu tarz karşılaşmalarda öyle çok yüksek bir tempoyla rakibi darmadağın eden bir takım beklemek çok hakkaniyetli değil. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Biz ne kadar motiveysek Lyon tarafı da o kadar motive ki onlar da bayağı olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne böyle yani eskiden Şampiyonlar Ligi'nin full giden takımı iken ki Fonseca da aynı şeyi söylemiş yani artık. O 7 sene üstünde şampiyon olan Lyon yok diyor. Arada artık onlarda da bir şey var. Frekans bayağı açılmış. Dolayısıyla oradaki oyuncular için de son derece önemli. Zor maç olur. Yakın maç olur. Stresli maç olur. Sen söylersin az sonra duran toplara dikkat etmek lazım diye. Bu maçların klasiğidir. Ama bununla birlikte eksik kalmamak. Ucuz kart görüp eksik kalmamak. Fenerbahçe'de mesela Kante'nin öyle bir şeyi yok, riski yok. Asensio'nun öyle bir riski yok. Talisca'nın azdır.

0: Kerem'in işte yani.
1: Genduzi var herhalde.
0: Bir Genduzi var. Osterwolde varken bu vardı. İşler tehlikeli oluyor. Hani Semedo kart görebilir ama kart gördükten sonra idare edebilir. Levent Mercan'ın öyle bir riski yok. Ake'nin, Skriniar'ın riskleri, pozisyonları itibarları var ama hani kart gördükten sonra ikinci sarı kartla eyvah dedirtecek oyuncu yok. Mesela bu bir avantaj. Yani Fenerbahçe işte oynarsa, oyuna sonradan girerse İsmail Yüksek'te biraz o risk var. Biraz da Genduzi'de var. Yani ilk 11'de sahaya çıkacak isimlerden Genduzi en riskli olan oyuncu olarak gözüküyor. Ama onun dışında hani pozisyon icabı bir şey olmazsa Fenerbahçe'nin çok kart riski de yok gibi. Ama olur yani, bir pozisyon atılır, bir şey olur, bir ikili mücadelede ayağın gelir. Yani oralarda çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Ben şeyi söylüyorum. Genel riski söylüyorum. Bu da bir şeydir. En kritik noktalardan biridir. Yani Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda eksik kalmamak. Bence en az duran toplar kadar, hani bu sürekli konuştuğumuz, hafif de tiye aldığımız duran toplar kadar önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Sen hani ne olursa olsun yarım sıfır bile olsa bir galibiyetle gitmekten bahsediyorsun. Dün Fenerbahçe'nin o en son Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 2008-2009 sezonundan sonra ki karnesine bakayım dedim Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin. İşte 9 kez elemelere katılmış. Bu sezonla birlikte 10 oluyor bu. Bundan önceki 9 eleme döneminde o geldiği en son turdaki 18 maçındaki hepsinde de elendi Fenerbahçe. 18 maçın sadece birini kazanabiliyor Fenerbahçe.
0: Hadi ya, çok düşükmüş.
1: Bu tabii dediğim gibi bazen ikinci eleme turunu geçiyor, 3'te eleniyor. Hani ben ikinci eleme turundaki galibiyetleri saymıyorum. O son tur, elendiği turdaki 18 maçta Fenerbahçe'nin sadece bir galibiyeti var. 2016'da Monaco'ya karşı 2-1 kazanıp rövanşta 3-1 kaybedip elenmiş. Bir de Lille 90 dakikada 1-0 kazandığı bir maç var ama uzatmada 118'de David gol atıyor. 1-1 bitiyor. O sayıldığı için 120 dakikalık skor. Hani o da galibiyet sayılmıyor. Yani 18 maç sadece tek bir galibiyet var bu son eleme turlarında Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden tablo çok iyi değil Fenerbahçe'de geçmişe
0: baktığında. Tablo kötü bir tablo. Hani çok iyi değil, bırak kötü bir tablo. Ama buradaki mesela biraz daha Fenerbahçeli taraftarları herhalde rahatlatan ve umutlandıran durum, Fenerbahçe bir şeyi başardı. Neyi başardı? Yani eksiksiz bir kadroyla Lyon karşısına çıkıyor.
1: Evet, mesela geçtiğimiz yıllarda bu kadar iyi kadro da yoktu.
0: Hem yoktu, bir de eksikler de vardı.
1: Vardı. Daha geç takviyeler aynen, belki yapılmıştı.
0: Pozisyon bazlı eksikler vardı. Yani mesela hani santraforu yok. Örnek veriyorum, stoperi yok. Hani şu an tamamen ezbere konuşuyorum da. Şu an işte az önce saydık kadroyu.
1: Fenerbahçe'de şey olacak galiba. İlk, yani bu olmuş mudur daha önce bilmiyorum da. Bu kadro sezon başladığında sanki biraz daha zayıflayacak gibi. Hatta. Hani şu an en hazır, en kalabalık kadrosu var Fenerbahçe'nin. Kalede Ederson'u var. Sağ bekinde Semedo'su var. Belki Ederson gidecek. Ne bileyim, Mert'le oynanacak.
0: Doğru
1: belki
0: söylüyorsun.
1: Semedo gidecek. Evet. Arda Okan Kurtulan gelecek.
0: Evet.
1: Hani ters bir durum olacak doğru belki tarihte ilk defa.
0: Doğru
1: hani en hazır kadro Ağustos'ta olacak. En iyi
0: en
1: kadro.
0: En geniş kadro.
1: En geniş kadro. En kaliteli kadro. Lig başladığında o kadro biraz daha zayıflamış olacak. Belki tabii. Duruma göre bilmiyorum.
0: Evet.
1: O da enteresan olacak.
0: Gerçekten öyle. Ama işte bu iyi bir şey. Yani normalde bunu bizim takımlar pek beceremiyor. Onu kabul etmemiz lazım. Yani Fenerbahçe santraforunu çok çabuk getirdi. Zaten bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç başlarsa Greenwood, Ake. Yani sağ kanatta Fenerbahçe'nin eksikliği vardı. Stoper'de eksikliği vardı. İlk 11 bazında, kalite bazında. Ve hani bu aldığı oyuncular da rotasyon düşünülerek alınan oyuncular değil. İlk 11'e yaptığı önemli takviyeler. Şimdi Greenwood'u ve Ake'yi önceki turda da oynattı Fenerbahçe. Bu da bayağı iyi.
1: Muriç'i de oynatacaktı da işte sakatlık
0: olmuş. Evet, Muriç de oynayabilirdi çok rahat bir şekilde. Talihsizlik yaşadı. Bu bakımdan hani Fenerbahçe'nin işte zaten kadro kalitesi iyiydi. Bunu hep dile getirdik. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular da hazır oldu. Şimdi böyle olduğu noktada Fenerbahçe'nin yönetim anlamında eleştirilebilecek bir şey yok. Hani daha önce Aziz Yıldırım bu hatayı defalarca yaptı. Burada da konuştuk. Yani Fenerbahçe elendi, pat diye

0: transferler geldi bir iki gün sonra. Bu kez öyle bir şey yok. Ya yani bu kez Fenerbahçe yönetimi geç kalmıştır ya da teknik direktörünün eline sıkıntılı bir kadro vermiştir. Kimse diyemez. Artık burada iş takım performansına, bireysel performansa ve teknik direktörün işte bu tura bakış açısına kalacak. O yüzden de Fenerbahçe yönetimi rahattır şimdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani rahattır derken görevini yapmış olmanın rahatlığı vardır. Ah biz tüh falan, hani işte keşke Greenwood'a daha fazla para verip erken getirseydik gibi bir durumları yok. Hı hı. Adamlar getirdiler. Zamanında teknik direktörün kadrosuna kattılar. Geçen sene mesela, şimdi geçen sene hani Kerem olayı Fenerbahçe'yi çok yaraladı. Orada bir karar aldı Ali Koç. Dedi ki vermeyin fazla para. Bu turu da öyle oynayalım dedi. Olabilir. Yani bu bir karardır. Karardır. Ama bu sene öyle bir durum yok.
1: Mesela geçen yıl devre arasını hatırla. Önce Musaba geldi. Direkt Samsun maçında çok iyi oynadı. Süper Kupa yarı finali. Sonra Guendouzi geldi. Zaten finalde Galatasaray'a karşı golü attı. Ki orada da daha ucuza gelebilirdi belki Guendouzi. Ama biraz daha fazla vermeye göze aldı Fenerbahçe yönetimi. Sonra gerçi Santrfor transferi birlikte eleştiri okları üzerine çekildi ama o dönem için övülüyordu yönetim erken yaptığı için, evet, transferleri.
0: Tabii. Bu çok önemli. Şimdi sen ne dedin? O çok güzel bir tespit yani. Fenerbahçe'nin kadrosu Şampiyonlar Ligi başladığında şu kadroya göre daha görece güç kaybetmiş olabilir. Öyle bir ihtimal de yüksek zaten.
1: Öyle, ben eleme maçlarına geçmişe bakıyorum. Hani o eleme maçlarıyla lig maçları kadrosunda dağlar kadar fark var. Lig, evet, maçlarındaki daha iyi kadro.
0: Aynen,
1: ama şimdi şu kadro çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Yabancı sayısı fazla.
0: Kim kaldı olur. Fenerbahçe'nin transferi?
1: Fenerbahçe'nin transferi
0: belki bir sol stoper yerli alabilir Fenerbahçe.
1: Kaleci yani alabilirse yerli.
0: Yani belki kaleci alacak. Alabilir. Yani. Ama şu anda da Ederson'u var. Hı hı. Mert'i de var.
1: Sol kanada hep konuşuluyor, bilmiyorum ama.
0: Ne? Ama şu an çok çok iyi bir kadro Lyon turları için.
1: Tabii yeterli. Yani.
0: Fenerbahçe'nin elinde.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Dün Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kendi evinde saat 22'de Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe. Hazırlıklarını artık tamamladı Sarı Lacivert. Ekip dün akşam üzeri basın toplantısı yapıldı. Akşam üzerindeki o basın toplantısından sonra son antrenman, son taktik antrenman yapıldı Fenerbahçe'de. Kadroyu büyük ölçüde kafasına netleştirdi İsmail Kartal. Bugün de sahaya hangi 11 çıkarsa çıksın çok iyi bir 11 olacak Fenerbahçe. Kalite olarak eksiği olan bir takım değil. Hatta son yılların en kaliteli Fenerbahçesi sahada olacak bireysel olarak baktığımızda. İşte dün Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki kadrolarına, maçlarına, Şampiyonlar Ligi'ndeki baktığımda yine o dönem için tabii ki çok iyi sayılan kadrolar, çok kaliteli isimler. İşte Van der Fiel mesela, bu Monaco maçıydı herhalde baktığımda. O var ama tabii ki bugünkü kadroyla kıyas kabul etmeyecek kadar zayıf kadrolar o dönem için. Şu anda o yüzden bu geçmiş yıllardaki istatistik, az önce söyledim işte 9 eşleşme, 18 maç, sadece bir galibiyet artık geçerli olmaması lazım. Ben bir bilgi olsun diye paylaştım. Bugünü etkileyen şeyler değil sonuçta bunlar. Bugünün şartları bambaşka, bugünün kadrosu bambaşka. Bu kadrodan da beklenti tabii ki Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek. Geçmişte yine oradan birkaç not vermek gerekirse Fenerbahçe playoff'ların hayata geçtiği 2010'dan bu yana dördüncü kez şu anda playoff turunda yer alıyor. Bundan önceki 3 playoff turunda önce Spartak Moskova'ya eleniyor. Arsenal'la eleniyor. Geçen yıl Benfica'ya eleniyor. Bu yıl da Lyon'la eşleşiyor. Tabii ki bu tur diğer turlara kıyasla daha kaliteli takımların olduğu bir tur ama eskiye nazaran da artık takımların da şöyle bir avantajı var. Artık hani Premier Lig takımları yok bu turda. Yani bir Arsenal, bir Liverpool'un gelme ihtimali oluyordu geçtiğimiz yıllarda. Artık öyle bir ihtimal yok. İşte gelen maksimum güçlü takım geçen yıl olduğu gibi Benfica olur. Portekiz'den bir takım gelir. Portekiz'in ilk ikincisi ki onlar da bu Avrupa Ligi şampiyonu birlikte ikincisi de direkt katılım hakkı elde etmişti. Gelen takım Lyon. Lyon olmasa Bodo Glimt olacaktı. Bunlar da Fenerbahçe'nin öyle eleyemeyeceği takımlar değil. Hatta kadro kalitesi olarak da daha rahat elemesi gereken takımlar. O yüzden o geçmişe bir sünger çekip Fenerbahçe yeni bir sayfayı iyi bir şekilde doldurmalı diye düşünüyorum. Umarım iyi bir başlangıç olur bugün de. Dün basın toplantısı vardı dedim programın birinci noktasında. Ondan detaylar vereyim. İsmail Kartal'la birlikte Kerem Aktürkoğlu basın toplantısına katıldı. Ben yine canlı takip edemedim ama sonrasında YouTube'dan açtım tamamını izledim. Fenerbahçe'nin bir de kısa olduğunu bildiğim için tekrar izlemek de kolay oluyor. Hani 30-35 dakika olsa belki izlemezdim ama itiraf olsun bu da. Kısa olduğu için, kısa olduğunu tahmin ettiğim için zaten YouTube'a girdiğinde de hemen kaç dakika sürdü belli. 17 dakika sürdü dün Fenerbahçe'nin basın toplantısı. Klasik oyuncular biliyorsunuz başlıyor basın toplantı. Oyuncular konuştuktan sonra onlar toplantıyı terk ediyorlar. Teknik direktörle devam ediliyor. Dünden manşet olarak söyleyebileceğim, İsmail Kartal tabii ki çok manşet vermiyor. Bunu son basın toplantısından sonra da konuştuk. Dün de hani bir manşeti benim aklımda kalmadı İsmail Kartal'ın. Sen
1: ben okudum.
0: Okuduğundan bir manşet kaldı mı? Hani ben ederse onunla ilgili mesela kesin oynar demedi. Hatta çok kısa geçti Ederson konusunu. Şöyle demiş, Fenerbahçe Ok'tan da okuyacağım. Yarın kadroda olacak, şu an oynayabilecek durumda diyor. Ama yarın oynayacak kalede Ederson var mesela demedi. Brezilya kanalına verdiği röportajı sonra okudum altyazılı. İzledim altyazılı. Orada da normalde lig maçında aslında oynatacaktık. Ama ceza devam ettiği için oynatamadık diyor. Fakat bu maçla ilgili de kesin oynar diyemiyor. Hani dik maçıyla bu maçın da çok bir farkı yok. Aynı şartlar. Mert yok. Tarık'la Ederson var. Orada Ederson oynar diyen İsmail Kartal burada Ederson oynar demedi. Acaba oynamayacak mı gerçekten?
2: Ne düşünüyorsun? Ya da ne düşünüyorsunuz?
0: Mesela Ederson oynar dese ne olurdu İsmail Kartal? Hani bunu kadroyu vermemek için önceden bir şey ise. Hani
2: performanstan kaleci mı emin değil acaba?
0: İşte performanstan kafası burada mı? Transfer görüşmesi mi var perde arkasında?
2: Ya bir şeyler olduğu kesin. Hani Ederson öyle şu an hiç kimse net olarak Fenerbahçe'de kalıyor demiyor Ederson için. Geçen sene yaşananlar, yüksek maaş, 10+4 kuralı.

0: sürü şey var. Bir sürü detay var. İşte en son Juventus dedikodusu çıkmıştı geçen hafta.
1: Juventus kimi aldı biliyor musun?
0: Sonra kapandı.
1: Vicario'yu alıyorlar. Hı. Martinez'i istediler Aston Villa'ya. Son anda iptal oldu. Vicario'yu ya da Vicario mu diye okuyorlar bilmiyorum. Tottenham'ın kalecisini alıyorlar. O yüzden o defter de.
0: O konu kapandı. İşte geçen artık. Hafta çıktı ama. Hı hı. Neticede benim tahminim performansla alakalı bir soru işareti var. Acaba biz Ederson oynatırsak bu adam nasıl bir performans verir? Yararı mı olur, zararı mı olur? Normalde Ederson kalitesinde bir kaleci için bunu konuşmamam bile gerekir.
1: Tarık mı Ederson mu da kafa karışığı olmaması lazım.
0: Ama işte diğer tarafta başka faktörler olunca herhalde onu net olarak ortaya koyamıyorsun. Artı bilmem katılır mısınız? Şöyle bir düşüncem var. İlk maç Lyon Fenerbahçe olsaydı Ederson oynayabilirdi diye düşünüyorum.
1: Aynısını düşündüm az önce. Evet.
0: Evet. Ama şimdi iç sağ olunca yani olası bir kötü performansta taraftarın gene bir tepkisi. O zaman defter tamamen kapanır. Hani biz Fenerbahçe'de Ederson gidebilir diye düşünüyoruz ya da ben öyle düşünüyorum. Ama o olasılığı çok hızlandırır bir iç sahada hata. Fenerbahçe'nin karşılaşmayı kazanamaması. Ondan sonra Ederson Fenerbahçe defterini tamamen kapatır. O da taraftar tepkisiyle olursa Fenerbahçe çok pahalıya patlar. Yani oyuncunun biraz da kendi gitmek istemesi lazım. Hı hı. Eğer bugün Fenerbahçe taraftarı örnek veriyorum Ederson'a tepki gösterdi. O zaman Ederson bayağı ayak sürer. Çok da pahalıya patlar sana o ayrılık. Bunlar da değerlendiriliyor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin şu an tabii ya da İsmail Kartal'ın aklında ilk olan Fenerbahçe'ye ne kadara mal olacağı bu ayrılığın değil. Önemli olan performans. Yani Fenerbahçe şu an bu akşam böyle bir kadro oluşturmuşken kalecisinden de seni tura ortak edecek, seni tura sana turu kazandıracak performansı beklemek ister. Onu da Tarık mı verir, Ederson mu verir? Bence karar o. Ederson da bu sebepler yüzünden belli ki bir soru işareti var, bir acaba var.
1: Diğer tarafta terazinin diğer tarafında Tarık Çetin. Onun da tabii tecrübesi yüksek ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi bambaşka, Avrupa tecrübesi bambaşka. Orada herhalde o terazide tartacak İsmail Kartal artılar eksiler bir karar verecek. Büyük ihtimal zaten vermiştir. Ben dünkü basın toplantısından hani benim yorumum Tarık oynayacak oldu mesela. Hani Ederson'la ilgili böyle direkt çünkü hani normal 11'ini vermek istemezsin. Hani Talişka mı oynayacak, Asensio mu, Vedat mı mesela onu saklarsın. Ama kaleciyi saklamanın pek bir şeyi var mıdır? Yoktur futbolda hani Ederson'u oynayacak demek ya da Tarık oynayacak demek çok şey midir futbolda bilmiyorum. Bana gelmiyor hani bu söylenebilecek bir şey gibi
0: Haklısın.
1: Geliyor. Kaleci olduğu için hani kaleciye göre bir taktik değişikliği yapıyor mu?
0: Yok yok öyle
1: teknik direktör hani Tarık oynayacak daha çok uzaktan şu çekelim gibi zannetmiyorum öyle bir şey olacağını.
0: Mesela bak Nedim Küçük ne olursa olsun eğer Ederson varsa sağlamsa cezalı değilse o oynar. Oynamazsa büyük saçmalık olur demiş. Hı hı. Böyle bir düşüncesi var.
1: Bir başka... Peki Tarık'la olan rekabetinde mi? Mesela Mert varken de Ederson vardı ve yedek kulübesindeydi. Mert oynuyordu iki maçta.
0: Şimdi tur daha kritik hale geldi. Mert yok. Hani anladığım kadarıyla Ederson mu Tarık mı sorusu saçma diye düşünüyorum.
1: Tamam. Peki Mert olsaydı orada ne denecekti?
0: Mert olsaydı herhalde o kadar net konuşmazdı.
1: Çünkü iki turu da Mert'le oynadı.
0: O kadar net konuşmazdı. Mert'in performansı da yüksekti. Bir başka dinleyici Ederson Fenerbahçe tarihinin son 20 yıllık bölümünün en kritik maçında oynamayacaksa hangi maçta oynayacak diye sormuş. Zaten bu karşılaşmada oynamazsa Ederson'un ayrılacağını düşünürsünüz.
1: Evet.
0: Hani o şekilde değerlendirin. Fenerbahçe o şekilde bir karar almış. Artık iş ayrılığa gidiyor diye düşünebilirsin. Bu karşılaşmada oynamadığı noktada.
1: Ki Mert oynarken bile düşünebilirdin ama hadi derdin. Mert iyi başladı, devam etti. Hadi zorladın ama Tarık mı Ederson'da hala Tarık'sa ki bu arada Ederson'un da o rahatsızlığını atlattığını işte zaten anlıyoruz. Hı. Kadroda olacak diyor İsmail Kartal. O net bir mesaj oluyor artık.
0: Biz Ersin'e senelerce katlandık. Fenerbahçeliler Ederson'a iki maç katlanamıyor demiş. Bir başka dinleyici de ne olursa olsun fark etmez.

0: Ederson varsa oynamalı demiş. Yani genel olarak biraz daha Ederson'a, biraz daha değil hatta, gelen mesajlarda Tarık oynamalı diyen şu ana kadar çıkmalı. Bir başka mesaj geldi. Ama gene aynı kişi göndermiş. Nedim Küçük göndermiş.
1: Mert olsaydı da Ederson oynamalı demiş. Hı-hı. Değil mi? Yani tabii bu deniyor ama akşam Ederson'un hatasıyla bir gol yendiğinde de ama tepki de alır ya. Niye tepki vermesin? Şimdi aynı ya, kişiler tepki de gösteremez mi? Gösterebilir.
0: Hani Ederson o bildiğiniz mental ve fiziksel yapıdaki Ederson mu sorusu da önemli. Çünkü iş burada sadece hani Ederson mu Tarık Çetin mi diye bir soru yok zaten futbolda şu an. Hani
1: öyle bir seçenek de
0: öyle yani bir seçenek yok yani. Kimseye böyle bir opsiyon sunulmuyor yani. Tabii ki Ederson. Herkes onun farkında. Fakat işte Ederson bu maça hazır mı mental olarak? Yani ayrılmak üzere olan bir oyuncu mu oynatıyorsunuz? Takımdan tamamen kopmuş bir oyuncu mu oynatıyorsunuz? Yoksa oyuncu tamam hani ben Fenerbahçe devam ederim problem yok. Şeye gittim ne derler? Dünya Kupası'na gittim geldim. İşte hazırlık sürecim bitti. O ara Mert iyiydi. Mert sakatlandı. Tamam artık yani benim forma giyme vaktim geldi. Ben o formayı alır bir daha da çıkarmam diyorsa zaten bu herhangi bir tartışma yok yani. Deli olmak lazım. Ederson mu Tarık mı diye sorduğunda. Biz şeyi anlamaya çalışıyoruz yani. Arkada bir şey var mı? Arkada bir şey olduğu için böyle bir karar alındı zaten. Başka bir şekilde alınmaz.
1: Peki bir örnek sorayım sana Ali abi. Geçen yıl Kerem'in transferini konuştuk işte. Benfica Fenerbahçe eşleşmesinde. Benfica tuttu. Maçlarda oynattı. Gidecek olan oyuncuyu. Oyuncu gol attı. Turu da Benfica'ya getirdi. Yani profesyonel futbolda aslında tabii ki oyuncudan oyuncuya değişir ama var. Bunlar ayrılabilir bu arada Ederson bu maçlardan sonra.
0: Bu da,
1: ama
0: çok, bu da çok güzel bir örnek.
1: Bu maçlarda da en iyi performansını da ortaya koyabilir.
0: Bu da çok güzel bir örnek.
1: Hazırsa eğer.
0: Zaten hani geçen sene şunu dedik. Ederson'un Fenerbahçe kariyeri boyunca. Ederson hata yapmayan bir kaleci değil. Ederson hata yapıyor. Yani bunu Ederson öyle kabul edeceksiniz. Bunu biliyorsun. Manchester City'de de yaptı. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sene iki tane büyük hata yaptı Ederson. Ve Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Bu kabul. Benim buradaki asıl düşüncem taraftarla yaşananlar, eşiyle yaşananlar o beni çok şey yapıyor. Çünkü orada hata yaptığında hani hata yaptı diyorlar, geçiyorlar. Çok üzerinde durmuyorlar. Biz biraz işi abartıyoruz. Çok farklı bir noktaya taşıyoruz. Şimdi orası o yara kapandıysa gene problem yok. Zaten her kaleci hata yapıyor. Hı hı. Orada gene Ederson'a çıkıyorsun. Şey olarak. Karar olarak. Ama ya o yara kapanmadıysa artı bir de bu ayrılma durumu. Ayrılma durumunda da senin dediğin zaten düşünülmeli. Hani oyuncu profesyonel zaten oynayacak gidecek. Yapabileceği bir şey yok. O yara çok önemli. Yani o yara da şunu aslında ortaya koyuyor. Sen kulüple duygusal bağını tamamen kestin mi, kesmedin mi? Yani bu kulübe bir aidiyet duyuyor musun, duymuyor musun? Orada bir problem yoksa gene Ederson.
1: Vallahi aslında Aziz Yıldırım'ın ilk anda itibaren açıklamalar Ederson'la ilgili bence çok pozitifti. Yani onu direkt olarak gözden çıkarmadı. Öyle bir kaleci varsa tabii ki önce Ederson'la devam düşünürüz gibi. Hep suyuna gidildi diye evet, görüyorum.
0: Mesela Kante'nin hiç suyuna gidilmedi.
1: Gidilmedi. Şerif'in gidilmedi.
0: Şerif'in gidilmedi. Kante'nin gidilmedi. Aynen öyle Ederson'a gidildi.
1: Aslında hani tabii bu dışarıdan gördüğümüz, içeride neler konuşuldu bilmiyoruz ama içeride de öyleyse eğer değil. Bugün Ederson'un o vücut dilinin işte ne bileyim konsantrasyonu yüksek olması, iyi olması lazım. Ama başka türlü şeyler yaşandıysa içeride onu tabii bilemiyorum. Ederson da burada bir adım atması. Belki Fenerbahçe yönetimi attıysa, teknik heyet attıysa onun da gerekebilir. Bakalım göreceğiz akşam. Şimdi basın toplantısı dedik ama konu konuyu açtı. Bir araya gidelim. Aradan sonra toplantıdan diğer detaylarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Radyo Spor. Isuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Radyo Spor.
13: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam

0: 8.43 saatlerimiz. Fenerbahçe'de dün basın toplantısı vardı dedim İsmail Kartal'la birlikte. Kerem Aktürkoğlu çıktı. Lukaku ile ilgili kadroda olacağından bahsetti İsmail Kartal. %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var, kadroda var. Maçın gidişatına göre kullanabiliriz dedi. Tarişka ile ilgili çok düzgün ve karakterli bir çocuk. Ne söylersem gözümün içine bakıyor ve harfi harfine yerine getiriyor. Ondan da çok mutluyum demiş İsmail Kartal. Bir soru geldi. Orta sahada Kante, Gendouzi, İsmail'i aynı anda kullanır mısınız tarzında? İsmail Kartal'da ne artıları da olabilir, eksileri de olabilir. Hepsinin matematiğini biz antrenör ekibi olarak yapıyoruz. Bir karar vermedik. Taktik antrenman sonrası karar vereceğiz dedi. Mesela buna da kesin olmaz demedi. Belki gerçekten düşünüyor böyle bir üçlüyü kullanmayı. Ama ben çok zannetmiyorum böyle bir üçlü kullanacağını. Hele ki kendi evindeki bir karşılaşmada.
1: Yani şöyle düşün. Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek'in rakip kaleyi düşünme frekansını düşünmek lazım.
0: Az yani. Nasıl?
1: Çok az. Çok çok az.
0: Orada Asensio'yu kesiyorsun mesela. İsmail'i atıyorsun.
1: O zaman iş sadece üretme konusunda Greenwood'a, Kerem'e kalacak. Santrafor o şekilde besleyeceksin. Çünkü Fenerbahçe'nin elindeki Santrafor kendi pozisyonu yaratan Santrafor profili değil. Yani topu alır, çalım atar, dripling yapar. Öyle değil. Biraz servis yapman lazım. Geriye geldiği zaman da santrafor zaten oyun kurulumuna katılan, bağlantı yapan santrafor pozisyonunda. Yani santraforuna top indirmen lazım. Bunun yanında kime kalır? Tabii ki Levent Mercan'la Semedo'ya kalır. Biraz daha tabii önde kalmak, rakibin senin üzerine gelmesini etkileyecek, sınırlayacak performans alırsın

0: merkezden. Ancak bu merkez tercih edilecekse Fenerbahçe bayağı kısırlaşabiliyor. Yani o noktada.
1: Bu merkezi geçen yıl Trabzon deplasmanında Tedesco kullandı. Galip geldi, beğenildi bu üçlü. Hatta zaman zaman sezon içinde de olsa dendi bu üçlü ama bilmiyorum, bana elinde bu kadar hücum opsiyonu varken bu üçlüyü kullanmak çok makul gelmiyor.
0: İşte tamamen neyi tercih ettiğinle alakalı. Şimdi Fenerbahçe bence kazanarak gitmeli. Hatırlarsan bunu şey için de söylemiştik. Yani Benfica eşleşmesi için de söylemiştik. Çok
1: Evet.
0: bazı eşleşmelerde belli oluyor yani. O deplasmana beraber gitmeyeceksin. Ya da mağlup olup gitmeyeceksin. Yani oraya kazanarak gitmen lazım. Avantaja sahip. Lyon'da öyle bir karşılaşma olacak. Lyon'da öyle bir eşleşme. O yüzden özellikle ilk maçta ne olabilir? 1-0 öne geçersin. 2-1 öndesindir. Dakika 75'tir. Pat diye İsmail Yüksel'i içeri atıp o merkeze dönebilirsin.
1: O da
0: Ama
1: almış tabii.
0: başlangıç planı
1: Aynen.
0: olarak bir de Asensio ve Talisca gibi, işte Vedat Muriç gibi, Lukaku gibi çok önemli hücum silahların varken rakibi de biraz tedirgin etmek, rakibin de o hani senin üzerine gelmesini o şekilde de engelleyebiliyorsun zaman zaman futbolda, onu da unutmamak lazım.
1: Bugün mesela Lukaku oynamayacaksa bile bence kenarda 60'tan itibaren ısınsın. Böyle
0: Bir
1: bir
0: görsün
1: rakip
0: değil mi oyuncu?
1: görsünler, bir de heybetli adam yani, Lukaku girebilir. Girecek mi? Böyle bir kafalarında soru işareti olsun
0: Tabii.
1: yani. Bilmiyorum, çok ufak detaylar ama ben
0: Önemli,
1: olsam
0: önemli.
1: yapardım yani Lukaku'yu. Girmeyeceğini bilsem bile kenarda ısınan oyuncular arasına gönderirdim. Rakip bir çekinsin yani, Lukaku sonuçta bu. Kerem Aktürkoğlu dün ilk sözü o aldı. Bayağı da uzun konuştu. Bir normalde futbolcudan, hele ki Türk olunca tabii, çeviri olmadığı için daha kısa sürebiliyor. 2-3 soruda hemen paket olup gidiyorlar. Kerem bayağı kaldı. Bayağı da soru geldi. O da kendini genel olarak güzel ifade etti. Özgüvenli hani konuşması. Çok hani müthiş bir hatip değil tabii ki ama bence kendini güzel ifade etti. Özellikle bu baskı ile ilgili, eleştirilerle ilgili gelen sorulara güzel yanıtlar verdiğini düşünüyorum. Oradaki oluşturmaya çalıştığı kafa yapısı bence olumlu. Hala tam olarak bence zorlanıyor tabii ki, bu baskı eleştiriyle kimse ben etkilenmiyorum, işte bunu hep motivasyon olarak alıyorum diyemez. Etkileniyordur. Kerem de belli ki etkileniyor ama şeyin farkında yani, bunlar olacak. Büyük takım futbolcusuysan bu baskılar, bu eleştiriler olacak. Büyük futbolcuyu büyük futbolcu yapan da, diyor Kerem, buralardan nasıl çıktı, bunlara nasıl tepki verdi. Mantalitesi bence doğru. Hani uygulama konusunda problemleri olabilir ama en azından biliyor bence. Bir yerde daha olgun olacak. Bence hala sıkıntı yaşıyor Kerem davranışlarda ama mantalitesi iyi. Dün o hoşuma gitti yani, Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından. Benim eleştirmediğim hiçbir dönem yoktur diyor büyük ihtimalle. Eleştirileri de olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunları fırsat olarak görüyorum, dedi Kerem Aktürkoğlu. Dünün hani manşeti bence basın toplantısından Kerem'in bu baskı ve eleştiriyle ilgili gelen soruya verdiği yanıttı. Onu söyleyebilirim. Şöyle de bir not vereyim. Bu biraz detay olacak tabii ki. Dün 17 dakikalık bir basın toplantısı oldu Ali abi. Bunun 9 dakikasında Kerem Aktürkoğlu konuştu. 8 dakikasında İsmail Kartal konuştu yaklaşık. Ben bir futbolcunun teknik direktörden fazla konuştuğunu, yani bunu hep de matematik tutmadım ama senin
0: Çok
1: aklın
0: azdır, çok azdır.
1: yoktur ya da çok
0: Belki evet.
1: azdır. Genelde hani futbolculara böyle iki soru gönderip hemen gönderiyorlar. Orada teknik direktörle daha uzun bir soru cevap kısmı oluyor ama İsmail Kartal'la ilgili bunu artık her basın toplantısından sonra söylüyoruz. Belli ki böyle bir politika var. Kısa tutuyor, öz tutuyor, çok uzun cevaplar vermiyor. Çok da soru da almıyor ve hani basın toplantısından bir yara almadan en azından biraz hani yapmış olmak için İsmail Kartal tarafı
0: Zorunluluk.
1: zorunluluktan dolayı sanki o toplantılar yapılıyor gibi. Bu da bir artık politik olduğunu anlıyoruz, bu bir değil, iki değil. Yani Kerem'in fazla konuşması belki ilk ama İsmail Kartal'ın süresi genelde benzer yani, herhalde 7-8 dakikayı geçmiyor kendisi. Böyle de bir aksilik olmazsa, bir farklılık olmazsa devam edecek gibi Fenerbahçe'de.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Bu da bir tercih yani, bunu bir tespit olarak ben söylüyorum. Artık eleştiri kısmını geçtik yani, iletişimle ilgili eleştirdiğimiz Baki, İsmail Kartal'ı, ama artık eleştiriliyorken de çok da uzun tutmanın da bir anlamı yok bu arada. Doğru da yapıyor şu anda İsmail
0: Tabii canım,
1: Kartal.
0: tabii zaten. Biz seninle hep söylüyoruz basın toplantılarıyla alakalı olarak. Yani yöneticilerin yaptığı, teknik direktörlerin yaptığı. Burada bir basın toplantısında

0: 45 dakika konuşmanın hiçbir anlamı yok. Söyleyeceğinizi söylersiniz. Yani söyleyeceğiniz 3 dakikada da bitebilir. 3 dakikalık bir şey söylemek ayıp değil mesela. Hı hı. Ondan sonra soru cevaba geçersiniz. Sorular alırsınız. Orada da belli bir zaman sınırı koyuyorlar genelde. Ya da işte orada genelde olanlardan hani birer tane soru alınmaya çalışıyor ağırlıklı olarak. Öyle bir politika var. Ondan sonra da yolunuza bakarsınız. Çok gördük çok uzun süre konuşup hani hiçbir şey söylemeyenleri. O yüzden de hani İsmail Kartal'ın zaten bu konularda yarası varken, çok fazla eleştirilmişken, dediğin gibi yani orada daha fazla konuşmak bir riski de beraberinde getiriyor. Normalde iyi niyetli olsan da oradan eleştiriliyorsun. Gereksiz bir gündem oluyor. Dolayısıyla bence doğru bir tercih.
1: Yani bununla benzer bir örnek olacak. Geçenlerde Dünya Kupası'na tweet atmıştım mesela. Lukaku'da o penaltı kazandığında hani tam hazır hissetmediğini mi söylemişti?
0: Evet,
1: hani,
0: evet.
1: Atmadım demişti. Tilemans'a bıraktım demişti. Bu bir hani eleştiri konusu da olabilir demiştim ama bence insanın kendini bilmesi de önemli yani. İlla böyle mesela penaltı konusunda iyi hissetmiyorsan atmak zorunda değilsin o anda. Alternatifin de varsa ki vardı. İletişim konusunda kendine çok güvenmiyorsan, eleştiri alıyorsan onu minimumda tutmak da bence bir başlangıçtır. Önce bunu yaparsın. Sonra belki bunun üzerine çalışıyorsa İsmail Kartal daha uzun yapabilir sonrasında. Ama kısa vadede bence çözüm odaklı gidiyor. Takdir ediyorum yani bunu dediğim gibi bir eleştiri değil. Bir tespit olarak hatta bir övgü olarak da söylemiş olayım. Evet, bugün için Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Benim maçla ilgili
0: maç 22'de.
1: Evet. Şampiyonlar Ligi saati.
0: Evet. TRT'de. Onu söyleyelim. Diğer maçlar da 22'de.
1: Aynen. Bugün 3 maç var toplam.
0: Maç var. Toplamda 3 karşılaşma. Hepsi 22'de başlayacak. Fenerbahçe umarız bu Şampiyonlar Ligi talihsizliğini, Şampiyonlar Ligi özlemini giderecek. O ilk adımı atar. Çok istiyorum ben. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la beraber Şampiyonlar Ligi'nde olmasını. Biraz daha üst seviyede mücadele etsinler. Çok şey çıkar oradan. Çok güzel konular çıkar. Şimdi fikstürler belli olacak. İşte senin fikstürün şöyle, benim fikstürüm böyle oldu. Sen şu kadar puan aldın, ben bu kadar puan aldım. Çok eğlenceli olur, güzel olur o. Bir de işin içine tabii yerel bazdaki hakem, MHK, federasyon tartışmaları girmeyeceği için daha kaliteli bir tartışma olur orada. O yüzden çok istiyorum. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etsin. Galatasaray'a zaten derdi yok. Ama Fenerbahçe'nin de katılmasını canı gönülden istiyorum. Aynı şeyi Beşiktaş ve Trabzonspor için de istiyorum. İkisi de Avrupa Ligi'nde mücadele etsin istiyorum. İkisi de iyi oyuncular getirdi. O oyuncuların motivasyonu için Avrupa Ligi şart gibi. Konferans Ligi çok hafif kalıyor. Şu anki kadrolara. Avrupa Ligi'nde de işleri çok zor olacak. Ama en azından kaliteli bir ortamda zorlanacaklar. Bu da iyi olur. Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında hani Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gibi öyle çok tartışma çok şey olmaz ama gene bir kıyaslama yapılır.
1: Şimdi Salah transferi sonrası biraz sosyal medyada Beşiktaşlar da Trabzon'da bir şeyler görüyorum ben.
0: Evet ama o hani transferden. O şeyde çok konuşmayız böyle yani Fenerbahçe, Galatasaray, ha, yok, Şampiyonlar Ligi'nde konuşacağımız kadar konuşmayız. O yüzden umarım öyle olur. Yani 4 takımı garantiledik grup aşamasında. Bu iyi bir şey. Hı hı. Ama şey olmasın yani. Bir Şampiyonlar Ligi, işte iki Avrupa Ligi, bir Konferans Ligi. Böyle daha düzenli. Benim gibi hani böyle şey, daha her şeyi derli toplu seven biri için. İki Şampiyonlar Ligi'nde olsun, iki Avrupa Ligi'nde olsun. Konferans Ligi ile de umarım bu sene alakalı olarak işte Konferans Ligi'nde birinci hafta maçları bitti. Lider Mainz deyip geçmemişsin.
1: Değil mi?
0: Hani Konferans Ligi'ne çok fazla bakmayalım. Küçümsediğimden değil. Orada 5 senedir oynanıyor. Bir şey yapabilmiş değiliz. Bir yarı final bile görmedik. Hep aynı noktadayız. İşte zaten biz bu ligi kazanırdık falan. Kazanamadığımız ortada. Ama en azından hani kazanamayacaksak daha üst bir seviyede kazanamayalım diye bakıyorum ben. Hani şöyle bir şey olsa Konferans Ligi'nin 5 ya da 6 şampiyon olması lazım. 6 da olabilir. Tam emin değilim. Galiba 3 İngilizler aldı. 2 de başka ülke aldı diye hatırlıyorum ama bir şey aldı.
1: Hiçbir fikrim yok. Ben
0: Olympiakos aldı.
1: Küçümsüyorum o ligi.
0: Küçümsüyorsun o ligi. Aslında bu kadar da kafa şey yapmaya gerek yok. Bakalım şöyle bir kaç olmuş. Kaç.
1: Nereden bakacaksınız diye onu ya?
0: Dur ben sana söyleyeceğim. 5 olmuş. 5 olmuş. Palace, Chelsea, Olympiakos, West Ham, Roma. 5 şampiyonu var. Biz burada bir yarı final göremedik. O yüzden de hani konferans liginde dediğim gibi güzelleme yapmayacağım, biz olsaydık kazanırdık diye kazanamıyoruz işte. Kazanabilsek ya da yarı final görsek görürdük 5 senede.
1: Konferansla ilgili tek heyecan bu sene final olacak İstanbul'da, evet, Beşiktaş'ın stadında.
0: İstanbul'da olacak. Şeyle, Gorbik Zarble ile
1: aman diyeyim.
0: French Varoş finali. Trabzonspor French Varoş'u eledikten sonra French Varoş rotasını konferans ligine çevirip konferans ligini alabilir. Yani onlar daha başarılılar bizden. O yüzden de ben hani daha yüksek rekabette, daha iyi takımlarla oynasınlar. Biraz daha görelim tam olarak neredeyiz, takımlarımız hangi seviyede. Çünkü yanıltıcı olabiliyor bazı galibiyetler bizde. Görelim bakalım, boyumuzun ölçüsünü alalım. Belki iyi sezonlar geçireceğiz. Onu da bilemiyoruz. Belki hakikaten işler yolunda gidecek takımlarımız için. Ama temennim Trabzonspor, Beşiktaş zaten en üst Avrupa Ligi'ne ulaşabiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Biz de maçlarımızı takip edelim. Bayağı da maç olacak.
1: Evet.
0: Şeyde, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde 2 senedir onu yaşıyoruz.
1: 32 maç olacak şu anda bizimkiler, eğer Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi 8x4. Ya. Garanti 32 maç.
0: Çok maç. Dolayısıyla temennimiz o yönde. Bugün de Fenerbahçe ilk adımı atsın istiyoruz. Başarılar diliyoruz.
1: Reklama gidiyoruz. Reklamdan dönüşte de artık Galatasaray için farklı konuşacağımız bir program olacak transfer konusunda.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
7: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.59 saatlerimiz Galatasaray'la devam ediyoruz dedim reklamdan önce ve bugün Galatasaray için farklı şeyler artık konuşmanın vakti geldi Galatasaray taraftarı da. Meraklı tabii ki transfer konusunda ne olacak? Hiç oyuncu transfer etmeden bitmeyecek transfer dönemi. Bir yerde o takviyeler gelecekti Galatasaray'da ve bugün çok büyük ihtimalle Lokomotiv Moskova'nın 2005 doğumlu 10 numarası Alexey Batrakov İstanbul'da olacak. Dün Galatasaray muhabirleri bu transferde anlaşmanın tamam olduğundan bahsettiler. Kulüple bonservis anlaşması tamam. En az bir 25 milyon euro garanti bonservis okudum. Bonuslarla birlikte 30'un üzerine çıkan da

0: var. Hani 30 artı 3 diyen de var, 25 artı 4. Ama bir minimum 25 ödenecek bu genç oyuncu için. Oyuncuyla anlaşma zaten çok zor değildi. Burada önemli olan Lokomotiv Moskova ile olan anlaşmaydı. O tamamlandı. Oyuncu zaten dünden hazır. Gelecek 10 numarada Galatasaray'ın yeni oyuncusu olacak. Bu arada kariyerinde 8 numara gibi oynadığı maçlar da var anladığım kadarıyla. Böyle direkt bir 10 numara değil. Ama hücuma yönelik bir orta saha diyebiliriz. Sağ ayağını kullanıyor. 1 metre 73 santimetre boyunda. Yaklaşık 2 sezondur böyle üst seviyede oynayan bir isim. Geçen yıl 28 lig maçında 13 gol 10 asist yapmış. Ondan önceki yıl 29 lig maçında 14 gol 7 asist.
1: Ben de
0: Yani
1: 9
0: bir
1: asist gözüküyor ilk sezonda. Son sezonda.
0: Transfer
1: Sen de
0: Mark
1: 10.
0: yüksek yazıyor bu
1: 10
0: arada.
1: asist.
0: 10 gözüküyor ama çok iyi. Yani bir orta saha 10 numara için 13-10 double-double'a yakın ya da double-double. İlk sezon 14 gol 7 asist. Bunlar iyi. Sarı kartı geçen yıl 9 sarı kart görmüşüm. 8 maçta yüksek. Ondan önce 6 sarı kart görmüş.
1: Bu sezon 4 maç 3 sarı kart.
0: Bu sezon 4 maç evet 3 sarı kart çok yüksek. Bunu agresyondan mı itirazdan mı sert faullerden mi görüyor onu bilmiyorum. Ama hayırlı olsun hani Galatasaray'a gözüken o bu transfer artık bitti gözüyle bakılıyor.
1: Evet, şimdi tabii transferin kağıt üzerinde olumlu ve olumsuz tarafları var. Her transferde olduğu gibi. Olumlu tarafı ne? Galatasaray genç bir oyuncu kadrosuna kattı. Çok genç bir oyuncu yani 2005 doğumlu bir oyuncuyu kadrona katıyorsun. Neticede 2 sezonda Rusya'da en üst seviyede çok büyük katkı vermiş. Katkı vermemiş, çok büyük katkı vermiş. Yani rakamlar 10 numara rakamları değil, santrafor rakamları gibi. 13 gol, 9 asist, 14 gol, 7 asist. Çok çok iyi rakamlar. Şu ana kadar 82 özür dilerim. 82 maçı gözüküyor. Genç takımlarla beraber kariyerinde. 46 gol, 17 asistlik bir gol katkısı. Yani 82 karşılaşmada bir başka deyişle 63 gole direkt katkı vermiş. Yani büyük bir skorer aslında şu ana kadar Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncu Batrokov. Görüntü o yönde. Bunun yanında tabii ne eksi olabilir? Beklenti ve baskıyı hangi oranda kaldıracak oyuncuyu tabii bilmiyoruz. Çünkü Rusya'da tek takımda oynamış. Hani bir Avrupa tecrübesi, başka bir takım tecrübesi yok. Hep alıştığı yerde, bildiği yerde. Şimdi bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir futbol kültürüne gelecek ve genç bir oyuncu. Dolayısıyla buralara alışana kadar Galatasaray taraftarının biraz tabii normalde bence sabırlı olması lazım. Gönül istiyor her zaman için yaptığın böyle bir transfer gelsin, aynı performansı devam ettirsin. Ama olmayabilir. Olmadığı noktada mesela Batrakov kötü bir oyuncu olmayacak. Fakat bizde kim bilir neler söyleyecekler. Kim bilir neler söylerler. Artı tüm bunların dışında 21-22 yaşında yurt dışına çıkmış, başka kulüp deneyimi kazanmış bir oyuncuyu aldığınızda yine benzer problemleri yaşayabilirsiniz. Tek kulüp teknik daha risklidir tabii ki ama daha başka liglerde oynayıp o yaşta bir başka transfer yapan oyuncu yine performansında bu yaşta inişler çıkışlar gösterebilir. Oraları eğer atlamazsak bu tarz transferlerde bence bir noktada performans almaya başlayabiliriz. Fakat Galatasaray'da yani bu sezon öyle bir transfer baskısı oluşturuldu ki gelen oyuncudan da hemen bence bir performans beklentisi olacak. Benim gördüğüm en olumsuz olabilecek taraf bu. Yani oyuncuyu büyük baskı altına alıp genç bir oyuncuyu hani Rusya liginden, Rusya'da tek takımdan başka bir yerde oynamamış bir oyuncu çok büyük baskı altına alıp hadi bize gol at, hadi bize asist yap, hadi bu takımı oynat, sen 10 numarasın baskısı yapılırsa ki yapılma ihtimali yüksek o zaman bir sıkıntı doğabilir. Onun dışında oyuncu gidilebilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Yatırım yapılabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Pahalı mı? Pahalı. 30 milyon euro civarında bir rakam ucuz değil. Fakat bu oyuncuyla ilgili

0: Zaten o maddeyi de boşuna koydurmamışlardır eğer haber doğruysa.
1: Hı hı.
0: O yüzden de bence en kritik nokta oyuncu Galatasaray taraftarının, kulübünün nasıl yaklaşacağı olacak. Çok büyük baskı altına alırlarsa oyuncuyu bir sıkıntı olabilir. Ha belki de olmaz, çok güçlüdür mental olarak. Gelir pat pat performans verir, o zaman zaten hiç sorun olmaz. Ama ben hani ne olabilir diye düşündüğümde en büyük sıkıntının ne olabileceğini öngörüyorum.
1: Yani dün bile Bruno Fernandes haberleri yapıldı İngiliz basında, Galatasaray'ın ilgisinden bahsedildi. Çıta oradan başladı 10 numarada. Şu an Batakov transfer edildi. Can Uzun konuşuldu. İşte farklı 10 numara adayları geldi. Batakov bu adaylar arasında belki de en bilinmeyeni. O yüzden işi çok kolay olmayacak. Yani kendini bir an önce ilk maçtan herhalde kabul ettirmesi gerekecek. Şey aklıma geldi. Bu oyuncu Rus bir oyuncu. Rusya ile tabii ilişkiler biraz daha normalleşiyor. Artık dünyada bazı spor organizasyonuna katılacaklar. Mesela bu oyuncunun olası satışında Galatasaray problem yaşar mı? Hani oldu ya, hani iyi performans verdi, kötü performans verdi. Elden çıkarmaya çalıştın. Bu oyuncuyu Rusya tekrar ya da çok pahalıya alır mı?
0: Çok pahalıya almaz. Eğer Rusya'ya geri dönecekse oyuncu, çok pahalıya alacağını.
1: Avrupa içindeki transferinde acaba bir sıkıntı olur mu? Yani Rusya'dan direkt transferlerde oluyor. Özellikle bazı takımlarda banka hesapları galiba, değil mi? Avrupa'ya bloke mi oluyor? Para gönderimi olmuyor falan. Bir o geldi, riskli gibi geldi yani Rus bir oyuncuya gitmek o açıdan.
0: Ya tabii Galatasaray direkt oyuncuyu da 6 ayda 1 senede satmayı planlamadığı için, bu kadar genç bir oyuncuyu hemen o kadar satmayı planlamaz. Biraz da performans bekliyor abi, Galatasaray.
1: Kesinlikle öyle de işte Şerif daha 6 ay oldu. Tamam ilk 11'e gelmedi ama adamı satıyor şu anda Fenerbahçe. Ne bileyim, biz de biliyorsun 6 ay. Hani 6 ayda gidiyorsun.
0: Haklısın. Şu açıdan söylemek istedim onu. Hani biraz daha savaşın etkileri azalıp, çünkü sporda yavaş yavaş başladı biliyorsun.
1: Evet.
0: Tekrar bir entegrasyon. Hani bir 6 ay, bir sene süre geçtiğinde inşallah, hani zaten dünya şey için de önemli. O savaş da sona erer herkes için.
1: Daha oradaki... gördün mü dün Arda Turan'ın açıklamasını? Yine daha yeni o sığınaklara sığınmıştı.
0: Evet, gördüm ne yazık ki. Hani biraz daha zamanla beraber o savaşta etkilerini kaybederse ya da tamamen biterse, o zaman zaten bir problem olmaz. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bu oyuncu 30'a geri satamazsın Rusya'ya.
1: Hı
0: hı. O kesin. Yani savaş bitse de satamazsın.
1: Bir de bizim ligin tavanı şu an 30 zaten. Evet. En iyi transferler bile 30'a gidiyor işte, takımdan ayrılıyor. Yani ben hani biraz riskli görüyorum bu oyuncu. Mesela hani tabii ki işin uzmanı değilim. Benim yorumumda belki çok bir önemi yok ama dün Enciso Ipswich Town'a galiba transfer oldu. Yaklaşık aynı paralı 30 milyon euro. O da 2004 doğumlu bir oyuncu. Daha bilindik bir oyuncu olduğu için mi bilmiyorum. Ben mesela Enciso gibi daha bilindik, Premier Lig tecrübesi olan, Avrupa'da Fransa Lig 1 tecrübesi olan, yetenekli de bir oyuncu yani, gördük Paraguay maçlarında da. Ben mesela onu tercih ederdim o paralar veriliyorsa eğer. Ve oyuncunun da başka sıkıntıları yoksa, mental veya sakatlıkla alakalı olarak. Batako biraz daha riskli geliyor bu açıdan bana. Ama bunlar tabii ki daha oyuncuyu sahada görmeden benim yorumlarım. Sahada bambaşka bir görüntü de ortaya koyabilir. Adından da olumlu anlamda çok söz ettirebilir.
0: Sağ ayaklı.
1: Hı hı.
0: Şimdi ben de açtım biraz gollerinin videosunu izliyorum. Etkili bir sağ ayak bekliyor Galatasaraylı taraftarları. Orası kesin. Ceza sahası yayından, oralardan iyi şutlar var, iyi paslar var. Tabii YouTube videosu olduğu için onu da unutmayalım. Hani en iyi hareketleri konuluyor sonuçta YouTube videosuna.
1: Daha taşa vurdukları yok.
0: Ama kalite yüksek.
1: Hı hı.
0: Oyuncu hani kendini o açıdan belli ediyor. Bakalım yani buradaki temel faktör, şimdi Sidiki Şerif örneğini verdin, anlıyorum. Ama Sidiki Şerif Fenerbahçe kurtarıcı olarak aslında alınmadı.
1: Nene diyeyim o zaman sana.
0: Ha?
1: Nene diyeyim sana o zaman.
0: Nene biraz daha bence yakın. Nene biraz daha yakın.
1: Nene verelim.
0: Ama işte Batrakov senin söylediğin sebep dolayısıyla daha gelir gelmez performans beklentisi olacak. Yani hani işte neler konuşuldu, kimler konuşuldu on numarada. Şimdi Batrakov geldi. Hani eğer onu almıyorsan, Batrakov'u aldıysan bir şey biliyor olman lazım,
1: evet,
0: diye bakılacak. Odur yani, Batrakov'un daha gelmeden yaşayabileceği problem odur. Ama bunlar olasılık. Belki de adam fizik olarak ve mental olarak güçlü. Zaten lig oynandığı için fizik olarak bir sıkıntı yaşamayacaktır. Hani transfer bugün bitti.

0: gitse Galatasaray hafta sonundaki maçta oynatır.
1: Oynatır isterse.
0: Batrakov o kadar hazır oyuncu. Yani Rusya Ligi'nde 4-5 tane maça çıktı. Bu noktada iş dönüyor, dolaşıyor. Oyuncunun çabuk adaptasyonu, çabuk uyumuna kalıyor. Eğer onu gerçekleştirebilirse bakacağız ondan sonrasında oyuncuyla alakalı olarak.
1: Yani Sara mesela geçen yıl Championship'ten geldi. O da çok bilinen bir oyuncu değildi. İlk etapta yine riskli gözüken bir transferdi. Ben de ilk maçlarda beğenmediğimi söyledim. Sonra öyle bir oyun oynadı ki bayağı kendini kabul ettirdi. Bir önceki sene geldi mi Sara? Neyse. Hani sonra tekrar sallandı.
0: Performansı milli takımına gitti.
1: Bir ara evet milli takıma gitti. Dünya Kupası beklentisine girdi.
0: Sonra adam dedi ki hani benim Dünya Kupası'na kadrosuna alınmama sebebim bilinenin aksine sakatlıktı dedi.
1: Evet.
0: Yani sakatlık olmasa demek ki Ancelotti öyle söyledi. Oyuncu da durup dururken söylemez.
1: Yani
0: sen sakatlanmasan ben seni alacaktım dedi. Hı hı. O da o yüzden öyle dile getiriyor.
1: Ama hala mesela şu an direkt 11 diye düşünen hani ben güveniyorum mesela genel olarak Saray'a ama eldeki oyunculardan dolayı. Yoksa onun da performansı çok inişi çıkışlı oldu.
0: Ya Saray'la alakalı olarak güzel olan taraf oyuncuyu dinlediğin zaman mesela diyor ki benim diyor saklamadığım bir Premier Lig hayalim var diyor. Premier Lig'de oynamak istiyorum diyor. Şimdi Premier Lig'de oynamak isteyen oyuncu, işte Brezilya milli takımına giden o havayı koklayan oyuncunun kadronda olması her zaman için iyidir. Her zaman için iyidir. Bir hedef olan oyuncu. Şimdi Batrakov'da herhalde bütün hedefini Galatasaray'da oynamak olarak belirlememiştir. O da bu kadar yetenekli, bu kadar gol atan bir oyuncu. O da biraz daha fazlasını isteyebilir. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Artı tabii Galatasaray'ın kontenjandan da yemiyor olması bu transferde en azından şimdilik yani şu an 10+4 olduğu için az da olsa bir avantaj.
1: Evet şu an o bir hakkı hala baki. Evet. Galatasaray'ın onu kanattan, santrfordan yana kullanabilir.
0: Ya da belki o hani Galatasaray yönetiminin sürekli örnek verdiği işte fırsat transferini oradan kullanabilir artık Galatasaray.
1: Aynen. Mesela hafta sonu Emre Kaplan Jakobs satılıp Kamavinga alınabilir gibi bir şey yazdı, tweet attı. Normalde hani o 9'a pek dokunulacağı düşünülmüyor. Hani ama Singo'nun da gidebileceği konuşuluyor. Jakobs işte Emre Kaplan yazdı. Hala bir
0: hareketlilik var.
1: Olabilir Galatasaray'da. Bir hareketlik olacağı zaten kesin, birçok bölgede ihtiyacı var Galatasaray'ın transfere. Şimdi 10 numara alındı. Sırada kanat ve santrfor transferleri kaldı. Hani Batrakov tamam riski diyorum ben ama böyle bir ihtiyaç vardı. Bunun alınmış olması önemli. Artık oyuncunun performansına bakacağız. Şimdi sıradaki takviyeler nasıl olacak? Orada da yelpaze çok geniş. Yani bir Sörlot deniyor santrfor için. Bir Leipzig'ten işte daha genç olan Harder deniyor. Danimarkalı yine kuzeyden bir isim. Galatasaray'ın herhalde ayrılacak belki bazı oyunculara göre U23 mi alacak? İşte deneyimli oyuncu mu alacak? O netleşecek diye düşünüyorum. Tam hala Galatasaray'ın dışarıdan planı çok net olduğunu söyleyemeyiz. Ama adım adım herhalde gidecek Galatasaray bundan sonra. Fırsatlara göre, çıkan fırsatlara göre o takviyeleri yapacak. Şu anki tabloda işte bir oyuncu hakkı var. U23'te de yine bir oyuncu hakkı var. Değil mi? Niyaga ve Vessi vardı. Oraya Batrakov eklendi. Normalde de bir iki transfer yapabiliyor. Kimseyi göndermeden. Gönderirse ona göre yine takviyeler gelebilir. Ben merak ediyorum kimler gelecek. Mesela Lyon'un kanadı Malik Fofana da Galatasaray yazılıyor. Gördüğüm mü bilmiyorum. Fabrizio Romano haberi yapmış. Roma da istiyor. Ama Roma'da Morvan'ın transferine göre Fofana'ya karar verecekmiş. Onun haricinde Harder'ı söyledim. Sörlot bir ara gündeme geldi. Ama defter kapanmış dün Nevzat Dindar'ın söylediğine göre. Rashford Galatasaray önerilmiş. Ama ihtimali düşük diyor İbrahim Seten. Kanatta da Leao, işte Fofana'yı saydı. Martinelli. Lang bir ara gündemdeydi.
0: Hala o gündemde, ben gene okuyorum iki gündür.
1: Çıktı diyen de var. Kalan diyen de vardır, kaldı diyen. Bir de Ezabde bu. Betis'teki galiba kanat oyuncusu. O da Galatasaray'ın gündemine gelmiş.
0: Mesela insan şunu merak ediyor. Şimdi Batrakov ismi yeni çıkmadı. Galatasaray'da herhalde bir ay önce duymuşuzdur Batrakov'un ismini. Acaba o bir aylık süreçte ne oldu?
1: kimlere gidildi?
0: Evet, hani alternatifler kimdi? Mesela Batrakov'da niye karar kılındı? Listede kimler vardı? Mesela transferlerle birlikte benim de en çok merak ettiğim şeyler bu oluyor genelde. Hani biten transferler çok ilgimi çekmiyor da bittiği noktada özellikle böyle bazı transferler oluyor. Mesela Mertelem ismini hiç duymuyoruz. Pat diye Mertelem geliyor. Burada çok fazla yapabileceğim bir şey yok ama mesela Batrakov ismi çıktı. İşte Batrakov'la ilgili bakıldı. Az önce menajerinin söylediğini gördük. İşte istatistiklerine bakıldı. Analizleri yapıldı. Sonra bir durdu. Bir donduruldu. Sonra bir ay geçti. Pat diye Batrakov geldi. Ve mesela şöyle de değil. Bazı transferler oluyor. İşte kulübü 50 milyon euro istiyor. Galatasaray 35 milyon euro teklif etti. 40 milyon euroya anlaştılar falan. En sonunda öyle oluyor. Mesela Batrakov'da da rakamlar hem beklenildiği gibi hem de Lokomotiv Moskova'nın istediği gibi. Zaten adamlar 20'ye 5 büyük lige satacaklardı. İşte bize satsalar ne kadar satacaklar? 25'e de 30'a satacaklar. Yani aslında Galatasaray o bir ayı pazarlıkla da geçirmemiş belli.
1: Evet. Onu hazır cepte tutmuş. Diğer opsiyonları alır mıyım? Aynen. Alamaz mı?
0: Yani Batrakov'u mesela 22'ye alsan ben derdim ki sana bir pazarlık olmuş orada. Sen söyledin. Yani oyuncuyla anlaşmakta çok büyük dert değildi dedin. Ona ben de katılıyorum. Demek ki o bir ayda Galatasaray başka isimlere gitti. Başka kapılar, başka alternatifler denendi. Ve en sonunda Batrakov'da karar kılındı. Keşke onu da söyleseler bize.
1: Mesela
0: sonra ah falan diyorlar ya, o güzel oluyor çünkü futbol tartışmalarında. Ah bak biz bunu almadık, ne oldu? İşte ya da şey oluyor, oyuncu gidiyor oraya dökülüyor mesela. Oh be diyorlar, iki Batrakov'u aldık. O tartışmalarda futbolda sevdiğim güzel tartışmalar oluyor. Tamamen hayali ama güzel tartışmalar.
1: Sorayım mesela sana. Batrakov'a 30 verdin, aldın. Can Uzun'da mesela 40 versen alamıyor muydun?
0: Alır. Daha biraz
1: hadi
0: daha...
1: Hadi 45 diyeyim.
0: Alırdın oraya. Oraya 45-50'ye alırdın.
1: Hani 30'a çıkan Can için biraz daha çıkamaz
0: araba
1: mıydı?
0: Alır gibi 1 milyon veren bunu da verir diyorsun.
1: Öyle olmuyor mu? Öyle. İnsan yükseltiyor
0: evet,
1: arabayı.
0: Yükseltiyor.
1: Hani Can Uzun'da da yapılamaz mıydı acaba?
0: Belki Can Uzun'da olacak.
1: Belki Can Uzun'da olacak.
0: Belki Can Uzun'da olacak. Çünkü Can Uzun versatil. Yani santrafor yedeğin olur. 10 numara alternatifin olur. Sol tarafta oynatırsın. O yüzden Can Uzun çok değerli. Hem de yerli.
1: Ha, Can Uzun olursa ayrı. Ben hani olmaz diye düşündüğümden.
0: Belki Can Uzun da olacak. Orada da işte
1: bir şeyim yok.
0: Şey riski oluyor. İki tane çok genç oyuncuya çok büyük sorumluluk yüklemiş oluyorsun.
1: 10 numara da ya da hücumda.
0: 10 numara kanat, santrafor alternatifi. Hı hı. Yani 75 milyon euro gibi para bağlıyorsun iki tane oyuncuya. Ve hani işte beklentileri karşılar mı karşılamaz mı? Mesela bunu şöyle düşünün, ne demek istediğimizi. Mertelem girişte özeti yaparken Aral'dan bahsetti. Hı-hı. Neden bahsetti? Daha ilk maç.
1: Evet, resmi.
0: Ne oldu? Bir şeyler oldu. Sosyal medya paylaşımı yapmak zorunda hissetti. Ne yapıyorsun dediler. Sildi. Neden? Genç oyuncu çünkü. Yani Danimarka'da oynamakla burada oynamak arasında baskı olarak çok büyük fark var. Sağ aynı sağ. Top aynı top. Ölçüler aynı. Hakemler biraz sıkıntı yaratır. Hakemleri anlayamazsın.
1: Aral'da hakemli bir şey yoktu.
0: Şaka bir tarafa, ne demek istediğimi anladınız. Evet. Yani bu iş kolay bir iş değil. Şimdi o yüzden de hani Batrakov'la Can Uzun olabilir. Normalde istersin. Kadronda ben isterim. İki tane böyle yarın öbür gün iyi rakama satabileceğin oyuncu istersin. Ama diğer taraftan Galatasaray'ın kendi özelinde çok kritik iki pozisyonda çok genç oyunculara güveniyorsun. Bizim futbol iklimimizde pek yapılan tutan bir formül değil. Hı hı. Yurt dışında yapıyorlar. Yurt dışında zaten hani 20-21 yaşındaki adamlar, çocuklar takımları sırtlıyor. Bizde pek o değil. Belki Galatasaray onu düşünebilir. Ama normalde hani ben ister miyim? İsterim yani. Can Uzun'u nasıl istemezsin? Çünkü bak az önce söyledim yani. Can Uzun'u Osimhen'in arkasında da kullanırsın. Sol tarafta da kullanırsın. Arkada serbest oyuncu olarak da kullanırsın. İstersin yani. Ki Can Uzun hani şut tehditiyle beraber bir 10 numaradan çok yani 10.5 santrafor gibi herkes görüyor. Ben de öyle görüyorum. Ama o şut tehditiyle beraber skorer olma ihtimali de kariyerin ilerleyen bölümünde çok yüksek. Şimdi Batrakov da skorer. Hı hı. Çok rahat problem çözersin oyunculardan performans aldığın zaman.
1: 9.20 saatlerimiz, bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah

0: Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Radyo Spor.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
6: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
7: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı şu anda 64.281 dolar. Dün 63.000 dolar seviyelerindeydi. Bugün 1000 dolar daha fiyat yükselmiş durumda TL olarak da. 3.075.000'de.
6: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.23 saatlerimiz.
1: Az önce Batrakov'un sarı kartından bahsettik ya, sarı kart sayısından.
0: Gördüm.
1: Mesajda. Bir dinleyici şey yazmış. Torreira'nın bu kadar az sarı kart gördüğü yerde Batrakov fair play ödül alır yazmış.
0: 2-3 mesaj geldi öyle esprili galiba.
1: Güzel esprili.
0: Galatasaray'da Nevzat Dindar galiba 2 gün önce bir tweet attı. Galatasaray'a dedi, Singo için 40 milyon euro teklif geldi diyor. Mesela Singo'ya 40 milyon euro teklif geldiği noktada bir tartışma var mı?
1: Yok.
0: Anında gitmesi lazım. Tabii. Singo'nun. Yani Galatasaray'ın en azından onay vermesi lazım. Burada tabii
1: 35 milyon euro ve üzerine kargo bedava.
0: Değil mi?
1: Tabii. Hemen sen kendin özel uçakla Singo'yu isteyen kulübe gönderirsin. Şaka bir tarafa. Zaten hani Singo şu ana kadar pek tutmadı. Tutsa da Singo transferi Galatasaray'da iyi bir sezon geçirdikten sonra dahi gelebilecek teklif budur Singo'ya Türkiye Ligi'nde.
0: Ali abi, peki yani bir takım neden şu an Singo için 40 milyon euro teklifi versin? Adam yani geçen sezonu iyi geçirmedi. Sık sakatlandı. Dünya Kupası'na sakatlandı. Potansiyeli baki, farkındayım ama oyuncu iyi bir sezon geçirmedi. Geçtikten sonra fiyatını arttırır normalde. Geçmeden çok nadirdir herhalde fiyatını arttıran böyle.
1: Evet. Hani şu an şeydeki değeri kaç gözüküyor? Kağıt üzerindeki değeri Singo'nun.
0: Transfer Market. Ona bakalım.
1: Ona bir bakalım. Onu da merak ettim.
0: Yani şu an kaç gözüküyor hemen söyleyeyim. 23 milyon euro gözüküyor.
1: 23 milyon euro gözüküyor. Çok kolay değil o teklifin gelmesi.
0: Yani 30 küsüre geldi transfer. 30 evet. Milyon euro diyelim kabaca. Yani, 40 teklif gelir mi yani böyle bir sezondan sonra?
1: Yok.
0: Genelde, düzenli oyuncu da olamadı.
1: Genelde zaten böyle belli yaş almış, belli seviyedeki oyuncuların mavi sitede yazan transfer bedelinin iki katı pek gözükmüyor. Daha çok işte Ulayi gibi daha bilinmeyen, işte kağıt üzerindeki değeri böyle 700 bin euro, 1 milyon euro olan oyuncular çok daha farklı rakamlara, yani kat olarak 3'e, 4'e, 5'e katlayabiliyorlar giderken, ama belli bir rakamın üzerindeki oyuncuların bonservisleri işte 23 yazıyorsa

0: orada 28 oluyor. İşte 19 oluyor, 22 oluyor. Yani bu sitenin de mavi sitenin de bir şeyi var gerçekten de. Belirleyici bir tarafı var. Hı hı. Onu söylemek gerekiyor. O yüzden çok kolay değil. Teklif gelir Singo'ya. Yapabilirsin Singo'ya teklif. Potansiyeli, fiziksel gücü, versatil olması, iki tarafta oynayabilmesi dolayısıyla. Ama gerçekten de hani şu anki kağıt üzerinde yazan değerine göre geçen sene yaptığı transferin üzerinde bir teklif gelmesi çok düşük ihtimal.
1: Değil mi? Son olarak bu santrfor konusunda ben az önce bir Sörloth dedim. Dinleyicilerden hani Sörloth gidildiyse acaba Osimhen mi gidiyor da Sörloth'a gidiyor Galatasaray? Sörloth böyle yedeğe alınacak oyuncu mu? Yoksa ana plan olarak düşünen bir oyuncu mu diye bir kafa karışıklığı olmuş. Burhan Can Terzi de Sörloth'a birlikte Şik'e de gitti Galatasaray demiş. Patrik Şik. İki gün önce demiş bunu. Ben hani dün maçlar vardı konuşmadık. Oradaki planlamayı da merak ediyorum. Gerçekten Osimhen'le ilgili biliyorsun geçen hafta haber çıktı. 130 milyon euroluk. Acaba öyle bir gündem mi var Galatasaray'da diye. Sörloth ismi de. Şik de hani Şik de düşündürüyor bana.
0: Patrik Şik'i Osimhen'in bence arkasına konumlayabilirsin.
1: Tamam, Sörloth'a göre daha net konumlarsın.
0: Sörloth biraz daha zor olur oraya konumlamak.
1: Katılıyorum.
0: Sörloth biliyorsun Norveç milli takımında da istediği pozisyonda oynayamıyor. İstediği pozisyonda oynayamayınca onu genelde sol beken sağ ön gibi kullandı ve pek de başarılı olamadı. Kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Yani Norveç milli takımı çok iyi bir Dünya Kupası geçirirken mesela hiç iz bırakmayan oyunculardan biri Sörloth'tu. Onun da temel faktörü tek pozisyonda oynayabilmesi, tek pozisyonda başarılı olabilmesi. O yüzden Sörloth'u alıyorsan işte az önce konuştuğumuz gibi Can Uzun gibi sol önde de oynatamıyorsun. Ya oynatırsın da İstediğini alamazsın oyuncudan. Yani sadece oynamak için oynuyor gibi oluyor. Norveç milli takımında onu gördük. Yani sağ önde gerçekten vasat bir performans gösterdi. O yüzden Sörloth da büyük ihtimalle rahat ettiği yerde, iyi hissettiği yerde santrafor pozisyonda oynamak isteyecektir. Ve oynamak isteyecektir Sörloth. Ama Osimhen de o da her karşılaşmada oynamak isteyen, artı pek çıkmak istemeyen de bir oyuncu. O yüzden eğer Galatasaray Sörloth'a gidiyorsa bayağı ikna edici olması lazım. Osimhen Sörloth rotasyonunda Norveçli ikna etmek için. Fakat Galatasaray'ın da bence ikinci santrafor profili olarak yüksek kaliteli bir isme gitmesi mantıklı. Orada ben genç bir oyuncudan ziyade böyle bir şey santraforsa sadece. Şimdi Can Uzun farklı. Can Uzun'u 3 farklı bölgede kullanabiliyorsun. Ama sadece santrafora gidecekse bence belli bir seviyenin üzerinde bir santrafora gitmesi gerekir. Galatasaray'ın. Çünkü Galatasaray da çok zorlu ve uzun bir sezona başladı.
1: Peki burada Harder mesela Leipzig'ten Harder. Onu nereye koyuyorsun?
0: O oyuncu bilmiyorum açıkçası. Öyle tam tanıdım. Hani nerelerde tam olarak oynayabildiğini bilmiyorum. Versatil mi?
1: Yok.
0: Yerlerde santrafor mu?
1: Santrafor benim. Ha, gerçi kanatta da gözüküyordu. Pardon, Transfermarkt sayfasında.
0: Onu tam böyle bilmediğim için şeyini.
1: Ama santrafor gözüküyor ana şey.
0: Eğer böyle tek noktaya alacaksa, tek orada kullanabilecekse Galatasaray, kapalı kutu bir oyuncu yerine direkt performans verecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Şimdi Osimhen yok. Tek orada onu oynatacaksın. Yani onun o şeyi sana katkıyı vermesi lazım. Başka bir alternatifi yok çünkü. Yani oyuncuyu oraya attım. Orada daha iyi oynadı, katkı verdi gibi bir şey yok. Yani Osimhen yok, o var. Artık ne kadar oynayacaksa ama o var. Başkası yok, o oynayacak. Dolayısıyla orada riskin eğer tek santrafor şeyine gidilecekse, tercihine gidilecekse o katkıyı vermesi lazım. Skor olarak da o katkıyı vermesi lazım. Şimdi mesela Icardi de tam olarak öyle bir oyuncuydu. Hani başka bir yerde oynayamıyor. Oraya atıyorsun ama golleri de sana atıyor. Konu kapandı, bitti gitti. En azından gol getiriyor sana. Fiziksel performanstan bahsetmiyorum. Bakalım yani orada tabii geçen hafta haberler çıktı ama bu hafta devam etmedi. Hala devam etmiyor. Bir şey okumadık bu hafta.
1: Sörloth.
0: Yok. Osimhen transferiyle
1: alakalı. Transfer.
0: Hani 130 milyon euroluk bir teklif geldi.
1: Yok. Hani bir ara Arsenal yine dendi. O Martinelli transferinde ama onun da devamı gelmedi. Şu anda stabil bir durum var. Bir de bir dinleyicimiz bu Barış Alper'le ilgili 2 senedir Premier League'den teklif var haberlerini görüyorsunuz. demiş. Benim de geçen gün düşündüm. Yani geçen gün yine Yakup Çınar mı? Biri yazmış böyle 40 milyonluk teklif işte Premier Lig'den, Everton'dan. 2 yıldır gerçekten bu haberler çıkıyor. Bizim basından çıkıyor ama mesela İngiltere kaynaklı. Gerçekten ben öyle bir haber hiç görmedim bugüne kadar. Yani İngiltere'nin böyle kabul edilebilir o kaynaklarından işte ne bileyim Sky'dan, Telegraph olsun, ne bileyim The Athletic olsun, BBC olsun. BBC gerçi transfer böyle veriyor mu?
0: Yok, derliyor onlar.
1: Derliyor.
0: Derliyor
1: yani. Hani öyle bir haber görmedim. Tabii bu ilgi yok anlamında değil ama bir veridir de bence. Yani o da çok gerçekçi gelmiyor bana da artık Barış Alper'in Premier Lig haberleri. Ne yalan söyleyeyim. Geçmiyor bana. Orada ne zaman bir İngiltere'de işte güvenli kaynaktan görürüm o zaman derim. İlgileniyor.
0: Oyuncu PR için mi yapılıyor o zaman sence?
1: Vallahi bana öyle hissettiriyor. Bu benim gözlemim, tahminim. Bilemiyorum tabii gerçekten nedir ama gerçekten çok fazla oldu çünkü. Geçen yıldan bu yana Barış Alper'le ilgili. Yani Suudi Arabistan transferi ayrı. O gerçekten öyle bir teklif vardı. Ona bir itirazım yok ama Premier Lig dediğin noktada hani o haber illa İngiltere'den sızardı. Yani öyle bir ilgi en azından. Şimdi de biraz belki evet biraz PR çalışması olabilir. Bu Barış Alper'den tabii ki bağımsız ilerleyen bir süreçtir. Menajeri artık kimse. Onun üzerinden herhalde yürüyordur. Yani yönetimin.
0: Yani belki. Mesela Çorum maçında çok zorlandı. Yani Gökhan Sazdağ karşısında çok zorlandı. Gökhan Sazdağ'dan kurtulduğu pozisyonlarda teknik olarak çok zorlandı. Aslında Barış Alper'in işte neredeyse bütün defolarının ortaya çıktığı bir 90 dakikaydı Çorum mücadelesi. Yani Barış Alper'in fizik gücü burada tabii ki çok geçer Akçe. Yani ona hiçbir lafım yok. Fakat Premier Lig seviyesinde büyük fark yaratmaz o fizik gücü. Yani orada zaten oyunun temposu ve herkesin fizik gücü ortada. Hani Barış Alper oranın çok uzağında değil. Standartın ortalamanın altında değil. Ama çok da yukarısında değil. O yüzden zaten pek de şey de akla da yatkın değil. Şimdi Barış Alper'i burada sen ilk olarak ne olarak anlatacaksın? Ne olarak anlatacaksın? Fizik gücü, fizik gücü diyeceksin. Hı hı. Yani fizik gücü dediğin noktada gittiği lig zaten bu işin piri. En iyisi. O zaman geriye oyun aklı, skor katkısı, doğru pas tercihi, savunma yardımı gibi detaylar kalıyor. Barış Alper'in önemli özelliklerinden bir tanesi cesur olması. Savunmacının üzerine direkt olarak gitmesi. Bu önemli bir artı onun için. Böyle oyuncular aranıyor. Fakat orada da işte gününde bir savunmacıyla karşı karşıya kaldığında Barış Alper neticede bilekler çok kaliteli olmadığı için çok yüksek tekniğe sahip olmadığı için orada zorlanabiliyor. Yani fizik gücü olarak da sen birebir bir rakip gördüğünde orada bir kaos olabiliyor. O noktada da geçen seneki teklif mükemmel bir teklifti Galatasaray için. Öyle bir tercih yaptı Galatasaray. Olabilir. Sonuçta satmadı oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir seviyeye geldi. Ligde şampiyonluğu aldı. Bu sene belki o seviyede bir teklif gelmeyecek. Ama Barış Alper de Avrupa hedefi olan bir oyuncu. Onu da anlıyoruz. Hı hı. O da belki direkt Premier Lig yapmasa da başka bir şeye gidip ne derler? Avrupa'da bir ülkeye gidip 5 büyüklükten bir tanesine gidip orada bir şeyler gösterdikten sonra gene üzerine koyabilir. Yani daha Barış Alper için geç değil. Çalışmayı da seven bir oyuncu. Kendini de geliştirebilir. Öyle düşünmek lazım. Ama Premier Lig haberleri konusundaki şüphen normal. Yani şimdi anlaşılabilir.
1: Dinleyicimiz ismini de vereyim. Ergün Aksoy bir link göndermiş bana. İşte royalbluemercy.sbnation.com. Bunda Barış Alper'le ilgili haber var. İyice araştırmadan yorum yapmasak keşke demiş. Baktım. Evet haber var İngiliz sitesinde. Kaynak Sport Witness. Everton işte Barış Alper'e teklif yaptı. Sport Witness'ın haberine tıklıyorum. Yani haberin kaynağına. Hı. Sport Witness diyor ki according to journalist Yakup Çınar diyor. Şimdi kim iyice araştırmadan yorum yapıyor ya da
0: Yakup mesaj Çınar.
1: Yakup Çınar bir. Yakup Çınar. Dinleyicimiz iki. Ergün Aksoy. Lütfen.
0: Ya olur ya.

0: Hataları olur bu arada. Dikkat etmemiş dinleyicimiz de.
1: Mert Elen bu konularda dikkatli bir adam. Yani o azami dikkati gösteriyor. Sonuçta bakmadan, araştırmadan bir şey söylemiyor. Zaten öyle olduğu zaman da kendi söylüyor. Dikkat etmemişim, bakmamışım diyor. Onu da unutmayalım, es geçmeyelim.
0: Yani dinleyicimiz için de o açık kapıyı bırakayım hadi. Bir eleştirdim ama olur yani. Insanlık
1: Mert o konularda dikkatli bir programcı. Benim gibi değil yani. Bir şey olduğu zaman da söylüyor. Ben bakmamışım, dikkat etmemişim, gözümden kaçmış diyor. Ya da bilmiyorum diyor. Bunlar önemli. Bir de hani burada mesela bir şeyler söylüyorsun, takım taraftarlar alınıyor. Hani mesela bana diyorsun gerçekçi gelmiyor. Mesela alınganlık gösteriyorlar Barış Alper'le alakalı olarak.
0: Yok işte haber yok. Gönderdiğiniz haber.
1: Hani alınganlığa giriyor bence biraz, biliyor musun? Yani öyle değil, var teklif falan. Yani. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur? Biz başka bir şey konuşuyoruz. Hani olabilir mi? Ne olur Premier Lig'e gitse? Hani Premier Lig'de fark yaratacak ne özelliği var Barış Alper'in? Siz Premier Lig takımı olsanız mesela Barış Alper hangi özelliğiyle gidersiniz? Başka yerden bakalım. Ben size sorayım. Siz bir Premier Lig takımısınız. Dediler ki Barış Alper diye bir oyuncu var. Hangi özelliği için gideceksiniz Barış Alper'e? Dediler ki fizik gücü iyi. Siz de dediniz ki yani hani ne olacaksa kötü fizikli bir oyuncu mu alacaksın Premier Lig'de? Sonra mesela hangi özelliği için gideceksiniz? Bunu düşünmek gerekir. Bunların cevapları varsa takımdaki ihtiyaç, pozisyonlar, alternatif mi, rotasyon mu, yıldız oyuncu olarak mı alıyorsun sonuçta? Bir yere gittiğin zaman yıldız oyuncu olabilirsin. Başka bir yere gittiğin zaman rotasyon oyuncusu olabilirsin. Ne kadar bir şey verirsiniz o tarzda bir oyuncu bulmak için? Bunlar hep düşünülecek şeyler. Bunları konuşmak kimsenin alınmasını gerektirmiyor. Hani bizim oyuncumuzda teklif yok, siz niye böyle söylüyorsunuz, teklif var, şu kadar teklif var, siz bilmiyorsunuz ya da kasten söylemiyorsunuz. Bunlar biraz bana garip geliyor. Bu sadece basit bir futbol tartışması. Ne yaparsın yani, alır mısın almaz mısın? Hı hı. O teklifi gönderir misin göndermez misin? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim, ben Premier Lig'de bir takımda olsam pek düşünmem.
0: O paraları hele.
1: Efendim?
0: O paraları tabii, hele 40 milyon euroya daha başka aynen. oyuncu alırsın değil mi?
1: O paraları pek düşünmem. Neden? Onu da söyledim. Hani buradaki farkı fizik gücü farkı. Premier Lig zaten yani fizik gücü olmayan oyuncunun durma ihtimali yok. Bundan yani 30 sene önce Hakan Ünsal gittiğinde o zaman anlatıyordu. Hani bir iki kere çıkmış kendi inisiyatifiyle, ondan sonra bir daha çıkamamış. Çünkü o kadar kolay değil oralarda o fizik gücüyle, o tempoyla oynamak. Hani bizde bu sene değişti ama biz bir tacı 20 saniyede atarken Premier Lig 10 saniyede atıyordu. Siz bir sakatlıkta 3 dakika dinlenirken Premier Lig neredeyse çoğu karşılaşmayı sağlık görevlisi bir kere oyuna girmeden tamamlıyordu. Şimdi her 10-15 dakikada bir 2-3 dakika sakatlık yüzünden dinlenmek var. Hiç dinlenmeden aynı tempoda oynayabilmek var. Bir tanesinde 4 kere ileri çıkıp 5 kere geri dönmek var. Gerçi 4 kere çıktığın zaman 4 kere geri dönersin. Ötekinde 12 kere gidip 12 kere geri gelmek var. Onları da unutmayalım lütfen. Yani bunlar çok önemli, çok büyük fark yaratan noktalar.
0: Peki bu sezon bizim Avrupa performansımız artar mı? Yoksa tam tersi, tempo ligde zaten yükseldi, Avrupa'da daha mı yorgun olur takımlarımız? Çünkü ligin temposu geçen yıllardaki gibi olmayacak, burası belli. Bugün haber vardı. Gazetede 5 dakika galiba topun oyunda kalma süresi ortalama.
1: Dün bahsettim haftadan. Ya Sayan Şaşko'nun verdiği ses evet. 51'lerden 56 civarına çıkmış. İşte
0: bugün de herhalde bütün maçlar bittikten sonra mı artık haber yapıldı?
1: Bu istatistik gene gelir.
0: Tempomuz yüksek. İşe yarar diye yani ümit ediyorum.
1: Yaraması lazım zaten. Yani bunu artık böyle çok ekstra bir şey diye konuşmamız bizim ayıbımız. Futbola bu kadar para yatıran bir ülkenin 3 günde bir maç oynuyoruz diye ağlayıp sızlamasına insanlar güler. Hani biz olsak daha böyle Bulgaristan Ligi gibi ya da işte başka bir lig gibi futbola yatırım yapmayan çok mütevazi kadrolar, 3-5 milyon euroluk kadrolar kuran bir lig olsak, ama o zaman istediğinizi söyleyin. Problem yok ama yani sen artık bir oyuncuya veriyorsun 30-35 milyon eurolar bonservisler, havada uçuşuyor. Artık rahat maaşlar oldu 10-12 milyon. Galatasaray kendi söylüyor yani biz böyle bir kadro kurduğumuz için pazarlıklarda zorlanıyoruz diyor. Fenerbahçe ismini duyduğun zaman kadroya baksan zaten yıldız bir oyuncuysan alacağın rakam 10 milyon eurodan başlıyor. Artık şimdi böyle bir ligin de bu kadar oyuncunun olduğu ligin de böylesine oyuncuları, yani Vlahovic bu lige 26-27 yaşında geldi. Osimhen 27-28 yaşında değil mi?
0: Evet.
1: Yani bu ligin artık belli bir standartını istememiz, talep etmemiz lazım. Yani teknik direktörler böyle işte 3 günde bir falan maç oynuyoruz derse hocam demek lazım yani. Hocam bir dakika demek lazım artık. Aynı şekilde işte oyuncuların yerde yatması, zaman geçirmesi, hakem performansları, daha fazlasını talep etmemiz lazım iyilik yönünde. Umarım o senin söylediğin faktör Avrupa'ya da yansır. Ya o fizik gücünü, o tempoyu gösterebiliriz. Çünkü yani bu canlı, son dönemde çok gittim ya. Hı hı. Gerçekten canlı maçlarda oyuncuların fizik olarak nasıl maç içerisinde gerilediğini, artık bir noktadan sonra o koşulları, o yapması gerekenleri yapamadığını çok net görüyorsun. Daha yüksek tempoya ihtiyacımız var.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: 9.42 saatlerimiz, Beşiktaş sağ açık transferinde gaza basmış durumda şu anda. Santrafor transferinde yaptı. Eksik olan orta saha ve kanat transferi gözüküyor. Fırsat olursa tabii bir stoper takviyesi de hala olabilir. Ama öncelik şu anda sağ kanat gibi gözüküyor. İsimler ortaya atılıyor. Dün Dodi Lükebakyo gündeme gelen bir diğer oyuncu oldu. Nedense hiç şaşırmadım Ali abi Lükebakyo ismine.
1: Trabzon ismine gündeme gelmişti çünkü, değil mi?
0: Yok, ondan
1: kim,
0: değil.
1: Kim için? Niye şaşırmadın?
0: Benfica olduğu için.
1: Ha, Benfica
0: Beşiktaş,
1: için.
0: Beşiktaş, Portekiz. O bir şey gibi. Böyle acil durumda camı kırınız. Hani yapamadık mı transfer? Benfica, Porto, Sporting, kim varsa Portekiz'den. Hani başkanın
1: bakarız.
0: Bir şeyi var orada. Bir bağlantısı var belli ki. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu da oluyor. Yani işte Galatasaray'ın nasıl bir gardi bağlantısı var. Futbolda bunlar çok anormal şeyler değil. Yeter ki kulübün hakları savunulsun. Kulüp çok fazla zarar etmesin. Ben bunda bir kötü niyet, art niyet de görmüyorum. Eğer dediğim şartlar çerçevesinde yapılıyorsa bu transferler. Bu olabilir. Her kulüpte, her takımda, her kişinin böyle yakın çalıştığı, alışveriş yaptığı insanlar olabilir. Beşiktaş'ta da bu genel olarak Portekiz oluyor Serdal Dal döneminde. O yüzden şaşırmadım diyorum Lükebakyo ismine. Lükebakyo 1997 doğumlu. Bir sağ kanat oyuncusu. Sol ayaklı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımına da gördünüz. Daha aslında oyuncu geçen yıl Eylül ayında Benfica'ya transfer olmuştu. 20 milyon euro ödedi Benfica bu oyuncunun transferi için. Şu anda piyasa değeri 15 milyon euro gözüküyor. Sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Benfica'nın satacağı bir oyuncu muydu bu yaz dönemi başlarken? Açıkçası pek zannetmiyorum. Sağ kanatta şu anda hani gözde oyunculardan birisi. Ama tabii ki bir takviye yapabilir Benfica eğer oyuncuyu satarsa. Şu anda haberlerde de hem Sercan Dikme'de gördüm hem Ertan Süzgün'de gördüm. Benfica oyuncunun kiralanmasına sıcak değil. Gönderecekse satılık olarak. Yani bonservis.
1: Yer mi bunları Benfica?
0: Yani kiralayacaksa bile o zorunlu maddeyi koydurur sezon sonu için. Beşiktaş da kiralama teklifinde bulunmuş ama dediğim gibi Benfica pek yanaşmıyormuş bu duruma. Bilmiyorum, oyuncuyu sen de böyle çok iyi analiz edecek kadar izlediğini zannetmiyorum. Ama hani şartları şey olarak karşılıyor. Sağ açık, sol ayaklı. Hızlı da bir oyuncu hatırladığım kadarıyla. Hani Çerni'den daha farklı özellikleri olan bir isim diye düşünüyorum. Çok detaylı bilmesem de oyuncuyu izlediğim kadarıyla.
1: Önder Özen Esport'a konuk olduğu maç önü yayınında sağ önle alakalı olarak arada derede kaldıklarını söylemişti. Bir oyuncu 3-4 ayla kaçırıyormuş U23 kontenjanını. Özellikle dedi bu iki maçın verilerine bakacağız dedi. Sağ kanat pozisyonuyla alakalı olarak. Çünkü orada hala bence tam olarak netleşmemişler. Şu açıdan söylüyorum. Giden mi tutan mı dedi mesela. Hani giden oyuncu mu alacak? Böyle direkt kaleye giden oyuncu mu alacak? Aynı zamanda başka profilde bir oyuncu da konuştukları belli. Orası mesela enteresan bir konuydu bize verdiği röportajda. Bunu neden söylüyorum? Çünkü güzel şeyler dile getirdi. Dedi ki takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var. Avrupa Ligi'nde bizim ortalama hızımız yeterli olmayabilir dedi. Türkiye Ligi için yeterli ama Avrupa Ligi'nde yeterli olmayabilir dedi. Hatırlarsan bunu ben de anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Trossard bir kanat oyun kurucu gibi. Ama topu alıp gitme ihtimali zayıf olan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ta hangi oyuncu mesela topu alıp gidecek? Direkt rakip kaleye akacak. Böyle topu hızlı bir şekilde taşıyacak. Dün mesela işte Samsun'daki sağ kanat oyuncusunun hızını gördük. O da gencecik bir oyuncu. Ama top taşımanın ne kadar önemli olduğunu özellikle açık alan bulduğunda bize bir kere daha gösterdi. Dolayısıyla her maç Türkiye Ligi'ndeki gibi oynanmayacak. Ya da Türkiye Ligi'ndeki her maç da benzer şekilde oynanmayacak. Şimdi Çerni de öyle bir oyuncu değil. Yani Çerni mesela attı golü bir önceki karşılaşmada ama dripling yaparken bence Çerni bile inanmıyordu o golü atacağına. Çok güzel attı, harika attı ama o da giderken zorlanan bir oyuncu. Top taşımakta topu belli mesafelere taşımakta diyelim daha doğrusu. Zorlanan bir oyuncu. Bunlar belli ki Beşiktaş'ta düşünülüyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bu harika bir şey. Önder Özen'i dinlediğiniz zaman Beşiktaş'ta İtalyano'nun, Önder Özen'in ve diğer profesyonellerin kafa patlattığını, yani takım bütünlüğünü oluşturmak açısından kafa patlattığını hemen anlıyorsunuz. Bu her zaman doğru tercihler yapacaklar, doğru kararlar alacaklar, doğru transferleri yapacaklar anlamına gelmiyor. Ama çok şeyde anlamına geliyor. O yüzden Beşiktaşlılar bence mutlu olsunlar. Kafa patlatıyorlar. Yani diyorlar ki biz buraya hızlı bir kanat alırsak ne olur? Başka profilde bir oyuncu alırsak ne olur? Takımın diğeriyle beraber nasıl bir bütünlük sağlar? Bunlar çok önemli, böyle şeyleri düşünmek. Yani sadece gidelim orada iyi bir oyuncu var onu alalım demekle iyi bir takım olmuyorsun. Belki iyi bir oyuncu alıyorsun ama iyi bir takım olmuyorsun. Aynı şekilde o oyuncunun, teknik direktörün istediği oyun düzeninde belki hücum presine katılması, belki katılmaması. İşte sen ne dedin Trabzonspor maçıyla alakalı olarak? Belki Salah olduğu için öyle değişiklik yaptı dedin. Hı hı. Değil mi? Hı. Her şeyi değiştiriyor çünkü. Her şeyi değiştiriyor. Yani bir oyuncu her pozisyonu etkiliyor. Sağ ön alıyorsun, sağ arkanı etkiliyor. Sağ ön alıyorsun, on numaranı etkiliyor. Onun önündeki oyuncusunu etkiliyor. Bunları düşünüyorlar. O yüzden benim içim rahat. Yarın öbür gün bir tercih yapacaklar. O yaptıkları tercih belki tutacak, belki tutmayacak ama ben şunu bileceğim. En azından uğraştılar. En azından bir şeyler düşündüler, bir şeyler planladılar. Oldu ya da olmadı. O bakımdan vallahi benim içim rahat. Benim çok hoşuma gidiyor Önder Özen'i dinlemek, o planları dinlemek. İtalyano'nun bu şekilde işin içinde olması hoşuma gidiyor. Bana sorsan ben şey isterdim. Giden bir kanat isterdim. Hı hı. Yani içeri değil, çizgiyi kullanacak. Out çizgisine doğru gidecek. Son kale çizgisine doğru koşusunu yapacak. Bir kanat isterdim. Oradan böyle içeri girecek ya da oradan orta yapacak bir oyuncu isterdim. Zaman zaman Avrupa Ligi'nde eğer Beşiktaş katılırsa çok ihtiyacı olacak. Çünkü hep söylüyorum yani o ligde mutlak surette senin skoru korumak zorunda olduğun, önde olsan bile skor arttırmak için geride beklediğin, rakibin üzerine geldiği, rakibin daha çok risk aldığı bölümler olacak. Sürekli biz dominant olmayacağız.

0: oynayacağız Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden farklı profilde oyuncuya ihtiyaç var. Beşiktaş'ta da yedekler de dahil o profilde bir oyuncu yok. Giden oyuncu yok Beşiktaş'ta. Dribblingle Salih gidemez. Yani Olaytan biraz gidiyor işte. Orkun bir noktaya kadar gidiyor.
1: En iyi Olaytan şu an.
0: Evet, ama hani kalkıp da böyle 30-40 metre o topu taşıyacak bir oyuncu yok. O yüzden de işte Önder Özen diyor zaten hani belli ortalama bir hıza ihtiyaç var takımda. Beşiktaş şu an biraz o hız konusunda bence geride.
1: Valla geçen söyledim işte Trabzon Salah aldı. Galatasaray'da Sané var. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Hepsi alıp giden içe de gider, dışa da gider. Geniş alanda da oynar, dal alanda da oynar. Öyle özellikleri var. Beşiktaş'ta o seviyeye yaklaşmaya çalışacak ama para pek o kadar kalmadı. Hani seviye olarak artık Vlahovic, Trossard'a harcandı. Evet, sağ evet. taraf biraz daha hani Luke Bakio tarzı oyunculara kalacak gibi. Değil mi yani o artık?
0: Zaten U23 daha başkanı hemen sinyali vermişti. Büyük ihtimalle bu konuşulan oyunculardan biriydi başkanın verdiği sinyal. Hatta ben de şaşırmıştım yani. Şimdi Salah düşünürken tabi o zaman Vlahovic ortada yoktu. Bir anda U23'e nasıl dönersin? Hı hı. Sağ kanadında yani ne alaka insan diyor. O zaman bir soru işareti vardı. Ama Vlahovic gelince aynen senin dediğin gibi oldu.
1: Bakalım Beşiktaş'taki durum bu. Orta sahada da merkeze iki takviye konuşuluyordu. Şu ana kadar gelmiş değil ama dün Sky Almanya'nın ünlü muhabiri Florian Plettenberg bir haber yaptı ve Beşiktaş Auxerre'in 2004 doğumlu orta sahası Kevin Danua ile görüşmelere başladı. Kulübüyle görüşmelere başladı dendi. Hatta görüşmeleri yürüten bir ismi de yazmış haberinde. İstanbul'da görüşmeler yapılmış. Bu görüşmeleri aracı olan kişi Trossard ve Salih'i Beşiktaş'a getiren de isimmiş. Dirk Hebel. Bu oyuncu da 2009'a kadar Auxerre'le sözleşmesi olan bir isim. Potansiyelli bir oyuncu. Merkez oyuncusu. Hücuma yönelik bir oyuncu. Piyasa değeri de yüksekti. 20 milyondu galiba. Not almamışım nedense. Merkeze de bir takviye yapmak istiyor Beşiktaş. En az bir takviye yapmak istiyor. Herhalde Endide'nin gidişine göre ikinci takviye de düşünülecek. Endide eğer kalırsa ben tek takviyeyle bitireceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Olabilir. Kalırsa öyle olur.
1: Beşiktaş Sancho'yu alsın. Sancho boşta mı hala?
0: Galiba boşta. Bir yere gittiğini okumadık.
1: Kaldı mı öyle boşta oyuncular ya?
0: Bir yere gittiğini okumadık.
1: Sözleşmesi biten oyuncular. Bu arada Rafael Leao sağ kanda olmaz tabii ama o da dün Roma'ya önerilmiş. Onun da gideceği böyle takımlar ihtimaller bayağı azaldı. Menajeri Mendes sanıyorum transfer için bayağı uğraşıyor. Ama kolay değil. Onun da şu an itibariyle hala Milan oyuncusu olduğunu söyleyelim. Boşta ya liste yanıltıyor beni herhalde de boşta kimler kaldı diye. Neyse başka bir program bakalım ona. Trabzonspor'da da tek notum var demiştim. Aral bahsettik program içerisinde. İlk maçtaki performansından sonra herhalde sosyal medyada biraz tepki aldı Aral. Dün de İngilizce Time Will Tell diye bir paylaşım yaptı. Yani zaman her şeyi gösterecek gibi mi çevirebiliriz? Sonra silmiş bu paylaşımı. Enteresan yani daha ilk maçtan ne kadar tepki almış oldu. Kötüydü bence de. Çok amatörce pas hataları da yaptı Aral ama daha ilk maç olur. Ama işte Aral da etkilenmiş. Alışması lazım. Mesela transfer görüşmelerinde ya da işte transferden sonra da işi bitmiyor yönetimin ya da teknik heyetin. Bu konularda da oyuncuya bir geri bildirim, bir destek şart umarım yapmıştır Trabzonspor. Yoksa hani başlangıç pek iyi olmadı. Çok da önemli yatırım yani. Tarihinin en pahalı transferi olmuştu bonservis açısından Aral Trabzon'un. Öyle bir yatırım. Onu da tabii kaybetmek istemez. Diyelim 9.54 olmuş. Programı bitirdik. Başka da...
0: Mesela Trabzon'un da ben perşembe günkü performansını çok merak ediyorum.
1: Evet, Ferencvaros maçı.
0: Trabzonspor bayağı şeyini yükseltmeli, vitesi yükseltmeli. Hı hı. Şu anki görüntü pek iyi değil. Yetmeyebilir yani Avrupa için.
1: Evet, Ferencvaros da onlar
0: çok
1: da çok
0: seviye değil.
1: İyi başlamadılar galiba ama Trabzon dediğin gibi daha iyisi gerekiyor diyelim. 9.55 bugünlük programın sonuna geldik. Akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortamnet.
4: Radyo Spor!
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatler şu anda 10.01'i gösteriyor. Saat 11.30'a kadar, yani yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle olacağız. İlk yarım saat tabii ki gündeme dair soru, görüş, öneriler için telefon hattımızı açtığımızı söyleyelim. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni chat'te okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Evet, bugün günlerden Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin konuğu Lyon. Devler Ligi'ne son bir maç, yani son bir 180 dakika diyeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün akşam Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadeleyi TRT1 ve Tabi'den de, Tabi ekranlarından da naklen yayınlanacağını söyleyelim. Sven Jablonski yönetecekmiş. Sven Jablonski, karşılaşma Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 eleme maçında fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında da biliyorsunuz Gençlerbirliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca bu sezon çıktı, 5 resmi maçta da 5 gol kaydettiğini söyleyelim. Dinleyicimizi alacağım, mesajlar geliyor, kadroyu vereceğim. Transfer haberleri var. Galatasaray'dan transfer haberi var. Galatasaray'da Batrakov heyecanı var. Detayını birazdan gireceğiz. 21 yaşındaki Rus milli orta saha ile anlaşma sağlandığını söyleyelim. Şimdiden de hayırlı olsun diyelim Galatasaray'a. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın. İsmim Osman.
1: Buyurun Osman.
2: Trabzonsporluyum ama bugün Sarı Lacivert giyindim.
1: Helal olsun valla size ya.
2: Bak yemin ediyorum Sarı Lacivert giyindim. Özellikle
1: İnşallah güzel olur.
2: Arkadaşlarım hasta diyor. Ben 62 yaşındayım.
1: Maşallah. Hani
2: sizden biraz genç sayılırım mı? Sayılmam mı bilmiyorum ama.
1: Bayağı genç sayılırsınız.
2: Bu arada bir aklıma gelmişken bu radyonun eski temel taşlarından İlker Ateş abimizi
1: Allah rahmet eylesin.
2: Saygıyla rahmetle anıyorum. Gerçekten bu radyoya çok yemeği alır
1: kazandı.
2: Bu radyonun
1: Doğru.
2: yükselmesinde. Gerçek bir spor yazarıydı yani.
1: Doğru.
2: Futbol yazarıydı. Spor yazarıydı.
1: Benim de müdürlüğümü yaptı İlker abi. Allah rahmet eylesin.
2: Yani hastaydı, kanserdi ama ameliyat oluyordu, geliyordu yine işinin başına. Hiç şey yapmıyordu yani.
1: Doğru.
2: İşini aksatmıyordu.
1: Tekrar mekanı cennet olsun bir kez daha. Buyurun
2: ben
1: efendim.
2: Şimdi akşamki Samsun Spor maçında Kadir Sağlam demek istemiyorum. Yani hiç sağlam falan değil. İnan akşam çok şey yaptım yani, kötü kelimeler kullandım. Ya bir penaltı veriyor. Penaltı olur veya olmaz. Gözünün önünde pozisyon. Önünde hiç kimse yok. Bomboş. Devam diyor. Ondan sonra biraz sonra VAR çağırıyor. Diyor ki bak diyor. Ya baktın. Sen gördün zaten. Yok da bana göre penaltı değil de. İlla ki oraya gidince niye penaltı veriyorsun? Ya bir karmaşık bir pozisyon olur. Bir şey olur. Anlarım. Ya gözünün önünde olan pozisyona devam dedin. Ondan sonra döndün. Ya bir nevi kendi kendini inkar ediyor.
1: Doğru.
2: Ya böyle yani bunlar hakikaten yani hakemlik falan. Zaten yüzü sapsarı olmuş. Yani artık yani hakemlikte falan bir
1: bırakmış
2: şey yok.
1: Artık. Hakemliği kafada bitirmiş.
2: Ya ben anlamıyorum ya.
1: Hakemliği bitirmiş ama hala bir şey yok. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Ya Aygün Bey bak inanın yani iyi de olur kötü olur. Ya gözünün önünde olan bir pozisyon. Devam diyorsun. İnanmıyorsun. Devam diyorsun. Biraz sonra VAR'dan çağırıyorlar. Geliyorsun sen. Ya gittin oraya. Hadi git. De ki kardeşim ben gördüm. İnanmıyorum. Devam de.
1: Vermeyebilirim diyemiyorsun. Doğru.
2: İlla oraya gidince seyirci de bir yapıyor. Ne oluyor? Tamam bunu penaltı verecek diye gidiyor.
1: Maalesef.
2: Çünkü... Ya ben şaşırıyorum. Bu arada Trenchvaros maçının biletim falan kalmamış. Yani her şey sıfır. Dün işte
1: bitmiş abi
2: sana bilet

0: Teşekkürler.
1: Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza, Fenerbahçe'mize bu hafta Avrupa maçlarında başarılar diliyoruz.
0: Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, biz geçen sene ve önceki senelerde Anadolu takımlarına ve küme düşen takımlara yenildiğimiz ve berabere kaldığımız için şampiyonlukları kaçırdık. Ama değişen bir şey yok. Bu sezonda ilk maçımızda Gençler Birliği'ne yenildik. Bir de yönetimi eleştireceğim. Gençler Birliği maçından önce kaleci İrfan'ın verilmesi hataydı. Maçtan sonra verilmedi. Kaç tane golümüze engel oldu? Şampiyonluk istiyorsak her ayrıntıya dikkat etmeliyiz ki bu kısmı biraz açmamız lazım. Neden açmam lazım? Gençler Birliği'nin biliyorsun transfer yasağı vardı ama İrfan Can çok daha önce anlaşılmıştı. Yani maçtan önce değil. Anlaşma sağlanmıştı. Transfer yasağı kalktığından dolayı gitti. Onu da belirtelim. Yani maçtan 1-2 gün önce verilmedi. Çok daha önce verildiğini belirtelim. Dinleyici mi var efendim? Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Ankara'dan Murat abi.
1: Murat hoş geldin.
2: Hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet kardeşim, hayırlı olsun. Transferiniz geliyor.
2: Teşekkür ederiz abi. Sonunda biz de merakla beklediğimiz transfer sonunda olacak herhalde.
1: İnşallah.
2: Nasıl bir topçu olduğunu da bilmiyoruz. Vallahi. Anca videolarda gördüğümüz kadarıyla.
1: Ha, yani ben de çok detaylı bilmiyorum açıkça söyleyeyim.
2: Bilmiyoruz. Abi ben başka bir konuya değinmek için
1: buyurun,
2: rahatsız
1: buyurun, ettim. Buyurun.
2: Şimdi ilk önce takımlarımıza başarılar dileyim Avrupa'da. Hepsi inşallah turu geçer. Dört takımımız Avrupa'da güzelce mücadele ederler. Abi ben Gençler Birliği maçında Fenerbahçeli küçük yavrumuza yapılanı
1: bir de utanmadan savunuyor kınıyor. Kendini ya. Adam
2: kendini savunuyor.
1: Savunuyor ya.
2: Abi şunun için ya. Bakın emin olun ben maçlara giden bir kişiyim Ankara'da. Ankara Gücü Gençler Birliği maçlarına giden birisiyim. Abi tribün lideri diyorlar ya, hani bu kişiye tribün lideri diyorlar. Veyahut da tribün liderinin yanındaki elemanları. Hani millet diyor ya, niye kimse orada sesini çıkartmıyor, bir kişi de bir Allah'ın kulu da niye şöyle diyemezsiniz abi. Eğer orada bir şey değil, bu sadece Gençler Birliği'ne has bir şey değil. Büyük takımların tribün lideri de olabilir yani. Eğer orada bir şey söyleyin, orada sizi 50 kişi linç eder abi. Ağzınızı açamazsınız abi.
1: Utanması diyor adamın ya. Savunmaya çalışmış kendini. Bir video paylaşmış.
2: Aynen öyle. Kendini savunuyor abi. Orada video yani. Paylaşıyor. Biz gördük Ankara'da oturduğumuz için Ankara sayfaları, haber sayfaları paylaştı bu şeyi.
1: Utanmaz adam.
2: Yani o adama kimse orada bir laf diyemezdi abi. Eğer deseler o zaten emin ol o olay başlatmazdı. Onun yanındaki kişiler o çocuğun babasına da zarar verirlerdi. Orada onu savunan kişilere de zarar verirlerdi. Ya bunları görmüş bilen bir kişi olarak arıyorum abi.
1: Anlıyorum ne demek istediğini.
2: Yani onun için kimse bir şey diyemezdi abi. Hani orada diyorlar ya, ya orada hiç mi kimse yoktu söyleseydi de işte çocuğu şöyle emin ol diyemezlerdi abi.
1: Peki.
2: Deseler daha farklı olaylar olurdu yani. Abi yine de kınıyorum. Yani 3 yaşındaki bir çocuk kim olursa olsun benim evladım da olabilirdi.
1: Tabii
2: yazık yani, Fenerbahçe forması giyip de ne oluyormuş abi?
1: Abi o çocuk ne yapabilir orada yani? Galatasaray'da gelip Beşiktaş'ta gelip Trabzon'da gelip.
2: Ne yapabilir abi 3 yaşındaki çocuk abi. Ne yapabilir ya abi? Ne
1: haddini bileceksin
2: ya?
1: Haddini bileceksin.
2: Aynen öyle abi. Kusura bakma, rahatsız ettim. İyi günler abi.
1: Kendine çok iyi bak, teşekkürler. Haddini bileceksin, haddini bildirdiler işte. Devlet de sana haddini bildirdi. Sonra çıkıyorsun özür video. Benim de çocuklarım var diye ajitasyon yapıyorsun. Utanmaz. Utanmaz adam. Dubai'de radyodayım da Rütük var. Yoksa ben sana neler söylerim var ya. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, cumartesi günden itibaren Fenerbahçe'ye küstüm. Gücüm yeterse barışmak da istemiyorum. Küme düşme adayına takımlara yenilmekten bıktım demiş sevgili kardeşimiz. Ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor.

0: Can Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Bu ahlaksız şey aldı değil mi? Ev cezası aldı değil mi bu ahlaksız? Öyle hatırlıyorum ben ya. Ahlaksız herif. Tipini sevdiğimin. Hakikaten ya. Bir de utanmadan çıkmış özür videosu yayınlamaya çalışıyor. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ulan görüntülerin var be senin. Ayıp. Ya dün bir polis kardeşimize helal olsun. Çocuk diyor titriyordu diyor ya. 3 yaşındaki çocuk ya. Ahlaksız herif ya. Ne ahlaksız adamsın sen ya. Dinleyicim var. Baktın suratıma da. Şaşırıyorum çünkü sana bakınca Yücel. Ellerim ben de titriyorum seni görünce. Günaydın. Alo günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Nedim Küçük.
1: Buyurun Nedim Bey, hoş geldiniz.
2: Nasılsınız, iyisiniz?
1: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız, hoş geldiniz.
2: İyiyim valla, Yalova'da arabalı vapurda şimdi İstanbul'a geliyoruz maç için. Allah kısmet ederse akşam maça gireceğiz.
1: Hadi bakalım. Bakalım lig maçını erteleyecek mi federasyon?
2: Valla hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani Fenerbahçe'ye karşı olan tutumları her sezon federasyonun daha kötüye gidiyor. Ben erteleyeceklerini zannetmiyorum. İnşallah bu akşam güzel bir maç olur.
1: İnşallah.
2: Artık geçen hafta sonunu unutup, yutkunup, bugün takıma sonuna kadar destek vermek gerekir.
1: Doğru.
2: Öyle düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi eşindeyiz. Futbolcuların ve özellikle teknik heyetin büyük morale ihtiyacı var. Yani 90 dakika hiç susmadan desteklemek gerekir. İnşallah iyi bir sonuç alacağız.
1: İnşallah. Bütün takım razı bu, açısından inşallah.
2: Evet. Bu arada Ankara'daki o küçük yavruya yapılanı sonuna kadar protesto ediyorum. Gençler Birliği kulübünü de tebrik ediyorum.
1: Açıklama yaptı.
2: Tesislerde ağırlayacaklarını söylemişler.
1: Doğru.
2: Arda Başkan'a da bu konuda çok teşekkür ediyorum.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Gerçekten çok üzücü bir olay. Yani insanlık dışı bir olay. Yani o kişinin yaptığı ufacık çocuğu hazmedememek, yani gerçekten insanlığa sığmayan bir davranış.
1: Doğru. Terbiyesiz herif ya. Bir de çıkıp özür videosu çekiyor ya.
2: Maalesef.
1: Bir şey yapmadım etmedim diyor ya. Hakikaten bunlar nasıl bir kafa var bunlarda ya?
2: Yani utanmaz.
1: Utanma yok tamam, ya bunlarda.
2: Utanmaz
1: herif ya.
2: Son olarak da bütün takım, Avrupa maçta olan bütün takımlarımıza bu hafta başarılar diliyorum. Vurduğumuz bütün toplar gol olur inşallah.
1: İnşallah diyelim.
2: Hayırlı yayınlar
1: sağ
2: diliyorum,
1: olun,
2: yayınlar diliyorum. Bakın. İyi yayınlar, hoşça kalın.
1: Sağ olun, teşekkürler Nedim Bey. Hem Beşiktaş'ımıza, hem Trabzonspor'umuza, hem de Fenerbahçe'mize şu anda bu hafta Avrupa'da mücadele edecek 3 takımımıza da şimdiden tekrar başarılar diyelim. Bugün günlerden Fenerbahçe. Zaten yarından sonra hem Beşiktaş hem Trabzonspor diyeceğiz. İnşallah 3 takımımız da istediğimiz sonuçları elde eder. Ve Avrupa mücadelesinde yolumuza şahane bir şekilde inşallah devam ederiz. Vurdukları gol olsun deriz değil mi Yücel? Bunu mesajı okuduk. Vallahi mesajlar yağıyor. Teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Günaydın.
3: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
1: İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
3: Sultan Gazi'den Ünal.
1: Buyurun Ünal Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Öncelikle bugün Fenerbahçe'ye, sonra Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Fenerbahçe inşallah turu burada garantiler inşallah.
1: İnşallah.
3: Yani inşallah. Şöyle galip gelmesi halinde bence garantileyecek. Hani 2-1 olur, 1-0 olur, 3-2 olur.
1: Gene tehlikeli skor bunlar ama. 2-0'lar mı?
3: Tehlikeli ama şimdi dünkü açıklamalarından rakip Lyon'un antrenörü sanki şöyle demek istedi. Ben Fenerbahçe tuzağı düşünmek için bu açıklamayı yapıyorum. İşte Fenerbahçe çok iyi kadrosu var. Bize çok baskı yapacak ama amacı ne? Bu ayağa çok top oynayan Lyon biliyorsunuz. Hep ayağa çok top oynar. Arka tarafları boşaltmak. İsmail Kartal inşallah gençler birliği gibi çıkmaz. Yani şey.
1: Rotasyon yapmaz inşallah diyelim.
3: Efendim?
1: Rotasyon yapmaz inşallah diyelim.
3: Yok zaten rotasyon artık yapamaz yani o kadar değil ama maçın taktik anlayışında çok uyumlu olması. Yani hiç istemediğimiz bir skor mesela beraberlik bile Fenerbahçe yani ikinci maçta tur aşamasına bile getirdi ama rahat galip geleceğini düşünüyorum
1: İnşallah,
3: yine.
1: İnşallah.
3: Evet. Bir de bu Gençler Birliği ağzımızı biz bozduk zamanında. Şimdi burada rütük var diye bozamıyorum.
1: Aynen.
3: Spor Bakanlığı açıklama yapması lazım. Bu kişi bütün spor müsabakalarından
1: men edilmesi gerekiyor. Ya buna ev cezası vermek buna ceza değil. Ev hapsi vermişler. Ya buna ceza değil. Bunu
3: ev hapsi ne?
1: Ömür boyu statlara sokmayacaksınız. Ya sadece stat değil. Spor müsabakalarını hiçbirine sokmayacaksın.
3: Spor, basketbol olur, voleybol olur, amatör branşlar olur.
1: Hiçbirine sokmayacaksın bunu.
3: Hiçbirine sokmayacaksın. Sen ev hapsi demek dışarıda buna gelecek saldırı olabilir diye koruma altına alındı aslında şu anda kendi evinde. Ama sonuçta bu ev hapsi bitecek. Ama böyle insanların daha çok her gün en azından siz bunu değinirsiniz. Biz değinmesek bile çünkü seyirci aynı şeyi tekrara düşmez ama siz programı açarken bu Fenerbahçe
1: Fenerbahçeli çocuğumuza
3: diyelim çünkü
1: evladımıza
3: evladımız çünkü ya bu ile Fenerbahçe olmayabilir de o gün
1: bütün takımlar olur abi. Galatasaray maçında da oldu, bir tane çocuk Kayseri'den bir yerde çıkarttılar. Bazı statlarda yapılıyor maalesef bu ya.
3: Yok işte bunun ahlaki duruşu ortakilerin engellemesiyle olur aslında. Orada çıkart dediği an oradaki Gençler Birliği taraftarı o kişiyi çıkarsa terpileğini Gençler Birliği şu an ilk haftadan almıştı bana göre.
1: Doğru. Peki.
3: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye tekrar başarılar diliyorum. İnşallah galip geleceğiz.
1: İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Günaydın. Mutlu, sağlıklı yayınlar Aygün abim. Konya'dan Kadir. MHK Başkanı sormuşlar. Hakemlerin neden eğri? TFF'nin cevabı. Neremiz doğru ki demiş. Adam stand-up sevenler artık maçta hakemleri izliyor. Yok böyle komedi demiş. Tam Cem Yılmaz'dık abi bizim futbolumuz. Hakemler tam... Cem Yılmaz var ya yemin ediyorum Garok muydu? Garok'tu değil mi? Aro muydu? Gora'ydı değil mi? Gora ve Aro muydu? Arok ve Gora değil mi? Yemin ediyorum var ya Harok Marok yapar bunlardan da hakemlerden de. Yemin ediyorum vallahi çıkartır. Cem beni dinliyorsan gözünü seveyim ya. Cem kankam ya. Günaydın.
4: Günaydın Aydın abi.
1: Kimle
4: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
4: Evet, ben Aydın arıyorum.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Abi.
1: Dinliyorum Ertan kardeşim. Dinliyorum seni Ertan kardeşim. Söyle.
4: Merhaba hocamızı. Başarılar diliyorum. Bugün ama en önemlisi de İslam Hoca'nın eski yazmışı. Recep Hoca'nın bir an önce göreve gelmesi lazım. İslam Hoca'nın başarılı olabilmesi için.
1: Anladım kardeşim.
4: Yoksa İslam Hoca hani sanki gidişat kötü gibi gözüküyor. Bir an önce Recep Hoca'nın yanına gelmesi lazım.
1: Ha, niye öyle düşündün peki?
4: Ben eskiden ben onunla çalıştığı için onunla başarılıydı.
1: Ha, ondan dolayı diyorsun. Hmm.
4: Bu sefer sanki nasılsın bir şeyler var gibi geliyor bana.
1: Anladım kardeşim. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili kardeşim?
4: Eyvallah abi. Kendine... Bir tane bölümden her zaman o şey görsen.
1: Sağ olasın kardeşim benim. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
4: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Merhaba, Konya'dan Barbaros, Fenerbahçe taraftarı. Size bugün takım bir reaksiyon gösterir mi? Göstermezse çok farklı reaksiyonlar olabilir. Bak söylüyorum. Tabii şimdi maç öncesi söylemek istemediğim bazı şeyler var. Benim de kulağıma bazı şeyler geliyor. Ama göstermek zorundalar. Bak net sana söylüyorum. Ha, göstermezlerse neler olacağını zaten yarından sonra burada ben açıklarım tek tek. Neyin olacağını, nereye doğru gideceğini tek tek açıklarım. Günaydın.
5: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
5: Salim Işıklı, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Salim Bey değil mi? Yanlış duymadım.
5: Evet, Salim Işıklı.
1: Buyurun
5: evet.
1: Efendim Salim Bey. Hoş geldiniz.
5: Şimdi...
1: Salim Bey gitti mi?
5: Yok, buradayım.
1: Ha, buradayım. Buyurun.
5: Fenerbahçe maçında iki tane penaltımız verilmedi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Doğru Salim Bey. %100 net iki penaltı. Doğru.
5: Dün akşam Samsun Spor maçını izledik. Hı hı. Ne demişlerdi?
1: Hata yapan?
5: %100 olmadan VAR kesinlikle karışmayacak.
1: Doğru.
5: Peki Samsun Spor maçında pozisyonu 10 dakika niye izlediler? Madem inanmadınız niye çağırdınız?
1: Güzel soru.
5: Yani
1: güzel soru.
5: İnanmıyorsanız o kadar dakika niye bekliyorsunuz?
1: Güzel soru.
5: Ondan sonra da niye çağırıyorsunuz?
1: Çok güzel sorular bunlar ama buna cevap verecek kim var Salim Bey? Bana söyleyin. Kim ya cevap verecek buna?
5: Ferhat Gündoğdu'nun arkasında neler var? Kim var? Nasıl bir şey ben anlayamadım. Yani bu kadar kötü hakem yönetimlerine rağmen hala başta duruyorsa ben çözemedim yani bu adamı. yani tamam merkez hakem komitesinin başkanı olabilir bu adamı dedi.

0: ama kusura bakmasın. Ama kesinlikle yanlışlık var. Bir yerde bir yanlışlık var.
1: Bir hata var.
0: Bir hata var. Ya hakemlerin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Biraz önce otururken gene Samsun Spor maçını izliyorum. Oğlum dedi ki futboldan soğuttu bizim hakemler dedi. Yani doğru gerçekten
1: söylüyor, doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
0: İnsanları futboldan soğutuyorlar.
1: Doğru söylüyor. Hayır doğru, yazık haklı yani.
0: Bu kadar emeklere, bu kadar şeylere izliyoruz, oturuyoruz. Bir zevk yapacağız. Yani adama tekvando hareketi yapıyor. Ya bizim Fenerbahçe sporcularına da hayret ediyorum. Adam tekmeyi yemiş, yatıyor yere, ondan sonra da kalkıyor, dönüyor, gidiyor. Ya bir mübarekler, itiraz edin, bir şey yapın yani.
1: Ayağa kalkın.
0: İtiraz etme şeyi de, kültürü de yok.
1: Maalesef.
0: Nasıl doğrusunuz. Olacak bilmiyorum.
1: Peki. Çok çok
0: size teşekkür. Çok ben teşekkür
1: kendinize
0: ediyorum.
1: Kendinize bakın. İyi oğlunuza da, evladınıza da sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Sağ olun. İyi günler.
1: Selamünaleyküm Aygün Bey. Bugün inşallah turu geçecek skor alırız. Fenerbahçe'me bol şans. İsmail Hoca bugün eleştiriden dolayı 11'i iyi çıkaracak. Ondan sonra ben iyi hocayım diyecek. Olmaz. Ondan hoca olmaz demiş dinleyicimiz. Tabii birkaç kelime daha var, onları söylemeyelim şimdi. Mevlüt Keşaplı kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Devam edelim mesajlara. 10.30'a kadar dinleyici ve mesaj okumaya başlayacağız. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den arıyorum. İsmim Zeynel.
1: Zeynel Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aygün Bey. Hoş bulduk.
1: Buyurun Zeynel Bey.
2: Biz Fenerbahçe'ye konuşmak istiyordum müsaadeniz varsa.
1: Fenerbahçe dedin değil mi? Ben bir ara... Evet. Buyurun ben, Zeynel Bey. Ne demek efendim? Müsaade sizin. Ne demek? Buyurun efendim. Mikrofon sizde. Buyurun.
2: Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Sayın Başkan'a veya ne bileyim yönetime seslenmek istiyorum. Yani yol yakınken yapmış olduğu hatalardan bir an önce dönmeleri gerekiyor.
1: Ne anlamda?
2: Ne demek işte? Ne diyeyim işte? Hoca abi, konusunda.
1: Hoca
2: konusunda abicim. Hoca konusunda abicim. Hı-hı. Ya gençler birliği maçı kaybedilecek bir maç değil abicim ya. Gözünü seveyim ya.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Ya dün getirmiş oyuncuyu oynatmak yerine biz oyuncuyu merak ederken sen oyuncuyu yedeğe çekmişsin. Abicim Kasımpaşa'da yedek oturtan İrfan Can'la başlıyorsun. Mert Hakan'la, İrfan'la, Çağlar'la, Cengizler'le. Bunları umut beklemek, bunlardan medet ummak. Bunları daha Fenerbahçe bunlarla şampiyon olmuş olsaydı zaten 2-3 sene, 4 sene, 11 senedir niye şampiyon olamıyoruz abicim? Niye olamıyoruz yani ya? Ya neyin peşindesin abicim? Neyin peşindesin? Bu kadar para harcadık. Az okulunca bu kadroyu artık oynatmalısın ya. Ligin başında ya. Ligin birinci maçında nasıl rotasyona giriyorsun? Böyle rotasyon olup mu olur ya?
1: Hakikaten ilk hafta böyle bir rotasyon.
2: Ya böyle bir şey olabilir mi daha? Bu oyuncular daha hazır değil. Oynatarak hazırlamak gerekirken rotasyona girmiş. Adam hazır olmayan bir oyuncu ya. Abicim sen oynatı halledeceksin. Asansiyonla ne bir problemi var abicim? Geçen sene şey olmuş olsaydı Asansiyon sayesinde şampiyon olurduk ya.
1: Doğru. Doğru.
2: Ya nasıl böyle bir şey abicim? Ben anlamıyorum. Yani hiçbir başarısı olmayan hoca veya 6 sene 63 yaşına gelmiş bir o futbol aklı oluyor. Biri Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Ama neymiş 6 senedir 7 senedir takım çalıştırmayı Aykut Kocaman yapamaz falan gibi. Ya böyle şeyler olmaz abicim. Ya takımı iyi kuruyoruz, hocayı seçimi yanlış yapıyoruz ya. Arka defansif bloku orta sahayı bilmem iyi kurup golcü bulamıyoruz. Ya golcümüz var, kalecimiz oluyor. Ya bir türlü böyle net bir şekilde oturtan bir takım bir türlü bu yönetimlerimiz son kaç senedir yapamıyorlar.
1: Dün bunu söyledim biliyor musun? Dün bunu söyledim. Dün
2: vallahi bunu, billahi.
1: Yok, bir yerde yayında söyledim. Yok televizyonda söyledim. Ya Fenerbahçe ya iyi hoca kötü kadro. Ya aynen, iyi kadro aynen. Hoca tercihi yanlış.
2: Bir aynen türlü, aynen.
1: Aynı denklemi kuramıyor ya. Aa, doğru ya, söylüyor.
2: Bu kadroyu niye Jesus'u çağırtmadınız tekrar geriye abicim ya? Bu kadroya Jesus gidiyordu madem ki Aykut Kocaman olmazdı.
1: Onun detayını aktarırım ben birazdan sana abi. Neden
2: tamam,
1: olmadığını
2: teşekkür
1: aktarırım.
2: Ederim. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, görüşmek üzere.
2: Maçımızda ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Sağ olasın. Sağ ol. Çok da güzel tespitler yaptı. Jesus kısmını burada anlattım ben zaten ya. Yani şimdi Aykut Kocaman dönemi olmadı. O ara Jesus arandı. Jesus'tan, Sayın Jorge Jesus'tan Sayın Başkan görüşme yapıyor. Bakın ben size de söylüyorum. Şampiyonluk garantisi istiyor Sayın Başkan. Jesus da diyor ki, yani şampiyon yapmak için elimden geleni yaparım ama garanti veremem ben diyor. Türk futbol açısından diyor. Garanti olmayınca İsmail Kartal geldi. Olayın şeyi bu. Hala aynı söylüyorum.

0: Aziz Bey'in, Sayın Aziz Yıldırım ilk tercihi İsmail Kartal değildi. Onun detayını daha sonraki dönemlerde bilmediğiniz bazı şeyleri burada açıklayacağım. Ama daha şimdi takım giderken, ha uyarılarda bulunuyorum. Hata yaptığını söylüyorum. Yardımcılar anlamında hataları da var. Söylüyorum, onları yarın öbürsün konuşuruz burada. Ama toparlaması lazım. Hala İsmail Kartal 99 puanda kalmış ya. Değişme yok. Hala 99 puandaki dönemde. O dönemdeki isimlerle mücadele etmeye çalışıyor. Yanlış. Şu an İsmail Kartal'ın elindeki kadroyu başka bir teknik direktöre verin. Açık ve net söylüyorum. Bu takım hem Avrupa'da hem de ligde sonuna kadar gider. Günaydın.
1: Günaydın, merhaba.
0: Ses tonu yükseldi böyle. Böyle bir anda sesim yükseldi. Onur, hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk abi. Gerek yok bu kadar şeye. Gerek yok. Yani yaş da orta. Yaşı üzerindesin artık yani.
0: Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe insana her türlü hastalığı kaptırır. Ben bunu biliyorum.
0: Söyle onu.
1: Ben bu akşam maç var. Evet. Hakikaten başarılı alıyorum ben Fener'e. Yani birincisi, açıkçası maçı da izledim. Yani Fenerbahçe çok kötü oynamadı ama ne yazık ki biliyorsunuz bizde bir gelenek var. Bizden giden oyuncu bize karşı aslan kesiliyor. İrfan Can'ı ben tebrik ediyorum. Çok güzel maç çıkarttı. Çok top çıkarttı. Ya en az iki tane daha 20 gol olması gerekiyor kurtardıkları.
0: Tabii %100 goller. Doğru.
1: Ama ben bunu diyorum yani, tebrik ediyorum kaleciyi. Dürüst bir çocuk. Ama bütün takımlardan giden oyuncuların da kendi gittikleri takıma karşı böyle oynaması gerekiyor. Geçen sene bunları gördük.
0: Kalpleriyle şeyleri çelişmemesi lazım diyorsun.
1: Aynen öyle. Birincisi, ikincisi, ben Lyon'un son 3-4 tane maçını izledim. Bilmiyorum Fenerbahçe teknik ekibi izledim izlemedim ama bu takım bir tane Tolisso var. Yıldız sayılabilecek, kendisini ispatlamış. Geri kalan 20-23 yaş arası
0: çok
1: genç oyuncular.
0: Çok
1: yerden çok iyi pas oynuyorlar. Yani kendi kalesinden rakip kaleye 10 saniye içinde gidebiliyorlar.
0: Çok hızlı gidebiliyorlar, doğru.
1: Yani İsmail Kartal inşallah beklerimiz özellikle, çünkü kanatlardan yani çok iyi top atıyorlar. Sağ kanattan sol çizgiye top atıyorlar. Uzun post.
0: O derece
1: bilmiyorum, Semedo'yla ya da ne bileyim sol tarafta Arşi Buran mı olacak, ama ben Arşi Buran'ın defansı özelliğine güvenmiyorum. Ki bizim aslına bakarsanız defansımız da çok hızlı değil. Şikrinyer olsun, Aki olsun, hızlı oyuncular değil. O yüzden İsmail Kartal'ın bence orta sahaya iki tane defansif oyuncu koyması gerekiyor minimum.
0: Bu sefer de bir defansif de, kadro çıkardın diye eleştiri alacak.
1: Ben açıkçası bütün Fenerbahçe'nin arasında bu akşamki maç 1-0 olsun bizim olsun diyorum.
0: O derece, peki. Ama
1: Söyle. Ben Asensio ile Talisca'nın aynı anda ilk 11'de oynamasını yanlış buluyorum.
0: Ne anlamda?
1: Çünkü Talisca oynadığı zaman Talisca önünde oynuyor. Asensio çok geride kalıyor. Top alamıyor. Aldığı topu da ileride atacak adam bulamıyor. Yani Talisca Asensio'nun attığı toplara oynayacak oyuncu değil. Ya Talisca oynayacak, önünde bir forvet santrıp oynayacak, ya da Asensio oynayacak, onun önünde bir forvet oynayacak. Çünkü Talisca bir forvet özelliği olan oyuncu değil. Ayağını alacak, vuracak, atacak. Bu tarz bir oyuncu.
0: Anladım. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
1: Başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün Bey günaydın. Bu Galatasaray'ın hali ne olacak? Yeteneksiz yönetim, yeteneksiz hoca yüzünden Çorum'u yenemeyen takım Avrupa'da ne yapacak demiş. Sonu 26 ile biten dinleyicimiz Abdurrahman Tozlu. Mesajlara dönelim. Şimdi birazdan sevgili Osman Şener'e bağlanacağız. Her konuyu konuşacağız. Bir resim mi bu gelmiş? Bakalım ne resimmiş bu? Kadıköy'deki dev maç, ha, gazete resimleri. Günaydın Aygün Bey demiş. Dinleyicimiz gazete küpürlerini göndermiş. Dursun Türker'e teşekkürlerimizi iletelim. Hızlı hızlı mesajlar. Günaydın Aygün Bey, Kadıköy'den Ercan. Bu Çağlar geldiğinden beri bir Galatasaray maçlık tesadüf golünden başka hiçbir katkısı olmamıştır. Bu haliyle 3 teknik direktör nasıl uyutabilir? Aklım almıyor. Onlar bizim göremediğimiz neyi görüyorlar demiş. Dün bununla ilgili Hakan Çağlanoğlu ismi biraz dolaşmaya başladı. Şöyle bir uyarıda bulundum yani. Ya burada Mesut'u gördük. Cengiz Ünder'i gördük. Çağlar'ı gördük. Hakan Çağlanoğlu şimdi de. Ben dedim uyarayım da dedim. Artık kararı yönetim versin. Maalesef 3 isim de hiç katkı sağlayamadı Fenerbahçe'ye. Şu an hattımızda Millet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Günaydın hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
4: Günaydın sevgili Aygün. Valla ben de seninle aynı konudayım Hakan Çağlanoğlu konusunda. Yani günay bir de yani alacaksan tamam dünya yıldızları alıyorsun da artık onlar orada miadını doldurmuş.
0: Hocam aynısı.
4: 31 yaşından sonra sana burada bir şey vereceklerini düşünmüyorum.
0: Aynen hocam, maalesef. Bu, ama Çağlar, çok iyi bir pazarlama var hocam, ben anlamıyorum yani. Sosyal medyada bunları destekleyen bazı menajer arkadaşlar da var tahmin ediyorum. Böyle bir inanılmaz şekilde bir pazarlama operasyonu başladı şu anda.
4: Menajer hem de nasıl abi? Hiç ummadığın insanları böyle, yani size konuşmayayım, neticede arkadaşımız etti.
0: Maalesef.
4: Şaşırmışlar yani abi, öyle bir şişiriyorlar ki öyle bir şişiriyorlar ya.
0: İnanır gibi
4: ya
0: değil.
4: Ya şimdi şöyle diyeyim, Türkiye bir Arda bir Ferdi çıkartabildi mi?
0: Yok.
4: Uzun süreler.
0: Yok.
4: Ha, bunları konuş yani.
0: Maalesef.
4: Kenan dedim. Bir Kenan çıkartabiliyor mu?
0: Yok.
4: Zaten çıkardıkları zaman da tık tepsi cımbızla senin elinden alıp götürüyorlar abi.
0: Aynen. Aynen.
4: Ve doğrusunu yapıyorlar. Biz burada çünkü bak dışarıdan aldığımız futbolcular ilk geldikleri zaman burada tabanca gibi oluyorlar böyle. Böyle koşuyorlar, mücadele ediyorlar. 4-5 hafta sonra hemen bize ayak uyduruyorlar. Kilo alıyorlar. Futbol çizgisi hemen çıtası düşüveriyor farkındaysan. Bizde nedir? Ben dün akşam bakıyorum. Samsun Spor Göztepe maçını seyrettin değil mi?
0: Evet hocam.
4: Nefes almadan seyrettim. Ya iki tane yabancı teknik direktör kardeşim. Bu takımı nasıl koşturuyor? Nasıl mücadele ediyor? Yani etine butine karşı takımların. Öyle konuş. Dört büyükler içerisinde.
0: Doğru söylüyorsun. Finansal her anlamda doğru söylüyorsun.
4: Aynısını kusura bakmasın kardeşim. Galatasaray'da Okan Buruk da yapamıyor. İsmail Kartal da yapamıyor. Fatih Tekke de yapamıyor. Beşiktaş yapıyor teknik direktörü.
0: Nasıl koşuyor? İnşallah onu da bizleştirmeyiz hocam.
4: Valla adam ciddi bir adam. Yani o kadar yaşıyor ki maçı. O kadar
0: İnanılmaz yaşıyor değil mi hocam ya? İnanılmaz.
4: Evet, maçı yaşıyor. Yani ben Beşiktaş teknik direktörünle ben bu ligde bir adım önde görüyorum Beşiktaş'ı.
0: Hocası anlamında yani, söylüyorsun. Hoca anlamında.
4: Hocası anlamında Hı-hı. söylüyorum tabii. Hı-hı. Yani baktığın zaman yarın öbür gün bu bizim hani dört büyüklerin üçü gidecek bu Samsun'dan, bu Göztepe'den böyle puan elini kolunu sallayarak galip gelecek. O kolay bir iş değil, haberin olsun.
0: Doğru doğru, puan almaları zor. Doğru.
4: Biz şimdiden uyarıyoruz. Ben dün ya gecenin o vaktinde nefes almadan seyrettim ve etkisinde kaldım. Gece saat 12'de bir tweet attım. Abi 400 bin kişiye yakın millet bana cevap yazıyor. Herkes... O saatte o kadar çok kişi izlemiş ki çünkü ekranın başında duranlar kalkamadı.
0: O kadar keyifli, o kadar iyi maçtı.
4: Değil mi? Hasret kalmışık böyle maçlara. Ama biz parlatıyoruz. Ona 50 milyon euro veriyorlar. Ona 80 milyon euro veriyorlar. Bizim futbolcular. Kimsenin de paraları verdiği yok. Ama senin dediğin gibi o menajerlerin kalem arkadaşları var. Onlar da parlatıp duruyor.
0: Maalesef.
4: Ya şimdi Galatasaray'ın bir tane transfer yapıyor. Batkakov şeyden Rusya'dan.
0: Bir daha bakayım ismine de hocam yanlış söyleyeyim. Batrakov'du galiba değil mi?
4: Batrakov evet. Adam çok iyi bir adam. Yani gerçekten çok iyi bir
0: Batrakov,
4: adam.
0: Batrakov evet.
4: Ve bunu Paris Saint Germain filan da biliyorsun. O Rusya'yla bu Avrupa Birliği bilmem ne hikayesi. Rusya'dan futbolcu almıyorlar. Galatasaray onu aldı getirdi.

0: bana göre harika bir futbolcu. Çok Galatasaray'a katkı yapacak. Hani nasıl katkı yapacak? Top Okan Buruk'ta. Okan Buruk isterse yapacak. Hani mesela ben bakıyorum Niyaga. Allah seni inandırsın. O yaş grubunda Avrupa'da Niyaga gibi futbolcu yok. Galatasaray'da oynayabiliyor mu? Hayır.
1: Oynayamıyor.
0: Oynayamıyor mesela. Kazım Can. Çocuk kendini geliştirdi. Sakatlanmıyor bilmem ne yapmıyor. Ama Okan Hoca'nın prensi var. Barış Alper. Hani Barış Alper'i çıkartayım da bir ikinci yarıda Kazım Can'ı koyayım diye bir düşüncesi yok yani. İkincisi
1: Yunus mu öbür kimi? Hangisi?
0: Yunus.
1: Yunus.
0: İyi de oynasa kötü de oynasa oynayacak abi. Ben Başakşehir'in maçını seyrettim değil mi Kocaeli'yle?
1: İzledim hocam.
0: Emin Bayram'ın oynadığı futbol gördün mü?
1: Gördüm hocam, gördüm.
0: Neden gönderiyorsun kardeşim? Emin Bayram.
1: Ama Emin de burada bir şey yapamadı ki hocam ya. Bak şimdi mesela İrfan Can Eğribayat'a bakıyorsun hocam. İrfan Fenerbahçe'de şampiyonluktan etti Fenerbahçe. Son hafta biliyorsun elinden topu kaçırdı. Fenerbahçe'yi kongreye götürdü. Gençler Birliği'ne bakıyorsun. Enteresan bir maç çıkarttı hocam.
0: İrfan Can Eğribayat uçlarda dolaşan bir futbolcu.
1: Evet.
0: Yani o Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğinin farkında değil.
1: Aynen hocam, aynen. Çok ciddiyetten uzak, lakayt bir hareket
0: evet,
1: içindeydi.
0: Evet, en kötü şeyi tribünlere oynaması. Tribünleri evet. Çok sevdi. Mesela ben bu hafta Kerem Gençler Birliği'nin antrenörüne bilmem nelerin orada bir şeyler yapıyor kenarda. Hmm. Ya gerek yok. Gerek yok kardeşim. Çıkın futbolunuzu oynayın. Aziz Başkan bunlara müsaade etmez. Ben Aziz Başkan'ı çok iyi tanıyorum. Yapmayın. Yapmayın. Tamam, yaptınız şimdiye kadar. Çıkın sahada sizin en büyük alkışı alacağınız yer, oynadığınız futbol, atacağınız goller. Siz bunlara kitlenin. Artı bir şey daha söyleyeyim sana. Ben bu hafta ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzon'a kızmıyorum abi. Ligin ilk haftası. Bu tür şeyler olacak. Futbolcuların aklı Lyon maçında olabilir. Fenerbahçe'den bahsediyorum.
1: Anladım hocam.
0: Bilmem ne yani umur kır parçalı yok. Hepimizin düşüncesi. Neyse ya İsmail Hoca rotasyonu yapma. İlk yarı çık skoru bul. İkinci yarı yap rotasyonunu. Hocam, değil mi? Bu şekilde düşünüyorum.
1: 5 rotasyon yaptı. 65'te adamları aldı. O kadar çok yoruldular ki 35 dakikada. Yani ilk 11'de çıksa bu kadar yorulmazlardı.
0: İşte ben de şu İsmail Hoca'yı bunun için eleştiriyoruz. Ama o da kendi kendine Okan Hoca da yaptı çok zamanında biliyorsun bunları.
1: Ama İsmail Kartal'ın belli bazı isimlere karşı şeyi var hocam. Mesela İrfan Can Kahveci gibi, anladın mı?
0: Yerli futbolcu.
1: Yerlilere karşı. Evet hocam, maalesef.
0: Evet, yerlilere karşı. Şimdi bu İsmail Hoca'ya ben bir daha öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de çok yani bırakmaz yani yönetim kurulu. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi?
1: Aziz Sil'in devreye girer derim ben her zaman.
0: İşte. Yani kibarca söylüyorum. Bırakmazlar.
1: Bildiğim için söylüyorum başkan. Aziz Başkan'ı bildiğim için söylüyorum.
0: Evet. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Kardeşim hiç ıvırı zıvırı yok. Teknik direktörler 4 sene şampiyon oldum. 15 sene şampiyon oldum. Şunu yaptım yok. Çıkacağım bu takıma top oynattıracağım kardeşim. Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe taraftarı da başarı bekliyor.
1: Doğru.
0: Keyifli futbol bekliyor.
1: Doğru.
0: Tamam, yönetimler yaptılar transferleri. Galatasaray bu mesela gönderdi. Icardi bir sürü şey söylediler. Ya Icardi gibi futbolcu bulamazsın. Al onu özel hoca tut bilmem neyi al karşına konuş. Ha bir de taraftarlar bilmiyor. Dır dır dır dır dır dır dır. Herkes bir şey oynamadı da gitmedi de. Kardeşim geçen sene oynanan Liverpool maçında 87. dakikada Osimhen sakat biliyorsun bileği kırıldı.
1: Biliyorum.
0: Sen o maçta 87. dakikada alırsan Icardi oynayamaz top. Bunlar gönül adamı ama bunları taraftar bu şekilde düşünmüyor.
1: Sen o zaman bunu ilk söyleyen sendin zaten hocam.
0: Bizdik.
1: Evet,
0: olay olmuş söyledi. Evet, doğru. Ama bunu anlamıyorlar. Başka tarafta mesela İlkay ya nereden geldi? Sizden geldi. Ya orada harika oynuyordu. Burada oynayamıyor. Neden oynayamıyor? Senenin geçen gün bir açıklaması var. Ya topu alıyorum, gidiyorum, veriyorum. Gelmiyor, başka yerlere gidiyor diyor.
1: Doğru.
0: Yani bunları antrenör ayarlayacak. Antrenör. Mesela Leslie'yi aldın. Çocuğu diyoruz ki ya berbat nereden aldınız mı? Bilmiyoruz ki. Çocuğu kaç maç seyrettin şey?
1: Bir maç gördüm ben hocam. Ben bir maç
0: yani
1: izledim.
0: Yani boy bir 30'ar dakika, 25'er dakika. Yani bunları konuşmak istemiyorum. Yani Okan Hoca'yı da İsmail Hoca'yı da bir şey söylemiyorum. Ama bunlar dikkatli olmazlarsa kusura bakma. Bunlar Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bunlar büyük kulüpler. Biliyorsun tahammülsüz kulüpler bunlar.
1: Af olmayan hafta, kulüpler. Af gelmez. Af gelmez.
0: Af gelmez yani. Dün şöyleydi böyleydi. Yok öyle bir şey. Ben 105 puan aldım, 15 puan aldım, yok. Şu aldım. Yok abi öyle bir şey yok.
1: Aynen. Onlar
0: bir dakikada abi yönetim kendini mi atacak atışın içine?
1: Kesinlikle.
0: Bak bunu oynatabileni. Ben bir gün bakayım Snyder'ı mı kim ne alıyordu? Ünal Aysal'dı Galatasaray'da başkan. Ya ne gerek var dediler, bilmem ne dediler, bir sürü şey. Ya dedi fazla konuşmayın dedi Ünal Aysal, hiç unutmuyorum o sözünü. Ben Snyder'ı oynatacak antrenör de getiririm gerekirse dedi. Yani bak bu tarihi bir söz biliyor musun?
1: Şahane.
0: Sonra Snyder ne oldu abi?
1: Nereden yani, nereye geldi doğru.
0: Yani bu takım şeyler oluyor ama antrenörler aklını başına alacak. Dün kardeşimiz Samsun Spor'un Göztepe'nin hocaları, yabancı hocalar bu tür futbol oynatıyorsa, Beşiktaş'ın hocası oynatıyorsa, bak bunların üçü de yabancı. Hiç kusura bakmasın. Okan Buruk'ta, İsmail Kartal'da, Fatih Tekke'de bunlar da oynatacak abi. Oynatacak. Elindeki kadro daha iyi bir kadro. Çünkü.
1: Hocam şimdi bakıyorum ben mesela, sözünü de kestim. Şimdi mesela gelen mesajlara da bak. Yani hocalarla vedalaşılması gerektiğini söyleyen çok fazla mesaj var. İlk hafta itibariyle. Yani Fenerbahçe'den mesela İsmail Kartal'la ya. Sana da binlerce geliyordur.
0: Tabii.
1: Okan Hoca da aynı şekilde.
0: Tabii canım tabii.
1: Aygün abi yok, günaydın yani. Almanya Koblenz'den selamlar. Haziran başındaki mesajımı hala saklıyorum. Fenerbahçe'nin bu kadrosuna yazık eder. İsmail Kartal diye yazmıştım. Denenmişi denenmeyeceksin. 4 kere İsmail Kartal yeter lütfen Aziz Yıldırım'a teşekkür edip şimdiden yeni bir yönetim bilecek antrenör arayışına girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gelecek yılda kayıp olur. Saygılar Ferud'un demiş. Böyle ya, çok mesaj var hocam.
0: Şimdi var ama bir şey söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşlara söylüyorum. Sen dinlenen bir radyosun. Program yapıyorsun senelerdir orada. Ben bu arkadaşlara biraz sabırlı olun. Gençler Birliği maçından sonra ay İsmail'i kov. Efendim Çorum maçından sonra Okan'ı kov, ötekini kov. Olmaz kardeşim, olmaz. Bir iki hafta bir bekleyeceğiz. Hocalar da hata yapabilir. Hatalarından dönecekler. Bana hiç konuşmasınlar. Fenerbahçe'nin de kadrosu çok iyi. Galatasaray'ın da kadrosu çok iyi.
1: Evet hocam çok iyi.
0: Trabzonspor'un da çok iyi
1: çok,
0: kardeşim.
1: Çok çok iyi Trabzon'un.
0: Her şeyden
1: Beşiktaş
0: önce.
1: Beşiktaş da aynı şekilde hocam.
0: Her şeyden önce müthiş bir taraftar desteği var kardeşim. Bunun kıymetini bilin ya. Bunun ne yapıyorsun? Yani bir de gücüme giden bazı şeyler var. Sen alıyorsun futbolcuna 5-6 milyon euro veriyorsun. Hı hı. Kardeşim o futbolcu çıkıp oynayacak ya senin ismine değil futboluna o parayı verdik kulüp. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Kusura bakma yani.
1: Doğru söylüyorsun
0: bunu,
1: hocam.
0: Bunu Galatasaray'da futbolcuya da söylüyorum. Fenerbahçe'de futbolcuya da söylüyorum. Hepsine söylüyorum yani. Çıkıp oynayacaksınız yani bunun umurcu yok. Biraz önce sen söylüyorsun. Çağlar olsun. Cengiz olsun. İrfan Can Kahveci olsun.
1: Hocam ne verdiler Allah aşkına ya. Ne verdiler?
0: Kardeşim bu kulübe geldiniz. Galatasaray'da da var öyle abi. Bir tane sayayım sana. Bu kulübe geldiniz. Tamam şampiyon olursunuz. Olmazsınız. Başarılı olursunuz. Ama her şeyini otelini dökmek mecburiyetindesin. Bu abidik kubidik şeyler kaldırmaz. Hele şimdi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'ı çok iyi tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Hiç tahammül etmez abi. Yemin ediyorum etmez.
1: Ben önümüzdeki günlerde çok büyük operasyonlar olacağını duyuyorum hocam Fenerbahçe'de böyle giderse.
0: Lyon maçından sonra.
1: Aynen hocam. Aynen.
0: Yani şimdi bu
1: duyuyorum,
0: takım tamam.
1: Duyuyorum. Bugün, ben de duyuyorum.
0: Bugün Lyon maçı var. Tamam başarılar diliyoruz.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iki tane takım gider.
1: İnşallah hocam. Evet iki
0: ya
1: takım.
0: İnşallah biz Türk'üz ya. Biz Türk'üz. Kardeşim o zaman çıkacaklar. Bugün Lyon'u burada iyi bir maç çıkartacaklar.
1: Çok zor maç hocam ben sana söyleyeyim. Çok zor maç. Kolay.
0: Aynen bu kadronun için kuruldu.
1: Bu tip maçları bertaraf etmek için kuruldu.
0: Evet yani ben iki takımın maliyetine bak. Fenerbahçe'nin Lyon'dan daha aşağı bir tarafı mı var?
1: Yok.
0: Yok o zaman kardeşim çıkıp oynayacağın umucumu yok. Oynamak mecburiyetindesin. Yani yok.

0: taraftar sever. Sever bir yere kadar ama taraftar bir döndü mü bir daha bu futbolcu oynayamaz. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan kimler gitti hatırla?
1: Tabii canım yani. Ne çok yıldızlar oldum. gitti geldi. Ne yıldızlar gitti geldi.
0: Evet ya oynamak mecburiyetinde bu akşam da öyle. Yok daha hazır değildik de bilmem ne dedi, ayağım çekti bilmem ne çekti. Yok öyle bir şey sevgili Aygün, çıkacaksın oynayacaksın, bunun umucumu yok, yeneceksin.
1: Başka yolu yok.
0: Başka yolu yok. Bunun bahanesi de yok. Çıkacağım bu akşam. Tabii ki zor maç. Ya Avrupa'da hangi takımla oynarsan oyna. Kolay maç var mı Allah aşkına söyle.
1: Yok hocam. Yok.
0: Ya yok. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını düşün. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Orada bu tempoyla atletik olmazlarsa, kondisyonları artmazsa sana yemin ediyorum ilk 16'ya kalamazlar. Doğrusunu söylüyorum. Değişecek abi. Koşturacağım, mücadele ettireceğim. Yapacaksın yani. Antrenörün eli değecek o takıma sevgili Aygün.
1: Antrenörün eli değecek ama bak hala görüyoruz işte. Yani hem Galatasaray açısından hem de Fenerbahçe açısından inanılmaz antrenörlere tepkiler var. Yani hocaya güvenmiyoruz diyor İzmir'den Mustafa. Hep destek, tam destek diyor. Yani İsmail Kartal'a güvenmediğini belirtiyor. Buna benzer bir sürü mesajlar var. Daha şu an okunmaya bekleyen yüzlerce mesaj var hocam.
0: Ya sevgili Aygün. Koca Galatasaray bir Osimhen'e mi bağlı?
1: Evet ya hocam ya. Gerçekten.
0: Yani Osimhen oynarsa kazanacak, oynamazsa öyle bir şey yok. O taraftara günah. Sen kombinelerini satışa çıkartıyorsun. Bugün en pahalı kombineleri alan Galatasaray ve Fenerbahçe kulübünün taraftarları. Yani o zaman kardeşim ne yapacaksınız? Çıkacaksınız. Her şeyinizi ortaya koyacaksınız. Bu taraftarın sevmesi de çok aşırıdır. Tepkisi de çok aşırıdır. Onu söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Bir anda tersi döner. Hoca sen oynattıracaksın bunu. Sen yok efendim Barış Alper kötüyse onunla devam edersen 90 dakika. Sana kötüyse, Yunus kötüyse devam edersen bir dakika daha çizerler. Beni enteres etmez. Biz uyarıyoruz iyi niyetle. Hiçbir zaman hoca gitsin diye bir ağzımızdan bir şey duyamazlar.
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Ama onlar da aklını başlarına toplayacaklar abi. İkincisi yardımcıları ya. Ben Galatasaray'a Okan Hoca'nın yanına iki tane daha doğru dürüst yardımcım. Sen Mertens'ten bahsettim. Aldıramadık. Bu ne demek ya?
1: Yardımcılardaki sıkıntı ne hocam? Devam, ben sosyal medyada görüyorum onu da. Maaşları bilmem artmadı falan diye Galatasaray muhabbeti devam bir şeyler yazıyor. Ya nedir hocam? Sıkıntı ne?
0: Abi maaşları değil ya sevgili Aygün. Taç antrenörü var, duran top antrenörü var. Evet, bir bak Avrupa'daki takımların çok 15 önemli. Tane yardımcı antrenörü
1: doğru,
0: var.
1: Doğru.
0: Psikiyatrisi orada. Sende kim var?
1: Kimse yok.
0: Sende kim var? Yok ya, Fenerbahçe'de bir Kayt var, bir İsmail Kartal var. Galatasaray'da öyle. Bir İrfan Hoca var. Alın bir değişik bir görüş. Yurt dışından alın. Alın, kendiniz için alın ama yok, bizde biliyorsun bölüşme duygusu yok.
1: Hocam milyon eurolar yatırıyorlar futbolculara. Bunun onda bir parasını hoca teknik kadro yatırmıyorlar. Bak topçulara milyon eurolar yatırıyorlar, onda birini teknik kadro yatırmıyorlar.
0: Bak bunu samimi olarak söylüyorum. Ben bizim yerli hocalarımıza. Şu an ben hep yabancı hocaya karşıydım.
1: Evet,
0: hep,
1: doğru.
0: Hep karşıyım oğlum olası. Hep yerli hocalarımız olsun. Ama yerli hocalarımızın elinden bu fırsat giderse bir daha zor, herkes gider Avrupa'nın genç hocalarını getirir abi. Oraya gidiyoruz.
1: Oraya işte. Doğru gidiyor şu anda.
0: Bunu samimi olarak söylüyorum.
1: Doğru, oraya doğru gidiyor.
0: Gidiyor abi, çünkü biz yurt dışında oynanan futbolu oynamıyoruz. Şimdi şöyle, Fenerbahçe 350 milyon euroluk takım. Galatasaray 350 milyon euroluk takım. Peki yurt dışındaki 350 milyon euroluk takımların oynadığı futbolla gel bizimkilerin oynadığı futbolu karşılaştır.
1: Mümkün değil.
0: İşte, sevgili Aygün, bu gözle bakmak lazım. Artık taraftarlarda da vur kırparça. Mesela bu hafta ben pazartesi günü başım belaya girdi. Pazar günü efendim Galatasaray beraber kaldı. Fenerbahçe yenildi, bayram ediyorlar. Ya neyin bayramını yapıyorsunuz ya? Ya siz kendi ilk başta daha ligin ilk haftası. Her takım kendi oyununa baksın değil mi?
1: Evet, doğru. Doğru.
0: Ama bunu anlatamıyoruz. Bizim futbol yapımız sisli. Biz bunlarla besleniyoruz. Bunlarla besleniyoruz.
1: Hocam İkincisi, yayına bir tanesi leblebiyle çıkarsa dalga geçer.

0: Derse ertesi günde bir başka kanalda da 3'ü de Fenerbahçe yenildi de kahkahalar atarsa yapacak bir şey yok hocam.
1: Yok.
0: Türk futbolu böyle işte hocam. Maalesef
1: Evet.
0: yorumcular da böyle, şeyler de
1: Öyle.
0: böyle.
1: Mesela federasyon ondan sonra ya sen milli takım gittik biz ağladık ya. Rezil olduk Dünya Kupası'ndan döndük. Buradan bandomuzu yolladık. Final oynayacağız dedik. Çeyrek final oynayacağız. Yarı final oynayacağız dedik. İlk dönen takımlardan olduk değil mi? Dünya
0: Evet.
1: Kupası'na. Burada şimdi
0: 6
1: senin
0: günde döndük.
1: evet Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon Avrupa Kupalarında oynayacak ya. Federasyonun her türlü yardımı yapması lazım. Biz yurt dışında başarılı olalım diye. Bu kulüplere. Kulüplerin yanında olması lazım. Kusura bakma.
0: Doğru söylüyorsun hocam.
1: Ama nasıl?
0: Şimdi 3 kulüp başvuruda bulunacakmış. Maçların ertelensin diye hafta içi oynanacak olan, hafta sonu oynanacak olan
1: Abi bak bir
0: Fenerbahçe,
1: şey söyleyeceğim.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor. Söyle
1: Abi
0: hocam.
1: yapsın. Federasyon yardım etsin. Bu kulüplerimizin hepsine artı 10 artı 4 bir cübbeli bir karar çıktı.
0: Evet hocam maalesef.
1: Bu nedir? Neden? Bırak siz bizim Avrupa'da başarılı olmamızı istemiyor musunuz kardeşim? Neden 10 artı 4? O zaman yap. 14 yabancı de. Kesat. Bırak sen kalkıyorsun. O genç futbolcuları almak için bu sefer 10 milyon liralık futbolcu 50 milyon euro veriyorsun.
0: Doğru.
1: Memleketinde de yetiştiremiyorsun. Türkiye'de de futbolcu ucuz değil ki. Kulüpler batmaya gidiyor. O zaman ne yap? Sen federasyon 12 artı 4 yap. 14 yabancı da kesat. Bunun en doğrusu 12 artı 4 yap. İşte o zaman sen elindeki biraz yabancılardan da kulüpler ziyan etmez değil mi?
0: Doğru. Şu anda büyük sıkıntı var. Hocam çok kısa bir reklama gitmemiz lazım. Aradan sonra bu
1: Tabii.
0: konuyu konuşalım. Kısa bir aradan sonra Milliyet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo
3: Spor. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ters Köşe devam ediyor. Millet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Yabancı kuralını konuşuyorduk hocam da. Alo.
1: Yani
0: söyle
1: sevgili
0: hocam.
1: Aygün. Yani bu ne demek 10 artı 4? Bunu nereden çıkartıyorlar ya kardeşim? O zaman bak Trabzon'un da Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da falan bir sürü fazla yabancı var ellerinde değil mi?
0: Ve yabancılar da şu anda bunu bildiği için de ona göre hareket ediyor.
1: O zaman sen yap 12 artı 4 de. 14 yabancı be.
0: Biz niye her sene kural değiştiriyoruz?
1: Ya benim anlamadığım bu zaten sevgili Aygün anlamıyorum yani. Hakikaten anlamıyorum.
0: Her
1: yani
0: sene kural değişiyor hocam. Her sene kural değişiyor ya. Yabancı
1: vara
0: kuralı.
1: Getiriyorsun. Vara getiriyorsun. Bu doğru bir karar. Yabancı hakem getiriyorsun. Tamam Portekiz'den getirmişsinler de nereden getirirlerse getirsinler. Onu geçiyorum. Ama gene orta hakemlerin başarısız abi.
0: Maalesef.
1: Başarısız göremiyor ya.
0: Göremiyor.
1: Göremiyor yani bu nedir? Yani afrası tafrası penaltıyı vermiyor. Olmayan pozisyonu penaltı veriyor. Var karışamaz deniyor. Kesiyor atılıyor. Yani daha hala bir çizgi yok.
0: Yeni kuralları daha hala öğrenemeyenler var.
1: Evet yani
0: Yeni
1: bu
0: kurallar.
1: sene bu sene Fenerbahçe kendi işine bakıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon birbirlerine uğraşmıyorlar. Tamam çok doğru ama onların başkanları abi.
0: Hocam şimdi
1: o yan yana gelsinler bir karar alsınlar federasyona.
0: Hocam kulüpler bilin Allah aşkına ne artısı var bu ülkeye? Kulüpler
1: Vallahi
0: bilin ne artısı var? Bana bir desin ki ya kulüpler bilin şu artısı var Aygün desin. Ben Kulüpler Birliği'nin en ufak bir katkısını görmedim Türk futboluna. Net söylüyorum hocam, kusura bakmayın.
1: Ben geçen gün bir şey duydum, bilmiyorum. Galiba Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım Kulüpler Birliği'ne gidip bütün başkanlarla yan yana gelip bu kurallar, bu şeyler, yani aksayan tarafları bir uzun bir toplantı yapıp o bir protokol yapacaklarmış. Bunu federasyona, spor bakanlığına sunacaklarmış. Yani kulüplerin lehine olan bir şey.
0: Evet ama?
1: Bunu inşallah bir an önce yaparlar ama öteki bütün kulüplerin samimi olması lazım.
0: Ya işte asıl sıkıntı orada.
1: Samimiyet yok. Tamam diyorlar, açıyorsun telefon, arada bir oraya bir gidiyorlar, çark ediyorlar ki dakika. Benim sevmediğim bu bir dünya yani.
0: Asıl sıkıntı orada işte hocam.
1: Evet.
0: Asıl problemi.
1: Sevmediğim dünya. Bak bir şey söyleyeceğim. Bütün dünya kupasından çıktık yani, bunları konuşacağız. Bütün dünyada başarısız olan milli takım antrenörlerinin hepsi değişti. Farkında mısın?
0: Çoğu federasyon başkanları da gitti.
1: Federasyon başkanı. Bizde var mı bir tık?
0: Hocam ama biz 1000 yıllık zafer elde ettik Amerika'yı yenerek.
1: Tabii sen eleştiri yapamıyorsun. Bırak şimdi beni konuşturma burada.
0: Hocam ben bir şey söyleyeyim mi sana? Dün bu çok sağlam bir yerden geldi. Bunun MHK'nin de bu iddiayı da doğru mu değil mi? Ya MHK bazı hakemler, bazı yorumculara pozisyonlarla ilgili bir WhatsApp'tan şunlara şunları yazın diye mesaj atıyormuş ya.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana yani, hiçbir şey bilmiyorum böyle bir şey ama bana dersen ki böyle böyle yapılıyor, yapılmıyordur diyemem.
0: İnanılır gibi değil ya.
1: Ya biz futbolu konuşmuyoruz. Gene döndük hakemlere.
0: Evet maalesef.
1: Ama hakemler hata yapıyor. Yapıyor kardeşim.
0: Çok hata yapıyor hem de.
1: Tamam yapıyor ya. Yani bak ne diyorum sana. Olan penaltıyı vermiyor. Olmayanı penaltı
0: veriyor. Olmayanı veriyor.
1: Daha hala buradayız sevgili Aygül. Daha bu ligin ilk haftası. Biraz ilerle de görsen.
0: Tabi şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Sen demin tartışmıyorlar dedin ama şu an 3-4 kulüp transfere dağılınan da şu anda fazla şey değiller. Yarın öbürsü gün şu transfer dönemi bitsin. Bak o zaman ben neler olacağını göreceğim. Kapışma
1: vallahi
0: anlamında.
1: Ben,
0: başkanların
1: ben bu sene kusura bakmasınlar bir şey söyleyeceğim. Başkan Aziz Yıldırım'ı bu futbolu yeni bir dizayn edilmesi için iyi niyetle, yanlış anlama. Hani Fenerbahçe'ye avantaj sağlayın.
0: Yok seni biliyorum. Edersek, yok öyle bir şey.
1: Öyle değil. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben çok yani çünkü bir sancı var, bir hastalık var sevgili Aygün.
0: Evet.
1: Bunun düzelmesi lazım. Bu yabancı kurul da dahil bunun içine.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yabancı kurul da dahil. Ya bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş maçı oynuyoruz. Oğuzhan Çakır, o adam prens. Büyük maç, büyük takımların maçını veriyorsun. Ya tamam, adam refleks olarak saçını çekti değil mi?
0: Evet.
1: O saçını çekmek nedir? Sarı kart. Değil mi? Kırmızı demiyorum, sarı.
0: Hocam şiddete göre değişiyormuş. Aslında normalde şey kurallarında, İFAP'ta kırmızı diyor hocam. Net sana söyleyeyim.
1: Bilal'cığım, ben iyi niyetle söylüyorum.
0: Ha sen iyi niyetle söylüyorsun, sarı.
1: Ben iyi niyetle. Sarı kardeşim. Sen orada o düdükle neden seni o maça tayin ediyorlar? Ben üstüne basa basa söylüyorum. Türkiye'nin en kötü kuralları bilmeyen hakemlerin başında Oğuzhan Çakır geliyor.
0: Evet maalesef ya. Doğru söylüyorsun. Doğru.
1: Neden? Yani yarın bir gün gecik ya. Takım rengi önemli değil. Beşiktaş her şeyini ortaya koyduğu bilmem ne oynadı şunu. Veyahut da karşı takım mesela. Ayağına basıyor değil mi görüyorsun?
0: Evet.
1: Bir pozisyonda sarı kart diyorsun. Bir pozisyonda hiçbir şey demiyorsun. Neden? Neden yani? Ya sevgili Aygün benim gücüme gidiyor ya. Biz Türk'üz. Biz neden futbolumuzda böyle şeyler konuşalım ya? Biz o kadar yıldız şey yapıyoruz. Onları konuşalım ya.
0: Neler geldi ama, hocam ülkeye?
1: Evet.
0: Çok iyi takım.
1: Fırsat vermiyorlar ki. Fırsat vermiyorlar ki. Daha hala hatalar devam ediyor. Ama bunun sonu senin dediğin gibi yarın şu transfer marası bitsin bu sefer kulüpler birbirine düşecek.
0: Aynen onu diyorum sana, kulüpler birbirine düşecek.
1: Evet. Sen olan penaltıyı verme, olmayan penaltıyı ver. Ya olmaz ya, insanlar salak değil ya. Adamlar maşa geliyor kardeşim, görüyor. Herkesin Allah göz vermiş doğduğu zaman. Allah beyin vermiş. Bunlar görüyor hepsini. Ondan sonra da Zivana'dan çıkıyor. Çıldırıyor. Evet, hakem hata yapabilir. Ama kardeşim, bunları eğitmen aldılar. Mesela bravo dedim Tyler'ı.
0: Evet.
1: Ama kardeşim, tamam, daha yeni. Ama yani bu hakemlerden biz yetiştiremiyoruz. Doğru. Veyahut da bunları senelerce kulağına üfleye kontrolden çıktılar. Ben ne bileyim sevgili Aygün, aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani futbolcu da yetiştiremiyoruz. Ya iki tane sağ bek var. Bir Rize'de, bir tanesi de Arda, Göztepe'de.
0: Göztepe'de.
1: Alsana bakalım. 10+4 diyorsun. Hadi al, Avrupa Kupası'nda oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Daha ne diye alamadığına göre ne yapacaksın? O zaman bırak. Kiralık, miralık yurt dışından alıyorlar. İdare ediyorlar. Bırak alsınlar. 10+4 nedir ya?
0: Yabancı kuralı maalesef şu anda Türk futbolunun önüne büyük bir set çekmektedir, onu söyleyelim. Federasyonun bu konudaki inadını ben de anlamış değilim sevgili Osman Şener hocam.
1: Evet, ve bir Avrupa Kupası'nda oynayan takımlar, kardeşim benim maçımı ertele, hayati maçımı oynayacağım diyorsa da federasyon kulüplerin yanında olması lazım. Benim görüşümü senelerdir söylüyorum ama bizde bak Galatasaray'a kıyak yaptı, Fener'e kıyak yaptı muhabbeti, biliyorsun değil mi?
0: Doğru.
1: Ya bırak abi, olsun. Bizim takımlarımız bu kadroları Türkiye için kuruyorlarsa günah.
0: Doğru. Hocam, son olarak ekleyeceğiniz şey var mı sevgili Osman Şener hocam?
1: Ya bir şey yok. Yani inşallah Fenerbahçe de bu akşam kazanır. İnşallah. Zor bir maç olacak.
0: Çok kolay değil, doğru.
1: Gene dikeceğiz ama şöyle, yani karalar bağlamaya gerek yok. Yani bir anda daha bir maç her yerden geliyor. Okan Hoca kovulsun, İsmail Hoca kovulsun, bilmem ne, yok abi. Biraz birkaç hafta bir beklensin bakalım ne yapacaklar.
0: Ona göre bakalım ama, diyorsun. Peki.
1: Ama Lyon maçında İsmail Hoca büyük bir imtihana çıkıyor, onu sana söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Büyük bir imtihana. Ya rütbesine yıldız takacak.
0: Ya da
1: omzunu. Veyahut da büyük sorunlar yaşayacak. Onu da söyleyeyim sana.
0: Doğru, peki. Çok teşekkürler hocam yayınıza bağlandığınız için. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine çok teşekkürler. Şu an hattımızda spor yazarı Haludun Erkal var. Sevgili Haludun Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
4: Günaydın sevgili Aygün Özüpek. Nasılsınız?
0: İyiyim. Demin sevgili Osman Şener'i dinlediniz mi bilmiyorum. Bu akşam dedi...
4: Bir kısmına yetiştim, evet.
0: Bu akşam dedi Sayın İsmail Kartal ya yıldızına yıldız takacak dedi, ya da dedi büyük sorunlar yaşayacak dedi. Lyon maçı sonrası dedi. Katılıyor musunuz? Son rotasyonla ilgili neler söylersiniz? Gençlerbirliği maçı öncesi rotasyonla ilgili.
4: Teşekkür ederim. Tabii yılların tecrübesi Osman Bey. Yıllardır bu spor medyasının içerisinde olan bir insan. Söyledikleriyle ilgili en son kısmına yetiştiğim için katılmamak mümkün değil. Çünkü Sayın İsmail Kartal bana göre o opsiyonunu Gençler Birliği maçında maalesef kaybetti. Yani olası Olimpik Lyon karşısında alınacak mağlubiyet, beraberlik gibi sonuçlarda en azından Gençler Birliği maçının bir galibiyet moraliyle takımı, yani bugün maça çıkacaktı. Fakat Gençler Birliği maçında alınan çok mağlubiyet ve bana göre dün sizin MKTV'de yaptığınız Dört Büyükler programında da söyledim. Henüz Fenerbahçe'li ilk 11'i belli değilken yapılan 5 rotasyon bize pahalıya mal oldu. Daha doğrusu hem bize, Fenerbahçe'ye, hem de İsmail Kartal'a çok büyük bir yük bindirdi. Doğru söylüyor Osman Bey. Eğer bugün tamam, katılıyorum, şu şekilde katılıyorum. Yani oldu ki kaybettik, ki kaybedebiliriz. Çünkü karşı rakibi ben kendimce önce canlı, sonra YouTube'dan tamamını bir kere daha izledim. O konuda da eğer vaktimiz olursa bir iki şeyler
0: söyleyeceğim. Tabii, buyurun.
4: Ama şunu belirtmem lazım. İsmail Kartal bugün hakikaten biraz evvel sevgili Osman Şener'in de söylediği gibi kolay bir maça çıkmıyor. Ha tamam, birlik olacağız. Ben de gideceğim, maçta olacağım. Ama zor bir maça çıkıyor. Her anlamda zor bir maça çıkıyor sevgili Aygün. Yani bundan sonrası için ne olur onu kestiremem. Umarım Fenerbahçe'miz için hayırlısı olur. Yani o Osman Bey'in söylediği 3-4 hafta

0: bu mücadeleye odaklandığını izliyoruz. İşte haberlerde, videolarda, spor haberlerinde. Şimdi burada dün Kerem'in bir antrenmandan sonra bir şeyi vardı. Yani vücut diline bakıyorsunuz, tamam konsantre gibi ama bir kırıklık var üzerinde. Maçın yani mağlubiyetin getirdiği bir kırıklık var üzerinde. Bu benim tabii teşhisim. Yani maçın gidişatına göre önde baskı, ikinci bölgede kompakt savunma veya geriden oyun kurma gibi farklı planlar uygulaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü takımı izledim iki defa, hem canlı yani Sparta Prag karşısında o 3-0 kazandıkları maçta. Bundan tatmin olmadım. Doğru şeyler konuşabilmek adına, doğru analiz yapabilmek adına tekrar bir daha YouTube'dan tekrar tamamını izledim. Şimdi burada bir dikkatimi çeken konulardan biri de sevgili Aygün, bu bizim savunma dengesindeki geçiş oyunlarındaki ne yazık ki ağırlık çok dikkatimi çekti. Bizim kendi savunmamızla ilgili Gençler Birliği maçında ön alanda boşluk yakaladığı zaman sprinter oyuncular bizim Skriniar'da ve Ake'de ne yazık ki ağır kaldı. Bunun da zaman içerisinde bir çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Olympic Lyon pas yapabilen, topu tutan ve atletik bir takım olduğunu vurgulayabilirim size. Bakın bunu çok üzerinde basarak söylüyorum. Rakibin hem merkezden hem de kanatlardan, bakın hem merkezden hem de kanatlardan bir Fofana diye oyuncusu var. Özellikle dikkat edilmesi gerektiğini, her anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Hızlı hücumlarla tehlike yaratıyorlar. Şimdi burada Fenerbahçe'nin hücum hattındaki belirsizlikleri de söz konusu sevgili Aygün. Tamam, Talişka'nın 5 maçta 5 gollük performansı santrafor bölgesinde, yani maça başlaması bekliyorum ben şahsen. Bakıyoruz eski oyuncumuz, yani geçen sene 37 maça çıkmış, 0 sakatlıkla transfer ettiğimiz Vedat Muriç maça çıkmadan sakatlandı. 4 hafta denildi, 6 hafta sonra döndü ve bana göre %60-%70 anca hazır. Bana göre. Lukaku'nun ise dayanıklılık sorunu yaşadığı açıklanıyor. Ben ama buna da anlam veremiyorum.
1: Ben hazırım diyor. Yani ona da görmek lazım.
0: Ben buna da anlam veremiyorum. Ama Lukaku UEFA listesine dahil edildi.
2: Doğru.
0: Ve muhtemelen de maçın son bölümünde dünkü İsmail Kartal'ın antrenmandan sonraki yapmış olduğu basın toplantısında süre almasını planlıyor. O şekilde bir ifadede bulundu. Şimdi geliyoruz kalemize. Sakatlığı bulunan Mert Binok biliyorsun sakatlığına kadar gayet güzel bir performans sergiledi. Şimdi bundan sonra dedi ki Ederson hazır. Belki de muhtemelen yarın kaleyi koruyacak.
2: Bu
0: dedi.
2: Akşam, bugün.
0: Bunlar, pardon. Günden itibaren pardon.
2: Doğru. Hocanın söylediğine göre konuşuyorsunuz. Doğru.
0: Aynen öyle. Şimdi bakıyorum yöneticilerden Cihan Kamer'le Oğuz Çetin orada antrenmanı takip ediyorlar. Şimdi burada Fenerbahçe'nin hani diyoruz ya kafayı kaldırıp enseyi karartmadan maça çıkıp seyircimizin de umarım, bakın umarım ve diliyorum, en ufak bir negatif durumda bile reaksiyon göstermeden komple maçın içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şartlarda belki bir veya iki farklı bir galibiyet söz konusu olabilir. Ha, çok ümitli miyim? Ben şahsen çok ümitli olamıyorum. O iki maç beni çok etkiledi. Yani Sparta Prag'a karşı seyrettiğim iki maçta da bizim takımımızın oyun sistemiyle böyle çok az kendimce mukayese ettiğimde çok sağlıklı görmedim bizim takımı. Mesela dün TRT Spor'da bir 11 açıklandı. Muhtemel 11 diye. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca.
2: Doğru.
0: Böyle bir 11 çıkması muhtemelen bekleniyor.
2: Doğru.
0: Başarılar diliyorum Fenerbahçe. Biz akşam maçta olacağım. Ama Fenerbahçe bir an evvel mümkün olduğu kadar çabuk toparlanmalı. Çünkü bir Konya maçımız var İstanbul'da. Ertelenme olayı ne duruma gelecek? Bu maçtan sonra tahmin ediyorum belli olur bazı şeyler. Dün sizin de söylediğiniz gibi bu Avrupa Kupalarında oynayacak 3 takımımız Fenerbahçe'de dahil TFF'ye başvuruda bulunacak dediniz dün.

0: televizyon programında.
1: Doğru.
0: Ama
1: TFF'de karar verecek burada tabii, o önemli.
0: Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda cevabı da vermiş olduğunuz, eksik olmayın.
1: Şu an kısa bir araya verelim. Bir reklam aramız var. Aradan tabii. Sonra sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam edecek. Haldun abi, sevgili Haldun abi, Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Fener Kulis programında. Arkadaşlar mutlak surette abone olalım. Beğeniler, yorumlar, hype puanlar çok çok önemli diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Bir son dakika gelişmesini serelim. Osterwald'ın menajeri İstanbul'a geldi. Futbolcunun geleceğiyle ilgili Fenerbahçe yönetimiyle görüşecek. Tekrar ne diyorsunuz Osterwald'ın menajerin İstanbul'a gelmesiyle ilgili?
3: Evet, bu haberi dün bizim X Fener Kulis X sayfamızda da paylaştım ben. Şu şekilde paylaştım. Tekrar masaya oturulacak şeklinde paylaştım ve bugün de sizin de şimdi son dakika haberi olarak verdiğiniz şekilde yetkilileri, yani menajerleri İstanbul'a geldiği söyleniyor. Şimdi oyuncu stoper mevkiinde özellikle son zamanlarda hep, yani geçen senede dahil.
2: Doğru.
3: Fakat şimdi bakın, bu üçüncü sakatlığı. Yani genç yaşında üçüncü sakatlığı. İki tane çok ağır sakatlık atlattı. Ve çok çabuk döndü sahalara. Çok çabuk toparladı. Şimdi bu sakatlığının da en azından bir 4 hafta sonra ancak saha içi antrenmanlara başlayabileceği şeklinde bir haber var. Osterwold'de bence eğer iyi bir fiyat geldiği takdirde yurt dışından satılabilir diye düşünüyorum. Çünkü saha içinde çok stresli, çok sinirli. Hani bir laf vardır biliyor musunuz sevgili Aygün Özipek? Tek düze bir oyuncu. Yani son vuruşlarında bazı pozisyonlarda Fenerbahçe için ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir gelişme de gösteremedi biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde o zamanın parasıyla 7 milyon euroya almıştık.
2: Doğru.
3: Yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük tepkiler oldu. Ondan sonraki sezonunda bir gelişme gösterdi. Fakat bir türlü yeterli olamadı. Şimdi stoper mevkiinde de Fenerbahçe'de kesinlikle, biliyorsunuz bunu yayınlarımızda da ben dile getiriyordum. Fenerbahçe'ye bir yedek stoper lazım. Ha, bu Osterwold'e toparladığı zaman kalır mı kalmaz mı? Artık o teknik ekibin vereceği rapor ve işte gidişata göre oluşacaktır diye düşünüyorum. Yani İyi bir fiyata satılırsa ben büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum şahsen.
2: Evet, yarın Fenerbahçe çok önemli maça çıkacak. Ederson, Archibrand, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood ve Talisca 11'e çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Dün Fred'i de Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir plaket verdi. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın ifadelerini kullandı. Ne diyorsunuz Fred'in gidişiyle alakalı? Sevgili.
3: Şimdi Fred'in gidişiyle ilgili ben sizle yaptığım programlarda da dile getirmiştim. Ben gitme olayını biliyorsunuz yaklaşık bir ay evvel kendisiyle karşılaştığım zaman, bir spor merkezinde karşılaştığım zaman bana kendisi ayaküstü transfer olarak değil de transfer olmak istediğini beyan etmişti. Ama burada yönetimden ve başkandan bir anlayış beklediğini, son derece sıcakkanlı, sempatik, kibar beyefendi bir kimlik. Ben kendisini Manchester United'dan beri takip eden bir insanım. Valla Fred ilk senesinde biliyorsunuz mükemmel bir performans sergilemişti. Hatta yani yokluğunda veya sakatlığında neredeyse bir an evvel dönsün diye dua edendik. Doğru mu?
2: Doğru.
3: Yani Fred olsun diye. Fakat son iki senede Fred pek o ilk senede göstermiş olduğu performansın çok uzağında kaldı. Çok istiyordu Atletico Mineiro'ya gitmeyi, dönmeyi. Ya daha doğrusu ülkesine dönmek istedi ve dönmek istediği takıma da kulübümüz izin verdi. Bana kalırsa da çok öyle büyük bir fiyat değil. Normal bir transfer ücretiyle. Hani veda parası derler ya, veda parasıyla efendi gibi gitti. Şöyle güzel bir beyanatı var. Başkana söylemiş bunu. Bilmiyorum siz duydunuz mu? Eğer olası Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman müsaade ederseniz şampiyonluk kutlamalarına gelmek istiyorum ve katılmak istiyorum diyecek kadar da yüreği güzel bir insan yani. Yolu açık olsun Fred'in. Ben Kante'nin olduğu bir orta sahada Fred'i çok arayacağımızı düşünmüyorum.
2: Ha, Kante'nin performansı son haftalarda hakikaten çok iyi. Sıdıkı Şerif'in peki transferiyle ilgili neler söylersiniz ki? Sayın Başkan Sıdıkı Şerif'le ilgili eleştirilerde bulunuyordu. Ama alınan rakamı çok daha üstüne bir rakam. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Sıdıkı Şerif'i sattı.
3: Ya şimdi bu Sıdıkı Şerif'in transferiyle ilgili ben zaman zaman hayretler içerisinde kalıyorum diyebilirim. Geçen sene Sıdıkı Şerif alındığında ve transfer bedeli açıklandığında affedersiniz ortalığı yangın yerine çevirenler şimdi Sıdıkı Şerif için ağıt yakıyorlar. Bakın çok samimi söylüyorum bunu. Maalesef, bu benim doğru. Kendi takip ettiğim çevremden.
2: Doğru maalesef.
3: Hani
2: doğru.
3: Bilmiyorum yanlışsam lütfen beni düzeltin. Doğru. Hani çok amiyane bir tabir olacak ama kör öldü badem gözü oldu yani. Ya geçen sene bu adama edilmedi hakaret kalmadı. Yani nereden buldunuz? Buna başta da hatta bir işte biliyorsunuz Yüksek Divan Kurulu toplantınızda Sayın Başkan bunun hesabını sordu. Sıdıkı Şerif'e verilen bu parayı neden verdiniz? Bu nasıl bir oyuncu diye. Ben burada başkanın da bir inadı olduğunu düşünüyorum Sayın Başkan'ın. Çünkü kafaya takmıştı bu Sıdıkı Şerif'i. Ve İsmail Kartal'la futbol aklımız olarak geçen Oğuz Çetin'in raporu doğrultusunda gönderildi. Şimdi göreceksiniz bakın eğer inşallah öyle bir durum oluşmaz. Sıdıkı olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu başlayacak. İnşallah buna gerek kalmaz. Yolu açık olsun. İyi bir paraya gitti. Çok da kötü bir para değil. Yani
2: 26,5 paralar.
3: Yani biz bunu zaten işte 18 artı 3'e mi almıştık?
2: 22 milyon toplam 22 milyona
3: mal olmuştu. 26,5 milyona.
2: Avrupa'da bunları görüyor ama işte yani oynatmadığım bir futbolcu 26,5'u verdi aldı. Bak birkaç işte sene sonra Sıdıkı Şerif'in işte, rakamını söyleme. 150 milyonun altına inmez o Sıdıkı Şerif.
3: İşte demek ki yani Avrupa gözüyle bizim gözlerimizin ne kadar farklı baktığının bir göstergesi değil mi?
2: Doğru.
3: Yani şimdi Sıdıkı Şerif gelecek vaat ettiği belliydi. Hatta ne diyorduk? Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncu için sabrı var mı? Hani bir Fenerbahçe bir proje takımı değil ki beklesin diye. Anladın mı?
2: Evet.
3: Yani böyle bir şeyler söylüyordu. Şimdi bakıyorum hayretler içerisinde kalıyorum. Ağat yakıyorlar. Şehit eleştiriyorlar. Yönetimi eleştiriyorlar. Siz nasıl satarsınız bunu? Şudur budur gibisinden. Velhasıl daha henüz ıslak imza atılmadı. Ama anlaşma sağlandı diyebiliyorum ben. Aynı zamanda biliyorsunuz Musaba geçen sene devre arasında transfer etti. Mükemmel bir başlangıç yaptı Süper Kupa elemelerinde. Ondan sonra nedense takımda bir türlü bir randıman sağlayamadı. Bunda Tedesco yazar. Yani onun oynatılmaması da Tedesco yazar diye düşünüyorum. Çünkü oynadığı zamanlarda da verimli oldu Musaba. Velhasıl dün çıkan haberlerde de Musaba'nın Norwich City ile yani İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşma sağladığı haberleri var ki İngiliz basınından da ben size ilk duyuranlardan biriyim.
2: Doğru.
3: Zaten iki sene bir Championship şeyi var. Sheffield Wednesday ile bir geçmişi var. Yani Premier Lig'e yabancı bir oyuncu değil. 2030'a kadar bizle mukabelesi var. Kiralık gitti.

0: yolu açık olsun.
1: Evet, Fenerbahçe
0: bu kadro şişkinliğini sevgili Aygün bir şekilde ne yazık ki boşaltmak lazım. Bazen işte yaş kuru meselesi var ya, bazıları ne yazık ki gönderilmek zorunda ki ben orada özellikle yerlilerden, artık özellikle Cengiz'den, İrfan Can Kahveci'den, Çağlar Söyüncü'den bir an evvel kurtulmalı Fenerbahçe. Bir an evvel.
1: Hakan Çağlanoğlu ismi için neler söylersin? Şu anda Hakan Çağlanoğlu'yu Fenerbahçe'ye getirmek için bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Ne söylersin sevgili Aydın Erkan onunla ilgili? Hakan Çağlanoğlu.
0: Ben biraz duygusal konuşacağım. Kusura bakmayın. Bir radyo yayında bütün Türkiye dinliyor. Başka ülkeler de belki dinliyor. Ama ben Hakan Çağlanoğlu kesinlikle isteyen tarafta değilim. Yaşı gelmiş 35-36'ya diyebiliyorum ben.
1: Doğru.
0: Tamam. Yaş konusu artık yani çok fit profesyonel futbolcularda veya sporcularda.
1: Ama lejyonerlerde bir sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Yani işte Mesut Özil'i gördük. Cengiz Ünder'i görüyoruz. Çağlar Söyüncü'yü gördük. O anlamda söylüyorum. Kalkalamadı şu ana kadar.
0: Sevgili Aygün biraz kulis dedikodusu gibi olacak benim söylemlerim ama Hakan Çağlaroğlu hani takımlarda adamcılık vardır. Bilirsiniz siz çok iyi bilirsiniz. 40 senedir bu işin içindesiniz siz. Ya bu adamcılığı getirecek adamlardan biri burada. Dinleyenlere şunu söylemek isterim. Taraftarlara şunu söylemek isterim. İnter taraftarı biliyorsunuz bundan çok ciddi bir kavgaya girişti. Bu ırkçılık konusunda özellikle bir taraftar grubu orada. Yani orada da aman aman çok sevilen bir oyuncu değil. Ben Hakan uzatmayayım. Çok derine girmek istemiyorum. Ben Hakan Çağlanoğlu transferinin Fenerbahçe'nin takımının içindeki düzeni, bakın daha henüz oturmamış düzeni bozacağına inananlardanım ben. Çünkü orada milli takımdan gelen bir dostluk, arkadaşlık var. İşte İsmail'di, Kerem Aktürkoğlu'ydu. Eğer bunlar orada bir gruplaşmaya sebep olursa bu sezonu kaybederiz. Bunun başında da Hakan Çalanoğlu gelebilir. Onun için kesinlikle istemiyorum.
1: Tabii milli takımda yaptıkları da ortada. Şunu sormak istiyorum son olarak da sevgili Haldun Erkal'a. Fenerbahçe Sevdalı YouTube kanalından sevgili Haldun Erkal bizlerle beraber. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir küçük Fenerbahçe taraftarını Şenel Akdemir diye bir vatandaş üzerindeki formayı çıkartmaya çalıştı. Daha sonra hukuki süreç başlatıldı. Ev hapsiyle cezalandırıldı. Bu şahısla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu şahıs da dün bir video yayınladı. İşte özür mü özür diliyor ama yok öyle olmadı böyle olmadı diyerek de kendini savunmaya çalışıyor ama yaptığı çirkinliği bütün Türkiye gördü. Sevgili Haldun Erkan neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Çirkinlik tabii üst boyutta. Bir defa küçücük bir çocuğun. Küçücük ya. Kaç yaşında? 4 yaşında mı?
1: Yani
0: 4 yaşında bir çocuğun oradan formasını çıkarttırmaya çalışıp nitekim polis teşkilatımıza
1: polis
0: evladı alıp kucağına alıp sıkı sıkı sarıp polis kardeşimize kalbin teşekkürlerimi sunuyorum. Dün kendisini bir röportajı oldu bu arada polis kardeşimizin. Aslanlar gibi beyefendi bir kardeşimiz dedi ki titriyordu ama ben de beraber titriyordum dedi. Çünkü benim de çocuğum var, evladım var. Ya o arkadaşın ismi neydi? Gençler Birliği taraftarı
1: Şenel Akdemir.
0: O Şener kardeşimiz uzun süre bu baskının altında kalacak. Bence uzun bir süre 62-22'den mi cezalandırıldı? Zaten maçlara gidemeyecek. Ev hapsi verildi kendisine. Bence uzun bir süre Fenerbahçeli taraftarların değil, futbol taraftarlarının önüne çıkmasın. Kendisine tavsiye ederim. Çünkü kendisinin çocuğu var mı yok mu bilmiyorum. Ama bir evlat sevgisi biliyorsun sevgili Aygün evlat. Kırmızı çizgimiz bizim.
1: Doğru, doğru. Evet, tabii ki hukuk gerekeni yaptı diyoruz her zaman olduğu gibi. Şener'i cezalandırdı ama ben de aynı şekilde katılıyorum. Bu zat-ı muhteremin bırakın futbol, spor müsabakalarının hiçbirinin tribünlerinde olmaması gerektiğini tekrar söyleyelim. Şiddete zaten her zaman karşı olduğumuzu tekrar söyleyelim. Sevgili Haldun Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak.
0: Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Bu gecenin sonunda inşallah gülen taraf Fenerbahçe olur. Olumlu bir sonuç alarak Fransa'ya yoluna doğru ilerleriz. Temennilerim bundan ibaret. İnşallah güzel bir maç olur ve Fenerbahçe bizde galip gelir.
1: Evet, hattımızda Fenerbahçe Sevdalı YouTube kanalından sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımıza bağlandığı için sevgili Erkal çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Evet, Fenerbahçe'nin konuğu Lyon, Devler Ligi'nde hedefe son 180 dakika diyoruz. Bu akşam saat 22'de başlayacak olan kritik mücadele TRT1 ve Tabi'den de takip edebilirsiniz. Şöyle muhtemel 11'i

0: Bir kez daha vermek istiyorum. Bazı gazeteler Tarık yazmış ama genel anlamda Ederson, Archibald Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood ve Talisca 11'le çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Hem Fenerbahçe'mize hem de bu hafta mücadele edecek olan Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza da şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah yarın Fenerbahçe'nin Lyon zaferiyle yayınımızı açarız. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam edelim. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
10: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
11: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor!
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor!
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.
6: Radyo Spor.
1: Reklam.
15: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
16: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
17: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
18: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmak için karşınızdayız. Ben Ufuk Çakır. Her zaman olduğu gibi bugün hem Kocaeli hem Ankara iki programı birden sizlere değerlendirmeye çalışacağız. Başta da Ufuk Demir'le Kocaeli yarışlarını konuşacağız ki Ufuk bugün Kocaeli Hipodromu'nda olacak. Oradan bize canlı canlı neler anlatacak. Ufuk abi merhaba diyelim. Ufuk hoş geldin.
19: Evet, günaydın herkese, selamlar.
18: Nasılsın, keyifler nasıl?
19: Teşekkür ederim, iyiyiz. Birazdan da Kocaeli Hipodromu'na geçeceğim. Evet. Atmosferin iyi olmasını bekliyoruz bugün için.
18: Evet, bugün Kocaeli Hipodromu'ndayız ve hipodromda da özel bir, yani bizim için güzel, heyecanlı bir gün diyebilir miyiz? Son ayakta atımız koşacak, Julnar koşacak. Abi muhtemeline baktım şimdi. Sabiti güzel açılmış. Kaç lira biliyor musun?
19: Kaç lira?
18: 100 lira.
19: Maşallah.
18: Aldım hemen. Hemen aldım. 50 lira. 50 tane sabit aldım. 5000 veriyor abi. 100 lira oran yakalamışım. Almaz mıyım şimdi bunlara?
19: Evet. Yani bugün ilk koşmasını bekliyoruz açıkçası. Çünkü 1,5 ay önce ben bana geçti daha doğrusu tam anlamıyla. 35-40 gün önce. Ondan sonra kendisini tedaviye aldık. Eksikleri giderildi. Şimdi daha hazır gibi. Bakalım, dediğim gibi yani ben bugün çok iyi koşmasını bekliyorum.
18: Ben de sürprizi bekliyorum bunlardan. Neyse, oraya geldiğinde onu konuşuruz. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden'la başlayalım. 3 yaş İngilizler 1500 metrede koşacaklar. 12 safkanın yarışacağı bir yarış var karşımızda. Kocaeli birinci koşu kimleri tutuyorsun?
19: Evet, 1 numaralı Abelardo ile başlayacağım. Yarış yaşamının ilk startını aldığında 4. ya da 5. attı. O gün de vermiştim bu ismi. Güzel bir ikincilik elde etti ki 3 yaşlılarda artık biliyorsun dörtlü döneme dönmeye 3-4 ayları kaldı bu isimlerin. Zor bir koşuydu ve o gün o zor koşuyu kendisi adına kolaya çevirdi ve geldi, ikincilikle ayrıldı. O ikinciliği bana göre bugünkü koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Benim alternatif tekim olacak 1 numaralı Abelardo. Ama tek yazmak istemeyenler aradan sonra piste çıkacak, bana göre kum pisti yapabilecek bir kağıda sahip 9 numaralı Cello Star en ciddi rakibi olur. Dediğim gibi 1 numaralı Abelardo benim bugün alternatif bankom. Tek rakibi var, o da Mir Bilgin'le 9 numaralı Cello Star olur.
18: Evet, iki safkanla geçtiğimiz bir yarış 1 numaralı Abelardo ve 9 numaralı Cello Star. İkinci koşuya geldik. İkinci koşu şartlı 3 bir koşu, dişlere ait bir koşu, 6 safkan var. Son yarışlarını kazanmış. 2 safkan var AGF'de de, ilk sırayı almışlar 1 numaralı My Dream Serap ve 2 numaralı Oklahoma. Ufuk Demir burada kimleri tutuyor?
19: Zor bir koşu aslında bu koşu ama 2 numaralı Oklahoma sanki rakiplerinden bir tık önde gibi gözüküyor bana. Çünkü bu mesafede 1.30'u olan bir isim Oklahoma. Diğer rakiplerine göre daha tecrübeli. Ama tabii en ciddi rakibi 1 numaralı My Dear Serap olur. Çünkü o da koşmuş olduğu iki yarışında Suat Özkan'la start aldı. Hem kendisi çalıştırıyor Suat Özkan, hem kendi ailesinin atı bu isim. Koşmuş olduğu iki yarışından da güzel neticeler aldı. Bugün daha tecrübeli ama ayrımsız olarak bana göre yazılması gerekiyor bu iki ismin. 2 ve 1 bana göre yeterli. Alta bakıyorum. Bu iki ata rakip olacak bir at ben şahsım adına göremedim. Çünkü mesela 5 numaralı Solar Duchess ilk yarışında daha farklı bir performans bekledim ama o gün beni çok da tatmin etmedi dördüncülüğü. Bugün uygun grupta bence bu iki ismin arkasında yer alır diye düşünüyorum. O yüzden ben ikinci koşuda iki isim önereceğim. İki numaralı Oklahoma ve bir numaralı Wydering Seraph yeterli olacak.
18: Evet, 2-1 yazdık, geçtik ikinci koşuyu ve geldik ikinci Altılgaya'nın başlangıç ayağına. Bir maiden koşuyla 3 yaş İngilizlerin 1500 metre kumda koşacakları maiden koşuyla Altılgaya'nın ikinci Altılgaya'nın başlayacak. 13 safkan var. 13 safkan içinde nasıl bir başlangıç yapalım ikinci Altılgaya'ya?
19: 4 numaralı Chicoloco 2 yarıştır takip

0: önde olan bir isim. O gün bugün olabilir Çikoloko için. Maiden'dan çıkmaya yakın bana göre. 8 numaralı Gypsy Thunder en ciddi rakibi olur. Müthiş yarışlar yapıyor. Özellikle son yarışı gayet tatminkar ve bu grup için yeterli. 1 numaralı Sensei Baha. Nerede ne yapacağı belli değil. O da eli kulağında bugün yarın kazanır bu isim. İyi bir ahır bakımına sahip bir isim. 1 numaralı Sensei Baha. Son olarak da 12 numaralı Sally Gör diyeceğim. Ben bu 4 ismi ayrımsız olarak önereceğim. 2. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında sıralamam 4, 8, 1 ve 12 şeklinde olacak.
1: Evet, 4, 8, 1, 12 dedik. Çikoloko ile başladık. Gypsy Thunder devam ettik. Sonra Sensei Baha ve Sally Gör ilaveleri var 2. Altılı Ganyan'a. 4 safkanla başladık. Geldik 4. koşu şartlı 3 yarış. Burada da 1700 metre kumda kalabalık bir koşu. 16 safkan var. Azat'la geçebiliyor muyuz yoksa burada da bir sürpriz arıyor muyuz Ufuk?
0: Vallahi günün bana göre en zor yarışı. Benim de en kalabalık tuttuğum bir yarışı ayrımsız olarak. Çünkü hem kalabalık bir yarış hem de birbirine denk isimlerin bir araya geldiği mücadele. 2 numaralı Barbuda. 4 numaralı Kader Gücü, 9 numaralı Müzeyyen Abla, 10 numaralı Cebe Bey, 11 numaralı Yener Sultan, 13 numaralı Erdi Bey ve 1 numaralı Rigel. Toplamda ben burada 7 isim önerdim. Rakamsal olarak tekrar edeyim. 2, 4, 9, 10, 11, 13 ve 1. Günün 4. koşusunda Elazığ'da benim sıralamam bu yönde olacak.
1: Evet, kalabalık tuttuğumuz bir yarış ki zor bir yarış. 2, 4, 9, 10, 11, 13, 1 dedik. Zorlu koşuyu kalabalık geçtik. Kocaeli Sanayi Odası koşusuna geldik. Kısa vade 6 dişlere ait bir yarış. 1400 metre kumda koşulacak. Van Hike şu an için. Van Nike şu an için. Ali Yıldız'ın bindiği safkan ön plana çıkmış durumda. Bundles Power'la beraber AGF'de 2 sırayı almışlar ama diğerleri de hemen çok yakın takip ediyor. Daella %19'da, Laguna Sunset 15'te, Malcoba 14'te. Yani burası da sanki 8 safkan olsa da 5 safkan rakiplerini ayırmış, yakın AGF'lerle sıralanmışlar. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
0: Evet, Kocaeli Sanayi Odası koşusu. Ben 1 numaralı Daella'yı bir tık önde tutuyorum rakiplerine oranla ama en ciddi rakibi ki kum pisti sevdi. 6 numaralı Vaynak diyeceğim ki bana göre 2 isim bu koşuda yeterli olacak. Ben bu 2 ismin dışına çıkarsa sürpriz bir isim önereceğim. O da 2 numaralı Princess Deniz diyeceğim ki agresif o temsilcisi. Son koşmuş olduğu yarıştan 7.lik ayrılmıştı ama bir öncesinde kumda 16 handikap dişlere ait mücadelede 3.lik ayrılmıştı bu koşudan. Bu da Kocaeli'deydi. Bu pistte aşina bir isim ama dediğim gibi bana göre bu koşu 1.6 bana göre öncelikle tek ciddi rakibi olan isimse 6 numaralı Vaynak olur diye düşünüyorum. 1.6 öncelikle sonrasında 2 Prenses Deniz yazılabilir. Ama bir... çok at yazmak isteyen 3 numaralı Bondus Power da yazabilir. Ben değerlendirmedim ama onu yarış severlerin tercihine bırakıyorum. Çünkü benim önerim 1.6 rakiplerinden üstün tutuyorum.
1: 1.6 1 numaralı Daella, 6 numaralı Vaynak dedik. Öncelikli 2 isim, daha sonra yazarsanız 2 numaralı Prenses Deniz ve 3 numaralı Bondus Power diyelim. Geçelim ilk altılıyı bitireceğimiz koşuya. Şartlı 4 koşu 3 yaş şaraplar 1400 metrede start alacaklar. Son 2 koşusunu kazanmış Bozumlu 59 kilosuna rağmen yarışın favorisi çıkmış. Sen burada kimleri tutuyorsun?
0: Evet, Bodrumlu son 2 yarışını kolay kazandı bu isim. Rakipleri de gayet kendine uygun isimler var. Yarış bir tık süratli gider. Papetti, Konçiçek bunlar rakiplerine göre daha ön planda giden isimler. Hatta diğer Efe. Ama Bodrumlu bunların arkalarına konumlanıp virajda liderliği alıp tekrar yarışı kazanmak isteyecek. Ama bir isim önereceğim burada. Bana göre kum pisti daha iyi yapacağını düşündüğüm 3 numaralı Lisboa. Ben bu 2 ismi rakiplerinden daha ayrı tuttum. Kum piste nazaran daha etkili, çim piste ya da sentetik piste nazaran daha iyi koşmasını beklediğim isim bu Lisboa. Muhakkak değerlendirilsin. 2 isim 1 ve 3 bana göre 6. koşuda yeterli olacak.
1: 1 ve 3 dedik, 2 safkanla geçtik ki Lisboa'da bugün Kocaeli'de start alacak. Daha önce bir Kocaeli'de bir yarış koşmuştu ama o gün bu kadar takısı yoktu, kapalı gözlüğü yoktu, dil bağı yoktu. Bugün takı ilaveleriyle farklı koşabilir. Bodrumlu %52 AGF iken Lisboa %19'la sürprizi yapabilir. Dileyen 1-3 yazsın geçsin dedik. 7. koşu yamak bir yarışına geldik. Şartlı 4 yarış 1500 Kuskum. 8 safkan var ve kilolarda birazcık farklı. 61 kilolu, 60 kilolu isimler var. Ne diyorsun, burayı nasıl sıraladın?
0: Evet, 7. koşu benim banko tercihimin olduğu bir yarış. 3 numaralı Lejur bir aksilik olmazsa hızlı gidecek bu yarışta. Kazanmaya en yakın isim ki Sanduhan, Pineal Code, Bay Türe, bunlar yarışı oldukça hızlandıracaklar. Sonlarda etkili gelecek 3 numaralı Lejur koşuyu kazanacağını düşünüyorum ve benim net bankom 3 numaralı Lejur olacak.
1: Son, evet, ve 7. koşta 3 numaralı Lejur bankosu geldi Ufuk Demir'den. Geldik ki son koşuya. Son koşuda 16 safkanın katılacağı bir yarış ki handikap 14 yarış dişilere ait bir yarış ve 2000 metre kumda koşulacak. Bizim Junlar da burada koşacak. Şimdi sana mesajı atacağım yine görselini. Diyor ki iyi yayınlar diyor. Son ayakta 14 numarayla ilgili kazanır diyorlar. Yorumunuz nedir diye sormuş. Nedim Küçük yazmış. Ne diyorsun, sonda 14 gelir mi? Var mı şans?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi yaklaşık 35-40 gün önce birebir ilgilendiğim bir isim oldu. 14 numaralı jurnal ekürümüze kattık. Ufak tefek eksikleri vardı, onları tamamladık. Bir ekip değişikliğine gittik. İyi hazırlandı. Zaten idman pistinde ve galoplarına bakarsanız ki atın görünümü de gayet net. 14 numaralı Junlar için iyi bir kum atı. Pist ve mesafe lehine. Bugün biliyorsun kalabalık bir yarış. Eğer iyi bir yer tutup sonlara etkili bir şekilde şeyde sıkışmazsa, yani grubun kalabalığın içerisinde, ben bugün bir aksilik olmazsa boş çıkmayacağını düşünüyorum. Kazanmasını da tabii ki temenni ediyorum ama dediğim gibi yani kalabalık bir koşu. Ata da inanıyorum boyunca, o kadar net söylüyorum. Benim önceliğim o olacak. Sonrasında 1 numaralı Kıvırcık Kız, 2 numaralı Luna ve 7 numaralı Mevhide Hanım bana göre en ciddi rakipleri. Bu isimlerin dışına da çıkarsa 4 numaralı Beranche, 6 numaralı Süt Liman ve 3 numaralı Yıldız Soy diğer şanslı isimler olacaktır.
1: Evet, 14 numaralı Junlar'la başladık. Sonra 1 numaralı Kıvırcık Kız, 2 numaralı Luna, 7 numaralı Mevhide Hanım dedik. Sonra yerimiz varsa 4 Beranche, 6 Süt Liman, 3 Yıldız Soy'la Kocaeli'ni kapadık. 8. koşuyu bu şekilde değerlendirdik. Sana da başarılar diliyorum, bol şanslar diliyorum Ufuk. İnşallah yüzümüz gülerek Kocaeli'den döneceğiz.
0: İnşallah. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var.
1: Evet, saat 10'da senin evet, yarıştan sonra. Yarım saat sonra maç da başlayacak. Sen yolda olursun büyük ihtimalle.
0: Bir yolda şeyden izleyeceğim, telefondan izleyeceğim.
1: Evet,
0: işte.
1: Ali Yıldız'ı yakala, son koştu at biniyormuş. Beraber dönersin.
0: O kalacakmış Kocaeli'de.
1: Hemen yapmışım programı, iyi. Tamam. Evet. Görüşmek üzere. Bol şanslar. Sağ olasın. Ağzına
0: tamam,
1: sağlık.
0: Görüşürüz. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Evet. Ufuk Demir'le Kocaeli'ni konuştuk. Hemen arkasından Ankara'yı anlatalım. Kalan sürede de Ankara'yı değerlendirmiş olalım. Ankara'da da yine 8 koşulu bir program var karşımızda. Birinci koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Doktor Neco 2 yaşındaki 3.'ünü çok beğenmiştim. Bu ekürüyü, Oktay Seyirci ekürüsünü zaten çok severim. Bu safkanda ilk yaşındaki Salih Çelik 3.'ünden sonra, Ankara'daki 3.'ünden sonra bugün maiden'da Vedat Abiş'le kazanabileceğini düşünüyorum. İyi çalıştı, iyi hazırlandı. Sonuçlarını da ben çok beğendim. Birazcık daha öne kolay gelebilir bu yarışta. Önde de kendi temposunu koyarsa, önde de birazcık da yalnız kalırsa, yani bir numaralı Spider da öne gelebilen bir isim, 2 yaşında önde yer almıştı Doktor Neco'ya. Belki Spider kaçar, Doktor Neco arkasına yatar. Belki Doktor Neco kaçar, Spider arkasına yatar ama ikili bu şekilde biter diye düşünüyorum birinci koşta. 3-1-1-3 benim ayrımsız yazacağım iki isim ama 3 numaradan yana gönlüm onun kazanmasından yana. İkinci koşuda çarptı 5 yarışta, dişilere ait yarışta 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacaklar. Burada da 3 numaralı Al Yele start alıyor. 2 yarışını çıktı, ikisini de kazandı. Maiden'ı Ankara'da kazandı, arkadan 3 şart kazandı. Dişilere ait yarışları kazanmış olması önemli ki bu yarışta da yine dişilere ait yarışta koşuyor. Erkeklerle denemediler. Engin Bekiroğulları bu Klimt yavrusunu iyi hazırladı. ve düzenli koşuyor. Az koşuyor, çok sık koşmadan yarışlara getiriyor. Kum'da da güzel sonuçlar alıyor. Bugün de kazanabilir. Bugün de yaptığı performans, dereceler kazanabileceğini gösteriyor. Yalnız 4 numaralı True Action gibi sert bir rakibi var. O da Vedat Abiş'le ilk yarışını kazanmıştı. Yine o da Klimt temsilcisi. 1200 metrede şartlı 27 kazanmıştı. 1.16.48 yapmıştı. True Action 1200'ü, Al Yelen'in 1200 derecelerine baktığımızda 1.18.24 görüyoruz ki tabii birazcık farklı. True Action daha da iyi gözüküyor ama Al-Yelen de kendini pek sıkmadan geliyor. Ayrımsız yazalım yine 3-4 ile burayı geçmeye çalışalım ki ilk iki koşuda böyle çok çok sürprizler geleceğini beklemiyorum. Hatta 3. koşuda yine 2. altının başlangıç ayağı da yine favorinin kazanacağı bir yarış olarak görüyorum. Burada da 6 numaralı Star of Handle koşuyor. Alice Karataş'la hayatının ilk yarışında Ankara'da koştu. Yarışın başında yarışın favorisi olarak koştu. Yine Halis Karataş vardı üstünde. Fakat yarışın başında çok adaptasyon sağlayamadı. 1200 metrelik bir yarıştı. O yarışın bitiriş derecesi 1.15.11. Ve sonlara doğru artan bir temposu vardı. Yani deminki yarış kazanmışlar 1.16 kazanırken 1.15 ile Star of Handle ikinci olmuş. Bu Torok temsilcisi sonlara doğru çok akışlı, iddialı ve geleceğe göre çok umut veren bir sprint attı. Geldi, ikinci oldu. Öndeki Raf Safkan birazcık avans almıştı. Yüksel Göktürk'ün Safkan'ı Blessed Storm o yarışı kazanmıştı. Ama Star of Handle çok gerilerden virajı dönmesine rağmen yaklaşık 6-7 boyluk farkı kapatarak geldi. Farkı yarım boya düşürdü. Halis Karatay çok zorlamamasına rağmen geldi, ikinci oldu. Bugün Safkan çok daha tecrübeli koşacak ve yarışa güzel bir başlangıç yapacak bence. Daha iyi başlangıç yapacak. Mesafe 1400 oldu. Bu da avantajına diye düşünüyorum ki Star of Handle'ın da bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ben 3. koşta Maiden'da 2 yaşlı İngilizlerin bu yarışında bir bankoyla 2. altılıya başladım. 6 numaralı Star of Handle bankosuyla başladım. İlk 3 koşuyu 2 at 2 at tek at geçtik. Favorilerle geçtik ama 4. koşu şarttı. 5 yarış dişilere ait yarış. 1900 şimdi öyle kolay olmayacak. Buraya çok at yazmamız lazım. Burada özellikle aşağılardan bir ismi, pek tutulmayan bir ismi başa yazacağım. O da 8 numaralı Julie Deckers olacak. Fatih Rüsten Bebek çok ters at binen bir jockeyimiz ki arada geliyor, sürprizi yapıyor, kazanıyor. Geçen gün Mr. TT ile kazanmıştı. Ondan önce daha iyi yarışlarda yaptı. Fatih Sultan Mehmet Sansar bugün Eşay'la Jülde Kız'ın en ciddi rakibi olacak. Yani başta 8 numaralı Jülde Kız, daha sonra 7 numaralı Eşay benim iki sıraya yazdığım isimler. Bu iki isim fazla AGF'de ön planda olmayan, bugün sürpriz yapabilecek isimler. 8-7 dedik, sonra 9 numaralı Beray Sultan dedik. Aşağılardan gittik yine Halis Karataş'la. 8-7-9 öncelik, daha sonra 5 Abbe, 3 Pirnur, 1 Minik Anne şeklinde. Burası 6 Safkan'la geçeceğimiz bir yarış olacak. 8-7-9-5-3-1 benim buradaki sıralamam oldu. 5. koşu kısa vade 6 yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 çimde koşacakları yarışta. Broarts çok farklı duruyor. Rakiplerine göre çok farklı duruyor. Ankara'da bir grup 2 yarış koşmuştu. Handsome King'in kazandığı. Fevzi Çakmak koşusunda 5. olmuştu. İstediği tempoyu yarış içinde verememişti o gün. Safkan son yarışında 2. kaldı. Kısa vade altta Victory Waltz'a geçildi. Victory Waltz o gün sürprizi yapmıştı ki Broarts 100 handikap puanıyla 74 handikaplı bir Safkan'a geçildi. 41 AGF ile 5 AGF'li bir Safkan'a geçildi. O gün beklenenden eksik koştu ama bugün için her şey tam, iyi hazırlıklar var ve Broarts 62 kilo olmasına rağmen Özcan Yıldırım'la anlaştığı jockey ile çok şanslı, bence de kazanmaya çok yakın. Dileyen bu Safkan'ı da tek yazabilir. Benim burada bir tane rakip, bir tane sürpriz beklediğim isim var. O da 6 numaralı Kinjal. Kinjal'ın da son Ayhan Kurşun'la bugün Ayhan Kurşun'la koşacak. Son yarışında Mehmet Akyavuz'da koşmuş. Ankara'da satış 2 koşusunu koşmuştu. Zaman zaman startta kalan bir isim. Bugün bütün takılarını çıkardılar. Kulaklığı da çıkardılar. Daha önce kapalı gözlüğü çıkarmışlardı. O şekilde Mehmet Akyavuz'da kazanmıştı. Bugün Kulaklığı da çıkarlar. Komple takısız koşacak. 2200 metrede bence çok şanslı olacak Kinjal. Burası geçebilecek. Geçebilecekse tek isim 6 numaralı Kinjal geçer diye düşünüyorum. 7. 6. koşu Anadolu Tarım

0: işletmeleri koşusu. Burada da yine yarışın favorilerinden favori çıkmaya da iki tane isim var. Bir tanesi 5 numaralı Özmen Bey, diğeri 4 numaralı Gökırmak. Bu ikili rakiplerini bir tık önündeler ki 3 numaralı Kahramanoğlu da son yarışını kumda kazanmıştı. Çim'de grup 3'te Bursa'da ikinci olmuştu Boğaz Çocuğu'na. Buradaki rakibi Boğaz Çocuğu'na geçilmişti. Yine Boğaz Çocuğu'nun şansı da yok diyemem. Akın Sözen'le ters bir yarış koşabilir. Özmen Bey, Gökırmak, Kahramanoğlu, Boğaz Çocuğu. 5-4-3-2 bizim buradaki sıralamamız olsun. Hani burada herkes 5 öncelik Özmen Bey, Selim Kayalı Özmen Bey yazarken biz en azından onu yıkalım. Sürprizi burada arayalım. Diğer ayakları az atla geçtik. Belki burada yıkılırsa altılı bir ikramiye, ufak da olsa bir ikramiye verir diye bekleyelim. Rahmetli Yaşar Esin amcamız koşu ki satışların yani TİGEM satışlarının en önemli isimlerinden biriydi. Yaşar Esin efsane isimdi. Satışları organizasyonunda her zaman onun sesini duyuyorduk. Rahmetli onun adına işte bugün beşincisi koşulacak bir yarış. Ve burada da sürpriz olmaya aday bir yarış var karşımızda. 5 numaralı Arabian, özellikle benim çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. 6 numaralı Gözü Deli, özellikle yine öncelikli rakibi. 7 numaralı Misillemeden çok ters bir yarış bekliyorum. O da Gelibolu yavrusu, son Maiden'dan daha yeni çıktı ama bu kısa vadeli yarışta da gerçek gücünü gösterebilir. 5-6-7 öncelik, daha sonra 1 numaralı Bayamet ve 2 numaralı Dedem Hamza Reis gibi bir sıralama yaptım. 5-6-7'yi öne yattım, sonra 1-2 ile bu koşuyu geçtim. 8. koşu, günün son koşu, Handicap 15 yarışta da yine cazip bir ismi ön planda tutuyorum ki o da 1 numaralı Trace Favor olacak. İsmail Yıldırım'la start alacak. Son Çim yarışında bu Papa Clem yavrusu ikinci olmuştu. O gün 1400'dü. Bugün 1900 metreye çıkıyor. Bu safkanı İstanbul'da bir 1400 metrelik yarışa da yazmışlardı ama orayı koşmadılar. Buraya geldiler. Burada da iyi bir performans bekliyorlar. Kilosu yine o gün ikinci olduğunda da ağırdı. Bugün de ağır ve Çim'de bugüne kadar birinciliği olmasa, yani 4 yarış koşup 2 tane ikinciliği var şimdi. Birincilik alamadı ama İsmail Yıldırım'la Trace Favor bugün sürprizi yapabilir. Özellikle kuponlara yazılması taraftarındayım. 3 numaralı Tescil ve 9 numaralı Green Eat Memo. Bu safkanda hafif kilosuyla sürpriz yapabilir. İkisi de 52 kiloyla koşuyorlar. 1 numaralı Trace Favor'ın yanına 3 ve 9'da da son ayağı geçtim Ankara'da. 1-3-9'da da Ankara'nın kapanışını yaptım diyelim. Evet, Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu foto finişteydik. Günü bitirdik, günün programını bitirdik. Yarışları anlattık ama Son Düz'lükte kampanyalar bitmiyor. Altınız 5'te kaldığında 1000 liraya kadar iade var. Altınız 5'te kalırsa 1000 liraya kadar iade Son Düz'lükte sizleri bekliyor. Yeni üyelere 5000 liraya varan hediyemiz var. Yeni üyelere ve ilk kez kupon yapacaklar özel 5000 liraya varan hediye Son Düz'lükte tüm yarışseverleri bekliyor. Yine altılınız tutarsa altılı ganyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç Son Düz'lükte ve sabit ihtimalli oyunları sevenlere 250 bin lira hediye Son Düz'lükte sizleri bekliyor olacak. Bugün yine Kim Geçer oyununun başlangıç günü, daha oranlar ve açıklanmadı, 12 itibariyle açıklanacak. 12 itibariyle de Kim Geçer oyunu oynanabilecek. Her yarışta 2 at seçilecek. Yani 2 at açıklanacak. O 2 attan hangisinin geçeceğini tahmin etme adına bir tane sabit ihtimalli oyunlarda, sabit ihtimalli bahislerde yeni oyunumuz Kim Geçer'de bugün başlayacak diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düz'lükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düz'lüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Şampiyonla Son Düz'lükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla Son Düz'lüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düz'lük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar...

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde transfer gelişmelerini paylaşacağım. Transfer gelişmeleriyle ilgili bilgiler aktaracağım. Bugün planladığımız bağlantılar var. Bunları da hemen paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili dinleyenler. Hemen paylaşalım gelen konuklarımızı. Transfer gelişmelerini de aktaracağız. İlk başta konuklarımı paylaşıyorum. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Arda Çakmak'ın ardından Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren bizlerle birlikte olacak. Sonrasında muhabirlerimizle bağlantılar yapacağız. Erdem Akbaş bizlerle birlikte olacak. Fenerbahçe'nin bugün Olimpik Lyon'la karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında temsilcimiz sahasında Olimpik Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de oynanacak. Beşiktaş bölümünde Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Galatasaray bölümünde ise Serhan Türk hattımızda konuklarımız arasında yer alacak. Trabzonspor'u Nurgül Günaydın'la konuşacağız. Özellikle de Darwin Núñez konusu var. Darwin Núñez konusuyla ilgili detayları Nurgül Günaydın bizlerle paylaşacak sevgili dinleyenler. Transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hemen transfer gelişmelerini de sizlerle paylaşalım. Dün Ajans Spor'da özel haberini de yapmıştım. Detaylarını Ajans Spor'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Galatasaray Iğdır FK forması giyen Özler Özcan'ın gelişimini takip ediyor. Bilindiği üzere Napoli geçtiğimiz yıl yaz transfer döneminde, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde oyuncu için teklif yapmıştı, kulübüyle görüşmüştü. Özler Özcan genç milli takımlarda da forma giyiyor. Iğdır FK'nın geniş kadrosunda yer alıyor. Santrafor pozisyonunda oynuyor sevgili dinleyenler. Galatasaray Leslie'den sonra ikinci transferini de yapmak üzere. Hatta transfer gerçekleşti. Bugün yeni transferini Galatasaray İstanbul'a indirecek. Galatasaray ve Lokomotiv Moskova Batrakov'un transferi için her konuda anlaştı. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki 10 numarayla da sözleşme şartlarında anlaştı. Rus 10 numara için uçuş planı oluşturuldu. Bugün Batrakov'un İstanbul'da olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Samsun Spor'la ilgili bir gelişme var. Leva Diakos ve Samsun Spor Tahsin Bülbül'ün kiralık transferi için büyük ölçüde anlaştı. Tahsin Bülbül'le ilgilenen Danimarka temsilcisi var. Şu an ismini öğrenemedim. Danimarka'dan bir takım da Tahsin Bülbül'le ilgileniyor sevgili dinleyenler. Erzurumspor ligin ilk haftasında deplasmanda Amespor'a mağlup olmuştu. Erzurumspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Erzurumspor Auxerre forması giyen Ovosu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun sözleşmesinde belki bir artı bir opsiyon da olabilir. Bu detaylar görüşülüyor. Görüşmeler devam ediyor. Bonservis ücreti Fransız basınında yer alan bilgilere göre 1 milyon euroydu. Ancak ben net 1 milyon euro rakamını teyit edemedim. Erzurumspor cephesiyle görüştüğümde bana verilen bilgi bonservis ücreti performansa bağlı bonuslar şeklinde. Net bir rakam belirtmediler. Bonservis ücreti performansa bağlı bonuslar şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Antalya Spor, Kocaeli Spor'la sözleşmesi sona eren Ahmet Sagat'la Prensip'te anlaştı. Bilindiği üzere Antalya Spor daha önce gündemine Kubilay Kanatsız Kuş'u almıştı. Kubilay Kanatsız Kuş'un transferi Antalya Spor'a gerçekleşmemiş. Oyuncu Esenler Erok Spor'a gitmişti. Hatta Sarıyer maçında da süre buldu oyuncu. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Bu hafta sonunda Kasımpaşa Trabzonspor maçına gitmiştim. Kasımpaşa Trabzonspor maçında dikkatimi çeken bir olay vardı. Metehan Mimaroğlu 77 numaralı formayı giydi. Göztepe ile oynanan İsmail bilindiği üzere Göztepe ile Trabzonspor karşılaştı. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında. Metehan Mimaroğlu o karşılaşmada 9 numaralı formayı giymişti. Benim elde ettiğim bilgi şu.
Metehan Mimaroğlu 9 numarayı bırakıyor. Trabzonspor'un gündeminde yer alan

var. Batrakov takım arkadaşlarına Rusya'ya veda edeceği için oyuncu yarın akşam ya da perşembe sabah İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi aktaralım. Çarşamba akşam ya da perşembe sabah oyuncunun İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray'da gündemdeki konulardan birisi Rafael Leao. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Leao Galatasaray'da transfer listesinde yer alan bir isim. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Gençler Birliği'nde transfer gelişmesi yaşandı. Gençler Birliği Verona'dan Niasse ile her konuda anlaştı. 26 yaşındaki Senegalli ön libero'nun bugün öğleden sonra Ankara'da olması bekleniyor. Niasse transferi gerçekleşince Sibo transferinden de vazgeçme durumu var. Gençler Birliği'nin sevgili dinleyenler. Gençler Birliği'nin vazgeçme durumu var. Bunu da aktarmış olalım. Saatlerimiz 12.09. Sizlerden gelen soruları kontrol ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına selamlarınızı gönderebilirsiniz. Selamlar, saygılar. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Salim Bey, başta siz olmak üzere Batıkan kardeşime, Radyo Spor çalışanlarına, tüm konuklarınıza, tüm Radyo Spor dinleyenlerine selamlar, saygılar. Salim Bey, Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın lig maçları ertelenecekmiş. Ben bir Beşiktaşlı olarak buradan başkanımıza sesleniyorum. Kesinlikle ertelenmesin lig maçları. Ben bunu kabul etmiyorum. Herkes çıksın, çatır çatır futbolunu oynasın. Bugün Fenerbahçe, perşembe günü Beşiktaş, Trabzonspor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Kontrol ediyorum. Hüseyin Mecit bizlere selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'de geçen sezon Tedesco her maçtan sonra gönderiyordu. Şimdi de Sayın Kartal aynı muameleyle karşılanıyor. Allah aşkına bu oyuncular nasıl hocaya güvenecek? Bu takımın bu şekilde başarılı olma şansı var mı diye sormuş dinleyenimiz. Evet, şimdiden eleştiriler başladı İsmail Hoca'ya. Dinleyenimiz sabredilmesi gerektiğini düşünüyor. Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan Bey, Galatasaray'ın transfer gündeminde şu anda hangi futbolcular var? Teşekkür ederim demiş. Bizler de selamlarımızı gönderelim İzmit'e. Şu anda Batrakov var. Batrakov'la her konuda anlaşma sağlandı. Ben pürüz çıkacağını düşünmüyorum bu transferde. Batrakov dışında Rafael Leao ve Martinelli gündemdeki kanat oyuncuları. Alexander Charlotte'un transferi gerçekleşmeyecek. Salim Bey selamlar. 32 Isparta Spor hakkında bir bilgi var mı acaba? 32 Isparta Spor teknik direktörlük görevi için Koray Hoca ile anlaştı. Koray Palaz ile anlaştı. Müsait bir döneminde Koray Hoca ile de bağlantı sağlarız. Savaş Bey hem bana hem de Batıkan'a selamlarını göndermiş. Batıkan ne zaman gelecek diyor. Yücel abi var yayın masasında. Batıkan yıllık izinde. Ne zaman gelecek belli mi Yücel abi? Dinleyenler soruyor. Bir sonraki hafta. Yarın. Batıkan yarın geliyormuş. Bu bilgiyi de aktarmış olalım Savaş Bey'e. Batıkan yarın geliyormuş. Yarın Allah izin verirse Batıkan aramızda olacak. Batıkan'ın yokluğunda sağ olsun Yücel abi ve Vedat abi yokluğunu aratmadılar. Onlara da teşekkür ederim. Genellikle ben yayın saatleri boyunca Batıkan'la birlikte sizlere eşlik ediyorum. Yaklaşık 2 haftalık süreçte Yücel abi ve Vedat abi bana eşlik etti. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Merhabalar Salim Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ben Gaziantep'ten Erhan. Galatasaray'da 10 numara ve orta saha transferleri üzerinde duruluyor. Bence Can Armando Güner, Eyüp Aydın gibi isimlere niye şans tanınmıyor? Hep hazır oyuncu mu alacağız? Teşekkür ederim. Bu yönde Erhan Bey'in mesajı yönünde eleştiriler oluyor. Özellikle de altyapıdan çıkan oyuncuların oynaması gerektiği savunuluyor. Berat Uş mesela oynanan hazırlık maçlarında çok az bir süre aldı. Bence daha çok fayda sağlanmalıydı.
Berat Luş'un, çünkü ben Esenler Erokspor'daki performansını beğenmiştim. Adayla ilgili doneler çok çok iyi. Aday birlikle ilgili.

0: Tabii yani yani şunu söyleyebilirim. Yani Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi. Trabzonspor'u burada ayrı tutuyorum çünkü politikalarını çok çok beğeniyorum. Bu tarz takımların net oyunculara gitmesi bekleniyor. Altyapıdan gelen oyuncuların da Arda Güler gibi yetenekli olduğu zaman zaten ön plana çıkıyor. Direkt kendisini belli ediyor. Çok çok üstün yeteneğe sahip olmaları gerekiyor ama yayına girmeden önce bu konuyla ilgili bir telefon trafiği yapmıştım. U19 ile ilgili, Galatasaray U19 takımı ile ilgili isim de belirteyim. Şu anda menajerlik yapıyor eski Fenerbahçe muhabiri. Aykut Yıldırım'la konuşmuştum. Galatasaray U19'unda iyi oyuncuların olduğunu söyledi. Hatta birkaç isim söyledi bana. Bunları Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında izleyebilirsin dedi. U19 karşılaşmaları oluyor Şampiyonlar Ligi arenasında. Ben de bu oyuncuları takip edeceğim. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, Başakşehir'den, ülkemizin tüm takımlarından evlatlarımız yetişsin. Takımlarımıza faydalı olsun. Ve ülkemizi yurt dışında temsil etsinler. Benim dileğim budur. Gelen sorular var. Hepsini cevaplayacağım. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk planladığım bağlantı Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Ardından Ames Spor Başkanı Nahit Eren bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde ise daha çok muhabir ağırlıklı gideceğiz. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Arda Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
7: Hoş bulduk. İyiyim Sayın Bey. Sen nasılsın? İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de iyiyim. Tebrik ederim. Fenerbahçe'yi ligin ilk karşılaşmasında sahanızda 2-1 mağlup ettiniz. Güzel bir başlangıç yaptınız. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz desem yanlış olmaz. Çünkü geçtiğimiz sezonda Metin Hoca, Volkan Hoca'dan sonra görevi devralmıştı. Ligde kalmıştı Trabzonspor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final oynamıştı. Bunu da aktarmış olalım. Neler söylersiniz Sayın Başkan karşılaşmayla ilgili? Önemli bir galibiyet.
7: Tabii ki yani ligin ilk maçında Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük yüzde kulüplerinden biri oynamak bizim için bir memnuniyetti. Hele bu maçtan da bir 3 puan aldığımız zaman çok daha mutlu olduk. İyi bir başlangıç yaptık. Dediğiniz gibi geçen sezon zaten Metin Hoca son 2 maçta 2 galibiyet almıştı. Takımı ligde bırakmıştı. Bıraktığı yerden devam ediyor. Takım da ediyor. Hoca da ediyor. İnşallah şimdilik her şey güzel gidiyor. Moraller yerinde, bizim için iyi bir başlangıç oldu.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Arda Bey, Gençler Birliği adına önemli bir galibiyet. İrfan Can Eğribayat performansıyla göz doldurdu. Bunun da altını çizelim. İrfan Can Eğribayat'ın performansıyla ilgili neler söylersiniz oyuncuyla alakalı?
7: Ya İrfan zaten bizim teknik heyetimizin istediği, güvendiği, inandığı bir kardeşimizdi İrfan Can Eğribayak. Hani biz fiziksel olarak değil ama mental olarak problem olduğunu düşünüyorduk hep. Hani düzeltilebilirse gençler için değil Türkiye için büyük bir kazanç olacağını hep hocalarımız söylüyordu. Ki bana göre de Türkiye'nin en iyi 3 kalecisinden birisi şu anda yerli kaleci olarak baktığınız zaman. Hani Metin Hoca da bunu çözebileceğini, İrfan'la iyi anlaşabileceğini düşündü. Herhalde iyi de anlaşmaya başladılar ki İrfan da performansını üst seviyeye çıkardı. Daha da iyi yere geleceğini ben inanıyorum. Hani sezon sonunda göreceksiniz İrfan Avrupa'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden çok iyi teklifler alacak ve iyi bir kulübede transfer olur bana göre bu performansla devam ederse ki eder de çünkü o şeyi var, kalitesi ve yapısı var. Dediğim yani mental problemler olabilir. Her insanın hayatında olan şeyler bunlar. Onları da düzeltiyor inşallah. Düzelttiği zaman zaten tamamen fiziksel olarak da hazır. Çok daha iyi yerlerde olacak İrfan.
0: Hatta kendisinin ben maçtan sonra yayıncı kuruluşta açıklamasını takip ettim. Geçmişten ders aldım. Saha dışı olaylarla çok gündeme geldim. Artık ders çıkardım. Saha dışı olaylarla değil, saha içindeki performansımla gündeme geleceğim. Metin Hoca, yönetim beni çok çok istedi. Metin Hoca'yla birkaç defa görüştük. Metin Hoca'nın istemesi, Gençler Birliği Kulübü'nün beni istemesi performansımı arttırdı. Tekrardan kendimi bulacağım şeklinde güzel bir kendisini de eleştirdi. Ders çıkardığını söyledi. Güzel bir açıklama yaptı. Hatta şunu söyledi. Fenerbahçe ile birlikte güzel yıllarım geçti ancak ben Gençler Birliği'nin futbolcusuyum. Bana öğretilen performansımı sonuna kadar bu kulüp için harcamak, maçta da çıktım, görevimi yaptım dedi Sayın Başkan. Sizin de Metin Hoca'nın da muhtemelen oyuncuyla ilgili yapıcı bir görüşmeniz olmuş. Ben bunu anladım.
7: Ya biz kesinlikle ben dediğim gibi İrfan'la ben ilk transfer görüşmeninde ben hatta kısa bir tatildeydim. O gün de İrfan'a espri yaptım. Dedim ki İrfan bak bu kadar uğraştırdın beni tatilim dedim. Bana dedim bu sene 3-4 maçı tek başına alacaksın dedim. İlk maçtan da gerekeni yaptı zaten. Hani dediğimiz gibi şeydi İrfan'ın fiziksel kalitesi, kaleciliğine kimsenin laf etme şeyi yok. Türk spor kamuoyunda herkes biliyor bunu. Yani psikolojik şeyler, sıkıntılar olabiliyor. Her zaman insan hayatında genç sporcu bunlar sonuçta yaşanabiliyor. İnşallah onu da hallediyoruz. Hiçbir şey olmayacak. Dediğim gibi İrfan da sezon sonunda göreceksiniz. Çok çok kulübün takibine girecek bence Avrupa'dan.
0: Sayın Başkan, Diabate'de takip edilen oyunculardan birisi. Kararınız nedir Diabate konusunda? Çünkü Diabate siz göreve gelmeden önce kadroya dahil olmuştu ve sözleşme detaylarında sizin de kabullenmediğiniz bir olay var. %40'ı eski kulübünün, %10'u menajerlik şirketinin bonservisi için diyorum. %50'si sizin hakkınız. Bu noktada eski kulübüyle temas sağlayacak mısınız %40'lık payı almak için ya da menajeriyle?
7: Ya şu anda Diabate bizim takımımızın oyuncusu. Hani hocamız da kendinden memnun. Zaten Fenerbahçe maçında da iyi bir performans sergiledi yaşına ve şeye rağmen. Yani hani daha tecrübesinin az olmasına rağmen 18 yaşında bir arkadaşımız. Her bütün Türk kamuoyu da gördü nasıl bir futbolcu olduğunu. Dediğim gibi yurt dışından bir sürü teklif var kendisine. Birkaç ülkeden teklifler geldi bize. Ama biz bu sene içerisinde satmayı düşünmüyoruz. Hani çünkü hocamız da yararlanıyor kendisinden. Oyun planının içerisinde kendisi de var bu sene Diabate'de. Bakalım hani devam ediyor bu sene bizde. Ben daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Dediğim gibi sizin dediğin gibi Salim Bey o sözleşme bizden önce imzalanmış. Yani menajerlik şirketine bir kısım hisseler verilmiş. Eski kulübüne bir kısım hisseler verilmiş. Yani niye nasıl imzalandı onları tabii ben bilmiyorum. Yoktum o dönem. Ama şu anda biz bir teklif gelmedi yani bir teklif gelse bile hani onlarla oturup konuşmamız gerekecek. O zaman da bakacağız artık. Biz tamamını biz mi alırız yoksa başka bir yol mu izleriz? Oturup karar vereceğiz. Çünkü Afrika'da kulüpte çok kolay anlaşılacak bir kulüp gibi durmuyor. Benim gördüğüm birkaç defa kendileriyle temasa geçtik. Yaptık. Bilmiyorum yani şu anda süreç zaten bizim açımızdan bekliyor.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak, sohbetimiz devam ediyor. Arda Bey hemen şunu da size sormak istiyorum. Diabete konusuyla ilgili zaten Metin Hoca ile de yapmış olduğunuz görüşmede bir yıl daha oynamasını istiyorsunuz oyuncunun. Gençler Birliği ile alakalı da transfer gelişmeleri yaşanıyor, bunu da paylaşalım. Ben yayına girmeden önce elde ettiğim bir bilgi vardı. Onu da

0: sizlerle paylaşmak istiyorum. Niyase.
1: Evet.
0: Niyase ile ilgili son durum nedir Sayın Başkan?
1: Niyase ile ilgili son durum şu. Niyase bugün akşamüstü Türkiye'de olacak. Genç Ankara'ya geliyor. Kulübüyle de kendisiyle anlaştık şartlarda. Bir aksilik olmazsa bugün akşamüstü gelecek. Yarın sözleşmemizi, sağlık kontrolünden sonra sözleşmemizi imzalarız. Ondan sonra da o da bizim takımımıza katılacak. İstediğimiz bir oyuncuydu. Hocamızın beğendiği bir oyuncuydu. Bizim teknik ekibin beğendiği bir oyuncuydu. Benim de finansal açıdan beğendiğim bir oyuncuydu. Ben işin o tarafıyla ilgilendiğim için maliyetler konusuyla. Dolayısıyla aramıza katacağız inşallah bugün.
0: Peki Sayın Başkan, gündemde olan bir isim daha vardı Niyase ile aynı mevkide. Sibo, Kivasi Sibo. Bendeki bilgi Niyase transfer olunca Sibo transferiyle ilgili rafa kalktı şeklinde.
1: Evet, şu an için Sibo transferini askıya aldık. Çünkü aynı mevkideki oyuncuydu. Sibo'nun şeylerinde hani teknik şartlarda anlaşamadık. Özür dilerim, finansal şartlarda anlaşamadığımız için hani onu askıya aldık. Bu oyuncuyu aldık. Alternatifimizde bu oyuncu da takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bu oyuncuyu getirtiyoruz işte. O mevkinin transferini de kapattık. İşte şu anda bir santrafor arayışımız var. Onunla ilgili de birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Herhalde bu hafta sonuna kadar onu da bitiririz. Hazır hale gelir takım.
0: Hangi mevki hocam? Sayın
1: santrafor. Santrafor istiyoruz. Santrafor istiyor hocamızın beklenti doğrusunda. Birkaç tane görüştüğümüz oyuncu var. Herhalde bugün yani bir tanesini onu da bitiririz. Ve transferi en azından artık ana oyuncular değil de alternatif oyuncular, yedek oyuncular üzerine yoğunlaşırız. Biraz da yerli oyuncu almak istiyoruz. Çünkü yabancı kontenjanımız doluyor. Öyle devam edeceğiz bakalım.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Arda Çakmak sohbetimiz sürüyor. Arda Bey, Saldanha transferi oldu mu?
1: Saldanha. Ya şöyle, biz Saldanha'yı çok istiyorduk. Brezilyalı bir oyuncu, benim beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten de Türkiye Ligi'nde iş yapacağına inanıyorum bir oyuncu. Fakat o oyuncuyla ilgili sıkıntımız şu. Geçen sene iki ayrı takımda Dubai ya da Katar Ligi'nde, Dubai Ligi yanlış hatırlamıyorsam, evet, oynamış. Metin Hoca da fiziksel olarak hazırlanmasının uzun süreceğini söyledi. Bize daha hazır oyuncu santrafor mevkinde lazım olduğunu yaptı Saldanha. O yüzden ondan vazgeçtik. Ama ben çok beğendiğim, çok kaliteli. Bundan yani 2 sene önce hatırlarsanız Türkiye'deki 3 büyük takımdan biri istemişti. Alamamıştı yani, o kadar iyi bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani Metin Hoca'nın o noktadaki beklentideki doğru, kendi açısından lig başladı, açladı, 3-4 ay hazırlanma süreci geçebilir dedi. Bizim o kadar bekleyecek vaktimiz yok dedi. O yüzden o transferden de vazgeçtik.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Arda Çakmak. Sayın Başkan, Mitingo olayını ben duymuştum ama Trabzonspor'dan santrafor var mı ilginiz?
1: Kim, özür dilerim, anlayamadım.
0: Mitingo, Trabzonspor'un santraforu.
1: Yok, şu anda öyle bir şey yoksa dediğim gibi santrafor için görüştüğümüz yurt dışından 2 tane oyuncu var. Onlarla bu hafta içerisinde bitireceğiz.
0: Yani bendeki bilgi şu, bana gelen bilgi menajerler aracılığıyla size önerildi şeklinde.
1: Yani benim bilgim yok inanın belki hani hocamıza önerilmiş olabilir, genel sportif direktörlere önerilmiş olabilir ama onlar zaten belli bir şeyleri eleyip bana paylaşıyorlar benimle. Muhtemelen onlar da görüşmüştü ama bende öyle bir şey yok.
0: Peki Sayın Başkan, Deniz Draguş'la ilgili var mı bir gelişme?
1: Yok, hayır, Deniz Draguş'la da ilgili bir ilgimiz yok şu anda.
0: Cihan Çanak konusu vardı. Geçtiğimiz yıl sizde kiralıktı. Tekrardan bir isteğiniz olmuştu yaz transfer döneminde ama bir gelişme yaşandı mı Sayın Başkan?
1: Şu anda bir gelişme yok ama Cihan bizim hocamızın beğendiği bir oyuncu. Lig rotasyonunda düşündüğümüz bir oyuncu. Karakterli de bir arkadaşımız. Geçen sene biz çok da memnunduk kendisinden. Hani olabilirse şartlarla anlaşacak. Hocamız da kendisini seviyor. Biz de seviyoruz insan olarak, sporcu olarak. Bizim alternatif kadromuzun içinde olmasını isteyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Bakalım zaman ne gösterecek. Daha 2 haftadan fazla süre var için. Ligin transferin bitmesi için. Anlaşabilirsek Cihan da olur, niye olmasın.
0: Peki Sayın Başkan, Fenerbahçe maçında kazandınız. 3 puanı hanenize yazdırdınız. Tribünde yaşanan olay vardı. Sayın Bakan Osman Aşkın Bakbey'in de bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Neler yaşandı? Yani Gençler Birliği tribünde hiç görmediğimiz bir tabloydu. Siz konuyu araştırdınız da.
1: Ya şöyle söyleyeyim.

0: Tabii ki hiçbir bu tip bir olayların hiçbir statta yaşanmasını hoş karşılamıyoruz, bulmuyoruz. Orada küçücük bir olay çok büyütüldü, yanlış anlaşmalar var, şeyler var. Bizim açımızdan o konu kapandı, çok da konuşmak istemiyorum. Çocukla ve ailesiyle görüşüldü. Bu konu, işin içinde olan arkadaşımız taraftar dernekleri vasıtasıyla babayla ve şeyle görüştürüldü. Bizim açımızdan kapandı. Biz kamuoyuna açıklamayı yaptık. Bence keşke hiç olmasaydı. Ama artık çok da uzatmamak lazım. Çünkü tatsız bir olay.
1: Bir maça davet söz konusu mu Sayın Başkan önümüzdeki
0: tabii
1: hafta?
0: Tabii ki. Onun taraftar derneklerimizi ayarlıyorlar. Evet. Tesislerimize de davet ettiler bildiğim kadarıyla. Maça da davet edecekler. O konuda şeyimiz yok yani. Biz gençler biliyorlar ki elimizden geleni yapacağız. Ama dediğim gibi bizim açımızdan o olay artık unutulması gereken bir olay.
1: Sayın Başkan, çok merak edilen konulardan birisi de 19 Mayıs Stadyumu. Açılışıyla ilgili var mı bir gelişme?
0: Valla bizim en son öğrendiğimiz, yaptığımız görüşmelerden 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın açacağı stadı bir resmi tören düzenleneceği. Eğer öyle bir açılış olursa da herhalde sezonun ikinci yarısında da bizim birkaç maç oynamamız izin verilir. Biz de hani oynarız. Bu kadar bir stat yapılmış, şey yapılmış. Hani devletimiz yatırım yapmış. Bakacağız ama dediğim gibi önce açılışı var 29 Ekim'de bildiğim kadarıyla. Sonra eksikler ve gedikler giderilirse yılbaşından sonra da biz birkaç maçımızı oynamak isteriz. Oynarız da. Bir stadı görürüz. Çünkü çok büyük bir stat. İşletmesi zor bir tesis. Bizim açımızdan, gençler bile açısından. Hani Ankara spor severler ne kadar rağbet gösterecek, ne olacak? Hepsini ikinci yarıdaki birkaç maçta deneriz. O zaman da kararımızı veririz.
1: Yani şunu da söyleyebilirim. Gençler Birliği ve Ankara Gücü için çok çok önemli bir konumda. Hem duygusal anlamda hem de tarihi anlamda Ankara 19 Mayıs Stadyumu. Sayın Başkan.
0: Evet, yer olarak tabii ki tarihi olarak Ankara'nın eski Ankara dediğimiz bölgesinde çok tarihi anıtsal bir yer orası. Merkezi bir konumda. Ankara spor severlerin yıllarca 19 Mayıs Stadyumu'na gittiği yerde, 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu yerde. Hani tabii ki güzel bir tesis oldu. Devletimiz çok ciddi paralar harcadı. Büyük yatırım yaptı. Hani biz de en iyi şekilde değerlendirip ülkemiz için devletimizin yaptığı bu yatırımın karşılığını almasına çaba sarf edeceğiz. Bakalım inşallah dediğim gibi ikinci yarıda ne olacağına bakacağız.
1: Sayın Başkan, gelen sorular da var. Bunu daha önce ben de haberleştirmiştim. Sosyal medyada da yer alıyor. Galatasaray'dan kiralık olarak Can Armando Güner'le birlikte Berat Luş ve Eyüp Aydın ismi gündeminizde mi?
0: Yok, şu anda onların hiçbir gündemimizde değil yani. Şu anda dediğim gibi ilk etapta hani bir dönem şey yaptık ama tam netice alamadık. Şu anda da dediğim gibi ilk önceki hedefimiz yabancı transferlerin neticelenip yerli oyunculara bakmak.
1: Evet.
0: Hani bu hafta yabancı işlerini bitirsek, yabancı transferlerini haftaya ve ondan sonraki hafta da yerli oyunculara bakacağız ama şu anda net bir şeyimiz yok o konuyla ilgili.
1: Sayın Başkan, deplasman tribün biletleri 3 büyüklere karşı yine aynı fiyat listesinde olacak değil mi? Bu konuyla ilgili sosyal medyada çok yer aldı ama Anadolu kulüpleri için de bu maçlar önemli bir gelir kaynağı.
0: Tabii ki şimdi Anadolu kulüplerinin genelde para kazandığı, daha doğrusu gelir elde ettiği, hasılat elde ettiği maçlar 4 büyüklerle oynadığı maçlar. Biz geçen sene Beşiktaş'a da yaptığımız fiyat belli, Galatasaray'da yaptığımız belli. Enflasyon oranında artış yapsak bile daha fazlaya satacaktık Fenerbahçe maçında. Yapmadık. Herkesin alabileceği bence Fenerbahçeliler şey diyor ama biz kendi tribünümüzde 4000 liradan sattık kale arkamızı. Kale arkasını. Fenerbahçe'de 5200 liraya verdik. Ankara'da yılda bir defa maç seyreden bir Fenerbahçeli için de herhalde çok büyük bir para değil. Bir defa gelecek Fenerbahçe'yi seyretmeye. O da o maç. O maçta bizim için ciddi bir gelir kaynağı. Dolayısıyla çok hani bir şikayetler, bir yazılar çizler oldu ama statta full doluydu maşallah. Yani pek de bir şey olmadı. Hani boşlukta kalmadı. Gençler Birliği seyircisi de maça geldi. Fenerbahçeliler de geldi. Dolusta da %90'dan fazla, 92-93 doluluk oranıyla bir maç oynandı.
1: Zaten amaç burada şu, ben öyle düşünüyorum. Bu maçlarda genellikle Anadolu kulüpleri biletlerin gişe fiyatını, yani tek maçlık bilet fiyatlarını yüksek tutuyorlar. Amaç kombine aldırmak. Kombine satışını da yoğunlaştırmak. Ben daha önce Konya Spor yetkilileriyle de bu konuyu konuşmuştum. Ana hedefinde de Konya ana hedefi kombine yaptık. Satışı.
0: Biz bu sene tam tersini yaptık. Çünkü kombineyi mesela

0: Biz bu sene maraton kombinesini 10 bin liraya sattık yanlış hatırlamıyorsam. Genelde Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar, yani 4 büyük takım diyeyim, tek takım isim saymayayım. Bir kombini alıp maçına geldi, şeyini seyretti. Biz bu sene uygulamayı şey yaptık, kaldırmak için kombine sayımızı geçen senenin çok daha az altında tuttuk. Az sayıda kombine sattık, maç satacağız. Bence daha fazla gelir elde edeceğiz.
1: Evet, böyle bir durumda söz konusu. Sayın Başkan, önemli bir maçtı, kazandınız. Transferde ana hedef yabancı transferini bu hafta sonuçlandırmak. Ön libero ve forvete takviye gelecek. Ardından yedek kulübesi için, rotasyon için takviyeler yapacaksınız. Ana hedef nedir bu sezon sizin adınıza?
0: Ben hep söylüyorum, bu sene yani hayal görmemek lazım. Gençler Birliği yeni yeni Süper Lig'e geçen sene çıktı. Bu sene ligdeki kalıcı olmak için hedeflerini belirleyen bir takım. İlk 10'da bitirse bizim için iyi bir başarı. Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar, bir yarı finaldi geçen sene oynadığımız. Bu sene bir final oynarsak çok da mutlu oluruz. Ligde de hedefimiz ilk 10'da bitirmek.
1: Hatta Mustafa Bey'den de mesaj gelmiş. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'ni çok beğendim. Bu sene için düşme değil, Gençler Birliği'nin hedefi yukarılar diyor. Avrupa'ya gitmesini istiyoruz Gençler Birliği'nin demiş. Gençler Birliği Avrupa'da ülkemizi temsil etmişti rahmetli başkan İlhan Cavcav döneminde. Siz de o dönem rahmetli başkanın yönetiminde yer alan bir isimdiniz Arda Bey.
0: Doğru, biz de yönetimdedik. İnşallah olur, niye olmasın. Bu sene hani bir Türkiye Kupası'nda final oynarsak, ligi ilk 5'te bitirirsek bir şeyimiz de olur. Avrupa hedefin, Avrupa şeyimizde, maceramız da olur. İnşallah da olur. Hani hedeflerimiz o doğrultuda. Bakalım.
1: Sayın Başkan, tekrardan Cihan Çanak konusuna geleceğim. Cihan Çanak için bir girişiminiz vardı Trabzonspor cephesiyle. Tekrardan bir girişim yapacak mısınız bu hafta?
0: Dediğim gibi bu hafta önce şu yabancı oyuncuları bitirelim. O zaten başında da ilgimiz olduğunu sezon biter bitmez söylemiştik kendisine de, kulübüne de.
1: Evet.
0: Ondan sonra Trabzon'da dostlarımızı ararız. Trabzon'un başkanı, başkan yardımcısı da çok değerli dostlarımız, abilerimiz. Kendileriyle oturur, her türlü şey yaparız. Yeter ki Cihan da niyetli olsun. O gün geldiğinde bakarız.
1: Peki Fenerbahçe'den Trabzonspor'da Cihan Çanak konusu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan kiralık olarak istediğiniz oyuncu var mı Sayın Başkan?
0: Yok, şu anda öyle bir şeyimiz yok. Yani biz İrfan'ı istiyorduk kaleci olarak. Fenerbahçe'den onu aldık zaten. Şu anda Beşiktaş'tan düşündüğümüz bir oyuncu yok. Fenerbahçe'den de yok.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınlandınız, keyif verdiniz. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'tı. Sizlerden gelen soruların birçoğunu Sayın Başkan'a sormaya gayret gösterdim. Birazdan hattımızda bağlantı sağlanırsa konuğumuz Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Sevgili dinleyenler, kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
2: Reklam. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
4: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, teşekkürler. Siz de nasılsınız, iyi misiniz?
1: Bizler deyiz, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de Ahmet Spor ve ilk maçında da Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi kazandınız, tebrik ediyorum. Maç öncesinde de Erzurumspor yöneticileriyle dostluk tablosu vardı. Ağırladınız Diyarbakır'da. Dostluk tablosu

0: tablosu yaşandı. Neler söylersiniz hem galibiyetle ilgili hem de maç öncesindeki buluşmanızla ilgili?
1: Ya, tabii ki ilk maç olması hasebiden galip gelmiş olmak, 3 puan almış olmak bizler açısından sevindirici. Ama tabii yani Erzurumspor'la birlikte Süper Lig'e çıkmıştık. Bir aktif, bir tatlı bir rekabetimiz vardı. Uzun zamandır da Erzurumspor'a yönelik karşı bir galibiyet sorunumuz vardı. Nihayet kendi evimizde galip gelerek 3 puan alarak taraftarlarımızı mutlu ettik. Ama dediğiniz gibi asıl önemli olan kentte Erzurumspor yönetimi, taraftarı ve Diyarbakır'ın ev sahipliğiydi. Bu konuda da birçok olumsuz beklenti içerisinde olan, daha doğrusu bu konuda kaygılı olan insanlar vardı. Ama güzel bir atmosferde karşılaşma neticelendi. Kendilerini Diyarbakır'da misafir ettik. Sevgili Başkan Ahmet Bey'le bir gün önce valimizin de olduğu bir ortamda birlikte yemek yedik. Umarım bu görüntüler yaygınlaşır. Biz her zaman dediğimiz gibi kentimize gelen her takıma ev sahipliği misafirlik etmeye devam edeceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Nait Eren sohbetimiz devam ediyor. Nait Bey, önemli bir 3 puan ve ciddi bir talep de vardı. Karşılaşma kapalı gişe oynandı. Taraftara mesajınız nedir bu noktada?
1: Ya tüm maçları
0: evet, kapalı gişe oynuyorsunuz Sayın Başkan.
1: Doğrudur. Alt ligde de öyleydi. Gerçekten stat bize az geliyor. Daha doğrusu talep çok fazla. Sadece Diyarbakır'dan değil, bölgeden, her kentten hafta sonu Diyarbakır'a bir taraftar akını oluyor. Yurt dışından inanılmaz bir destek vardı, gelenler vardı ama bilet talebini karşılayamadık. Çünkü stat kapasitemiz 33 bin. Maalesef birçok kişi dışarıda kaldı, izleyemedi ama dediğim gibi Ahmet Spor'a bu konuda inanılmaz bir teveccüh var. İnsanlarımız, taraftarlarımız her maçı statta izlemek istiyor ama bu stat şimdiden Ahmet Spor'a çok küçük gelmeye başladı.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Nait Eren sohbetimiz sürüyor. Nait Bey, transfer çalışmaları da devam ediyor Ahmet Spor'da. Bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Ali Turap Bülbül geldi Galatasaray'dan. Bonservisiyle geldi değil mi?
1: Evet, evet. Bonservisten transfer ettik ve 2 yıllığına da kendisiyle bir sözleşme imzaladık.
0: Peki detaylar nedir? Bonservis ödediniz mi yoksa ikinci satışından pay şeklinde mi anlaştınız? Genellikle bu yöntemde...
1: Evet, bir miktar bonservis, bir miktar da satıştan pay şeklinde yaptık. Ama dediğim gibi bu Galatasaray'dan ikinci transferimiz, daha doğrusu genç futbolculara gelecek vaat eden ve takımda da kadro şansı bulacak futbolculara yöneldik. Bu anlamda Ali Turap da bizler açısından önemli bir transfer, genç bir yetenek. Bonservisiyle kiralık görüşmelerimiz devam etti ama sonrasında bonservisten satın alma yöntemine talep ettik ve o şekilde transferi gerçekleştirdik.
0: Peki sonraki satıştan pay Galatasaray'ın ne kadar Sayın Başkan?
1: Hani onlar sözleşmenin şartları, o konuda teknik detayları çok da kamuoyu önünde konuşmak istemiyoruz ama belli bir oranda kar payı da var tabii ki.
0: Evet, sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Nait Eren sohbetimiz sürüyor. Nait Bey, Galatasaray'dan Can Armando Güner de gündemdeydi. Oyuncuyla ilgilendiğinize dair bilgiler vardı. Transfer gerçekleşecek mi?
1: Evet, uzun süre kendisinden görüştük. Galatasaray kulübümüzden de bu konuda hemfikirdik. Kiralık konusunda Can'la ilgili görüşmeleri gerçekleştirdik. Ama bir noktadan sonra kendi talepleri nedeniyle ilerleyemedik. Ama dediğim gibi biraz da koşullar, yani Can Armando'nun talepleri konusunda biraz ortaklaşamadık. Ama tabii ki o bölgeye biz daha sonra farklı bir transfer yaptık. Şu an o bölgeyle ilgili bir transfer çalışmamız, yani Can Armando ile ilgili şu an yok.
0: Oğuz Aydın konusu çok konuşuluyor. Özellikle de sosyal medyada yer alıyor Fenerbahçe'den. Olacak mı acaba?
1: Sesinizi alamadım tam.
0: Oğuz Aydın Fenerbahçe'den.
1: Biz Fenerbahçe ile birçok futbolcu konusunda iletişim kurduk. Özellikle Fenerbahçe'de malumunuz hem yabancı hem yerli, özellikle yabancı konusunda bayağı geniş bir kadroya sahipler ve Kotani'den

0: Neden kendi yerinden kiralık talebinde bulunduk ama tabii Fenerbahçe'nin niyeti tek başına yeterli olmuyor. Futbolcuların da bu konuda istekli olması ya da şartları konusunda anlaşmamız, uzlaşmamız gerekiyor. Maalesef o konuda yol mesafe kat edemedik. Evet, birçok futbolcuyu Fenerbahçe'den sorduk. Yani özellikle kiralık konusunda ya da satış konusunda. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'den maalesef beklentilerimiz ya da istediğimiz futbolcular konusunda ilerleme kat edemedik.
1: Yani Oğuz Aydın konusunda da bir ilerleme kat edilmedi anladığım kadarıyla.
0: Kat edilmedi. Yani temaslar genel olarak birçok futbolcuyla ilgili de oldu. Ama dediğim gibi hem futbolcuların Fenerbahçe ile olan ilişkisi hem bizlerle kurulan temasta maalesef beklentileri karşılayacak bir ilerleme yaşanmadı.
1: Sayın Başkan, Deniz Ayanse ve Diakete gündeme geldi. Çok sıklıkla yazılıyor. Özellikle de birçok isim sosyal medyada gündeme geliyor. Bunun da sebebinin ben şu olduğunu düşünüyorum. Ames Spor'un çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bundan dolayı da direkt etkileşim alıyor sosyal medyada özellikle. Ayense ve Diakete ile ilgili var mı bir girişim?
0: Ya bizim tabii ki şu an 10 yabancı kotamızı doldurduk. Evet. İki önceki yabancı futbolcumuz Diasaba ve Cagne kadroda devam ediyor. Yeni transferlerimizle birlikte 10 sayısına ulaştık. Kontenjan konusunda şu ana kadar 2 transferimiz oldu. Ama hala 2 kontenjan transfer hakkımız var. Tabii eksik hocamızın da son karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada eksik bölgelere transfer çalışmalarımız devam ediyor. Evet, kamuoyunda adı geçen futbolcuların bir kısmıyla da temasımız var. Ama dediğim gibi henüz istediğimiz ya da tarafların tam anlamıyla uzlaştığı bir noktaya gelmedik ama çalışmalarımız devam ediyor bu konuda.
1: Hoca da önemli bir isim. Kariyerinde çok çok önemli kulüpler var. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
0: Biz hocamızdan ciddi bir uyuşma durumundayız. Daha doğrusu hocamızdan ortaklaşabiliyoruz. Sağ olsun disiplinli, kariyerli bir hoca. Kentte de uyum sağladı, takımdan da uyum sağladı. Evet, hani Ames Spor yeni bir kulüp Süper Lig'de, genç bir kulüp. Tabii ki hem kurumsal anlamda hem kent anlamda Süper Lig'e kısa sürede uyum sağlama konusunda çalışmalarımıza başladık. Antrenman sahamızı yeniledik, tesisimizi yeniledik, stadımızda birçok çalışma oldu. Ama dediğim gibi hocamızın bizi anlıyor, anlayan bir yerden bizden ortaklaşması çok kıymetli. Çok değerli bir insan. Umarım disiplinli bir hoca. Şu ana kadar iletişimde de bir sorun yaşamadık ve yani bu şekilde sürdürdüğümüz zaman hem bizler açısından hem kendisi açısından da güzel bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, hemen şunu da size sormak istiyorum. Az önce saymış olduğum isimler Deniz Ayanse ve Omar Diakite. Doğum tarihlerine baktığımda, doğum tarihlerini incelediğimde Diakite kontenjan olarak görülüyor. Ve oyuncuyla dış basında da yer aldı. Bu ilgiden Deniz'e dair bilgiler var. Bir ilgi söz konusu mu peki?
0: Tabii iletişimimiz uzun süre oldu futbolcuyla, kulübüyle. Temaslarımız devam ediyor.
1: Yani olma ihtimali var diyelim.
0: Yani ben şunu anladım. Futbolda, spor kamuoyunda imza atılmadığı sürece oldu dememiz mümkün değil. Çünkü her gün koşullar, şartlar değişebiliyor. Evet. Birden fazla alternatif de gelişebiliyor. Bu anlamda evet, temaslarımız uzun süredir devam ediyor. Futbol şubemiz, transfer komitemiz o konuda da çalışmalarını ve iletişimini sürdürüyor tabii ki.
1: İstanbul'dan Yusuf Yal başarılar dilemiş. Nait Başkanımıza selamlarımı ilet lütfen demiş. Onun dışında Savaş Bey demiş, selamlarımı ilet lütfen. Ames Spor'a başarılar diliyorum demiş. Ve Diasaba'nın performansını sor Sayın Başkan'a diyor. Diasaba da kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yılda önemli katkılar sağlamıştı Süper Lig'e yükselişinizde. Bu haftada sezonun ilk maçında 2 gol attı.
0: Tabii Diasaba bizler için önemli bir futbolcu. Geçen sezon şampiyonlukta Süper Lig'e çıkma sürecinde önemli katkısı olan bir futbolcumuz. Takımımızın önemli bir oyuncusu. ilk maçındaki performansının da umarım sezon boyu sürer. Gerçekten iki güzel şık golle bir takım oyunuyla bir lider olarak, bir on numara olarak Diyar Sabah bu maça büyük katkı sundu. Bundan sonraki maçlara da katkı sunacağından eminiz. Umarım performansı bu şekilde devam eder.
1: Sayın Başkan, Mbaye Jagne takımda kalacak mı? Çünkü Antalya Spor'un oyuncuyu istediğini biliyorum. Antalya Spor haftalardır Jagne'yi istiyor. Bu konuyla ilgili gelişme var mı? Dün Jagne'nin de yapmış olduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama vardı.
0: Kendimi... Evet, Jagne de tıpkı Sabah gibi geçen sezon şampiyonlukta en önemli payı olan futbolculardan biri, attığı gollerle takıma çok büyük katkı sundu. Sözleşmemizin devam ettiği bir futbolcu. Evet, birçok kulüpten kendisiyle iletişim kurduğunu biliyoruz. Hatta dün kendisiyle de bir toplantı yaptım. Konudaki düşüncesini, şu an Ahmet Spor'da olduğunu ve burada oynamak istediğini beyan etti. Ama tabii kendisiyle ilgilenen birçok kulübün olduğunu da biliyoruz. Kendisi de ifade ediyor. Yani tabii ki hani bu tür kulüplerde futbolcular transfer sezonu devam ettiği sürece bu tür temaslar, iletişimler oluyor. Olmaya da devam edecek. Burada tabii futbolcunun kendisini nerede nasıl rahat hissettiği ya da mutlu olup olmadığı önemli. Jagne'de dediğim gibi geçen yıl bize katkısı fazlasıyla olan ve şu an kadromuzda sözleşmesi devam eden bir futbolcu.
1: Jagne'de önemli bir oyuncu ifade ettiğiniz gibi ve geçtiğimiz yılda siz çok iyi bir kadro yapmıştınız takım olarak Sayın Başkan. Ve bu oyuncular da hiçbir şekilde Süper Lig'de sırıtmadı. Diyat Sabah, Jagne, çok çok önemli isimler vardı. Peki ayrılıklar olacak mı Sayın Başkan?
0: Ya bizim şu an tabii ki kadro yapımız, yani hani yeni transferlerle birlikte futbolcularımızın kendi beklentileri ya da bizim hocamızın, çünkü 6 Eylül'e kadar transfer sezonu devam ediyor. Hani bu süre içerisinde birçok karşılaşma da yapmış olacağız. Takımı da görmüş olacağız. Yeni transferlerinizi görmüş olacağız. Tabii ki hani biz her koşulda ligi iyi bir yerde tamamlayacak bir kadro yapılanmasını tutturmak istiyoruz. Tabii devre arası transfer sezonu da olacak. Ama şu an tabii ki tamamen hocalarımızın belirleyeceği eksik bölgelere ya da hocalarımızın oyuncu raporlarına göre bir süreç işleyecek. Transfer süreci devam ediyor.
1: Çekler ayrıldı son olarak. Bunu da paylaşmış olalım. Çekler Orhan takımdan ayrıldı. Bunu da paylaşalım.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ahmet Spor Başkanı Nait Eren sohbetimiz sürüyor. Sayın Başkan, taraftarlardan gelen mesajlar var. Tribünlerin arttırılması konusunda bir girişim olacak mı diyor. Böyle bir şey mümkün mü?
0: Yok, öyle bir şey yani mümkün değil. Yani bu stat zaten belli bir stat üzerine inşa edilmiş bina. Daha doğrusu stat. Yani bunu şu an için böyle bir planlama yok. Bunun stat tabii bize de ait olmayan bir stat. Malumunuz gibi Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, daha doğrusu bakanlığına ait bir stat. Statüslerindeki her türlü tasarruf, değişiklik ya da eklentilerle ilgili yetki bakanlığa ait, ama şu an gündemde böyle bir durum söz konusu değil. Ama programın başında da ifade ettiğim gibi gerçekten stat kapasite itibariyle Ahmet Spor taraftarlarına küçük geliyor. Umarım Ahmet Spor hani kısa vadede olmasa da orta vadede daha büyük bir stada bu kentin ihtiyacı var.
1: Çok güzel bir mesaj var Sayın Başkan. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Salim Bey, Ahmet Spor'un maçlarını tribün ve insanların Ahmet Spor'a gösterdiği sevgiyi izlemek için Konya'da yaşayan bir spor sever olarak ben de izliyorum ve takip ediyorum. Kulüp yönetiminin ve tribün liderlerinin ülkemizin içinde bulunduğu barış ve kardeşlik ortamına tezahürat ve davranışlarıyla katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Şu ana kadar da yapıcı davrandıklarını gördüm, gözlemledim. Daha ileri seviyelere giderek Ahmet Spor taraftarıyla tüm Türkiye'nin sevdiği, saygı gösterdiği bir kulüp, böyle de devam edecek, böyle devam etmelerini diliyorum demiş. Yapıcı bir mesajı var bu konuyla alakalı. Şu ana kadar da ilk maç itibariyle de net bir şekilde bunu gözlemledik Sayın Başkan. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Doğrudur. Yani bu temenni de, bu beklenti de yerinde bir beklenti, ama zaten biz bunu her fırsatta ifade ettik. Yani Ahmet Spor, Ahmet Kenti, yani Diyarbakır Kenti, Ahmet Spor taraftarı yönetimi.

0: Neden? Biz ülkedeki bu huzur ve barış ortamına katkı sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu anlamda bu tür korku ve kaygıların artık terk edilmesi gerektiğini hep savunduk. Nihayetinde Amel Spor bir spor kulübü olarak ciddi etkileşimi olan ve ciddi bir etki alanı olan kurum, bir spor kulübü. Amel Spor'da üzerine düşen sorumluluğu şüphesiz yerine getirecektir. Bu konuda hiç kimsenin bir kaygı duymaması gerekir.
1: Evet, çok güzel bir mesajdı. Zaten siz geçtiğimiz hafta kulüp başkanlarıyla birlikte külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi oldunuz. Forma takdim ettiniz. Güzel bir görüntü vardı orada da. Geçtiğimiz hafta yapılmıştı zannedersem. Doğru değil mi Sayın Başkan?
0: Evet. Süper Lig'e çıkan diğer iki kulübümüzden birlikte.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabulüyle külliyedeydik. Güzel, samimi bir ortamda bir görüşme oldu. Orada da verdiğimiz mesajlar tıpkı evvel ifade ettiğimiz gibi kulüplerimizin sadece Amel Spor'un değil bütün kulüplerin ülkedeki bu huzur ortamına katkı sunacak bir yerden tutum almalarını ve buna uygun davranmalarını gerektiğini ifade ettik. Umarım da öyle olacak.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Fikstüre baktığım zaman da Amel Spor'un önemli maçları var.
0: Doğrudur.
1: Bu hafta deplasmandasınız Kocaeli Spor'la, ardından evet, da Trabzonspor konuğunuz olacak. Sonrasında Kasımpaşa, ardından Başakşehir, Beşiktaş, iki hafta üst üste İsa. Ben de nasip olursa bu yıl Diyarbakır'a geleceğim.
0: Bekleriz her zaman. Misafir evet, etmek isteriz.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel bir fikstür. Başarılar diliyorum. Hak edenin kazandığı, dostluğun kazandığı maçlar oynansın. Çok teşekkürler İnşallah. Sayın Başkan.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Amel Spor Başkanı Nahit Eren'di. Saatlerimiz 12.54. İkinci bölümde sevgili dinleyenler muhabir ağırlıklı gideceğiz. Bunu da söyleyelim. Muhabir ağırlıklı bir yayın olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Nurgül Günaydın ikinci bölümde ilk konuğumuz olacak. Ardından peş peşe bağlantılarımız olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş özelinde, tüm Süper Lig ve birincilik takımları özelinde transferleri değerlendireceğiz. Şimdi reklam aramız, saat başımız ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
6: Yenilendi.
2: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum diye. Bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Trabzonspor'la başlayacağız. Trabzonspor bölümünde hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın. Nurgül abla hoş geldin, merhaba, nasılsın?
5: Merhaba, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Ha,
4: son pazar günü görüşmüştük zaten abla, Kasımpaşa Trabzonspor maçında. Güzel evet. Bir maçtı, ben Salah girdikten sonra da oyuna beğendim. Senin yorumların nedir? Uzun yıllardır Trabzonspor'u takip eden bir muhabirsin ve sahanın içinde net bir şekilde de izledin Muhammed Salah'ı.
5: Muhammed Salah'ı izlemek tabii keyif verdi bir açıkçası. Ama tabii sonuca baktığımız zaman Trabzonspor taraftarı belki biraz hayal kırıklığı oldu ama tabii Salah çok ayrı bir oyuna girdikten sonra özellikle ben gerçekten çok beğendim. Hatta maçın ilk yarısında hani belki çok iyi bir Trabzonspor yoktu sahada. Golü üst kullanan taraf olmasına rağmen taraftarın beklediği o belki çok yüksek bir beklenti vardı. Hatta şunu konuşuyoruz arkadaşlarla. Sanki Allah geldi tamam şampiyonluk tamam ama tabii şeyler var, eksiklikleri var. Fatih Hoca'nın da dediği gibi takımın eksikleri hala var. Takımın oturması gerekiyor. Yeni katılacak oyuncularla birlikte belki daha da biraz daha zamanlarda ihtiyaçlar olabilir. Ama tabii sahada Salah'ı izlemek. İkinci yarıda bekliyorduk açıkçası Fatih Terim'in bu hamlesini. Belki biraz daha erken olabilirdi. Hani ikinci yarı hemen başında olabilirdi ama ilerleyen dakikalarda oyuna girdi. Keyif verdi. Hatta ben fotoğraflarda bol bol da fotoğraf çektim. Belki de yeni transferlerden ilk defa bir tanesi bu kadar fazla fotoğraf çektiğimi hatırlıyorum. Dediğim gibi gerçekten çok keyif veren bir şey. Salah'ı izlemek. Hatta ben bordo mavili formayla sahaya çıktığı an tamam gerçek dedim. Çünkü o ana kadar insan gerçekten böyle bir dünya yıldızının Türkiye'de futbol oynayabileceğini görmek çok güzel. Bordo mavili formayla gördükten sonra tamam dedim. Bazı taraftarlar gibi bu gerçekmiş. Bir rüya falan da değil. Hani insanlar diyor ya şimdi beni uyandırın bu rüya mı falan. Çok güzeldi. Keyif vericiydi bana göre Salah'ı izlemek. Ama tabii oyun olarak baktığımız zaman Trabzonspor taraftarını çok mutlu etti mi etmedi açık konuşmak gerekirse. Hatta taraftarlar da o günden beri takımın eksiklerine vurgu yapıyor. Transfer bekliyor. Seninle de konuştuk zaten. Çok önemli eksikleri var gerçekten Trabzonspor'un. Bu eksiklerin de tamamlanmasının ardından belki takım daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın, sohbetimiz devam ediyor. Nurgül abla, Kasımpaşa Trabzonspor maçında da net bir şekilde görüldü. Orta sahaya transfer gerekiyor. Bu iş transfer olabilir şu şekilde. Mendy, Bastiamendi de takımla çalışmalara başladı. Bastiamendi ile ilgili bir reaksiyon alabilir mi teknik direktör Fatih Tekke ve başkan Erdoğan?
5: Ben de aynı şeyi düşünüyordum Mendy'nin tekrar takıma dönmesiyle birlikte. Mendy'nin belki yeniden değerlendirilebileceği ihtimalini görmek istiyorum. Benim kendi temennim de bu. Çünkü Mendy'nin ben Trabzonspor'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşündüm. Tabii bu benim kendi şahsi düşüncem. Ama tabii Fatih Tekke'nin bu konudaki düşüncesi ne, şu anda ne düşünüyor, oyuncusunun ilk kampa katıldıktan sonraki performansını yeterli buldu mu? Ya da işte bu yönde bir rapor verdi mi yönetime? Kendisinin istediği bir isim var mı? O konuda mesafe kat edilemedi mi? Edildi mi? Yani tabii bunların hepsi birer soru işareti. Dediğim gibi bunu da zamanla göreceğiz. Belki bir soru işareti de olmadı değil aslında. Mendy'nin takıma katılmasıyla birlikte. Hani bir ihtimal daha var bana göre de. Belki değerlendirilebilir. Oyuncunun da ben çok fazla söylemler oldu. Yani oyuncu kalmak istemiyor falan ama ben bunlara çok katılmıyorum. Mendy'nin bu takımda oynamak isteyebileceğini düşünüyorum. Ve Mendy'nin de Trabzonspor'a faydalı olacağı kanaatinde olan kişilerden bir tanesiyim. Zaten kısa sürede çözüm de üretmek gerekiyor biliyorsun. Perşembe günü French Baroş'ta oynayacak Trabzonspor. Önemli maçı var. Hemen ardından Başakşehir'i konuk edecek ve ardından da Antalyaspor deplasmanı var. Yeni bir oyuncunun katılması tabii ki orta saha için çok çok önemli bir oyuncu lazım. Trabzonspor'un yapısını da bilen ve Trabzonspor'a aşina bir sporcu olması da avantaj olacaktır. Seninle de konuştuk, hatta ben Fatih Tekin'e aslında bu soruyu da sormak istiyorum. Yeniden değerlendirebilir mi, düşünebilir mi diye yarınki basın toplantısında bekleyip göreceğiz.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Nurgül, günaydın. Nurgül abla, Darwin Núñez konusu var. Darwin Núñez ile ilgili bir sıkıntı yok. Trabzonspor anlaştı. Hem kulübüyle hem de oyuncuyla.
5: Oyuncuyla, evet.
4: Fakat

0: transferin çok erkende hani bitmesi gereken bir transferde geçtiğimiz hafta salı çarşamba günü bekliyorduk aslında bu transferi. Ama dediğim gibi böyle problemler olunca finansal anlamda, ekonomik anlamda sorunlar karşıya çıkınca çok kolay olmuyor prosedürler. Hani kendi ülkenizde olsa belki biraz daha kolay çözümleyebilirsiniz. Ama tabii oradaki ülke kendi prosedürleri, oyuncunun çıkış maddesi hepsi bir nebze de olsa sıkıntı yarattı. Hani uğraşıyorlar benim büyük bir sayı harcıyor bu konuda. Her anda sonuçlanabilir. Yarın da belki bitebilir ama tabii yarın ve çarşamba günü önemli bir maç var biliyorsunuz. Basın toplantısı öncesinde son antrenman maç önü ve maç oynanacak. Bir yandan da yönetim bu transferi bitirmeye çalışıyor. Gerçekten önemli bir oyuncu Trabzonspor için biliyorsunuz. Onaço ile alakalı olarak günlerdir, haftalardır konuşuyoruz. Onaço şu anda katkı anlamında takıma çok bir şey sağlayamadı. Hazırlık kampından itibaren belki oyuncunun kafasını tam toparlayamadı mı diyelim. Kendisini mi veremedi nasıl derse diyelim. Trabzonspor için gol yollarında üretken olmaması da önemli bir sorun. Bu açıdan da Nunez'in bir an evvel bitirilmesi gerekiyor.
1: Peki bir sıkıntı oluşur mu?
0: Tekrar alabilir miyim soruyu?
1: Bir sıkıntı oluşur mu?
0: Yani Nunez'e alakalı mı? Ben evet, olabileceğini düşünmüyorum ama tabii her şeye gebe biliyorsunuz bu işler. Yani ne olacağını kestirmek çok zor. O yüzden ben aslında bitmesini bekliyorum. Dediğim gibi bir anda da bitirilebilir. Hani Ertuğrul Doğan artık tamam yeter deyip de hani tamam almıyoruz da diyebilir. Çünkü artık yorucu bir hal almaya başladı bu süreç Trabzonspor açısından. O yüzden biz de dediğim gibi beklemekten başka bir şeyimiz yok şu anda.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım bu bölümde sevgili dinleyenler Nurgül Günaydın. Nurgül abla ben de yani olacağını düşünüyorum. Bendeki bilgide bir sıkıntı olmadığı yönünde.
0: Yani ben de aynı fikirdeyim ama dediğim gibi yani yorucu bir süreç. Evet. Kulüpler açısından tabii ilk Kasımpaşa maçında alınan beraberlikle tabii biraz can sıkmadı değil. O açıdan da dediğim gibi yani farklı arayışlar alternatiflerde mutlaka vardır yönetimin. O konuda da bir çalışma yapılıyor olabilir. Onlar da sürpriz olmaz açıkçası bence.
1: Peki ayrılacak olan isimler var mı?
0: Yani geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın şeyini izledim ben. Son röportajını orada da söylüyor zaten. Hani takımdan şu anda ayrılacak İsimler sadece kiralıktan dönen oyuncular olarak bakılıyor. Biliyorsunuz işte Lundstrom, Draguş, özellikle antrenmanlara da katılıyor bu isimler. Bunların ayrılması zaten Draguş, Lundstrom şu anda yok. Menajerlerine de kendilerine kulüp bulmaları yönünde söylemde bulundu zaten. Ama tabii Mendy tekrar döndü. Mendy ile alakalı tabii hepimizin kafasında bir soru işareti var. Bekleyeceğiz dediğim gibi. Acaba Mendy ile ilgili hocam bir kez daha düşünür mü? Bir kez daha son kararı vermek için bir şans falan verebilir mi? Çünkü orta saha dediğim gibi oraya mutlaka ama mutlaka çok kısa sürede takviye yapılması gerekiyor. Ama onun haricinde şu anda yani yabancı kontenjanını da düşündüğümüz zaman bir oyuncudan çıkar mı Trabzonspor? Kim olur bu oyuncu? Şu anda konuşulan isimler var. Açıkçası Batagol'la konuşulacak. Çünkü biliyorsunuz Ekim-Kasım aylarında bulunabilir oyuncunun gelişi dönüşü tekrar. Buşari ile alakalı yazılıp çiziliyor. Buşari'den çıkabilir mi? Kamptaki performansı iyiydi. Hoca da çok beğendi. Bunu bize de ifade etmişti. Ama basında çokça yazılıp çiziliyor. Bu anlamda bir yabancı oyuncudan çıkılması da söz konusu olabilir. Bu ismin kim olacağı da tabii net değil şu anda ama isimle dolaşıyor. Batagol'un sanıyorum lisans sonrasındaki yönetimden gelen talebi kabul etmediği yönde bilgiler var. Hani dondurulması yönde hiç yarım sezonda. Onun dışında işte dediğim gibi Batagol'un haricinde Polkareli'nin sakatlığı var ama Polkareli 2 haftada dönecek. Sanıyorum Ahmet maçına yetişebilir ya da maçının Ahmet maçından sonra. Ernest Mutlu de aynı şekilde. Çünkü Polkareli ile ilgili 4 hafta konuşulmuştu. 2 haftası yaklaşık geride kaldı. 2 haftalık süreci kaldı. Mutlu'nun zaten 2 haftaya dönebileceği ifade edildi. Oyuncularla ilgili bir tasarruf olmayacağını düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım bu bölümde

0: Nurgül, günaydın. Sohbetimiz sürüyor. Nurgül abla, gelen yani gidecek oyuncular da var. Bu noktada kiralığı gündemde olan oyuncular var mı? Senden önce Gençler Birliği Başkanı Sayın Arda Çakmak yayınımızdaydı. Cihan Çanak için girişim yaptıklarını, gelecek hafta tekrardan gündeme geleceğini söyledi.
1: Evet, aslında ben az önce de onu ifade edecektim. Cihan Çanak'la ilgili de zaten takımda düşünmediğini ifade etmişti Ertuğrul'dan bu oyuncunun da. Ben yine Gençler Birliği'ne gitmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Oyuncu da sonuçta geçtiğimiz sezon orada forma giydi. Camiada da kendini kabul ettirdi. Ben Cihan Çanak'ın da yine Gençler Birliği'yle anlaşabileceğini düşünüyorum. Zaten dediğim gibi hocanın raporu doğrultusunda Fatih Tekke bu isimleri yeniden takımda düşünmediğini dile getirmişti. Bu doğrultuda da hareket edecektir yönetim. Zaten oyuncuların kendilerine de iletildi bunlar.
0: Gökten Gürbüz için Hannover 96.
1: Evet, yurt dışında zaten o yurt dışında oynamak istiyordu. Onun tercihi kendi biliyorsunuz gurbetçi oyuncu yurt dışından gelmişti o da. Zaten yurt dışında bir tekliflere de çok sıcak bakmadığını ifade etmişti. O da sanıyorum yurt dışındaki teklifleri değerlendirecek.
0: Forvet rotasyonuna bakıyorum şu anda. Onarçu, Deniz Draguş, Mitingo, Umut Nair. Bir transfer daha gelecek bu pozisyona. Darwin Nunez konuşuluyor. Umut Nair ve Mitingo'nun Deniz Draguş'la ilgili zaten istenmediğini biliyorum. Kadroda düşünülmediğini biliyorum. Umut'la ilgili Kocaeli Spor iddiası vardı. Mitingo'nun da kiralık olarak gönderileceğine dair bende bilgi var. Gençler Birliği cephesine sorduğumda bu isim de yazılmıştı sosyal medyada. Girişim yapmayacaklarını söyledi. Nedir durum forvet rotasyonunda? Nurgül abla, sesim geliyor mu?
1: Mitingo ile alakalı zaten Terik Karadeniz gibi onun da her farklı bir takıma gönderilip geliştirilmesi yönünde anlaşma sağlanacağı ifade edilmişti. Terik Karadeniz biliyorsunuz Trabzon'un takımlarından Akşabat Sivasspor'a kiralandı. Mitingo'ya da bunu zaten ifade ettiklerini dile getirmişti Ertuğrul'dan. Biz bunu oyuncularla anlaşma sağlarken kendilerine de söyledik. Gelişim süreçlerini tamamlamaları açısından kiralayacağımızı söyledik demişti. Mitingo ile alakalı da böyle bir gelişme bekliyoruz. Ama Umut Nair demiştin sanırım.
0: Evet.
1: Umut Nair ile alakalı ben olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü yönetimle de bir isimle konuştuğum zaman Umut Nair'ın hatta forma konusunda bu sezon çok iddialı olduğunu, forma giymek istediğini, bu yönde de performansının çok daha iyi olacağı yönünde konuştuğunu dile getirdi bana bir yönetimden bir isim. Ben Umut Nair'ın kiralanabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Çünkü dediğim gibi benim konuştuğum yönetimdeki isim bana bu şekilde ifade etmişti.
0: Nurgül abla, çok kısa aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından bir sorum daha olacak.
1: Peki, tamam.
0: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor!
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı, Ankara'da gündüz, gece ise Kocaeli programlarını analiz edeceğiz. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 15.30'da start alacak Ankara programının ilk ayağı, ikinci altının ilk ayağı. 6 numara Star of Handel ikinciliğinin ardından bugün çok iyi durumda. Ben bu safkanın, Ömer Alaçam'ın antren ettiği bu safkanın kazanmasını bekliyor. Banko olarak önerirken ikinci ayakta da 1 numaralı Minik Anne'nin kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 3. ayakta ekip arkadaşlarım 1 numaralı Bora Arts diyorlar. Özcan Yıldırım bakalım bu safkanla birlikte çıkış yakalayabilecek mi? Altılı Gayan 4. ayağında 5 numaralı Özmen Bey, 4 numaralı Gökırmak ve 3 numaralı Kahramanoğlu üçlüsü rakiplerinin bir adım önünde. 5-4-3 hatta 2 numaralı Boğaz çocuğunda yazılırız çünkü yerimiz var. 5. ayakta 1 numaralı Bay Ahmet ilk kez performans gösterecek çim pistte. Bakalım nasıl koşacak. 5 numaralı Arabiyan'a dikkat çekmek istiyorum. Israrla da bu safkan üzerinde yorumumu tamamlamak istiyorum. 1 ve 5. Son ayakta 3 numaralı Tescil. Son yarışı mükemmeldi. 52 kilo Vedat Abiş de yine bu safkandan da bugün kazanma şansını yüksek görüyorum. 9 numaralı Green Eyed Memo, 7 numaralı Pevrul ve 6 numaralı Army Hero'yu da değerlendirmeler içerisine dahil edebilirsiniz. Bu şekilde Ankara programını tamamladık. İlerleyen vakitte Kocaeli programında görüşünceye dek hoşçakalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Nurgül. Günaydın Nurgül abla. Gelen bir soru var. Benim de merak ettiğim bir soru bu.
1: Bunu alalım. Evet, bunu alalım ve gidelim. Evet.
0: Mert Bey yazmış. Selam Salim Bey. İyi yayınlar. Nurgül ablaya saygılar. Kasımpaşa Trabzonspor maçından sonra Onarçu'ya bu eleştiri var. Hem sosyal medyada hem de yerel medyada aklı karışık diyorlar. Hem Salah yüksek maaşlı, hem de Nunez gelirse yedek pozisyona düşecek ve maaşı yüksek olacak. Kafası neden karışık Onarçu'nun? Onarçu'yla ilgili bilgi verebilir mi demiş.
1: Yani evet, bunlar burada da konuşuluyor. Açık konuşmak gerekirse Trabzon'da da herkes bunları konuşuyor. Salah geldi. İşte maaş dengeleri bozulacak, oyuncuların morali bozulacak. Ama tabii bunlar konuşulması da çok normal. Dinleyicimizin de söylediği gibi. Yani bizim de tabii düşünmediğimiz şeyler değil bunlar. Ama Onarçu'nun transfer süreci hatırlıyorsanız kamp sezonunda çokça konuşulmuştu. İşte kafası orada kaldı, oradaki tekliflerde kaldı falan eleştiriler yapıldı. Orada bize verilen özel röportajlarda onunla röportaj yapan arkadaşımıza, ama Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, burada kalmaktan dolayı da asla pişman olmadığını ifade etti. O zaman biz de oyuncunun bu düşüncelerine inanmak ve saygı duymak zorundayız. Tabii ki mutlaka onun da kafasında soru işaretleri vardır. Şimdi kötü bir Onarçu Nunez tarafından yedek kalır, yedek bırakılır deniyor. Konuşuluyor bunlar. Kasımpaşa maçından sonra da konuşuldu. İç sahada çift forvet oynar, dışarıda tek forvet işte Nunez olur. Tabii bunlar konuşuluyor. Yani bunlar geçiş sürecidir. Burada iş yine bence Fatih Tekke'ye düşüyor. Fatih Tekke bu süreci iyi yönetebilmeli ve bu dengeyi içeride sağlamalı. Yönetim de mutlaka iyileştirme yapmalı. Ben şunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Osimhen'in transferinde sanıyorum içeride bazı oyunculara iyileştirme yapılmıştı. Belki bu yönteme gidebilir Trabzonspor yönetimi de. En azından içerideki dengeleri sarsmamak ya da oradaki oyuncuların da hani bu tarz düşüncelere kapılmamasını sağlamak için böyle bir iyileştirmeye gidebilir birkaç isimle. Çünkü şu anda baktığımız zaman takımın en çok satılacağı, satılması halinde gelir getirecek oyunculardan bir tanesi Çibuke. Onun da aldığı maaş ortada. Bu anlamda belki bir iyileştirme yoluna gidilebilir. Bunu da önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederim Nurgül abla. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Ben teşekkür
0: bugün de,
1: ediyorum.
0: Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret edeceksiniz.
1: Trabzonspor'un evet, da... Evet, yeni dönemle alakalı Türkiye Spor Yazarlar Derneği Trabzon Şubesi yönetimi olarak bir ziyaretimiz olacak saat 14 gibi.

0: daha sonra daha geniş bir yayına da görüşmek üzere inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Perşembe günü de Trabzonspor'un rakibi Frençvaroş. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Evet. Hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın'ı çok teşekkür ederim Nurgül abla. Hoşçakal. Sevgili dinleyenler, Nurgül Günaydın'la birlikte gündemi değerlendirdik. Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor Perşembe günü sevgili Radyo Spor dinleyenleri Frençvaroş'la karşılaşıyor. Macar ekibini playoff maçlarında UEFA Avrupa Ligi playoff maçında sahasında konuk edecek. Beşiktaş Zalgiris'i ağırlayacak UEFA Avrupa Ligi playoff maçında. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe Lyon'u konuk edecek Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşmasında. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum. İnşallah temsilcilerimiz gruplara kalırlar. Grup maçlarında oynamaya hak kazanırlar. Avrupa'da olmamız çok çok önemli, takım fark etmeksizin. Sıradaki bağlantıyı alabiliriz Yücel abi. Sıradaki bağlantıya geçebiliriz. Müsait olursa Erdem Akbaş bizlerden telefon bekliyor. Erdem'le birlikte de muhtemel 11'i konuşacağız. Fenerbahçe'deki son durumu konuşacağız. Kendisi şu anda stadyuma doğru gidiyor. Fenerbahçe ile ilgili tüm gelişmeleri aktaracak. Gelen birçok soru var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Ankara'dan Fatih Bey yazmış ki Okan Hoca'nın değerini bilmemiz lazım diyor. Mustafa Bey, Salim Bey tekrardan iyi yayınlar. Ben belki de sabırlı bir Galatasaray taraftarıyım. Yapılmayan transferler açısından. Çünkü geriye dönüp baktığımda Icardi, Mertens, Torreira, Sané, Osimhen gibi isimleri bu yönetim getirdi. Kendi adıma söylemek istiyorum. Nankörlük yapmak istemiyorum. Ama yine geriye dönüp baktığımda 4 sene şampiyon olmuş. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kadar kalmış ve para sorunumuz yok diyen yönetim nasıl oluyor da lig başlamasına rağmen sadece bir transfer yapıyor. Burada problem bulabilir miyiz demiş. Bunu Serhan abiye sor demiş. Serhan abiyle bağlantı yaptığımızda ileteceğim. Gelen sorular var, cevaplayacağım. Adana'dan Hak Verdi selamlarını göndermiş Hak Verdi Bey. Adana ile ilgili küçük bir sıkıntı varmış. Hemen teknik ekibe iletiyorum. Almanya'dan Mikael Bey iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim. Hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Salim. Bana iyi yayınlar.
1: Stadyuma doğru, Kadıköy'e doğru yola çıktın, gidiyorsun. Fenerbahçe'nin bugün çok önemli bir maçı var. Şampiyonlar Ligi playoff maçında temsilcimizin rakibi Olympic Lyon. Dün basın toplantılarını da takip ettin. Nasıl evet. Bir maç bizleri bekliyor ve öncelikle de Erdem yakın bir dönemde sevgili annem vefat etti. Tekrardan mekanı cennet olsun.
2: Amin amin.
1: Bu aralıkta amin, zaten sıklıkla konuştuk. Tekrardan mekanı cennet olsun. Bizleri de takip ederdi. Radyo Spor'daki evet. Yayınlarımızı, A Spor'daki yayınlarımızı. Mekanı cennet olsun tekrardan. Saygı ve rahmetle analım.
2: Amin.
1: Sana ve ailene sabırlar diliyorum. Emin ol şunu söyleyebilirim. Sen de bu süreci yaşadın. Birçok arkadaşım aradı, yöneticiler aradı, başkanlar aradı. Ne mutlu ki annene senin gibi, ablan gibi, kardeşin gibi hayırlı evlatlar yetiştirmiş. Tekrardan mekanı cennet olsun kardeşim.
2: Salim Adal, çok duygulandırdın. Allah razı olsun. Güzel sözlerin için de çok teşekkürler. Allah herkese hayırlı ve uzun ömür nasip etsin diyorum. Ben çok sağ ol. Çok bu süreçte desteğini hep hissettim. Aynı şekilde Saran grubunda desteğini hissettim. Çok teşekkürler. Biz gündemimize dönelim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Fenerbahçe önemli bir maç oynayacak. Bugün belki de sezonun şöyle söyleyeyim en önemli vitrin maçı. Yani bugün Fenerbahçe oynayacağı oyun, alacağı skor sezonun geri kalanında bazı şeyleri hayal ettirecektir taraftarlara. Zor bir maç bekliyor her şeyden ziyade Fenerbahçe'yi. Karşısında çok atletik bir takım var. Lyon belki de ligimizde yani profil olarak benzeteceğim yanlış anlaşılmasın. Göztepe gibi atletik oyuncuları olan sert bir takım. Hızlı oynuyorlar, ayağa pasla çıkıyorlar. Özellikle orta sahası çok dominant bir orta saha. Bu anlamda Fenerbahçe'yi çetin bir mücadele bekliyor. Ama ilk saha avantajı özellikle kaliteli ayakları Fenerbahçe'nin bize en azından burada galibiyet alabileceğini hayal

0: kaybettiriyor Fenerbahçe. Ancak kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe'nin yanında her şeyden ziyade şans yanında olması lazım bugün. Ben bu anlamda duran toplara önem arz edeceğim Salim Manar, ki şu notu da ekleyeceğim. Özellikle Fenerbahçe Avusturya kampından İstanbul'a döndükten sonra çok fazla duran top çalıştı. Bu süreçte duran top organizasyonları izleyeceğiz Fenerbahçe'de bu sezon, ki İsmail Kartal bu konuyla özel olarak ilgileniyor. Fenerbahçe duran toptan ben bugün bulacağı gol ya da gollerin bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok zor bir maç bekliyor Sarı Lacivertleri, temsilcimizi. Temennimiz kazanmak. Ben başlangıç 11'inde, tabii birazdan 11'e geçeceğiz. Sen elbette soracaksındır onu ama. Bir duyumum var, bir sürpriz olabilir mi? Onu araştırıyorum açıkçası Salim Manav. Ön bölgede bir değişiklik yapabilir İsmail Kartal gibi ama şu an henüz teyitleyemedik bunu. Ben de araştırıyorum. Ama zor bir karşılaşma oynayacak Fenerbahçe.
1: Yani zor bir karşılaşma. Olympique Lyon zor günler geçirse de kadro yapısını koruyan bir takım. Bunu da söyleyelim. Olympique Lyon kadro yapısını korudu ve önemli bir teknik direktöre de sahip. Fonseca. Avrupa futbolu için bence önemli teknik direktörlerden birisi.
0: Elbette. Şimdi 90 dakikanın sonunda hangi takımın nefesi daha çok yetecek? Şimdi evet. Bu maç için, bu eşleşme için aslında en kritik soru bu. Hangi iki takımın nefesi 180 dakika, belki ikinci maçta uzayacak 120 ve penaltıları izleyeceğiz ama hangi takımın kondisyonu daha iyi, hangi takım çok daha iyi bir kamp dönemi geçirmiş, fiziksel olarak daha iyi durumda. Teknik kapasite olarak değerlendirdim, ben Fenerbahçe Lyon'dan daha üstün bir takım. Bu bir gerçek. Ancak fizik kaliteyi dahil ettiğimiz zaman orada işte Lyon'un farklı parametrelerde üstün olduğunu söyleyebilirim. Ama şöyle bir durum var ki geçtiğimiz sezon Lig 1'i sallayan oyuncu şu an Fenerbahçe'nin ilk 11'inde. Mason Greenwood gibi bir oyuncusu var. Kerem Aktürkoğlu bu seviyelerde tehlike yaratan oyunculardan bir tanesi. Yani ilk yarı çok kritik Fenerbahçe için. İlk 45 dakika. Özellikle hatta ben onu da kısaltacağım. İlk 30 dakika. Fenerbahçe ilk 30 dakikada gol bulursa, 1-0 öne geçebilirse maçı kontrol etme, maçı istediği gibi yönlendirme noktasında daha avantajlı. Ancak ilk 35'te gol gelmezse Lyon'un daha baskın bir oyun sergileyebileceğini ben tahmin ediyorum. Bu tamamen benim oyunu unutmam. İnşallah tam tersi olur. 90 dakika Fenerbahçe'nin baskı altına aldığı, 3 farklı kazandığı, 4 farklı kazandığı bir maç olur ama işin gerçeği bu şekilde. Şimdi sürprize geleceğim.
1: Hatta şimdi tam sen sürpriz dedin. Nedim amcanın, bizden yaşça bayağı büyük, Nedim amcaya da selam olsun, bizleri dinliyor. Fenerbahçe'deki sürpriz değişiklik ne olabilir mi demiş. Ne dersin?
0: Sesini alamadım Salim Anav.
1: Nedim amcanın sorusu var. Bizden yaşça evet. büyük olduğu için amca evet. diye hitap ediyorum. Der ki Fenerbahçe'deki sürpriz değişiklik ne olabilir mi?
0: Nene kadroda olacak, Nene olmayacak o sürpriz değişikliği. Benim duydum yani, daha doğrusu teyitleyip duydum ama teyitleyemedim. Şimdi Fenerbahçe'de forvet, aslında Talisca çok fazla gol atıyor ama bir forvet değil. Forvetli oyunun da size kattıkları çok fazla oluyor. Yani evet. orada merkeze bir Vedat Muriç'i kullandığınız zaman çok daha duvar olabilen, Greenwood'u, Kerem'i besleyebilen, aynı zamanda yandan ortalarda daha etkili olabilen, aslında bir forvet oyununa dönüyorsun. Bugün Vedat Muriç'le başlayabilir İsmail Kartal. Bu durumda arkasındaki oyuncuda değişiklik bekliyorum. Yani Asensio'yu bugün kulübede görebiliriz.
1: Lukaku olabilir mi bu isim?
0: Vedat Muriç forvette olacaktır. Yani olma ihtimalini duyuyorum ben. Arkasında da Anderson, Talisca, Marco Asensio'yu kulübede izleyebiliriz bugün. Dün de Asensio'nun bir paylaşımı oldu, hatırlarsın. Birazcık böyle sistemkar bir paylaşım yaptı. Yani şöyle bir durum var o konuya da. %100 hazırım Asensio. Benim canlı izlediğim maçlarda geçen sezonki Asensio'yu göremedim. Bu anlamda Talisca çok formda. Forvetli oyunu düşündüğümüz zaman Fenerbahçe bambaşka bir oyun sergiliyor. Bu sebeple ben Vedat Muriç, arkasında Anderson, Talisca, sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem hücum hattını birazcık görüyor gibiyim. Bununla başlayabilir İsmail Kartal. Bunu teyitlersem bugün kendim elbette %100 bilgi olarak paylaşacağım ama şu an benim edindiğim duyum bu şekilde. Muhtemel 11 aşağı yukarı belliydi ama şu an için Asensio mu Talisca mı, yoksa ileri uçta Vedat mı Talisca mı

0: buralarda bir soru işareti yaşanıyor Salim Manat. Bunu da teyitlemeye çalışıyorum ben. Ama her kim oynarsa oynarsın Fenerbahçe elinden geleni zaten yapacaktır. Ben Asensio'yla başlama ihtimalini yine yüksek görsem de ama böyle de bir gerçek var. Vedat Muriç de bu maça başlarsa daha fazla önlem aldıran bir takım haline dönüşür Fenerbahçe. Ben İsmail Kartal'ın bunu düşünerek ilk yarıyı özellikle Talisca hemen önünde de Vedat Muriç 11'iyle çıkma ihtimalini de kuvvetli görüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erdem Akbaş sohbetimiz sürüyor. Erdem, peki transfer konusunda var mı bir gelişme?
0: Salim, çok net bir şekilde özetleyeceğim. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa sağ kanat, sağ beke bir tane yerli oyuncu alacak. Orta saha 8 numaraya ve sol kanada U23 alacak. U23 kontenjanından 2 transfer, sağ bekle beraber 3 transfer. Hatta bir tane de yerli stoper arayışı var Fenerbahçe. 4 transferle bu transfer dönemini kapatma niyetinde Sarı Lacivert. Şampiyonlar Ligi'ne katılım gerçekleşirse stoper için aynı durum geçerli, sağ bek için aynı durum geçerli. Orta saha için yine U23 transferi geçerli ama sol kanatta farklı bir senaryo konuşmaya başlayacağız. O senaryo nedir? Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderse, şayet gruplara katılım hakkı elde ederse, Sarı Lacivertli ekibin sol kanata yapmak istediği transfer, isimle takılı kalmayalım ama Leo Rashford ayarında oyuncular. Yani U23 kontenjanının dışında böyle çilek transferi diyebileceğimiz transfer yapacak Fenerbahçe. Bu anlamda bunu da eklemem gerekiyor Salim Manav.
1: Peki ayrılacak oyuncularla ilgili var mı bir reaksiyon? Siddiqui Şerif'le birlikte Musaba Premier Lig yolcusu diyebiliriz.
0: Evet, Premier Lig'e gidecek Anthony Musaba, bunu söyleyelim. Artık bu maçtan sonra açıklanacaktır. Siddiqui Şerif de aynı şekilde bu maçtan sonra açıklanacak.
1: Norwich ve Convert City diyebiliyorum.
0: Evet, Convert City. Siddiqui Şerif, Convert, Musaba Norwich'e gidiyor Salim Manat. Kiralık olarak gidecek Musaba. Siddiqui Şerif bonservisiyle de gidiyor. Fenerbahçe bu iki oyuncuyla vedalaşacak.
1: Peki Bekao, Sofyan Amrabat, Emre Demir, bu oyuncularla ilgili var mı bir gelişme?
0: Bunlar tek tek vedalaşılacak isimler Salim Manat. Yani ama işte burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe bu isimler vermek için para verebilir.
1: Yani kendi tamamlayabilir mi oyuncuların alacağı ücreti?
0: Evet, öyle bir durum var. Yani özellikle Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'taki durum çok sıkıntılı. Yani bunlar artık 16 gün kaldı transfer döneminin sonlanmasına. Fenerbahçe'nin de burada elini güçlendiren bazı detaylar var. Onu da söyleyeyim. Türkiye'de transfer dönemi çok daha geç sonuçlandığı için, Avrupa'da da erken bittiği için Fenerbahçe'de bu süreyi bekliyor.
1: Çok teşekkür ederim Erdem. Değerli vaktini ayırdın. Başarılar diliyorum. Hem çok Fenerbahçe'ye hem de sana iyi yayınlar diliyorum. İyi görevler diliyorum. Hoşçakal.
0: Hoşçakal, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş'tı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

0: Reklam.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Serhan Türk. Serhan abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim, yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederim Serhan abi. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Serhan abi, sen bağlanmadan önce anons ettiğimde gelen sorular da vardı. Hı-hı. Özellikle de bu transfer dönemiyle ilgili ciddi eleştiriler var. Sana da iletilen bir soru var. Mustafa Demirkaya sormuş. 4 sene şampiyon olmuş, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış ve para sorunumuz yok diyen yönetim nasıl oluyor da lig başlamasına rağmen bir transfer yapıyor? Problemi nerede arayabiliriz? Serhan abiye bunu sorabilir misin? Transferle ilgili var mı gelişmeler diyor.
3: Evet, sıkıntıyı biz de yaşıyoruz ve yeri geldiği zaman da sıkıntıları dile getiriyoruz. Tabii ki burada plansızlığı çok konuşmak lazım. En önemlisi ise iletişimsizliği konuşmak lazım. 4 sene üstünde şampiyon olmuş Galatasaray'da rakiplerin sürekli transfer yaptığı yerde bu kadar paramız var, bu kadar çok istediğimiz transferi yaparız denilen yerde yapılan transfer bile, Leicester Kocup'u transferi bile kadrolu yoksa, oynanan maça da alınmıyorsa burada sıkıntılı bir süreç vardı. Biz de bunu eleştiriyoruz. Yani bunun nedenlerine girmek lazım. Nedenlerine inerken de Galatasaray'ın burada nasıl bir sıkıntılı bir süreçten geçtiğini göz ardı etmemek lazım. Tabii ki transferler geçecek ama önemli olan transferler zamanında gelmesi lazım. Ve bu anlamda da Galatasaray'da bir plansızlık ve burada iletişimsizliği net bir şekilde ortada görebiliyoruz.
2: Peki Serhan abi, Batrakov'la ilgili son durum nedir?
3: Batrakov transferi bitti zaten, bunu dün de söyledik. Muhtemelen yarın gelmesini bekliyorum ben. Herkes bugün gelmesini bekliyordu ama ben yarın söylemiştim. Yani bu transferde 30 milyon euronun üstünde bir bedelle bitmiş vaziyette. Artık gelip imza atmasını bekliyoruz.
2: Peki Batrakov dışında tekrardan Leao konusu da alevlendi. Ne dersin abi Leao noktasında?
3: Leao transferinde ben çok fazla ümitli değilim. Ama görmek lazım. İşte şimdi ne olacak onu da görmek lazım. Ama şimdi orada çok fazla da alternatif olan bir Galatasaray var. Diğer tarafta Martinelli transferi de aynı şekilde paralelde devam ediyor. Ama Leao'da bir transferde belki sakatlık probleminin biraz daha fazla olması kafada soru işaretle bırakırken Martinelli'nin Premier Lig sevdası da ön plana çıkıyor. Ama tabii ki Galatasaray bu transferleri de bitirip yakın zamanda bütün transferleri bitirmiş bir şekilde taraftarına müjdeleri vermesini bekliyoruz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Serhan Türk, sohbetimiz devam ediyor. Serhan Türk'le birlikte Galatasaray'ı konuşuyoruz. Merhaba, iyi yayınlar Salim Bey. Serhan Bey'e de selamlar, saygılar. Batrakov baskıyı kaldırabilir mi? Taraftarın endişesi Morutan ve Çikildağ gibi olmasından çekiniliyor demiş. Ne dersin abi?
3: Yani şöyle bir şey, Batrakov en başından beri Galatasaray'ın transfer listesinde olan oyuncuların başından. Tabii ki 20'ye yakın transfer yazıldı. Bruno Fernandes'lerden, Can Uzunlar'dan en son Batrakov'a kadar giden bir süreç var. Baskıyı kaldırıp kaldıramayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama şu bir gerçek, oyuncu genç, yetenek vaat eden ve Paris Saint Germain'in transfer etmek isteyip o ambargodan dolayı transfer edemediği bir oyuncu pozisyonda. Kıymetli bir oyuncu. Okan Hoca da bu oyuncuyu istiyor. Tabii ki bütün Galatasaraylılar şunu istiyor. Oynayan oyuncunun direkt takıma girip katkı sağlamasını bekliyor. Bu katkıyı sağlayamayacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü sonuçta Rusya kapalı bir kutu. Avrupa'da biliyorsun yoklar. Bundan dolayı kafamdaki soru işareti bu ama oyuncunun kumaşı iyi ve oyuncunun da kimlerin istediği ortada. Bu anlamda bazıları transfer eleştirebilir, bazıları da memnun kalabilir. Ama ben ilk önce görmeden konuşmanın ben erken olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, yani burada Paris Saint Germain konusu

0: bir veri olabilir. Paris Saint-Germain'de de ifade edelim. Sportif direktör Luis Campos'un en çok istediği isimlerden birisiydi.
1: Evet, sen de bu şeyi çok iyi biliyorsun, durumu net bir şekilde söylüyorsun. Ya dediğimiz gibi birileri gelecek, birileri gidecek. Bazıları memnun olacak, bazıları memnun olmayacak. Ama tabii ki orta saha bölgesi için çok fazla isim konuşuluyordu. Hatta 18 milyon euro maaş isteyen oyuncular da vardı bu işin içerisinde.
0: Ama şunu Bruno Fernandes lazım. Değil mi Serhan abi o isim?
1: Yani bence biz onu ortaya atalım. Bizi dinleyenler ona karar versinler. 18 milyon euro artı imza parası 4,5 milyon euro, 22,5 milyon euroluk bir bedelle Galatasaray'a gelmek isteyen oyuncular vardı. Tabii ki Galatasaray şu an 75 Osimhen'e veriyor. Diğer tarafta Singo'ya verildi, Urcan'a verildi. Herkes diyor ki Galatasaray'da bir gömü buldu. Para çok. Biz bu parayı alalım. Bir ardından da bir mahalle baskısı yapalım. Ardından bir sosyal medya baskı yapalım. Gazetecilerin baskısını yapalım. Nasıl biz bu parayı alırız düşüncesinde olan kulüpler, menajerler ve yöneticiler var. Galatasaray'ın aslında savaş verdiği durum bu, böyle bir durumdan da geçiyor diyebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Serhan Türk, sohbetimiz sürüyor. Serhan abi, özellikle de merak edilen konulardan birisi santrafor takviyesi. Patrick Schick ismi gündeme geldi. Alexander Charlotte ismi gündeme geldi. Son durum nedir santrafor transferi noktasında?
1: Ya şimdi şöyle bir şey, Galatasaray santrafora U23 mi bakacak yoksa Kanada mı U23 bakacak? Aslında bunu ilk önce değerlendirmek lazım. Dün bir toplantı daha vardı. Dün son transfer toplantısı yapıldı ve düğmeye basıldı. Bu anlamda yakın zamanda çok isim ortaya çıkabilir. Ama Galatasaray'ın buradaki planlamasına baktığı zaman yerli mi yapacak, U23 mi yapacak yoksa asıl mevkisi, asıl oyuncuyu mu alacak, bu çok önemli. Mesela Deniz Gül'ün ve Bertun çok fazla ismi çıkıyordu. Evet. Bu iki oyuncunun ben Galatasaray'ın planlamasının olmadığını söyleyebilirim. Ama diğer tarafta Charlotte. Şimdi Charlotte'u santrafor alırsan yedek nasıl bekleteceksin? Benim kafamda birinci soru işareti bu.
0: İkinci soru işareti olarak,
1: ikinci soru işareti olarak da şöyle bir şey var. İşte Norveç milli takımı ne yaptı? Haaland'ı santrafora koydu. Kanada Charlotte'u koydu. Ama Charlotte'un orada verimliliği azaldı. Kanada Charlotte'u koyarsan sana iyi göndermen lazım. Birinden vazgeçmen lazım. Böyle kafanda soru işaretleri olduğu zaman ben Charlotte'un transferinin çok rentable ve Galatasaray'ın elzem bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki burada da Osimhen'i yedekleyebilecek ve Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir oyuncuya da ihtiyacı var. Bence Galatasaray ilk önce bu planlamayı iyi yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ayrılacak isim var mı Serhan abi? Meltem Hanım'ın böyle bir sorusu var.
1: Salim Manav'a ayrılacak aramızdan. Söyleyebiliriz. Değil mi Salim?
0: Estağfurullah abi.
1: Ya tabii ki ayrılacaklar, hep söylüyoruz. Yani ayrılacaklardan kastı hanımefendinin muhtemelen şunu soruyordur. Singo, Sallay, Gabriel Sara, Lemina, bu oyunculardan bahsediyor. Yoksa ayrılacaklar listesine baştan şunu yazabiliriz, daha sonra yazabiliriz, Yelert'i yazabiliriz. Ya bu oyuncular ayrılacaklar listesinde, ama diğer tarafta 4 oyuncuya da gelen çok resmi bir teklif yok. Mesela dün Lemina'nın menajerinin söylediği iddia edilen ve istiyorsanız biz gidebiliriz, bize transfer teklifleri var denilen bir süreç var. O zaman ben de dedim ki menajerine, o zaman niye imza attınız kardeşim? Daha yeni imza attınız, niye imza attınız diye sorarım yani. Galatasaray Lemina'dan eğer çıktığı takdirde de Matesar transferi de ön plan çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Tottenham'da daha önce Galatasaray bu transfer için bir girişimde bulunmuştu. Tottenham oyuncu bırakmamıştı ama şu an belki o transfere sıcak bakabilir.
0: Davinson Sanchez ile ilgili bir soru var. Dinleyenimiz yazmış. Abdurrahman Tozlu da yazmış. Davinson Sanchez gidecek mi diyor. Sorabilir misin Serhan abiye demiş.
1: Ya buradaki paraları hiçbir yerde alamazlar. Buradaki mutluluğu hiçbir yerde bulamazlar. Nereye gidecek yani? Yani nereye gidecek? Ya ne oluyor? İşte transfer döneminde Galatasaray şu an o kadar çok büyük para veriyor ya. Transfer sürecinde de maaşlar da biraz yukarıda. Oyuncular ne kadar kurtarabilirim imkanına düşüyorlar. Tabii son Sanchez'e eğer bir teklif olsaydı şu ana kadar, o Como'dan gelen bir resmi teklif yoktu ama gayri resmi istenilen fiyatlar vardı. Ben istenilen fiyatlara gelmediğini düşünüyorum.
0: Peki Serhan abi, ifade ettiğin gibi yani burada alınan ücretleri ve mutluluğu bulamazlar. Özellikle de takım hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Galatasaray üzerine değil ama Türkiye Süper Ligi'ndeki oyunculardan bahsediyorum ben.
0: Yani biz çok ciddi ilgi duyuyoruz futbolculara karşı.
1: Tabii ki ya. Yani bizden aldıklarını başka bir yerde alamıyorlar. Bizde vermiş olan sevgiyi hiçbir yerde bulamıyorlar. Bizde dünyanın en güzel şehrinde yaşıyorlar. Dünyaya dolaştın, sen de dolaştın, ben de dolaştım. Hiçbir yerde bu kadar mutluluğu gördük mü?
0: Evet.
1: Denizin her tonunu görüyoruz, boğazı görüyoruz. Bir Anadolu'ya gittiğimiz zaman oradaki insanların misafirperverliği, oradaki insanlara ne yapacağını şaşırdığını bir şahit oluyoruz. Bizim gibi güzel bir ülkemiz yok. Bu ülkenin kıymetini biz biliyoruz. Yabancılar da sefasını çekiyor.
0: Singo'ya gelen teklif var mı demiş dinleyenimiz.
1: Singo'ya teklif var ama Singo Galatasaray'da kalmak istediğini de getirdi.
0: Güzel bir soru var. Selamlar Salim Bey. Sorar mısınız Serhan Bey'e? Torreira ve Sara çok aksamaya başladı bu sezon. Oraya bir takviye gelecek mi? Bir de sol stoper şart. Abdülkerim çok aksıyor. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl olacak takımımız?
1: Şimdi Galatasaray'ın iki önceleri planlaması santrafora bir takviye yapacak. Orta sahaya Batrakov'u yaptı. Bir de kenar oyuncusu, kanat oyuncusu alacak. Ondan sonra gerekli durduğu takdirde ve planlama da olsun da eğer imkan olursa yani son dakika transfer olursa bu transferlere sıcak bakıyor. Ama şu an için planlanma iki oyuncu yönde.
0: Peki Seren abi, tekrardan Parlamenko konusu gündeme gelir mi?
1: Parlamenko konusu gündeme gelebilir yani olabilir ama ben Galatasaray'ın orada hiç planlamasının biraz daha değiştiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Seren abi, değerli
1: yorumlarını paylaştın. Ben teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal abi.
1: İyi yayınlar diliyorum, çok sağ olun.
0: Başarılar diliyorum, iyi çalışmalar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Galatasaray bölümünde konuştuğumuz isim Serhan Türk'tü. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından hattımızda Beşiktaş bölümünde Emre Tanrı var, bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Emre Tanrıver. Emre hoş geldin, merhaba, nasılsın?
6: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar, teşekkürler. İyiyim, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Karşılaşmayı, Beşiktaş Eyüp Spor maçını birlikte takip ettik. Neler söylersin maçla ilgili? Beşiktaş 5 maçtır gol yemiyor.
6: Evet, 5 maçtır gol yemiyor Beşiktaş ama önceki 4 maçta aslında çok fazla pozisyon vermişti. Bu dakikalarda Nübel yıldızlaşmıştı. Fakat Eyüp Spor maçında bunun aksine bu sefer savunma anlamında Beşiktaş çok iyiydi. Hatta Önder Özen'in sezon başında bahsettiği bu PPDA verisi, yani rakibe müsaade edilen pas sayısında Beşiktaş sezonun en iyi ortalamasını tutturdu. 6.5 PPDA değeri ölçüldü. Bu şu anlama geliyor. Rakibe pres yapılan ilk 60 metrede Beşiktaş Eyüp Spor'un sadece 6.5 pas yapmasına izin verdi. Yani 7. pasta Beşiktaş topu kazandı. Bu anlama geliyor. Bu gerçekten mükemmele yakın bir değerdi. Önceki maçların aksine savunmada Beşiktaş daha ön plana çıktı bu maçta, savunma istatistiklerinde. Hücum aksiyonlarında ise burada Eyüp Spor'un, Özhan Pulat'ın Beşiktaş'ı çok iyi çalıştığını gördüm. Çünkü Beşiktaş'a neredeyse pozisyon vermediler. Beşiktaş bu 5 maçtaki en düşük XG oranını Eyüpspor karşısında elde etti. 1.20 civarı bir

0: gol beklentisine girdi Beşiktaş. 5 maçtaki en düşük beklenti buydu. Burada Eyüpspor'un kapalı savunması, kompakt halinde takım savunmasını yapması ön plandaydı. Tabii Beşiktaş da Vincenzo Italiano da dersine iyi çalışmış ki örneğin ilk yarıda Akbodu'yu biz sık sık rakip ceza sahasında orada gördük. Sabiria, Eyüpspor'un 10 numarası Sabiria baskı yaparken, pres yaparken gördük. Bu sebeple Eyüpspor zaten pas yapmakta, top kullanmakta çok zorlandı ve artık Özhan Polat 45'in ikinci yarının başında Akbadu'nun markajladığı Sabiri'yi oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Bu anlamda Beşiktaş bence iyi bir sınav verdi. Evet, ofansif olarak belki çok istediği şansları bulamadı ama savunma anlamında bu 5 maçtaki en iyi performansı elde etti. Beşiktaş her zaman ikinci golü bulacakmış kadar coşkulu oynuyor, istikli oynuyor fakat ikinci golü bulmakta zorlanıyor. Ve ikinci golü bulmakta zorlanınca önceki 4 maçta olduğu gibi kalesinde çok fazla pozisyon veriyordu. Eyüpspor karşısında istisna olarak yine coşkuyla oynadı, istekli oynadı. Pozisyona girmekte zorlandı önceki maçların aksine ama yine önceki maçların aksine kalesinde de pozisyon vermedi. Bu olumlu bir işaret olarak gözüme gözüktü.
1: Peki transferle ilgili son gelişmeler nelerdir?
0: Evet, Beşiktaş artık transferde son düzlüğe girdi. 7 transfer yapıldı Vlahovic ile birlikte. Şu an gündemde sağ açık ve merkez orta saha transferleri var. Sağ açıkta öne çıkan isim Benfica'dan Luke Bakio ismi. Uzun boylu, driblingi ve hızı iyi bir oyuncu. Tam da aslında bu tarz bir futbolcuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Böyle bir profile ihtiyacı var. Çünkü gelen transferler takım oyununda çok ön plana çıkacak transferler. Örneğin Trossard tam bir takım oyuncusu. İşte Odaita'nın yükselen formu zaten. O da tam bir takım oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Vlahovic hem takım oyuncusu hem de tek başına maç çözebilecek bir isim yeri geldiğinde. Sağ kanatta da bireysel yeteneğiyle maç çözebilecek, skor üretebilecek bir profil arıyor Beşiktaş. Luke Bakio Benfica'dan böyle bir isim. Tek dezavantajı form durumu. Yani çok formda bir futbolcu değil. Bu nedenle Beşiktaş o noktada da biraz inceleyip sık dokuyor. Form durumuyla doğru orantılı bir bonservis bedeli ya da kiralama anlaşması yapmak istiyor. Bu nedenle Benfica'dan görüşmeler sürüyor. Fakat Beşiktaş'la Benfica'nın arası yıllardır çok iyi. Beşiktaş Benfica'dan çok futbolcu transfer etti. Bu nedenle ben Beşiktaş teknik heyetinin de raporu doğrultusunda uygun bir çerçevede anlaşılırsa bonservis ya da kiralama bedeli olarak Luke Bakio transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Merkez orta saha noktasında da Fransa'dan Auxerre takımından Danais ismi gündemde. İki ceza sahası arasında toplu ve topsuz oyunu, iki yönlü oyunu oynayabilen 23 yaş altı kategorisinde bir yabancı. Burada biraz bonservisi pahalı çünkü Auxerre altyapısından yetişen yetenekli bir futbolcu Danois. Bu nedenle Beşiktaş bonservis konusunda zorlanabilir ama uygun bir zeminde anlaşılırsa bu Luke Bakio ve Danois transferleri gerçekleşecektir diye düşünüyorum.
1: Peki ayrılacak oyuncular da var. Bunu da söyleyelim. Musrati, Onana, Emrecan Uzunan, Can Keleş.
0: Evet. Ayrılması gereken çok futbolcu var. Her yayında dile getiriyoruz. Fakat Beşiktaş bu noktada zorluk yaşıyor. Çünkü ya teklif gelmiyor, sadece sözde ilgi olarak kalıyor teklifler ya da teklif gelse bile oyuncuların Beşiktaş'ta kazandığı para teklif yapan kulüpler tarafından çok fazla bulunuyor. Dolayısıyla oraya yaklaşamıyorlar. Oraya yaklaşamadıkları zaman oyuncu gitmek istemiyor. Yani bazı oyuncular ben kulüpte kalırım, paramı alırım kafasında açıkçası. Bu noktada Beşiktaş zorlanıyor. Tabii ki teklif gelen oyuncular da var. Yani daha doğrusu sözlü teklifte bulunan oyuncular var. Amir'e birçok teklif var. Yurt dışına da teklifler var. Yurt dışına gitmek istemezse, Türkiye'de kalmak isterse yine gideceği takımlar belli. Fakat burada da işte hem bonservis hem de maaş skalası devreye giriyor. Bu noktada Beşiktaş gelen oyuncu konusunda ne kadar başarılıysa gönderilecek oyuncular konusunda o kadar başarısız demek doğru olur. Çünkü yabancı sınırı özellikle Beşiktaş'ın belini büküyor. Yabancı sınırından bir an önce kurtulması gerekiyor. Fakat
1: evet,
0: eldeki oyunculara şu anda Beşiktaş'ın istediği düzeyde ve oyuncuların istediği düzeyde teklif gelmiş değil.
1: Çok teşekkür ederim Emre değerli yorumların için. Bağlandın, keyif verdin.
0: Sağ olun.
1: Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Emre Tanrıverdi. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-14 arasında görüşürüz.

0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
8: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu?
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, günlerden salı. Bugün yoğun bir gündem bizleri beklemekte. Mert Elam'la birlikteyiz. Genco Boran sakatlığı sebebiyle bugün kadroda yok. UEFA listesine yazmadık. Son anda çıkardık listeden.
1: Resmi açıklama geldi mi kulüpten?
0: Geldi. Varmış? Klimadan etkilenmiş Genco. Ondan sonra ben dedi bugün değil yarın gelsem olur mu dedi. Ben de canın sağ olsun dedim.
1: Klimadan etkilenmiş ha? Ya. Klimadan.
0: Klimadan çarpmış. Klimadan yaşlandı, sakatlanan yaşlandı da. Tabii artık yani normal bunlar. Klima en düşük şeyde çalışsa da Genco Boran etkilenebiliyor. O yüzden bugün seninle beraberiz.
1: Teşekkürler.
0: Demek ki daha kaliteli bir program olacak.
1: Evet. Yani aksini iddia etmeyeceğim. Sen nem de çalıştırması gerektiğinden falan bahsettin mi hiç Genco abiye? Ya da çalıştırsa
0: ya
1: da olabilir.
0: Biliyorsun hani belli bir yaştan sonra buna ben de dahilim. İnsanlar genelde yeni bilgilere kapalı oluyor.
1: Alışkanlıkları
0: değiştirmekte zorlanıyorlar. Yeni bir şeyi böyle özümsemekte zorlanıyorlar. Sen bir şey söylüyorsun ya da bana bir şey söylüyorlar. Ben de hı diyorum ama hayatımı uyguluyor muyum dersen şey düşüyor. Tabii. Oran düşüyor.
1: Doğru. Bildiğini okumaya devam ediyor.
0: Bildiğini okumaya devam ediyor belli bir yaştan sonra insan. O yüzden de hani Genco'ya büyük ihtimalle söylemişimdir ben. O Genco da dinlememiştir. Sonuçta böyle hastalık.
1: Evet, geçmiş olsun diyelim Genco abiye.
0: Evet. Tabii WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 bu numaradan mesajlarınızı bekliyoruz. Bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Mesaj
0: geldi.
1: Fark ettiler mi?
0: Ne?
1: Dinleyiciler bir şey fark ettiler mi?
0: Ya tabii fark eden var, fark etmeyen var.
1: Var mı fark eden?
0: Var, fark eden
1: vallahi
0: var.
1: İyi, sevindim.
0: Var, fark eden var.
1: Yani fazlaysa o fark eden fark kişi eden sayısı var. Da iyi olur.
0: Ama unuttuk sanmayın. Daha doğrusu unutmuştum. Mert unutmadı. O yüzden unuttuk sanmayın. Beraber yani, program deyince, yaptığımız için evet. Beraber konuşabiliriz. Şimdi size bir şey yapalım. Giriş yapalım. Ondan sonra konuyu anlayacaksınız.

0: Evet, Şampiyonlar Ligi müziğini bu sezon ilk kez çaldık. Neden çaldık? Sabah biraz konuşmuştuk, anlatmıştık. Artık UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Şampiyonlar Ligi prosedürlerini uyguluyor. Bugün seremonide bu marş çalınacak. Dolayısıyla biz de Şampiyonlar Ligi günü gibi davranacağız. Bana pek mantıklı gelmese de, sabah da biraz anlatmaya çalıştım, pek anlamasam da mantığını. Ama sonuçta UEFA böyle diyorsa biz de öyle diyelim ve Şampiyonlar Ligi günü gibi değil de Şampiyonlar Ligi günü zaten nasıl diyeyim, tam prosedürüne uygun davranalım. Hı. Oldu mu?
1: Olmadı.
0: Yani işte olabildiği kadar kurtar.
1: Anladık da yani.
0: Anladınız da bu kadar oldu. Olabildiği oldu. Kadar cümle bu kadar olabildi. Evet, Fenerbahçe 22'de Lyon'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elemesi gereken tek takım artık Lyon kaldı. Lyon'u geçtiği takdirde Fenerbahçe uzun süren Şampiyonlar Ligi özlemini de sonlandırmış olacak. Bugün Kadıköy'de tabii ki Fenerbahçe galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Dün Kerem ve İsmail Kartal basın toplantısı yaptı. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Sabah detaylı olarak değerlendirdik. Lyon bir önceki turda Sparta Prag'ı mağlup etti. Deplasmanda 2-1 mağlup olmuşlardı. Kendi sahasında 3-0 kazandılar. Tabii 3-0 kazanırken Sparta Prag'ın kırmızı kartı karşılaşmanın skorunda önemliydi. Fenerbahçe 2

0: kendi adıma bayağı çekişmeli, yakın geçecek ve yakın bitecek bir sonuç bekliyorum. Umarım Fenerbahçe de kazanır. Ama hani böyle direkt olarak da karşılaşmayla ilgili bir net bir öngörüm de yok. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Hani şöyle gelişir, böyle gelişir. Şimdi Lyon'u izlemedim Sparta Prag karşılaşmalarında. Özetlere baktım ama oradan da tam böyle bir şey çıkartamadım açıkçası. Bir de 3-0 bir kırmızı kart olduğu zaman hep çok farklı oluyor maçların gidişatı. Yorumlamak daha zor oluyor. Bakalım neler olacak. Mert, sana döndüğümde sen bana göre biraz daha net misin karşılaşmayla alakalı olarak?
1: Yok, yani her sonucu açık bir maç olarak ben düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana ama Lyon da öyle yabana atılacak bir takım değil. Yabana atılacak bir teknik direktör yok karşıda, Paulo Fonseca. Tecrübeli bir teknik direktör. Oyuncular belki daha genç Lyon'da ama hani atletik bir takım. Fizik olarak Fenerbahçe'den daha bazı bölgelerde özellikle daha iyi olabilir. O yüzden çok da hani güvenli bir şekilde Fenerbahçe galip gelir diyemiyorum. Yoksa kadro kalitesine baksam iki takıma tek tek bir tartışma olmaz herhalde yani Fenerbahçe'nin rahat kazanması.
0: Gerçi Lyon'un da öyle kağıt üzerindeki kadro değeri...
1: Ya ben değer olarak bakmıyorum Ali abi.
0: Az buz değil yani.
1: Değer olarak yüksek olabilir. Yani Fofana'nın değeri çok yüksek olabilir. Openda'nın değeri çok yüksek olabilir. Ama kaliteye, tecrübeye baktığımda hani Fenerbahçe'nin çok ağır bastığını ben düşünüyorum. Tek tek takıma baktığımda. Yani Ederson oynayabiliyor. Semedo oynayabiliyor. Ake, Şikrinyar, Kante, Gendouzi, Asensio, Talisca. Şimdi Lyon'da böyle kaç oyuncu sayarsın?
0: Öyle bir grup yok.
1: İşte Tolisso.
0: Tolisso artık o da bayağı yaşlandı.
1: Olarak onu sayarsın ve kalite olarak. Hani genç kaliteliler tabii ki var Fofana gibi ama bilmiyorum var mı Lyon'da başka, bilmiyorum, hatırlamıyorum ben. Baktım.
0: Doğru doğru öyle.
1: Tek tek bakınca yani çok fark var. Bir de burası hani playoff turu, tecrübe isteyen de bir tur. O açıdan da Fenerbahçe aslında çok avantajlı. İç saha olması çok avantaj ilk maç. Ama işte sahada aynı avantajı hissettirecek bir oyun olur mu orada? Soru işaretim var. Bu da Türk futbolunun bir şeyi maalesef. Yani bu kadro kalitesinin yansıttığı oyunu oynamakta zorluklar yaşıyoruz zaman zaman. Umarız benim hani endişelerim yersiz çıkar. Rahat bir galibiyet alır Fenerbahçe. Bundan önceki turlarda, ilk maçlarda galibiyet geldi değil mi?
0: Hı hı.
1: Geldi. Farklı bir galibiyet olursa revanş için tabii işi çok daha kolaylamış olur Fenerbahçe.
0: Evet, ben ne olursa olsun galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz karşılaşmalarda, bu tarz turlarda. O yüzden yarım sıfıra bile razı olanlardanım. Ama iki fark olursa tabii müthiş olur bu akşam. Ama önemli olan önce kazanmak. Hatta çok da fazla Fenerbahçe'nin risk almasını da gerektirecek bir durumda yok. Yani son bölüme eğer berabere giriyorsan, dur ben evimde mutlaka kazanmalıyım diye o riski de almaman gerekir bence. Hı hı. Hani bunu işte 70-75'ten sonrası için söylüyorum. Hani normalde mutlaka bence kazanman gerekiyor oraya giderken. Ama 75'e 0-0 giriyorsan çünkü o riski aldığında cezayı kesebilir artık karşı takım. Hani 0-0'ı en azından cebinde oraya gitmek gerekir. Son bölümde de ben risk alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Maçın genelinde öyle düşünüyorum. Hani tabii ki Fenerbahçe ağırlıklı oynanacak. Ama Fenerbahçe savunma güvenliğini de ön planda tutmalı. Zaten bunun en yakın örneğini işte Gençler Birliği deplasmanında Fenerbahçe yaşadı. Yani o kadar büyük baskı, pozisyonlar, rakip kaleci kurtarışları, kötü son vuruşlar. Ama neden Fenerbahçe kazanamadı? Gol atamadığı için değil, golü attı aslında. Hı hı. Ama iki gol yediği için karşılaşmayı kaybetti. O bakımdan da bu tarz mücadelelerde dikkatli olmak, işte o golün zaten bizde moral motivasyonu ne hale getirdiğini herkes biliyor. Yani biraz daha böyle temkinli bir oyun. Olursa 1-0, olursa 2-0 ama çok da fazla. Dediğim gibi ben oyunculara böyle konuştuğum zaman oyuncular hoca korkuyor derlerdi Lyon'dan. Böyle konuşsam ama gerçekten de öyle düşünüyorum. Biraz daha stratejik düşünmek lazım. Eğer gücün yetmiyorsa 1-0 yenmeye o riski alıp 0-1 ile gitmemek lazım. 0-0 ile gitmek lazım. Dediğim gibi bazı takımlar var o cezayı kesemez. Bazı takımlar var çok kısa sürede o cezayı kesebiliyorlar. Lyon da öteki sınıfta bir takım gibi gözükmekte. Şimdi şöyle bir sizlerden gelen mesajlara bakalım. Mesajlarda neler var? Ali abi senin bir söylemin var demiş Yusuf Yel.

0: Fenerbahçe evinde oynadığını Lyon'a hissettirmesi lazım. Akıllı ve cesaretli, dikkatli oynaması lazım. Umarım avantajlı skoru alırız demiş. Evinde oynadığını direkt rakiplere hissettirmek gerekiyor bu tarz büyük karşılaşmalarda.
1: Geçen gün, hatta bugün de sabah gördüm galiba, Ahmet Selim Kul VT Spor'daki yayınında Sturm Graz maçındaki Kadıköy atmosferinin son yıllardaki atmosferden biraz daha farklı olduğunu, daha iyi olduğunu
0: olumlu anlamda söylemiş.
1: Evet, olumlu anlamda. Çünkü Kadıköy'deki atmosferle ilgili hep bir eleştiri var. O karşı tribünün genelde hani boş olması falan, atmosfer, işte gruplar arasındaki anlaşmazlıklar falan. Ama iyi bir şeyden bahsetmişti. Ben o kadar hani kıyas yapacak kadar dikkatli bakmadım. Ama Ahmet Selim Kul sonuçta daha yakından takip ediyor Fenerbahçe özelinde. Bugün ona da bakacağım. Yani atmosfer nasıl olacak Lyon maçında. Yani Gençler Birliği mağlubiyetinin etkileri herhalde maçın başında pek hissedilmez. Coşkulu bir yine tribün
0: tabii,
1: olur.
0: Tabii.
1: Bir de Fenerbahçe bunu sonuçta destekleyebilirse o coşku katmanarak artar. Ama terse dönmeye de hazır oluyor ülkemizde maalesef sonuçlar gelmediğinde. Yani Fenerbahçe'nin en azından maçı berabere veya önde götürmesi maçın atmosferi içinde önemli gözüküyor. Bu hafta mesela enteresan, Ali abi 3 puan kaybı oldu 4 büyüklerde. Hepsi ilk golü attı. Fakat skoru korumakta zorlanıp kimisi geri düştü işte. Fenerbahçe gibi, Galatasaray geri düştü, beraberliği buldu. Trabzon 1-1'e geldi. O da enteresan yani, ilk golü bulup puan kaybetmeleri. Umarız bugün Fenerbahçe yine ilk golü bulur ama geriye düşmez.
0: Ara ara baktığım bir site var, biliyorsunuz böyle maçlar öncesinde tahminler veriyorlar. Onu size söylüyorum önemli karşılaşmalarda. Fenerbahçe Lyon maçı için 1-0'ı uygun görmüşler skor tahmininde. Sabah Lyon'la alakalı söyledim. Geçen sene Fransa Ligi'nde 4. basamakta yer aldılar. Rennes ve Marsilya ile Şampiyonlar Ligi yarışı verirken. Fakat deplasman performansları hani Fransa Ligi'nin ortalamasını düşündüğümüzde zirveye yakın yer alan bir takım için pek yüksek değildi. 17 deplasmanın 11'inde puan kaybettiler ve sadece 6 kez galip gelebildi Lyon. Zaman zaman genç takımlarda biliyorsunuz böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Bakalım bugün yine inşallah deplasmanda ritim tutturamayan bir Lyon görürüz.
1: İddiada yazdın mı?
0: Daha yazmadım.
1: Ben Talişka en az 2 isabetli şut çeker.
0: Sen bayılıyorsun Talişka'ya ya.
1: Kolay.
0: Talişka.
1: Kolay yani, Talişka
0: deniyor. Talişka'yı seviyorsun sen. Talişka ile alakalı olarak.
1: Çok deniyor. İsabetli de atıyor. Zaman zaman atamıyor. Çerçeveyi bulamıyor ama bugün yine ilk 11 başlar. Hani ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Penaltı olursa Talişka kullanıyor. Direkt kaleyi cepheden gören pozisyonlarda Talişka kullanıyor. Önemli bir gol silahı ki elemelerde işte bir frikik, iki de penaltı golü olması lazım Talişka'nın. O yüzden iyi geldi. Yani oran 1.50 küsürdü ben yazarken. Onu yazdım. Güveniyorum.
0: Güzeldi oran zaten.
1: İki isabetli şut.
0: Aynen, yani Talişka için iki isabetli şut öyle çok büyük bir şey değil. Şimdi Fenerbahçe Lyon maçındaki İddia oranlarını da ben size söyleyeyim. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe favori deyince şaşırmış biraz. 1.89 Fenerbahçe'nin oranı. Lyon galibiyetine 3.26 verilmiş. 2.5 gol altı, 2.02, 2.5 gol üstü, 1.56. Yani iddia gollü bir galibiyet bekliyor. Daha doğrusu gollü bir maç bekliyor. Yani Fenerbahçe'de 1.89'la hani favori der misiniz? Dersiniz, bir adım önde de denilebilir 1.89'a. Ama ilk mücadele öncesindeki iddia oranları bu şekilde. Devam edelim. Başka şöyle bir mesajlara bakalım. Bursa'dan Yılmaz bir ironi yapmış. İrfan Can ve Mert Müldür sağ tarafta oynamazsa turu geçemeyiz demiş. İsmail Hoca yapar yine bir şeyler. İnşallah mutluluğumuzu almaz diye de eklemiş. Bunun yanında bu takımlardan birisi Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Sörömen'in olması neden tuhaf geldi ki size demiş. Anlamadım. O şekilde devam ettiğinizde bir önceki turda da çalabilirsiniz o zaman. Çünkü o turdaki takımlardan biri de Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalini devam ettiriyordu. Eğer sadece o ihtimal varsa.
1: Yani dinleyicimizin kastı herhalde kesin biri gidiyor.
0: O anlamda mı söylemiş?
1: Mesela bir önceki turda Fenerbahçe tutum Graz'da çalsan Fenerbahçe eledi ama şimdi elense gidemiyor mesela.
0: Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz inceliği bu demiş.
1: İşte bilmiyorum ya. Ben de seninle aynı taraftayım ben.
0: Ahmet Hakan 3-1 alırız bugünkü karşılaşmayı. Greenwood 2 gol atar demiş. Böyle bir yorumu var.
1: Lyon'u iyi tanır Greenwood.
0: Greenwood iyi tanır. Doğru. Marsilya'dan. Doğru.
1: O klişe yapıldı mı Greenwood'dan Lyon analizi istendi falan?
0: Bilgiler alındı mı?
1: Bilgiler.
0: Fenerbahçe'mizin işi çok zor. Koşan sert ve güçlü bir takım Lyon. Ve bizden çok daha istekliler demiş. Fenerbahçe ağır ve yaşlı bir takım. İşimiz çok çok zor. Bence favori Lyon diye eklemiş bir başka dinleyici. Yarın da Avrupa Ligi müziği bekliyormuş dinleyicimiz ama tabii öyle bir şey olmayacak.
1: Perşembe beklerse belki olabilir de Perşembe de olmaz. Yarın zaten Şampiyonlar Ligi günü yine.
0: Yok, Perşembe'ye kastediyor da yarın da olmayacak. Perşembe de olmayacak. Reşat, müziğin başlangıcı iyi ama sonra pek iyi değil sanki demiş. Şampiyonlar Ligi müziğiyle alakalı olarak.
1: Müziğin eleştirebilecek bir noktası bence yok ya.
0: Bu fon müziği en son Barış abi konuk olduğunda çalınmıştı. O geldi mi aklıma demiş. Barış abi konuk olduğunda Şampiyonlar Ligi müziği mi çalmışız?
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Güzel bir jest yapmışız öyle bir şey yaptıysak.
1: Demek ki sen düşünmüşsündür. Ben düşüneceğimi zannetmiyorum böyle bir şey.
0: Güzel bir jest olmuş. Ama ben de hatırlamadım. Yapmışız, yapmış olabiliriz.
1: Ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yapmış olabiliriz.
1: Ya tek program geldi ama nasıl aklımızda kalmadı böyle bir şey?
0: Valla dinleyicinin aklında kalmış. Mert Elam diye yazılır, adam diye okunur diye bir mesaj gelmiş durduk yere.
1: Adı soyadı? Soyadı Elam mı kendisi?
0: Diyor onun ismi yok. İsmi bir yok. Şey var. Kral tacı var.
1: Kral bir dinleyicimizmiş.
0: Evet. Bir anda sana olan sevgisi artmış.
1: Neyden acaba mesela? Nereden depreşti bu sevgi? Ne dedim de?
0: Belki söylemek istiyordu. Belki bir şey söylemedin. 14.07'de atmış bu mesajı.
1: 07 daha yakın.
0: Peki ilk reklamı çok geciktirdik. Aramıza gidelim. Aradan sonra maçı toparlayacağız ve diğer haberlere geçeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-24 saatlerimiz. Avrupa Ligi müziği çalsan Beşiktaş ve Fenerbahçeli, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar UEFA'ya gitmek istemezler demiş. Böyle bir mesajı var. İstanbul'dan Fatih Bey merak etmiş, neden kadın yorumcunuz yok demiş. Ve neden hiç kadın spor sever aramıyor demiş. Evet, dertlerimizden biri. Nasıl cevap vermek istersin Mert bu soruya?
1: Ben kendi Twitter'ımda
0: yüzdeyi söylesin.
1: Yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı evet, kadın diye geçen, böyle merak ettim.
0: Biz böyle burada askerlik yapıyor gibiyiz.
1: Biraz öyle
0: Mert
1: oluyor.
0: Yatılı okulu tekrar okuyor gibi. Böyle bir şeyiz. Biz bizeyiz burada. %97'miz erkek.
1: Değil mi? Ben %95 diyecektim Twitter'daki şeyi. Evet. Bakmam lazım.
0: Sen tabii bak Twitter'ına.
1: Hedef kitle.
0: Tabii
1: cinsiyet.
0: Ki.
1: Hani, bakayım. %96.7 bu arada bende.
0: Tam bak birebir.
1: Radyo Spor'unki gibi yani.
0: Demografi aynı çıktı.
1: 3.3 kadın.
0: Evet. %3.3 kadın.
1: Ya da beğen işte bir şey.
0: Yani kadın tabii dinleyicimiz var. Ama mesaj atan az. Orası bir gerçek. Belki sessizce dinliyorlar. Ama gerçekte bu. %96, %97 erkek dinleyicimiz. Fatih Bey, sebep bu. Kadın yorumcumuz neden yok? Onun özel bir sebebi yok. Zaman zaman oldu. En son tuttur açıkken Sinem Aslanoğlu geliyordu. Caner Aydaş'ın programına güzel de yorumlar yapıyordu. Başak Koç zamanında çalıştı. Oldu yani, Radyo Spor tarihinde birçok kadın yorumcu da oldu. Ama şu an yok. Olmayacağı anlamına gelmiyor. Hmm. Onun özel bir sebebi yok.
1: Kadınlar da sanki böyle kendilerini biraz daha böyle televizyonda ya da işte YouTube'da moderatör olarak konumladılar kendilerini. Öyle yorumcu olarak kendini konumlayan bilmiyorum kaç kişi vardır kadın meslektaşlarımız arasında. Bizde de hani moderatör tabii ki her programda var ama böyle şey gibi, oyuncu hoca, oyuncu teknik direktör gibi. Hani hem moderatör hem yorumcu. Aslında Ali abi şu an moderatör ama yorumcu bir taraftan. Bunu bazen TRT güzel yapıyor akşam programlarında. Eskiden Ceyla vardı. Öyle yapanlar var ama sayıları çok sınırlı kaldı yani.
0: Yüksek değil. Selamlar demiş bir dinleyicimiz. Adamın sevdiğini söylemesi için bir neden mi olması gerekiyor demiş. Güzel, doğru. Böyle de yaklaşabilirsiniz. Doğru. İlla bir sebep olmasına gerekmiyor. Hatırlatmış. Yani söylemiş. Doğru. Öyle de bakabiliriz.
1: Güzel.
0: Mert Elem diye yazılır, tatil diye okunur şeklinde düzeltsek mi demiş
1: Batuhan Ergüven, değil mi?
0: Evet.
1: Bak, çünkü neden? Geçen çok güzel bir görsel hazırlamış. Ben tatildeyken. Tatil adam diye.
0: Hı. Tatil adam, tatilmen.
1: İşte Türkçe yapmış tatil adam. Çok da espriliydi. Instagram'dan göndermişti. Şimdi bulabilir miyim bilmiyorum. Gizem'e gösterdim. Onun da çok hoşuna gitti. Güzel şeyler yazmış altına. Heh. Siz gidemiyorsunuz. Gidemiyor musunuz? Üzülmeyin. Yerinize ben gidiyorum.
0: O şey, bir tane espri var şu an.
1: Öyle mi?
0: Bir tane bir influencer var. Güzel şeyler çekiyor. Öyle. O bir tarz videolar çekiyor.
1: Tamam, anladım.
0: O
1: anladım.
0: Çocuğun şeyinden anladım, gitmiş.
1: Anladım. O çok güzel. O çocuk.
0: Çok çok başarılı. İsmini hatırlayamadım. Kusura bakmasın, evet, da evet, anladım nasıl olduğunu formatın.
1: İşte ondan yani
0: sana nasıl devam etmiş? Siz öyle gidemiyor musunuz? Ben gideyim.
1: Yani öyle ufak tefek şeyler yazmış altına da.
0: Evet. İzmir'den Tamer, mesajlarımı okumasanız da seviyorum sizleri demiş. Teşekkür ederiz. Ali abinin Emily Blunt'a olan hayranlığını düne kadar bilmiyordum demiş.
1: Dün nerede öğrendik?
0: Bilmiyorum. Ben de dün nerede öğrendi ama.
1: Ha, bir şey paylaşmadım.
0: Yok. Doğru öğrenmiş ama. Doğru öğrenmiş.
1: Anne Hathaway miydi? Meşhur aktrislerden biri.
0: Hı-hı. Bugün yine meşhur da onu niye şey yapıyorsun?
1: Yok şey
0: şimdi.
1: Bugün gazetede bir kadın, yani aktrisle ilgili dördüncü

0: üçüncü filmi çıkacakmış bu sene. Ha,
1: şeyde evet, de oynamış. Vader, Odyssey'de. Bu sene, evet, bu sene onun senesi oldu. Aynen. İstanbul'dan Erdal, Şampiyonlar Ligi müziğini dinlerken hep mi tüyler diken diken olur demiş. Soğuk bir kış akşamı, dışarıda kar yağıyor, evde soba yanıyor ve Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde maç izleme keyfi. Şimdi bak, soğuk bir kış akşamı, dışarıda kar yağıyor, evde soba, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde maç izleme keyfi mi? Sıcak bir yaz akşamı, ondan sonra açık havadasın, karşında deniz, ondan sonra hafif bir meltem ve televizyon açık maç izleme keyfi mi?
0: Sıcaklığa bağlı ya. Sıcak.
1: Akşam canım, hiç sıcak mıcak değil yani.
0: Değilse onu tercih ederim ben, soğuğa. Ama çok sıcaksa, bunaltıcıysa onu değil, kışı tercih edebilirim, soğuk bir akşamı. Evet.
1: Şimdi bakayım şöyle maçla alakalı olarak gelen bir şey var mı? Tabii şu an çok mesaj geldi. 40'ın üzerinde bir anda okunmamış mesaj oldu. Mustafa Demirkaya maçla ilgili bir şey söylemiş. Onu okuyadım. Muhtemel 11'i söylerken demiş. Asensio merkezde, Talisca santraforda vereceksiniz muhtemelen ama demiş. Salim Manav'a bağlanan A-Spor muhabiri Erdem Akbaş, Asensio yedekte, Talisca 10 numarada, Vedat Muriç santrafor olarak bekliyorum demiş.
0: Sabah Radyo Spor'da program yapan bir kişi de benzer şeyi söylemişti. Mustafa, ben de Talisca, Vedat Muriç olabileceğini düşünüyorum. Bugün Asensio'nun yedek başlayabileceğini düşünüyorum. Yani form grafiği olarak. Bir de Asensio'yla pek yıldızı barışamadı. Yani 11 başlatıyor son dönemde ama 60'tan öteye de geçemiyor Asensio. Gol asist olarak çok fark yaratamadı. Talisca 5 maç 5 gol oldu resmi maçlarda. Vedat da sonuçta farklı bir profil. Talisca'nın verimini de daha çok arttırabilecek bir isim. Greenwood'da varken hani Asensio'ya bence de yedek kulübesi gözüküyordu. Çok anormal değil yani, ben hiç şaşırmam.
1: Evet, bakalım nasıl bir tercih olacak. Bununla birlikte kalede de bir soru işareti olabilir Fenerbahçe için. Acaba bu sezon forma giymeyen Ederson mu oynayacak? Ki oynayabilecek durumda olduğunu İsmail Kartal açıkladı. Yoksa Tarık'la devam mı edecek? Tarık da Gençler Birliği maçında sahadaydı. Fenerbahçe'nin yediği iki golde Tarık'ın da çok fazla yapabileceği bir şey yoktu. Genel olarak zaten hani Gençler Birliği Fenerbahçe'nin kalesine çok gitmedi ama az öz gitti. Orada da Tarık'ın yapabileceği bir şey yoktu. Sabah biraz bu konuyu konuştuk. Dinleyicilerin çoğu aslında oyunu net şekilde Ederson'dan yana kullandı. Yani Ederson varsa Ederson oynar. Bunun pek bir tartışması olmaz dendi dinleyiciler tarafından sabah programını yaparken. Biz de şunu dedik. Evet, hani zaten kaleci meziyetleri olarak böyle bir tartışma yok ama Ederson'un ayrılma durumu varsa, Ederson hala geçen sene yaşadıklarının etkisindeyse, kulüple bir aidiyeti zedelendiyse, taraftarla zedelendiyse, bir de bir iç saha karşılaşması bu, olmayabilir dedik. Bakalım, o kararı ben de merakla bekliyorum. Çünkü bugün Ederson Fenerbahçe'de 11'de çıkmazsa özür dilerim, ayrılıkla ilgili herkes çok daha net konuşacaktır. O da onun işareti olarak algılanacaktır. Evet, o zaman yavaş yavaş ilk bölümü, Şampiyonlar Ligi bölümünü kapatalım. Karşılaşma 22'de Kadıköy'de, Fenerbahçe'de kalede Ederson ya da Tarık olacak. Sağ tarafta Semedo bekleniyor. Sol tarafta Levent Mercan ya da Archie Brown olabilir. Anladığımız o. Bir parantez bırakalım oraya. Stoperler bildiğiniz gibi Skriniar ile Ake oynayacak. Merkezde Kante ve Gündüz'ü olacak. Sağ önde, daha doğrusu sağ önde demeyelim, sağ tarafta Greenwood olacak. Sol tarafta Kerem olacak. Merkez biraz daha karışık. Merkezde de sanki 3 opsiyondan ikisi seçilecek gibi. Vedat Muriç, Asensio ve Talisca. Hatta burada Talisca'yı direkt olarak herkes yazıyor. Dolayısıyla iki opsiyondan biri de 11'i tamamlayacak. Orada Vedat Muriç'e de Asensio olacak. O duruma göre tabii Talisca'nın da oynadığı pozisyon değişecek. Ya ileride başlayacak 9 numarada ya da bir tık gerisinde 10 numara pozisyonunda Talisca başlayacak. Mücadele TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Lyon karşısında ikinci aramıza gidiyoruz. Aradan sonra diğer haberlerle buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Reklam.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 14.35. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87. WhatsApp numarasından mesajları gönderebilirsiniz. Şu an beni Barış Ertül arıyor telefondan. Unuttu herhalde yayında olduğumu.
0: Yani unutması mümkün mü ya 14-15 bak, yılların hattrick saati?
1: Işte. Unuttu bence. Saate bakmadan arıyor.
0: Ya da kendisini andık. Ona haber gitti. Diyeceğim de yine aramaz ya.
1: Yok. Yine aramaz. En fazla WhatsApp'tan aynen, mesaj atar. Bence unuttu. Unutmuş yaşlanıyor de. Tabii. Aramızda kalsın. O da yaşlanıyor yani. O da yaşlanıyor. Yoksa aramaz. Şimdi şaka bir tarafa, ligde ilk haftayı geride bıraktık. Dün gece Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı haftanın en gollü maçında. Güzel bir karşılaşma izledik. Bununla birlikte bugün şöyle bir işte ilk haftayı düşünüyorum. Programda ne konuşuruz diye düşünüyorum. Artık genlerimize mi işlemiş? Ne olmuş?
0: Tartışma mı?
1: Evet, yani bir kaos bulma şeyi bana da geçmiş demek ki. Aklıma ne geldi biliyor musun? İlk hafta maçlarından sonra. Ne gelmiş olabilir aklına senin ilk hafta maçlarından sonra?
0: Benim genelde işte sabah oyunun az durması, oyunun işte toplu oynama süresini artması.
1: Bak sen daha pozitif yaklaştın.
0: Sabah onları biraz konuştuk.
1: Ben ne düşündüm biliyor musun? İlk kimi gönderirler acaba ya?
0: Ha. Ama ya biz öğlen de yemekhanede biraz.
1: Öğlen size büyükler üzerinde sordum. Evet. Büyükler üzerinde sorarken de çıkışım şeydi. Eskisi kadar böyle net kenarda bekleyen doğal teknik direktör adayları yok diye düşünüyorum. Hı. Sizden bir teyit alayım diye sordum. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Ama ondan önce baktım şöyle bir, ya acaba ligde hani ilk ne olacak? İlk kimin deyim yerindeyse kellesi gidecek diye düşündüm. Sonra kendime de kızdım. Ya bismillah, daha yeni başladın. Hani ne düşünüyorsun? Niye böyle düşünüyorsun diye. İşte genlerime işlemiş. Evet. Hani Süper Lig'de birilerini göndermemiz lazım.
0: Öyle ama yani geçen sezon ilk hafta bittiğinde herhalde bir hoca falan gitmişti çoktan tahminen.
1: Var mı tahmininiz?
0: Erzurum geldi. Serkan Özbalta önce aklıma. Ahmet olabilirdi ama Ahmet de iyi başladı.
1: İyi başladı.
0: Besnik, Haşi, Arnavut hoca geldi. O iyi başladı. Uğur Uçar devam eder bence bir süre Çorum'la. Gider diye düşünüyorum.
1: Metin Diyedin olabilir mi? Galibiyetle başlamasına rağmen. Her an böyle bir şey, abi, bir kriz, bir şey
0: olarak
1: olabilir.
0: Yani sağ sonuçlarından bağımsız, evet olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama sağ sonuçlarıyla Metin Diyedin olmaz ya.
1: Sağ sonuçları zaten bıraksan Metin Diyedin'in ömür boyu sözleşme imzalaması lazım Gençler Birliği ile.
0: Oynattığı oyunla falan kesinlikle öyle. Eyüp'te Özhan Hoca bence o da fena değildi yani Beşiktaş karşısında. Kendi gücüne deplasman olmasına rağmen. Belli bir sinyal verdi. Biraz dayanır. Böyle şey olması lazım. Beklentinin biraz daha yüksek olup çok kötü başlaması lazım. Mesela Eyüp'ten beklenti de çok yüksek değil ya. Kötü sonuçlar alsa bile hemen göndermeyebilir Eyüp Spor hocasını. Ama böyle O yüzden Ahmet aklıma gelmişti. Olmadı. Erzurum diyorum ben yine ya. Serkan Özbalta diyeyim.
1: Tahminimi söyleyeyim mi?

0: Hazır mısınız?
1: Dur bakayım kimi kaçırdım? Selçuk İnan mı?
0: Kimseyi kaçırmadın ya.
1: Selçuk İnan olabilir mi Kocaeli?
0: Radoi.
1: Ha, Radoi. Gaziantep.
0: Evet. Geçen sene biliyorsun geldikten sonra sıfır etki yaratmıştı.
1: Evet, seninki daha iyi bir tahmin oldu.
0: Tabii yeni geldiği için bir şey söylenmedi. Ama bu sene bence en şey halka, zayıf halka. Şu an 5. maçı oldu. Eyüp'le, düzeltiyorum, Antep'le henüz galibiyet yok. Ben o olur diye düşünüyorum. Nacizane.
1: Çok güzel tahmin.
0: Tahminim evet. O. Antep'te. Yani gönül ister ki tabii olmasın. Ama geçen sene üst üste 4 mağlubiyet. 31. hafta öncesi Eyüp maçıyla başlamıştı. Eyüp'e 3-0. Beşiktaş'a 2-0. Göztepe'ye 2-1. Başakşehir'e 2-1 yenilmişti Antep. Üst üste 4 mağlubiyetle sezonu kapatmıştı. Bu sezonda Alanya beraberliğiyle açtılar. Benim tahminim o yönde, hani Rumen Hoca gidebilir diye düşünüyorum. Bakalım tabii. Dediğim gibi konuyu bu şekilde açmak istemezdim de içimdekini de saklamayayım. Yani öyle düşündüm. Ne yapayım, evet. Sezon ilk hafta aklıma o geldi. Acaba ne olacak? Kim gönderirler diye şöyle bir düşündüm. Bakalım, onu hep beraber göreceğiz.
1: Ben geçen bir haber gördüm. Premier Lig'de galiba ilk kez yeni sezona başlayan yeni teknik direktör sayısı işte kaç?
0: Devam edenden fazla mıymış?
1: İşte çok fazlaymış yani. Yeni dönem bayağı işte Chelsea değiştirdi, işte City değiştirdi birçok takım. Hmm. Sen bana YouTube'daki programda sormuştun galiba ya da burada mı sormuştun?
0: Yo, YouTube'da sormuştum.
1: YouTube'da sormuştum. Yani çok değiştiren teknik direktör takım var. Premier Lig'deki çok olmaz bu. Onlar bile öyle bir dönemden geçiyorlar şu an.
0: Serkan Özbalta Galatasaray'dan fark yerse kesin gider demiş.
1: Bu hafta değil
0: mi? Mehmet Ünlü.
1: 3-0'ın üstüne bir de evet fark yerse kolay değil iş onun.
0: Fenerbahçe farklı bir sonuçla mağlup olursa İsmail Kartal gider denmiş Lyon maçında. Şey olarak sormuş. Eskişehir'den Mahmut Üstün, Fenerbahçeliymiş, Lyon'a mağlup olur. Haftaya da Konya'da puan kaybederse İsmail Kartal denmiş. Bakayım, devam edeyim. Yine Erzurum Spor Teknik Direktörü için söylenmiş, Serkan Hoca için. Selçuk İnan denmiş.
1: O da olabilir ya.
0: Sonradan niye Selçuk İnan? Sebep?
1: Sebep geçen sezonu da çok iyi, çok güçlü bitiremedi Kocaeli Spor. Antep'te de biliyorsun son dönemde düşmüştü. Yollara ayrılmıştı. Geçen sezon Kocaeli onu tuttu. Sözleşme de uzattı. İyi de yaptı. Ama ilk maçta Başakşehir'e kaybetti değil mi Kocaeli bu hafta? Hı hı. Böyle birkaç kötü sonuçla belki orada da bir yol ayrımı olabilir diye düşündüm ben.
0: Evet. Böyle giderse ilk Okan Hoca'ya da İsmail Hoca gider denmiş bir dinleyicimiz tarafından.
1: Valla Okan Buruk'un da şeyi pamuk ipliğine bağlı. Hani bu sadece sağ sonuçlarından değil, yönetimle de arası belli ki çok iyi değil. Bugün Fatih Altaylı'nın da yazısı vardı. Bilmiyorum, gördün mü?
0: Görmedim. O da mı aynı şeyi söylemiş?
1: Orada Galatasaray'daki problemlerden bahsetmiş. Hani iki cephe olduğundan. Hani Dursun Özbek, Mehmet Özbek, Cenk Ergün, Serdar Güzelaydın. Bir tarafta, diğer tarafta Okan Buruk, Abdullah Kavukçu. Bu artık birçok farklı kişi söylüyor bunu, kulübün içini bilen. Bir güç savaşı var gibi gözüküyor içeride. Hatta daha yeni Burhan Can Terzi bir haber yaptı. Dursun Özbek'le bir yöneticinin tartıştığından, araların açıldığından işte falan böyle bahsetti. Abla Kavukçu olabilir, isim vermiyor. Bayağı karışık galiba Galatasaray'ın içi. Bir de sağ sonuçta desteklemezse Okan Buruk da gerçekten çok vakti olmayabilir.
0: Evet. Bakalım, yani bunu tabii zaman gösterecek. Öyle bir şey aklıma geldi. Bilmiyorum işte. Pek de mutlu değilim bunları söylemekten ama aklıma geldi diye de söyleyeyim. Peki dönelim. Biraz daha Galatasaray'ları mutlu edecek konuya. Transfer konusuna. Artık ilk transfer bitti gibi Mert. Oyuncunun bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Batrakov'un bir 10 numara aldı Galatasaray. Genç bir 10 numara aldı. Potansiyelli bir oyuncu aldı. İyi bir para verdi. Ve formayı da 10 numara pozisyonunda ona emanet edecek. Sonra neler olacak? Senden dinleyelim. Sen ne öngörüyorsun? Hem bu transfer için hem de bundan sonra tabii yine bir kanatla aynı zamanda Galatasaray bir santrafor yedeği düşünüyor. Belki merkeze bir oyuncu da alabilir Galatasaray duruma göre. Ama 10 numara uzun süre

0: öteden beri konuşuluyordu. O 10 numara geldi. O 10 numaranın gelmesiyle beraber mesela ilk ayda sürpriz bir çıkış olabilir mi? Böyle bir şey düşünür müyüz? Yoksa ilk ay zaten kadroda kalacaktır. Hiç tartışmaya bile gerek yok der miyiz?
1: Diyemem. Galatasaray'ın o bölgesi de çok kalabalık şu anda. Hatta Okan Buruk'un bir orta saha daha istediği söyleniyor. O yüzden çok fazla ayrıntı da olabilir Galatasaray'da o bölgede. İlkay da gidebilir. İlkay'la da Okan Buruk'un pek uyumlu olmadığını söyleyebiliriz herhalde. İlkay'la da bir şey olmadı. O maya
0: Kimya
1: tutmadı mı?
0: tutmadı, evet.
1: Kimya
0: Kimya
1: tutmadı.
0: tutmadı.
1: Olmadı yani. Çok farklı bir beklenti vardı İlkay'la. Olmadı. O yüzden giderse de İlkay şaşırmam ama o da tabii yerli statüsünde oynadığı için bir avantaj Galatasaray'ın rotasyonunda. Göndermek de istemeyebilir. Tutmak isteyebilir. Böyle bir tecrübeyi, kaliteyi.
0: Sezon uzun ihtiyaç olabilir.
1: Olabilir şampiyonlar
0: Anlarda
1: gibi.
0: ihtiyaç olabilir.
1: İlk 11 için değilse bile sonradan oyuna girip. Sonuçta Batrakov da çok genç bir oyuncu yani. 2005 doğumlu bir isim. İlk defa Rusya dışına çıkacak. Türkiye adapte olabilecek mi? Performans verebilecek mi? Soru işareti var. Bende de var. Eminim birçok kişide de vardır. Kalitesinden bir şüphe yok ama adaptasyonu da geç olabilir. O yüzden takımda daha tecrübeli bir ismi tutmakta. Ki Sara da o bölgede oynayabiliyor. Yunus da tabii oynayabiliyor ama tecrübeli oyuncu sayısının da belli bir şeyde olması lazım takımlarda.
0: Seviyede olması lazım.
1: Değil mi? Sen genelde söylüyorsun bu tarz yatırımlarda hani bir önce kiralık sonra bonservis daha güvenli bir liman. Ama Galatasaray burada belli ki artık o riski aldı direkt olarak. Bonservisi de oyuncuyu kadroya katıyor.
0: Ya da ikna edemedi.
1: Yani sonsuza kadar da evet satın alma opsiyonu kiralıkla da hayat geçmez. Bir yerde o parayı harcamanız lazım. Galatasaray'ın da tabii Singo'dan dolayı bir çekincesi var herhalde. Bonservise bu kadar yüklü yatırım yapma konusunda. Anlaşılabilir ama dediğim gibi futbolda artık geldiği noktada bu paraları harcamak zorundasınız. Bugün her takım bonserviste yüksek yatırımlar yapıyor. Galatasaray umarım iyi analiz etmiştir Batrakov'u. Burada menajerlerin önerisinden ziyade o scout ekibinin de onayından geçmiştir diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir yatırım.
0: Ben de sana onu soracaktım. Ben öyle birkaç tane şey gözüme çarptı. Hani artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama mesela Fanatik'te bir haber vardı. Habere göre Dursun Özbek ilk tercihimizi aldık ve scout ekibinin ilk tercihini aldık tarzında bir şey söylemiş. Senin gözüne çarptı mı böyle bir şey?
1: Benim gözüme şöyle bir şey çarpmıştı. Dursun Özbek canlı olarak izleyip çok beğendi gibi bir şey çarpmıştı ama tabii Dursun Özbek'in izleyip beğenmesinin normalde transferde pek bir etkisi olmaması lazım. Daha profesyonel bir gözün scout ekibini izleyip onay vermiş olması lazım. Öyleyse bence daha doğru. Yani teknik direktörlerin de ben oyuncuları bu kadar fazla izlemesi, Fatih Tekke de bunu çok yapıyor. İşte geçen Uğur Uçar da galiba benzer şeyi söyledi. 1000'e yakın oyuncudan bahsetti transferde. Sergen Yalçın öyle, Okan Buruk yani bizde bu kadar fazla vakti oraya ayırmak da çok makul gelmiyor ya da ne kadar vakit alıyor onu da bilmiyorum da çok ayırmaları lazım bir oyuncuyu. Çok şey yap, çünkü sen hep bir takımla ilgileniyorsun. Rakip analizi tamam, ekibin var ama senin saha içine daha fazla odaklanman lazım. Bizim hocalar transfer dönemlerinde teknik direktörlük mü yapıyorlar, scoutluk mu belli değil. Bu da bence bir zafiyet takımlarda. Onlar da o gücü mü işte paylaşmak istemiyorlar. Her şey kendilerinden geçsin mi istiyorlar. Ki Okan Buruk 4 sene şampiyon yapan bir hoca olarak belki daha fazla güç istiyor olabilir. Ama
0: İşin içinde olmaları da yanlış değil ama
1: yok
0: sen
1: olsun.
0: şeyden bahsediyorsun.
1: Bizde onun
0: Evet.
1: şeyi ayarı
0: Kantarın
1: dozu.
0: topuzu kaçıyor diyorsun.
1: Evet, dozu
0: Evet.
1: çok fazla sanki. Yani sanırsın scout gibi oyuncu izliyor bizim teknik direktörler. Belki de izliyorlar gerçekten. Ama sağlıklı mı? Bence değil. Teknik direktör daha çok profil vermeli. O ideal bir düzende. Scout ekibi de o profile uygun oyuncuları önermeli. Sonra işte kritik videoları belki Okan Buruk'la izleyip yönetimle de istişare edip ekonomisini oradan ilerlemek gerekiyor. Ama bizde benim anladığım hocalar biraz daha fazla dahil oluyor. Menajerler üzerinden hocalar da oyuncu öneriyorlar ilişkiler üzerinden. O da sıkıntı yaratabiliyor zaman zaman. Nereden geldim ben buraya?
0: Sen nereden geldin?
1: Batrakov'u sordum. Ben yine
0: Onu menajerlerden çıktın. İlkay'dan biraz konuştuk. İlkay'ı ayırabilir mi dedik.
1: Ha, Galatasaray inşallah o scout'ı iyi yapmıştır da bu önemli yatırımı böyle boşa gidecek bir yatırım olmaz. Hani oyuncu çünkü bilmiyorum gerçekten. Ama taraftarı biraz yatıştıracak bir transfer oldu.
0: Evet, oyuncu bonservis bedeli olarak Galatasaray'ın 30 milyon euro civarında bir rakam ödemesi bekleniyor ki gerçekten yüksek bir rakam. Tabii 30 milyon euroya oyuncu aldığınızda acaba oyuncuyu kaç paraya elden çıkarabiliriz kar etmek için düşüncesi de yine geliyor. Ancak sabah da söyledim, yani bu oyuncunun eğer haber doğruysa, yazılanlar doğruysa Rusya dışındaki 5 büyük lige 20 milyon euro civarında bir çıkış maddesi varmış kontratında. İşte oyuncuyu 5 büyük ligden değil de Türkiye'den alırsanız da zaten 3 aşağı 5 yukarı fiyat 25 ile 30 arası bir şey olacaktı. Yani Galatasaray'ın verdiği potansiyeli Avrupa'da başka bir takım da yakın rakamlardan verecekti bu oyuncu. O riske girecekti. Galatasaray o riski aldı. Burada tabii oyuncuyla alakalı olarak sadece Lokomotiv Moskova takımında oynaması şu ana kadar bir dezavantaj. Başka bir takım değiştirmemiş. Başka bir ülkeye gitmemiş. Ve siz tabii bu kadar para verdiğinizde beklenti de çok yükseliyor doğal olarak. Pozisyonu da zaten beklentinin yüksek olduğu bir pozisyon. Onun oluşturacağı baskı bir problem yaratabilir Galatasaray ve Batrakov açısından. Yoksa örnek veriyorum, Galatasaray'ın bir tane tecrübeli bir 10 numarası olsa, Galatasaray Batrakov'a 7-8 milyon euro gibi bonservis bedeli verse oyuncuya bakış çok farklı. Ama ilk pozisyonu 10 numara pozisyonu ona verip bir de 30 milyon euro verdiğinizde oyuncuya bakış çok farklı. Aynı oyuncu ama şartlarda farklı şekilde değerlendirmesine sebep oluyor. Eğer ben o kısımda problem yaşamazsa başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü baktım yani oyuncu gerçekten hakim. Paslar, şutlar falan işi biliyor gibi gözüküyor. İyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Ondan sonrası işte uyuma kalıyor. Ritmine kalıyor, gücüne kalıyor, alışmasına kalıyor. Bunlar da işin zaten her transferde hemen hemen aynı orandaki riskleri var. Ama ne oluyor? İşte daha tecrübeli bir oyuncu aldığınız zaman 2-3 farklı ligde oynamış, 2-3 farklı takımda çalışmış oyuncu aldığınız zaman oraları biraz daha tabii ezbere geçebiliyor oyuncular. Bunlar da transferin durumları. Hatta o yüzden aynı şeyi sabah da konuştuk. Şimdi Galatasaray mesela Batrakov'un yanına bir de Can Uzun'u alsa nasıl olur? Çok güzel olur. Ama aynı zamanda o da belli bir riski beraberinde getiriyor. Çünkü ikisi de çok genç oyuncu.
1: En azından birini tecrübeden yana kullansa daha iyi olmaz mı?
0: Gibi şeyler düşünülüyor. Ama burada tabii az önce işte Mert'in söylediği gibi burada iyi bakmak, iyi değerlendirmek gerekiyor. Takımın tüm opsiyonlarını, içerideki opsiyonları, oyuncu uyumlarını değerlendirip ona göre karar vermek gerekiyor. Kolay işler değil. Zor işler. Bakalım onu hep beraber göreceğiz. Batrakov'un dediğim gibi bugün gelmesi, İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Şimdi Mehmet Ünlü bir şey göndermiş. Florian Plettenberg.
1: Sky'ın Almanya. Sky Almanya'nın muhabiri işte, o ünlü.
0: Evet, Konrad Harder'le Galatasaray'ın anlaşma yapması bekleniyormuş.
1: Sabah işte benim Haluk Kürekli'den okuduğum isim Leipzig'in.
0: Evet, Galatasaray her zamanki gibi kiralama opsiyonu istiyormuş. Leipzig'de net bir satış istiyormuş. Harder'da Galatasaray'la ilgileniyormuş.
1: Ben baktım Leipzig'e. Şu an iki santrfor gözüküyor. Romulo birincisi. Diğeri de bu oyuncu. Hani bir oyuncu almadan herhalde göndermez Leipzig. O yüzden ona bakmak lazım. Bir de Plettenberg Galatasaray Nualang için de tekrar görüşmelere başladı.
0: Demiş
1: ve bonservisle transferi konusunda.
0: Evet, yani Galatasaray o zaman ikinci santrofor artı kanat transferini de bu şekilde tamamlayabilir.
1: Lang artı dörde girmiyor değil mi? Onun yaşı daha yok. Yüksek. Harder oraya giriyor.
0: Evet. Leipzig'ten Harder, Konrad Harder ve Galatasaray'ların yakından tanıdığı Noah Lang Galatasaray'ın listesindeki oyuncular olmuş oluyor. Peki bu oyuncu profiline baktığında buradan bir şey çıkartır mısın?
1: Nasıl yani profile baktığında?
0: Şimdi mesela Trabzonspor Salah'a kadar yaptığı oyuncu transferlerinde belli bir profile gitmişti. Rakam olarak da, oyuncu yaşı olarak da, oyuncu geçmişi olarak da. Şimdi Galatasaray'da mesela hep böyle bir büyük bir yıldız beklentisi, büyük bir yıldız beklentisinden bahsederiz, konuşuruz. Ama mesela Harder ikinci santrafor olarak büyük bir yıldız değil. Noah Lang bir yıldız değil. Batrakov bir yıldız

0: adayı. Leslie zaten hani potansiyeli olan bir oyuncu olarak o da transfer edildi. Buradan bir şey çıkarmak mümkün mü? Yani bir anlayış değişikliği mi var? Bir zorunluluk mu var? Galatasaray böyle mesela bütün bu oyuncuları aldı. Elinde 4 tane transfer olmuş olacak Galatasaray'ın. Novalang zaten daha önceden bilinen bir oyuncu. Diğer 3 yeni bir yeni isimler olacak. Ama böyle star bir isim olmayacak Galatasaray'da. O da işte en son artık klasik hani Eylül ayı ile beraber bir fırsat kullanıp herhangi bir mevki öyle bir takviye yapılacağı anlamına mı gelir? Yoksa biz işte takım bütçesi olarak bayağı bir yükseldik. O yüzden orada biraz dengeye gidiyoruz. Oyuncu maaşları konusunda mı bir şeydir? Mesajdır. Yoksa ne mesajı kardeşim, işte denk geldiler aldılar mı diyeceğiz.
1: Bence güzel bir noktaya temas ettin. Filmi biraz daha geri sar Ali abi. Geçen sezonun kış transfer dönemine git. Galatasaray kimleri aldı? Hangi şartlarda aldı?
0: Tabii Lang'ı, Niega'yı aldı, Lang'ı aldı, Aspilya'yı aldı.
1: Ve Sasha Boy'u kiraladı.
0: Evet, doğru.
1: Yani burada da bir yıldız yoktu.
0: Beklenti gene yıldızdı.
1: Yıldızdı. O dönem hani çok yüksek bonservisi bir orta saha konuşuluyordu. Olmadı. Şimdi yüksek bonservis harcanıyor gibi gözüküyor ama harcayan isim de öyle çok yüksek profilli, çok kendini kanıtlamış bir oyuncu değil Batakov. Lang'a herhalde verse verse 15 milyon euro bonservis verir. Harder zaten kiralık yapılacak. Leslie de kiralık geldi. O yüzden bir değişiklik olabilir. Ve bu da hani Osimhen'e biz çok para verdik bonservisine ve vadesi çok kısaydı. O yüzden böyle bir senliğine buraya döndük dese çok anormal olmaması lazım. Ama yönetim de pek öyle bir hava vermek istemiyor. Bunu bir zayıflık olarak herhalde.
0: Aynen bence de. Eğer öyle düşünseler bile söylemezler.
1: Söylemiyorlar.
0: Söylemezler. Bir dinleyicimiz şöyle yaklaşmış. Haklılık payı var tabii. Arda Güler de demiş. Türkiye'de sadece hani Fenerbahçe'de forma giydi. Gençler Birliği'ni pek saymamış. Real Madrid'e gitti. Zaha, Dembele, Hakim Ziyech gibi kariyerinin sonuna gelmiş isimlere yüksek maaşlar vermek yerine bu tarz bonservislere para vermek, risk almak bence daha mantıklı. Buna katılıyorum. Buna söyleyeceğim bir şey yok. Zaten bu bir olasılık. Unutmayın. Hani az önce benim söylediğim çekinceler her oyuncuda gerçekleşiyor, her oyuncuda oluyor diye bir şey yok. Ama bu kadar genç oyunculara yüksek beklentiyle sorumluluk verdiğinizde her zaman için bir şey olabilir, bir problem olabilir. Bir açık kapı bırakmak lazım oyuncularla ilgili beklentiyi ayarlarken. Benim söylemek istediğim oydu. Yoksa Arda Güler de bunun tersi ve güzel bir örnek. Ama Arda Güler'in de ilk sene Real Madrid'de istenilen performansı sergilemedi, unutmayın.
1: Tabii, iki sene attı. İki sene
0: sergilemedi. Aynen, sezonun sonuna doğru yani attığı gollerle Arda Güler'i duymuştuk. Ama o da 11'deki yerini bulmakta, kendini ispat ettirmekte zorlanmıştı. Şimdi Real Madrid'deki Arda Güler beklentisinden daha büyük baskı olacak Batrokov'un üzerinde. Onu unutmayalım. Yani Real Madrid zaten oturmuş bir takımdı. Hemen hemen eksiği yoktu. Arda'yı aldı. Arda'yı direkt alıp 10 numaraya vereceğim diye düşünmedi Real Madrid. Galatasaray öyle yapıyor. Onu da es geçmemek lazım diyelim. Evet, 14.56'ya gelmişiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün çok sayıda mesaj geldi. Hala bir 40 tane mesajı okuyamadım, tıklayamadım ama sizlere çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'ye bu akşam başarılar diyelim bir kez daha. Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah bir aksilik olmazsa Mert'le ben de Fenerbahçe-Lyon maçıyla beraber sabah sporuna değerlendirmelere başlayacağız diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. buna dur diye

0: Bilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
6: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
7: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
8: Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
10: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Değerli dinleyicilerimiz, ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Bugün Fenerbahçe Olimpik Lyon'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi playoff turunda tabii ki ana gündem maddelerimizden biri bu maç olacak. Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı. Dün muazzam bir mücadeleyle 6 gollü bir maçla İlk haftayı noktaladık. Tabii ki o maçı da konuşacağız. Sizlerden gelecek soruları da burada yine yanıtlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla da başlayalım. İlk haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi tuttuğunuz takımın performansını nasıl buldunuz? Bunu da yazarsanız bizlere, bizler de tabii ki değerlendiririz burada. Ercan abi, hoş geldin.
11: Merhaba Mehmet, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
10: Evet, ilk haftayı noktaladık Ercan abi.
11: Doğru.
10: Nasıl bir genel izlenim
11: ya şimdi oluştu sende? Hiç seyretmediğimiz, seyretme şansını çok az bulduğumuz Anadolu takımlarının dirençli yapısını ligin ilk haftasında gördük diyebilirim ben. Bu Eyüpspor için de geçerli. Tabii Eyüpspor İstanbul takımı. Yani ligde kendilerinden az haber alınan takımlar ellerinden geldiğince iyi hazırlanmışlar. Ve bunu sahaya çok iyi yansıttılar. Ligin ilk haftası itibariyle özellikle dünü söyledin sen. Dün gerçekten haftanın çok güzel maçlarından birini geride bıraktık. Dün herhalde 6 gol var maçta. Bu tabii evet, güzel maç olduğunu gösteriyor bize ama böyle çok gol olduğu zaman golü yiyen teknik direktörler memnun değildir. Her iki takımın teknik direktörü de. Bir de Samsunspor penaltıyı değerlendiremedi.
10: Evet,
11: direkten Marius döndü. Hı-hı. Evet, iki penaltıdan birini değerlendiremedi. Bu sebepten ben ligin ilk haftasını geçen yıla göre açılışı çok iyi buldum. Onu söyleyebilirim.
10: Şimdi ben de şöyle devam edeyim. Dünya Kupası'nın etkilerini ben biraz da burada gördüm Ercan abi. Yani Dünya Kupası'nda biz neyi sıklıkla konuştuk? İşte fiziksel mücadele, iyi kapanma, çabuk çıkma uzun topla. Bunların bazı İşte çok yetenekli takımları durdurma konusunda Dünya Kupası özellikle başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Şimdi burada da 3 mesela Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray takıldılar. Rakiplerinin o yakın oyununa, fiziksel mücadelesine bir çözüm üretemediler. Bunu gördük.
11: Ya bu tamamıyla mücadele ve mücadelenin size getirdiği, tabii iyi mücadeleden bahsediyorum, maçı bırakmama, iyi yakın oynama. Bu neyi gösteriyor? Senin de vurguladığın gibi fizik kondisyonun çok iyi olması gerektiğini. Hı hı. Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nın nasıl büyük takımlara kafa tuttuğunu. Ben bir Arjantin-Mısır maçı bence Dünya Kupalarının en güzel maçlarından biriydi.
10: Evet.
11: Mısır takımının o oynadığı, öne geçtiği anlar. Belki o gol olsa, verilse bir anda Mısır'ın Arjantin'i eleme durumuna geldiği dakikaları unutamayacağım. Bunları da birçok oyuncu Dünya Kupası'nda olmayan ve teknik direktör izlediler. Hı hı. Ya futbolun zaten güzel tarafı işte çok klas, inanılmaz oyuncuların olduğu rakiplere karşı korkmamak gerekiyor. Elinden geldiğince mücadele etmek gerekiyor. Zaten kaybetmen kamuoyunda normal olarak değerlendirilir.
10: Aynen.
11: Zaten rakipler çok farklı, güçlü. Yapacak bir şey yok denir.
10: Gençler Birliği, Kasımpaşa, Çorum kaybetseydi kimse bir şey der miydi?
11: Hayır, gayet normal derdik.
10: Evet.
11: Ya aradaki güç farkı. Bu yüzden Eyüp Spor da iyi savunma yaptı, onu söyleyeyim.
10: Evet.
11: İyi direndi. Tamam, fazla ucumda etkili olamadılar ama direnci iyiydi. Onu söylemem lazım. Bu takımların dirençlerinin önemli olan sürekliliğinin ne kadar devam edeceği. Ben şimdi onu merak ediyorum. Şimdi direnç böyle devam eder. Ya da bir hafta çok iyi direnirsin. Önümüzdeki hafta bir bakmışsın dökülüyor takım. Şimdi onları mesela, takip edeceğim.
10: Tabii bu da olabilir.
11: Yani o haftanın, o bir haftanın yorgunluğunun ligin ikinci, üçüncü haftasında ortaya çıkması bu tabii o takımların maçı kaybetmesine yol açar.
10: Mesela dünkü mücadele iki fizik olarak iyi takım 3-3 bitti Samsunspor Göztepe maçı. Haftanın en güzel maçlarından biriydi. Bir kere onu söyleyelim. En gollü maçıydı.
11: Evet.
10: Bir kere. Top Samsunspor'daydı. Göztepe klasik Göztepe. Topu bıraktı ama çıkışlarda çok etkili oldu.
11: Her zaman olduğu gibi.
10: Çok etkili oldu. Yani 7 isabet üçlü var. Göztepe'nin, Samsun'un 3. 3'ü de gol.
11: Ve yıllardır Christos Doyle'la çalışıyorlar. Artık teknik direktörün bütün oyun sistemini, oyuncu teknik direktör ilişkilerini o takımda yer alan herkes ezberlemiş durumda.
10: Hı hı.
11: Bu bence büyük bir avantaj. Göztepe'nin yıllardır bir hedefi var. En azından ligde iyi bir yer ve Avrupa'ya gitmek ve onun dışında da şunu söyleyebilirim, kupayı kazanmak ya da finale yükselmek. Çünkü bu senenin adı ne? Adnan Süvari sezonu.
10: Evet.
11: Adnan Süvari Türkiye'nin çok önemli teknik adamlarından biri. Ve Göztepe onunla beraber Avrupa kupalarında Türkiye'yi çok iyi temsil etti. Eski adı Fuar Şehirleri, yeni adı UEFA kupası olan kupada Göztepe'nin o yarı final mutluluğunu Türk futboluna hediye etmesini Türk futbol tarihinde gördük.
10: Hı
11: hı. Adnan Süvari'nin yetiştirdiği çok önemli oyuncular Türk futboluna bir hediye gibi geldiler. Mesela Türkiye Fevzi Zemzem merak edenler bakarlar. Onun gibi modern bir santraforu Göztepe'de gördü ilk defa. Öyle söyleyebilirim. Çok modern bir santrafor. Neden modern? İşte savunmasına yardımcı oluyor. Hava toplarında etkili. Top yere indiği zaman pas dağıtımı yapabilen bir santrafordu.
10: Hı hı.
11: Göztepe bu yüzden bu oyun yapısıyla bayağı bir ekol olmuştu. Sonraki dönemler zor yıllar yaşadı. Ama şimdi o toparlanma sürecini de hallettikten sonra Göztepe bir anda Süper Lig'de iyi sonuçlar almaya başladı. Ama bir hedefinin olduğunu biliyoruz. Avrupa kupalarına katılmak.
10: Hı hı.
11: Ya da işte kupada şampiyon olmak. Geçen sene çok büyük bir sürprizdi. Beyoğlu Yeniçarşı'yı elendiler.
10: Evet. Evet.
11: Ve böylece kupaya devam edemediler. Bu sene tahmin ediyorum geçen seneden ders almış biçimde. Sahada yer alacaklar. Samsunspor da yıllardır aynı ekiple, aynı yönetimle devam ediyor. Dünkü onların da attığı ikinci gol mükemmeldi bence. 3 pasta ikinci golü attılar. İki takım da ligin zevk veren takımlarından biri olacak. Futbol anlamında.

0: kalburüstü takımlar. Oyun felsefeleri belli. Bu açıdan gerçekten keyifli, hoş bir futbol akşamı yaşattılar bizlere diyebiliriz, hiç şüphe yok ki. Bundan sonra da bu ekiplere baktığımda can yakacak ekipler diyebiliriz.
1: Yani diyebiliriz. Bunu İyi sonuçlar olacak takımlar olarak rahatlıkla değerlendirebiliriz.
0: Hatta Göztepe'nin oyununu biraz daha gelişmiş gördüm ben.
1: Evet.
0: Yani o evet aynı oyunu ama geliştirmişler. Biraz upgrade olmuş.
1: Evet.
0: Görmemiz olacak. Şimdi bakıyorum bir yandan da Fenerbahçe'ye başarılar dileyen dinleyicilerimiz var. Şimdi İsmail Kartal hazırlıklı başlayamadı demiş. Birazdan İrfan 25'e sorarız. Eğer Fenerbahçe ile ilgili sorularınız varsa. Galatasaray ve Ahmet Spor taraftarıyım demiş İzmir'den Murat Bey. Galatasaray bence iyi oynadı ama yedek oyuncumuz olmadığı için sonuç alamadık demiş.
1: Evet, evet.
0: Ahmet Spor ise çok çok iyi bir giriş yaptı. Özellikle Dia Saba'nın golü bence haftanın golüydü demiş. Dia Saba'nın evet. golü için teşekkür ediyoruz mesaja. Talişka demiş 10 numaraya geçse nasıl olur? Sorarız bunu da sevgilim İrfan'a birazdan. Fenerbahçe yine zayıf takımlara puan kaybedecek. Fenerbahçe ile ilgili çok fazla yorum var. Bir bakıyorum hiç diğer takımların yorumları var mı? Onlara da bakacağım. Evet Galatasaray ile ilgili yorum var. Batrakov Galatasaray'ın yeni Şimanski'si diyebilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. Yeni Şimanski'si derken yani ya Batrakov'u bir göreceğiz. Sonuçta kapalı bir ligden geliyor. Evet. Onu bir görmemiz lazım.
1: Şimanski için Mourinho mesela neler demişti? Keşke 3 tane Şimanski mi olsa demişti.
0: Evet.
1: Ama şu anda kadroda yok. Fenerbahçe'de değil.
0: Fenerbahçe'de değil Şimanski.
1: O yüzden bir önceden bir karar verme durumuna değil takıma uyuma. O uyumun Galatasaray'ı oyunda nerelere götürdüğüne dair gözlerimizle oyuncuyu görmemizi süzmemiz gerekiyor.
0: Ya ben Ercan abi yani kendim izlemeden diğer yorumların hiçbirini ciddiye almıyorum. Çünkü kim gelirse gelsin bir güzelleme yapılıyor.
1: Maalesef.
0: Yani o yüzden Batrakov'u da ben izlemeden bir şey diyemeyeceğim. Yorum yapmayacağım. Çünkü kimi izlesem şöyle oyuncu böyle oyuncu bu kadar uçuyor bu kadar kaçıyor. Ama sonra sahada bakıyoruz ki olmamış.
1: Evet.
0: Yani Ugo Çukwu için de örnek veriyorum. Galatasaray söz konusu olduğu için. Yani şöyle işte geniş alan kapatır böyle koşar böyle araya kaçar dendi. Hiçbir şey oynamadı. Hazırlık maçlarında son maçta süre almadı.
1: Bence
0: yani biz görelim önce. Önce biz bir görelim.
1: Evet. Ya yani topsuz oyun dediler. Yok yani. İkili mücadele de iyi dediler. Bunların hiçbirini göremedik.
0: Hiçbirini göremedik.
1: Hadi şimdi ben hemen çok kendim temkinli bakarım zaten oyunculara.
0: Biz değerlendirelim. İzleyelim biz kendi değerlendirmemizi.
1: Çünkü şuna ben imkan veririm oyuncu hakkında. Bir oyuncu gelir gelmez süper oyuncak hali yok.
0: Tabii zaman tanıyalım.
1: En azından bir 3-4 maç geçsin bir görelim oyuncu. Bir banko 4-3 maç 90 dakika oynasın bir görelim oyuncuyu. Ondan sonra bir karar verelim.
0: Hı hı.
1: Ya oyuncu hiç alışamadı, olmadı ne yapacağız? Daha önceden bilinen oyunculara tamam iyi oyuncu deriz de.
0: Bilmediğimizi biz evet. zaten burada yani felsefemiz öyle. Kendimiz izlemeden yorum yapmıyoruz. Bir araya gidelim sonrasında İrfan'a bağlanırız.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Fenerbahçe Olimpik Lyon'u konuk edecek saat 22'de Şampiyonlar Ligi playoff turunda. Gazeteci arkadaşımız sevgili İrfan 25 telefon hattımızda, bu mücadeleyi konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. İrfan merhaba.
6: Merhabalar, iyi yayınlar.
5: Aman, boğazda bir şey mi var?
6: Yok, konuşurken şey oldu.
5: Geçmiş olsun diyecektim ben de.
6: Teşekkür ederim.
5: Şimdi tabii Fenerbahçe taraftarından yayın başlar başlamaz yoğun bir mesaj trafiği var, bunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi Asensio'yla bir problemi var mı İsmail Kartal'ın, bunu soranlar var. Böyle şeyler yazılıyor, senden böyle başlayalım mesela.
6: Aslında en zor sorudan başladım abi, onu söyleyeyim.
5: En çok konuşulan konu en zor sorudur.
6: Yani şöyle söyleyeyim, aslında yani Asensio ile ilgili teknik direktör İsmail Kartal tam olarak %100 hazır olduğunu düşünmüyor. Ve kendi oyun sistemine, aslında İsmail Kartal'ın istediği oyun sistemine Asensio pek de uymuyor. Onu hep bir şekilde söyleyelim. Hmm. Ama Asensio'nun ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Kesinlikle satılması düşünülmüyor.
5: Ali'ye gireyim mi? Oyun efendim, evet. Tarzında istediği 10 numara nasıl bir tarz?
6: Hatırlarsanız 99 puanlık sezondaki Şimanski pozisyonu. Yani Şimanski'nin
5: oyunu.
6: Evet, Şimanski 10 numara pozisyondaydı ve neredeyse her bölgeye basıyordu. Stoperlere basıyordu, sağda oluyordu Şimanski. Bir bakıyordunuz sol kanat oluyordu. Ve aslında istediği profildeki 10 numara oydu. Zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'in kalmasını istemesi nedeniydi oydu. Fred'i dikkat ederseniz 10 numara mevkinde oynatıyordu ve Fred'i Şimanski pozisyonda genellikle görev verdiğini biliyordu. Fred ayrılana kadar. Ama şunu söyleyelim. Şimdi Asensio'yu son 3 resmi maçta 60. dakikada bir Sturmgraz maçında, ilk maçta 69'a çıktı. Sonra 63 Gençler Birliği maçında 60'ta dakika oyunda çıktı. Şimdi Asensio gibi bir oyuncun varsa onu 90 dakika sahada tutarsın. Yani çünkü o kalitesiyle işte her an sana skoru yapabilecek bir potansiyelde bir oyuncuydu. Burada bir Asensio'nun sürekli ilk çıkan olması biraz rahatsızlık yaratıyor oyuncu tarafında, oyuncu cephesinde.
7: Bir de hep 60. dakika klasik oldu.
6: Evet, artık yani böyle ilk çıkan oyuncu da Asensio oluyor. Yani bu artık biraz oyuncu tabela kalktığı zaman ilk önce kendi bakıyor kenar. Yani bundan şimdi bu oyuncu ilk çıkacak olacağını düşündüğünde yani ondan gerçek performansını alamazsın. Dolayısıyla Asensio öyle hani kriz demeyelim ama bir oynama veya işte ilk çıkan olma konusunda bir rahatsızlık ve bir mutsuzluk var. Zaten dün bir mesaj attı, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür mesajı. Aslında bu mesajda biraz yani teknik heyete bir imalı bir mesaj olarak değerlendirebiliriz.
7: Ya şimdi 4 kere Avrupa şampiyonu olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz.
6: Evet.
7: Ve saha içinde de o vücut dili tabii şu anda pek iyi değil bence. İrfan, bunu da söyleyeyim.
6: Abi zaten onu söylüyorum. Ben aslında hani kelimeleri seçerek anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani vücut dili oyuncunun zaten iyiydi. Yani oyuncunun mutsuz olduğu, yani mutsuz olarak değerlendiğin zaman tabii insan tepkiyorsa ama yani oyuncu sürekli ilk çıkan olmaktan rahatsız. Yani rahatsız. Oyuncu hazır olduğunu dile getiriyor. %100 hazır olduğunu vurguluyor. Oynamak istediğini dile getiriyor ama bir bakıyorsun ya hoca açıklama yapıyor, %70 hazır diyor. O tam %70 istediğim seviyede değil açıklamasını getiriyor. Tabii bu da oyuncu cephesinde de rahatsızlıyor. Bir de ilk çıkan olması, her son üç değişimi başta ilk çıkan olması bu noktada da biraz mutsuzluk yaratıyor. Ama tabii bu çözülebilecek olurlar. şimdi İsmail Kartal bir dahaki maçlarda da yine Aslan Şoy'u ilk 11'de olarak değerlendirecek.
5: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Olimpik Lyon mücadelesinde nasıl bir 11 olacak?
6: İdeal 11 olacak. Aslında Gençler Birliği maçında çıkması gereken 11 ile çıkacak. Onu söyleyeyim. Hani Ederson kalede. Ederson tabii biliyorsunuz o Gençler Birliği maçında cezalı olduğu için oynamamıştı. Ederson, savunma Semedo, Şekliyar, Ake, Ayşe Buran. Orta sahada Kante, Gendüzi, Asensio. Sağda Greenwood, solda Kerem. İleride ise Talisca 11'ini bekliyoruz.
7: Öyle bir 11. Ederson için de artık dönüş başları diyoruz İrfan.
6: Ederson aslında birinci kaleci olarak düşünülüyordu. Tabii şimdi transferler yapılınca Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncular da istemeyerek yoldan ayrılma zorunda kalabilir. Ya bu noktada da Ederson da bu oyunculardan bir tanesi.
5: Gidebilir mi?
6: Gitme ihtimali halen var, onu söyleyeyim. Yani çünkü şimdi Fenerbahçe'nin şu anda 19 tane yabancı oyuncusu var. Aziz Fol ve Diouf'u saymazsak. Dolayısıyla Fenerbahçe kontenjan uydurması için oyuncularla yoldan ayrılması gerekiyor. Yani şimdi ayrılacak oyuncular belli. Livakovic, Diego Carlos, Pekao, Amrabat gibi isimlerin yanı sıra Fred de ayrıldı, Şerif de ayrıldı. Yabancı kontenjana uyulması için Semedo, Osterwolde, Ederson ikilisinin 3 oyuncudan 2 tanesiyle yollara ayrılmak zorunda. Yani Semedo ile devam edilecekse o zaman Osterwolde ve şeyde yollarına ayrılmak zorunda Fenerbahçe.
5: Talip var mı bu oyunculara? Yoksa var, paraları verilip mi gönderilecek?
6: Şöyle söyleyeyim, var talip ama şimdi tabii Fenerbahçe'nin yabancı kontenjana dolu olduğunu bilen kulüplerde buna oyuncu Fenerbahçe'nin istediği şartlarda bonservis bedeli ödemek istemiyorlar.
5: Onsa oyuncunun nedeni 2 veriyorum.
6: Ya bedelsiz almak istiyorlar ya oyuncu da sözleşmesindeki garanti ücreti istiyor. İşte ben Fenerbahçe'nin diyelim ki 4,5 milyon euro aldıysa o 4,5 milyon euro garantinin altına alıp İşte bana o bonservisini bedelsiz verin şeklinde bir destekleşme var. Özellikle Diego Carlos'la Fenerbahçe arasında yani yönetim arasında bir destekleşme var. Ama Sayın Aziz Yıldırım da bu konuda oyunculara ve menajerlere net tavrını söyledi. Gerekirse transferin son gününe kadar biliyorsunuz Türkiye'de 4 Eylül'de bitiyor. Avrupa'da transfer 1 Eylül itibariyle bitiyor. Hı-hı. Oyunculara net bir şekilde iletildi. Bedelsiz bir şekilde gönderilmeyeceği vurgulandı. Yani bu şekilde bir tavır olursa da transferin son gününe kadar elinde tutup gerekirse transferin son günü sözleşmesinin feshedilmesi durumu söz konusu olabilir.
7: Transfer bittikten sonra öyle mi?
6: Tabii. Avrupa'da biliyorsunuz 1 Eylül'de bitiyor. Türkiye'de 4 Eylül'de bitiyor. Yani oyunculara da bu, menajerlerine de bu iletildi. Çünkü oyuncular şunun farkında. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu.
5: Dolu.
6: Dolayısıyla bu oyuncuları göndermek, yani Fenerbahçe oyuncularla yollarını ayırmak zorunda. Bunu oyuncuları isteyen kulüpler de biliyor. Oyuncular da bundan faydalanmak istiyor. Kulüpler Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelinde çok cüzi bonservis bedelleri teklif ediyorlar ya da bedelsiz olarak oyuncuları kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe'de oyuncularını en az zararla elden çıkarmak istiyor. Bunu mesela Atletico Mineiro Fred örneğinde gördük mesela. Bu uzun süre neredeyse bir aydır Fred'le Atletico Mineiro ile görüşmeler devam ediyordu. Menajeri kaç defa İstanbul'a geldi. Hı hı. Hatta 2 hafta İstanbul'da kaldı. Atletico Mineiro ilk başta bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Ama sonunda Fenerbahçe hem Fred'in maaşından, bir yıllık maaşından kurtulmuş oldu hem de Atletico Mineiro'dan 2 milyon euro bonservis artı 500 bin euro bonusları içeren bir şeyle Fred'le yollarını ayırdı.
5: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki ya sezonun başı diyor çok erken rotasyon yapmadı mı diyor Fenerbahçe Gençler Birliği maçında.
6: Çok erken hem de öyle şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, ben hocanın basın toplantısında bir açıklaması vardı. Bu oyuncular 2-3 maçı yani haftada işte 2 gün sonra bir daha maç oynayacak. O yüzden yorgun olacakları için bir rotasyon yaptık dedi. Ama şu var ya, daha Fenerbahçe 5. resmi maçını oynadı. Yani futbolcular için hani bu rotasyonu Fenerbahçe lig aşamasında kalsa, orada sezon devam ederken bu rotasyonu uygulasa belki bir anlamda anlaşılabilir. Ama daha sezonun başı ve 5. resmi maçında böyle bir rotasyon uygulaması gereksizdi. Çünkü bu futbolcularda sonuçta Premier Lig'i izliyoruz. Yani onlar da 2-3 günde bir maç oynuyorlar. Avrupa'da birçok takım bunlar oynuyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, bazı futbolcular antrenmandan ziyade maçta oynamanın daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Yani maçta hazırlık anlamında, yani daha kondisyonların daha üst seviyeye çekmesinde maç oynamanın, sık maç oynamanın daha iyi olduğunu düşünen futbolcular da var. Dolayısıyla bir rotasyon biraz gereksizdi. Bence de çok erken bir rotasyon.
7: Şu da var şimdi, lige kaldın senin de söylediğin gibi. Bu lige kaldıktan sonra ne yapacak? Her maçın da ertelenmeyeceğine göre. Erteleme diye bir şey yok.
6: Ya şöyle söyleyeyim. Aslında hani şimdi dediğim gibi maç oynayarak daha oyuncuların kondisyonunu dağıtırabilirsiniz. Yani Avrupa'da birçok takım görüyoruz. Premier Lig'de, Avrupa'daki üst düzey liglerinde takımlar artık bu yoğun periyoda alışmış durumda. Yani bizim ülkemizde de artık bunun alışması lazım. Yani alışması gerekiyor. Ama tabii bazı takımlara daha önce erteleme olduğu için tabii şimdi burada erteleme olmayınca insanlar tabii taraftarlar camiada tepki gösteriyor. Daha önce böyle bir şey yaptınız, niye bize ertelemediniz diye.
5: Hı hı. Şimdi tabii bir dinleyicimiz diyor ki İrfan abiye sorar mısınız demiş. Cengiz takımda kalacak mı?
6: Cengiz ayrılmak istiyor abi, onu söyleyeyim net bir şekilde. Cengiz özellikle topu karşısında kampa iyi gelmişti, fit de gelmişti.
5: Evet.
6: Teknik direktör İsmail Kartal hazırlık maçlarında oynatmıştı, orada goller de atmıştı. Ama diğer taraftan şunu söyleyeyim, Cengiz o kadroya alınmadıktan sonra ayrılmak istedi. Yurt dışından teklifler var, Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Cengiz'in menajeri de gelen teklifleri değerlendiriyor ama diğer taraftan Cengiz Fenerbahçe'den yaklaşık 4,5 milyon euro gibi bir ücret alıyor.
5: Evet.
6: Şimdi bu ücreti veren kulüp de
7: Türkiye'de çok zor, Avrupa'da da zor İrfan.
6: Avrupa'da abi bu kulüp bu paraları herhalde yine Avrupa'nın 5 büyük liginde üst sıralar için mücadele eden takımlar haricinde kimse vermez bu paraları. Net rakamlar bunlar.
5: Tabii.
6: Yani net rakamlar. Dolayısıyla
5: Cengiz 7.
6: Cengiz ayrılmak istiyor. Cengiz gelen menajerle teklifle değerlendiriyor ama ben şunu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Belki insana tepki gösterecek ama yani İrfan Can Kahveci'ye verilen şansı en azından Cengiz'e verilmesi Cengiz'e verilmesinin taraftarıyım yani.
7: İrfan Can Kahveci'nin durumu ne İrfan?
6: Efendim?
7: İrfan Can Kahveci'nin durumu ne?
6: İrfan Can Kahveci kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Yani şu anda baktığınızda oynanan maç, İsmail Hoca ona çok güveniyor, çok inanıyor, ona şans da veriyor. Ancak o verilen şansı çok iyi değerlendiremedi. Aslında biraz alınacak skorlara bağlı Ercan abi, onu söyleyeyim. Yani bugün Lyon maçında yani Lyon maçlarından olumlu bir skor alır Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalır, farklı şeyler konuşuruz. Ama Lyon maçında kalamaz. Bir olumsuz sonuç ayrılması durumunda ise bu sefer Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynar. Yani bu futbolcuların da olabilecek teknik heyet açısından
5: da olabilir. Çok erken değil mi bunları konuşmak için?
6: Çok erken ama biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım bir yıllığına geldim demişti ve bu sezonun mutlak şampiyonluk olarak hedefiyle yola çıktı. Dolayısıyla geçtiğimiz sezondan farklı olarak erken bir neşter vurulması olur ama bu tabii alınacak skorlara bağlı. Şimdi bunu konuşmak çok doğru değil.
5: Şimdi Sayın Cihan Kamer Lukaku'nun basın toplantısında yabancı oyuncu artık almayacağız ama yerli oyuncu fırsat olursa kovalayacağız demişti. Sen bir transfer bekliyor musun bu dakikadan sonra, yoksa yönetim bütün enerjisini oyuncu göndermeye mi harcayacak?
6: Öyle söyleyeyim, ben transfer bekliyorum ama şimdi şöyle efendim, aslında transferi kapattık dedi. Ama 23 aşağısı oyuncu olursa ve yerli olursa transfer yapabiliriz dedi. Fenerbahçe'nin hem sol kanat hem orta sahada 8 numara mevkilerine 23 yaş altı kriterine uyan oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper mevkiini için ise yerli bir isim alınması gündemde. Bunun için de Adi Demirbağ Ümit Aktay isimleri gündemde. Hem Konya Spor'dan ve Alanya Spor'dan iki isim.
7: Evet.
6: Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları arasında yer alıyor. Sol kanat için Bologna'dan Jonathan Robb ismi gündemde. Fenerbahçe ciddi olarak oyuncuyla ilgileniyor. Hı-hı. Orta sahada ise Corinthians'dan Andre var. Tabii Andre'nin bir sakatlık yaşamış. O sakatlık durumu yine önemli. Ama yine CSKA Moskova'dan 10 numara pozisyon, 8 numara pozisyonda oynayan, orta sahada oynayan Kişliak Fenerbahçe'nin gündeminde, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe evet yabancı kontenjanı dolu olduğu için zaten göndermek için çok büyük çaba gösteriyor. Diğer taraftan artı 4 kuralına uyan yani 23 yaş altı kuralına uyan isimler için de transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü Fenerbahçe şu anda Şerif'le yollar ayrıldı. Şerif Coventry City'ye gitti. 25 milyon euro bonservis geliri elde etti Fenerbahçe. Hı hı. Diouf'la Aziz Pol onlar bu sezon U19 takımında forma giyecekler. Mimović de yollar ayrılacak. Aşi Brown'un gelen teknikler değerlendirilebilir. Orada biraz Osterholden'in sakatlıktan dönüş süreci bekleniyor. Ve Nene için de gelen teklife değerlendirilir. Yani dolayısıyla baktığımızda Fenerbahçe gelen tekliflere göre artı 4 kontenjanda yer alan oyuncularla oyuncularda o 4 isim için birçok isimle yollarını ayıracak. Orası boşalacak ve dolayısıyla hem sağ kanat hem sol kanat hem orta sağ hem de stoper transfer için çalışmalar devam ediyor.
5: Musaba için ne söyleyeceksin dinleyicimiz sormuş.
6: Musaba Championship ekibine gitti biliyorsunuz. Ve Fenerbahçe ile kulübü arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı. 1.4 milyon euro yıllık ücret alıyordu. Cüzi bir kiralama ücreti var diye biliyorum. Ve oyuncunun yıllık ücretinin tamamı şu anda anlaştığı kulüp tarafından ödenecek. Yani Fenerbahçe oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Yani maaş bütçesinde yer açmış olacak.
5: Anladım. Teşekkürler sevgili İrfan 25.
7: İrfan çok teşekkürler. Kolay gelsin.
6: Ben teşekkür ederim Özcan abi. İyi yayınlar.
5: Teşekkürler.

Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Şu altılık ayın ikinci ayağı, ikinci altılık ayın şartlı 5, daha sonra kısa vadeli 6 koşu. 8. ve son koşu ise handikap 15 koşu olacak. Bugünkü geri kalan program bu şekilde. 8 numaralı o bir vahşinin hazırlığı devam ediyor. Kurvana da yakın artık o bir vahşi isimli Tay. Starttaki yerini şimdi aldı. Start görevleri geri plandaki tayları yönlendirecek. Baksa 4 tay var. Biri hazırlığı şu an için süren Capreno. Mert Gökalp Arslan yerini vuramadı henüz. Start görevleri şimdi yardımcı oluyor. Evet, eğer takımı kontrol edilecek ve hazır hale geldiğinde Capreno da kulvarına yönelecek. 6 numaralı Star of Handel yerini aldı. Capreno, Herani ve All the Stars isimli Taylor Box'ın dışında. Şimdi 3 numaralı Herani giriş hazırlığı yapıyor. Herani yakın baksa. Maiden 2'ye bölünmüştü. İlkini ilk koşuda izledik. 8 numaralı Frequentist Erhan Aklu ile kazandı. İkinci koşuyu aynı Küre diyelim, ahırdaşı diyelim, Erdal Öztürk Küresinin taylarından biri olan 4 numara Traction kazandı. İlk 2 koşu bu şekilde geride kalmıştı. 3. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başlayacak. Start görevleri Capreno'yla.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, atlar biraz huysuzlandı. Geç giriyorlar starting box'a. Dolayısıyla,
8: Padoğa değil mi? Evet,
7: dolayısıyla biz de yayınımıza devam edelim. Yarış başladığı anda gideriz tabii ki. Şimdi mesajlardan da gördüğüm kadarıyla yani İsmail Hoca'nın bu mağlubiyetle başlaması bayağı bir hayal kırıklığı yaratmış Fenerbahçe taraftarında. Onu görüyorum Ercan abi. Ya daha ilk maç ya bana çok erken geliyor şimdiden teknik direktör konuşmak, oyuncu performans konuşmak.
8: Daha dakika bir.
7: Bir, evet. Çok erken.
8: Ama
7: ya kimse hazır değil. Ben kimseyi hazır görmedim. Hiçbir takımı hazır görmedim.
8: Şöyle mesela, bir şey.
7: Ya büyüklerden.
8: Tabii. Şampiyonlar oynarken bütün hesabın o. Avrupa'ya da devam etmek istiyorsun. Ligin 5 ve 6 haftası, ilk 5-6 haftası kayıpsız atlatmak fena olmaz. Yani hazır değilsin ama kayıpsız tabii atlatacaksın. Yani
7: ilk haftada kaybedilen puanla son haftada kaybedilen puan aynı.
8: Aynı tabii.
7: Değer yani olarak.
8: Şimdi diyelim ki bir de beraberlik aldın ligde. Hı hı. Rakiplerin kazandı.
7: Beşiktaş kazandı, 5 puan geridesin.
8: Bir anda.
7: İkinci haftada 5 puan geriye düşmüş olursun.
8: Yani bu...
7: Bir de Avrupa'da kötü bir sonuç gelirse.
8: Kapanması...
7: Eyvah.
8: Tabii ki kapanabilir 3 puan sisteminde.
7: Tabii tabii rahat kapanır da strese yol açar.
8: Ya kapanmazsa?
7: Strese yol açar.
8: İki tane şık var. Bir de ya kapanmazsa var. Bir de bundan sonra puan kaybetmeyeceğiz cümlesinin bir garantisi var mı?
7: Yok, hiçbir şeyin garantisi yok hayat.
8: Çünkü o 99 puanlık dönemi hatırlarsak Fenerbahçe'nin iki bekinin oyuna ne kadar katkıda bulunduğunu da gözümüzün önüne getirebiliriz rahat rahat. Dün buna baktım, biraz araştırdım. Samuel ile Ferdi'nin ucuma çıkışları, takıma katkıları bayağı fazlaydı hatırlarsan.
7: Hı hı.
8: Şimdiki beklerden o katkılar geliyor mu? Yani Samuel ne Ferdi ki bunlar devşirilmiş oyuncuydu biliyorsun. Forvetken savunma hı hı. tarafında görev yaptılar. Semedo öyle bir maç oynadı. Ondan sonra bir türlü o çıkışı gösteremedi. Archie Brown'un kazandırdığı bir penaltı. Bundan sonraki o süreklilik ne olacak? O da önemli.
7: Hı hı.
8: Bunları kesinlikle beklemek lazım diye düşünüyorum.
7: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki İrfan Can Kahveci ısrarının nedeni kendini ispat etme çabası. Ben oynatabiliyorum bu oyuncuyu demek istiyor demiş İsmail Kartal için. Kendi yorumunu yapmış. Bunu biz bilemeyiz.
8: Ya kötüyse oynatmaz bundan sonra. Onu söyleyeyim.
7: Hı hı.
8: Ya böyle kötü performans sağlayamıyorsa oynatmaz.
7: Elinde kadro da var. Şimdi kadroyu da tabii 4 Eylül'e kadar şekillendirmek durumunda Fenerbahçe, yabancı sayısını evet. ayarlamak zorunda. Gençler Birliği ve Çorum çok mu hazır demiş dinleyicimiz. İşte az önce onu söyledim. Bence kimse hazır değil şu anda.
8: Kimse hazır olanların değil. Değil, az hata yapanların ve gol atamayanların kaybettiği bir oyundur futbol. Öyle değil mi?
7: Evet, Eylül'den önce kimse hazır olmuyor.
8: Hazır olmazsın ama az hata yaparsın, maçı kaybetmezsin.
7: Evet. Yani Gençler Birliği de Çorum'da onlar da hazır değil bence. Evet, umarım ki bu puanları aramayız demiş bir Fenerbahçe taraftarı dinleyicimiz. Şimdi bugün tabii Fenerbahçe'nin de maçı var. Az önce sevgilim İrfan 25 muhtemel 11'e de söyledim. İdeal 11 ile sahada olacak dedi Fenerbahçe evet. için. Biraz bu mücadeleyi de konuşalım. Mesajlara devam edeceğim Ercan abim. Şimdi Lyon buraları oynamayı bilen ekiplerden biri. Daha önce Fenerbahçe ile de oynamışlığı var buralarda. Evet. Ve genelde üstünlük kuran taraf Lyon oldu.

0: bir kez daha
1: 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik.
0: Evet, 5 maç 4 galibiyet 1 beraberlik kaldı Olympic Lyon Fenerbahçe'ye karşı. Ama bu kez Fenerbahçe'nin kadrosu bir hayli önde görünüyor Olympic Lyon'la kıyasladığımızda.
1: Yani Lyon'da usta oyuncular var. Onu da söyleyeyim Mehmet.
0: Tabii.
1: Yani Tolisso bayağı bence enteresan bir oyuncu. Yıllardır Lyon'da biliyorsun. Hı hı. Openda Türkiye'de konuşulur değil mi transferlerde?
0: Evet, bir yarış aramıza gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ufakla 7 numaralı oldu. Sars kaçıyor. 8 numaralı Obir Vahşin hemen yakınına geldi. 6 numaralı Sarah Fendel. 6-7 boy kadar geride 2 numaralı Capreno. 4 boy geride 5 numaralı Regista. Viraj dönülmek üzere. 8 numaralı Obir Vahşin yüklendi geldi. 7 numaralı oldu. Sars'ı yakaladı. 2 boy kadar gerilerini de bekliyor. 6 numaralı Sarah Fendel. Viraj dönüldü. Düzlüğe çıkıldıktan hemen sonra. 8 numaralı Obir Vahşin liderliği kaptı. Bir anda 3 boy fark yaptı. 6 numaralı Sarah Fendel'ın sprinti başladı. Ama 3 boy önde o bir vahşi Star of Handle'ın gayretleri var. Son 200 metreye girildi. 2,5-3 boy farkla o bir vahşi lider Star of Handle'ın gayretleri var ama aynı şekilde karşılık veriyor rakibine o bir vahşi. Fotoyu 8 numaralı o bir vahşi buluyor. 6 numaralı Star of Handle ikinci oldu. 3. Lialanta 2 numaralı Capreno oluyor. 7 numaralı Old Stars. Dördüncü olurken 5 numaralı Regista Dayna'yı 5. geçti. 8 numaralı o bir vahşi Müslüm Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Openda diyordun Ercan abi. Bir dinleyicimizin mesajı vardı. Onu buldum şimdi. Diyor ki Openda gibi çok önemli oyuncular var. Dikkat etmek lazım diyor Olympic Lyon'da.
1: Oyunu kurgulaması. Fonseca Milan'da da çalışmış. Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapmış. Hı hı. Bir teknik direktörlere sahipler. Ve oyun yapılarında top onlara geçtiğinde çok çabuk pas yapabilen, topun kendisinde kalmasını da arzulayan bir takım. Ve mesela Sparta Prag 2-1 yendi Lyon'u. Evet. Rövanşta 10 kişi kaldı dediler ama maçın sonucu ne olursa olsun 10 kişi kalan takım da direniyor ya, onu belirtti. Evet. Sparta Prag'a 3-0 mağlup edip tur atladılar. Ya bu maç Fenerbahçe için çok kolay bir maç değil. Lyon için de çok kolay bir maç değil. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorlar. İki maçlık bir final olarak bakıyorum ben. En az hata yapan takım Şampiyonlar Lig kategorisinde devam edecek.
0: Şimdi kadroya bakıyorum. Dinleyicimiz de yazmış. Fofana var diyor. Openda var diyor. İşte Tolisso'yu sen söyledin. Sağda Nuabah ki Sparta Prag maçının yıldızlarından biriydi. Hücum hattı gerçekten çok tehlikeli bir takım. Orta sahada Morton çok önemli, çok çalışkan bir oyuncu. Yani yabana atılacak bir takım değil Olympic Lyon ve buraları oynamayı bilen bir takım. Evet. En önemli konulardan biri de bu.
1: 2024-25'te Fofana çok iyi. Onu söyleyeyim. 11 gol 5 asisti var Lyon formasıyla. Hı hı. Geçtiğimiz sezonda fazla forma şansına nail olamadı, bulamadı. Geçtiğimiz sezonda bir düşüş var. 2 gol 1 asist. Ama dediğim gibi çabuk bir oyuncu Fofana. Ama esas mesele Openda tabii.
0: Evet. Yani dikkat edilmesi gereken bir ekip, fizikli bir ekip Olympic Lyon.
1: Evet.
0: Yani bir talihsizlik olur Allah korusun, eksik falan kalınmaması gereken bir takım. Sparta Prag eksik kaldı, tarumar oldu. Öyle bir durumun yaşanmaması en önemli konulardan biri olacak bu eşleşmede. Yani 10 dakika 15 dakika bile eksik kalmaması lazım Fenerbahçe'nin. Ben çekişmeli, başa baş bir mücadele bekliyorum. Fenerbahçe'nin çok sert, yoğun bir baskıyla başlayacağını
1: O baskıya izin verirler mi acaba? Ya i̇şte şimdi o da var.
0: Onu diyecektim. Baskıyla başlayacak ama şimdi ön tarafta da becerikli oyuncular var.
1: Şimdi o baskı, ya önde baskı yapıyorsun. Savunman orta sahaya yakın, mecbur. Hı hı. O baskıyı netleştirmek için. Fakat o sırada rakip 3 pasta gol pozisyona girebiliyor mu? Lyon girebiliyor.
0: Lyon girer. Ya bu yeteneği var Lyon'un. O yüzden
1: sen ne kadar ben pres yapacağım, baskı yapacağım diye uğraşırsan belki de onun ekmeğine yağ süreceksin.
0: Acaba şimdi güzel bir yere geldik. Bu maçı bir eleme maçı değil de yani iki ayaklı bir Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçı gibi mi düşünmek lazım?
1: Ya iki ayaklı final gibi düşünmek lazım bence. İkinci maçla beraber finale yükselen ve finali kazanan takım belli olur derler ya. Hı hı. Maçları öyle düşünmek lazım. Bu maçı da final gibi oynayacaksın. Rövanş maçını da final gibi oynayacaksın. O hava ve o konsantrasyonu mutlaka takımın yaşaması gerekiyor.
0: Yani çok ciddi alınması gereken bir ekip Olympique Lyon. Hala ben Fenerbahçe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörleri de bunu söylüyor. Daha iyi kadro onlarda diyor ama kimse sahaya yenilmek için çıkmaz.
1: Kağıt üzerinde.
0: Onlar da kazanmaya çıkacak.
1: Fenerbahçe'nin kadro değeri ve kadrosu daha iyi Lyon'dan.
0: Evet. Ama hele ilk 11'i çok iyi.
1: Bunu sahaya yansıtmak mesele. Ben üst düzey bir konsantrasyon bu maçta bekliyorum. Fakat bu konsantrasyonu artık bundan sonra lig maçlarında da bekliyorum Fenerbahçe için. Fenerbahçe'deki o kadro kalitesi bunu yapabilecek düzeyde.
0: Hı hı.
1: Eğer oyuncular oh Lyon'u yendik bugün 2-0. Lig maçında da idare ederiz diye düşünürlerse işte o zaman problem olur. Mazeret de olur. Ya yorgunluk diye bir şey yok artık. Hı. Ya futbolda artık 4 günde bir, 3 günde bir maç var. Ya erteleme isteğiyle, ertelemeyle bir yere kadar gidebilirsin. Öyle bir şey yok artık, yok, kalmadı.
0: Yok, öyle bir şey yok. Artı yeni kurallarla beraber saha içinde saklanacağın alan da kalmadı. Kale vuruşları çabuk kullanılıyor, taçlar çabuk, oyuncu değişiklikleri çabuk. Yere yatayım, takımı dinlendireyim yok. Ya bunların hepsi bir nefes alma fırsatıydı takımlar için.
1: Takımı dinlendireceksin ne kadar? 10 saniye hakem geliyor diyor. Tedavi istiyor musun diyor. Ya ayağa kalkacaksın ya istiyorum deyip dışarı çıkacaksın.
0: O zaman da evet sıkıntı.
1: Bir dakika yoksun, eksiksin.
0: Bekliyorsun.
1: Hayır, takım eksik. Bir dakika.
0: İşte eskiden ne olurdu? Baskı yiyen takımda bir oyuncu salardı kendini, bırakırdı böyle. Ah derdi, bir şey oldu bana. Oyun soğurdu. Şimdi o da yok.
1: Artık o soğuma olayı bayağı azaldı.
0: Kaleci kale vuruşunu kullanmazdı. Soğuturdu, o da yok. Taca giderdi top, taç atmazlardı. Yani
1: sarı kart görmeye razı olurdu kaleci.
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Tabii şimdi onlar da yok yani. Hep tempo.
1: Şimdi kale vuruşu kullanılmadığı anda rakip takımı korner kullanıyor. Şimdi geçtikten sonra.
0: Bu hafta topların oyunda kalma sürelerine baktım. Ercan abi bizde 44-45 dakika kalırdı, 60'lara çıkmış.
1: Değişti olay.
0: 60'lara çıkmış.
1: Şimdi düşün, kale vuruşu kullanacaksın.
0: Demek ki 15 dakika çalıyorlarmış.
1: Evet, kale vuruşu kullanacaksın. Kullandın değil mi kale vuruşunu? Hı-hı. Tamam. Ama geç kaldın. Korner oldu. Korner kullanıldı. Golü yedin. Vakit geçirmeyi düşünürken gol yedin. Yani o riske girilir mi?
0: Yok. Bayağı yiyorlarmış yani. Onu anladık bu hafta. Topların oyunda kalması.
1: İyi düşünmüş değil mi o?
0: Tabii yani. Kaleci yere yatarsa bak işte Türk aklı illaki bir şey buluyor. Kaleci yere yatarsa ne oluyor diyor.
1: Onunla bir şey olmuyor ama kaleci de durmadan yere yatarsa hakem bu sefer ilgilenmez. İşte Dünya Kupası'nda kalk hiçbir şeyin yok dedi.
0: Kalk devam etti. Paraguay Türkiye maçı mıydı?
1: Evet.
0: Hiçbir şey yok. Salvador'la hakem dedi ki kalk dedi. Ben yemem bu numaraları dedi, kalktı kaleci. Ya onu Türkiye'de de yapabilecek cesaretli hakemler olabilir. Sen yerde yatarken bir bakmışsın top ağlarda.
1: Ve faul de yok diyor hakem. Golü vermiş. Ya o riske giremezsin fazla.
0: Yani. Kaleci yere yatarsa da bir dakika mı yattı? O bir dakikayı maç sonunu ekleyecek.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Her anda yere yatma gibi pozisyonlar olmayabilir Mehmet.
0: Hı.
1: Ya 25 metreden iki tane muhteşem şut gelir kalene, 2-0 olmuş maç. İstediğin kadar yere yat.
0: Erken yol ayrımı olabilir mi?
1: Bilemem. O yani, onlar şimdi konuşulmaması gereken hususlar. Bir teknik direktör için diye düşünüyorum.
0: Hani evet.
1: Değil mi?
0: Ya Fenerbahçe için mi sordu bilmiyorum ama
1: herhalde
0: Fenerbahçe için sordu. Çünkü Fenerbahçeli bir dinleyicimiz erken yol ayrımı. Ya ben zannetmiyorum. Olmaması da gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biri gidecek. Tamam, teknik direktör gitti. Yenisi geldi. E ne yapacak? Hemen gelir gelmez elinde sihirli değnek mi var, ne yapacak?
1: Yani? Takımı mı düzeltecek? Oyuncu yapısını mı düzeltecek?
0: İşte bilemedim.
1: Ya ben oyuncuların şundan bile haberdar olup psikolojik olarak etkilendiğini biliyorum. Mesela kulüp gidiyor, erteleme istiyor. Oh diyor, maç ertelenecek galiba falan, ertelenmiyor. Oyuncu ondan bile etkileniyor. Hani nereye kadar erteleyeceksin maçları? Değil mi?
0: Evet. Ya artık yani onların konuşulmaması lazım, bu ertelemelerin vesairelerin.
1: Rakipler tamam. Ertelese tamam değil mi?
0: Evet evet. Hafta sonu mesela hani hazır değil, kimse hazır değil dedim ya. Mesela City'yi izledim. City de hazır değil.
1: Değil tabii. 3 tane yedi.
0: 3 tane yedi. Haaland'a bakıyorum, vuramıyor falan. Haaland da fiziksel olarak
1: hazır değil. Tabii.
0: Yani bu oyuncuların, hele hele Dünya Kupası'ndan gelmiş oyuncuların bir Eylül'ü görmesi lazım.
1: O futbolu tekrar özlemeleri lazım.
0: Evet yani işte zaten tatile de geç gittiler. Kaslar zayıfladı. Yeniden o kasların dolması için işte belli bir süreye ihtiyaç var.
1: O süreyi kazanamazlarsa, elde edemiyorlarsa oyuncuların form tutma düzeyi bayağı gecikiyor. Onu söyleyebilirim rahat rahat.
0: Şimdi kötü Avrupa tecrübesi yaşadık geçmiş yıllarda. İsmail Hoca'nın da Avrupa tecrübesi zayıf demiş dinleyicimiz.
1: Şimdi klasik, artık sonuna geldi. İki tane maç var Şampiyonlar Ligi lig kategorisine gitmeye. İki tane maç var. Hı-hı. Alacağın iyi sonuçlarla kaç senedir katılamıyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne. Hı-hı. Bu sefer de UEFA Avrupa Ligi devam edecek. Aynı düşünceleri UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi sonuçlar niye alınmasın diye yapacağız eğer kazanamazsa. Ki bunu dilemiyoruz tabii
0: ya bunlar
1: ki.
0: Bunlar için erken ya, bunları konuşmayalım.
1: Çok erken bence. Evet.
0: Lukaku 3 ay içinde Türkçe öğreneceğim dedi. İsmail Hoca yabancı dil öğrenemedi demiş dinleyicimiz. Yorumunu yapmış. Teşekkürler. Evet. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlar için teşekkürler mesajlara. Yeniden döneceğiz tabii ki. Şimdi Ercan abi, hafta sonunda senin Fenerbahçe'de gördüğün en büyük problem neydi? Fenerbahçe'nin futbolunda.
1: Gol yollarında etkisi olması. Bir sürü pozisyona girmesine rağmen. Hı hı. Değerlendirememesi. Kanat beklerinin hücumda o istediği sistemi bir türlü devreye alamaması. Hücuma çıkma anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Ve Fenerbahçe'nin önemli şifresi orta alanda Gündüz ile Kante, değil mi?
0: Evet.
1: Onlara biraz baskı yapıldığı anda orta sahanın ritmi bozuluyor. Ya yani onlara böyle yakın oynadığında hem Gündüz'e hem de Kante'ye, o yakınına geldiğinde orta sahada bir ritim var o iki oyuncu arasında. O bağlantıyı koparıyoruz. Yani bunlar çok iyi analiz etmiş teknik direktör Metin Diyadin bunu. Ve bence uyguladılar. Bir de bekleyen takımlara, her takım bekleyecek. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuna hazır olması lazım.
0: Tabii tabii.
1: Fenerbahçe'ye karşı kimse açık oynamaz. Açık oynarsa 5 tane yiyeceğini biliyor çünkü.
0: Yani derbilerde bile çok herkes kontrollü oynar Fenerbahçe'ye karşı.
1: Yani o forvetler işte, Asensio var, Greenwood var. Greenwood var. Hadi biz daha çok oynayalım diye bir mantığı ben hiç beklemesinler derim. Fenerbahçe'nin. Zaten teknik direktörler beklemiyorlar. Fenerbahçe teknik direktörü ve yardımcıları. Onlar da tahmin ediyordur bunu. Kimse açık oynamaz. Ya Galatasaray'a da oynamaz. Beşiktaş'a da oynamaz. Trabzonspor'a da oynamaz.
0: Aynen. Şimdi Osterwolde'nin temsilcisi İstanbul'a gelmiş Ercan abi. Bir ayrılık ihtimali olabilir deniyor Osterwolde'de. Bu hep masadaydı zaten. Zaten belli, en az 3 haftada sahalardan uzak kalacak bir ya oyuncu da elden çıkarmak zorunda Fenerbahçe. Şimdi Osterwolde giderse bir problem oluşur mu sol kanatta?
1: Hani ya geçen Osterwolde iki yerde de oynayabiliyor
0: sol
1: ya.
0: Sol stoperde, evet.
1: İki yerde de oynayabiliyor ya Osterwolde.
0: Hı hı. Burada işte Brand'de, ne dedi Levent Mercan?
1: Sevgili İrfan bağlantıda yerli stoperlere bakacaklar dedi.
0: Oyuncu elden çıkarmak zorunda zaten, evet.
1: Tabii. Artık yabancı da yok. Hı hı. Onu unutalım. İyi düşünmeleri lazım. Yani bunu tabii ki yönetim ve teknik direktör karar verecek. Sonra Osterwolde'yi aramasınlar.
0: İşte evet, Osterwolde de yani sakatlandı, evet. Geçen sene de belli bir süre sakattı. Daha doğrusu ondan önceki sene. Ama verim de aldığı bir oyuncu Fenerbahçe'nin sonuçta. Şu da var. Yani ne olursa olsun oyuncu elden çıkarmak zorunda. Sarı lacivertliler. Bir oyuncuya talip varsa da burada çok büyük zorluk çıkarmayacaktır Fenerbahçe diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ama Osterwolde mi bu oyuncu?
1: Ona gelene kadar, evet, önce Bekao'yu, Carlos'u, onları bir göndermek gerekiyor bence.
0: Yani evet, ona da yönetim karar verecek. Teknik direktör İsmail Kartal karar verecek. Ya bir... Ama temsilcisi gelmiş İstanbul'da şu anda.
1: Evet. Bunu göreceğiz. Belki maç sonrası bir görüşme olur. Maçtan
0: olabilir.
1: Önce sanmıyorum bir görüşme olacağını. Maçın bitmesini, değil mi, beklenir. Ona göre bir değerlendirme olur.
0: İşte Sarı lacivertler bugün umuyorum ki sahadan galibiyetle ayrılırlar. Yani sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bugün kazanması çok önemli Ercan abi. Yani Fransa'ya bir skor avantajıyla gitmesi çok önemli. Ya bir beraberlik veya
1: ya gol yemeden kazanmak bence güzel. Mesela mükemmel bir skor söyleyeyim mi? Fenerbahçe 2 Lyon 0.
0: Çok iyi bir skor.
1: Hiç golünü de yemedin. Öyle değil mi?
0: Özgüvenin de yerine geldi. Gol yememek psikolojik olarak çok iyi geliyor takımlara.
1: Tabii.
0: Ya gol yemeden kazanırsa Fenerbahçe, o psikolojiyi de eline alırsa çok çok
1: ya
0: iyi
1: bence
0: olur.
1: Bence çok iyi olur.
0: Fenerbahçe içinde şunu söyleyelim, bir de basketboldan haber verelim. Fenerbahçe'de tarihe geçen bir isim vardı. Nikola Kalinic, Ercan abi.
1: Evet.
0: 2016-2017 sezonunda özellikle kazanılan EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. 3 basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. 1 EuroLeague şampiyonluğu kazanmıştı Sırp Yıldız. Aktif basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı Kalinic.
1: Ve o da önemli bir basketbol çok oyuncusu. Hatta ekolü diyeyim ben yani Kalinic.
0: Kesinlikle. Fenerbahçe basketbol takımı da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Takımımıza ve basketbola katkılarından dolayı Nikola Kalinic'e çok teşekkür ediyor. Yeni hayatında başarılar diliyoruz dendi. Fenerbahçe'nin unutamadığı isimlerden biridir. 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti Nikola Kalinic. Dediğim gibi 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Euro Lig şampiyonluğu kazandı. Sarı lacivertli formayla aktif basketbol kariyerini noktaladı. Fenerbahçe basketbol tarihine de geçen oyunculardan biri oldu. 35 yaşında, işte bir sezon daha aslında oynaması bekleniyordu ama benden bu kadar dedi Nikola
1: oyuncu
0: Kalinic.
1: Sporcular kendilerini bilir.
0: Evet.
1: Artık gitmiyorsa bırakmayabilirler.
0: Anlamı yok değil mi? Evet. Bugün diyor Lukaku oynar mı diyor dinleyicimiz. 15-20 dakika da olsa hazır mı, fit mi, değil mi? Biz görmek istiyoruz diyor taraftar olarak.
1: Evet, o var bir de değil mi?
0: Hı-hı. Yani ben hazırım, oynamak istiyorum, oynarım da demişti Lukaku basın toplantısında.
1: Kendisi tabii her oyuncu Mehmet ben hazırım diyebilir. Oynayabilirim diye.
0: İşte Asensio da ben hazırım demişti. İsmail Hoca mesela demişti ki ya, bize göre değil.
1: Ya şimdi şunu kabul edelim. Asensio şu anda acaba problem mi var? Yoksa kendisi mi formsuz?
0: Hmm.
1: Oyunda olduğu sürece bir şeyler yapabiliyor mu? Şöyle iddialar var. Yani konuşulan. İşte net bir santrforla daha faydalı olur diye.
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
4: Yakında dışarıda 6 numaralı Özkeri var. Hemen diplerinde koşan isim 3 numaralı Pirnur. 2 boy kadar geride 7 numaralı Eşay. Eşay'ın hemen dışına geldi 2 numaralı Naziko. 3 boy geride 9 numaralı Beray Sultan'ın önüne geçmeye çalışıyor. 4 numaralı Hadi Hanım. Son 600 metreye doğru bari geldim de 1,5 boy farkta 1 numaralı Minik Anne önde kaçıyor. 5 numaralı Abi'nin yakın takibi presi sürerken bariyer dibini bırakmadı. 8 numaralı Jülide Kız 2 boy geride. 4.lükte 3 numaralı Pirnur. 5. 6 numaralı Özkehribar'ın gayretleri var. İçeride Eşay, dışarıda Naziko, daha sonra Beray Sultan, sırasıyla viraj dönüldü. Düzye var yerdimden 1,5 boy farkta 1 numaralı Minik Anne lider çıktı ortadan. 5 numaralı Habbe yüklendi pistin ortasından. 3 numaralı Pirnur'un gayretleri var. Son 200 metreye 1 numaralı Minik Anne 2 boy farkla lider girdi. Pirnur'un, Habbe'nin gayretleri var ama 1 numaralı Minik Anne şimdi adımlarını biraz da artırdı. Kocaman adımlar geldi bir numaralı Minik Anne'den ve fotoyu da buldu. 3 numaralı Pirnur ikinci, 9 numaralı Beray Sultan ve 5 numaralı Abbe. 3 ve 4.lük için yakın girdiler aynaya. 7 numaralı Eşay da 5. oldu. Bugün beyaz bayrak ayna yapıp kazandı bir numaralı Minik Anne. Ve de tabii işte fotoladı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, enteresan bir mesaj geldi şimdi. Diyor ki dinleyicimiz, Fenerbahçeli taraftarların %70'i kadar diyor anladığım kadarıyla bir güven kaybı yaşıyor diyor İsmail Kartal'a karşı.
1: Bir anda bunun olması enteresan ya değil mi?
0: Evet, bunun nedenini şuna bağlamış. Geçen sene Tedesco diyor çok insani davranırdı diyor. Çok hoşgörülüydü diyor. Takıma hep sahip çıkardı diyor ne olursa olsun. Çok güzel açıklamalar yapardı diyor. Bir kıyaslama oluyor ne yazık ki. İsmail Kartal'da aynısını görememiş demek ki dinleyicimiz. Ya da Fenerbahçe'de var. Öyle yorumlamış. Sende böyle bir his oluştu mu?
1: 99 puan alırken o zaman öyle iyi davranmıyor muydu? İyi davranıyordu ki şampiyonluğu sonuna kadar kovaladı.
0: Yok, Tedesco'yu hep biz burada takdir etmiştik gerçekten de. Yani hiç polemiklere girmemişti, hakem konuşmamıştı, rakiplere hep saygılı davranmıştı. Bunu da hep de biz takdir etmiştik burada. Ama İsmail Kartal'da da ben bir negatiflik göremedim.
1: Ben de göremedim.
0: Bakacağız. Bu mesajı ben ciddiye alacağım. Bundan sonra hocanın açıklamalarını daha bir
1: evet.
0: yakından takip edeceğim. Şimdi akşam Lukaku'yu kadroya aldı ama 2-3 haftaya ancak hazır olur dedi İsmail Hoca. Kendisiyle çalışıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Yavaş yavaş oynatır. Ya yani tam olarak hazır olmayı kastediyor. Ya şimdi
0: ya takımla beraber olsun istemiştir.
1: Belki. Ya şu var. Unutmayalım bunu. Lukaku geçen sene 7 maç oynadı ligde. Toplamda.
0: Evet.
1: Koskoca sezonda İtalya'da 7 maçta forma giydi. Bir Dünya Kupası'nda o da bank 11 başlamadı biliyorsun.
0: Sonradan oyuna girdi ama 3 gol 1 asist.
1: Evet. 6 maç 3 gol 1 asist değil mi?
0: Evet.
1: O yüzden de hemen Lukaku'ya böyle bir yük bekleme yük üstüne yükle sahaya çıkartmak onun dayanıklılığını biraz ölçmek ve riske girmek anlamına da geliyor. Onun detaylarını teknik direktör ve doktordan başka kimse bilemez. Onu yani, söyleyeyim.
0: Allah korusun hiç öyle bir şey yaşanmaz umarım. Akşam diyelim ki gol lazım son 10 dakika sahaya sürebilir.
1: 10 dakika oynayabilir.
0: Evet.
1: 15 dakika.
0: Onu görebiliriz.
1: Değil mi? 10 evet. dakika 15 dakika oynayabilir.
0: Onu oynar. Onu oynar. Orada bir sıkıntı yok. Dünya Kupası oynadı zaten. Öyle hazırım dediğine göre futbolcu da ya bir 10 dakikalık gücü olduğunu biliyordur herhalde bunu söylediğine göre.
1: Tabii.
0: Kendini biliyordur. Ama ihtiyaç yok diyelim gole. Hiç sahaya sürmeyebilir. O da ayrı.
1: Hafta sonu lig maçında olabilir, düşünebilir.
0: Ha, orada düşünebilir. Yavaş yavaş tabii transfer dönemi devam ediyor. Şimdi her takım yeni son işte günlerde yaptıkları transferleri yavaş yavaş sahaya
1: sürüyorlar tabi.
0: Evet.
1: Ya bu işler risk dolu düşünceler. Ya hemen oyuncuyu 11 başlatacak hali yok bence.
0: Tabi. Sidiki Şerif'in satışı bir başarı değil midir diyor dinleyicimiz. Fenerbahçe 20'yi aldı 25'e sattı bence bir başarı.
1: Başarı ticari olarak başarı. Tabi bundan sonrası ne olur bilemem. 3 sene sonra oyuncu 85 milyon euro da edebilir. Hayat.
0: Edebilir.
1: Hiçbir şey de etmeyebilir.
0: Edebilir. 85 edebilir.
1: Ya 85 edebilir.
0: Fransız pasaportu.
1: Evet. Veya
0: güçlü bir oyuncu, fizikli bir oyuncu.
1: Veya hiçbir şey etmeyebilir.
0: Etmeye de bilir tabii. Onu bilemez.
1: O yüzden de şu anda kağıt üzerinde iyi bir hamle oldu.
0: Yani işte bir en büyük örneklerden biri Pogba'dır. Ya bundan futbolcu olmaz dendi. Evet. 100 milyon euroya transfer yaptı.
1: Mesela.
0: Mesela yani. Evet. Kazanalım yeter. Gol yesek de bir şey olmaz diyor dinleyicimiz. Çift forvet başlasa ne güzel olur demiş Lukaku Vedat. O biraz zor.
1: Teknik kapasitesi yüksek takımlara karşı ikili santrafor 4-4-2 bayağı çalışılması ve antrenman maçlarında uygulanması gereken bir sistem.
0: Ya, şu anda zor. Yani Lukaku'nun da fizik durumunu göz önünde bulundurursak 4-4-2'ye bir anda Lyon gibi bir takıma karşı
1: ya senin iki santraforunu devre dışı bırakırsa
0: büyük risk.
1: Sahada eksik kalıyorsun.
0: Büyük risk.
1: Değil mi?
0: Tabii. Bir de senin oyunun sürekli koşmaya dayalı bir oyun. Hı-hı. Çok koşan bir takım yaratmaya çalışıyor İsmail Kartal. Yani 4-4-2 tam fizikli bir Lukaku ile anca olabilecek bir oyun sistemi.
1: Az önce belirttiğim gibi 7 maç çok az Mehmet. Geçen sene 3 mü?
0: 7 maç az tabii.
1: O yüzden oyuncunun yavaş yavaş kadroya ve forma girmesi lazım.
0: Evet, ilk bölümde Fenerbahçe'yi konuştuk. Sorular gelirse cevaplayacağız tabii ki Fenerbahçe ile ilgili. Galatasaray'da Ercan abim, herkes bir hareketlilik bekliyor. Hala o bekliyor.

0: Şimdi 25 milyon euroluk bir bonservis, 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay.
1: Ve 2027'ye kadar...
0: Kardan pay mı, satıştan pay mı? Satıştan pay deniyor.
1: Tabii tabii, satıştan.
0: Son taksit Aralık 2027.
1: Tabii Lang için bir temaslar olduğu iddia ediliyor.
0: Evet, çok haber var Galatasaray'la ilgili.
1: Hem İtalyan medyasında hem de bizim medyada var bu haber. Bu sefer ama bonservisiyle almak istiyorlar.
0: 15 civarına bitirmeye çalışıyor Galatasaray. Evet. Şimdi yani Galatasaray taraftarı memnun değil şu anki transfer politikasından. Ben haklı buluyorum Galatasaray taraftarını.
1: Evet ya, şöyle artık şimdi Galatasaray için Batrakov konuşuluyor. Başka bir isim daha çıktı. Patrick Schick. Olur mu olmaz mı?
0: Kaç yaşına geldi Patrick Schick?
1: Patrick Schick iyi bir santrafor. İyi bir forvet. Deneyimli bir oyuncu. Bu yüzden Batrakov'un yarın gelmesi bekleniyor tabii. Onu az önce söyledik.
0: Patrick 30 olmuş. Patrick Schick.
1: Ya şimdi 30 olmuş. Birini bulamayınca gençlerden Icardi'nin yerine Patrick Schick düşünülüyor mesela.
0: Sörlot da gündeme geldi Ercan abi. Çok enteresan bir gündemi var Galatasaray Transfer Komitesi'nin.
1: Ya Mehmet, bir şey soracağım.
0: Hiç anlayamıyorum ben.
1: Bir beyin fırtınası yapalım çok kısa
0: sürede. O zaman reklamdan sonra yapalım.
1: Yapalım.
0: Reklamdan sonra.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, aradan sonra birlikteyiz. Ercan abi, bir beyin fırtınası yapacaktık.
1: Hemen söyleyeyim. 31 yaşında olan Sörlot'a 40 milyon euro mu verirsin? Yoksa genç oyunculara yöneliyorum diyorsun. Batrakov'un 25 milyon eurosuna kızıyorlar. Daha genç ve umut veren bir oyuncuya 25 verip oyuncunun geleceğini mi düşünürsün?
0: Şimdi Batrakov, anladığım kadarıyla Rus medyasına da baktım, yazılanlara da baktım. En kötü aldığım fiyata Rusya'da yine alıcısı olur.
1: Batrakov. Bence de. Hayır, Sörlot'la ilgili tehlike şu. Dünya Kupası'nda Haaland'a vermediği bir pas var. Evet. Bayağı konuşuldu ya.
0: Evet, Haaland Sörlot,
1: delirdi. Haaland merkezde oynayan bir santrafor. Bu yüzden kanada yakındı Sörlot. Norveç milli takımında. Peki Galatasaray'a geldi.

0: Yedek mi kalacak?
1: Osimhen. Osimhen'in yedeği olmayacak herhalde.
0: Yani zaten. Ya,
1: Sané'yi mi keseceksin sahada?
0: Yok. Sané'nin yaptıklarını yapacak bir oyuncu değil. Sörlok.
1: Hayır, şöyle yapar. Sen kendi yarı sahasında çok adam bulundurursun. Oyun sistemi anlamında. Hemen tek topta sağ kanatta Sörlok topla buluşur. O zaman Sörlot oynar. Ama bu senin presten vazgeçmediğin anlamına gelir. Oyunun içinde. Hı hı. Yani rakibin birinci bölgesinde Galatasaray'ın var ya o pres isteği.
0: Evet.
1: Ondan vazgeçiyorsun o zaman. Sané'nin klası ve oyun stili bence üstü Sörlot'tan sağ kanatta.
0: Hı hı.
1: Sol kanatta oynar mı?
0: Hı hı.
1: Ya da oyunu şöyle mi yapacaksın? Geçen sene Kocaeli Spor maçında denedim. Birkaç kere daha denedin. Fakat başarılı olamadı. Çift santrafor. Osimhen, Sörlot,
0: işte
1: Sané, solda Barış. Orta alanda ne yapacağım? Çünkü orta alanda şu da var.
0: O zaman helva kıvamına düşer.
1: Torreira'nın her sene artık alıştığımız...
0: 4 yıl yaşlandı.
1: O var, bir de her sene alıştığımız böyle lig başlamaya yakın ya da lig başlarken ya ben artık gideyim diye. Bu işi ben anlamadım. Çözemedim bu işi.
0: Evet, şimdi onlar da başladı. Torreira'da bir su kaynatma mı var? Bilemiyorum.
1: Ya her sene böyle
0: bir... O haberler de çıkmaya başladı.
1: Değil mi? Ben memleketi özledim muhabbetiyle olmuyor.
0: Evet evet. Şimdi hatta Torreira'yla görüşülecek haberleri var.
1: Çünkü Torreira'nın ben baktım 2028'e kadar sözleşmesi var.
0: Evet.
1: Fakat zorla güzellik olmaz.
0: Ama şimdi bu görüşmenin yapılacağı tarih 18 Ağustos değil. Yapacaksan Mayıs'ta yap. 18 Mayıs'ta yapacaksın.
1: Ya bence Nisan'da yapacaksın.
0: Ya en geç.
1: Sen kalmak istiyor musun? Ne, Nisan'da konuşacaksın.
0: 18 Ağustos'ta ya bunu, yapmayacaksın.
1: Bu işler işte böyle Temmuz'a, Ağustos'a bırakıldığı zaman Icardi'de zaten çok geç kalındı.
0: Tabii tabii.
1: Belki de Torreira Mayıs'ta söyledi ben ayrılmak istiyorum diye. Bilmiyoruz ki.
0: Ben, yani o zaman da vardı söylentiler. Yok işte yanlış anlaşıldı, kalıyor, çok seviyor Türkiye'yi vesaire dendi.
1: Evet.
0: Ama şimdi hem Icardi hem Muslera gidince o da biraz yalnız hissediyormuş kendini. Böyle haberler var. Güney Amerikalılar gidince, İspanyolca konuşanlar gidince. İşte bir Davinson kaldı. Davinson... da en yakın arkadaşlarından biri değil herhalde anladığım kadarıyla. Bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Biraz yalnız kaldığı konuşuluyor. Ama ben ya bunların zamanı değil bunlar. Şu anda konuşulmaması gereken konular bence. Çoktan bitmiş
1: nereden
0: olması
1: çıktı
0: lazım.
1: Bu anlamadım ben de.
0: Lucas'la görür. Ya hatta başlık şu: Galatasaray'da Lucas Torreira ile kritik görüşme gerçekleştirilecek.
1: Açık işin kritiği kalmadı. Ya gidersin ya kalırsın. Sonra bu saatten sonra Galatasaray beklediği bonservisi alabilir mi Torreira ile ilgili?
0: Yok. Bir zam planlaması olabilirmiş.
1: Ha, zam istiyorsa o ayrı.
0: Zam planlaması olabilirmiş diyorlar. Ha, haberin içeriğinde bu. Maaşında bir düzeltme, iyileştirme söz konusu olabilir deniyor. Görüşmenin sebeplerinden biri bu olabilir. Gerçekten gitmek istiyorsa da yine bu konuda gündeme gelecekmiş bu toplantıda. Ama bunların tarihi bu ya, dediğim gibi tarih yanlış. Transfer politikası baştan aşağı yanlış bence. Benim düşüncem. Yani ben artık kafa yormayı da bıraktım Galatasaray'ın ne düşünüyor konusu. Kafam almıyor çünkü Lemina'nın yerini Lemina ile dolduruyorsun. Lang'ın yerini Lang'la dolduruyorsun.
1: Onları hiç bırakma. Lang'ı niye bırakıyorsun ki?
0: Şimdi... Lemina'nın boşluğunu Lemina ile doldurdun. Mayıs'ta anlaştın. Temmuz ortasında sözleşme yaptın. Lig başladı. Adam hazır değil. Hazırlık maçlarını da oynatamadın.
1: Evet.
0: Ya şimdi nereden tutsan elinde kalıyor yani. Hiçbir yere oturtamadın.
1: Dekoş olmadı bu sezon sonu.
0: Evet. Yani hiçbir yerinden benim bir yere oturtamadığım bir yaz transfer dönemi. Şimdi bir başka haber geldi. Yine sıcak bir gelişme Ercan abi. Bugünkü haber. Galatasaray Milan'la konuşmuş Nkunku için.
1: Leao için değil.
0: Nkunku için. Evet, Leao çok masraflı. Şimdiki görüşme Di Marzio'nun haberi bu. Di Marzio diyor, evet, ki Nkunku ayrılacak. 35 milyonluk bonservisi var. Galatasaray nabız yokladı diyor.
1: 35 daha az değil değil mi?
0: Yani şimdi neye göre
1: ya şimdi
0: az?
1: Şöyle ne konuşuluyor?
0: Kime göre çok? Hiç anlamadım Ercan abi Galatasaray'ı.
1: Konuşulanlar ne? 40 milyon Sörlot. Şimdi sen 35 dedin.
0: Nkunku.
1: İki oyuncu 75 sadece bonservis. Neden? Transfer bitiyor çünkü. Çok az kaldı.
0: Hı hı.
1: Geç kalınca bu rakamlarla karşı karşıya kalman çok doğal. Bir de şunu biliyorlar. Sen Osimhen'i aldın, Singo'yu aldın. Bayağı bir bonservis ödedin. Bunları da bir zahmet ödersin diyorlar.
0: Yani muhtemelen öyle diyorlar. Nkunku yani form durumu, son form durumu nedir bilemiyorum ama iyi oyuncu. Ama Nkunku'ya da kalır mı? Galatasaray'da Osimhen'in arkasında. Ya Osimhen'in olmadığı maçlarda yerini doldurur Nkunku bence bana kalırsa. Ama ne kadar yedek tutabilirsin Nkunku'yu da? O da bir soru işareti.
1: Ya bu tarz oyuncular, bazı oyuncu tipleri var. Oh oturayım ben kulübede sıcacık diyebilir. Öyle bir oyuncu mu bilmiyorum. Bazısı da der ki ben niye oynamıyorum. Bu da tabii negatif enerjiye yol açar.
0: Evet.
1: Ben paramı alıyorum kardeşim ben otururum der. Mis gibi. Sonra oyuncunun performansı da tartışmalara yol açar. Bir sürü örneği var daha önce yaşadığı.
0: Çok örneği var. Çok örneği var gerçekten de.
1: Ya yedek kulübesinde oturmak oyuncuyu ne yapıyor? Bitiriyor yavaş yavaş.
0: Kesinlikle. Newcastle United Singo'ya talip olmuş. 40 milyon euro civarına çıkabileceği söyleniyor.
1: Verebilirler.
0: Newcastle United verebilir. Sabah gazetesinin haberi bu arada. Evet. Kaynağı da verelim.
1: Neden olmasın? Bu transferi gerçekleştirebilirler.
0: 2 gol 3 asist 29 maç. Ya tam bir sezon performansını da göremedik. Ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum Singo'nun. İyi oyuncu bence. Ama çok sakatlandı.
1: Talihsizlik.
0: Çok sakatlandı yani. Ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Bazen sakatlıklar arka arkaya gelir. Bazı oyuncuların da fiziklerinde o var. Hı-hı. Çok sık sakatlanır. Acaba hangisi var Singo'da? Tarihsiz döneme mi rastladı? Yoksa fizik olarak her an sakatlanmaya müsait mi?
0: İşte o büyük risk tabii. O dediğin ikinci konuysa büyük risk.
1: Bunu doktor biliyordur. Biz bilemeyiz de.
0: Hı-hı.
1: Öyle değil mi? Ya doktor bir ara, biliyordur bunu.
0: Bir ara A-Spor'dan Emre Kaplan bir haber yapmıştı. Sağ bek oynaması riskli diye yalanlandı bu. Yalanlandığı için kimse onun üstüne gitmedi ama Fildişi sahilinde yine sağ bek Kenga değil mi? Depara sakatlandı.
1: Sakatlandı.
0: Ve de sakatlıkları da o tabii arka adale olduğu için en az 3 aylık sakatlıklar oluyor.
1: Tabii. 6 hafta, 7 hafta, 8 hafta. Bazen sakatlığın ağırlığına göre dediğin gibi 3 ay süre çıkabiliyor. Yani 2 aydan 3 ay. 3 ay demek sezonu büyük bir ihtimalle önemli bir bölümünü kaçırıyorsun.
0: Tabii 3 ay büyük.
1: Kayıp demek anlamına kayıp geliyor takım
0: tabii
1: için.
0: Tabii. Şimdi bir ara Mora ismi çıkmıştı. Rodrigo Mora.
1: Roma'ya gidecek diyorlar.
0: Evet. Fofana'nın da yine Roma'ya gitme ihtimali çok yüksek. Neredeyse yani resmi açıklama bekleniyor orada da. Başka Galatasaray'la ilgili gündem Nkunku dedik. Çok fazla çünkü isim yazılıyor Galatasaray'la ilgili. Noah Lang'la görüşüyor Galatasaray.
1: Lang'la görüşmesinin dışında Napoli'yi razı etmesi gerekiyor.
0: Evet orada şöyle bir haber var Ercan abi. Noah Lang habere göre tabii ben 15'e bonservisimi alırım demiş Galatasaray yönetimine. Yani 15 milyon euroya bonservisimi çıkarabilirim demiş. Galatasaray yönetimine de cazip gelmiş bu. Yani 35-40 kanada vereceğimize.
1: Evet.
0: Yani Leo

0: O gelir 40 verdik 50 verdik tutmadı. Ne
1: Bittik.
0: yapacağız? Bittik. O zaman en azından bildiğimiz oyuncuyu alalım. Mantıklı. Bildiğin oyuncuyu almak mantıklı bence. Ha, çok büyük oyuncu mu? Çok büyük oyuncu değil. Ama senin işini gördü mü? Oynadığı anlarda da bir işine
1: Lig
0: yaradı.
1: maçlarında fena değildi.
0: Gördü, işini gördü. Juventus maçında gördü. Antalya
1: Evet.
0: maçında
1: Çok bir
0: gördü.
1: de elinden aldı o sakatlık. O biraz tabii
0: Tabi o da etkiledi.
1: o kendisini bayağı etkiledi. Bunu kabul edelim.
0: Yedek kalmayı sorun etmedi.
1: Yok hiç öyle
0: O
1: bir
0: da
1: problem
0: önemli.
1: olmadı.
0: Yedekte kaldı.
1: Oyuna girer girmez de takım için her şeyini ortaya koydu.
0: Evet, sevdi de burayı anladığım kadarıyla.
1: Zaten burada işte babası da burada olduğu için zamanında burada okumuş. Altyapı çalışmalarını biliyorsun burada gitmiş. Türkiye'yi biliyor.
0: Burayı da seviyor. Galatasaray'ı da sevdi galiba. O nedenle o da gelmek istiyor. Görünen o. Bu birliktelik yeniden olabilir. Bir başka isim forvet için Jonathan David. Menajerleri Galatasaray'a önermiş Jonathan
1: Juventus'tan.
0: David'i. Juventus'tan.
1: Çok iyi mi? Bence değil.
0: İşte iş... Yani 23 yaş altı ya belki
1: Denenebilir.
0: iş yapabilir diye görünüyor. Ama orada da acaba John Duran'ı düşünemez miydi Galatasaray? Uzun süre gündemdeydi biliyorsun. John Duran. Şimdi Benfica'da goller atıyor.
1: Başladı.
0: Evet, gollerine başladı. Bir yandan da bakalım. Hem 23 yaş altı hem 23 yaş üstü oyuncularla Galatasaray görüşüyor.
1: Ya şimdi şu gerçeği
0: Ha, Tresoldi de yine gündemdeymiş
1: evet.
0: Ercan abi. Kulüp Brugge'den Tresoldi.
1: Esas mesele Mehmet. Galatasaray 3 oyuncu alabiliyor. 1 Icardi'nin kontenjanı. 2 de 23 yaş altı.
0: Bu kadar evet. Türk almadığı için sıkıştı biraz.
1: Ya başka bir şey alamıyor.
0: Evet.
1: Ya hani
0: Türk de
1: transferlerci
0: düşünmüyorlar.
1: oyuncular nerede dendiği anda o oyuncular ya 23 yaş altı olacak. Ya da bir tanesi Icardi'nin yerine gelecek olan oyuncu olacak. Onu da gördüğüm kadarıyla Rus oyuncu için kullanacaklar.
0: 23 yaş altı yabancıyı evet Rus oyuncudan Batrakov'dan yana kullanıyor. Bir tane kalıyor.
1: Bir tane
0: Noah Lang
1: kalıyor.
0: diğer yaş sınırı olmayan oyuncu.
1: Evet.
0: Bir tane de genç kalacak. Onu da forvet herhalde. Ama Sayın Başkan'ın da şöyle bir düşüncesi varmış. Ya
1: Asingo
0: Galatasaray
1: giderse değişiyor mesela.
0: forveti
1: Değil mi?
0: öyle sağlam forvet olmalı. Yani böyle genç, tecrübesiz bir forvet Galatasaray'ın forveti olamaz şeklinde bir yaklaşımı da varmış Sayın Başkan'ın.
1: Yanlış bir yaklaşım değil bu.
0: Bence doğru bir yaklaşım ama o zaman oyuncu gitmesi gerekiyor.
1: Ya da gidecek.
0: Ya da Lang
1: Bilmiyoruz.
0: olmayacak oraya işte
1: Tabii ya da
0: Nkunku
1: gidecek.
0: tarzı ya da gidecek. O da
1: Ya biz
0: olabilir.
1: bilmiyoruz ya da gidecek olan oyuncu var.
0: Belki Singo, belki Sara,
1: Yabancı
0: belki
1: oyuncular
0: Şalai.
1: da.
0: En çok
1: Belki Torreira.
0: ilgi Şalai'ye varmış bu arada. En çünkü istikrarlı oyuncu.
1: Oynayabilir.
0: Ya geçti.
1: Şalai'yi hangi mevkiye koysan ya forvette de elinden geleni yaptı. Savunmada da yapıyor.
0: Geçen sezon 5 mevkide oynadı Ercan abi. Sağ bek, sol bek, sağ ön,
1: Öyle bir
0: sol ön,
1: oyuncuyu
0: 10
1: açıkçası
0: numara.
1: elimden çıkarmak istemem ben.
0: Okan Buruk'un da en sevdiği oyuncu.
1: Değil mi?
0: Ya kaleye geçti. Sen geçer adam. Her yerde oynuyor. O ya 10 mevki var, 5'inde oynamış. Ve de
1: Geçen seneden biliyoruz
0: iyi
1: bunu.
0: oynuyor yani.
1: Bence de.
0: Hiç sırıtmıyor. Ve de her şeyini veren bir oyuncu. Evet, kapasitesi sınırlı mı? Sınırlı ama bu tarz oyuncuları teknik direktörler çok sever. Ben de severim. Ne alacağım bellidir.
1: Bu arada ben bugün İtalyan medyasına bakarken baktım Lazio Icardi ile ilgileniyor. Bayağı İtalyan medyasında yer aldı. Şeyi de merak ediyorum tabii. Faydası anlamında da acaba hiç antrenman yaptı mı? Sezon hazırlığı. Herhalde yapmıştır. Kontrol etmişlerdir. Belki kendini hazırlamıştır.
0: Yani hazırlamış olması lazım.
1: Çünkü Serie A başlıyor.
0: Tabii bu hafta sonu Serie A'da başlıyor.
1: Ayın 1'inde de transfer bitiyor.
0: Yani şurada 12-13 günü var.
1: Ona göre bir karar verecek.

0: Şimdi çok fazla mesaj geldi. Söz konusu Galatasaray olunca Fenerbahçe mesajları yerini Galatasaray mesajlarına bıraktı. Tabii her takımdan mesaj bekliyoruz. Bakalım. Şimdi Jakobs gidecek diye duydum demiş bir dinleyicimiz.
1: Ben onu duymadım.
0: Ben duymadım. Lang için evet. Yani bir dinleyicimiz olumluyum ben diyor. Takımı bilen oyuncu gelsin diyor. Risk almayalım diyor.
1: Şimdi Lang'ı aldın. Eğer başka oyuncu gitmezse Osimhen'i yedekleyemiyorsun.
0: Osimhen'i Barış yedekler.
1: O kadar. Öyle oluyor.
0: İşte Türk almamanın handikaplarını yaşıyor bence Galatasaray. Ya da kadroda bir yenilemeye gitmedi.
1: Hiç.
0: Yenilemeye gitmesi gerekiyordu. Kadroyu yenilemedi. Ki bu takım SOS vermişti geçtiğimiz sezon sonu.
1: Sonlara doğru özellikle. Bunu
0: Evet.
1: kabul edelim.
0: Lang ucuz diye alınır mı? Demiş bir dinleyicimiz. Evet, mesajlara devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yakınına geldi 3 numaralı Atomic Cat. 1,5 boy kadar geride koşunun tek 3 yaşıtayı 4 numaralı Line Icardi koşuyor. Bunun 2 boy gerisine 6 numaralı Kinşal geldi. 4 boy kadar geride 5 numaralı Bucheron. Onun da 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı My Rainy Heart. 1,5 boy farkla 1800 metre start yerini 1 numaralı Bruarts lider geçti. 3 numaralı Atomic Cat'in gayretleri var. 1 boy geride 4 numaralı Line Icardi. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Kinjal. 3-4 boy geride 5 numaralı Bucheron. Onun da 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı My Rainy Heart sırasıyla 1400 metre start yerine doğru koşuyor atlar. 1,5 boy farkla önde 1 numaralı Bruart. 3 numaralı Atomic Cat'in 1 boy gerisinde 4 numaralı Line Icardi. 1400 direğini 3. geçti. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Kinjal. 3 boy geride 5 numaralı Bucheron. Onun da 3 boy gerisinde 2 numaralı My Rainy Heart sırasıyla 1200 metre start yeri de geçirdi. 2 boy farkla lider 1 numaralı Bruart. 3 numaralı Atomic Cat'in uğraşları sürüyor. Yine 1 boy kadar geride içeride 4 numaralı Line Icardi. Onun hemen yakınında koşuyor dış kulvarda 6 numaralı Kinjal. 3 boy kadar geride 5 numaralı Bucheron. Onun da 1 boy gerisine geldi 2 numaralı My Rainy Heart. Evet, koşunun son 800'üne doğru koşuyoruz. 1,5 boy farkla önde Bruars kendi temposuyla kaçıyor. Atomic Cat'in 2 boy kadar gerisine Line Icardi. Dışına meyillendi Kinjal. 4 boy kadar geride My Rainy Heart 5.'liğe girdi. Bucheron'un önüne konumlandı. Son 600'e girildiğinde tempoyu biraz daha yükledi Özcan Yıldırım. Bruars'la son viraja doğru yakın takipçisi Atomic Cat'in yarım boy bir boy kadar önünde geldi ve düzlüğe de iç kulvardan önde çıktı. Kinjal'ın içeriden Line Icardi'nin dış kulvardan iki numaralı My Reinhardt'ın içeriden de Bucheron'un gayretleri var. Son 300 metreye girildiğinde Buras var geldiğinde liderliğini korumaya çalışıyor ama ortadan geldi Kinjal. Liderliği alıyor Kinjal son 200'e girildikten sonra farkı bir anda 3 boya kadar çıkarttı Buras'ın. My Reinhardt'ın gayretleri var ama 6 numaralı Kinjal fotoyu buluyor. 1 numaralı Bruars ikinci, 2 numaralı My Rain art üçüncü, 3 numaralı Atomic Cat dördüncü, 4 numaralı Line Icardi de 5. oldu. 6 numaralı Kinjal Ayhan Kurşun da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki Batrakov geldi mi iş yapar mı? Demiş. Yani herkes yapacağını söylüyor. Ben izlemedim Ercan abi, sen de herhalde. Çok
1: oyuncuyu görmemiz lazım.
0: Evet. Bir fikir sahibi değiliz biz. Oyuncuyu bir görelim. Ama herkes iyi oyuncu diyor. Bakacağız. Tabii tutarsa genç oyuncu
1: Galatasaray için çok iyi olur tabii.
0: Yani iyi de bir Şampiyonlar Ligi oynarsa hemen 20'ye mi 30'a mı aldın? 30 diyelim. Hemen 50'ye alıcısı çıkar. 21 yaşındaki bir oyuncunun.
1: Tabii.
0: İşte 3-4 maç iyi oynasın. 2 gol 2 asist hemen kapına gelirler.
1: Değil mi?
0: Genç oyuncular öyle. Onların piyasası yüksek oluyor. Galatasaray'ın yedek oyuncusu nasıl olur diyor. Iheanacho olsaydı diyor. 1.3 milyon euroya transfer edildi diyor. Bilemiyorum.
1: Falcılık olur o.
0: Ya bilmiyoruz tabii. Rashford'u niye düşünmüyorlar? Evet, Rashford ismi de geçti. Maliyeti galiba yüksek. Leao gibi. Yani Leao kadar değil ama onun da yüksek olduğu söyleniyor.
1: Rashford'a 50 milyon euroyu Barcelona vermedi. Başka düşündü.
0: Hı hı.
1: Başka değerlendirmeler yaptı. Gordon'u aldı.
0: Gordon'a gittiler. Newcastle'da. Rashford beğendiğim bir oyuncu benim.
1: Herkes
0: beğeniyor. İş yapar bence. Her iki kanatta da oynar. Doğru.
1: Dün İngiltere'nin BBC ile beraber futbol spor yayınlarında her zaman iş yapan bir Sky Sports var.
0: Hı hı.
1: Orada bir programda Fernandes konusu geçti. Manchester'ın kaptanı.
0: Hı.
1: Onu haberleştirmişler. Sky Sports. Manchester United'ın hiç niyeti yok diyor. Oyuncuyu vermeye.
0: Hı.
1: Yani Galatasaray'la ilgili hani bir değerlendirmeler oldu ya birkaç.
0: Bruno Fernandes.
1: Evet.
0: Ya o evet, o tamamen kapandı galiba o konu. Hiç ümit yok deniyor.
1: Bunu bilgi olarak vereyim. Dün okudum onu. Veya televizyon programında bunun bir değerlendirmesi yapılmış. Hiçbir şekilde kaptanı vermek istemiyorlarmış.
0: Tabii Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi geçen sene. Yani Galatasaray 50-60 da verse galiba o transfer çok zor.
1: Zor tabii. Vermiyorum dedi mi bitti mi?
0: Tabii tabii. Yani Manchester United de paraya ihtiyacı olan bir kulüp değil.
1: Dünyanın ekonomik olarak en rahat kulüplerinden biri.
0: Manchester United. O yüzden o transfer yok ama mesela Can Uzun olabilirdi. Oraya hani Türk'ü orada kullansan, ki o da maliyetliydi.
1: Evet, o da atmıştı.
0: Türk'ü orada kullansan hani elinde hala yabancı opsiyonu kalırdı ama o da çok maliyetli olduğu için Galatasaray uzak durdu. Orada bir geri adım atmadı Eintracht Frankfurt.
1: Hiç, sıfır.
0: Geri adım atmayınca o iş de olmadı. Bakıyorum. Rus pasaportu var, kimse almaz.
1: Türkiye'den alır.
0: Türkiye'den alır. Rusya'dan alamıyorlar. Rusya'ya çünkü para girişi yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Bu nedenle yani yaptırımlardan dolayı.
1: Peki para girişi derken Rus parası olan rubleyi mi ödeyecek Galatasaray? Para girişi yapılmıyor. Yani uluslararası trafikte dolaşım yok.
0: Hı hı.
1: O zaman Rusya diyecek ki bana ruble vereceksin diyecek. Değil mi?
0: Başka bunu diye nasıl anlaştılar bilemiyorum.
1: Bu ödemeyi nasıl yapacaksın? Madem dolar dolaşımında ya da euro dolaşımında böyle bir,
0: hı hı,
1: kapalılık var, ambargo var. Değil mi? Onun bir çözümünü herhalde bulmuşlardır.
0: Bunu mutlaka bulunmuştur. Yeler Fenian sonu gidecekler arasında niye düşünmüyorsunuz? Onları zaten gitti gözüyle bakıyoruz biz. Yeler Fenian sona gitti gözüyle bakıyoruz.
1: Onlar önemli yok. Olan bonservisiyle mi gidecek?
0: Tabii tabii.
1: Yoksa kiraya mı verilecek?
0: Yabancı oyuncuları sayarken bunları saymıyoruz zaten.
1: Evet.
0: Oyuncuları saymıyoruz. Onlar gitti. Bizim gözümüzde Yeler kiralandı büyük ihtimalle. Nelson'da 5 milyonluk bir teklif vardı. Kabul görmedi. Şimdi büyük ihtimalle bedava gidecek. Öyle bir görüntü var. Yani 5 milyon

0: Adana Galatasaray orada evet dese en azından kurtulmuş olabilirdi. Daha iyi teklifler bekledi Galatasaray.
1: Geçen sene de fazla kendini gösteremedi ki İtalya'da.
0: İşte zaten kümede kalmaya çalışan bir takıma gitmişti. Orada da
1: Olmadı.
0: olmadı.
1: Nelson bir anda çöktü. Ben hala o işi çözemedim.
0: Ya Nelson ilk şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biriydi bence. İyi de oynamıştı. Taraftar da onu çok sevmişti. O hani kafası sarılı bir maç oynamıştı.
1: Bir de bir topu çizgiden çıkarması
0: Çizgiden
1: var.
0: çıkarmıştı.
1: İstanbul Spor maçıydı.
0: İstanbul Spor maçı. Taraftar da hani böyle oyuncuları, cengaver oyuncuları sever. Orada bir sıcak ilişki de kurulmuştu oyuncuyla taraftar arasında. Sonrasında bir kara kedi girdi.
1: Büyük bir formsuzluk başladı oyuncuda.
0: Evet. Bir dinleyicimiz iyi bir noktaya parmak basmış. Galatasaray neden oyuncu satamıyor ya da satmıyor demiş. Şimdi tekliflerin olduğunu biliyorum ama Galatasaray'ın istediği fiyatlar gelmiyor.
1: Şimdi Gabriel Sara maliyeti 19 milyon dolardı. Euro da değil, dolar. İngiltere'den, ikincilikten gelmişti. Gabriel Sara'ya 20 milyon dolar bile çıkmıyor demek ki. Bir teklif. Ya da 22. Yoksa niye vermesin?
0: Ya da maaş da ödedik. Hani 25'ten aşağı vermeyelim mi dendi bilmiyorum.
1: Öyle bir prensip kararı almış olabilir.
0: İşte Nelson'a gelmiş 5 gelmiş ama onlar
1: Kabul
0: da 5'i
1: edilmemiş.
0: 5'i kabul
1: E
0: etmiş.
1: şimdi Torreira ben gitmek istiyorum dedi.
0: Değil.
1: Şimdi Galatasaray 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncuyu bedavaya mı bırakacak? Bu olmaz tabii. Olur mu?
0: Olmaz.
1: Sen tam da nereye gitmek istiyorsun? İşte Arjantin'e. O takımla ilgili olarak bir bonservis gelmesi gerekmiyor mu? Güney Amerika'dan da o bonservis biliyorsun 3-4 milyon euro geliyor. Kimse kimseye son yılların en flash transferi Depay'dı.
0: Evet.
1: Brezilya'ya giden bayağı yüksek bir paraya gitti. Bonservis olarak da maaş olarak da Hollandalı. Onun dışında olmuyor işte göremiyoruz.
0: Olmuyor. Bir de şu var Nelson örneği. Belki bir pişmanlık da oldu orada. Hani 5'e vermedik. Keşke verseydik denmiş olabilir ama hayatta bu oluyor. Yani bir şey satacaksın. Satışa çıkarıyorsun. Bir teklif geliyor. Diyorsun ki daha iyisi gelir. Satmıyorum. Daha sonra o teklifi alamayabiliyorsun.
1: Evet.
0: Ya benim başıma geldi araba satarken. Bir teklif geldi. Satmadım. Dedim buraya vermem ben. 2 ay boyunca bekledim. O teklifi bir daha alamadım. Mesela. Daha
1: Demek
0: sonra
1: ki satacaktın.
0: daha aşağısına sattım.
1: Değil mi?
0: Yani evet. Demek ki ya bir teklif gelince onu iyi değerlendirmek lazım. Galatasaray'da da bu oluyor. Şimdi taraftar biz anlamadık bu stratejiyi demiş. Ben de anlamadım Galatasaray'ın transfer stratejisini.
1: Ya bu
0: Çok
1: strateji
0: kafa
1: neden
0: yordum
1: böyle?
0: ama anlamadım.
1: Gerçekten strateji neden böyle? Neden çözülemiyor? Ben de bayağı bunu düşündüm. Ortaya bir şey çıkmadı.
0: En son bugün yine gündeme geldi bu konu. Ben tabii izliyorum yayınları da hani bir şeyler kapabilir miyiz, bir şeyler öğrenebilir miyiz diye. Haluk Yürekli çıt başlılık var dedi. Yani bir grup işte karar vericiler ikiye bölünmüş durumda.
1: O kötü.
0: Birinin istediğini biri istemiyor, ötekinin istediğini öteki istemiyor. İşte biri A planını uygulayalım diyor, biri B planını uygulayalım diyor. Bu nedenle de kulüpte bir tıkanma söz konusu var diyor ki bunu sadece o söylemedi birçok söyleyen. İlk Ali Naci Küçük söylemişti.
1: Tamam bir tıkanma var. Bunu kabul edelim. Diyelim ki tıkanma var. Bunu çözecek tek bir kişi var.
0: Başkan.
1: Yani başkan niye duruyor orada?
0: Karar alıcı.
1: Böyle bir tıkanma varsa başkan der ki ben bunu tercih ediyorum. Bitti.
0: Bitti. Batrakov'da mesela başkan yürütmüş transfer sürecini. Sayın Dursun Özbek baştan sona kendisi yürütmüş. Çok beğenmiş zaten oyuncuyu. O da izlemiş. O transferi ben yapacağım demiş. Ben bitireceğim. Sayın Başkan bitirmiş. Haberler böyle yani biz duyduğumuzu söylüyoruz. Bakalım. Mızmız edeni göndereceksin. 100 yıllık kulüp bunlar diyor dinleyicimiz.
1: Çok güzel bir yorum yapmış. Değil mi dinleyicimiz?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ya sporun her takım sporlarının her dalında Bir takımda böyle mızmız sayısı çoksa onlarla vedalaşacaksın.
0: Real'e Bayern'e mızmızlanabiliyor mu oyuncu?
1: Onu düşünen oyuncu bile gidiyor. Gidiyor. Güle güle diyorlar. Ya ben gitmek istiyorum dedi. Ya Real Madrid'de ben gitmek istiyorum dersen zaten seni gönderirler.
0: Tabii.
1: Düşünebiliyor musun? Real Madrid'de oynuyorsun ama ben gitmek istiyorum diyorsun. Artık bir değişiklik olsun diyorsun. Hemen anında güle güle derler. Adios. Öyle değil mi?
0: Ben Madrid havasını beğenmedim. Bir Tenerife yapayım falan.
1: Hemen gönderirler.
0: Hemen. Biz uçak biletini alırız derler, gönderilir.
1: Yani Real, neredesin sen? Real Madrid'desin. Bu da Galatasaray'dasın sen. Ben işte gideyim, arkadaşlar şu bu gittiler diyorsan, ya buna mızmızlanma diyorum. Ve Torreira'yı tabii kastediyoruz. Kalacaksan kal. Gideceksen bonservisi şu diyeceksin oyuncuya. Getir bu bonservis bedelini, hangi kulüple anlaşıyorsan, görüşeceksen git. Yapacak bir şey yok. Evet. Sabahtan akşam kadar bunu düşünemezsin. Şampiyonlar Ligi başlıyor, lig başlıyor, devam başladı.
0: Yönetime tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz demiş dinleyicimiz.
1: Nasıl değerlendirelim? Yani şimdi daha 4 sene, enteresan bir ülkeyiz. 4 sene şampiyon olmuş bir yönetim var. Yönetim istifa diye bağırdı. Ya ben şimdi ne diyeyim ki buna? Ya sen bir şey diyebilir misin buna? Ya bir transferde geç kalındı bu sene.
0: Hata yine yönetimde. İletişimsizlik.
1: En büyük hata olabilir. Başka bir hata yok.
0: İletişim kurarsın, dersin ki bizim planımız bu. Şunu yapmaya çalışıyoruz.
1: Ya biliyorsun paramız bizim yok. Kontenjan bu.
0: Paramız ya da şu kadar. 10 lira. Ha,
1: kontenjan da bu.
0: Kontenjan bu. Anlatırsın.
1: Bunları en baştan anlatmak gerekiyor.
0: Karşında bir tane ya da 3 tane muhabir alırsın. Onlar da soru sorar. Tamam da o zaman işte niye Türk almıyorsunuz? Yedek kulübenizi güçlendirmiyorsunuz diye.
1: Piyasa çok yüksek. Biraz bütçemizi kısmak istiyoruz.
0: Cevap
1: verirsin.
0: Bunlar
1: anlatılabilir.
0: Ya da işte artık iletişim çağındayız. İnteraktif yayın yaparsın. Taraftar soru sorar. Taraftara cevap verirsin.
1: Tabii.
0: Mesela yani böyle bir iletişim yoluna gidilseydi o tepki de olmazdı. Ya taraftar ikna edilirdi bir şekilde.
1: Biz yine bu kadroya, teknik direktörümüze güveniyoruz. Bunu erkenden başlamak lazımdı. Artık çok geç kalındı. Bayağı geç kalındı.
0: Evet, onlar Türkiye'de çoğunlukla yapılmıyor ya da yanlış yapılıyor bu iletişim. Xavi Simons konuşuluyor. Başarılı olur mu? Ya Xavi Simons konuşulmuyor ya. Bir sosyal medya etkileşimi oldu Simons.
1: Evet.
0: Bir paylaşım yaptı diye gündem oldu. Konuşulmuyor, öyle bir konu yok.
1: Gündeme çok ağır bir şekilde düşmedi.
0: Yok, öyle bir konu yok, evet.
1: Geçen sene ne diyorduk Mayıs ayında? Bak kaç yüz tane isim konuşulacak transferde diyorduk. Bence yüzü bini geçti herhalde.
0: En çok güzel konu Ercan abi. Biri çıkarmıştı galiba TV Bu Spor'dan arkadaşlar. 90 küsur isim yazılmış.
1: Düşün.
0: Yani. Hani yarısı sallama olsa diyelim 45. Çok değil mi?
1: Herhalde.
0: Yani
1: bayağı çok.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor Moskova'da bulundum diyor. İstanbul'dan Kazım Bey.
1: Evet.
0: Kredi kartları çalışmıyor. Galatasaray parayı nasıl ödeyecek bilemiyorum diyor.
1: Ya bir yolunu bulurlar herhalde ya.
0: Tabii bir şekilde. Ya işte Lokomotiv Moskova kulübüne tren hediye edebilir Galatasaray.
1: Ya Rusya'nın ilişkilerinin iyi olduğu bir ülkeye yatırırlar parayı, oradan da Rusya parayı çeker. Yani bunun bir sürü formülü var. Bir ülkenin bankasına. Yani Lokomotiv Moskova adına yatırırlar parayı.
0: Hiç 30 milyon euro olmadı Ercan abi.
1: Ben bilmiyorum ya. Yani. Dertlere bak ya. Değil mi?
0: Nasıl gerçekleşir? Hiç bilmiyorum yani. Bir kamyona yükleyip kamyonla böyle gitseler.
1: Sınırda değil mi?
0: Sınırda. hiç ya bilmediğim bu para konularını bilmiyorum.
1: Ben de
0: para,
1: bilmiyorum.
0: Para bize uzak. Şimdi...
1: Hele bu paralar değil mi? 15 milyon euro bile diyorlar ki ucuz ya diyorlar mesela bazı insan. Neresi ucuz ya? Hayatımda 100 bin euroyu bir arada gördün mü?
0: Nakit değil mi?
1: Nakit.
0: Yok. Göremezsin zaten. kolay

0: Kolay göremezsin yani, normal bir vatandaş. Avrupa'da en çok para harcayan kulüp olabilir miyiz transferde? Ya o Premier Lig çok açık ara önde o konuda.
1: Premier Lig var. İspanya'daki Real Madrid,
0: Barcelona, onlar çok.
1: Barcelona, Gordon'a bir anda 70 milyon euro
0: Bir
1: verdiler.
0: anda.
1: Leipzig'ten transferde 120 milyon euro çıktı Real Madrid'in kasasından bir anda.
0: Bir anda tabii tabii yani o en çok biz
1: Onlar
0: ödemiyoruz.
1: ulaşamıyor. Bizde ilgisi yok.
0: Şimdi asıl olan Galatasaray'dır demiş
1: Tabii.
0: İzmir'den Mehmet Bey. Orası öyle. Kesin. Kontenjan ya da para problemi sadece Galatasaray'da mı var?
1: Herkes de
0: Demiş.
1: vardı. Galatasaray şu anda onu aşmak istemiyor.
0: Çorum buluyor, Beşiktaş buluyor, Galatasaray para bulamıyor mu? Ya
1: Ya onların cevabı bende yok.
0: onu bilemiyorum ben.
1: Bazılarının
0: Kâr
1: eli
0: açıklandı.
1: daha rahat olur. Nakit fazlalığı daha olabilir. Bazılarında olmayabilir. Bu değişiyor.
0: Ya Ercan abi, paran olabilir ama önünü göremiyorsundur. Ya şu 1-2 yıl içinde başımıza bir şey gelmesin. Şu parayı bir kötü günler için saklayayım da diyebilirsin.
1: Ya da borcum vardır. Bankalar Birliği'nden çıkmak yetmiyor ki.
0: Tabii illaki kulüpte de
1: Yani kredi
0: borcu olur.
1: alıyorsun diyelim. Kredi borcum var mesela. Taze kredi alıyorsun. Kredi borcum var. Onun geri ödemesi var. Geri ödemesiz bir kredi olmuyor. Ya yani bunları net olarak bilmiyoruz. Borcum var mı? Şu tarihe kadar diyelim ki bunu tamamen örnek olarak söylüyorum. A kulübü, B kulübü, C kulübü. 4 ayda 138 milyon euro ödemen gerekiyor mesela. Mutlaka. Şimdi o ödeme günü gelince ne yapacaksın?
0: Para bulacağım.
1: Bunlar hep problemler, düşünülmesi gereken olaylar.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Fatih Bey Ankara'dan, gelecek sene 8 artı 6 olacak. O yüzden biraz da bunu düşünerek yönetim hareket ediyor. Biraz
1: Herkes onu
0: nankör
1: düşünüyor.
0: müyüz diyor acaba, diyor bir Galatasaraylı olarak.
1: Herkes öyle diyor.
0: Ya şimdi şu konuda da tabii yönetimin hakkını verelim, Galatasaray yönetiminin. En rahat kontenjan konusunda en rahat takımlardan biri Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani çok fazla göndermesi gereken oyuncusu yok. Bir Yelert gidecek, bir Nelson gidecek. Problemler çözülüyor gibi Galatasaray'dan. İşte diğer kulüplerin daha fazla problemi var yabancı oyuncu sınırlamasında.
1: Ya Fenerbahçe'nin çok var.
0: Fenerbahçe'nin bayağı bir
1: Beşiktaş da
0: problemi.
1: gönderecek.
0: Beşiktaş da gönderecek.
1: Ya Beşiktaş şeyi göze almıştım da gördüğüm kadarıyla. Tamam, kimse istemiyorsa al paranı güle güle. Ya onu bile
0: Onu da göze
1: hesaplamışlar. Evet.
0: almış. Evet, kesinlikle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding.

0: Evet, biraz Beşiktaş diyelim bu bölümde. Ercan abi şimdi Kasımpaşa bir kiralama teklifinde bulundu Yasin Özcan için.
1: Evet.
0: Beşiktaş bu teklifi reddetti. Yani takımda kalmasını istiyor.
1: İtalyano kendisini bırakmak istemiyor.
0: Evet.
1: Uzun diyor sürede çok maçımız var arka arkaya. Ben diyor kendisinden büyük bir ihtimalle faydalanırım diyor.
0: Evet. Şimdi sağ kanat transferinde de Luke Bakio gündemi var ama son maçlarda da Çerni'nin golleri var. Şimdi kafalar da karıştı ya, Çerni kalsın mı, kalmasın mı? Luke Bakio'ya gidelim mi, gitmeyelim
1: Haşu
0: mi?
1: var. Belki Raşistan'dan çıkacaklar.
0: Oraya Luke Bakio yedek ya
1: Evet.
0: da Çerni yedek.
1: Evet.
0: Form durumuna göre.
1: Hangisi oynayacaksa oynayacak.
0: Ya bence Raşistan'dan çıkmak daha mantıklı görünüyor şu aşamada.
1: Belki onunla öyle anlaştılar. Öyle olacak. Çünkü Beşiktaş'tan da işte Udokai olsun, Musrati olsun, Onana olsun onlardan çıkıyorlar.
0: Şimdi kiralama teklif etmiş Beşiktaş. 3 milyon euro kiralama, 17 milyon euro satın alma opsiyonu ama burada Benfica'nın istediği fiyat 30 milyon bonservis satış.
1: Ha,
0: 30'u
1: direkt
0: verin.
1: olarak satmak istiyor.
0: 30'u verin alın.
1: Evet.
0: Beşiktaş da diyor ki biz kiralayalım.
1: Satın alma opsiyonunu kiralayalım, şu kadara kiralayalım.
0: Aynen. Aynen. Yani Trossard'ın da milli takımdan takım arkadaşı zaten. Luke Bakio.
1: Evet, Belçikalı.
0: Evet, Sevilla'dan transfer olmuştu Benfica'ya 20 milyon euroya. Aynı parayı biz verelim ama diyor Beşiktaş bir kısmını bu sene kiralık opsiyonuyla verelim, sonrasını tamamlayalım.
1: İlişkiler de fena değil Beşiktaş'la Benfica arasında.
0: Evet.
1: Belki bu konuda bir gelişme olabilir.
0: Şimdi sözleşmesine baktım, 2030'da bitiyor.
1: Bir de tabii oyuncu çok şans bulabiliyor mu bu sezon kadroya baktığımızda? O da önemli. Kendi istiyor mu? Trossard büyük bir avantaj oldu Beşiktaş için.
0: Evet, yani Belçikalı oyuncuların
1: Belçikalı
0: transferinde.
1: oyuncular anlamında. Vlahovic de büyük avantaj oldu.
0: Evet.
1: Ya bazı oyuncuların Beşiktaş'a bakışını değiştirdi. Onu söyleyeyim.
0: Vlahovic, Trossard, değil mi? Nübel.
1: Nübel, evet.
0: İşte Orkun, hem Portekiz hem Hollanda liginde saygı gören bir
1: Birçok
0: oyuncu.
1: oyuncu, evet, bu takıma gidilebilir düşüncesine bir anda kapılabilirler.
0: İtalyano, ne derseniz deyin, bir marka. İki finali
1: E
0: var
1: tabii ki.
0: Avrupa'da. Değil mi?
1: Avrupa'da iki takım finale çıkartmış. Teknik direktör.
0: Şimdi taraftara bakıyorsun. Bir taraftar kültürü var. Yani Beşiktaş
1: Evet.
0: için de bu oyuncular ve teknik direktör, dediğin gibi Ercan abi, bir albeni oluşturdu sanki. Son yıllarda Beşiktaş'ın belki de Avrupa'da o kaybettiği prestiji kazanması anlamında da bu yılki bu transferleri ben anlamlı buluyorum.
1: Ben de anlamlı buluyorum ve bundan sonra da her kulüp zaten böyle düşünmeli diye bir değerlendirme yapmak isterim. Bu transferlerin üstüne böyle 1-2 yaptığın zaman öyle hersine 5-6 transfere gerek yok.
0: Tabii.
1: İstediğin oyuncuyu alabilirsin. Evet.
0: Alırsın. Aynen
1: Ve
0: öyle.
1: çok güçlü bir kadroya sahip olursun her zaman.
0: Şimdi Udokai ve Monza anlaşmıştı Ercan abi
1: Evet, açıklama bekleniyor. Oldu mu olmadı mı göreceğiz.
0: transferde.
1: Inter'de Monza ile oynuyor bu hafta.
0: Monza ile Beşiktaş'ın şu anda bazı konularda anlaşamadığı haberleri var.
1: Evet, anlaşırlar
0: Bir
1: belki.
0: noktada buluşurlar diye düşünüyorum ben. Yani çünkü Monza ile Udokai kişisel şartlarda anlaştı. Monza da transferi bitirmek istiyor. Ama Beşiktaş ile Monza arasında henüz o beklenen anlaşma söz konusu değil ama ben de senin aynı kanaatteyim. Bir noktada buluşacaklarını şahsen düşünüyorum. Udokai'yi çok fazla yani ısrarlı bir şekilde tutmak istemeyecektir İtalyano.
1: Hiç şans vermedi.
0: Kanaatim öyle,
1: Evet,
0: evet.
1: evet.
0: Yani bir şekilde bu uzlaşma yolu bulunacaktır.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle bir durum var. Şimdi yine Beşiktaş'tan devam edecek olursak, Beşiktaş bu hafta sonu dört büyüklerden kazanan tek takım. Peki maçların hepsini izledin Ercan abi. En iyi futbolu Beşiktaş oynadı diyebilir misin?
1: İlk yarısı, maçın ilk yarısı itibariyle mükemmeldi bence. İkinci de onlar da tabii biraz daha düşer gibi oldular ama maçın geneline de bunu yayabiliriz. Evet, Beşiktaş'ı beğendim.
0: Ve
1: Ama
0: yine
1: ilk
0: gol
1: yarı mükemmeldi.
0: benim için en önemli nokta Beşiktaş'ın yine gol yemeden kazanmış olması.
1: Az pozisyon veriyor zaten.
0: Bir şut geldi.
1: Rakiplerin şut girişimlerini bile engellemeye çalışıyor. Yani bu oyun sistemi iyice oturursa o zaman biraz üzülebilir rakipler. Oyun sistemi tam anlamıyla oturursa.
0: Peki Italiano bir kimlik kazandırıyor Beşiktaş'a diyebilir miyiz?
1: Ona uğraşıyor.
0: Oyun kimliği kazandırıyor gibi geliyor bana. Daha zamanı var da bir 3-5 maçla olacak şey değil.
1: Ona uğraşıyor.
0: Ama evet bir kimlik oturtmaya çalışıyor Beşiktaş'a.
1: Ya benim diyor benim oyun tarzım gitti. Bu. Böyle oynayacağız. Hı-hı. Ve kesinlikle de taviz vermeyeceğiz.
0: Tabii takımın fizik gücü dediğin gibi ikinci yarı düşmesi normal. Sezon başı hava sıcak. Ama bu takım güzel sinyaller veriyor. Bence.
1: Geçen senelere göre çok farklı Mehmet.
0: Evet evet güzel sinyaller veriyor Beşiktaş. Daha farklı kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Ama diğer rakiplerinin takıldığı hafta sonunda skor ne olursa olsun kazanmış olması değerli.
1: Değerli ve önemli.
0: Evet yani 3 puanla başladı Beşiktaş sezona. Ve bir başka isim Nico Gonzalez. Ercan abi okudun mu bilmiyorum İtalyan basınında.
1: Okudum.
0: Nico Gonzalez'e de satın alma opsiyonlu.
1: Juventus.
0: Evet.
1: 28 yaşında. O biraz bana tam inandırıcı gelmedi ama olabilir tabii. Yani öyle bir tercih de olabilir.
0: Evet yani mali riski Beşiktaş'ta sınırlamak istiyor. Kiralama artı satın alma opsiyonu şu anda takımlarımızın ana gündem maddesi gibi.
1: Evet.
0: Galatasaray bunu ısrarla istedi. Son iki sezondur bunu yaptı zaten. Devre arasında da geçtiğimiz kış döneminde sadece Niaga'ya bonservis verilmişti. Diğer oyuncular kiralanmıştı. Hem Lang, hem Asprilla, hem de evet. Sasha Boy. Bu sene de yine o yöntemi izliyor Galatasaray. Şimdi Beşiktaş'ta da bu tekliflerin arttığını, yani kiralama üstü satın alma tekliflerinin arttığını görüyoruz.
1: Normal.
0: Mantıklı.
1: Bütçeye fazla yük gelmemesi. En azından satın alma opsiyonum var da o opsiyon için belirli oynama şartları, belirli maddeler gerekiyor değil mi?
0: Ama bir de Ercan şu da var. 30 verdin tutmadı. Hayda. Ne
1: bittin.
0: Olacak?
1: Bittin. Tam bittin.
0: İşte evet. O riski de almak istemiyor takımlarımız. Bu da mantıklı bir yaklaşım bence.
1: Kesinlikle.
0: Sasha Tavolieri yaptı bu haberi. Ne kadar doğru. Nico Gonzalez haberini. Biz de gündemimize aldık. Kiralama artı satın alma opsiyonu.
1: Evet.
0: İyi bir kanat oyuncusu. Nico Gonzalez. Bunun
1: bir Benfica bir Juventus cephesi var.
0: Evet. Luke Bakio.
1: Luke Bakio ile Gonzalez.
0: Ve Nico Gonzalez. Bunlardan birini bitirmeye çalışacak siyah beyazlar kanat opsiyonu için.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir numaralı Akbelan sokuldu. Bir boy geride iç kulvarda 4 numaralı Gökırmak koşuyor. Onun dışında da 2 numaralı Boğaz Çocuğu. 1800 metre startleri geçirdi. 2 boy farkla önde 3 numaralı Kahramanoğlu. İç kulvarda 5 numaralı Özmen Bey'in hemen yakınında bir boyun farkla dışında 1 numaralı Akbelan'ın gayretleri var. 2 boy kadar geriye 2 numaralı Boğaz Çocuğu geldi. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 1600 lirayı geçirirken 4 numaralı Gökırmak. Evet 1400 startına doğru yine 2 boy 2,5 boy farkla Kahramanoğlu kaçıyor. 5 numaralı Özmen Bey şimdi ikincilikteki yerini netleştirdi. 1 numaralı Akbelan'ın 1 boy kadar önünde koşuyor. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Gökırmak'ta dışındaki 2 numaralı Boğaz Çocuğu'nun bir adım önünde. 1200 metre startleri geçirdi. 2 boy farkla Kahramanoğlu kaçıyor yine. 5 numaralı Özmen Bey onu takip ediyor. Dışında yakınında 1 numaralı Akbelan. 2 boy kadar geride 4 numaralı Gökırmak. Onun da bir boy gerisinde 2 numaralı Boğaz Çocuğu. 1000 metre startleri geçildi. Ahmet Çelik şöyle soluna baktı. Rakiplerini kontrol etti. 1,5 boy farkta önde Kahramanoğlu. Dışarıda Akbelan. Hemen içinde Özmen Bey'in gayretleri var. Bir boy geride.

0: Dördüncülüğe Boğaz çocuğu girdi şimdi. Gökırmak'ta 5. pozisyonda son 800'e girildiğinde tempoyu artıran Özmen Bey oldu. Geldi Kahramanoğlu'nu biraz daha sürat yapması adına teşvik etti. Sanıyorum ki koşu daha da tempo yaptı. Gerilerden Gökırmak içeriden yükleniyor. Akbelen Boğaz çocuğu sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Kahramanoğlu bir boy farklı önde. 5 numaralı Özmen Bey'in gerilerden 4 numaralı Gökırmak'ın gayretleri var. Anadolu Sarı Settesi koşusunda son viraj dönüldü. Kahramanoğlu düzle lider çıktı ama 5 numaralı Özmen Bey geldi ona yapıştı. 4 numaralı Gökırmak da sprintini atmaya başladı. Ortadan Özmen Bey geliyor, dışından Gökırmak. Kahramanoğlu'ndan koptular. Gökırmak bir baş bir boyuna hakim oluyor. Özmen Bey de veriyor iki at lüte. Tutuştular. Gökırmak mı? Özmen Bey mi kazanacak? Kazanacak içerideki boynunu uzatan Özmen Bey yetiştiği yerin kupasını alıyor. 4 numaralı Gökırmak ikinci. 3 numaralı Kahramanoğlu üçüncü. 2 numaralı Boğaz çocuğu dördüncü. 1 numaralı Akbelen da beşinci oldu. Bu iki güzide safkan beni de heyecanlandırdı. 5 numaralı Özmen Bey boynunu uzattı ve Anadolu Tarım İşletmesi koşusunu Selim Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 19'da start alacak ilk ayak. 5 numaralı Kip Musa yarış gördü. Nefes ve kondisyon eksiğini tamamladı. Çok da iyi bakılıyor. İdman pistinde de mükemmel. Benim favorim 8 numaralı Gipsy Thunder. Yine geçen hafta da sizlere özellikle bahsettiğim son yarışındaki ikinciliğiyle bizim favorilerimiz arasındaydı. 12 numaralı Sally Girl ve 13 numaralı Zelinda tercih edilebilir. Sıralamam 5, 8, 12, 13. İkinci ayakta kalabalık bir yarış bizleri bekliyor ki bu kalabalık yarış içerisinde benim favorim 4 numaralı Kader Gücü. Daha sonra 10 numaralı Cebe Bey. Yine 11 numaralı Yener Sultan'dan vazgeçmek istemiyorum. Bu 3 safkanı sizlere ön planda değerlendirmeniz tavsiye ediyorum. 4, 10, 11. Yener Sultan 5.likler serisini artık bugün son verebilir değerli Radyo Spor dinleyicileri. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ise tercih ettiğimiz safkanlar içerisinde 1 numaralı Daella var tabii ki. 1 numaralı Daella'nın Enes Bozdağ ile son yarışındaki performansının ardından beklenti bir üst safhaya çıktı. 6 numaralı Vaynak kilo avantajı, 3 numaralı Bondless Power ve 2 numaralı Prenses Deniz ikramiyenin diğer ortakları olacaklar. 1-6-3-2. 4. ayakta Aydın Demirkıran'ı hafta ortası İstanbul'da gördüm. 1 numaralı Bodrumlu için çok iyi şeyler söyledi. Kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ve banko olarak öneriyorum ama rakip noktasında Alcatraz kuşçusu ve 4 numaralı Papetti'nin de performanslarını merakla bekliyorum. Tercihimiz yine özellikle Papetti'nin sürpriz şansını ekip arkadaşlarım da görüyor. 5. ayakta 3 numaralı Lejur Bankom. Son ayakta ise 3 numaralı Yıldız Soy, 8 numaralı Yol Gezer ve 6 numaralı Süt Limanı ikramiyenin diğer ortakları olacaklar. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, Kocaeli programında sizler için analiz ettik. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Fenerbahçe Devler

0: Kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fenerbahçe Lyon maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
3: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, son bölümdeyiz. Bond'dan bir mesaj geldi. İlk kez Bond'dan bir mesaj alıyoruz.
8: Almanya'dan.
7: Diyor ki dinleyicimiz, bazı diyor açıklamalarını talihsiz buldum İsmail Hoca'nın diyor. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. İşte Talişka gözümün içine bakıyor, Lukaku iyi bir çocuk. Bunlar talihsiz açıklamalar. Bu insanlar çocuk değil diyor. Profesyonel açıklamalar değil bence demiş.
8: Ya, olabilir tabii. Hı-hı. Dinleyicimizin görüşü.
7: Dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş. Teşekkür edelim kendisine. Diğer mesajlara da bakacağım. Evet, at yarışını anlatan abi çok güzel anlattı demiş. İki mesaj
8: biz
7: gelmiş.
8: De ikimiz de öyle dedik stüdyoda.
7: Aynen, çok çok güzel.
8: Heyecan doluydu.
7: Evet, ağzına sağlık. Şimdi diyor ki bir dinleyicimiz, Olaytan hata yaptı diye Olaytan'ı dışarıya alan Italiano, Eyüpsporlu oyuncunun saçını çeken oyuncumuza da oyundan alsaydı keşke demiş. Satılmış bey.
8: Faal de her türlü faal oluyor.
7: Evet. Görüşünü dile getirmiş.
8: Ya, o anda saçı gördü, saçı çekti. Evet.
7: Çok enteresan. Yani çok nadir görülebilecek olaylardan
8: biri. Yaz o saçta öyle bir saçla nasıl oynuyorsun ya?
7: Ercan abi, o saç bir kilo vardır.
8: Evet. Ya oyuncunun kendisi anlamında söylüyor.
7: Tabii. Ekstra bir ağırlık o saç. Çok zor o saçla oynamak. Bir de yağmurlu havada ekstra çeker.
8: Bitti.
7: Oo. Demek ki rahat ediyor yani. Ben de düşündüm senin düşündüğünü. O saç bir ağırlık yapar çünkü.
8: Hayır, dezavantaj da bak, saçından çekti.
7: Ya, hareketini de kısıtlayabilir.
8: Tabii.
7: Ne bileyim, aniden döndün yüzüne gelir, gözüne gelir.
8: Tabii tabii.
7: Yüzünü gözünü kapatır. Çok güzel evet ama... Oynarken,
8: futbol için uygun mu?
7: Evet, oynarken zorluk çıkarır.
8: Tartışmaya açık.
7: Zorluk çıkarır. Şimdi ben en son diyor Beşiktaş'ı beğendiğimde Galatasaray'ı 5-0 yenmişlerdi. Bu sene diyor beğenmemeyi tercih ediyorum diyor dinleyicimiz.
8: Tek maçta değil mi? Abi ben oyunu fena bulmuyorum. Onu söyleyeyim.
7: Hala ben Beşiktaş'ı da hazır bulmadım bu arada.
8: Tabii normal değil mi?
7: Tabii tabii, hazır Beşiktaş da hazır değil. Tek kazanan büyüklerden o. Ama Beşiktaş da hazır değil. Hani 5. resmi maçı olmasına rağmen.
8: Normal değil mi? Sezon, her sezon başı aksayan takımlar vardır. Arsenal City örneğini verdik.
7: Hı hı. Yok, City de hazır değil. Oyunculara bakıyorsun. Mesela Haaland normalde kaleciyle beraber içeri sokacağı topa vuramıyor.
8: Normal.
7: Hı hı. Genç oyuncuyu Galatasaray'da hangi pozisyona kullanırsınız? Forvet mi, kanat mı demiş.
8: Ve çok iyiyse forvette de kullanırım. Oyuncu çok iyiyse. Bak, Aston Villa'nın santraforu kaç yaşında? Süper Kupa'da gol attı. Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında. Neden olmasın?
7: Evet. İşte başkanın düşüncesi forveti, Galatasaray'ın forveti genç olmasın noktasında. Ha,
8: deneyimli olsun.
7: Deneyimli olsun. İyi golcü olsun noktasında Sayın Dursun Özbey'in. Bu arada Oli Watkins de El Hilal'le anlaşmış. Bir ara Fenerbahçe'nin gündeminde.
8: Evet. Bayağı gündemdeydi.
7: Evet. Geldi gelecek.
8: Oluyor, iş bitiyor derken.
7: Derken El Hilal'le anlaştı Oli Watkins. Uf.

0: Galatasaray taraftarı 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu tepkiyi vermemeliydi diyor bir dinleyicimiz.
1: Bayağı şaşırtıcı bulundu çoğu kişi tarafından. Ya ben de işlerindeyim. Değil mi? 4 sene şampiyon olmuşsun.
0: Ama evet yani transfersizlikten dolayı bir tane oyuncu.
1: O anlatamam ama.
0: Evet anlatamam ama. Ya mesela bu şu Batrakov'u alıp atsaydın sahaya ilk maç öncesinde bu tepki olmazdı. Bence. Bence tabii. Yine bilmiyorum da tribün şeyini.
1: Ya Batrakov'la bir tane diyelim misal veriyorum. Sola çıkarsaydın olmazdı.
0: Olmazdı. Tabii olmazdı.
1: Ve şu açıklamayı da yapabilirdin. Ya biz bu sene böyle yapabiliyoruz.
0: Ya da Lemina'nın yerine iyi bir orta saha.
1: Alsaydın.
0: Ugo Çukwu'nun yerine ya da iyi bir orta saha. Evet. Alsaydın bu olmazdı. Ya da bir stoper, Abdülkerim'in yedeği hep konuşuluyor. Alsaydın bunlar olmazdı. Bence.
1: Çok geç kalındı. Vakit vardı ama artık geç kalındı. Bunu ben de kabul ediyorum. Daha vakit var diyorduk Haziran'da.
0: Yok artık gecikildi artık canım. Yok. Net gecikildi. Şimdi bir haber geldi. Okan Buruk Batrakov'u Erzurum maçının kadrosunu almak istiyor diye. Yarın çarşamba yarın gelmesi bekleniyor. Alabilir. Kadroyu alabilir ama oynatır mı bilmiyorum.
1: Oyuncu hazır çünkü.
0: Oyuncu hazır.
1: Her yönüyle kondisyonda her şey hazır. Rusya'da ilk başladı.
0: Tabii tabii oynayarak geliyor. Sadece adaptasyon problemi olabilir. Yani Galatasaray'ın oyununa adapte olabilir. Olacak. İşte o, takım arkadaşlarını
1: on
0: tanıyacak.
1: 10 numara pozisyonda oynayan oyuncu da başlanabilir oyuncuyla ya. Neden olmasın?
0: Ya gördüğüm kadarıyla tam izlemedim hiçbir maçını. Gördüğüm kadarıyla çalışkan da bir çocuk. Yani orta sahaya yardımı da var.
1: Teknik kapasitesi çok iyi olduğunu tabii gördüğümüz kadarıyla. Hı-hı. Bak onu söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Tekrar söyleyeyim. Biz 90 dakika öyle hiç oturup Batrakov falan seyretmedik.
0: Yok. Yok.
1: Seyreden varsa da helal olsun.
0: Aynen.
1: Hiç kimse de yayınlamıyoruz ligini.
0: Tabii tabii yani. Bir şekilde izleyenler nereden izledi bilmiyorum da yöntemlerini bulmuşlardır. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Paran olmayabilir ama yine de iyi bir takım kurmalısın diyor dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi'nde diyor çünkü kötü sonuçlar alabilirsin. Takım çökebilir diyor.
1: Evet, şimdi hem takım olarak mesela öne çıkanlar var hem para harcayarak öne çıkanlar var. Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında milyonlarca euro mu harcıyordu?
0: Yok.
1: Ama geldi yendi Galatasaray'ı burada. Öyle takım var. Fakat o tarz takımların o politikaları da bizim ligimizde kabul edilmiyor. Hı hı. Ama onlar takımlar. O oluşumu tamamlamış durumdalar. Hı hı. Teknik direktörlerinin tamamen hazırladığı takım onlar.
0: Türkiye'de işte o olmuyor Ercan abi. Yani bir sistem takımı, teknik direktör takımı kolay kolay kurulamıyor. İşte Göztepe bunu kuruyor. Zaman zaman evet. Görüyoruz. Göztepe'yi konuşuyoruz. İşte bir teknik direktör takımı, belli bir kültür var. İşte çok para harcamadan da belli seviyeye kadar futbol oynayabiliyor diyebiliyoruz ama büyük takımlarımız için genelde bu söz konusu değil. Hatta ne dedi Okan Buruk? Biz yetiştirici takım değiliz dedi. Biz diyor alır, kullanırız diyor.
1: Tabii.
0: Öyle bir şey kültürümüz var diyor.
1: Hı-hı. Ya şimdi şu var. Real Madrid ne yapıyor? Avrupa şampiyonu olmak istiyor. Hedefleri her sene aynı. Ve La Liga'yı almak istiyor. Hı-hı. Avrupa şampiyonu olamayıp eleniyorsa La Liga'yı da alamıyorsa antrenörü gönderiyor. O teknik direktör takımı değildir Real Madrid.
0: Değildir.
1: Yok. Ancelotti çok iyi dayandı orada mesela.
0: Evet. La Liga'yı alsan da gönderiyorlar Ercan abi.
1: Hayır, öyle bir özelliği de var. Oynattığın oyunu beğenmedik diyorlar.
0: Capello'ya dedikleri gibi.
1: Birkaç kişiye daha dediler. Del Bosque'ye de dediler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Şampiyon olduk ama bu oyun sistemini beğenmedik dediler.
0: Evet. Real Madrid böyle oynamaz.
1: Evet.
0: Deyip gönderdikleri de oluyor. Tabii.
1: Ama her takım böyle değil. Çünkü Avrupa şampiyonundan bahsediyorum. Yani Kupa 1'i alma en çok alan takım. Her takım böyle değil.
0: Değil. Dinleyicimiz demiş ki keşke o saç bende olsaydı da benim saçımı çekselerdi.
1: Güzel espri.
0: Asensio Vedat ikilisi Asensio Talişka ikilisinin yerine daha iyi olmaz mı?

0: Yani Vedat...
1: O Vedat tam santrafor.
0: Tabii, Vedat tam santrafor. Tam hazır mı? Fizik gücü ne, nasıl?
1: Bilmiyoruz onu.
0: Onu İsmail Hoca bilir. İsmail Hoca en net kararı verecek.
1: Ama Talişka da şu anda sezona çok iyi başladığı için. Çok formda. Şöyle söyleyebiliriz.
0: Her
1: haksızlık olur.
0: Her maç gol. Her
1: değil mi? Şimdi nasıl keseceksin? Bir de o var.
0: Akan oyunda gol. Serbest vuruştan gol.
1: Gol. Talişka atıyor.
0: Atıyor.
1: Hadi sen otur, sen santrafor değilsin mi diyeceğiz Talişka'ya. O olmaz.
0: Formda oyuncun varken mutlaka ona göre bir sistem uygulaman lazım. Getson Türkiye'ye gelmek istiyor haberleri var. Olur mu?
1: O haberler hiç doğrulanmadı.
0: Ben doğrulatamadım açıkçası. O haberler çıkıyor bir şekilde.
1: Maaşı da çok yüksek bu arada.
0: Yüksek maaş. Evet, bu da doğru olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kadar kaliteli transfer yapmasaydı Galatasaray taraftarı da tepki vermezdi bence diyor.
1: İhtimallerden biri.
0: Biraz Trabzonspor'u konuşalım. Bir de lider Ahmetspor'u konuşalım. Ahmetspor da iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftayı lider tamamladı.
1: Çok rahat bir
0: 3-0. Çok rahat.
1: Çok rahat.
0: Üstün bir oyun.
1: Üstün oyun. Dün de konuştuk bayağı. Pazartesi açılışta. Ben evet, kendi evinde birçok takımı zorlayacağı kanaatindeyim.
0: Ahmetspor'un.
1: Evet.
0: Evet evet, Ahmetspor gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Güçlü üst perdeden başladı.
1: Evet.
0: İlk haftayı da lider geçti. 3-0'lık galibiyetle ben tebrik ediyorum Ahmetspor'u da. İyi bir oyun Ercan abi.
1: Hem iyi oyun hem de çok deneyimli futbolcularla yola devam ediyorlar.
0: Yani topa çok sahip oldular mı? Olmadılar. Ama verimli kullandılar topu. Çok verimli kullandılar.
1: Gollerde atılış anlamında güzel.
0: Evet. Yani Dia Sabia zaten 2 gol attı. Gökhan da 3. gol attı 70'te.
1: Evet. Ve maç bitti zaten.
0: Evet, maç bitti. Yani Erzurumspor çok bir varlık gösteremedi. Tek bir isabetli şutu var Erzurumspor'un. Ahmetspor da ilk haftayı lider tamamladı. Muhammed Salah'ı ilk kez izledik. Son bölümde de olsa.
1: Salah her zaman heyecan verici.
0: Verir her zaman.
1: İki tane de vuruşu var, pozisyonu var. Ya, Türkiye Ligi'nde keyif Salah'ı izlemek.
0: Hazır değil, söyleyeyim.
1: Haftalar geçtikçe oyuna ağırlığını hep koyacaktır.
0: Şimdi en önemli konuyu sen söyledin. Hazır olmadığı belli. Ama iki tane pozisyona girdi hemen.
1: Hemen tabii canım.
0: İki tane pozisyon. Şimdi hazır olduğu zaman bu ikisinden birini atacak.
1: Net.
0: Net. Ya onu da gördük.
1: Ya Salah'ı boş bıraktığın anda cezayı keser. Hı hı. Bir anda topu tavanda görürsün.
0: Aynen yani.
1: Kalenin tavanına doğru filelere gider top.
0: Hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünür. Bir bakmışsın skor bortta.
1: Salah atmış golü.
0: Salah atmış.
1: Evet.
0: O yüzden yani benim için önemli olan Salah'ın süre almasıydı. Süre aldı. Pozisyona girmesiydi. Pozisyona girdi. Arkadaşları da tabii daha onu anlayacak. O arkadaşlarını anlayacak. İşte onu Açu'ya çıkardığı top vardı. Onu Açu yanlış yere hareketlendi mesela. Şimdi
1: evet.
0: O iletişimler de oturacak,
1: düzelecek
0: zamanla.
1: Evet.
0: Düzelecek. Salah'tan her türlü verim alır Trabzonspor. Benim kanaatim.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Nunez olacaktı. O konuda bir gecikme oldu biraz.
0: Evet, orada bitti anlaşma. Herkes işte kulüple anlaşıldı, oyuncuyla anlaşıldı ve dendi ama devamı gelmedi.
1: Bir sessizlik oldu.
0: Orada bir, yani son 24 saattir bir hareket yok.
1: Evet.
0: Orada da bir sessizlik var. Ama o transfer de her an sanki bitebilir.
1: Geçen sene Trabzonspor'un tabii etkili olduğu anlarda bir santrafor, ya bir hücumcu daha vardı. Onaçu'ya yardımcı olan Augusto.
0: Hı hı.
1: O tarz oyuncunun Fatih Terim'in bu oyun sisteminde etkili olduğunu geçen sene gördük. Mutlaka oraya da bir oyuncu gerekiyor.
0: Bu yönde çalışmalar var. Nunez'deki o tıkanmanın nedenini bilemiyorum.
1: Doğru. Tabii. Bir de ben Zubkov'u beğeniyordum. O da gitti Yunanistan'a.
0: Evet, Zubkov faydalıydı. Ne olursa olsun faydalıydı.
1: Folcarelli'nin sakatlığı da orta alanı etkiledi. Bu hafta Muçi de yoktu.
0: Ya çok hazır görmedim ben Trabzonspor'u.
1: Saydığım oyuncular. Hı-hı. Muçi yok. Folcarelli yok. 11'in oyuncuları bunlar.
0: Salah hazırlanacak.
1: Augusto yok. ne olursa olsun orta alan

0: da en büyük yükü alan ve Fiorentina'ya transfer olan olay yok. Bir oyuncu daha eksildi orta. Hı-hı. İki tane iyi oyuncusu orta sahada yoktu bu hafta.
1: Yoktu.
0: Volcarelli ile Ulay.
1: Takım oyunu olarak da baktığımda kopukluklar gördüm ben Trabzonspor'da.
0: Çünkü bayağı oyuncun yok.
1: Bağlantı.
0: İlk defa oynayan oyuncular var.
1: İşte o Olay'ı çok aradı gözler. Bağlantıyı yapacak oyuncuyu.
0: Olay'ı tabii.
1: O bağlandı. Volcarelli de yok, Ulay'ı da yok. O orada bir kopma, hani kısa devre derler ya. Kısa devre vardı. Orada bir sıkıntı çok belli etti kendini.
0: Orada tabii bir ritim iş yapmıyor. Değil mi?
1: Evet evet yani. Tabii zamanla işte bu az önce senin saydığın oyuncular gelecek. Salah form tutacak, diğer oyuncuların formu yükselecek. Ama Trabzon'u da hazır görmediğimi söyleyeyim. Fenerbahçe evet Avrupa'da oynuyor olsa da rotasyon belki ritmini bozdu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de iyi bir futbol oynayamadı. Galatasaray'ı çok yavaş buldum oyununu. Onu söyleyeyim.
0: Genel evet hatları... öyle bir çabuk oyun yoktu. Ben de ona şaşırdım.
1: Evet. Galatasaray bayağı ağır oynuyor yani futbolu. Ki günümüzde hız çok önemli. İlk haftanın genel değerlendirmesini de bu şekilde yapalım. İşte Göztepe'yi beğendim. Topu verimli kullandı.
0: Samsunspor da o iyi hücum yapabiliyor.
1: Evet, Samsunspor, Göztepe maçı ve Ahmetspor'un da ilk haftayı lider tamamlaması. Bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim.
0: Fenerbahçe'ye başarılar Lyon karşısında. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz.
1: Yani skor ne olursa olsun
0: avantajlı bir sonuç
1: avantajlı
0: olsun.
1: Avantajlı bir skor olsun. Evet, yani kazanarak gitmek Fransa'ya
0: önemli.
1: Çok çok değerli olacak. Umuyoruz ki Fenerbahçe bugün istediğini alır. Ercan abi ağzına sağlık. Çok,
0: çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya, sen de nesinede canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fenerbahçe Lyon maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
13: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
15: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
16: Bazıları bunlardı ve Arabi'nin yerini aldı. Alça numaralı gözü deli hazırlık yapan Tay. Gözü deli baksa yaklaşıyor. Gözü deli start görevlerini

0: Teknolojinin yardımıyla yerini almak üzere. Evet, gözü deli de baksın içindeki yerini almak üzere. Daha geride 7 numaralı misilleme var. Bu arada 1 numaralı Bay Ahmet box içinde bir sıkıntı yaşadı sanıyorum. Hemen dışarı aldılar. Halis Karataş box içinde. Şimdi aşağı inecek mi bakalım. Bay Ahmet'i dışarı aldılar. Altı numaralı gözü delinin hazırlığı devam ediyor. Üç numaralı asalet sahibinin koşmayacağını bir kez daha hatırlatalım. Gözü deli isimli tay hazır. Bir numaralı Bay Ahmet dışarıya alınmıştı. Onu ve yedi numaralı misilleme isimli tayları bekliyoruz. Şimdi bir numaralı Bay Ahmet'i kulvarına yaklaştırdı start görevlileri. Bir numaralı Bay Ahmet kulvarına alındı. Halis Karataş da tayıyla yeniden buluşuyor ve 7 numaralı misilleme kaldı box dışında. Misilleme Searching Box'taki yerini alan son tay oldu. Taylar hazır. Son kontroller yapıldı. Start verildi ve Yaşar Esin koşusu başladı. 4 numaralı Küçük Azat 3-4 boy kadar geride ekmetelerde. Ayana serisin 1 numaralı Bay Ahmet hemen numaraya çıktı. 1 boy kadar fark yaptı. İkinci 6 numaralı gözü deli sokuldu. Bunun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Eylül Sel koşuyor. Onun dışına geldi. 7 numaralı misilleme önlerden yer kaptı. 2 boy kadar geride 5 numaralı Arabi'nin. Onun 1 boy gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Dedem Hamza Reis. 4 boy geride 1000 metre startleri geçirirken 4 numaralı Küçük Azat. Evet, önde 1 boy 1,5 boy farkta 1 numaralı Bay Ahmet kaçıyor. 6 numaralı gözü Delinin gayretleri var. 2 alt boyu kadar geride 7 numaralı misilleme son 800'e girdi taylar. 1 boy geride 8 numaralı Eylül Sel, onun 1 boy kadar gerisine 2 numaralı Dedem Hamza Reis geldi. Onun hemen dışında 5 numaralı Arabi'nin 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Küçük Azat. Yaşar Esin koşusunda son 600 metreye girildi. Yarım boy 1 boy farkla Bay Ahmet önde, dışarıdan 7 numaralı misilleme baskısını artırdı. Geldi biraz dönülmeden. Geldi, pozisyonunu aldı. Ortada da 6 numaralı gözü deli var. Son viraj dönüldüğünde iç kulvarda 1 numaralı Bay Ahmet. 1 boy farkla lider. Pistin ortasından 7 numaralı misilleme yüklenmeye çalışıyor. Gelilerden Arabi'nin 2 numaralı Dedem Hamza Reis'in gayretleri var. Son 200'e girildi bariyerinde 1 boy farkla. 1 numaralı Bay Ahmet lider. 7 numaralı misilleme hakim olmaya çalışıyor. Yarım at boy kadar önde Dedem Hamza Reis geliyor. Fotoyu bulan tay Dedem Hamza Reis. Boynunu uzattı, 7 numaralı misillemeyle yakın girdi. 4 numaralı Küçük Azat ve 1 numaralı Bay Ahmet de 3 ve 4.lük için varış hakemlerinin kararını bekleyecek. 5 numaralı Arabi'nin ve 6 numaralı gözü deli de aynaya yakın girdi. Yaşar Esin koşusunda 2 numaralı Dedem Hamza Reis çok etkili geldi aynada. 7 numaralı misillemeyi yakaladı, avantajlı gibi gözüküyor. Foto finish resmini bekleyeceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Thank you. Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, kıymetli konuklarımla birlikte bülteni değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde playoff mücadeleleri var. Şampiyonlar Ligi'ne kalacak takımları belirlemeye devam ediyoruz. Fenerbahçe bugün saat 10'da Lyon ile karşı karşıya gelecek. Keza aynı Güney Amerika'da dolu bir bülten var. Libertadores ve Sudamericano Kupası'nda gecede toplamda 5

0: maç oynanacak. Bunları da değerlendiriyor olacağız sevgili Mertcan Bulca ile birlikte. Mertcan, hoş geldin.
1: Abi iyisindir umarım diyelim.
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Artık Süper Lig'de de sezonun açılışını bu hafta sonu yaptık. Keza yine Community Shield'ı takip ettik. La Liga başladı. Yavaş yavaş o lig temposuna giriyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse artık hepimize kolay gelsin diyeyim o anlamda da bir yandan. Maçlara tabii gireriz ama Süper Lig'de ilk haftayı geride bıraktık demişken çok ufak bir ilk hafta Süper Lig'e dair gözlemlerini, notlarını varsa almak isterim.
1: Ya herhalde beklendiği gibi, daha doğrusu söylediğim beklendi derken yani bu kadar sürprizin herhalde çıkmasını çok ummuyorduk. Tabii ki Avrupa Kupaları mesaisi, büyük kulüplerin belirsizlik durumları vesaire çok etkili oldu ama Galatasaray'ın ilk hafta Çorum karşısında her ne kadar istatistikler noktasında iyi bir performans sergilese de oyunun kırılma anlarında Çorum'a dönük pozisyonlar da vardı bilindiği gibi ve kırmızı karttan sonra değişen bir oyunla son 20 dakikada artan verileri de düşünürsek oldukça enteresan bir karşılaşmaydı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı İsmail Kartal'dan gerçekten çok kapsamlı bir rotasyon gördük. Hani rotasyon gerçekten futbolda biraz karışık bir konu. Hani rotasyon yapıyorsunuz ama takım buna ne kadar adapte olacak, aklı ne kadar sahada olacak veya oynama pratiği noktasında ne kadar rakibe karşılık verebilecek. Bütün bunların cevabını aslında Fenerbahçe sahada ilk 20-30 dakikalık bölümde cevabını vermiş olduğum anda. Hatta maçı izlerken belki birçok kişi bile farklı bir galibiyet mi geliyor düşüncesine kapılmıştır ama sonrasında bildiğin gibi rüzgar bir anda tersine döndü ve sürpriz gelen bir golün arkasından Fenerbahçe'nin bir türlü oyuna girememesi, hamlelerinin çok işe yaramamasıyla birlikte Gençler Birliği fazlasıyla iyi bir ikinci yarı çıkartarak galibiyet almış oldu. Aslında Metin Diyadin'le bir anlamda bıraktıkları yerden devam ettiklerini söyleyebiliriz Ankara temsilcisinin. Trabzonspor maçı evet yine birçoklarımız için merak uyandıran bir maçtı malum. Özellikle Kasımpaşa'nın da biliyorsun ciddi bir gençleşme operasyona gittiğini biliyoruz. Emre Belezoğlu yönetiminde çok sayıda yeni transfer var. Bu oyuncuların etkisinin ne olacağı bir merak konusuydu. Trabzonspor ilk defa Salah sahaya çıkıyordu malum. Dünya Kupası'ndan gelen isimler vardı yeni transferlerle birlikte. Orta saha hattının değişkenliği malum. Bütün bunların noktasına bakarsak yani Trabzonspor fena oynamadı ama Kasımpaşa'nın cesur bir futbolu vardı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta belki de oyunun en net fırsatlarını bile hani Salah'ın kaçırdığı pozisyonu bir kenara bırakırsak daha uygun şekilde yaralanan taraf Kasımpaşa'ydı belki de. Beşiktaş Eyüpspor maçı aslında beklediğimiz gibi geçti diyebiliriz belki de orada. Malum Beşiktaş da bir süredir çift ayaklı maçlarla beraber hafta içi hafta sonu fikstürüne girmenin yoğunluğunu hissedeceği belliydi. Nitekim Italiano daha kısa tuttu rotasyonu ama bence Italiano'nun hani bir biliyorsun sen de hak vereceksin muhtemelen bir oyun ezberi artık yaratmaya başladı gibi gözüküyor. Yani 5 maçtır hani gol diyemedi Beşiktaş ve ya şu hissi uyandırıyor. Beşiktaş bu maçı böyle bitirebilir havasını veriyor. Bence geçen yıl en büyük sorun buydu. Bu sezon malum Nübel'in gelişi. Savunma hattının her ne kadar Calo iyi başlayıp sakatlansa da bence iyi bir ikili çıkarttı savunmadaki göbekteki ikili. Yine Salih Özcan'ın katılımına beraber orta saha sertliğinin artması, beklerin etkinliği ve ön taraftaki pres oyununa uygunluk, Eyüp'ün de sınırlı kalitesiyle beraber rakibe çok fazla ayak uyduramaması burada Beşiktaş'ı çok kritik bir oyunda fark yaratıp muazzam bir golle kazanmasına yol açtı. Hatta farkı da arttırabilirdi siyah beyazlar olmadı. Yani bir tek herhalde şunu söyleyebiliriz. Kağıt üzerinde Beşiktaş iyi başladı. Diğer takımlar büyüklerden biraz sürprizlerle başladı gibi gözüküyor ama yani bunu normal görüyorum. Malum Avrupa kupaları var ilk hafta. Yoğun sıcaklık, konsantrasyon problemleri, henüz daha alışma sürecinin tamamlanması gibi birçok durumla birlikte herhalde şu anda normal görmek lazım. Biraz daha herhalde değil mi? Bir ay sonraya bakmak gerekecek.
0: Kesinlikle yani zaten buradan şu anda çok fazla asma kesme yapmak katiyen doğru değil ki hani bu zaten ne senin ne benim spor medyasında kullandığımız tipte bir dil. Ben hani Beşiktaş hakkındaki yorumundan hemen başlamak istiyorum. Katılıyorum dediğin şeylere. Bir yandan İtalyano'nun rotasyonu bu kadar dar, hani geniş tutmasının bir sebebi de tabii ki Fenerbahçe salı günü maça çıkıyor ama Beşiktaş perşembe günü çıkacak ve Beşiktaş'ın rakibi Jalgiris Kaunas. Fenerbahçe Beşiktaş çok daha üstün olduğu bir rakibe karşı çıkıyor. Fenerbahçe cephesinde ise bence Fenerbahçe yine zaten o maçı da değerlendireceğiz hani favori ama ne olursa olsun kağıt üzerinde Olympique Lyon isminin Jalgiris Kaunas'a göre çok daha büyük bir ağırlığı var. Öte yandan hani Fenerbahçe belki de son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ne en yaklaştığı iki senaryodan bir tanesinde şu an için. Bu anlamda da hani oradaki rotasyonun daha fazla olması da anlaşılabilir. Beşiktaş kısmında da söylediğin gibi Italiano zaten hani biraz daha maç alışkanlığıyla buraya geldi. Çok da iyi gözüküyor ve bence en güzeli de burada sadece bu Beşiktaş'ın iyi gözüken halinde yalnızca transferler değil

0: biraz kamuoyunun ve taraftarın da vazgeçtiği isimlerin yeniden ana plana kazandırılmış olması. Calo örneğini verdim mesela. Bence burada
1: Olaytan
0: çok önemli.
1: Mesela bunu çok net.
0: Ve Olaytan, zaten Olaytan bence geçtiğimiz maçın da en iyi oyuncusu konumundaydı. Ya yani bence bu durumda çok değerli. Yani bizim kulüplerimizin çünkü sürekli çözümü transfer piyasasında araması değil, biraz da kendi kadrosunun içerisinde üretebilmesi gerekiyor. Bizim ekonomilerimiz, kulüplerimizin ekonomisi bu kadar fazla çünkü tüketimi karşılayacak tipte ekonomiler değil günün sonunda. Olsa bile böyle olmamalı. Dünyanın en büyük kulüpleri çünkü sürekli bu yola gitmiyorlar. Bu anlamda da ben Beşiktaş'ın bu halinin umut verici olduğunu düşünüyorum ve şu ana kadarki resmi maçlarda da sıfır gol yemiş olmaları belki de İtalyan yönetimindeki Beşiktaş için en etkileyici görüntü. Geçtiğimiz haftayı da Türkiye Süper Ligi'nde PPD istatistiğinde Önder Özen'in vaat ettiği gibi birinci bitirdi Beşiktaş. Bu da bence yine dikkat çekici bir durumdu. Galatasaray kısmı ile ilgili çok ufak sana şeyi sormak istiyorum. Batı Trakov ismini yani artık %80 resmileşti gibi gözüküyor. Belli anlaşılan bir bonservis var. 25 evet. milyon euro artı 3 milyon euro da opsiyon olmak üzere. Kulüpler ödeme planında da anlaşırsa oyuncu Galatasaray'ın bu sezonki ikinci transferi olacak gibi gözüküyor. Bir yorumun olur mu oyuncu ve transferle alakalı?
1: Ya şöyle bir durum var abi. Lokomotiv Moskova zaten çok uzun yıllardır rekabetin dışında kaldı. Bunun aslında sebebi şu. Zaten 21. yüzyılda 3 tane şampiyonluklar vardı. 3'ü de ayrı ayrı dönemlerde aynı teknikle gelmişti. Rus futbol efsanesi Yuri Semin yönetiminde. Fakat 5-6 yıl önce hatırlayanlar bilir, Rusya futbolunu takip edenler. Ragnik hamlesi yapmıştı Lokomotiv Moskova. Yani futbol aklı olarak onu getirmişlerdi göreve. Yine onun ekibinden Alman isimler geçmişti ki. Bunlardan en yakın hatta hoca olarak ligimizde çalışmış Mark Gist oldu. Fakat o dönemde abi harcanan paraların karşılığı sahada pek alınamayınca üstüne bile çıkan savaş etkisiyle beraber bu isimlerin kaba tabirle kaçması Rusya'dan bir anda kulübü karıştırmıştı. O dönem yapılan harcamaların da bir karşılığı gelmediği için üstüne bir de Avrupa'dan da men gelince Lokomotiv'de hani bu paraların artık bir karşılığı olmayacağı görüldü. Ve haliyle direkt destek veren demir yollarının da kesintiye gitmesiyle birlikte sıradanlaşan ve çok fazla artık altyapıdan oyuncu çıkartmaya başlayan bir takım haline geldiler. Biliyorsun ki son yıllarda çok önemli isimleri yine sattılar. Özellikle Rusya içine daha çok gitti bu oyuncular. Zenit odaklı olmak üzere. Batrakov da hani bu kaosik takımdan bir fırsat hamlesi olarak çıkıp yıllardır çok iyi iş yapan bir oyuncuya dönüştü. Hatta geçen yıl çift taneli gol asisti vardı. Yine bu sene de en önemli ekürüsü diyebileceğimiz Zornoviev'in Krasnodar'a transferinin ardından aslında oyuncu biraz boşluğa düştü. Yani bütün merkez oyunlar onun üzerinden toplanıyor ve diğer oyuncular çok sıradan kalıyor. Transferi de çok para harcayan bir takım değil. Üstüne bir de 20 yıl sonra senin dikkatini çekmiştir. En kötü lig başlangıcını yaptılar ve artık hedeften kopmuş sıradan bir Lokomotiv Moskova gözüküyor. Bu da hani oyuncunun transferinin önünden çıkmış oldu. Yani bir hedef yok. Zaten Avrupa'ya gidemiyorlar. Şampiyonluk için bir iddiaları yok. Evet. Bu gözüküyor. Haliyle de bu oyuncular artık olabildiğince rekor bir şekilde transferle ayrılmak istediler. Gayet de normal. Bence iyi de bir kazanç. Hani bahseden rakamlara bakarsak şu detayı vereyim. Rekor yine bizim ligimizden geçmiş Omar Niyase'deydi. Yani onun Everton'a gidişi 2017'de de 18 yılında yanlış hatırlamıyorsam 16 milyon euroydu. Yani neredeyse bir 10 milyon euro daha üzerine katarak böyle bir transfer gerçekleşti Lokomotiv Moskova tarafı. Biliyorsun geçen yıl oyuncu Paris Saint Germain'in de kıyısından dönmüştü aslında. Yani Safonov'la beraber geçmeleri bekleniyordu. Sonrasında olmamıştı. Oyuncu gerçekten yetenekli. Hatta şöyle söyleyeyim. 8 numara olarak da yazanlar var ama oyuncunun hem bu sezonun başından da geçen sezona dönem dönem 8 numara oynadığı performanslar olsa da çok oraya yatkın bir isim değil. Biraz daha önde beceri, hüner isminde olan bir oyuncu. Yani ben 10 numara için düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Biliyorsun sen de Mertens'ten beri yaşanan sorun var. Aynen öyle yani evet. 8 numaraya ben koyup hani orada düşünmem açık konuşayım. Yani 10 numarada bu kadar efektif, duran topları iyi kullanan ve oyun görüşü çok yüksek bir oyuncunun ilk defa Rusya dışına çıksa bile buradaki ortama kolay adapte olabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. İyi bir transfer.
0: Geçen sezon 36 maç, 17 gol, 12 asisti var zaten. Yani kaleye yakın ne kadar aslında.
1: Ya devamlılık olarak abi bir kere en iyi Rus oyuncuydu yani geçen sene ve oynadığı takımın üretkenliğini şöyle bir düşünürsek yani çevresinde sadece 2-3 tane iyi oyuncu vardı. Yani bir Zenit de olsa belki, hani Zenit'te çok övülen Golashenkov var. Bu sene de çok iyi başladı. Mesela devamlılık noktasında eksik bir oyuncu ve yabancılara daha çok bakan bir takım. Hakeza Spartak Moskova öyle. Lokomotiv biraz daha yerel bir takıma dönüştüğü için orada bu kadar sivrilmesi ve şimdi daha yetenekli bir oyuncu grubuyla birlikte yapacakları hani benim de çok merakla beklediğimi söyleyebilirim. Elbette çok gecikmiş bir transfer gibi gözüküyor Galatasaray adına malum. Ve evet. Daha farklı seçeneklere gidilebilir miydi? Muhtemelen olmadı. Ve son çare olarak artık bu transfer gerçekleşmiş gibi duruyor ve oyuncu da çok istedi. Yani ben şunu söyleyeyim abi, sonra da öyle kapatayım. Eğer Lokomotiv bugün sezona iyi başlasa daha iddialı bir durumda olsaydı kesinlikle alamazdınız. Yani oyuncu da bence gelmezdi. Fakat görüyor ki yani kulüpte artık bir gelecek yok. Takımın bakış açısı çok sıralanlaştı ve gerçekten bir orta sıra ekibi haline geldi Lokomotiv Moskova. Bu yüzden de Galatasaray çok cazibeli bir taraf. Bunu net Şampiyonlar Ligi'nde göreceğe çıkacaksınız. Bu da önemli. Yıllardır Avrupa'ya gitmeyen bir takım futbolcusu olarak. Ya ben olumlu buluyorum transferi. Ki şunu da söyleyeyim, sakatlık noktasında da hani devamlılığı olan bir oyuncu olduğu için o yönden de çok iyi, kendine iyi bakıyor. Bence iyi transfer, bekleyip göreceğiz.
0: Katılıyorum, yani bence de burada bir fırsat var. Bir yandan da Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu kadroyu derinleştirirken biraz da kadroyu gençleştirme operasyonu anlamında da faydalı bir ekleme olarak ben görüyorum. Galatasaray'ın transferde geç kalması son derece eleştirmeye açık ki halen bu takımda bir forvet yedeği konusunda ciddi bir soru işareti var. Ama Batrakov bu anlamda Galatasaray orta sahasında net olarak bir ihtiyaca cevap verirken, aynı zamanda genç olması ve Okan Buruk'un oyun sistemi içinde uygun bir fizik kaliteye sahip olmasıyla birçok hani kutucu dolduruyor diyebiliriz. Bununla beraber Noah Lang'in tabii ihtimali çok konuşuluyordu. Sen bu transferden sonra Noah Lang konusunda Galatasaray'ın yine bir kiralama arayışına girmesini bekler misin? Yoksa artık biraz daha rotayı forvet transferine doğru çevirir mi Galatasaray?
1: Ya bu arada tabii Barış Alper'den çıkılıp çıkılmayacağı senaryosu da sanki belirleyiz olacak. Yani bir nakit konusunda oradan gelebilecek durum olabilir gibi geliyor. Ben ya bilmiyorum ne kadar katılsın ama geçen sonki Noah Lang'ı düşününce hani hayal ettiğimiz değil mi? O Paris PSV'deki, Kulüp Brugge'de MVP seçildiği sezonlardaki Noah Lang'ı düşünürsek ya ben almam. Açık konuşayım. Napoli'deki performansı da biliyorsun zaten. Orada da tutunamadığı için Conte'yle bir kriz yaşamıştı. Evet. Fırsat transfer olarak gelmişti ama hani geçen yıl elle tutulur böyle Noah Lang şu maçta tek taraflı takımı taşıdı. Ya böylesine performans verdi diyebileceğimiz bir oyuncu olmadığı için ya muhtemelen anca çok düşük bütçeli bir transfer kiralık hamlesi gibi olarak gelir. Yani yoksa ben Okan Buruk'un çok oyuncu tuttuğunu zannetmiyorum ki. Zaten abi öyle olsaydı bilmem katılır mısın? Ya bu döneme kadar kalmazdı bu transfer. Çok erkenden sonlandırıldı. O sebeple de ben yani Galatasaray'ın hani dışarıdan bakan bir gözle bakarsam çok tercih edeceğim bir oyuncu tiplemesi değil. Yani çünkü geçen yılda çok bir şey verdiğini düşünmüyorum.
0: Ya ben şuna katılıyorum. Eğer zaten oyuncuda ikna olmuş olsalardı bence de çoktan bu oyuncuyu bitirirdi Galatasaray yönetimi. Hani sanki bu kadar geçe kalmasının sebebi Galatasaray'ın da geçtiğimiz sezonki kiralık sürecinden çok oyuncudan ikna olmuş olmamasıydı. Hı hı. Ben yine sezonun sonunda belli maçlarda iyi katkılar verebildiğini düşünüyorum Noah Lang'in. Bir de hani hem sağda hem solda hem de 10 numarada oynayabilmesiyle bu kadroya önemli bir derinlik katıyordu. Şimdi Lang'i de çıkartınca Galatasaray'da 10 numara mevkisi hakikaten çok açık bir hale geldi. Çünkü Yunus da orada gerçek bir 10 numara değil. Yani tam olarak o rolün oyuncusu değil. O da kendisini biraz daha
1: devriliyor.
0: Evet, kanada atmak istiyor. O da çok dışa deplase olan bir oyuncu. Öyle olunca tabii ki burada hani Lang biraz daha açık, yani bir arayış haline gelmişti. Ama Batrakov transferinden sonra sanki Galatasaray burada biraz daha takımdaki farklı eksiklerin arkasını doldurmaya yönelik eklemelere yönelecek diye düşünüyorum. Ben de doğrusunu söylemek gerekirse Batrakov transferi için de ben artık tabii resmileşmesini bekleyeceğiz ama bu akşam oynanacak olan hani Rostov maçından sonra artık oyuncunun transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.
1: Ya Rus basını perşembe geleceğini söylüyor İstanbul'a. Evet. Oranın en ünlü spor gazetecisi Ivan Karpov. Hani bu haberi dün geçince ben de artık emin oldum. Ya yani Türk basında da tabii ki biliyorsun yazanlar olmuştu ama Rusya'da transfer haberlerinin neredeyse hiç yanılmayan bir isim olduğu için büyük takımların tamamına da hakimdi. Bu transferin ben de aslında bittiğini düşündüm. Zaten artık herkes doğruladı. Dediğin gibi bugünkü kupa maçından sonra Türkiye yolculuğu resmen başlamış olacak. Ben de açıkçası fark yaratmasını umuyorum Türkiye'de. Çünkü gerçekten çok çok değerli bir yetenekli bir oyuncu. Hani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Rusya bu tip ambargoları yemeseydi çok çok rahatlıkla
0: belki daha farklı kulüplerde görebileceğimiz bir oyuncu.
1: Yani çok yetenekli bir oyuncu. Zenit hani düşünüyordu ama Zenit'in oyun tarzında çok merkez oyun yok. Yani kenarlardan driplingle gitmeyi seven tipli oyuncularla oynamayı sevdikleri için kenarlarda bir tarafta John, bir tarafta Gulyushenko ters ayaklı. Biraz merkez oyuncularına çok yer kalmıyor abi orada. Yani biraz da sürükleyici performanstan ziyade taşıyıcı oyuncu istiyorlar. İşte Wendel gibi, Barrios gibi. Haliyle de Batrakov'a çok yer alınmadığı için bunu tercih etmemişlerdi. Ama Galatasaray'da senin söylediğin gibi Okan Buruk sisteminde yani böyle bir oyuncu fazlası ihtiyaç vardı. Arkasındaki ikili de düşünürsek gerçekten savunma görevini minimumda tutup ön bölgede daha efektif bir oyuncu performansı izleyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Buradan artık tabii biraz daha geçeceğim ama Trabzonspor'la alakalı da biliyorsun ki Darwin Núñez haberleri çok konuşuluyor. Muhammed Salah ve Darwin Núñez arasındaki zaten Liverpool'dan gelen kimyayı ve ilişkiyi de biliyoruz. Bununla beraber Onaçu'yla alakalı bir belirsizlik de sanki doğuyor gibi Mertcan. Hani Kasımpaşa maçı üzerinden bence çok Trabzon yorumu yapmak mümkün değil. Çünkü kadroda şu anda sakatlar ve eksikler var. Yani bu kadro daha değişecek ve gelişecek. Ama

0: sen yani geçtiğimiz sezonki performansla düşününce Onuachu'nun Darwin Núñez'e yönelmesini Trabzon'u ne kadar mantıklı buluyorsun?
1: Şöyle
0: Onuachu'dan çıkma
1: bakıyorum
0: ihtimalini de düşünüyor musun
1: abi.
0: Trabzon'un?
1: Ben yani çıkılabilir gibi geliyor. Neden dersen geçen sezon Trabzonspor çok fazla sıkıştığı anlarda uzun vuruyordu Onuachu. Bugün sistemde Salah varsa elinizde hani daha yerden daha direkt oyunu tercih edersiniz. Ve biliyorsun sen de söyledin yani Liverpool döneminde yakından takip ettiğin için Núñez ön pres oyununda çok etkili bir oyuncu.
2: Çok
1: yani ne kadar bitirecek olarak çok hani sorunlu bir futbolcu gibi gözükse de kabul edelim ki bu adam Benfica'da gol kralı da oldu. Yani MVP
0: evet.
1: seçildi Portekiz liginde. Ve gerçekten kendi pozisyonunu kendi yaratması da bilinen bir oyuncu. Ben Onuachu'nun hani bilmiyorum ne kadar katılırsın da Salah'ın çok tercih ettikleri bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Onuachu beceri konusunda çok zayıf. Ayak hakimiyeti bence yeterince iyi değil. Ve kenar ortasını çok fazla zorlayacak. Evet Trabzonspor'un elinde böyle bekler var ama ya kabul edelim ki bu bekler içe girerek de oynamayı seven oyuncular olduğu için daha böyle üçgenlerle, ikili oyunlarla bir oyun gelebilir ki merkez oyunu da buna çok yatkın. Olay sonrasında Malinowski de çekmişseniz herhalde artık bunu daha net gösterebilirsiniz. Ben o yüzden yani bu fırsat varsa kesinlikle Núñez'i kovalarım. Ona çok saygı duyuyorum. İki ayrı dönemde müthiş işler yaptı. Çok gol attı ama yani Trabzonspor'un bu sezonki beklentileriyle Onuachu'nun oyun tarzı çok uymayabilir. O yüzden bu karmaşadan çıkıp Darwin'in de sanki biraz daha doğru profil gibi geliyor bana.
0: Ya ben de burada şöyle düşünüyorum. Onuachu mükemmel bir sezon geçirdi. Artık hani 32 yaşında bir oyuncu.
1: Uh-huh.
0: Eğer siz burada Darwin Núñez'i getirirken Onuachu'dan da kar ederek çıkabiliyorsanız Núñez sonuç olarak 27 yaşında henüz.
1: Evet.
0: Yapılabilir. Ama tabii ki risk. Yani Onuachu'nun geçtiğimiz sezonki performansından sonra Onuachu'dan çıkmak da gerçekten cesur bir hamle olacaktır. Hani bu hamlede direkt olarak artık Salah'ın üzerine daha büyük bindirir. Çünkü Aral Şimşir, Darwin Núñez, Salah üçlüsünün işleyebilmesi için Salah'ın gerçekten çok fazla gol atması gerek. Yani siz gol yükünüzün çok büyük bir kısmını Muhammed Salah'la karşılanabileceğine güveniyorsanız ve inanıyorsanız bunu yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Hani buna karşı bir yorumun yoksa araya gideceğiz.
1: Ya şey var hani Darwin Núñez biliyorsun bir 6 aydır oynamıyor. Dünya Kupası
0: evet.
1: Süreminde iyi geçmedi ama ya elilerde kabul edersem
0: hiç Uruguaylı'nın Dünya Kupası iyi geçmedi.
1: Hani yani Mitrovic'ten sonra bir forvet krizi var yani elilerde. O yüzden ben oyuncu odaklı görmüyorum. Ya, Trabzonspor'un tam arada tipte bir forvet olabilir. Ya Salah da rahatlatacaktır. Biliyorsun ikisi arasındaki uyumu. Hani klipler de yapılmıştı işte Salah oynasa böyle Salah yokken böyle falan diye. Ya dediğine katılıyorum. Aralığın da gol sayıları artmalı ki Trabzonspor önündeki efektifliği artsın. Ben yani Núñez'in tam Fatih Tekke'nin istediği tipte bir forvet olduğunu düşünüyorum. Hani o baskıda yılmadan etmeden sürekli oyun içinde kalmasından dolayı. Ya, bakalım neler olacak göreceğiz.
0: Evet şimdi reklam arasına gidelim o zaman.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya sen de nesinede canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fenerbahçe Lyon maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Aranın ardından Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi playoff maçlarını konuşmaya geçiş yapacağız. Sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte. Mertcan, tabii Gençler Birliği maçı hakkında hani yorumda bulunduk. Rotasyondan bahsettik. Burada Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynayıp iyi sonuç aldığı daha ideal 11 ile sahaya çıkmasını tabii ki öngörüyoruz. Ben burada sana şunu hemen sormak istiyorum. İsmail Kartal dün yaptığı açıklamada Ederson kadroda olacak dedi. Peki sence 11'de olur mu?
2: Abi ben bekliyorum. Zaten orada biliyorsun şifreyi de vermişti. Yani ligde eğer geçen sezondan cezası devam etmeseydi, atmasaydı muhtemelen Gençler bir maçına da başlayacaktı. Yani Tarık'ı ben çok tuttuğunu zannetmiyorum. Muhtemelen bugün bence ilk 11'de olacak. Yani biliyorsun buraların havası çok farklı. O maçın getirdiği baskıdan sonra daha garanti bir tercih gidecektir ister istemez. Haliyle de bence bugün ilk 11'de Ederson'u göreceğiz. Ya bu maç bilmiyorum ne kadar katılsın ama aslında 10 yıl sonranın bir rövanşı.
1: Braga maçı için değil mi?
2: Evet, Braga'ya elenirken Fenerbahçe o dönem hakikaten Fonseca'nın ilk zirve çıkışı diyebiliriz. Yani çünkü Pacos Ferreira'da 3. olup Porto'ya gidip başarısız olduğu bir dönem de var ama asıl zirvesi oydu ve ilk maçı şöyle bir detay vardı Türkiye'de 1-0 kazandı Fenerbahçe'nin ilk Vitor Pereira döneminde. 74-75'ten beri resmi maçlardaki en uzun yenilmezlik serisi bitmişti Braga'nın. Ve tabii ki rövanş maçını hatırlıyoruz ki tam bir İvan Bebek faciası ve Anormal bir şekilde 4-1 kayıp. Ve o tarihten sonra 10 yıl sonra Fonseca bir kez daha Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Farklı bir takımda, farklı bir formatta. İşin özü şu, Fenerbahçe'nin dikkatini çekmiştir belki. Hem Fransız takımlara karşı hem de Lyon'a karşı pek şans tutmuyor. Hatta ben biraz geçmişe dönüp baktım. Fransa ekiplerine karşı ilk 14 maçta sadece 3 galibiyet var. Sonrasındaki dönem biraz daha ideal. 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraber 2 mağlubiyet. Ki bu 2 mağlubiyeti biraz açalım hatta. 2016'da yine hatırlarsın. Vitor Pereira'nın kovulmasına yol açan bir fikstür vardı. İlk maçı 1-0 kazanıp dünyaları kaçırmıştık. Rövanşta talihsiz şekilde kaybedip o dönem Jardin'le hem ligde şampiyonuz hem de yarı final oynayan bir Monaco Fenerbahçe yenmişti. Biri de 2024'te yine hafızalarımızda taze olan Mourinho ile Lille çeşmesi ki uzatmalı kaybettiğimiz bir maçtı. Yani genel olarak aslında Fransa'ya karşı Fenerbahçe'nin son dönemde toparladığını görüyoruz. Fakat Lyon'a abi bakarsak orada biraz anormallik var. Lyon'a karşı Fenerbahçe 4 maça çıktı ve hepsinde mağlup oldu. Yani henüz puanı yok. Bir tek şu lig aşamasında biliyorsun 2015'te beraberlik vardı ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde 4-0. Haliyle bugün bu tabloyu tersi çevirmek için bence bir fırsat var. Sen de sonuçta Lyon'u takip ediyorsun.
1: Bence işte fırsatın bir sebebi de abi Lyon kadrosunun hali ki hani bence aynen. Bilmiyorum mevcut Lyon kadrosuna bakınca en hani tehlikeli oyunculardan bir tanesi Malik Fofana. Onun da bugün oynamama ihtimali yüksek çünkü oyuncu Roma transferi yolunda. Orada da Roma önemli adımlar attı. Hani bugün Fofana'nın da Roma transferi ihtimalinden dolayı oynamama ihtimali yüksek.
2: Ki geçen sezon net bir rol üstlenememişler sakatlıklardan dolayı. Biraz daha Pavel Sulç ve Tolisson üzerinde bir etki vardı. Ve tabii ki ikinci yarıda hatırla 12-13 maç kazandıkları dönem en riskli Moreira'nın etkisi. Şimdi bu iki oyuncu yok. Dediğim gibi hücum hattı değişti ve dikkatim şöyle bir şey çekti abi. Openda dışında yeni transferlerin hiçbirine aslında ilk 11'de şans vermemiş hoca. Ve şöyle de bir detay var. Acaba Sparta Prag maçındaki gibi deplasmanda yine üçlü mü kalır? Çünkü üçlü kaldı. Biliyorsun kaybettiler ligdeki performansa da bakıyorum son dönemde. Deplasmanda iki galibiyetler var. İkisi de küme düşen Metz ve Nant'a karşı. Şimdi böyle bir Lyon'un deplasmanda bu kadar kötüyken ve oyun tarzı bu kadar sabitken hani Fenerbahçe'nin en azından arkada daha fazla boşluk bulma ihtimali var. Çünkü kenar bekleri gerçekten sorunlu Lyon'un. Karşılamalarda özellikle. Sadece çıkışlarda etkili oyuncular. Ve savunma liderliğinde de bir tek biliyorsun Diakite çok öne çıkıyor. Yani onun dışındaki İkili olsun veya üçlü olsun fark etmez. Çok yetenek seviyesi düşük bir takım savunmada. Yani haliyle bugün bence bizim gol ve goller bulmamız içten bile değil gibi geliyor bana. Ki dün açıklamada sen de zaten takip ettin. Kerem Aktürkoğlu da çok motiveydi. Takım da öyle motive. Bugün özel bir koreografi gösterisi de olacak. Dediğin gibi buraya kadar artık iş gelmişken ikinci defa son yıllarda böyle bir fırsat geldi. Ve bu kez daha net bir fırsat gibi gözüküyor. Bu bağlamda bence ilk maçı biz kazanacağız gibi düşünüyorum. Açıkçası kafamda hani handikaplı sıfır olarak da var ama bunu çok istemiyorum. Çünkü en azından iki farklı gidelim. Orada biraz daha rahat edelim. Çünkü biliyorsun Sparta Prag'ın yaşadığı durum ortada. İlk maçı tek farklı kazandı. Garip bir karşılaşmaydı. Rövanş da çok erken eksildi ve çok başka bir yere gitti.
1: Burada işi garantiye almak çok önemli.
2: Aynen
1: biraz
2: öyle.
1: Daha hani bahis ihtimallerini konuşuruz. At yarışı vaktimiz geldi. Tabii. Oraya bir gidip gelelim.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Grubun 3-4 boy kadar gerisinde yakın belde doldurup ön taraftan yer kaptı. Evet, 2 boy farklı bir liderlikle 1000 metre start yerine 3 numaralı tescil lider geçti. Dış kulvarda 4 numaralı Halil. Yarım boy kadar gerisinde içeride 6 numaralı Armir. O 1 boy geride 7 numaralı Perul. Hemen dışında 5 numaralı Palerümen. 1 boy geride dış kulvarda 8 numaralı Akınbeyli. 1,5 boy geride 9 numaralı Green Eyed Memo. 800 metre start yeri geçirdi. Dışında 2 numaralı Sırat. 1 boy geride koşunun tek kısa 10 numaralı Europower. Bariyer de 1 numaralı Transfever. Son viraja doğru 2 boy farkla 3 numaralı tescil lider geliyor. 4 numaralı Ali'nin gayretleri var. Yine 1 boy geride 6 numaralı Armiro dışarıdan. 8 numaralı Akınbeyli'nin gayretleri var ve son viraj dönüldü. Düzlüğe 2 boy farkla 3 numaralı tescil lider çıktı ortadan. 6 numaralı Armiro'nun gayretleri var. Bariyer dibinden 9 numaralı Green Hat Memo'nun, dış kulvardan 800 numaralı Akınbeyli'nin. Son 200 metreye girildi. 2 boy, 2,5 boy farkla 3 numaralı tescil lider. 6 numaralı Armiro'nun, 9 numaralı Green Eyed Memo'nun gayretleri var. Tescil 2,5-3 boy farklı liderini koruyor ve birinciliğini tescilledi. Fotoyu da buldu. 6 numaralı Armiro ikinci, 9 numaralı Green Eyed Memo üçüncü, 1 numaralı Transfever dördüncü, 8 numaralı Akınbeyli de beşinci oldu. Beyaz bayrak ayna yaptı. 3 numaralı tescil son koşuyu Vedat Abiş'le kazandı başkentte.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Aranın ardından Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Fenerbahçe-Lyon maçı için artık biraz daha bahis tahminlerimizde de bulunuyorduk sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte. Mertcan, tam hani at yarışı öncesi sen zaten handikap sıfırdansa biraz daha Fenerbahçe'nin skoru alması gerektiğinden bahsettin. Bir önceki Lyon'un eşleşmesinden, Prag maçından örnek verdin ki çok doğru. Orada da ilk maçta çok kötü gözüken bir Lyon. Sonrasında kendi evinde biraz daha turu getirmeyi başarmıştı. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün kendi evindeyken dominant bir oyunla daha iyi bir skor alıp Fransa'ya bir farklı bir galibiyettense daha yüksek bir farkla gitmesi gerektiğinden bahsettin. Bunu aslında yapabilecek bir hücum hattı da var. Özellikle Anderson Talisca'nın da formunu hesaba kattığımız noktada. Bilmiyorum, sen hani neler eklemek istersin bu maça dair başka?
2: Ya abi, orta saha yoğunluğu çok düşük bu takımın ve oyun tarzı geçen yıl hep şöyleydi. Yani net santraforla oynamamışlardı, yine sen de hatırlarsın. Yaremchuk'a mesela çok güvenmiyorlardı, net evet. Dokuzlu. Ve hep böyle
1: Endrick'e ne kadar oynamadılar.
2: Aynen öyle, yani Endrick'le beraber Moreira'nın iki tane hızlı oyuncu, hem toplu hem topsuz, onları boş alana koşturarak onlar üzerinden geçtikleri bir formül vardı Tolisso'nun liderliğinde. Ya onun dışında savunmada hep zaafları yüksek bir takım oldu ki üçlü kaldıkları halde bu böyle. Orta saha çok geçirgendi ve savunmada da bahsettiğimiz gibi Diakite dışında ideal bir savunma kurgusu oluşmadığı için hiçbir zaman. Üstüne bir de kale problemi zaten devam ediyor uzun süredir. Deplasmanlarda daha ağırlıklı problem yaşayan bir takım oldu ve unutmayalım ki yani geçen son bu takım belki Ağustos ayında bu ligde olmayacaktı bile. Bir yabancı sermaye buldular. Ve oradan gelen parayla beraber krizin çözülmesi ve takım sil baştan yeniden yapılandı. Böyle bir sezon geçirerek tekrardan Avrupa'ya geldiler. Fonseca'nın da eleme performansı gerçekten etkileyici. Yani sadece Fenerbahçe'ye eşleşmesi için demiyorum bunu. Hatırlarsın yine Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'la ilk sezon elendikten sonra karşısına Abdullah Avcılı Başakşehir gelmişti. Playoff'ları da elemişlerdi Avrupa Ligi'nde. Yani evet. Hocanın genel olarak bir şans tutuyor. Bu işlerde fena bir antrenör değil. Ama dün kendisi de bahsetti biraz psikolojik baskıyı Fenerbahçe'de vermek adına. Burada asıl öne çıkması gereken Fenerbahçe olacak. Baskı onların üzerine olacak demişti. Gayet doğru söylüyor ama... Ben...

0: abi burada oyuncuların gerekli mesajı vereceğini düşünüyorum kendi adına. Yani bu kadar sükseli net bir kadro kurulmuşken hedef tabii ki elbette şampiyonluk daha büyük, mühim, önem kazanıyor. Az Yıldırım'ın göreve gelme sebebi de buydu. Ama yani 18'i sonra senin de söylediğin gibi Şampiyonlar Ligi bu kadar yaklaşmışken iki turda yaşanan geçiş süreçlerini iyi atlatmış Fenerbahçe'nin artık daha da alışma sürecini tamamlamışken ya ben ilk maçta kazanacağımızı düşünüyorum. Hani oraya tur için gitmek gerekiyor.
1: Ya ben de sana katılıyorum bu anlamda. Bir de hani Fenerbahçe biraz geçmişten travmaları olan bir kulüp ama bu oyuncu grubu bu travmaları çok üzerinde taşıyan bir oyuncu grubu değil. Bununla mental olarak da iyi mücadele edebilecek bir oyuncu grubu bana soracak olursan. Bu anlamda ben de Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorum. Direkt galibiyetin 1.79 gibi bir oranı var. Ben burada son derece iyi. Ben burada bir ihtimal daha söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'de arka hatta olası bir geçişte ağır yakalanma ihtimali var. Bir karşılıklı gol ihtimali de bence maç için düşünülebilir. Ama Fenerbahçe golleri tarafında kalmak için de ben yine Fenerbahçe'nin 1.5 üstü, Fenerbahçe galibiyeti, bunların birleşeceği yerlere gitmeyi daha mantıklı buluyorum kendi tarafımda. Hani Lyon'da da özellikle bugün Fofana'da oynamayacak olursa bence bizim için çok daha da güzel olur. Hani Fofana'nın o atletizmi diye yaratabileceği sorunlardan da Fenerbahçe kendisini kurtarmış olur. 1.5 üst ve Fenerbahçe galibiyetinin yine 2.18 gibi bir oranı var. Benim biraz daha gitmeyi düşündüğüm tercih bu akşam özelinde. Bu diyeyim. Buradan hani ekleyecek bir şeyin yoksa istiyorsan saat 10 seansındaki diğer playoff maçlarını hızlıca bakalım. Hadi. Dinamo Zagreb Viking'le karşı karşıya gelecek. Ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Ya Dinamo Zagreb gerçekten süpürerek geldi elemeleri. Zaten Şampiyonlar Ligi tarihinin bağımsızlık döneminden sonrasında en popüler takımı, en başarılı takımı. Ve 2 yıl önce... Evet yani 2 yıl önce mesela dağılma dönemindelerdi. Çok akılcı bir iş çıkarttılar. Biliyorsun Milan'ın uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğundaki iki etmenden birisi Boban'ı getirdiler spor direktörlüğe. Teknik direktörlüğe de Kovacevic geldi. Çalıştığı bütün kulüplerde Varazdin, Slaven Belupa. Ya kısa vadede çok işler çıkartan bir antrenördü. Bunu uzun vadeye taşımıştı. İlk sezonda şampiyon oldu. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi'ne oldukça yakınlar. Sen de biliyorsun Viking'in şampiyonluğu aslında bir geri masalıydı. Yani 91'den sonra ilk şampiyonluk ve Bodo'nun biraz... Kabul edelim ki Şampiyonlar Ligi'ne aralık verdi. Sanki böyle Karabağ'ın Azerbaycan'ın yaşadığı durum oldu. Yani bir de çok sakatlık vermişler o dönemler, hatırlayanlar bilecektir. Kayıplarla beraber Viking aradan sıyrılıp şampiyon olmuştu. Bugün abi Viking'e mesela bakarsak Piripiç yine duruyor. Christensen'e beraber çok iyi bir ikili. Buna hiçbir lafım yok. 15 gol 18 asist yaptılar ama savunmaları çok hantal ve zorluk seviyecek maçlarda problem yaşayabilen bir takım. Ve ilk defa 91'den beri bir Şampiyonlar Ligi tadını tatacaklar için de tecrübe konusunda zaaflar var. Ve Dinamo Zagreb'in bugün en büyük handikapı kaleci sorunu. Yani az kalecisi cezalı, yedeği oynayacak. Biliyorsun Livakovic transferini bitiremediler. Yani bir numara korusu eksikler ama ya o kadar tecrübeli bir takım ki çok kolay gole gidiyor. Ve şöyle söyleyeyim sana 24 resmi maçtır kaybetmiyorlar. Yani bu çok uzun bir seri. Ve Belho tıpkı geçen yıl olduğu gibi çok formlu. Yani geçen son 34 ya da 35 gol atmıştı. Bu sezonda da 5 gol 2 asistle başladı maçta. Ve Dinamo'ya da çok ciddi skora katkı veriyor. Stojkovic'ler olsun, Zajc'lar olsun. Yani burada abi ben Dinamo Zagreb'i öne çıkartıyorum. Bence oranı yine güzel ama burada şu tercihe gideceğim ben yüksek orandan. 1 ve KG var. Çünkü Dinamo Zagreb'in de savunması hala sıkıntı yaşıyor. Viking ne olursa olsun skor üretme konusunda iyi bir ikiliye sahip. Ve Dinamo Zagreb'in kaleci konusunda bir problemi var. Yani bütün bunları göz önüne getirirsek abi. Zalgiris'ten daha iyi bir takım olduğu için Viking aynı zamanda. Bence burada Dinamo Zagreb'in oranı eğer yeterlisi bulursak kesinlikle 1 ile beraber varı beraber almak lazım.
1: Bence de çok mantıklı. Zaten Tunkars'ta da Zagreb'in hani gol yediğini görmüştük kalesinde. Bu anlamda bu bahis...
0: Çok değişen bir tundu yani. En golcüsünü falan kaybeden bir takımdı.
1: Tabii aynen. Yani bundan ötürü de bence 1 ve KG var. Değerlendirilebilir. Oradan hani Levski, Sofya, Ayek'e geçelim. Hani ben yenilmezlik kısmına Sofya'da gelmeyi düşünüyordum. Onlar çünkü 10 maçtır kaybetmemişlerdi ama Zagreb'de sen çok daha etkileyici bir istatistik verdin. Ama ne olursa olsun hani bu tarafta da baktığımızda Levski, Sofya 10 maçtır kaybetmeden geliyor. Kalesini gole kapama konusunda da iyi performans sergiliyorlar. Ayek'a ise hani biraz daha hazırlık maçları özelinde benim takip edebildiğim bir takım oldu. Bilmiyorum sen bu eşleşmede ne bekliyorsun?
0: Ya gerçekten çok güzel bir eşleşme. Hani iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde olmasını isterdim. Çünkü bir renk katacaklarını düşünüyorum. Elbette Levski, ya çok hatırlamayız ama 2005-2006'da bugün göstermeye çalışan Stoller'la en son Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı. Mourinho'lu falan Chelsea'nin olduğu bir grupta 0 çekmişlerdi. Yani 20 yıl sonra acaba bir ilk olacak mı düşüncesi var? Ya olmasa da Levski'ye saygı duymak lazım. Sen de bahsettin 10 maçta yenilmezlik serisi ve ben şu detayı ekleyeyim ona. Çok güzel bahsettin. 2026'daki 15 iç saha maçının abi 14'ünü kazanan bir Levski var. Ve 2 yıldır iç sahada Avrupa'da gol yemiyorlar. Yani toplamda 6 maç oldu. Bu da bir rekor. Yani içeride o Garena tribünleri önünde etkili bir Levski izliyoruz. Hafta sonundaki lig maçı da ertelendiği için aslında ilk defa bir Avrupa maçına dinlenerek çıkmış da olacak.

0: durumu. Ve şu detayı da vereyim. Leipzig Avrupa Kupalarında bu sezon attığı gollerin, daha doğrusu 2 yıldır bu hocayla attıkları goller 15 gol abi. Sadece 5 ilk yarıda gelmiş. Yani daha çok oyunu susup ikinci yarıda biraz daha sonuç alma eğilimi var Leipzig'de. Yani sanki bu tercih bize şunu veriyor. Bilmem katılır mısın? İlk yarı 0. Yani ben burada böyle bir tercihe gittim. Hatta ben maç sonunda da aslında beraberliğin bozulmayacağını düşünüyorum. Kendi adıma bunu rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Ya evet, maç sonucu beraberlik de yine burada 2.77. İlk yarıdan beraberlik ihtimali de keza yine düşünülebilir. 1.88 gibi bir oran sunuyor. İlk yarıdan beraberlik kısmı da bugün playofflarda bu şekilde 3 maç var. Mertcan, senle gerçekten hani derinlemesine sohbet ettik. Biraz süremi de uzatıyorum seni tutarak ama aha, Libertadores ve Sudamericana'yı da yine bu gece için sana sormak isterim. 5 maç var. Hangi maçları sen burada merakla bekliyorsun? Öne çıkarmak istediğin maçlar hangileri olur?
0: Açıkçası abi Tolima Delvalle maçını merakla bekliyorum. Bu aslında turun ilk ayağı. Kolombiya'daki deprem felaketinden dolayı ertelenmişti malum maç. Delvalle çünkü şu an kıtanın en formda takımı. 13 resmi maçtır kazanıyor. Ligde 20 puan farklı zirvede, artık şampiyonluğa gün sayıyorlar. Ve Libertadores'e de bu sene iddialı olmak istediklerini gösterdiler grup sürecinde de. Çok geniş bir kadro var. Her mevkinin 2, neredeyse 3 alternatifi var. Ve bunu çok idare ettiler. Tolima sezona iyi bir giremedi. Yeni antrenörle beraber bir değişim sürecinde. Bir de bu durumun yaşanması mental olarak takımı nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Çünkü o bölgede depremden etkilendi Kolombiya'da. Ve çok yeni bir takım. Yani zor deplasman ama Del Valle'nin bence bu deplasmanı açmak için birçok argümanı var. Yani bir, yüksek rakım dezavantajı değil. Çünkü kendisi buna alışık. İkincisi, maç ritmi konusunda çok iyi durumda var. Yeni eksi yok. Ya burada sevgili Özer, ben deplasman 1.5 golüsüne gittim abi. Oran 2.56. Bence gayet güzel. Bunu tavsiye edebilirim. Yine bunun dışında Sudamericana'da bir tane öne çıkarttığım bir maç var. Rehualete, Boca Juniors. İlk maç çok acayipti. Yani kimse herhalde beklemiyordu Rehualete'nin gol atmasını bile ama o gol attılar. Ondan sonra Boca 39 şut çekti 10 kişi kalmış rakibine karşı. Ve tarihi bir farka gidebilecek maç 3-1'de kaldı. Şimdi Boca bu sonucun etkisiyle beraber bugün ciddi bir rotasyon yapacak. Çünkü ligde de biliyorsun sıkıntılı bir süreçteler ve yoğun bir fikstürdeler. Ama şu var. Rehualete cesur oynayan bir takım. Yani grup sürecinde Santos'u falan bile alt etmiş bir takımdı. Gerçekten benim çok beğenimi kazandılar. Her ne kadar bugün kendi statlarında olmasalar bile ya bu takım rakip fark etmek için risk alabiliyor. İlk maçın getirisi de 3-1'lik sonuçtan dolayı ister istemez daha ofansif oynamayı tercih edecekler. Boca da savunmayı yeni antrenörüyle tam çözemedi. Son 7 maçın altında gol yedi. Yani abi burada ilk maçtaki senaryo tekrarlanabilir. Nedir bu? Hem KG var hem 2.5 gol üstü. Oran 2.38. Ya ben bunu da açıkçası önerebilirim. Hani geceden böyle ikili yüksek oranlı tercih arayan dinleyenlerimiz varsa Boca'nın maçının KG var ve üstü, Tolima Delvalle maçının da deplasman 1.5 gol üstü bence çok güzel ikili olur. Biliyorsun ki bu maçlar MBT 1.
1: Evet, Mertcan Bulca, teşekkürler, seninle beraber detaylı bir şekilde konuştuk. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Şimdi bir reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fenerbahçe Lyon maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda

0: heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suudi Arabistan Kral Kupası'na burada ufak bir göz atacağız. Sevgili Cengiz İzmitli normalde bize konuk olacaktı ama kendisi şu anda yolda olduğu için acil bir durumu çıktığından affını istedi. Biz Cengiz'le önceden konuşmuştuk. Burada da sevgili Cengiz'in yine yorumlarını aktaracağım. Tabii burada da Kral Kupası'nda şu an için 5 maç var. 4 maç var bültende açılmış olan. Keza yine ilerleyen saatlerde Neon maçı da açılabilir. Hani buna dair de biraz daha konuşmaya çalışacağız. Saat 7'yi çeyrek geçe 3 maç var. Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Kalej'de Akut karşı karşıya gelecek. Sonrasında yine Jebelein Ettifak Al-Ettifak maçı var. Ve Al-Najma'yla da Al-İttihad maçları saat 7.30'da. Al-Drahi Al-Nasr maçı da saat 9'da bugün oynanıyor olacak. Burada tek tek yine maçları tabii ki beraber bakalım. Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Akut'la, Kral Kupası Akut'la Kaleş karşılaşacak. Kaleş tabii lige 0-0'lık bir beraberlikle giriş yaptı. Biraz daha yenilgiye de yakın olan taraf gibi gözüktü. Sevgili Cengiz İzmitli de notlarında takımı beğenmediğini ve hücum kalitesinin takım özelinde düştüğünü dile getirerek bu maç için ilk yarıdan beraberliği önermiş bulunuyor. 2-22'lik bir oranı var. Akut Al-Kalej maçının ilk yarısı özelinde. Yine Al-Jablam Al-Ettifak maçı saat 7'yi çeyrek geçe başlayacak olan bir diğer maç. Ettifak tabii Pro Lig'de sezonu 4-2'lik bir galibiyetle açtı. Musa Dembele hat-trick yapmıştı. Rakip erken 10 kişi kalmıştı o maçta. Tabii bunu da yine belirtmemiz gerekiyor. Bu da tabii yine bol gollü maçı beraberinde getiren bir durum oldu. Al-Jabalin geçtiğimiz sezon tabii Pro Lig'e yükselemedi ama yeni sezona iyi girdiler. Bence bu anlamda Al-Ittifak'ta 10 kişi kalan bir rakipten 2 gol yedi. Bir karşılıklı gol denemesi ve Al-Ittifak galibiyete kombinlenebilir. Bu karşılaşma için Al-Ittifak'ın büyük bir favori olduğu zaten malum. Ama savunma hattındaki biraz sezon başındaki sorunları da düşünürsek böyle bir kombine gidilebilir. Al-İttihad'la Al-Najma karşı karşıya gelecek. Tabii Al-Najma geçtiğimiz sezon küme düşen takımlardan bir tanesiydi. Alanyaspor'dan tanıdığımız John Novais'i de orta sahaya eklediler. Al-İttihad ise Asya Şampiyonlar Ligi'nde aslında lig aşamasına kaldı. Bu anlamda iyi gözüküyorlar. Fakat Pro Lig'de berabere kaldılar. Aouar Lyon'dan belki hatırlayacaksınız, eski bir Lyonlu yetenek Hüsam Aouar geçtiğimiz maçta penaltı kaçırmıştı. En-Nesyri yine burada öne çıkan isimlerden bir tanesi, son maçta da gol atmayı başardı. Fakat beraber galibiyete tutunamamıştı Al-Ittihad. Al-Najma karşısında yine savunma hattında biraz daha problem yaşamaya açıklar. Najma zaten geçtiğimiz sezondan sonra biraz daha yine burada ofansif açık bir oyun oynayabilir. Bu açık oyunda yine golleri beraberinde getirebilir. Burada bir karşılıklı gol var denemesi düşünülebilir. Keza yine açılan 3.5 gol üstününde 1.98 gibi bir oranı var. Bence burada yine değerlendirmeler arasında maçın özelinde bulundurulabilir. Al-Nassr tabii Cristiano Ronaldo bir yandan artık son sezonuma büyük ihtimalle giriyorum demişti artık. İzlediğimiz her Al-Nassr maçının kendi içerisinde böyle bir ağırlığı da olabilir. Cristiano Ronaldo'yu son izliyor olabiliriz. Kendisi meşhur magazin dergisi Vogue'a verdiği röportajda geriye çok efsanevi bir miras bırakmak istiyorum ama muhtemelen bu benim son sezonum olabilir dedi. 1000 gol barajını aşıp belki de bu sezon artık, bu sezondan sonra futbola veda edebilir Cristiano Ronaldo. Al-Nassr'la beraber de artık belki de son sezonu, son kampanyası gözüyle bakabiliriz. Rakipleri burada Al-Drahi tabii enteresan takımlardan bir tanesi. birisi. Ya Suudi Arabistan Ligi'nde zaten biliyoruz ki bu takımların hepsi devlet veya devlete bağlı kurumlar tarafından destekleniyorlar. Diriyat da bu anlamda aslında yeni bir finansman aldı. Spor Bakanlığı destekli bir şekilde transfer yaptılar. Al Ahli karşısında da çok iyi bir performans sergilediler. Her ne kadar 1-0 maçı kaybetmiş olsalar da Enkudu Al Ahli'den Beşiktaş'tan hatırlayacağımız bir isim keza. Al Ahli'de oynuyor kendisi. Orada çok onun kanadından da hücum yapmışlardı. Bruno Lage tabi bu takımın başına geldi. Bruno Lage'i Benfica'dan, Portekiz Ligi'nden, yine keza Fransa'dan çok fazla hatırlayanlar olacaktır. Al Nassr ve Al Fateh'de Al Nassr ise Al Fateh'i 3-0 geçerek sezona başladı. Joao Felix yine burada iyi bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezonda zaten Al Nassr'da iyi geçirmişti. Ronaldo'yu o maçta dinlendirdiler. Bu maçta muhtemelen dönüş yapabilir kendisi. Samu Costa iyi gözüktü. Ronaldo bugün oynarsa bence burada işler biraz daha değişebilir, ama oynamasa bile sanki gol sayısının fazla olacağı bir maç bizlerin karşısına çıkabilir. Direkt olarak bir Al Nassr galibiyetindense bence bu tarafta karşılıklı gol var kısmında kalmak biraz daha tercihler içerisinde mantıklı gözüken tercih olabilir. Ronaldo'nun burada çünkü henüz oynayıp oynamayacağı belli değil. Öte yandansa Joao Felix'lerle, Samu Costa'larla da iyi bir görüntü ortaya koydu Al Nassr dediğimiz gibi. Öte yandan burada Neon maçından bahsettik. Tabii Neon maçı şu an için bültende yok sevgili dinleyiciler, onu söyleyeyim. Ama Neon maçı içinde bence bir KG var ihtimali son derece düşünülebilir. Onlar da sezonu Alfahya karşısında 2-1'lik bir galibiyetle açmışlardı. Yeni transferleri tabii Lacazette, Masoras, yine Benrahma, hücum için iyi eklemeler. Ki ilk yarıda da aslında bu anlamda iyi de bir futbol izletmişti bizlere Neon. Al-Fasila ise 4-2 kaybettiler Al-Hilal karşısında. Pro Lig'e yeni yükselen bir ekipler. Fakat 4-2 kaybederken attıkları 2 gol bence burada dikkat çekici. 3-0'dan sonra bu maç 4-2'ye döndü. Maçın ikinci yarısını aslında kazanmayı başardı Fasila. Bu anlamda da ben yine 90 dakikada bir karşılıklı gol vere bu karşılaşma özelinde beklerim ki zaten Suudi Arabistan Ligi takip edenler özelinde de bize genelde golleriyle, karşılıklı golleriyle bahiste gösteren bir lig. Bu değerlendirmeyi de ben keza yine o anlamda mantıklı buluyorum. Neon maçı içinde bunu söyleyebilirim. Şöyle çok hızlı sizden gelen yorumlara bakıyorum. Bir yorum gelmiş. Luka Bakio transferi için Beşiktaş'ın tabii ki ilgilendiği bir isimdi. Ne düşünürsünüz diye. En sonki haber Benfica'nın oyuncu için 30 milyon euroluk bir bonservis belirlediği yönündeydi. Bence çok yüksek bir bedel olur bu Luka Bakio özelinde. Beşiktaş'ın bu sezonki transfer kampanyasına baktığımızda sanki Luka Bakio'ya 30 milyon euro vermektense Luka Bakio kalitesinde bir oyuncu farklı bir pazardan daha uygun bir fiyata da çekmenin arayışına girebilirler diye ben doğrusu düşünüyorum. Bir yandan tabii Oğuz Aydın istimali burada bir konuşulan konu. Yine o bugünkü haberler zaten bir oyuncu menajeriyle görüşme yapılacağı yönündeydi. Buradaki oyuncunun da Oğuz Aydın olduğu yine rivayet edildi diyelim. Şu an için biraz daha spekülasyon kısmında tabii ki bunlar, ama Beşiktaş kısmında da Jalgiris maçına giderken bu ihtimaller konuşuluyor. Udokai tabii takımdan ayrılacak gözüyle bakılıyor. Keza yine oyuncu aslında Monza'yla anlaştı gibi gözüküyordu. Fakat kulüpler arası henüz anlaşma sağlanamadı. Oyuncu bireysel olarak Monza kulübüyle anlaşmayı yaptı. Fakat Beşiktaş'ın bonservis beklentisi Monza'nın şu an için önerdiğinden biraz daha yüksek gözüküyor. Beşiktaş kısmındaki biraz daha transfer politikası, transfer haberleri içinde durum bu. Yine tabii Arthur Melo ihtimalini bir dinleyicimiz sormuş. Sevgili İsmail Bey sormuş. Ya ben bununla alakalı resmi bir haber görmedim İsmail Bey. Bundan ötürü çok değinmek istemiyorum, ama benim beğenmediğim bir oyuncu Arthur Melo, onu söyleyebilirim. Her ne kadar Italiano ile beraber Fiorentina döneminden bir alışkanlığı olsa da son sezonları çok sakat geçirdi, çok maç kaçırdı. Juventus'ta da maç kaçırdı, Liverpool'a kiralık gittiği dönemde de benzer bir tablodaydı. Ben açıkçası Yani gelirse bir Oxlade Chamberlain bir Dele Alli vakası olabilir diye korkuyorum Arthur Melo özelinde. Hele ki İtalyanın şu anda oynatmaya çalıştığı oyunun orta sahadaki fiziksel yoğunluğunu da düşünürsek ben Beşiktaş'ın çok aradığı tipte bir profil olduğunu düşünmüyorum Arthur Melo'nun. Pek açıkçası Beşiktaş için uygun gördüğüm bir transfer değil. Hani öte yandan mesela bir dedikodu da Nico Gonzalez'di. Nico Gonzalez'in kanata gelmesi Beşiktaş için belki biraz daha mantıklı olabilir. Yine Luka Bakio'ya göre de daha hesaplı bir transfer ihtimali olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu da yine söylemek lazım. Bir dinleyicimiz yazmış, Hüseyin Bey, en güvendiğiniz

0: Ki maç sonu iki maçı bize aktarabilir misiniz demiş. Yani Hüseyin Bey, sevgili Mertcan'la da yayının başından beri konuştuk. Ben Lyon Fenerbahçe maçı için 1.5 Fenerbahçe, yani 1.5 üst ve maç sonucu birin son derece güzel bir oran sunduğunu düşünüyorum. Biz yayına başladığımızda 2.37'lerdeydi. Şimdi 2.17'ye kadar gerilemiş bir oran. Ben bu oranı değerlendirmek isterim. Bugünkü kuponumda yer alacak bahislerimden bir tanesi. Bunu söyleyebilirim kesinlikle. Öte yandan yine Şampiyonlar Ligi'nde bence Dinamo Levski Sofia Ayaka maçında maç sonucu beraberliği ya da ilk yarı beraberliği yine burada sevgili Mertcan'ın da öne çıkardığı bahisler arasında yer alıyordu. Ben yine burada düşünülebilir derim bu bahislere. Hazırlık maçında Bayern Münih'e ben çok yakın gitmiyorum efendim. Keza söylediğim gibi hazırlık maçları çok belirsiz oluyor. Ben biraz daha orada uzak kalıyorum. Yine Mertcan Tolima Independiente maçına çok güvenerek gitti. Deplasman 1.5 üstün 2.43 oranı var. Bence yine bir ihtimal olarak da bunu iki tane güvendiğiniz maç olarak belirleyebilirsiniz. Hakan Bey yazmış yine. Greenwood'un yıldızlaşacağı ve gol ve asist yapacağını düşünüyorum demiş. Ya Greenwood'un Gençler Birliği maçında da girdikten sonra kanatta çok yoğun kullanıldığını gördük ama ben sürekli Vedat Muriç ve Talisca oyundayken top Greenwood'a gitsin, Greenwood çizgiye insin ve orta açsın şeklinde bir düzen olduğunu gördüm. Ama Lyon'u tanıyor, Fransa Ligi'ni tanıyor. Belki bugün oyuncu gol veya asist katkısı yapar, Bastini de düşünebilirsiniz. Hakan Bey yine Tolga Bey de Batrakov için heyecanlıyım demiş. Bence de iyi bir transfer olacaktır Batrakov diyelim ve böylelikle programı sonuna gelelim efendim. Ben Özel Çelik Süngü, Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ettim. Mutlu günler, hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyospor. 0538 052 1487. Radyospor. Sporun tek adresi.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderin.

0: gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Ağustos Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 1487, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe için, Türk futbolu için önemli bir akşam. Sarı lacivertliler, hatırlayacaksınız, iki rakibini eleyerek, önce Gornik Zabzire, ardından Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırmıştı. Playoff turunda rakip Lyon. Maç saat 22'de, ilk maç Kadıköy'de. Biz de program içerisinde 19.40'da Kadıköy'e, Fenerbahçe stadına bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hem beklenen 11 ne yönde? Yine Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. Gitmesi beklenen oyuncularla ilgili görüşülen kulüpler var. Hepsini program içerisinde paylaşacağız sizlerle. Galatasaray'da yine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a göre transferde sakin bir yaz geçirdi. Şu ana kadar sadece Leslie Ochukwu'ya imzayı attırmıştı. Bugün de Galatasaray'da yetkililer, menajerler vasıtasıyla dünyanın farklı ülkelerinde, Avrupa'nın farklı ülkelerinde birçok oyuncuyla temas kurmuş durumda. 19.15'te de Galatasaray'a dair bir telefon bağlantımız olacak. Bugün yeni bir gelişme var mı gündemdeki oyunculara dair? Yine Lucas Torreira konusunda ayrılık ihtimalini yazan arkadaşlarımız vardı. Bugün yine biraz böyle konuya baktığımda Lucas Torreira sanki biraz zam istiyor gibi sözleşmesine. O konudaki gelişmeleri de paylaşacağız sizlerle. Beşiktaş'ta sağ açık ve orta saha mevkisi için birçok oyuncuyla temas kurmuştu. Sağ açık mevki için Luka Bakio ismi ön plana çıkmış durumda siyah beyazlı takımda. Yine futbol direktörü Önder Özen de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kulüplerle temas kurmuş durumda. Beşiktaş'ta yarın yapacağı antrenmanla Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Öğle saatlerinde 14.30'da da teknik direktör Vincenzo Italiano bir oyuncuyla basın toplantısı düzenleyecek siyah beyazlı takımda. Trabzonspor'da perşembe akşamı önemli bir maça çıkacak. Bordo Mavilerin playoff turundaki rakibi Ferencvaros. Ferencvaros'ta bir önceki turda Gornik Zabzire'yi elemişti. Onu da hatırlatmış olalım. Bordo Maviler de bugünkü antrenmanını tamamladılar. Yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 16.30'da teknik direktör Fatih Tekke ile kaptanlardan Savic basın toplantısı düzenleyecek. Tabii işin diğer boyutuna baktığımızda transferde de orta saha ve forvet için Bordo Mavili yönetim çalışmalarına devam ediyor. Bu minvalde de Darwin Núñez ismini birkaç gündür paylaşmıştık sizde. Oyuncuyla anlaşma sağladı Trabzonspor, ama kulübüyle, özellikle kulübünün önümüzdeki yıl zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi biraz transfer sürecini uzattı. Bakalım Trabzonspor'da da bugün bu konuda bir ilerleme var mı? Yine program içerisinde telefon bağlantımız olacak. Şöyle dünyaya baktığımda da spor, yani futbol dışındaki diğer branşlarda çok böyle önemli bir gelişmenin, aktivitenin, organizasyonun olmadığını söyleyebiliriz. Dünya futbolunda da yine artık transfer dönemi sonuna yaklaşılırken gündemde birçok oyuncunun farklı takımlara geçmesi konuşuluyor. Yine Avrupa'dan da bu iddialar üzerine, görüşmeler üzerine haberlerimiz olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 22'de Fenerbahçe-Lyon maçının yanı sıra Dinamo Zagreb-Viking ve Levski-Sofia AEK maçları da oynanacak. 3 maç var playoff turunda. Yarın da Şampiyonlar Ligi'nde playoff'unda Celtic, Lask Linz, Hapoel, Berşava, Sabah, Nekni Megen, Bodo Glimt, Bratislava, Kelje maçları oynanacak.
bu eşleşmelerden sonra 7 takım daha adını Devler Ligi'ne yazdırmış olacak. Çok uzun bir yolculuk. Nijmegen'de Bodo Glimt'le karşılaşacak orada Emre Mor ve Dušan Tadić gibi yakından bildiğimiz oyuncular yer almakta. Sabah Azerbaycan şampiyonuydu. Geçen yıl Karabağ hatırlayacaksınız Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmıştı. Sabah da bu yolda ilerliyor. Bakalım onlar da Berşova karşısında turu geçmeyi başaracaklar mı? Genel hatlarıyla durum bu. Bugün Beşiktaş'ın gündemiyle başlayacağım. Dediğim gibi 19.40'da Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'e bir telefon bağlantısı yapacağız. Maç öncesi atmosferi sizlere aktaracağız. Mesai saati de İstanbul'da yeni bitti sanırım, artık taraftarlar Kadıköy'e doğru yol almaya başlamışlardır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta Luka Bakio ismi şu an ön plana çıkmış durumda. Sağ açık mevkisi için Muhammed Salah ismi ile başlayan süreç, ardından Niklas Süle ismi de gündeme gelmiştir Roma'dan, ama orada rakamlar konusunda taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştı. Dodi Luka Bakio için harekete geçti Beşiktaş. Siyah beyazlar Benfica'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Portekiz kulübü Belçikalı Yıldız için 30 milyon euro bir talebi var. Oyuncuya Almanya'dan da bazı kulüplerin talip olduğuna dair haberler var. 28 yaşında Luka Bakio ve Beşiktaş'ta şu an bu oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Benfica kariyeri çok iyi geçmemişti Luka Bakio'nun, hatırlayacaksınız. Geçen sezon çok böyle beklentileri karşılayamamıştı. Bu sezonda geride kalan haftalarda 3 resmi maça çıkmış Portekiz Ligi ve Avrupa Kupalarında. Bir gol, bir asistlik performans sergilemiş. Benfica'nın oyuncuyla olan sözleşmesi 4 yıl daha devam ediyor. Yani 2030'a kadar sürüyor. Beşiktaş'ın tempolu oyununda Luka Bakio nasıl bir katkı sunabilir kısmında ise oyuncunun PSV kariyeri, yanlış hatırlamıyorsam PSV'deki zaten o performansı onu büyük rakamlarla transferine sağlamıştı. Ondan sonra bir düşüş yaşadı. Gol asist katkısı o süreçlerde çok yüksekti. Burada ters ayaklı kanat oyuncusu isteği var. Zaten şu an Václav Serny var, ama Václav Serny'den biraz daha fazla gol asist katkısı alabilecek bir oyuncu istiyor Vincenzo Italiano. Hani Václav Serny'den daha iyi neyi var Luka Bakio'nun diye soracak olursanız, patlayıcı gücü. Yani Václav Serny'de onu pek göremiyoruz Beşiktaş'ta. İşte yüksek çalım yeteneği Václav Serny'den iyi durumda. Şimdi Luka Bakio ile Serny'yi kıyaslayacak olursak, Süper Lig'de kapanan savunmaları açmakta işte takımlar çok zorluk çekiyor. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız hafta

Sonunda 3 takım da beraberlikle sahadan ayrıldı. Çok pardon. Fenerbahçe'de ikinci yarı Mason Greenwood'lar, Keremler oyuna girdi. Galatasaray'da mevcut kanat rotasyonda zaten oyuncu sıkıntısı var. Barış'la Sané'nin zorlandığını gördük. Luka Bakio, Vaslav Serni'ye göre çalım yeteneği daha yüksek. İşte sürati daha yüksek. Gol asist sayısındaki geçmiş yıllarda hani Vaslav Serni'nin çok daha üzerine çıkmayı başarmış bir oyuncu. Bu açıdan bakacak olursak Beşiktaş'ın bu isteğini gayet akılcı buluyorum ben. Hani oyuncu geldikten sonra Türkiye'de uyum sorunu yaşar mı? İşte lig başka bir lig. Hollanda liginde en iyi istatistiğe ulaşmıştı ama Hollanda işte biraz daha takım savunması konusunda sorun yaşayabiliyorlar. Burada Belçikalı olması bir tarafta Luka Bakio, diğer tarafta Trossard ikilisi ki Belçika milli takımında da 33 maça çıkmış. Leandro Trossard'la da 13 maçta pardon 17 maçta beraber oynamışlar Belçika milli takımında. Yani bu da uyum sorununun çabuk aşılmasına katkı sunabilir. Beşiktaş için olumlu tarafından bakacak olursak. Şu ana kadar tabii anlaşma yok ama Beşiktaş'ın istediği kanat oyuncuları arasında ilk sırada olduğunu söyleyebiliriz. Nico Gonzalez ismi de gündeme geldi bugün. Hatta İtalyan basını Beşiktaş'ın Nico Gonzalez için resmi teklif yaptığını yazdı. Hemen onun detaylarını da paylaşayım. Nico hemen o haberi de sizlere aktaracağım. Nico Gonzalez de Juventus'un oyuncusu. Beşiktaş Arjantinli milli futbolcu için Juventus'a resmi teklifini yaptı diyor İtalyan basını. Öncelik kiralamak yine Luka Bakio'da olduğu gibi Beşiktaş o mevkiye yani sağ açık mevkiinde böyle bir yol izlemek istiyor. Bonservis bedeli ödemeden önümüzdeki yaz zorunlu satın alma opsiyonu koydurarak yol almak istiyor. Bu bağlamda da Juventus'a da teklif yapılmış. Tabii Nico Gonzalez geçen sezon zaman zaman böyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Bu sezon hoca oyuncu hakkında nasıl bir tasarrufta bulunacak onu kestiremiyoruz. Ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da İtalya'dan bildiği bir oyuncu. Hani burada acaba bu faktör üzerinde faktörü de göz önünde bulundurursak öncelik olabilir mi Nico Gonzalez diye de düşünmeye başladım. Geçen sezonki performansı da hiç fena değil. 38 resmi maça çıkmış. 26 Serie A, 6 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 gol, 4 asistlik katkı sunmuş. Kas problemleri yaşayan biri. Geçen sezon toplamda 6 maç kaçırmış sakatlıkla alakalı. Genç bir oyuncu diyemeyiz. Yani yine o da Luka Bakio gibi 28 yaşında. Juventus'ta 2029'a kadar kontratı var. Ve burada rakamlar telaffuz edilmemiş ama yani 20-25 milyon euro bandında bir bonservis talebi etmesini bekliyorum ben. Piyasası o şekilde 25 milyon euro seviyesinde. Beşiktaş yine 3 milyon euro bir kiralama bedeli. Artık 22-23 o bantta da o civarda da bir bonservis bedeli zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor Nico Gonzalez'e. İki oyuncudan birinin gelme ihtimali yüksek. Zaten şöyle Avrupa futbol piyasasına baktığımızda da sağ açık mevkiinde hani Beşiktaş'ın Vaslav Serni'nin önünde seviyede bir oyuncu arayışı olduğunu düşünürsek çok fazla alternatif de yok. Birçok isme gitti. Zaten takımlar da artık mevkileri belirlediler yani neredeyse hemen hemen üst düzey takımlarda. Hangi mevkide hangi oyuncu oynayacak? Yani çok böyle
büyük bir teklif gelmediği sürece bir değişiklik

0: olması da mümkün değil. Juventus satabilir oyuncu. Juventus Şampiyonlar Ligi'nde yok. Keza Benfica da Şampiyonlar Ligi'nde değil bu sezon. Tabii bu kulüpler oyuncu satışına da özen gösteriyorlar ki o mali yapıyı sağlıklı bir şekilde sürdürsünler. 34 milyon euroya sattılar Dedici. Benfica bu konuda biliyorsunuz yani bir oyuncu ederini bulduğunda hiç düşünmez. Hiç düşünmez yani Benfica'nın bu konudaki tavrını çok net bir şekilde yıllardır görüyoruz, takip ediyoruz. Sağ bek Dedici de 34 milyon euroya Newcastle'a sattılar. Bugün imzayı attı. Hatırlayacaksınız transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen bir isimdi Dedici. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yaz 12 milyon 12,5'a almışlardı Salzburg'dan ya da 15'e. Bir yıl geçmeden 34'ü sattılar. Newcastle almış, imzayı da attı bugün. Sağ bek oyuncusu. Burada da Benfica ile Beşiktaş'ın geçen sezondan Orkun Kökçü alışverişi var. Orada da opsiyon yani önce kiralama bedeli ardından bu yıl bonservis bedeli ödenecek şekilde anlaşılmıştı. İlişkiler iyi Benfica ile. Hani Luka Bakio'yu alma ihtimalini daha yüksek görüyorum Beşiktaş'ın bu sezon. Orada da Silva'ydı Benfica'nın hocası yanlış da söylemeyeyim şimdi. Fulham'ın başından Fulham'dan ayrıldıktan sonra Jose Mourinho sonrası Benfica'nın başına geçmişti. Portekiz basınına baktığında da hocanın Luka Bakio'yu takımda düşünmediği aktarılmış. Beşiktaş orada orta yolu bulursa belki işte opsiyonu 17 değil de Benfica 20'lerde diretebilir. Ama oyuncunun da işte geçen sezondan kaynaklı bir form düşüklüğünden dolayı değer kaybettiğini görüyoruz. Büyük ihtimal Beşiktaş'ın yeni sağ açığı Luka Bakio da Nico Gonzalez olacak ama hem kulüpler arasındaki ilişkiler hem de Luka Bakio'nun şu an Benfica'da geri plana düşmüş olmasından dolayı Luka Bakio ihtimalini daha yüksek buluyorum ben Beşiktaş için. Beşiktaş'ta orta saha konusunda da arayışlar var. Dün Kevin Danois ismini vermiştim. Wilmot muydu? Yanlış da ifade kullanmayayım. İngiliz oyuncu için bir girişimi vardı Beşiktaş. Ama Kevin Danois konusunda gelen yanıtlar olumsuz oldu siyah beyazlar için. Bu bağlamda da Beşiktaş bir an önce o mevkiye, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Siyah beyazlı yetkililer de Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Alman oyuncu Leon Goretzka'ya yönelmiş durumda. Şimdi şunu diyebilir Beşiktaş taraftarı, ya bu oyuncu kaç aydır boşta? Madem alacaktınız niye önce almadınız da işte takımla kamp yapsaydı daha iyi olmaz mıydı diye. Burada kulüpleri şöyle anlıyorum ki onları da savunmak için söylemiyorum bunu. Tabii A, B, C planları oluyor. Muhtemelen Leon Goretzka Beşiktaş'ın ilk sırasında olmayan oyunculardan biriydi. Acaba şunu alabilir miyiz, bunu alabilir miyiz diye. Biraz da artık transfer süreci sona doğru ermeye yaklaşırken burada kulüpler A planından B planından sonuç alamayınca işte C planına gidebiliyorlar. Bu da gayet anlaşılır ama bugün Leon Goretzka Türkiye'ye gelmeyi kabul ederse hani tahminim 7-8 milyon euronun altında bir maaşı kabul etmez düşüncesindeyim. Bu kez oyuncuya yüksek bir maaş vermek zorunda kalacaksınız. Ne olacak? 31 yaşında ki birkaç ay sonra 32 yaşına giriyor. 3 yıllık kontrat yapsanız 3 yıl sonra bu oyuncu hiçbir yere satamazsınız. 3 yılda 24-25 milyon euroluk bir yükümlülüğün altına gireceksiniz. Tabi bu da bir işte soru işareti doğuruyor. Burada Beşiktaş'ın aslında hedefi genç, dinamik, orada takımın temposunu şu anki oynatmak istediği oyuna tempoya ayak uydurabilecek bir oyuncu kazandırmaktı. Biraz da işin kreatif yönünde iyi olabilecek, skor üretebilecek, asist üretebilecek bir oyuncu arayışındaydı. Orada da şu an rakamsal boyutu ve işte oyuncu ikna etme konusunda Beşiktaş istediği oyuncularda bir yol kat edemedi. Leon Goretzka konusunda bakalım ilerleyen günlerde olumlu bir gelişme yaşanacak mı? Bekleyip göreceğiz. Kısa bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya, sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fenerbahçe-Lyon maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. Reklam arasında da Erzurum Spor Başkanı Sayın Ahmet Dal aradı. 20.10'da da ona bir telefon bağlantısı yapacağız. Erzurum'da bir heyecan var. Cuma akşamı Galatasaray Erzurum Spor maçı oynanacak. Erzurum uzun bir aradan sonra tribünleri de açtı. Tribünlerde bir çalışma vardı hatırlayacaksınız. Deprem sonrası bazı tribünlerin taraftar alması yasaklanmıştı. Bakım çalışması vardı. O çalışmalar da tamamlanmış. 20.10'da da bir Erzurum'a gideceğiz. Sayın Ahmet Dal'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Onu da hatırlatmış olayım. Reklamda biraz o müzik fazla çaldırdık. Telefon çalınca da açmak istedim. Şimdi bir dinleyicimiz bana gönül koymuş. 3 gün sonra Galatasaray'ın Avrupa maçları başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Bakalım hangi maç günü Galatasaray'ı 19.40'a atacaksınız. Atacaksın demiş. Atacaksınız da dememiş. Burada şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe'nin maçı 22'de, dolayısıyla biraz daha maça yakın stadyuma bağlanalım. Oradaki stat kapıları daha açılmadı bildiğim kadarıyla. 19-15 gibi açılacak. Hani insanlar iş çıkışı, tribün taraftarlar yeni gidiyorlar. Burada hiçbir şekilde takım renk ayırt etmeksizin

0: maça yakın saatlerde oraya gidersek oradaki ambiyansı daha iyi paylaşmış oluruz düşüncesiyle yaptım bunu. Gönül koymanıza da şaşırdım. Yani hani anlamaya çalışıyorum sizi ama benim düşüncem de buydu. Onu da paylaşmış olayım, aydınlatmış olayım. Beşiktaş taraftarı olarak diyor Fenerbahçe'ye Lyon maçında başarılar dilerim. Vallahi bu şeyi çok istiyorum ya. Yani Fenerbahçe'nin Lyon elemesini. Beşiktaş Zalgiris'i eleyecek ya, ondan hiç kuşkum yok. Hiç şüphe duymuyorum. Ferencvaros da Trabzon'u zorlayabilecek bir takım, yani ters gelebilir. Hani orada bir endişem var. Fenerbahçe'de mevcut kadro yapısıyla Lyon'un önünde bir takım ama işte sezon başı olmasıyla işte bazı transferlerin biraz geç katılması, bazı oyuncuların milli takımlardan geç dönmesi tam o havayı yakalayamadığı için bir endişem var Lyon karşısında. Ama umarım Fenerbahçe ile, zaten Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olur. Salı biri çıkar, çarşamba biri çıkar. Perşembe de Beşiktaş'la Trabzonspor'u izleriz. Böyle dört büyük takımın hafta içi Avrupa'da olduğu, dördünün birden olduğu sezonları özledik hep beraber. Tadını çıkarırız. Umarım Trabzonspor'da, tabii elenirse Konferans Ligi garanti ama Avrupa Ligi'nde yer alırsa hem getirisi, mali açıdan getirisi yüksek olacak. Onun da Ferencvaros karşısında turu geçmesini ümit ediyoruz. Birkaç mesaj okuyayım 19'a kadarki süreçte. Beşiktaş her sene hızlı başlıyor demiş. Hocaları göklere çıkarılıyor. Sonra Ekim-Kasım ayı geldiğinde bir iki mağlubiyetle çöküşe geçiyor. Bu sene farklı olan ne sizce demiş. İkinci soruya geçmeden bunu yanıtlayayım. Bu sene farklı olan hocanın kararlılığı. Yani hoca takım üzerinde, Türk futbolu üzerinde o kararlılığını çabuk ispatladı. Yani kısa bir sürede ispatladı. Dikkat ettiyseniz basın toplantılarını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Oyuna dair, oyunculara dair görüşleri çok değerli. Hiçbir şekilde abartıya kaçmıyor, eksiklere de vurgu yapıyor. Ayakları yere çok sağlam basıyor. Ve Beşiktaş'ı yakından takip eden, antrenmanlara giden basın mensuplarının söylediği de çok fazla tekrar yapması. Yani şimdi diyeceksiniz ki İsmail Kartal, Fatih Tekke, Okan Buruk yaptırmıyor mu? Eminim onlar da yaptırıyordur ama işte Vincenzo Italiano'nun bir hücum setini bir antrenmanda 9 kez tekrar ettirdiğini söyleyen gazeteci arkadaşlarımız var. Ve hoca da son 5-6 yılına baktığımızda iki konferans ligi finali var. Avrupa kupalarına çok önem veriyor, özen gösteriyor gittiği takımlarla. Bolonya'yla yine İtalya Kupası'nda başarısı, oynattığı futbol dikkat çekmişti. Burada tabii Önder Özen'in Vincenzo Italiano ısrarında, ki Italiano'nun imza attığı gün orada bir ifadesi vardı. Yani beni benden daha iyi tanıyor Önder Özen. Yani o minvalde bir şey söylemişti. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şu ana kadarki oynattığı futbol, alınan transferlerden, yani yapılan transferlerden alınan verim, Beşiktaş'ın geçen yıllardaki gibi olmayacağını bana gösteriyor. Bendeki izlenim bu şekilde. Hala da arayışlar var, işte 3 transfer daha yapacak Beşiktaş. Hocanın bu sürekli hem savunma kısmında hem hücum kısmında tekrara önem vermesi, özen göstermesi, oyunculardan kaç dakika, nerede nasıl verim alacağını bilmesi, eldeki kısıtlı kadroya rağmen her maç Vincenzo Italiano 4-5 oyuncu değişikliği de yapıyor. Yani o oyunculara da verdiği değeri gösteriyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'tan bu sene fazlasıyla umutluyum. Diğer soruya yarıştan sonra yanıtlayayım.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: ...500 metre mesafede yapılacak maiden koşu.

yaşlı 13 bingili sayını izleyeceğiz. 9 numaralı Mevlüt Hatun değişen jockey Cemal Paso'yla katılacak koşuya. 6 numaralı Verona Spring de yerini aldı biraz önce. 12 numaralı Sally Girl. Start gerisindeki Sontay. Seligör'de giriş hazırlığına başladı. Box'a yaklaştı. 12 numaralı Seligör.

0: start verildi ve Kocaeli'de 3. koşu başladı değerli izleyenler. 5 numaralı Kip Musa rakiplerine göre yaklaşık 2 boy kadar geç çıkış yaptı. Liderlik için öne gelen Safkan Sağ ilk metrelerle birlikte içeriden yaptığı atakla 10 numaralı Plysor oldu. Plysor'un hemen dışından da öne gelmeye çalışan 8 numaralı Gypsy Thunder. Onun yaklaşık 1 boy kadar gerisinden şimdi 3 numaralı Chef Curry öne atak yaptı ve 3 numaralı Chef Curry yarışın liderliğini aldı. İkincilikte dışarıda ilerleyen Safkan 8 numaralı Gypsy Thunder. Onun yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Plysor. En dış kulvarda 13 numaralı Zelinda. Zelinda'nın hemen dışına gelen Safkan 8 numaralı Black Blaze oldu. Black Blaze'in 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 9 numaralı Mevlüt Altun var. Mevlüt Altun'un hemen içine 12 numaralı Sally Girl geldi. Bariyer dibinde 5 numaralı Kip Musa hemen dışında 9 numaralı Mevlüt Altun 1 boy kadar geride 1 numaralı Sensei Baha hemen içinde 6 numaralı Verona Spring var. Son 600 geride kaldı. Yarışın liderliği 3 numaralı Chef Curry'de. İkincilikte ortada 8 numaralı Gypsy Thunder var. Dışına 7 numaralı Black Blaze geldi. İçeride 10 numaralı Plysor. Hemen dışında 13 numaralı Zelinda 1 boy kadar geride. 12 numaralı Sally Girl sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Chef Curry düzlüğe önde çıkmayı başardı. İkincilikte orta kulvarda 8 numaralı Gypsy Thunder var. İçeriden 10 numaralı Plysor'un daha geriden 12 numaralı Sally Girl'ün ve 9 numaralı Mevlüt Altun'la beraber 13 numaralı Zelinda'nın da öne gelme çabası var ama son 200'de de 3 numaralı Chef Curry önde girmeye başardı. Şimdi orta kulvardan 12 numaralı Sally Girl yüklendi. 12 numaralı Sally Girl yarışın liderliğini aldı. Farkı 2,5 boy yaptı. 12 numaralı Sally Girl kazandı. 3 numaralı Chef Curry ikinci. 9 numaralı Mevlüt Altun üçüncü oldu. 7 numaralı Black Blaze ve 6 numaralı Verona Spring. Tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçti değerli izleyenler. 12 numaralı Sally Girl Cem Altun'la 3. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Az önce dinleyicimizin iki sorusu vardı. İlkini yanıtladım. İkincisi şu şekilde. Bu sene Beşiktaş'ta geçen yıllara göre farklı olan ne demişti? İlk sorusu. İkinci soru ise. Kadro hala eksik diyor Beşiktaş'ta. Bana göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'ine girebilecek oyuncu sayısı çok az demiş Beşiktaş için. Fazla umutlanmaması lazım diyor ve iki transfer dönemine daha ihtiyacı olduğunu vurgulamış. Burada da işte şunu paylaşmak isterim. Bugün Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda hakikaten çok değerli görünüyor ama oyuncuların performansına baktığımızda Beşiktaş'ın daha değersiz görünen, mali açıdan daha değersiz görünen oyuncuların performansı daha üst seviyede şu an. Yani şunu diyebilirsiniz, Galatasaray sezonu geç açıyor şampiyon olduğu için. Okan Hoca Eylül ayındaki Şampiyonlar Ligi'ne göre yükleme yapıyor. Birçok faktör sayabilirsiniz ama Galatasaray'ın oyununda da Beşiktaş'a göre hız yok. Yani Beşiktaş daha hızlı topu dolaştırıyor Galatasaray'a göre. İstatistiklerden yola çıkarak söylüyorum bunu. Beşiktaş'ın hücum planlarında yani yetenek olarak sınırlı olan oyuncularla hücum planları Galatasaray'a göre daha iyi işliyor. Şu ana kadarki süreçten bahsediyorum. Galatasaray'da Victor şu an Galatasaray'ın gol atabilmesi için en yakın hücum organizasyonu duran top Gabriel Sara orta Osimhen kafa yani. Başka Galatasaray böyle akan oyunda kaç kere pozisyona giriyor Galatasaray maçlarda. Burada oyuncu özelinden ziyade ben oyun olarak değerlendirdim. Yani oyun olarak değerlendirmek istiyorum. Fenerbahçe'nin de şu ana kadar tabii övdüğümüz yönleri oldu ama şöyle zihninizde bir canlandırın. 5 resmi maça çıktı Fenerbahçe. 6.'ya bu akşam çıkacak. Talişka faktörü var Fenerbahçe'de de. Yine bir oyuncu üzerinden gidiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Yani iyi oyunculardan iyi bir takım olmadığını Jose Mourinho geçmişte çok iyi anlatmıştı. Asıl mahareti işte Vincenzo Italiano'nun yaptığı asıl maharet o. Eldeki oyuncu grubundan en iyisini alabildi şu ana kadar. Yapılacak iyi takviyelerle daha iyi bir seviyeye taşıyabileceğini de gösterdi Vincenzo Italiano. Bu açıdan şu ana kadarki performansını çok değerli buluyorum. Osimhen ne zaman gidiyor? Bekliyoruz hala. 150 milyon veren var diyordunuz. 150 milyon euro veren var demedim asla dinleyicimize, onu söyleyeyim. Yani 130 milyon euro bandında bir teklif gelirse Galatasaray'ın satması gerektiğini söyledim. 150 milyon euro veren olduğunu hiçbir zaman paylaşmadım bunu. Tekrar etmiş olayım. Torreira 2 senedir gideceğim diyor. Gönderin gitsin demiş Savaş Bey. Biraz menajeri de orada süreci yani Torreira'nın lehine iyi yönettiğini söyleyebilirim. Ne zaman böyle Torreira işte başına bir olay gelse ya bir sevgilisinden ayrıldı sanırım. Bir ismini de paylaşmayayım şimdi. Şık olmaz. O sevgilisinden ayrıldıktan sonra işte psikolojik olarak iyi değil denilmişti. Son olarak da bir saldırıya uğradı Mayıs ayında. Ondan sonra psikolojisi bozulmuş. Yani çıkan haberleri söylüyorum. Ama bugün gördük ki Torreira zam istiyormuş. Ve menajeri de Galatasaray'ı takip eden arkadaşlara bu haberleri sızdırıyor. Torreira ayrılmak istiyor. Yok Arjantin'den isteyen var. Yok Fiorentina, İtalya'ya gidiyoruz. Burada Galatasaray'ın tuzağa düşmemesi lazım. Ha, Torreira da şunu kullanıyor ya, işte takımda çok fazla mücadele eden oyuncu yok. Benim şu an bırakmazlar. Orta sahada muadili olmayan bir oyuncu Torreira. Yani işte 11 kişi yazdığınızda Osimhen, Torreira. Şu anki performansıyla Uğurcan'ı dahi sayamazsınız ki, performans olarak Jankat Uğurcan'ın önünde. Kalecilik olarak demiyorum, dönemsel performanstan bahsediyorum. Oyuncu da bunu kullanıyor. Yani çünkü ciddi bir maaş sorunu var Galatasaray'da. Yani işte yukarıda 21 Osimhen, 11-12 Sané, 5.8 Singo var. 5.5 milyon euro Barış Alper var. 4.5 Davinson Sanchez var. Torreira 4.8'e çıkmıştı. Torreira gibi oyuncular da işte Davinson'un mutsuzluğu da muhtemelen biraz ondan. Yani Singo oynamıyor, benden 1.3 milyon euro fazla alıyor. Dert ediyordur oyuncular bunu. Yani etmemesi mümkün değil. Motivasyonun düşmesinde bu da etkili olmuştur yani. Geçen yıllara göre motivasyonda ciddi bir düşüş olduğu, işte satılması gerektiği yönünde de çok fazla haberler vardı. Birazdan Erdem'e bağlanacağız. Erdem de bize anlatır Galatasaray'ın durumunu. Bakalım orada ne, nasıl gelişmeler var. Radyo Spor'da demiş Fenerbahçe dinleyici şımarıklı diye bir şey var. Haftanın 5 günü 12 kuşağında Fenerbahçe dinledikleri yetmiyormuş gibi 7-24 Fenerbahçe konuşulsun istiyorlar demiş dinleyicimiz. Yok zannetmiyorum ama. Herhangi bir İtalyan hocanın Türkiye'de başarılı olduğu görülmemiştir. Maalesef görülmesi çok zor. Sizin bu överek anlattığınız detaylar Türk futbolcuların da Türk takımlarında belli bir zaman sonra ters tepen mevzular demiş dinleyicimiz. Niye bu kadar negatif bakıyorsunuz ki?

0: baktığımda Fatih Terim'in 2011-12 dönemindeki Galatasaray'da iyi futbol oynuyorduk. Çok fazla yıldız da vardı. Yani yerli hocalarla da çok fazla böyle hatırladığım 20 sezonda 200 sezon var. Yani işte bu hoca müthiş top oynattı diyebileceğimiz. Yabancı hocaları da bir görelim bakalım. Onlara da bir şans verelim ki Vincenzo Italiano da o şansı fazlasıyla hak eden bir hoca. Bence bu sene çok şey değiştirecek Süper Lig'de. Birçok algıyı da kıracak. İnşallah da kırar. Reklama gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya sen de nesinede canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Fenerbahçe Lyon maçı için Bilyoner'e gel. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendiğim ilk adresi Bilyoner.
1: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Ersun Yanal'a ayıp etmeyelim, o da iyi oynatmıştı demiş dinleyicimiz. Evet bak, onu unuttuk, haklı. 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'nin o son şampiyonluğunda o takım da çok iyiydi ya. Yani ön alanda, birlikte hareket etmede vallahi çok keyif veren bir futbol oynuyordu 2013-2014 Fenerbahçe'si. Orada da işte 2014 yazında Ersun Yanal'la Aziz Yıldırım arasında bir sorun yaşanmıştı. Bir anda sürpriz bir şekilde Ersun Yanal gönderildi ve İsmail Kartal takımın başına geçmişti. Aslında İsmail Kartal da hani o sezonda 2014-15'i hatırlıyorum. Hiç fena bir futbol oynatmıyordu. Orada da 4 Nisan mıydı? 4 Nisan 2015'teki işte o otobüse saldırı sonra Fenerbahçe'yi çok olumsuz etkiledi ve o sezon şampiyon Galatasaray olmuştu. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. 19.40'da da Kadıköy'e gideceğiz. Onu da paylaşmış olayım. Telefon hattında Erdem Açıkgöz var. Galatasaray'ı da yakından takip ediyor. Galatasaraylılar da transfer bekliyor. Erdem merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar. Herkese mutlu akşamlar.

0: Çok teşekkürler. Batrakov'un yarın İstanbul'a geleceğine dair bilgiler var. Sendeki bilgiler nedir diye sormak isterim.
1: Batrakoğlu olan zaten süreç yaklaşık bir 15 gündür, 20 gündür çok hareketliydi, hızlıydı ama sonuca bir türlü varılamıyordu. Galatasaray bir dönem hatta göndermiş olduğu iki tane temsilciyi Rusya'dan İstanbul'a geri çağırmıştı. Bir noktada tıkanmıştı görüşmeler ama sonrasında Batrakova ve menajerine bu transferlerle ilgilen biz elimizden geleni yaptık. Artık tamamen iş sizde. Siz eğer ki kulübü ikna ederseniz biz yine kaldığımız yerden devam ederek sizleri, yani daha doğrusu Batrakov'u transfer etmek istiyoruz şeklinde menajerine iletmişti. Menajer de araya girip Lokomotiv Moskova ile oyuncunun gitmeyi çok istediğini, aynı zamanda üstüne bir de oyuncunun çok istediğini direkt kulüp başkanına iletmesi transferi bir nevi kolaylaştırmış oldu. Ve Galatasaray artık mutlu sona çok yakın olduğunu söyleyelim. Bazı ödeme planları ile ilgili konular şu an itibariyle görüşülüyor. Hatta Abdullah Kavukçu bu süreçle ilgili bazı çalışmaları yapıyor. Yarına yetişir mi bilmiyorum ama en geç Perşembe günü İstanbul'da olmasını bekliyoruz Batrakov'un.
0: Sol açık mevki için şu an Noel Anka'ya yöneldi Galatasaray şeklinde haberler gördüm. Özellikle Martinelli ve Rafael Leao için kulüplerin yüksek bonservis bedeli istemesi. Napoli'de biraz indirime gitmiş sanırım Lang için. Oraya kim alınacak? Sen kimi yakın görüyorsun Galatasaray'a?
1: Ayhan şunu söyleyeyim. Öncelikle Martinelli durumunun bu bahsetmiş olduğun isimler arasında en zor isim olduğunu söyleyebilirim. Yani Martinelli ismi gerçekten oran olarak baktığımız zaman da hem oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması hem Arsenal'ın oyuncuyu belki de göndermek istememesi bütün hepsinin süreçlerini engel. Ama o yüzden dolayı hani ikinci planda Galatasaray taraftarının mutlu olacağı isimlerden bir diğeri ve devamlı sürekli ismi gündemden düşmeyen Leao durumu var. Leao durumundaki konu tamamen şu. Oyuncu ile normal şartlarda maaş konusunda Galatasaray her türlü anlaştı. Maaş konusunda herhangi bir problem yok. 9 milyon euroya kadar bonuslar hariç bir maaş alması planlanıyor. Oyuncu da buna sıcak bakıyor. Oyuncu ile ilgili de herhangi bir problem yok. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Galatasaray'da özellikle yönetim tarafında başkan nezdinde bu transferde fiyat düşmesi bekleniyor. Galatasaray'ın şu an için normal şartlarda konuştuğu rakam 35-40 milyon seviyelerinde. Milan kulübünün istediği rakamlar 50 milyondu. Şu an 45 milyon seviyelerine ikna olmuş durumda. Ama bu miktarın böyle hani 40 ya da 40'ın altına bitme durumunda Galatasaray'da bu transferi gerçekleştirmeye yakın olacak. Ama bir türlü transfer süreçlerinde başkan özellikle yüksek miktarlı bonservis bedelinin ödeneceği transferlerde öyle hemen hemen onay vermiyor, bekliyor, fiyatın düşmesini bekliyor. O bahsetmiş olduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirimi yapılacağı tarihten bir hafta öncesine kadar Galatasaray tüm şanslarını zorlayacak, konuşacak ama o güne kadar da ben Leao kısmında Galatasaray'ın bekleyeceğini düşünüyorum. Eğer Leao durumunda Galatasaray mutlu sona ulaşamazsa, geçtiğimiz sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş Noel Ang durumu var. Noel Ang'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini ve sürekli olarak haber gönderdiği durumu gerçeği var. Özellikle teknik ekibin Okan Hoca'nın geçtiğimiz sezonda kadroda görmekten mutluluk duyduğunu ve hani sürekli olarak da yeni sezonda da eğer ki kadro ile ilgili bir kısıtlama olmasaydı yabancı kuralı ile ilgili Galatasaray Noel Ang kesinlikle zaten kadroda devam etmeyi düşünüyordu. Ama tabii ki bu bahsedilen 30 milyon euroluk bonservis bedelini ödeyerek değil, hani 15 milyon euro seviyelerine kadar Galatasaray bir teklif yapmayı düşünüyordu. Şimdi geldiğimiz noktada da Noel Ang Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Galatasaray'da bu bahsetmiş olduğumuz isimler arasında, yani Galatasaray taraftarını mutlu edecek çilek diyebileceğimiz isimleri eğer transfer edemezse, bu miktarlara çıkmazsa, o son dakikaya kadar bir mutlu son durumu yaşanmazsa Galatasaray Noel Ang'ı kadrosuna katabilir diyebiliriz. Özellikle sol açık bölgesinde Ayhan.
0: Can Uzun transferi tamamen kapandı mı Galatasaray'da? Hala görüşmeler devam ediyor mu ki son teklif 35 artı 5 milyon euroya kadar çıkmıştı Galatasaray?
1: Galatasaray'ın net rakamı bonuslar dahil total pakette 35 milyon. Yani hiçbir zaman 40 milyon euro seviyelerinin üstlerine çıkmadı Galatasaray. Bu durumu da zaten Fatih Demirelli özellikle yürütüyor. Kulüp tarafından oyuncuyla görüşmeler yapıldı. Oyuncuyla FaceTime görüşmesi yaptı Okan Buruk.

0: Can Uzun'la da ilgili normalde kulüple oyuncu arasında hiçbir problem yoktu. Ama Frankfurt hiçbir şekilde miktar olarak o bahsetmiş olduğu 50 milyon euronun altına kolay kolay düşmedi. Ve buna yaklaşmadı, buna sıcak davranmadı. Galatasaray da o yüzden dolayı Can Uzun isminde biraz daha artık soğuduğunu söyleyelim ama tamamen listede çıktığını söylemek yanlış olur. Hala akıllarda var, hala bekleniliyor. Ama sürekli strateji midir bu, artık farklı bir plan mıdır Ayhan bilmiyorum. Ama Galatasaray'da diğer işte Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin haricinde Galatasaray taraftarının da ve bizim de anlamadığımız ama sorduğumuz zaman da Galatasaray eğer bu şekilde bir transfer stratejisi yürütürse 15-20 milyon euro daha az para çıkacağını düşünüyor Galatasaray'da yönetim cebinden. Son güne kadar aynı isimlere gidersek bu kadar miktarda karımız oluruz diye bir fikir ve düşünce var. Bu artık o 15-20 milyon aşağısı mı olur, 15-20 milyon yukarısı mı olur? Bunu zaman gösterir ama Galatasaray son o Şampiyonlar Ligi'nin kadro bildirim yani 2 Eylül, 3 Eylül gece saat 1 Türkiye saatiyle o tarihten bir hafta öncesine kadar bu yıldız isimler için harekete geçeceğini düşünüyorum. Ama şu anda hani bir hafta sonra, 3 gün sonra, 2 gün sonra diyelim hani bir yıldız Galatasaray'a gelir mi? Gelirse bir mucize olur diyelim.
1: Anladığım kadarıyla Batrakov transferi tamam dedik zaten. Sol açıkta Rafael Leao ya da öncelik o ama olmazsa Noel Anga'da razı Galatasaray. İki evet. transfer yaptı. Bir forvet arayışı vardı. Forvet transferi konusunda nedir son durum?
0: Yani santrafor bölgesinin şu an için o belirtmiş olduğumuz mevkileri yoğunlaştığı için scout'un özellikle A plus oyuncular diye nitelendirdiği oyunculara şu an için Galatasaray yoklama çekiyor. Bunlardan bir tanesi de daha önce Galatasaray'ın listesinde olan konuştuğu Dinamo Kiev'li oyuncu Panoramenko. Bu oyuncuyla da Galatasaray hali hazırda yine bir yoklama durumunda. Galatasaray'da özellikle Okan Buruk.
1: Dinamo Kiev elendi Avrupa'dan değil mi Erdem?
0: Efendim?
1: Avrupa'dan elendi diye biliyorum Dinamo Kiev'i.
0: Evet. Bu yüzden dolayı da hani Galatasaray'ın özellikle oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakmasından kaynaklı tekrar bir girişim olabilir. Belki kiralık olarak dahil edebilir. Belki zorunlu satın alma opsiyonuyla dahil edebilir. Ama şu anda Galatasaray santrafor bölgesi içinde özellikle U23 yabancı kuralına uyacak oyunculara bakıyor. Bazı durumlar da var, onu da bahsedeyim. Eğer kadroda Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sürpriz ayrılıklar gerçekleşirse o zaman tamamen transfer stratejisi de değişir.
1: Tam oraya gelecektim. 3 oyuncunun ayrılma ihtimali yazıldı, çizildi. Jacobs, Davinson, Sanchez ve Lemina.
0: Evet.
1: Hangilerinin ayrılma ihtimali var ya da bu 3 oyuncu içerisinde gitmek isteyen var mı?
0: Şimdi bendeki olan bilgi şu. Bunu net olarak söyleyeyim. Hatta benden sonra da, ben haberi yaptıktan sonra da bazı gazeteci arkadaşlarımız da konuya değindiler Ayhan. Bu durum yeni bir durumda değil bu arada. Davinson Sanchez ile ilgili Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimalinin olduğunu söyledik. Tabii gider kalır, ona bir şey diyemeyiz. İkna edilemez, ona bir şey diyemeyiz. Kesin konuşmamak lazım. Transfer süreçleri dinamik. Ama oyuncu teknik heyetle görüştüğü zaman ben kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden dolayı da Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyorum şeklinde bir fikir beyan ediyor. Bu fikri de artık Galatasaray yönetiminin oyuncuyu ikna edip etmeme durumuna bekleyeceğiz. Yani daha doğrusu ayrılır mı ayrılmaz mı net olarak bir şey olmadığı için şu an için Galatasaray teknik ekibin oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bilgisi var. Ama Davinson Sanchez'in de kendisini iyi hissetmediğini, özellikle Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğünü, hatta kendisi için gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini.
1: Teklif var mı peki? En son Como'dan gelmişti. Como'da stoper aldı diye biliyorum ben. Şaloba'yı aldı.
0: Evet, Como stoper aldı ama bu tamamen acaba bu transferin önüne geçer mi? Onu Como'nun yetkililerine sormak lazım yani. Hani belki şu an için örnek veriyorum. Galatasaray Ugo Çukwu'yu aldı ama Ugo Çukwu'yu konuştuğumuz zaman, şu anda performansını ele aldığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman belki de oyuncuyu bugün oyuncu gitmek istiyorum dese bugün anında gidişini onaylayacak insanlar biliyorum yani. O yüzden dolayı da hani oyuncuyu komut

0: oyuncu transfer etse de ne olursa olsun belki farklı planı da olabilir. Bu Como'da olabilir, bir başka kulüp de olabilir. Ama Davinson Sanchez'e sadece Como'nun haricinde birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu bilgisi var. Ama bunlar Galatasaray'ın istediği seviyelerde mi, miktarı ne, onunla ilgili bilgi almadım. Bir tek Davinson Sanchez'in kulüpten ayrılmak istediği bilgisini aldım. Ama bunun da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği o ikna konuşmalarından sonra belli olur. Ya da bana söylenen 2-3 gün içerisinde durum netleşir diye.
1: Jakob şey Singo'ya teklif var mı? Yani onların gitme ihtimali nasıl görüyorsun?
0: Singo'ya teklif var. Ama Singo'ya gelen teklif Ayhan Galatasaray'dan almış oldu. Yani bonservisin dışında bahsediyorum. Galatasaray'dan almış olduğu maaşın yarısı. Neredeyse 2,5-3 milyon euro seviyelerinde bir maaş. Galatasaray'dan daha fazlasını alıyor şu anda Singo. O yüzden dolayı da gitmek istemiyor. Yöneticilerin söylediği de bizlere aktardığı da şu. Singo kendini göstermek istiyor. Singo bu sezon kendini gösterdikten sonra önümüzdeki sezondan itibaren eğer transfer süreçleri olursa kabul etmeyi düşünüyor şeklinde bilgi var. Lemina'daki durum şu.
1: Jakobs ve Lemina'nın da ayrılması, satılması gündemde diye haberler okudum bugün.
0: Yani gelen teklifler değerlendirilecek sadece bu oyuncularda. Zaten Lemina'nın durumunu da anlamış değilim. Lemina ile ilgili...
1: Tam onu soracaktım. Niye o zaman sözleşme uzattı Galatasaray, düşünmüyordu takımda?
0: Yani şöyle, ilk başta aslında Ayhan biz seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da bazen ben senin yayınında da belki de bunu dile getirmiştim.
1: Evet, konuştuk.
0: Yani Lemina'nın Galatasaray'da devam etmeme durumunun daha yüksek olduğunu düşünmüştük. Hatta bununla ilgili bilgiler vardı. Bunları konuşmuştuk. Ama gerçekten bazı şeyler kimsenin anlamadığı şekilde ilerliyor. Özellikle Galatasaray'daki iletişim sorunu, bu sadece yöneticilerin bizlerle ya da kamuoyuyla aradaki iletişiminden de bahsetmiyorum. Yani yöneticilerin arasındaki farklı iletişimler de, yani iletişim bozuklukları da aslında transferde bazı şeylere engel oluyor. Bazı süreçlerin değişmesine sebep oluyor. O yüzden dolayı Lemina ile çok devam edilecek gibi değildi. Hatta sonrasında başkan belli başlı bazı miktarlar istediği için sözleşmesini ekletmek istediği için aslında Ayhan. Başkan bu duruma sinirlendiğini, sözleşme uzatmalarında biliyorsun bazı problemler yaşanmıştı o dönemde. Ama sonrasında ne hikmetse başkan onay verdi, başkan çağırdı, konuştu ve oyuncu tekrar Galatasaray'da sözleşme uzatmasına uzatmasını sağladı. Sonucunda şimdi oyuncuyu göndermek için kulüp bakılıyor. Gelen tekliflerin değerlendirilmesi ele alınıyor. Gerçekten biz de bu konuyu anlamış değiliz. Bence bu konuyu hiç kimse anlamamıştır. tıpkı bu dediğim gibi transfer süreçlerindeki strateji bakacağız. Taraftara ve bizlere yöneticiler şunu söylemişti Ayhan. Biz daha son sözümüzü söylemedik.
1: Erdem çok özür dilerim araya girdim ama yani 2 ay önce biz yine seninle konuştuğumuzda da çok fazla belirsizlik vardı. Bugün de çok fazla belirsizlik var. Bu çok normal gelmiyor bana.
0: Evet. Yani şöyle ben işte bunu demeye çalışıyorum. O iletişim problemi var ya Ayhan. Yani sadece Galatasaray'ın dediğim gibi kamuoyuyla paylaştığı bilgiler değil. İnsanlar bazen biz haber yapıyoruz, bilgi paylaşıyoruz. Bizi bile hani bir nevi linç ediyorlar. Çünkü hani biz bir bilgi paylaşıyoruz, o bilgi bir saat sonra değişiyor mesela. Hani biz bile ne olduğunu anlamıyoruz. Ya düşünün, Lemina ile sözleşme uzatılmayacaktı. Bir anda baktın sözleşme uzattın. Herkes şaşırdı yani. Hadi onu geçtim, sözleşme uzattın. Şimdi oyuncuyu neden göndermeye çalışıyorsun? Arabistan'dan teklif geliyor. Şu anda El Şabab'dan. El Şabab'da görüşme durumu var şu anda. Kulüp ismini de vermiş olayım sana.
1: Galiba orada El Şabab'ın 6 milyon euroluk bir yıllık maaştan bahsediliyor. Lemina da o parayı cazip bulmuş. Ben de öyle bir bilgi aldım bugün.
0: Ya işte şey için kazan kazan gibi düşün Ayhan. Galatasaray sözleşme uzatma durumunda kaldı. İşte şimdi kontenjan açılacak. Bir yandan Galatasaray onu düşünüyor. Şimdi onu düşünüyorsan Reinders ile ilgili bazı süreçler vardı. Reinders'in Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı durumu vardı. Hatta 60 milyon euroya Arabistan'a gidiyor şu anda. Bu arada uçak havada. Arabistan'a gidiyor. Sen 40 milyon versen oyuncuyu alabilme durumun vardı. Reinders'i değerlendirmedi. Şimdi böyle bir şey oldu. Yani gerçekten çok değişik stratejiler oluyor kulüpte özellikle.
1: Erdem sürede çok az, yarışa gideceğiz ama iki konu daha var. Torreira maaşına zam istediğine dair haberler var. Bu yüzden de ayrılmayı öne sürdüğüne dair. Torreira ne yapmak istiyor?
0: Yani özellikle Torreira'da da Davinson'da da bizim yapmış olduğumuz haberlerde taraftar zam istediğine yönelik bu görüşleri, bu düşünceleri ortaya atıyor.

0: kaldı vesaire düşünülüyor. Ama ben sanki bu sefer öyle bir düşüncede değil de tabii ki hani maaşla ikna edersin, maaşına zam yaparsın, kalmasını sağlarsın, ikna edersin, ona bir şey diyemem. Ama şu an sanki paranın dışında Galatasaray'dan ayrılmaya daha farklı bakıyorlar diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun haricinde bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz.
1: Christopher Nkunku Galatasaray'ın gündeminde. İtalyan basını yazmıştı bugün, Milan'ın oyuncusu.
0: Böyle doğru, bir Galatasaray yoklamayı yaptı oyuncuya ama öyle bir durum var ki dediğim gibi Ayhan, şimdi dert yanıyormuşum gibi oluyor. Ben de çünkü çok düşünüyorum ve bunları net olarak yönetimden istiyoruz. Biz de en azından doğru bilgilendirme adına yani. Şimdi oyuncuların bazı elinde isimler var. Özellikle bonservisi elinde olan isimler var. Scout'ın belirlediği isimler var. Galatasaray'ın görüşmüş olduğu menajerler tarafından önerilen isimler var. Nkunku da onlardan bir tanesi zaten. Sadece hiçbir aşama yok. Hiçbir gelinen nokta yok. Oyuncu hakkında bilgi alınıyor, bu kadar. Başka hiçbir şey yok.
1: Erdem, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ayhan. Herkese mutlu akşamlar. İyi yayınlar.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Çekin takipte ve şimdi viraj üzerinde rakibini yakaladı. 14 numaralı tutmaç yarışın liderliğini 12 numaralı Bertuan'dan aldı. 9 numaralı Müzeyyen abla ile beraber dışlandı. 7 numaralı Altıntepe düzlüğe çıkılırken öne atak yaptı. Liderliğini koruyan Safkan içerideki 12 numaralı Bertuan'dan orta kulvardan tekrar 14 numaralı tutmaç tempoyu yükseltti. En dıştan da 7 numaralı Altıntepe yüklendi ve şimdi yarışın liderliği dıştaki 7 numaralı Altıntepe'de son yüze yaklaşılırken farkı yaklaşık 2 boy yaptı. 7 numaralı Altıntepe ikinciye, 9 numaralı Müzeyyen abla geldi. Son yüze gelirken de 7 numaralı Altıntepe 2,5 farkla önde. 7 numaralı Altıntepe son metrelerde de önde kaldı, yarışı kazandı. 9 numaralı Müzeyyen abla koşu ikinci olarak tamamladı değerli izleyenler. 4 numaralı kader gücü, 14 numaralı tutmaçla beraber fotoyu 3. lig için yakın hale geçti değerli izleyenler. Koşuyu 7 numaralı Altıntepe jokeyi Kadir Tokoçoğlu ile kazandı. 9 numaralı Safkan Müzeyyen abla koşu ikinci olarak tamamlarken 4 numaralı kader gücü 3. oldu. 3. lig için 2 numaralı Barbuda ile beraber fotoyu yakın hale geçti. 14 numaralı tutmaçla koşuyu 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Altıntepe Kadir Tokoçoğlu ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
2: Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya, sen de nesinede canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık. Fenerbahçe-Lyon maçının başlamasına da 2,5 saatten az bir süre kaldı. Fransız basınının önde gelen kuruluşlarından L'Equipe'in bugün bir haberi, manşeti vardı. Şu şekilde: Fenerbahçe'nin yaklaşık 430 milyon euroluk borcuna ve UEFA'dan aldığı finansal fair play cezasına rağmen yıldız transferlerine devam etmesini manşetini taşımış L'Equipe. Haziran ayının sonunda Fenerbahçe finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı, ancak söz konusu yaptırım İstanbul ekibinin transfer piyasasındaki hareketliliğini yavaşlatmadı demiş gazete. Yaz transfer döneminde Lukaku, Mason Greenwood, Nathan Ake gibi önemli isimleri kadrosuna kattığını hatırlatmış. Hali hazırda takımda bulunan Ederson, N'Golo Kante, Asensio ve Guendouzi gibi yıldızlarla da büyük bir maliyetli kadro kurduğuna vurgu yapılmış. Fenerbahçe'nin yüksek maaşların oluşturduğu mali yük de dikkat çekici seviyelere ulaştı deniliyor. Fenerbahçe'nin yıllık futbolcu maaş giderinin 170 milyon euroya ulaştığını yazmış L'Equipe gazetesi. Sadece Fenerbahçe değil, burada Galatasaray, işte Beşiktaş, Trabzonspor'un harcamaları da dikkat çekiyor. Lyon'un ise yıllık maaş bütçesinin 55 milyon euro seviyesinde olduğu, yani Fenerbahçe'nin bugün Lyon'dan 3 katı yüksek maaş bütçesi olduğuna vurgu yapmış gazete. Bu haber tabii böyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti bugün, ama hakikaten de doğru aslında. Yanlış bir şey de yazmamışlar. Şimdi Kadıköy'e gidelim. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür bugün maçı da yerinde takip edecek. Fenerbahçe'yi de yakından takip ediyor. Süha, merhaba.
1: Merhaba Ayşe, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kadıköy'desin. Nedir son durum? Stat kapıları açıldı mı? Ki taraftarlar da yavaş yavaş gelmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü 2,5 evet. Saatten az bir süre kaldı.
1: Evet, dediğiniz gibi zaten 3 saat kala alımlar başlıyor biliyorsunuz. Şu anda yavaş yavaş sarılacılar, taraftarlar tribünlere geçmeye başladılar, ama dışarıda özellikle erken saatlerden itibaren stat ve civarında çok sayıda Fenerbahçeli'nin bir araya geldiğini, maç havasına yavaş yavaş girmeye başladığını söyleyebiliriz. Kadıköy'de atmosfer oldukça güzel diyebilirim.
0: Tabii Gençler Birliği, aslında hava iyiydi Fenerbahçe'de. İşte Gornik Zabrze'yi eledi, ardından Sturm Graz'ı eledi. Sturm Graz karşısında oynanan futbolda, özellikle iç sahadaki maçta oynanan futbol taraftarı tatmin etmişti. Transferler katılmaya devam ediyor, ama Gençler Birliği maçından alınan skor da yine taraftarı küçük de olsa bir endişeye sevk etti. Ne oluyor diye bir evet. Sormaya sevk etti. Bugün taraftarla konuşma şansın oldu mu? Yani onların havası nasıl?
1: Yani Ayhan Şensoy, özellikle şunu söylemem lazım. Birincisi, tüm maçları, yani Avrupa'da oynadığı Fenerbahçe'nin, Gornik Zavce, yine Graz maçlarının hepsini, tamamını yerinde takip ettim. Bunu neden söylüyorum? Şunu belirtmem lazım. Fenerbahçe takımı, lütfen yanlış anlaşılmasın, bakın maç seçiyor demiyorum, çok kaliteli oyunculara sahip, çok kaliteli isimler var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Özellikle Graz, Hearts'ı 4-0, 2-0 gibi böyle net skorlarla mağlup edince, hani bir gövde gösterisi deriz ya Fenerbahçe'ye karşı, bunu yapınca Fenerbahçe'li futbolcular aslında o maçı fazlasıyla önemsediler ve iç sahada bunun karşılığını da verdiler. Yani buradan anlamamız gereken şey şu: Fenerbahçe rakip kalitesi arttıkça daha iyi olan, daha iyi oynayan bir takım. Bunu belirtmem gerekiyor. Neden bunu belirtiyorum? Çünkü deplasmandaki Graz maçında ben oradaydım. Yani insanların ruh halinden, hal ve tavırlarından yıllardır her birimiz maçları takip ediyoruz, futbolcuları biliyoruz. Siz de öyle biliyorsun sen de. Graz maçında ben futbolcularda, ya biz bu takımı her türlü eleriz, hani bitse de gitsek demeyeyim de eleriz psikolojisiyle çıktığını görebiliyorsunuz. Bunu neden anlattım? Şimdi Lyon Fenerbahçe'ye göre dişe diş bir takım. Hakikaten Fenerbahçe'nin dişine göre bir takım. Evet, sizin de söylediğiniz gibi yayının başında kadro kalitesi itibariyle oyuncuların aldığı maaşlara bakınca Fenerbahçe çok daha büyük yatırımlar yapan bir kulüp. Doğru. Ama Lyon'da buraları oynamayı, her ne kadar 6 yıldır katılmasa da buraları oynamayı, bu tür organizasyonlarda sürekli yer almayı bilen bir takım. Şimdi bu noktada bakarsak Fenerbahçe takımının bu maçı fazlasıyla önemsediğini, bu maçı son derece motive olduğunu buradan anlayabiliriz. Yani bizi bunun için işte Sayın İsmail Kartal'ın bir açıklama yapmasına ya da herhangi bir şeye gerek yok. Sadece bu açıdan bakarsak bile Fenerbahçe'nin

0: kaliteli oyuncularının bu maça nasıl hazırlandığını tahmin edebiliriz. Ben o sebeple kesinlikle Gençler Birliği maçındaki gibi ya da deplasmandaki Graz maçındaki bir Fenerbahçe beklemiyorum. Bunu belirtmiş olayım. Gençler Birliği maçında dönecek olursak sevgili Ayhan Şensoy, orada da şunu belirtmem lazım. Skora göre konuşacaksak bence doğruyu anlatamayız. Neden söylüyorum bunu? Fenerbahçe ilk 30-35 dakikada aslında çok rahat 3'e 4'e gidebilecek bir maç oynadı. Bazen biliyorsunuz yani sonuçta karşınızda profesyonel bir takım var. Onlar da hayatlarını bu işten geçindiriyorlar. Ailelerine bu işle bakıyorlar. Taraftar bir camiye, bir taraftara aitler. Fenerbahçe gibi bir takımla sezonun açılış maçına çıkıyorlar ve bütün motivasyonlarıyla, güçleriyle oynuyorlar. Skor 1-0'dan sonra hatayla da olsa bir gol gelince onların da direnci arttı doğal olarak. Sezon içerisinde böyle karşılaşmaları yine göreceğiz. Yani Gençler Birliği maçı ya da Graz deplasmanı gibi karşılaşmalarla bu maçı kıyaslamamak lazım. Bu bizi yanıltır. Ben Lyon'un, Fenerbahçe'nin Lyon gibi bir takıma karşı kesinlikle işi çok daha sıkı tutacağını, çok daha farklı bir Fenerbahçe göreceğini düşünüyorum. En azından mücadele açısından bunu belirtmem gerekiyor.
1: Bugün 11'de bir mevkiyi merak ediyorum sevgili Süha. Kalede Tarık mı olacak, Ederson mu olacak? Buna dair bir öngörüm, bilgin var mı?
0: Evet, yani kalede Ederson'u bekliyoruz bir kere. Bunu belirteyim, o da bu sene ilk resmi maçına çıkacak. Tabii ki Tarık da Fenerbahçe'nin önemsediği değerli oyuncularından bir tanesi ama Ederson biliyorsun buralarda oynamayı bilen, kupayı kaldırmış, çok tecrübeli, önemli bir felebekçisi. Ben bu karşılaşmada Ederson'u bekliyorum. Zaten dün Sayın İsmail Kartal da Ederson'un kadroda olacağını söyledi. Aslında bu da bir mesajdı. Burada bu noktada benim asıl merak ettiğim Asensio mu Vedat Muriç mi karşılaşmaya başlar? Ben Asensio'yu bekliyorum, onu belirteyim ama Fenerbahçe'nin artık santraforlu oyuna da bir şekilde alışması gerekiyor. Evet, Talisca çok formda ama kabul edelim ki Talisca bir santrafor değil. Hani ikinci forvet dediğimiz, belki 9.5 dediğimiz bir oyuncu. O sebeple yavaş yavaş Fenerbahçe'nin santraforlu oyuna da geçmesi gerekiyor. Hem Kerem gibi, Greenwood gibi isimler için de bu santraforlu oyun onların da performansını olumlu etki edecektir. Ha tabii söyleyebilirsin, sorabilirsin Ayhan abi. Bu maç o maç mı? Bence değil. O sebeple şu anda Fenerbahçe'nin bu 5 maçlık alıştığı, performans gösterdiği oyunla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O sebeple de Asensio'yu bekliyorum. Ama İsmail Kartal'ın elinde de ciddi bir hamle gücü olacak. Kulübenizde Lukaku gibi, Vedat Muriç gibi isimlerin olması ya da oynamazsa Asensio gibi isimlerin olması da Fenerbahçe'ye ekstra bir güç katacaktır. Bunu da belirtmek lazım.
1: Ederson konusunda tabii geçen sene hani iyi hatıralar yoktu. Hani Allah korusun bu akşam olumsuz bir sonuç ya da kalesinde hatalı bir gol görürse işte taraftarın gözündeki kredi de önemli. O yüzden sordum. Yani ben dün akşamki yayında belki dedim Tarık'la başlayabilir İsmail Hoca dedim ama
0: Ayhan abi sözünü kesiyorum diyerek bunu belirtmiş olayım. Ben Ederson'un Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum. O yüzden haklısın. Bu soruyu sormakta da çok haklısın. Normalde Tarık'ın oynama ihtimali de elbette var. Çünkü ben Ederson'un ayrılacağını düşünüyorum. Ederson burada şu an için mutlu değil. Gelen teklifler onunla ilgili değerlendiriliyor. Elbette Fenerbahçe'nin futbolcusu Sayın Aziz Yıldırım da kendisiyle alakalı biliyorsun açıklama yaptı. Kendisi de görüşmede yaptı. Ama gerçek var elimizde. O da yabancı kontenjanı. Bu kontenjan dahilinde Fenerbahçe'nin şu anda kaleciye bu kontenjanı ayıracak bir lüksü de yok. Bunu da kabul edelim. Ama şu anda Fenerbahçe'nin profesyonel futbolcusu. Maaşını Fenerbahçe'den alıyor. Çok ciddi de bir maaşı var biliyorsun. O sebeple Fenerbahçe Ederson gibi bir kaleci aslında bugünler için transfer etti. Elbette olası bir hatalı golde, hani Allah korusun inşallah öyle bir şey olmaz. Ama olası bir hatalı golde tribünün sıradan herhangi bir futbolcuya vereceği tepkinin kat ve kat fazlasını Ederson'a göstereceğini düşünüyorum.
1: Bir de bunu sevgili Süha, işin kötü tarafı diğer oyuncuları da etkileyecek bir protestoya dönüşebilir.
0: Muhakkak yani burada hatırlarsınız Samet Akaydın'ın hata yaptığı Atletik Bilbao'yu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Bilbao maçı.
0: Karıştırmış olmayayım. Evet. Mesela o karşılaşma yani öyle bir hatada bütün takım doğal olarak etkileniyor. Umarım dediğim gibi öyle bir şey olmaz. Çünkü Ederson bu tecrübeye, bu kaliteye sahip. Fenerbahçe'den ayrılacak olsa bile şu anda takım arkadaşlarıyla uzun süredir beraber, onlar için bile olsa, taraftar için de, onlar için de ona yakışacak mücadeleyi, performansı sergileyeceğine inanıyorum.

0: Eminim ki teknik heyet de abi onunla bu gerekli konuşmayı yapmıştır. Ederson'a güveniyorlar ki bana göre bu maçta forma şansı verecekler. Ederson da en azından Fenerbahçe'den gidecekse bile iyi hatıralarla buradan ayrılmak isteyecektir. Öyle tahmin ediyorum. O sebeple ben kalede Ederson olacağını düşünüyorum abi.
1: Sevgili Suha, 11'i de paylaşayım. Bugün senin gibi birçok meslektaşımız kalede Ederson'u bekliyor. Savunmada Semedo, Şiktinyar, Ake, Archie Buran. Ortadan da Genduzi, Kante, Asensio. Hücum hattında Greenwood, Kerem, Talisca. Evet. Bugün muhtemelen yine Vedat Muriç'de Lukaku'yu kulübede göreceğiz. Ama az önce sen paylaşmıştın. Asensio'nun yerinde Talisca, Talisca'nın yerinde de Vedat Muriç olabilir demiştin. Dün aslında İsmail Hoca da Vedat Muriç'in %70 hazır seviyeye geldiğini söyledi. Ben de biraz senin gibi düşünmeye başladım. Hani Vedat Muriç bu kadar iyi duruma geldiyse hoca belki 11'de başlatabilir diye. Neyse, fazla bir şey kalmadı. Bir saat sonra görürüz 11'i. Bir dinleyicimizin sorusu var Süha sana. O kadar yabancı duruyor hala. Kimler gidecek şu an? Musaba ve Sidiki Şerif dışında takımdan ayrılmaya yakın oyuncular var mı diye sormuş.
0: Evet evet, şöyle yanıtlayayım sorunu Ayhan abi. Bir kere Fenerbahçe yönetimi transferde nokta atışı yaptı. Önemli isimleri kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan isimleri. Eleştirmem gereken, yani olumsuz anlamda eleştirmem gereken taraf ise ayrılacak futbolcularla maalesef süreç çok fazla uzadı. Elbette burada Fenerbahçe'nin faydası göz önünde bulundurularak o davranış sergileniyor. Doğal olarak zaman alabiliyor. Bunu anlayabiliyorum. Yönetime bu noktada hak versem de Samandıra'daki kalabalık, Samandıra'daki mutsuz insanlar, mutsuz futbolcuların Fenerbahçe'ye şu anda zarar verdiğini düşünüyorum. Bunu bir kere belirtmiş olayım. Oradan da abi gönderilecekleri, ayrılacakları sana belirteyim. Bir kere biliyorsun Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Amrabat ve Musaba. Zaten Musaba ayrıldı artık. Saydığım diğer 4 isimle de yollar ayrılacak. Bunlar Fenerbahçe'nin.
1: Bu oyuncular hala takımla mı çalışıyor?
0: Evet, evet, şu anda takımla çalışan da bireysel çalışanlar da var. Amrabat en son bireysel olarak çalışıyordu. Diego Carlos zaten kendi başına, yani artık bireysel demeyeyim de abi, kendi başına çalışıyor. İyice köprüleri atmış durumda kendisi. Biliyorsun Topuk Yaylası kampına bile katılmadı oyuncu.
1: Evet.
0: Kulüp çağırdığı halde. Yani o noktada bir direnç gösteriyor oyuncu ama Fenerbahçe bu konuda geri adım atmayacak. Onu belirtmiş olayım buradan. Maalesef futbolcu Como'ya gitmek istiyor ve her yolu deniyor bunun için. Ama Fenerbahçe'de tabii bir yatırım yaptı ve doğal olarak oyuncusunu Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda göndermeyi düşünüyor. Eğer bu süreç böyle devam ederse biliyorsun bizde transfer dönemi Avrupa'ya göre bir hafta daha devam ediyor. Yani orada erken kapanıyor. Bu şartlar oluşursa eğer buradan zarar görecek Diego Carlos olacak. Yani bunu da belirtmiş olayım. Çünkü futbolcunun da bir kariyeri var. Ama bunun bu noktada orta yol bulunursa Fenerbahçe'ye tabii ki fayda olacaktır. Bunun için de Diego Carlos'un birazcık adım atması lazım. Bu saydığım 4 isimde zaten yollar ayrılacak. Ama burada asıl önemli soru Ayhan abi, Semedo'nun durumu olacak. Semedo ve Jayden. Yani Fenerbahçe'nin bu iki oyuncudan birini göndermesi gerekiyor.
1: Jayden'in menajeri İstanbul'a gelmiş sevgili Süha. O konuda acaba ayrılma ihtimali olabilir mi İstanbul'a
0: gelmiş? Abi şöyle söyleyeyim, aslında menajeri Graz'a da Avusturya'ya da geldi. Kampa da geldi. Fenerbahçe kamptayken Avusturya'da Jayden'ın menajeri o zaman da geldi. Oyuncunun sol bek oynama durumu, işte yapılan teklifler. Çünkü oyuncuya gerçekten sözlü olarak önemli teklifler vardı. Fenerbahçe'nin de 25 milyonluk bir beklentisi var Jayden'dan. Ancak talihsiz bir sakatlık yaşadı bildiğin gibi. O sebeple ben normal şartlarda sana bu sorunun ardından direkt Ederson ve Jayden gidecek derdim. Ama Jayden'ın sakatlığı işleri biraz değiştirdi. O noktada şu anda bir gelişme yok. Ederson'a ben gidecek gözüyle kesin olarak bakıyorum. Bunu söylemem lazım. Onun dışında Semedo ve Jayden'dan da en az birinin ayrılmasını bekliyorum ama dediğim gibi bu noktada henüz tam olarak karar verilmiş değil.
1: Konuğumuz Süha Gürdü, Fenerbahçe Lyon maçı öncesi hem Kadıköy'deki atmosferi, takımın durumu, transfer gelişmelerini konuştuk. Süha çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Fenerbahçe Devler Ligi için sahnede, heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya, sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Az önce Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini paylaşmıştım. Lyon cephesinde de kalede Greif, savunmada Nils, Kluivert, Nyakite, Abner. Ortalanda Tolisso, Morton, Tesman. Hücum hattında Fofana, Nuamah ve Luis Openda şeklinde maça çıkmasını bekliyoruz. Dün Lyon'dan bahsetmiştim. Hoca genelde sezon başında aslında 3-4-3 sistemini de denemişti ama o sistem hazırlık maçlarında olsun, Sparta Prag'da oynanan ilk başta olsun, pek tutmayınca 4-2-3-1, 4-3-3'e biraz daha geçiş yaptı. Bugün 4-2-3-1 olacak gibi Lyon'un sağdaki dizilişi. Morton, Tesman önde, Tolisso önlerinde, Fofana solda, Nuamah sağda olacak, Openda da ileride olacak. Burada Morton ortalanda işin kreatif yönünü yapıyor. Tesman da biraz daha savunma tarafında takıma destek veriyor. Araya attığı çok iyi toplar var Morton'un. Tolisso'yu zaten hepimiz biliyoruz. Kanatları Fofana ve Nuamah'ı bekle stoperin arasına atılacak toplarla kaçırmaya çalışacaklardır ki bunu maç içerisinde çok deniyorlar. Hücum organizasyonlarında önemli bir yer kaplıyor bu. Dolayısıyla takım savunmasında da baskı yediklerinde çok kolay pozisyon verebilen bir takım Lyon. Bakalım Fenerbahçe bu akşam buraları aşabilecek mi? Dediğim gibi yani 45-50 bin civarında bir taraftar önünde çıkacak. Fenerbahçe'nin uzun süren bir hasreti var. 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti var. Gerek İsmail Hoca gerek oyuncular bunun farkında. Yönetim de zaten işin mali boyutundan dolayı Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı çok istiyor ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırması halinde Eylül'ün ikinci haftası 23 milyon euroluk bir parayı kasasına koymuş olacak. Çok önemli bir gelir bu. Yine sezon içerisinde de Ocak ayının son haftasına kadar, 2027 Ocağın son haftasına kadar UEFA'dan bu para akışı sürecek. Çünkü maç kazanırsanız para, maç günü gelirleri yüksek olabiliyor. Hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için önemli bir akşam. Fenerbahçe bir kez daha bol şans dileyelim, başarılar dileyelim. Program içerisinde maç öncesi bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Tabii sarı lacivertli takımla ilgili takımdan ayrılması beklenen oyuncular oldukça fazla. Az önce Sühad da önemli bir konuya değindi. Yani takımda kalmayacağını bilen bir oyuncunun kalacak oyuncularla sezona hazırlanan takımla antrenman yapmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Beşiktaş'ı şimdi yine öveceğim. Diğer takım taraftarı kızacak bana ama Beşiktaş ne yaptı? Yurt dışındaki ilk kampa giderken takımda düşünmediği hiçbir oyuncuyu götürmedi. Ya doğrusu bu. Zaten oyuncu gidecek, takımda kalmayacağı kesin. Oradaki havayı bozacak, enerjisi düşük olacak.

Yani siz bir güne ne kadar mutlu uyanırsanız uyanın, işte işe gidin, çalışma arkadaşlarınızın üçünün morali bozuk, işe başlayın 9'da. 10'da sizin de enerjiniz düşer. Etrafınızdaki 3 kişi morali bozuksa, negatif bir görüntü içine girdiyse, siz ne kadar pozitif bir gün başlangıcı yaptıysanız bile o ortamda bir saat en fazla dayanabilirsiniz. Sonra siz de oradaki insanların ruh haline bürünürsünüz. Yani dolayısıyla Fenerbahçe bu kadroda düşünmediği oyuncuları da takımdan ayrı bir şekilde, yani artık bunun bir formülünü bulup özellikle ya da bir hoca belirleyip o şekilde çalıştırırsa çok daha iyi olur kanaatindeyim. 7-8 oyuncunun ayrılacağı kesin Fenerbahçe'den de bu mevcut takım içindeki oyuncuların da enerjisini alıyor, hiç kuşku yok ki. Beşiktaş sezon öncesindeki kampa hiçbirini götürmedi. Hala bekleyen, gidemeyen oyuncular var ama doğrusu da bu. Sonuçta bunların olmayacağını zaten biliyoruz. Bakalım Fenerbahçe bu sorunu nasıl çözecek. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Yarışa da fazla bir şey kalmadı. Sonrasında Trabzonspor haberlerine geçeceğim. 20.10'da da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'la bir söyleşi yapacağız. Erzurum'da da Cuma akşam oynanacak Galatasaray maçının hazırlıkları, heyecanı var. Mesajlarınızdan devam edeyim. Herkes yıldız beklerken Galatasaray'ın şu an transfer yapmaya çalıştığını oyunculara mecburiyetten mi yoksa yani Galatasaray şu an transfer yapmaya çalıştığını oyunculara mecburiyetten mi yoksa planlı mı demiş dinleyicimiz. Burada tabii sayısal eksiklik de var Galatasaray'da. Sık sık belirtiyoruz. Yani Osimhen'in yedeği bir santrofor yok. Sol açıkta Barış'ın yedeği yok. 10 numarası yok Galatasaray'ın. Orada Yunus oynuyor, Gabriel Sar oynuyor ama ikisi de tam o mevkinin oyuncusu olamadı Galatasaray'da. Yani ihtiyaç var ve oraları da bir şekilde doldurması lazım. İşte A planınız olmuyorsa B planını alırsınız. B planı olmuyorsa C planını alırsınız. Bir şekilde alacaksınız. Burada Okan Hoca da artık alınan oyunculardan maksimum verimi almaya çalışacak yani. Torreira hakkında soru vardı. Ona da yanıtlamış olduk. Yusuf Bey'in mesajı var. Erdem Bey dikkatli olsun. Bazı konuda çok net konuşuyor. Burhan Can Terzi gibi şikayet edilip hapse girmesin diyor. Burhan Can neyse ki hapse girmedi. Sadece ifadesi alındı. Seattle'dan dinleyicimiz yazmış. Yaşlı futbolcu Süha için şey diyor. Yani Fenerbahçe büyük yatırımlar yapan bir takım dedi Süha Bey. Düzelteyim, yaşlı futbolculara yatırım yapılmaz. Fenerbahçe büyük borçlar yapan bir takım durumunda demiş. İnsanları doğrulandırmak gerekir diye eklemiş. Evet ya, buna katılıyorum. Yani Lukaku neyse, çok Lukaku da çok maliyetli değil diyoruz ama Fenerbahçe'ye 2 yıllık maliyeti yine 18-19 milyon euroyu buluyor. 2 yıl sonra satamayacak bu oyuncuyu Fenerbahçe. Ne oldu? 18-19 milyon euro performans almazsanız boşa gitmiş oldu. Ederson'a geçen yıl 11 milyon euro maaş ödenmiş. İmza parasıyla beraber 15-16'dan bahsediliyor. Ya bir oyuncuya 15-16 milyon euro çok, ya çok abartı geliyor bana. Türkiye'deki ekonomiye, futbol ekonomisine bakarak söylüyorum ve üzerine kulüplerin borçlarına bakarak söylüyorum bunu. Ya bugün Ederson'u satmak istiyor Fenerbahçe ama nasıl satacak yani? Arabistan dışında o maaşın verilmesi mümkün değil. Arabistan'da da artık belli bir kota getirdiler. Öyle herkes istediği gibi. Hadi sen şu oyuncuyu al, şu kadar para ver. Yapılmıyor. Onlara da izin verilmiyor. Bakalım ne yapacak Fenerbahçe. İsmail Kartal'a yapılan eleştirileri çok mantıklı bulmuyorum. Rotasyon yapması bence anlaşılır diyor dinleyicimiz. Yener Bey yazmış. Oyuncular da belli, bizim için önemli olan ligin ilk haftasındaki 3 puan değil, yıllardır gidemediğimiz Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek dediler ve Gençlerbirliği maçında bu yüzden bir kayıp yaşadığına dair vurgusu var. Gençlerbirliği maçında penaltıların verilmediğini de hatırlatmış dinleyicimiz. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: sesleniz son sırada. Yarışta safkanlar son 600'e girmek üzere. Liderlik içerideki 1 numarada Dayala'da. Yine yakın markajlı dışarıda 5 numarada Laguna Sunset var. 1,5 boy kadar geride 6 numarada Vainak. Hemen dışında 3 numarada Bantus Favor. 2 boy kadar geride 8 numaralı Malkova sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 1 numarada Dayala ve orta kulvardaki 5 numaralı Laguna Sunset arasındaki liderlik mücadelesinden son 200'e yaklaşılırken orta kulvardaki 5 numaralı Laguna Sunset öne çıktı. Farkı bir anda 2 boy yaptı ama dışlandı 3 numaralı Batlus Power yüklendi ve son 100'e yaklaşılırken 3 numaralı Batlus Power yarışın liderliğini aldı. İçeride 5 numaralı Laguna Sunset var. Son 50'ye girilirken 2 safkan arasında mücadele var. 5 numaralı Laguna Sunset tekrar tazeledi. 5 numaralı Laguna Sunset önde. 5 numaralı Laguna Sunset kazandı. 3 numaralı Batlus Power ikinci. 1 numaralı Dayala Hala koşuyu 3. olarak tamamlarken 8 numaralı Malkova 4. oldu. 7 numaralı Kardaha ise yarışı 5.likle tamamladı. Kocaeli Sanayi Odası koşusunu Mehmet Kaya ile start alan 5 numaralı Laguna Sunset kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bir dinleyicimiz demiş ki, Burak Bey ismini de yazmış. Neden Osimhen'e verilen paralar hakkında konuşmuyorsunuz demiş. Ederson'u söylüyorsunuz sadece. Yani Osimhen'i en azından bir satma durumu var Galatasaray'ın. O bugün Ederson'u satamıyor Fenerbahçe. Satamayacağınız bir oyuncuya bu kadar yüksek maaş verilmesini çok doğru bulmuyorum açıkça. Yani işte geçen sene performans da alamadı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasında Ederson'un da payı vardı. Çok kritik goller yedi yani kalesinde hatalar yaptı. Hele Galatasaray maçında yaptıkları akıllarda hala. O yüzden söyledim, yoksa Osimhen de yani 21 milyon euro Galatasaray ekonomisi için çok yüksek bir maaş ama şu an Galatasaray'ın satabileceği bir oyuncu durumunda Victor Osimhen. En azından bir getirisi olabilir. Verdiği paranın üzerinde de satabilir. 70 de çok yüksek bir rakam ama 70'in üzerinde bir rakama da satabilir Victor Osimhen'i. Trabzonspor'dan haberlerle devam edelim bu bölüme. Darwin Núñez'le aslında görüşmeler gayet olumlu geçiyordu. Trabzonspor yönetiminin oyuncu da mali konularda anlaşma sağlanmıştı, ikna edilmişti ama burada El Hilal Kulübü'nün özellikle önümüzdeki yaz zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi transferi sekteye uğrattı. Darwin Núñez El Hilal'in düşünmediği bir oyuncu bu sezon için. Avrupa'dan başka isteyen kulüp de olduğu yazılıyor. Burada 12 milyon euroluk yıllık maaşının 8 milyon eurosunu Trabzonspor ödemeyi kabul etmişti. Ama hala El Hilal ile Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Bugün de Trabzon basınında çıkan haberler bu şekilde. Trabzon farklı bir oyuncuya gidecek mi, yoksa Darwin Núñez konusunda imkanları sonuna kadar zorlayacak mı, buna dair bir bilgim yok. Onu da ilerleyen günlerde bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Trabzonspor'un satmayı düşündüğü oyunculardan biri de Batista Mendy. Şu an takımla beraber çalışıyor. İspanya'dan Getafe'nin isteği vardı. İtalya'dan Monza'da oyuncuya talip olmuş. Ama menajerler vasıtasıyla gelmiş bu teklifler. Resmi bir teklif Trabzonspor'a ulaşmamış. Getafe, Werder Bremen ve Monza istiyor Batista Mendy'yi ama şu ana kadar dediğim gibi böyle resmiyete dökülmüş bir durum yok. Trabzonspor'dan 1,5 milyon euro maaş alıyormuş Mendy. Hani maaşını çok rahat ödeyebilir bu saydığım kulüpler. Monza'da, Getafe'de. Getafe'de biraz yüksek gelebilir Getafe'ye ama işte Werder Bremen ve Monza'nın ödeyebileceği rakamlar. Trabzonspor Angie'den 2023'te 4,4 milyon euroya almıştı Batista Mendy'yi. Tam istenilen seviyeye gelmedi ve hep böyle kiralık olarak geçirdi süreçleri. Şimdi de Trabzonspor artık tamamen oyuncudan kurtulmak istiyor, satmak istiyor ve bir para da kazanmak istiyor. Bonservis bedeli de elde etmek istiyor. Bir hafta içinde onun durumu da netleşir diye düşünüyorum. Trabzonspor'un göndermek istediği oyunculardan biri de Deniz Draguş. Türkiye'ye geldiğinde Gaziantep Futbol Kulübü'nde hakikaten o ilk sezonu muazzamdı. Şu an birçok kulübün istediğine dair haberler var. Trabzonspor'la da 2 yıl daha kontratı var Draguş'un. Burada Draguş'un gideceği takımlardan maaş konusunda, yani Draguş'a teklifler gelmiş ama Trabzonspor'dan aldığı maaşın yarısını teklif etmişler. Draguş da diyor ki kalan parayı da siz ödeyin diyor Trabzon haklı olarak. Bu Türk kulüpleri için çok alışılmış bir durum. Yani birçok kulüpte bunu yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Burada bir anlaşmazlık var. Ama yabancı kontenjanına da yer açması lazım Trabzonspor'un. İşte bir yandan alınacak oyuncular düşünülürken diğer tarafta da bu elden çıkarılması gündemde olan oyuncularla, menajerleriyle pazarlıklar devam ediyor. Orta saha transferinde de birçok isim yazıldı, çizildi Trabzonspor'a ama şu ana kadar netleşen bir durum olmadığını paylaşmış olalım. Avrupa'da bugün gerçekleşen bir transfer var. Barcelona az önce Rodri'nin transferini açıkladı. Uzun süredir Barcelona'nın transfer listesinde başlarda yer alan bir oyuncuydu. İspanyol oyuncu. Manchester City'de Guardiola ile beraber bir değişim de var. Kadroda değişim de söz konusu. Ve Rodri'nin gitmesine izin verdiler. Real Madrid'de bu transferde istekliydi ama Rodri Barcelona'yı tercih etti. 60 milyon euro bonservis bedeli, 15 milyon euro da bonus. Toplamda 75 milyon euroluk bir transfer. Şimdi İngiliz basını da Manchester City'nin Rodri ayrılığı sonrası Enzo Fernandes ve Boudadi, Lille'den Faslı oyuncu Boudadi ve Chelsea'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandes'i kadrosuna katacağını yazıyor. Hatırlayacaksınız, Elliot Anderson'a da 135 milyon euro gibi bonservis bedeli ödemişti Manchester City. Onu da Nottingham Forest'ten almıştı. Orta sahayı yeniliyor Enzo Maresca. Artık o transferlerin de gerçekleşmesini bekliyoruz. Chelsea izin vermiş Enzo Fernandes'in Manchester City'ye gidişine. Avrupa'da da konuşulan transferler bu şekilde. İngiltere'de bugün 3 oyuncunun takım değiştirme ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Hemen onu da paylaşayım reklam öncesi. Liverpool Barcolo transferinde ısrarcı, Paris Saint-Germain'e teklifini arttırmış. Tottenham'da Liverpool'dan Gakpo'yu istiyor. Gakpo'ya da izin verilecek gibi. Yani Barcolo gelirse Gakpo'nun gönderilmesinin yüksek ihtimal olduğu yazılmış İngiltere basınında. Tottenham'da yine Manchester City'den

0: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında evinde Lyon'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaya sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. WhatsApp hattımı 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu bölümde bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Erzurum'a gideceğiz. Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurum Spor'un başkanı Sayın Ahmet Dal telefon hattında. Sayın Başkan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Çok büyük emekler verdiniz, bizzat şahit olduğum için kutluyorum sizi ve takımı Süper Lig'e çıkarmayı başardınız. Birçok takıma göre daha düşük bütçeyle yolunuza devam ediyorsunuz. Geçen pazar günü de Ahmet Futbol Kulübü ile beraber sezonun ilk açılış maçına çıktınız Erzurum Futbol Kulübü olarak. Tabii sonuç pek iyi olmadı ama öncelikle şu ana kadarki süreci sizden dinlemek isteriz. Sizin için nasıl bir sezon öncesi kampı ve başlangıcı oldu diye sormak isterim.
1: Öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum sizlere, Radyo Spor ailesine Erzurum'dan selamlar, sevgiler ve bizi dinleyen tüm futbol severlere hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, siz söylediniz, geçtiğimiz yıl 25 yıllık birincilik tarihinin puan rekorunu kırarak Erzurumspor'umuz şampiyon olmuştu. Tabii bu sene Süper Lig çok daha farklı ve zor bir mecra. Erzurumspor aslında geçtiğimiz 5-6 sezonda iki defa Süper Lig'de mücadele etti, biliyorsunuz. Ama tabii o sezonki Erzurumspor'un Süper Lig maceraları kısa sürdü. 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldik. Geçtiğimiz sezondan 6-7 tane arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Şimdiye kadar 5 tane transfer yaptık. Bu hafta içerisinde de yine kadromuza katmak istediğimiz oyuncular var. Belli mevkilerde. İnşallah onları da kattıktan sonra transfer dönemi bitene kadar da transfer çalışmalarımız devam edecek. Yani biz tabii geçtiğimiz yıllarda çok sıkıntılı süreçler yaşadığımız için biraz daha ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalışıyoruz. Gerçekten rakamlar çok yüksek, ücretler çok yüksek. Tabii ki yani kulübünüzün ekonomisini düşünmek zorundasınız. Gelir gider dengesini gözetmek zorundasınız. Takım içi ücretlerin dengesini gözetmek zorundasınız. Buna uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Direkt ilk 11 için oyuncu almaya çalışıyoruz. Zaten kadromuz

0: geniş. Geçen yıldan da oyuncuları devam ediyorlar. Bizi şampiyon yapan kadronun büyük bölümü aramızda. İnşallah, tabii ki Süper Lig zorlu demiştim. Haftalar geçtikçe daha da takımımız oturmuş olacak. Birbirlerine alışacaklar. Yeni gelen arkadaşlarımız da adapte olacaklar. Taraftarımızı inşallah mutlu edeceğiz.
1: Bugün Miguel Cardozo'nun imza attığını anlaşıldığına dair bir haber gördüm. Anlaşma gerçekleşti mi?
0: Şimdi az önce siz tabii oynadığımız maçtan bahsettiniz. Önce onunla ilgili sorunuza cevap vereyim, unuttum. Tabii ki önemli bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. Biz İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, gerçekten çok kalabalık bir misafir grubu vardı stadyumda. Biz de maçtan bir gün önce Diyarbakır'daydık. Diyarbakır Valimizin ve Ahmet Spor Başkanı'nın düzenlemiş oldukları program kapsamında biz de akşam yemeğinde bir araya geldik. Taraftarlarımız Erzurum'dan Diyarbakır'a 15 otobüs sorunsuz, sıkıntısız geldiler, maçı izlediler. Stadyumda kimsenin herhangi bir şekilde burnu kanamadan maçı tamamladık. Karşılıklı tabii ki işte tezahüratlar, maç içerisinde olabilecek tansiyon ara ara yükseldi ama sorunsuz ve sıkıntısız bir maçtı. Biz bunu çok önemsiyorduk çünkü herhangi bir taraftarımızın başına gelebilecek en ufak bir hadise her şeyin önüne geçecekti. Açık söylemek gerekirse bizim amacımız buydu zaten. Tabii ki biz 10 yıldır Ahmet Spor'la oynadığımız maçlarda mağlubiyetimiz yoktu. İlk defa mağlup olduk. Tabii kadromuza kattığımız oyuncuların henüz tam olarak hazır olmaması ve hala daha transfer çalışmalarımızın devam etmesi biraz ilk yarıda oyunu tuttuk ama ikinci yarıda yediğimiz gollerle maçta mağlup ayrıldık. Taraftarımızı da üzdük ama onlar müşteri olsunlar inşallah bu hafta Galatasaray maçıyla onları bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz. Evet, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ismi çıkan oyuncular var. Görüşmelerimizin devam ettiği oyuncular var ama henüz daha netleşen bir şey yok. Bunları da kulübümüzün de resmi sosyal medya hesaplarından transferler tamamlandığında imzaları atıp paylaşacağız.
1: Miguel Cardozo'yu gördüm Sayın Başkan bugün. Bir anlaşma var mı? Henüz netleşmedi galiba süreç.
0: İşte söylediğim gibi evet. Yani oyuncularla alakalı tam netleştiğinde biz açıklamalarımızı yapacağız.
1: Kaç transfer daha yapmayı planlıyorsunuz?
0: Şimdi özellikle forvet mevkisi ve orta sahada yine 2 tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yani hem kanat hem 6 numara ön libero'da oynayacak oyuncu. Bunlara ilaveten de orta saha ve forvet mevkisinde yani 4 tane daha oyuncu ilk 11 için düşünüyoruz. İlk 11 adayı diyelim. Aynı zamanda da kadro genişliği için düşündüğümüz mevkiler var. Onları da inşallah transfer dönemi bitene kadar kadromuza katmak istiyoruz. Tabii yabancı sınırı var. Yabancı oyuncu noktasında biraz daha sınırlı hareket ediyoruz. Biraz daha orada şartlarımızı zorluyoruz. İnşallah transferleri de tamamladığımızda arzu ettiğimiz bir kadroyu yapılanmayı tamamlamış olacağız.
1: Sayın Başkan, diğer takımlara baktığımızda yani bütçesi biraz daha yüksek olan kulüpler var ama Erzurumspor bu sezona kaç milyon euro bütçeyle giriyor?
0: Şimdi Ayhan Bey, açık söylemek gerekirse ben bunu daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Bir Anadolu takımının Süper Lig'de kalması için harcaması gereken rakamlar 15 ila 20 milyon euro. Ama tabii ki bu bugün şu anda şu dönemde söylenecek bir rakam. Yani bunun altı evet çok zor. Çünkü o bir ekonomi. Bunun üstü tabii sizin bütçenizle ilgili. Mesela bu sene Süper Lig'e çıkan kulüpler Çorum Spor ve Ahmet Spor bizimle beraber. Onların çok yüksek bütçeli kadrolar kurduğunu görüyoruz. Her zaman böyle.
1: Aslında o yüzden sordum Sayın Başkan. Yani oralara baktım. Oralar acayip paralar harcanmış. Çok önemli oyuncular getirilmiş. Ve evet. 25-30 milyon eurolardan bahsediliyor oralarda.
0: Yani biz tabii şu anda bilemeyiz ne harcıyorlar ama 3 aşağı 5 yukarı oyuncuları da bildiğimiz için yani genelde ilk Süper Lig'e çıkan Anadolu takımları ilk yıl düşmemeye oynarlar. Ona göre bir kadro planlaması yaparlar. Bazen de bütçeleri olmamasına rağmen çok fazla para harcarlar. İlk yıl belki ligde kalırlar ama ikinci yıl küme düşerler. Ondan sonra da transfer yasaklarıyla boğuşurlar, alt liglere düşerler.
1: Geçmişte siz de bu sıkıntıları yaşadınız maalesef.
0: Biz de yaşadık aynı sıkıntıları. O yüzden biz biraz daha temkinli hareket ediyoruz. Yani iki tane bizimle beraber çıkan takımın çok güçlü sponsor destekleri var. Çok güçlü şehir destekleri var. Birçok farklı sponsorluk gelirleri var. Biz de tabii bu çalışmaları yapıyoruz. Taraftarımız, camiamız bu anlamda bize destek oluyorlar ama tabii ki çok güçlü bir isim, güçlü bir marka olduğu zaman arkamızda, ki Çorum örneğinde bunu görüyoruz, o zaman daha rahat hareket ediliyor ve kadro maliyetleri daha da yükseliyor. Yani açık söylemek gerekirse bizim de bu yarışın içerisinde var olabilmemiz için biraz önce söylediğimiz rakamları zorlamamız gerekiyor ama yani bunun da gelirini sağladıktan sonra yapmanız gerekiyor ama bunlar yönetilebilir ekonomiler değiller. Çünkü kulüplerin yayın gelirleri total taş çatlasın 3 ila 4 milyon doları geçmez. Ama 20 milyon eurolar, 20 milyon dolarlar, 25 milyon dolarlar aradaki farkı gösteriyor size. Eskiden tabii ki yayın gelirleri çok daha fazlaydı. Ekonomideki bir süreç var biliyorsunuz şu anda. Biraz hassas bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki firmalar sponsorluklara biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Ama bugüne kadar destek olan firmalar var inşallah. Yine görüşmelerimizi sürdürdüğümüz kulübümüze katkı sağlayacak sponsor firmalar var. İnşallah biz de ayakta kalmaya ve güçlü olmaya çalışacağız.
1: Sayın Başkan, hafta sonu da değil aslında, 3 gün sonra Cuma akşamı Galatasaray'ı konuk edeceksiniz. Uzun bir aradan sonra büyük bir takım kente gelecek ve tribünlerde de bir çalışma vardı. Sanırım onlar tamamladı. Full kapasite bir tribünle Galatasaray'ı ağırlayacaksınız. Hazırlıklar evet. Ne aşamada? Şehrin heyecanı nasıl?
0: Maraş depremi dediğimiz işte asrın felaketinde bir bölümünde sıkıntı yaşamıştık. O zaman tabii tedbir amaçlı kapanmıştı stadımız. Stadımızın belli bölümlerinde tabii çalışmalar ve güçlendirmeler yapıldı. Şu anda stadımız 21 bin seyirci kapasiteli ve gerçekten bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye standartlarının üzerinde bir hibrit çim, bir zeminde maçlarımızı oynayacağız. Rakiplerimizi bekliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bunlar Türk futbolunun ulu çınarları. Onlarla beraber Trabzonspor'u da sayabilirim. Bu dört büyük takım ülkemizin mihenk taşları futbolda. Hepsine ve camialarına büyük saygı duyuyoruz. Hepsi geldiğinde bizler yöneticilerine, başkanlarına, aynı şekilde futbolcularına, kafilelerine hem Erzurumspor Kulübü olarak hem de şehir olarak en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Ve tabii ki taraftarlarına onları şehrimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Burada Erzurum'un Dadaş'ın misafirperverliğini göstereceğiz. İlk Galatasaray'la başlıyoruz. Diğer takımlar da geldiğinde aynı Galatasaray'a nasıl ev sahipliği yapıyorsak bütün takımlara, birbirinden güzel güzide Anadolu takımlarına ve Süper Lig'de mücadele eden 17 takıma da en güzel şekilde Erzurum olarak ev sahipliği yapacağız. Biz Türk futboluna güzellik katmaya, renk katmaya geldik. Tribünlerimizde, oynadığımız futbolla, söylemlerimizde, hareketlerimizde. Çünkü biz biliyorsunuz iki defa Süper Lig'e çıkan, iki defa da Süper Lig'den başta tabii bariz hakem hatalarıyla düşürülen ve bazı algılara kurban edilen bir takımız. Ama bu sefer biraz daha hassas davranıyoruz. Taraftarımız temkinli, camiamız bu konuda deneyimli. Bizler o Süper Lig sezonlarında ben yöneticilik yaptığım için neyi eksik yaptık, neleri atladık, neleri yanlış yaptık veya neleri daha iyi yapmalıyız. Bunların hepsinin üzerinde durduk. Şu anda da şehir olarak bir heyecan var. Biletlerin %70'inin 80'inin satıldığını arkadaşlar söylediler. Hem deplasman tarafı hem Erzurumspor'umuzu desteklemeye gelecek Erzurumsporlu taraftarlarımız stadı dolduracaklar. Güzel bir bayram havasında Cuma günü akşam saatlerinde tüm futbol severlere keyifli bir futbol akşamı izletmeyi düşünüyoruz.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Bu akşam yoğun bir programınız vardı. Kırmadınız, vakit ayırdınız. Size Süper Lig'de sezon boyunca başarılar dilerim. Yine ilerleyen günlerde konuşuruz, yayınlara davet ederiz. Tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim sizlere, Radyo Spor ailesine. Erzurum'dan iyi akşamlar. Sağ olun.
1: Evet değerli dinleyenler, Erzurum Spor Başkanı Sayın Ahmet Dal'ın da görüşlerini sizlerle paylaştık. Erzurum'dan birçok dinleyicimiz de sağ olsun güzel mesajlar atmışlar. Tüm takımları olduğu gibi Erzurum Spor'u da Süper Lig'de başarılar dileyelim. Fenerbahçe kafilesi az önce Kadıköy'e stadyuma giriş yaptı. Şu anda da

0: Yoğunlu oyuncular otobüsten indiler ve Kadıköy'de stada ulaştılar. Birazdan zemine çıkacaklar. Muhtemelen 20 dakika sonra ilk 11'ler de belli olur. Şu an tribünler oldukça boş görünüyor ama dediğim gibi mesai saati, insanlar yeni işlerinden çıktı. Yavaş yavaş stadyuma doğru yol alıyorlar. Fenerbahçe'de bu akşam Lyon karşısında bol şans dileyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Bir boy oldu o fark. Dıştan ikinci reisi 3 numarada Lisboa girdi. İçe yakın ilerleyen 5 numarada Diarefe. Onun yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Papetti. Bariyer dibine yakın 2 numaralı Alcadras kuşçusu. 6 numaralı Konçiçek son sırada. Son 800'e yaklaşılıyor yarışta. 1 numarada Bodrumlu ve dışarıdaki 3 numarada Lisboa arasında liderlik mücadelesi var. Asfalt'ta 1 numarada Bodrumlu önde kaldı. Dışta yakın takipli 3 numarada Lisboa. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 4 numarada Papetti. İçe yakın 2 numarada Alcadras kuşçusu. En düşük kulvarda 5 numarada Diarefe. 6 numaralı Konçiçek yine son sırada öndeki rakiplerini takipte. 1 numaralı Bodrumlu ve dıştaki 3 numaralı Lisboa arasındaki liderlik mücadelesi devam ediyor. Büyük safkanı 1 boy kadar geriden içeriden 2 numaralı Alcadras kuşçusu takipte. Dışına 4 numaralı Papetti geldi 1 boy kadar geriye. 5 numaralı Diarefe sokuldu. İçeride ise 6 numaralı Konçiçek var. Yarışta safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 1 numaralı Bodrumlu Asfalt'ta liderliğini koruyor. Dışarıda 3 numaralı Lisboa var. İçeriden de şimdi 2 numaralı Alcadras kuşçusu öne atak yaptı. Son 200'e yaklaşılırken 2 numaralı Alcadras kuşçusu liderliği aldı. En dıştan da 4 numaralı Papetti yüklendi. Son 100'e girilmek üzere yarışta. Dış kulvardan 4 numaralı Papetti geldi. İçeride Alcadras kuşçusu var. 1 numaralı Bodrumlu da tekrar temposunu tazeleme çabasında dıştaki 4 numaralı Papetti liderliği aldı. Asfalt'ta 4 numaralı Papetti önde. Bodrumlu da geliyor. 4 numaralı Papetti çok az farklı lider durumda. 1 boy oldu şimdi fark. 4 numaralı Papetti kazandı. 1 numaralı Bodrum'da ikinci oldu. 6 numaralı Konçiçek ve 2 numaralı Alcadras kuşçusu. Üçüncülük için fotoyu beraber geçerken 5 numaralı Diarefe ise koşuyu 5. olarak tamamladı değerli izleyenler. 4 numaralı Papetti Mahmut Turan'la kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.32'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Ve bu 2 saatlik süre içerisinde gündeme bakacağız. Gündemin gelişmelerini sizlerle değerlendireceğiz. Ve tabii ki bu gece Fenerbahçe Lyon karşısında, Olympique Lyon karşısında kendi evinde Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahnede olacak. Biz de bu karşılaşmanın öncesinde maç başladıktan sonra önemli anlarında sizlerin yanında olacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Radyo Spor'dan takip etmek isterseniz burada ben bu görevi üstleniyor olacağım. Benden sonra da sevgili Görkem Tezer yine maçı takip edecek. Önemli anlarını sizlere aktarıp o da maç sonu açıklamalar, değerlendirmelerin tamamını sizlere aktarmaya çalışacak. Güzel bir gece olsun diyelim. Fenerbahçe'nin yine galibiyetiyle başlayalım istiyoruz. Önemli bir karşılaşma Fenerbahçe adına. Çünkü playoff turunda özellikle de ilk karşılaşmada evinde oynamanın avantajıyla Fenerbahçe'nin bir avantajlı skor alıp öyle gitmesini isteriz. Fransa'ya inşallah öyle de olacak. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na bir bağlantı yapacağız sevgili dinleyiciler. Orada değerlendirmeler de alacağız. Zaten sanıyorum bir yarım saat içerisinde de Fenerbahçe'nin 11'i belli olur. O 11'i de sizlerle paylaşacağımı belirteyim. Radyo Spor WhatsApp hattımızı hatırlatayım sizlere hemen. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelen tüm mesajları yayında okumaya çalışıyorum. Sizlerden bugün isteğim Fenerbahçe'nin Lyon maçına dair mesajlarınız. Ne bekliyorsunuz? Maç skoru üzerine de belki değerlendirmeler yapabilirsiniz. Onu da paylaşın benimle. Yani bugünkü maç skorunu nasıl tahmin ediyorsunuz? Bana lütfen mesajlarınızı yollayın. Tüm taraftarların, Fenerbahçe'si, Beşiktaşlı, Galatasaraylısı herkesin mesajlarını bekliyorum. Gelen tüm mesajları dediğim gibi okumaya çalışacağım birazdan sizlere. Gündem de yoğun tabii. Gündeme de bakarız. Gündemin öne çıkanları yine her zaman olduğu gibi transfer haberleri. O transfer haberlerine bir bakarız. Hem Galatasaray'da, hem Beşiktaş'ta, hem Trabzonspor'da, hem Fenerbahçe'de yine transferler çok konuşuluyor. Sevgili dinleyiciler, gidecekler, kalacaklar çok konuşuluyor artık. Süre daraldı tabii. Gidecek oyuncular içinde çok fazla artık zaman kalmadı. Ve bu sene biliyorsunuz 10+4 kuralı da gelince biraz daha takımların bu konuda elleri sıkıştı diyelim. Ve sezon sonu, daha doğrusu sezon başı şu an itibariyle eldeki oyuncu sayısını 1 Ağustos'a kadar ya da 4 Ağustos'tu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani o tarihe kadar o 10+4'e getirmek zorunda takımlarımız. Bakalım oradaki gelişmeleri de yine sizlerle paylaşacağız. Gündemin dediğim gibi öne çıkanlarını konuşacağız. Öne çıkan birçok konu var ama önce biz tabii ki Fenerbahçe'nin bu gece Lyon maçıyla başlayalım. Bir taraftan da gözüm kadrolarda açıklanır açıklanmaz dediğim gibi sizlere aktaracağım. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin 11'i açıklanmadı sevgili dinleyiciler. Birazdan dediğim gibi muhtemelen açıklanır, onu da sizlerle paylaşırız. Evet, hafta sonu sezon başladı ve sezon başladıktan sonraki ilk programdayım ben. Yani dün burada olmadığım için bugün bir değerlendirme yapacağız. Sezon başı değerlendirmesi. Aslında özellikle 3 büyük takım adına çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyemem. Beşiktaş iyi başladı. Beşiktaş kazanarak başladı. 1-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Üstünlüğü vardı Beşiktaş'ın ve böylelikle kazanan taraf oldu Beşiktaş. Fenerbahçe kaybetti. Galatasaray berabere kaldı. Ve hal böyle olunca da sevgili dinleyiciler, ciddi şekilde sezon başı itibariyle bir eleştiri de üst üste geldi. Yine Trabzonspor'un Kasımpaşa ile bir berabere kaldığını da hatırlatalım. Yani 4 büyüklerden sadece kazanarak başlayan Beşiktaş oldu, onu söyleyebiliriz. Ligin lideri konumunda Ahmet Sportif var. Ahmet 3-0 kazandı ve böylelikle 3 puanı hanesine yazdırırken averajla da lig liderliğine oturdu. Başakşehir 2-0 kazanan taraf olmuştu. Başakşehir de yine ikinci sırada averaj farkıyla. Gençler Birliği 3. sırada Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Beşiktaş 4. sırada. Çaykur Rizespor'un ise yine 3 puanı var ve 5. sırada. Ardından birer puanlı takımlar geliyor. Onlara da hemen şöyle hızlıca bakalım. Göztepe Samsun Spor, Çorum Futbol Kulübü Galatasaray, Korendon Alanya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ve Trabzonspor. Ve puansız takımlara baktığımızda Fenerbahçe, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor da puansız takımlar. Sezonun ilk haftası böyle tamamlandı. Aslında genelde gollü maçlara sahne olduğunda söylemem lazım. Galatasaray Çorum maçı 2-2 bitti. Kasımpaşa Trabzon 1-1 sonuçlandı. Rizespor Konyaspor maçında sadece tek gol çıktı. Rizespor kazandı. Gaziantep Alanyaspor 1-1. Gençler Birliği Fenerbahçe maçını 2-1 Gençler Birliği kazandı. İstanbul Başakşehir Kocaelispor 2-0 mağlup etti. Ahmet Sportif Erzurum Futbol Kulübü'nü 3-0 ile geçti ve Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Samsunspor Göztepe maçı da haftanın en gollü maçı oldu. 3-3'lük skorla tamamlandı sevgili dinleyiciler. Tabi sezon başı bunlar olabilecek şeyler, puan kayıpları, ama şunu da söylemek lazım, taraftarların ciddi eleştirileri vardı. İlerleyen dakikalarda buna da değiniriz. Sizlerden gelen mesajlar var. Ankara'dan sevgili Vehbi diyor ki 2-0 Fenerbahçe alır diyorum, iddia açısından da 1 ve 4.5 alt dedim demiş. Sevgili Vehbi'ye teşekkür ediyoruz. Ne diyor? 4 Ağustos geçti, 4 Eylül diyecektin galiba demiş. Evet, doğru. Kusura bakmayın. Herhalde dilim sürçtü. 4 Eylül tarihi. Teşekkür ederim. Vedat abi, Tuzla'dan Kadir Bozdemir. Ben Fenerbahçeliyim çok şükür. Ben %100 hazırım diyen adamı oynatacaksın. Fenerbahçe'de gitmek isteyen zorluk çıkarıldığında vereceksin PAF takımına. Orada kariyeri dibe vursun, oynasın. Orada genç kardeşlerimiz de takımına başarılar, takımıma başarılar. Zafer olsun inşallah bu gece demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Kadir. Tabii durum şöyle, yani artık öyle ben aldım seni PAF takıma koydum falan, bunlar çok mümkün değil. Eğer bir oyuncunun lisansını çıkartmazsanız oyuncu bedelsiz olarak ayrılabiliyor. Yeni alınan karar böyle FIFA'da. O nedenle hani futbolcuyu sezon sonu itibariyle çıkarmadığınızda bonservisini, oyuncu serbest kalıyor. Böyle bakmak lazım. O yüzden bu dediğiniz olmayabilir ama yani son güne kadar bekleyebilirsiniz tabii. Vedat abi iyi akşamlar. İyi bir Fenerbahçe olarak zararın neresinden dönse kârdır diye düşünüp eğer İsmail Hoca gönderilecekse bu akşam yenilmemizi isterim demiş. Valla o kadar yanlış bir bakış açısı ki. Yani ya bir kere kişilerden bağımsız olarak bir Fenerbahçe taraftarı olmanız gerekir. Fenerbahçe'nin herhangi bir maçta kaybetmesini istemenin ben çok normal olduğunu düşünmüyorum. Yani bir anormal bir durum bu. O yüzden burada İsmail Kartal gidecekse o olsun, bu olacaksa bu olsun. İsmail Kartal daha bir maça çıktı. Yani biraz böyle beklemek, görmek, insanlara o fırsatı tanımak gerekmiyor mu? Tamam, eleştirebiliriz. Eleştiri zaten olmalı. Ama eleştiri ne diyoruz? Her zaman eğer olumlu olacaksa ve iyi bir şeye hizmet edecekse yapılsın. Ama böyle yani bertaraf etmek adına hocayı yapılan eleştiriyi de ben çok şey bulmuyorum yani. Sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Görüşünüz sizin görüşünüzdür ama bence İsmail Kartal'la sezona başlamış Fenerbahçe'ye sonuna kadar destek vermeniz gerekir. Tüm Fenerbahçe taraftarları olarak. Peki, teşekkür ederim gelen mesajlara. Devam edeceğiz tabii ki değerlendirmeye. Hadi şimdi buradan başlayalım. Şimdi mesela hafta sonu çok fazla eleştirilen bir konu vardı. O da İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçına çıkardığı 11. Yani yaptığı rotasyon kısacası. Şimdi bu anlamda o kadar çok eleştiri geldi ki ben de bugün ilk kez sizlerle fikrimi paylaşabiliyorum dediğim gibi maçtan sonra. Yani evet, Fenerbahçe belki daha ideale yakın 11 ile sahaya çıkabilirdi. Skoru aldıktan sonra o rotasyonu yapabilirdi vesaire. Bunlar konuşulabilecek şeyler. Ama bakın, geniş bir kadro kuruyor Fenerbahçe ve bu geniş kadronun nedeni hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Süper Ligi bir arada götürmek. Ve bunu yaparken de mutlaka rotasyonda yapacak. Şimdi yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamış bir Fenerbahçe var ve bu sene çok istiyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı ve bence şartlar da uygun. Yani alınan oyunculara bakıyorum, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum, rakiplerin durumuna bakıyorum ki Lyon'un da durumuna bakarak söylüyorum bunu. Bu açıdan değerlendirdiğimde yani 34 haftalık bir ligden bahsedersek bir maçta eğer ideal 11'in dışında rotasyonla çıkıp en azından o maçı riske ediyor diye düşünüyorsanız, yani koca bir Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu riske edilebilir bir durum zaten. Benim başlı başına benim için öyle. Ama diyelim ki hani riske etti. Siz de buna yaşadınız. Ben diyorum ki yani riske bile etmiyor aslında. Biraz bakın ne olursunuz, kadroları açın bakın. O gün Gençler Birliği Fenerbahçe kadrolarını açın bakın. Kim hangi oyuncu Gençler Birliği'nde oynayan oyuncudan daha performans olarak kötü durumda? Ya da işte daha değersiz hissettiriyor size? Soruyorum yani, bu oyuncular Fenerbahçe'ye kadar gelmiş çok yüksek bedelleri olan oyuncular. Yani bazen olur. Bazen çok denersiniz ya, olmaz. İşte şanssız bir gününüzdesiniz vesaire. Bunların hepsini üst üste koyabiliriz. Ama yani bu kadar eleştirinin daha ilk maçtan en üst seviyede olmasını ben çok normal bulmuyorum, dediğim gibi. Ve eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksa ve bunun yolu da Gençler Birliği maçını kaybetmesinden geçiyorsa, ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını tercih ederim. Yani burada birinci tercih Şampiyonlar Ligi'ne katılması olmalı. Dediğim gibi diğer tarafta 34 haftalık bir periyot var ve orada bir maç oynuyorsun. Ama burada oynayacağın maç senin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalmayacağını belirleyen maç. Hem gelir anlamında çok ciddi bir gelirden bahsediyoruz, hem de çok önemli bir prestijden bahsediyoruz. Peki dediğim gibi yani oyuncuları çok iyi Fenerbahçe'nin. Teknik direktörü İsmail Kartal da daha şurada kaç yıl önce 99 puanı yapan hocaydı. Bir hatırlayın bakalım. Yani oynattığı oyunu da hatırlayın. Biraz şans vermek gerekmez mi ya? Oyunculara gelince diyorsunuz ya, işte daha zamanı var, alışması lazım vesaire. Oyunculara alıştıracak olan da teknik direktör, işte onun da zamana ihtiyacı yok mu? Dediğim gibi ya, ben burada o gün Fenerbahçe ile oyuncuların biraz daha aslında eleştirilebileceğini düşünüyorum. O gün sahada olan oyuncuların Gençler Birliği maçında. Yani hocadan ziyade oyuncuların daha fazla eleştirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. O şans ve kendilerine verilen şansı iyi kullanmayan oyuncuların eleştirilmesi gerektiğinden yanayım. Vedat Bey, iyi akşamlar, kolay gelsin. Doğru söylüyorsunuz ama ligin başı, yeni futbolcular birbiriyle oynayarak alışmaları lazım ve 12 sene şampiyon olamıyorsun. Bu sene hedef şampiyonluk, yapmayın Allah aşkına, yapmayın. İsmail Kartal 99 puanda kaldı demiş. Taksici Erol'dan gelmiş mesaj. Sevgili Erol, teşekkür ederim. Yani yapmayın Allah aşkına derken şunu merak ediyorum. Şimdi 12 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var, doğru. Diğer tarafta yine neredeyse o kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılamamış da bir Fenerbahçe var. Böyle de bir değerlendirin. Yani çok ciddi bir diyorum, yani gelirden bahsediyoruz. Bunun yanında prestijinden bahsediyoruz. Ve şunu da unutmayın lütfen. Yani burada bu oyuncular, alınan oyuncular eğer hafta içi hafta sonu tüm maçlarda oynarlarsa, bu oyuncuların zaten ligin belli bir seviyesinden sonra çok ileri gitmeyeceğini söyleyeyim ben size yani. Bu rotasyonlar olmak zorunda. Fenerbahçe'nin bu seneki kadrosu biraz yaşlı bir kadro. Bu da özellikle tercih edildi. Bunu işte Oğuz Çetin de söyledi. Dedi ki yani biz tecrübeyi öne çıkarıyoruz bu sene şampiyonluk için dedi. Şimdi bu kadro içerisinde eğer rotasyonla devam etmezseniz zaten yürüyemezsiniz. Ama dediğim gibi ya, bir tane maç oynadı Fenerbahçe sadece. 34 maçın birini oynadı. Ve neredeyse sanki her şey yanmış, yıkılmış, bitmiş gibi konuşuyor birçok taraftar. Ben buna karşıyım, onu söylemeye çalışıyorum. Biraz önce gelen yorum da aslında buna yakındı, o yüzden söylemek istedim. İsmail Kartal bu sene yine 99 puanla şampiyon olsun. Hem şampiyonluk hasretini bitirsin hem de direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılsın. Benim için de öncelik ne demiş? Anlayamadım o son yazdığınızı. Sevgili dinleyicimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de geçen sene Tedesco her maç sonra gönderiliyordu. Şimdi de Sayın Kartal aynı muameleyle karşılaşıyor. Bu oyuncular nasıl hocaya güvenecek? Bu takımın bu şekilde başarılı olma şansı var mı? Bir karar alıyorsun, arkasında durmak lazım. Lyon maçında Fenerbahçe'ye başarılar, inşallah kazanır Fenerbahçe demiş. Ya şu tarafına da şimdi siz bunu yazdığınız için sevgili Ali Cemal söyleyeceğim. Ya Fenerbahçe gibi bir takımda, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlarda teknik direktör olduğunuzda bu baskıların da altından kalkmak gerek. Yani hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak bu baskıları da aslında göğüsleyebilmeniz gerekiyor. Burada İsmail Kartal da bu baskılara maruz kaldığında çok böyle işine bakacak, önüne bakacak. Her şey aslında sahada sonuç itibariyle. Şunu net olarak söyleyebilirim. Eğer saha içerisinde siz kazanarak devam ediyorsanız o zaman problemlerin hiçbiri görünmez zaten. Ama saha içerisinde kazanamadığınız anda var olan bütün problemler yüzüne çıkar. Su yüzüne çıkar. Şu anda Fenerbahçe'de bir problem var mı? Ben yok diyorum. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Daha sezon başı. Herhangi bir problem yokken neden varmış gibi davranılıyor? Bunu anlamış değilim. Bunu her takım için söyleyebilirim bu arada. Yani Galatasaray için de söylerim. Trabzonspor için de söylerim. Eğer böyle bir rotasyonla sahaya çıkılmışsa. Galatasaray tarafını birazdan konuşuruz orada. Hani yönetimin bu transfer konusunda bugüne kadar beklemiş olması belki bir şey yaratıyor olabilir, sıkıntı yaratıyor olabilir. Ona da birazdan dediğim gibi değiniriz, değerlendiririz. 20.48 bakalım. Evet, 11 belli oldu Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i. Kalede Ederson var. Archie Brown, Ake, Şikrinyar, Semedo dörtlüsü savunmada. Gendouzi, Kante orta sahası. Talisca, Kerem, Greenwood, Muriç 11'i var Fenerbahçe'de. Kim yok ona bakayım bir daha. Ederson, Brown, Ake, Şikrinyar, Semedo, Gendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriç. Ha şey yok. Asensio yok. Talisca hemen forvet arkasında. Kerem solda, Greenwood sağda, Vedat Muriç de en uçtaki isim sevgili dinleyiciler. Ben bugün işte o Vedat Muriç'ten gol bekliyorum. Yani belki ilk kez 11 çıkıyor sahaya Vedat Muriç. Ve ben bugün Vedat Muriç'in gol atmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Hatta şöyle bir bakalım. Vedat Muriç'in gol atarına verilen oranı da merak ediyorum açıkçası. Onu da paylaşacağım sizle sevgili dinleyiciler. Yani ben bu 11'in açıklanmasını beklemiştim açıkçası. Yani Talisca en uçta mı oynayacak yoksa Vedat Muriç mi en uçta oynayacak? Bunu netleştirmek istedim. Şimdi artık netleşti. Vedat Muriç var. Vedat Muriç'in atacağı gole verilen orana hemen bir bakalım. Ne diyor? Ceza sahası dışı değil tabii. Oyuncu gol atar diyeceğiz. Evet, oyuncu gol atar. Şurada buldum sonunda. Peki Vedat Muriç nerede, ona da bakalım. Evet, 2.17 oran var. Vedat Muriç'in atacağı bir gole 2.17 oran var. Bence bugün Vedat Muriç o gole atacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip görelim. 20.50 oldu saatler. Kısa bir ara verelim. Ardından karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Fenerbahçe yaklaşık bir saat sonra, yani bir saatten biraz fazla var tabii, Lyon karşısında olacak ve 11'ler belli oldu. Hemen Fenerbahçe'nin 11'ini bir kez daha paylaşayım sizlerle. Kalede Ederson yer alacak. Sol bekte Archie Brown, sağ bekte Semedo. Nathan Ake ve Skriniar ikilisi stoperde Fenerbahçe'de. Önlerinde orta sahada bir ikili var. Kante ve Guendouzi'den oluşan ve bu ikilinin önünde Anderson Talisca'yı görüyoruz forvet arkasında. Sağda Greenwood, solda ise Kerem Aktürkoğlu var. En uçtaki isim Vedat Muriç bugün Fenerbahçe'de. Ve Lyon'un 11'i de belli oldu. Graf kalede, Maitland, Kluivert ikilisini gördüm. Devamını göremedim. Şimdi birazdan tabii önüme de düşer. Ben tekrar size buradan da aktaracağım 11'leri sevgili dinleyiciler. Yeniden geldiğinde şöyle bir hızlıca bir çırpıda sizlere aktarmak istiyorum. Lyon'un 11'inde. Evet, Lyon'da kalede Graf var. Maitland, Kluivert, Niakate, Abner, Tolisso, Tesman, Morton, Nuamah, Fofana ve Openda 11'i yer alıyor. Lyon'da da bakalım. Bugünkü 11'lere baktığımızda aslında Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir takım olduğunu söyleyelim. Daha güçlü bir takım olduğunu söyleyelim. Ama bunu ne kadar sahaya yansıtacak, ne kadar takım oyununa yansıtacak onu göreceğiz. Bu gece Fenerbahçe stadı da tamamen dolu olacak. Birazdan stada bağlantı yapıp oradan da son bilgileri alırız zaten. O yüzden o güçle, o destekle birlikte de ben Fenerbahçe'nin bugün çok daha şanslı olduğu düşüncesindeyim. Sizler de yazın lütfen düşüncelerinizi, merak ediyorum. Vedat Bey, iyi yayınlar. İsmail Hoca gençler bir maçında rotasyon yapması ve bugün kötü sonuç alsa bu defa niye rotasyon yapmadın diye eleştiri yapılacaktı. İsmail Hoca'yı eleştirmek için bahane arayan bir kitle var maalesef demiş bir dinleyenimiz, ama ismini de yazsaymış çok güzel olacakmış. Şöyle hemen bir bakayım. Belki buradan görebilirim. Ha evet, sevgili Hakan göndermiş. Teşekkür ederiz. Vedat abi, Ordu'dan Tuna, Dinamo Zagreb, Viking ilk yarı 1.5 üst oynadım abi, olur mu, sizi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Yani benim beklentim de burada 2.5 gol üstten yanaydı. İnşallah sizin yazdığınız gibi ilk yarı 1.5 üst gelsin. Karşılıklı gollerle bu olabilir diye düşünüyorum ben. Madem bu akşam Talisca oynayacak, o zaman Vedat'la başlasaydı. Talisca bir tane uzun topu alıp sağa sola servis edemiyor. Kaç maçtır hoca hatalı, 2 kere 2 4 demiş. Ben Tekirdağ'dan İsmail demiş. Peki, teşekkür ederiz sevgili İsmail. Yani o tabii Fenerbahçe o gün 4 ya da 5 rotasyon yaptı. Yani bütün 11'i değiştirecek durumda yok tabii ki. Devam edeyim. İyi yayınlar, devre arası İsmail Kartal gönderilebilir demiş. Vallahi dediğim gibi yani bu bana çok böyle körü körüne hiçbir altyapısı olmadan yapılan yorum gibi geliyor. Yani birazcık onun altyapısı olmalı. Yani şu nedenden, bu nedenden, işte şu sonuçlardan, bu sonuçlardan, ama bir altyapısı olmalı. Ama altyapısı olmadan bugünden böyle sözler söylemek çok kolay tabii. Yani sizler için en azından çok kolay. Yazıyorsunuz orada ve bir daha unutup gidiyorsunuz siz. Yarın başarılı olduğunda da bir bakmışsınız, ben zaten söylemiştim İsmail Kartal'ın çok başarılı olacağını bile dersiniz bir gün mutlaka. Yani ama bizler burada tabii yaptığımız iş itibariyle konuştuğumuz her şey sizlere ulaşıyor. Ve bunun sorumluluğuyla, bilinciyle hareket ediyoruz ki temeli olmayan, altını dolduramadığımız hiçbir şeyi de paylaşmamaya çalışıyorum. Fenerbahçe Asensio yokken gol bölgelerinde akıl koyamıyor. Bence hatalı bir ilk 11. Umarım şansı yaver gider Fenerbahçe'nin demiş. Yani tabii Talişka'nın o bölgede oynuyor olması beraberinde bakalım ne getirecek. Ben de açıkçası Asensio'lu Fenerbahçe'yi görmek isterdim. Özellikle Vedat Muriç'in sahada olduğu bu durumda, Greenwood'un sahada olduğu bu durumda Asensio ile oynamasını beklerdim. O servisleri yapabilecek isim. Çünkü Talişka'da şöyle bir durum var. Bugün de belki bence yaşayacağız bunu birkaç kez. Ya Talişka top ayağına geldiğinde önce dönüp kaleye bakıyor. Yani şut atı açısı arıyor kendine. Onu deniyor. Bulamadığı zaman pas atmayı tercih ediyor. O zaman da zaten iş işten geçmiş oluyor. Yani Talişka daha topu almadan aslında ne yapacağına karar vermiş olmalı ki Asensio işte bunu yapan isim. Asensio topu ayağına gelmeden nereye oynayacağının kararını vermiş oluyor. Topu ayağına aldığında da o koşulları görüp o ara pasları atabilen bir isim Asensio. O yüzden ben de görmek isterdim bugün. Ama dediğim gibi sonuçta teknik direktör İsmail Kartal böyle bir tercih yaptı. Yani Talişka'yı da tabii nasıl keseceksin? 4 maçta 4 gol atmış Fenerbahçe'nin şu ana kadarki maçlarında. O da çok kolay iş değil yani. Selamları yayınlar Vedat abi. Fenerbahçe rakibiyle aralarındaki son 5 maçı 4 mağlubiyet bir beraberlik almış. Son 5 maçta 4 gol atmış, 11 gol yemiş. Bu istatistik bizi rakibine sürüklüyor. Siz ne dersiniz? Sevgiler, saygılar demiş. Şöyle tabii geçmişte oynanan karşılaşmalara baktığımızda elbette o günün şartlarında, konjektüründe değerlendirmek lazım. Bugünün şartlarında Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu olduğunu söylemem lazım. Ve sadece bu kadro kalitesini sahaya yansıtabilecek mi Fenerbahçe, bunu görmek lazım. Daha önceki maçlarda yansıttı. Yani Sturm Graz maçında bunu başardığını söyleyelim. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin daha bugün şanslı olduğu düşüncesindeyim. Yani bunu hamaset olsun diye de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani iddia açısından değerlendirmem de yine bu yönde olur. Bu akşam Lyon'u yeneceğiz ve İsmail Hoca Asensio'yu oynatmadım kazandım diye açıklama yapacak demiş. Asla yapmayacaktır böyle bir açıklama. Yani bu çok akıl kârı değil. Sonuç itibariyle bu takımın futbolcusu Asensio. Ve sanki Asensio bu takımdan biri değilmiş gibi davranmayacaktır İsmail Kartal. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ama şunu da unutmayın. Fenerbahçe'nin kazanması demek sadece İsmail Kartal'ın değil, işte Asensio'nun da, Talişka'nın da, Kerem Aktürkoğlu'nun da, tüm Fenerbahçe taraftarının da kazanması demek. Böyle bakmak lazım. Vedat Bey, Ankara'dan Ali. Fenerbahçe'ye bu akşam başarılar dilerim. Şöyle bir kuponum var, ne dersiniz demiş. Ama kuponu göremedik. Şöyle bir kuponum var, ne dersiniz? Ama ortada kupon yok. Güzelmiş. Herhalde atacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Peki, tamam. İsmail Kartal'a rağmen yeniriz ama artık hocanın rotasyon yapmaması lazım demiş. Asensio büyük ihtimalle ikinci yarı girecek. İyi yayınlar Vedat demiş. Çok teşekkür ederim. Size de iyi geceler dilerim sevgili Serdar. Yani burada ikinci yarıda oyuna girme ihtimali tabii ki bence de kuvvetli. Burada tabii şunu görmek lazım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal. Ve İsmail Kartal takımla çalışan isim. Oyuncuların seviyelerini en iyi o biliyor. O yüzden de hani çok da böyle neden oynatmadın sorusunu da sormam açıkçası. Tamam ya, ben de diyorum ki keşke bununla başlasaydı. Benim de gönlümden geçen bu. Ama neden oynatmadın sorusunu da sormazdım hocaya. Yani buna hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi sonuçlarına katlanacak olan o oyuncularla çalışan yine teknik direktör Sayın İsmail Kartal. Böyle düşünelim. Dinamo Zagreb Viking deplasman iki yarıda da gol atar demiş. Fenerbahçe Lyon deplasman iki yarıda da gol atar. Ve son maçta Boca Juniors maçında da 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiş. Valla inşallah kuponunuz tutmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Yani iki yarıda da Lyon'un gol atacağını oynamışsınız. Ben bu kupona nasıl diyeyim ki başarılı olur. Ben bir kere zaten hani sadece inşallah dedim. Onun dışında da şunu söylüyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin bu Lyon'u yeneceğini düşünüyorum. İki gol de yemeyeceğini düşünüyorum bugün. Bir başka kupon gelmiş. Zagreb Viking 4.5 üst demiş. Fenerbahçe Lyon 4.5 üst. Levski Sofia AEK 4.5 üst demiş. Yani bu da biraz zorlama bir kupon olmuş ama olmaz mı? Bilemem. Yani olabilir tabii ama biraz zorlama. Tabii oranlar çok yüksek burada onun için muhtemelen. Vedat abi Ordu'dan Tuna ben. Dinamo Zagreb 2, Viking 1 ilk yarı skoru. Çok güveniyorum abi demiş. İçime doğdu demiş. Dediğim gibi yani olma ihtimali de var. Gollü bir maç bekliyorum. Vedat Bey hayırlı akşamlar. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Şöyle bir konu var. Değerlendirir misiniz? Kupon var demiş. Dinamo Zagreb 1 ve 2.5 üst. Fenerbahçe 1 ve 3.5 üst demiş. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Olabilir. Aslında güzel iki tercih olmuş. Bakalım değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda da İzmir'den Göztepe'li Bahadır sürpriz kuponum demiş. Ha bu 4.5 üstlü olan mı? Tamam. Sürpriz kuponsa zaten. Yani dediğim gibi oranlar açısından da baktığımızda zaten sürprizler işte bir yan yana gelecek. 3 tane sürprizin yan yana gelmesi gerekiyor. Bakalım. İnşallah Fenerbahçe'mizin en az 4 gol attığı bir gece olsun. Evet hemen şöyle isterseniz bir kez daha 11'leri sizlerle paylaşayım. Fenerbahçe'mizin 11'ini öncelikle aktarmak isterim sevgili dinleyiciler. Kalede Ederson var. Brezilyalı Ederson Fenerbahçe'nin kalesinde bu akşam. Ve savunmada Archie Brown, Nathan Ake, Milan Škriniar ve Nelson Semedo'dan oluşuyor savunma dörtlüsü Fenerbahçe'nin. Orta saha Matteo Guendouzi ve Kante. Önlerinde Anderson Talisca'yı görüyorum. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Mason Greenwood, en uçta Vedat Muriç'ten oluşan bir 11'i var Fenerbahçe'nin sevgili dinleyiciler. Bir kez daha takımımıza başarılar diliyoruz. Bunu yeniden söylemek istedim. Özellikle çünkü bu gece Fenerbahçe'mizin kazanması demek aslında bir anlamda ülkemizin de kazanması demek. O yüzden ben bu tip maçlarda hep söylüyorum. Mutlaka takımlarımızdan yana tavır alıyorum. Yani Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı fark etmeksizin takımlarımızdan yana tavır aldığımı belirtmek isterim. Tüm maçlarda bugün de yine böyle bir durum söz konusu olacak. Umarım Fenerbahçe'miz bugün kazanan taraf olacak. Kısa bir ara.
1: Bahse gireriz devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Bize girildi yarışta 6 numaralı Sandoğan'ın liderliği devam ediyor. Dışta 2 numaralı Baytüre 2 boy kadar geride, 3 numaralı Lejur 1.5 boy kadar geride, 1 numaralı Pinyalcoat 1 boy kadar geride, 5 numaralı Secret Love 2 boy kadar geride, 8 numaralı My Private dışındaysa 4 numaralı Sundance var, 7 numaralı Female Eagle son sırada. Düzlüğe çıkılmak üzere 6 numaralı Sandoğan farkı 3 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Baytüre ikincilikte, içeride ise 3 numaralı Lejur var. Dördüncülükte ise 5 numaralı Secret Love öndeki rakiplerin takipte. Son 300'e yaklaşılıyor. Orta kulvarda 6 numaralı Sandoğan liderliğini koruyor. İçeriden 5 numaralı Secret Love ikinciliğe girdi. Daha geriden 3 numaralı Lejur da öne gelme çabasında. Son 200'e girildi yarışta. Farklar azalmaya başladı. En dıştan 2 numaralı Baytüre temposunu yükseltti ve 3 numaralı Lejur da geldi şimdi. Orta kulvardaki 3 numaralı Lejur yarış lideri. İçeride Secret Love, dışarıda 2 numarada Baytüre var. 3 numarada Lejur az farklı önde. Secret Love giriyor. 3 numarada Lejur kazandı. 5 numarada Secret Love ikinci. 1 numarada Pinyalcoat üçüncü oldu. 6 numarada Sandoğan ve 2 numaralı Baytüre ise tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçen safkanlar oldu. 3 numarada Lejur Recep Ketme ile kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Çok kısa bir ara verdik. Yeniden karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor mu bu akşam demiş dinleyicimiz. Sevgili dinleyicimizin ismi de yok ama yazarsa sevinirim. Serdar Deniz, tamam şimdi oldu. Çalıyor tabii ki. Playoff Şampiyonlar Ligi organizasyonun içerisine dahil. O yüzden Şampiyonlar Ligi müziği de çalacak. Onu da söyleyelim. Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş ama nedir bu? Ha, sevgili Dursun Bey göndermiş değil mi? Dursun Türker göndermiş. Ha, bu maçın galiba şeyi olabilir, kapağı olabilir, kapak fotoğrafı olabilir. Teşekkür ederim. Sevgili Dursun Türker'e de göndermiş olduğu bu mesaj için. Ama bir de skor yazın altına, ne güzel olur. Bu akşam Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki performansını nasıl bekliyorsunuz, ne bekliyorsunuz? 11'ler de belli oldu artık. O 11'ler üzerinden de bir değerlendirme yapılabilir. Yani bugün Marco Asensio, Talisca, Marco Asensio ile Vedat Muriç değişikliği var. Talisca biraz geride olacak bugün. Yani en uçtaki isim değil, hemen arkasındaki isim olacak. Onun dışında aslında tam olarak da beklediğimiz bir 11 ile sahaya çıktı Fenerbahçe diyebiliriz. Benim bakış açım böyle güzel. Vedat Bey, akşamınız güzel olsun, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş sevgili Dursun Türker'in de mesajı böyle. Çok teşekkürler. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı lütfen gönderin. Fenerbahçe'nin bu geceki performansını nasıl bekliyorsunuz? Bir maç skoru tahmininiz var mı? Kuponlarınız varsa onları da gönderebilirsiniz. Buradan bakarız, değerlendirmesini yaparız. Merhaba, İstanbul'dan Onur Taksici abi. Benim içimden geçen Fenerbahçe bugün çok farklı kazanacak. 4-0, 5-1 gibi düşünüyorum demiş. Valla benim şey vardı, babaannem böyle söylerdi. Ağzın bal yesin. Ben de size öyle söyleyeyim. Yani ağzınız bal yesin, inşallah böyle biter de. Ben de burada sizi söylemiş olurum. Yarınki programda derim ki bakın dün böyleyken böyle. Sevgili Onur böyle yazmıştı. Demek ki içinden geçmiş. İçinden geçenler gerçekleşmiş. Teşekkür ediyorum bir kez daha. İyi akşamlar Vedat Bey. Fenerbahçe 2-0 alacak gibi. Golleri de Vedat ve Kerem Aktürkoğlu atacak. Teşekkür ederim demiş. Sevgili Fikret göndermiş bu mesajı da. Valla ben de bir Vedat Muriç golü bekliyorum. Biraz önce paylaşmıştım sizinle. Kerem Aktürkoğlu olabilir. Aslında şöyle, şimdi bu maçta, Lyon maçında Kerem Aktürkoğlu en önemli oyuncularından biri olacak Fenerbahçe'nin. Niye biliyor musunuz? Bir, sağ beki kovalamak açısından. Yani rakibin sağ bekini kovalayacak sürekli. Kerem ki bireyini yapacak oyuncu. Ve son haftalarda da özellikle bu savunmaya gelip yardım etmesi, orta sahaya gelip yardım etmesi de çok kıymetli, çok değerli. Bunun dışında yine o sağ bek çıktığında savunma arkasına atılacak toplarda da bence Kerem çok önemli bir oyuncumuz olacak. O yüzden ben kesinlikle bugünkü karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama benim düşüncem böyle. Merhabalar. 1-1 Fener ilk yarıda atacak. Lyon son dakikalarda beraberlik golünü atacak. Fransa'dan Talip demiş. Sevgili Talip, inşallah dediğin gibi olmaz. Devam edelim. Vedat Bey hayırlı akşamlar. İzmir'den Fahrettin. Fenerbahçe 3 Lyon 1. Belki 2 olabilir. Lyon'da bir kırmızı kart olur ve Allah mahcup etmesin Fenerbahçe'yi. Yani Galatasaray'la arkadaşların beklentisi Fenerbahçe Şampiyon Ligi'ne girmezse paranın tamamı onlara kalacak diye bir düşünce var ama yeni sistemde herkes kendi hakkını alabiliyor. Artık o devir kapandı demiş. Sevgili Fahrettin, teşekkür ederim. Siz sorup siz cevap vermişsiniz ama öyle dediğiniz gibi. Artık öyle tüm geliri diğer takım alsın gibi bir durum söz konusu değil. Abi iyi yayınlar, lig maçında bir kardeşimize ne demiş? Ne, anlayamadım ben. Ya ne dediğinizi anlamıyorum. Konuyu da anlayamadım. Yani şöyle diyor. İlk maçta bir kardeşimize olumsuz şeyler olmuştu Fenerbahçe maçında, hatırlarsan demiş. Ben hatırlamadım açıkçası. Bir hatırlatın lütfen, olur mu? Yani bunu anlayamadım. Konu neydi? Hangi maçtan bahsediyorsunuz? Lyon'la oynanan ilk maç mı? Yani ilk maç Lyon'la oynanmadı. Onu da söyleyebilirim. Ha tamam, şimdi hatırladım. Gençler Birliği maçındaki o küçük bir Fenerbahçe taraftarı ve o üzerindeki formanın çıkarılması gibi bir durum. Ondan mı bahsediyorsunuz? Evet. Ya çok üzerine konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama yani zaten herkesin hemfikir olduğu bir konu. Yani gidin bugün Gençler Birliği taraftarı da aynı şeyi söyler. Galatasaray taraftarı da Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Bu kadar küçücük çocuklar bunlar. Mutlu olmak istiyorlar. O üzerlerindeki formayla maça gitmek onlar için yeni heyecanlar, yeni mutluluklar. Yani biz ne için yaşıyoruz ki, yani ne sebep ne? Yani neden bu kadar bütün değerlerimizin önüne koyuyoruz bu fanatizmi? Ben çok üzülüyorum bu duruma, gerçekten üzülüyorum. O yüzden bence kesinlikle çocuklarımız mutlu olsun, önemli olan o. Yani o çocuklar orada o üzerindeki formalarla mutlu olsunlar. Onlar bir gülsünler yeter. Bu kadar. Yani dünyada o kadar çok şey var ki aslında önem atfedebileceğimiz. Biz futbola, takımlara o kadar fazla şey yapıyoruz ki, önem veriyoruz ki. Bence bu değerleri kaybetmemek en güzeli. Tamam, şimdi anladım konuyu. Teşekkür ederim zaten. Açıklamasında yaptım. Ne diyor? Gençler Birliği maçından bahsediyor demiş bir dinleyicimiz. Evet, tamam, anladım zaten konuyu. Sonradan anladım ama.

0: beklenen transferleri gerçekleştirememiş olması ve sezon başında ilk karşılaşmada beraberlikle sahadan ayrılması taraftar açısından hani eleştiriyi biraz daha en azından hak eden bir durum. Dediğim gibi ya taraftar çünkü çok zamandır bunu söylüyor. Herkes transferlerini yapıp takımını kurarken Galatasaray'ın geciktiği, gelen oyuncuların takıma uyum sağlaması vesaire derken ciddi zaman kaybı olacağı yönünde. Bunda hepimiz de hemfikiriz aslında. Bu anlamda bir eleştiriyi belki yerinde bulabilirim. Ama onun dışında yine söylüyorum bir maç oynadı Galatasaray sadece. O kadar. Yani sezonunda daha 33 karşılaşma var. Böyle bakılabilir. Peki teşekkür ediyoruz. Sevgili İsmail'in gönderdiği mesajı da gördüm. Ama böyle yayında okunabilecek mesajlar atarsanız çok sevinirim. Şöyle bakalım evet. Dediğim gibi Galatasaray ile ilgili düşüncem budur. Beşiktaş kazandı. İlk karşılaşmayı kazanarak başladı ve taraftarı ile birlikte bütünleşmiş de bir Beşiktaş olduğunu görüyoruz. Teknik direktörü ve takım oyununu çok önde buluyorum, başarılı buluyorum. Bakalım devamını getirebilecekler mi? Orada da eksikler var çünkü. Trabzonspor tarafına baktığımızda aslında özellikle Trabzonspor'da Onaçu'nun çok formsuz başladığını söylemem lazım. Bunun dışında diğer oyuncular özellikle belli oyuncuların takım oyununa alışması da biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ama ilk maç itibariyle beraberlik fena bir durum değil. Dediğim gibi daha çok maç var. Sezonun başında kazanan değil sonunu önde bitiren şampiyon oluyor. Böyle bakabiliriz. Peki reklam arası diyor arkadaşlarımız. Kısa bir reklam arası vereceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Hemen Fenerbahçe stadına bir gidelim. Orada şimdi maçın başlamasına yaklaşık 45 dakikalık bir süre var. Tabii stadyum tam olarak dolmadı ama bu gece tam kapasite dolması bekleniyor. Onu da söyleyelim. Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Benim değerli arkadaşım. Orada bakalım izlenimleri neler. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Nasıl atmosfer?
1: Evet, yani stat birazdan herhalde dolar diye düşünüyorum. Çünkü bugün kapalı gişe olacak. Çok yoğun bir destek var. Taraftarlar çok saatler öncesinden stada geldiler, çevresine geldiler. Kapılar açıldıktan sonra da yavaş yavaş stada geldiler. Şu anda stadın büyük bir bölümü dolduğunu söyleyebilirim. Maç saatine kadar da zaten kapalı gişe olacak. Maçtan önce bir koreografi yapılacak. Dostluğu bir atmosfer var şu anda. Her şey hazır. Teknik etme futbolcular tamamen bu maça konsantre. Zaten şu anda da havai fişek gösterileri yani yapılıyor statta. Stat içerisinde. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var.
0: Sen çok erken gittin tabii. Ben saat 2 gibi geliyordum şirkete. Seninle konuştuğumuzda sen de Kadıköy'e varmak üzereydin. Evet, stat çevresi nasıl?
1: Stat çevresi de aynı şekilde. Yani stat çevresinde de halen ise gelen, stat çevresine gelen çok yoğun bir kalabalık var. Yani zaten tribünler dolmaya başladı. Kısa süre içerisinde tamamen de dolu olacak.
0: Şu anda bir görüntü görüyorum zaten stat'tan. Senin söylediğin o havai fişek gösterisi galiba, değil mi bu?
1: Evet, bir konfeti patlattılar.

0: Konfeti patlatılmış, evet. Sarı lacivert.
1: Sadece konfeti patladı da Fenerbahçe taraftarı stada geldiği andan itibaren Fenerbahçe futbolcular içeri sahaya girdiğinde çok yoğun bir destek var, evet.
0: İrfan, bir şey soracağım. Bu son haftalarda özellikle Fenerbahçe'nin maç öncesi şovu çok fazla konuşuluyor. Stattaki tribün şov, aynı zamanda stattaki ışık gösterileri vesaire. Yine bugün de olacak herhalde, değil mi?
1: Evet, maçtan önce taraftarlar bir koreografi hazırladılar ve bu koreografiyi maç öncesi tabii maç başlamadan önce gerçekleşecek. Güzel bir koreografi olmasını bekliyoruz.
0: Peki 11'e dönelim. 11 beklediğin gibi mi?
1: Aslında dün akşam aldığımız bilgiler bu yöndeydi zaten. Asensio'nun yedek soyunup Vedat'ın 11'de başlama ihtimalinin orada yüksek olduğu ifade edilmişti. Bugün de beklediğimiz şekilde bir 11 sahaya çıktı. Kalede Ederson oynuyor. Ederson bu sezon ilk kez kaleyi korudu. Gençler Birliği mücadelesinde cezası nedeniyle kadroda yer almamıştı. Şutun Graz'da oynanan Gomaş mücadelesinde viral enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almamıştı. Sonraki 3 maçta ise yedek soyunmuştu. Bugünkü maçta ise bu sezon ilk kez kaleyi koruyor. Savunmada Semedo, Skriniar, Hakem, Brown. Onların önünde Gianluigi Kante. 10 numara mevkiinde Talisca. Sağda Greenwood, solda Kerem, ileride ise Vedat Muriç 11'de sahaya çıkıyor. Son 5 resmi maçta Talisca forvet olarak oynamıştı. Bugünkü mücadele ise 10 numarada görev yapıyor. Bugün tabii belki de sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz şey Asensio'nun yedek soyunması. Tabii Asensio'nun yedek soyunması, dün Asensio biliyorsun sosyal medyadan bir paylaşım da yapmıştım. Aslında bu paylaşım biraz imalı bir paylaşım olarak değerlendirilmişti ve medyaya da bu şekilde yansımıştı. Aslında Asensio'nun yedek soyunması da bizim için aslında biz dün bununla ilgili bazı bilgiler elde edilmiştik ama tabii birçok kişi için sürpriz olarak değerlendirebiliriz.
0: Evet, tabii yani Asensio'yu ben de görmek isterdim açıkçası. Biraz önce o düşüncemi de söyledim. Yani biraz daha böyle Fenerbahçe'nin özellikle hücum aklı olduğu düşüncesindeyim. Yani Vedat Muriç'in sağda olduğu, Greenwood'un sağda olduğu bir denklemde Asensio'yu da görmek isterim. Ama sonuçta İsmail Hoca çalışıyor bu oyuncularla ve kimin ne kadar hazır olduğu ile ilgili de onun kararına saygı duymakta fayda var diye düşünüyorum. İsmail Kartal, biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncumuz var. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik dedi. Maç öncesinde Asensio ile ilgili açıklaması böyleydi sevgili İrfan.
1: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi sonuç iyi olursa tartışılmaz. Ama olumsuz bir sonuç ayrılması durumunda bu karar çok tartışılır Vedat. Yani bunu da gerçekçi olmak lazım.
0: Evet, bu yani, maçın sonucuna göre bakmak lazım diyorsun.
1: Zaten maçın sonucu. Yani şimdi olumlu, Fenerbahçe iyi futbol oynar, buradan iyi bir sonuç alırsa kimse Asensio'yu yedek soyundu veya maçı yedek başlandı diye şey yapmaz, konuşmaz. Ama diğer taraftan ise bir kötü bir sonuç alındığında bu sefer farklı tartışmalar meydana gelebilir.
0: Ama zaten ben şunu çok önceden beri konuşuyoruz ya seninle. Talisca ve Asensio'nun aynı takımda olduğu denklemde ikisini aynı anda kullanmak çok mümkün olmayacak gibi gözüküyordu. Hatta şöyle konuşuyorduk, yani acaba işte sağa atıp Asensio'yu, Greenwood'u sola atıp bu denklemde Talisca, Vedat Muriç yapabilir mi gibi de konuşmuştuk. Ama dediğim gibi yani burada zaten bir tercih yapmak zorunda, her maç yapacak belki hoca bunu, değil mi?
1: Ama şöyle söyleyeyim, şimdi Asensio'nun olduğu bir kadroda, yani Asensio çünkü çok kaliteli bir isim. Ve bence hücumu yönlendirme, yani pozisyon hazırlamada Talisca'nın da önünde yer aldığını ifade ediyorum. Yani benim düşüncem bu. Ama hoca böyle bir karar verdi. Hocanın kararına da saygı duyuyoruz.
0: Anladım. Bakalım. Sonuç dediğin gibi her şeyi belki de çok fazla konuşulmasını ya da hiç konuşulmamasını sağlayacak olan durum diye düşünüyorum. İrfan, evet. Yakalamışken sormak isterim. Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları devam ediyor. Gidecek oyuncular devam ediyor. Buradan da bize biraz bilgi verebilir misin?
1: Aslında Lyon maçı, dedim ki Lyon maçı belirleyici olacak. Bunlar için de belirleyici olacak. Çünkü eğer Şampiyonlar Ligi aşamasına gider kalırsa Fenerbahçe, o zaman hem sol kanat hem de orta sahaya 8 numaraya bir transfer yapılması planlanıyor. Bu konuda özellikle 6-4 kuralına uyan 23 yaş altı oyuncular için bir çalışması var Fenerbahçe'nin. Sol kanat için Bologna forması giyen Jonathan Rowe Esmi Gündem'de Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor. 8 numara için Andre var, Corinthians'ta forma giyen, CSKA Moskova'da forma giyen Kişliak var. Hani birçok isim var gündemde. Fenerbahçe bu oyuncularla ilgileniyor. Ve yerli transfer olarak stoper takviyesi de yapmayı planlıyor. Burada bu da Çağlar, burada da Adi Demirbağ ve Ümidakta isimleri gündemde.
0: Peki anladığım kadarıyla o zaman Fenerbahçe bu transferleri Lyon'u geçerse mi yapacak? Yani bir 10 gün daha mı var?
1: Yok yani şöyle söyleyeyim, Lyon'u geçerse değil ama yani Lyon'a geçerse daha transferde eli daha rahat olacak. Yani çünkü evet, bu oyuncular Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığında bazı isimler işte Türkiye'ye gelmeye daha sıcak bakabilir. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hem prestij açısından hem maddi anlamda kazanç açısından çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bu doğrultuda Fenerbahçe'de hareket edecek.
0: Fred gitti. Sıradaki gidecekler.
1: Belli aslında biraz Fred gidecekler. Şimdi Musaba gitti. Musaba'yla da Musaba da kiralık olarak Norwich kulübüne yani Champions League ekibiyle anlaştı. Kiralık olarak gitti. Şimdi sırada Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Eka gibi isimler var. Yani bunlarla da yollar ayrılacak. Yine Ederson'un için gelen teklifler değerlendirilebilir. Yine Semedo için gelen teklifler değerlendirilebilir ve yani eğer bir teklif olursa da Osterwold için gelen teklifler değerlendirilecek. Çünkü Fenerbahçe'nin halen artı 4 kuralına uymayan yanılmıyorsam 16 tane ya da 17 tane yabancı oyuncusu var. Dolayısıyla Fenerbahçe buradan yine oyuncuya eşitmek zorunda.
0: Evet, doğru. Yani orada zaten gidecekler konusundaki şey
1: 4 tane isim garanti. 4 tane isim Amrabat, Livakovic, Beka. Yani bunlar kesin olarak.
0: Ama şunu söylüyorsun o zaman, 3 oyuncu saydın. Osterwold, Ederson ve Semedo. Bu üçten ikisi gidebilir diyorsun.
1: Evet, bu üçten
0: gidecek ya da gidebilir demeyelim de gidecek.
1: Ya bu üçten iki tanesiyle yollar alacak. Mecbur zaten. Bazı isimlerle de yollarını ayırmak zorunda kalacaksın. Yani istemeyerek yollarını ayırmak zorunda. Tabii.
0: Bakalım, evet, zaman neyi gösterecek onu da göreceğiz. Fenerbahçe bir şey istiyor mu hali hazırda bundan sonraki süreçte? Net şuraya da bir oyuncu alacak diyebilir miyiz?
1: Stoper mevkine bir transfer yapacak Fenerbahçe. Aynı zamanda sol, evet, sol kanat mevkine de bir transfer yapmayı planlıyor. Çünkü evet, Çağlar çok sıkıntı sakatlık yaşıyor ve yani orada şimdi hem Şikrinyar hem Hake'nin orada alternatifi yok yani, onu söyleyeyim. Yani Çağlar'a güvenerek bu sezonu Fenerbahçe'ye geçirir mi? Ben pek düşünmüyorum.
0: Peki. İrfan, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son ayrılmadan adeta yerini bulsun diyecektim ama kapattı bile. Biz İrfan'la her maçtan önce bugün ne bekliyorsun, skor ne bekliyorsun diye sorardım. O da cevaplardı. Yine soracağım ama maçtan önce, bu şey uğurumuzu değiştirmeyelim. Size de söylerim. Seattle der ki ben Beşiktaş, rahmetli babam Fenerliydi. Bugün her yer Fener, yenelim demiş. Sevgili Mehmet İstemi Bozyel, teşekkür ederiz. Rahmetli babasına da buradan bir rahmet gönderelim. Rahmet istedi demek ki. Vedat abi, iyi yayınlar olsun. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Maç skoru tahminim 2-0 Fenerbahçe, galibiyeti İstanbul'dan Hasan, saygılar sunarım demiş. Saygı ve sevgilerimi ben de gönderiyorum sevgili Hasan'a. Yani tabii ki kazanmasını çok istiyoruz Fenerbahçe'nin. İnşallah bu da gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Burada tabii en önemli konu şu bana kalırsa, bu ilk maçı Fenerbahçe öyle ya da böyle kazanmalı. Yani hani turu geçecek skoru alır almaz ilk maçtan bu işi bitirir bitirmez, bunu bilemiyorum. Ama burada kesinlikle bunu yapmalı diye düşünüyorum. Burada çok da önemli bir şey var aslında. Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı karşılaşma, ilk lig maçını kaybedince, Gençler Birliği maçını kaybedince tabii Fenerbahçe ardından çok daha önemli hale geldi. Bu nedenle burada mutlaka Fenerbahçe'nin puan, daha doğrusu galibiyetle ayrılması gerekir ya da en azından hani kötü bir sonuçla ayrılmaması gerekir ki o moral bozukluğu seviyesi daha da artmasın diyelim. Peki şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler, yarış arası, ama öncesinde şöyle gelen mesajları okumaya devam edelim. İstanbul'dan Ercan diyor ki bence Fenerbahçe ligin intikamını kötü alacak bugün demiş. Dörtten aşağı atmaz demiş. Bizim de bir kararımız yok yani. Hani tam dört, evet yani olabilir mi? İnşallah olur ama Çok gerçekçi olmak lazım biraz da.

0: ben bugün Fenerbahçe'nin 2-0 kazanabileceğini düşünüyorum. Yani ben bir kere Fenerbahçe'nin gol yememesi gerektiğini düşünüyorum. Yani belki Gençler Birliği maçında çok o beklediği gibi bir savunma çıkmadı ortaya ama özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin savunmasının çok önemli bir iş yaptığını da söylemek lazım. İşte Gendouzi, Kante arkalarında, Ake, Şikrinyar çok önemli işler yapmışlardı. Yine olur diye düşünüyorum ben. O yüzden Fenerbahçe'nin gol yememesi en büyük dileğim. 2-0'da kazanabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe. Bakalım gerçekleşecek mi, benim de düşüncem. Evet, şimdi yarış arası vereceğiz. Ardından bir nefeslenelim. Sonrasında ise kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Gide Hanım. 4 numaralı Beranç'e. 6 numaralı Sütliman start gerisinde. Şimdi Mevhide Hanım, box'a yakın. Mevhide Hanım da yerini aldı. 6 numaralı Sütliman görüntüdeki kısrak. Sütliman da box'a giriş yaptı ve 4 numaralı Beranç'e start gerisindeki son safkan.

0: Beran Çiğsin. Hazırlıklar sürüyor. 4 numaralı Beran Çiğsin yerini almadı. Şimdi o da kullarına giriş yaptı. Start verildi ve Kocaeli'de 8. koşu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra rakiplerine göre biraz daha geride kaldı. 10 numaralı kanatlılan yaklaşık 2 boy kadar kaybetti. Liderlik için 13 numaralı bir anka öne atak yaptı ve yarışın liderliği şimdi 13 numaralı bir ankada dıştan öne 11 numaralı Kurça Kız geldi. Bariyer demine yakın ilerleyen Safkansa 2 numaralı Luna oldu. 2 boy kadar geride dışta 1 numaralı Kıvırcık Kız 1 boy kadar gerisinde 12 numaralı Perşin. 12 numaralı Perşin'in yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Sütlü Manyar tuttu. Onu 1 boy kadar geriden içeriden 7 numaralı Mevhide Hanım takip ederken dışına gelen Safkansa 16 numaralı Fener Alayı oldu. 1 boy kadar geride dışta 9 numaralı Berna Hanım takip 9 numaralı Berna Hanım'ın hemen içinde 8 numaralı Yol Gezer yağ tuttu. 2 boy kadar geride ise 4 numaralı Beranç'e var. Bu sırayla yarışta 1200 metre start yerine doğru gidiliyor. 13 numaralı Bianca 1,5 boy farklı önde. İçeride 2 numaralı Luna dışarıda. 11 numaralı Kurça Kız takipte. 1 boy kadar geride dış kulvarda 1 numaralı Kıvırcık Kız yer tuttu. Kıvırcık Kız'ın hemen dışına gelen Safkansa bu metrelerde 8-3 numaralı Yıldız Soy oldu. 1 boy kadar gerisinde en dış kulvarda 9 numaralı Benna Hanım. Yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 16 numaralı Fener Alayı. Onun yaklaşık yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Sütliman. 1 boy kadar geride içeride 7 numaralı Mevhide Hanım. Mevhide Hanım'ın 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Yol Gezer. Yarım boy kadar gerisinde içe yakın ilerleyen Safkan. 4 numaralı Beranç'e. Beranç'e'nin yarım boy kadar gerisinde ise orta kulvarda 3 numaralı Yıldız Soy var. Bu sırayla yarışta son 600'e yaklaşıldı. 13 numaralı Bianca 1 boy farkla lider. İkincilikte 2 numaralı Luna var. Üçüncülükte içeride 1 numaralı Kıvırcık Kız. Orta kulvardaysa 6 numaralı Sütlüman. Daha geride ise 7 numaralı Mevhide Hanım ve dış kulvarda 9 numaralı Berna Hanım sırasıyla düzlüğe yaklaşıyor kısıraklar. 13 numaralı Bianca 1 boy farklı liderliğini koruyor. 2 numaralı Luna ve içeriden 6 numaralı Sütlüman. Onu takipte daha geriden tekrar içeriden 1 numaralı Kıvırcık Kız da temposunu yükseltip öne gelme çabasında. Son 200'e yaklaşılıyor yarışta. Liderlik 13 numaralı Bianca'da dışında 6 numaralı Sütlüman var. Şimdi farklar azaldı. Dıştan geldi. 6 numaralı Sütlüman içerideki 13 numaralı Bianca'yı yakaladı ve son 100'e yaklaşılırken az farkla 6 numaralı Sütlüman öne geçti. Tekrar 13 numaralı Bianca gelme çabasında. 2 safka arasındaki yasaya mücadele var. İçeride bir anka dışarıda. 6 numaralı Sütlüman mücadelesinden 6 numaralı Sütlüman galip ayrıldı. 13 numaralı bir anka koşuyu ikinci olarak tamamladı değerli izleyenler. 5 numaralı Prenses Seda üçüncü olurken 3 numaralı Yıldız Soy dördüncü. 8 numaralı Yol Gezer de koşuyu 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Sütlüman Tolga Yıldız da son koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Fenerbahçe'nin bu gece Olimpik Lyon'la oynayacağı karşılaşma öncesinde yine stada bir bağlantı yapalım. Radyo Spor adına maçı takip ediyor orada sevgili Salim Manav bizimle birlikte. Salim merhaba.
2: Merhaba Vedat abi, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Tüm dinleyenlerimize selamlar.
1: Kolaylıklar diliyorum ben de. Atmosferi bize aktarabilir misin? Artık stat dolmaya başlamıştır yavaş yavaş.
2: Sadece şu anda tıklım tıklım Berat abi. Maçın başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 19 dakika kaldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi arenası için son maçın açılacak. Playoff ilk maçında Fenerbahçe'nin rakibi Olympic Lyon. Temsilcimize öncelikle başarılar diliyorum. İki ayaklı bir maç oynanacak. Fenerbahçe 11'i de belli oldu. Bunu da paylaşalım. Şu anda futbolcular sağ kenarında ısınmalarla tamam kaldılar. Yavaş yavaş
1: Evet, ben 11'i paylaşmıştım ama sana en azından değerlendirmeni sormak isterim. Bir de dinleyicilerimize bir kez daha aktarmış olalım. Kalede Ederson var sevgili dinleyiciler. Savunmada Nathan Ake ve Milan Škriniar ikisi, stoperde sağ bekte Semedo, sol bekte ise Archie Brown yer alıyor. Önlerinde Guendouzi Kante ikilisi var. Bu ikilinin hemen önünde Talisca yer alacak. İleri üçlüde ise Fenerbahçe'de sağda Greenwood, solda Kerem Aktürkoğlu, en uçta ise Vedat Muriç var. Nasıl değerlendiriyorsun 11'i Salim?
2: Özellikle orta saha ikilisi, Kante ve Guendouzi ikilisi bence çok sağlam ikili, çünkü Fenerbahçe'de özellikle de Kante geçtiğimiz sezonun son 10 haftası itibariyle performansını yükseltmişti. Guendouzi ile birlikte bu tarz maçlarda ön plana çıkacaklarını düşünüyorum. Nitekim İsmail Hoca her ikisini orta sahada değerlendirecek. Talisca bugün 10 numara pozisyonunda görülüyor ama ben şunu söyleyebilirim. Bu diziliş bana biraz 4-4-1-1 tarzı dizilmiş gibi geldi. Çünkü El Nasr'da da forvet arkasında oynuyor gözüküyordu. Cristiano Ronaldo'nun arkasında oynuyor gözüküyordu. Fakat o dizilişte 4-4-1-1 şeklindeydi El Nasr kadrosu. Bugün de Vedat Muriç'in arkasında Talisca'yı görüyoruz. Kontrol ettiğimde bugün Asensio yedek kulübesinde, Asensio'nun yedek kulübesinde, yeni transfer Lukaku'nun yedek kulübesinde olduğunu paylaşalım. Nene yedek kulübesinde bugün ayrı isimlerden birisi. Triki Şeref bilindiği üzere
1: Salim, aslında bir anlamda tarihe de tanıklık edeceksin. Şu açıdan söylüyorum. En son 2013 yılında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi müziği çalınmıştı stadında, Fenerbahçe stadında. Bugün de az sonra sanıyorum o müziğe eşlik edeceksin.
2: Evet. Bence dünyanın en güzel müziği diyebilirim Berat abi. Eminim bizi dinleyen tüm futbol severler o müziği dinlerken tüyleri diken diken
1: diyecekler. Kesinlikle. İlk 11 sayılıyor. Kesinlikle katılıyorum sana. En çok Asensio konusu konuşuluyor Salim. Ne diyeceksin onunla ilgili de?
2: Şunu söyleyeyim. Doğru anlayamadım ama Vedat abi.
1: Asensio çok konuşuluyor şu anda sosyal medyada.
2: Evet. Asensio konusu çok konuşuluyor. Bugün hani şey deneyecek. O pozisyonu tekrar şey yapacağım. Yani gün içerisinde Erdem Akbaş bizim yayınımıza bağlanmış.
1: Hatta seni duymakta zorlanıyoruz zaman zaman.
2: Evet abi, istersen zaten maç devam ettik ki önemli pozisyonlarda devre birlikte olacağız.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Salim. Evet, son bölümde aslında çok sağlıklı duyamadık çünkü Fenerbahçe stadında gerçekten muazzam bir atmosfer var ve bu atmosfer içerisinde sevgili Salim Manav da bizimle bağlantı kurdu. Teşekkür ediyoruz o yoğun mesaisi içerisinde. Fenerbahçe'nin tabii bugün oynayacağı karşılaşma, dediğim gibi, uzun yıllar sonra Fenerbahçe taraftarının da Şampiyonlar Ligi müziğini duyacağı bir karşılaşma. Bu anlamda da bence çok değerli bir karşılaşma. Orada olmak, o tarihe tanıklık etmek de çok değerli. Salim'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onun da söylemiş olduğu gibi, hem maç içerisinde önemli pozisyonlar olduğunda, hem maç sonunda bağlantılarla, devre arasında bağlantılarla yine Salim Manav sizlere oradaki tüm heyecanı aktarmaya çalışacak. Biz Radyo Spor olarak bu karşılaşmanın önemli anlarında da yine sizlere buradan o önemli anları aktarıp yorumlarımızı da yapacağız. Önce ben saat 22 ile 22.30 arasında, ardından da sevgili Görkem Tezer yine 22.30'dan sonra size maçın tüm heyecanını aktarmaya çalışacak. Maç sonu değerlendirmeler, basın toplantıları, bunların tümünü de yine size aktarmaya çalışacak. Bunu da belirtelim. Mesajlarınızı bekliyor olacağım. Yine Fenerbahçe bugün nasıl bir performans ortaya koyar size göre? 11 değerlendirmeniz nedir? Ve bir maç skoru da tahmininizde yazarsanız sevinirim. 0538-057-1487 düzeltiyorum. 0538-052-1487 tekrar edeyim. 0538-052-1487 buraya mesajlarınızı göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz. Radyolarını yeni açanlar için bir kez daha aktaralım. Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson var. İlk kez bu sezon resmi bir karşılaşmada sahada olacak Ederson. Savunmada Archie Brown, Nathan Ake, Nelson Semedo ve Milan Škriniar dörtlüsü var sevgili dinleyiciler. Önlerinde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kanté ve bu ikilinin önünde ise Talisca'nın oynamasını bekliyoruz. Anderson Talisca'nın. İleri üçlüde Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu solda, Mason Greenwood sağda ve Vedat Muriç en uçtaki isim sevgili dinleyiciler. Burada tabii özellikle dün Kerem Aktürkoğlu'na da sorulmuştu. Dendi ki işte senin böyle daha pivot santroforlarla daha başarılı oynadığın söyleniyor. Ne diyeceksin bu konuda demişti. Evet, orada kendimi iyi hissettiğim doğrudur. Ama benim için çok fark etmez. Ben sonuç itibariyle tüm arkadaşlarımla çok iyi anlaşabiliyorum. Yani Talisca'nın da şu ana kadar yaptıklarını hiç yabana atmamak lazım. Ona da haksızlık etmemek lazım şeklinde bir cevap vermişti. İşte bugün Vedat Muriç ile oynayacak. Belki işte pivot santroforun indirdiği toplara yapacağı koşularla önemli pozisyonları elde edebilir. Ben bugün Vedat Muriç'in gol atmasını bekliyorum açıkçası. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin katılımında pay sahibi olabilecek oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum Vedat Muriç'in. Bunu da aktarmış olayım sizlere. 1-1 biter maç demiş bir dinleyicimiz. İnşallah yanılır. Yani sevgili Ferdi, evet, o zaten yani bugün Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal gider gibi bir şeyi var onun. Puan kaybederse İsmail Kartal gider gibi bir düşüncesi var. Bir düz mantığı var daha doğrusu. Ben onun da gerçekleşeceğini düşünmüyorum da. Ama Fenerbahçe'nin ben bugün kazanmasını bekliyorum. Hatta gol yemeden kazanmasını bekliyorum. Umarım böyle de gerçekleşir. Fenerbahçe'nin 2-0'lık bir galibiyeti benim beklentim. Yeterli de olur bence. Güzel de olur. 2-0 Fenerbahçe'nin kazanması. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Hakan Koyu, bir Beşiktaş taraftarı olarak. Ekran başında hazırız. Bekliyoruz abi. Sonuna kadar Fenerbahçe diyorum. 3-1 kazanır Fenerbahçe demiş. Sevgili Hakan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bunun Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu yok. Bugün hepimiz bir Türk takımını destekliyoruz. Mesele o aslında. Yani hep söylüyorum. Biz Avrupa'ya çıktığımızda o içerideki rekabeti bir kenara bırakıp birbirimizi destekleme zamanıdır. Ben böyle olması gerektiği düşüncesindeyim. Hatta bu Avrupa maçlarında zaman zaman Türkiye'deki takımların aleyhine yapılan tezahüratları da çok doğru bulmuyorum. Yani Avrupa maçı bu. Tüm Türkiye'nin oturup aynı kalp atışıyla izlediği bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Orada herkesin aynı şekilde davranması gerektiğini de düşünüyorum. Peki, evet, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 11 değerlendirmenizi de merak ediyorum bu arada. Yani Asensio bugün yok. Nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. Vedat abi, ne olursun beni yanlış anlama. Özür dilerim ama ben büyük resme bakmak istiyorum demiş. Artık şampiyonluk görmek istiyorum. O yüzden bu akşam İsmail Kartal konusunda karamsarım. Bu nedenle bu öyle mesaj yazıyorum demiş. Yani büyük resme bakmak diyorsanız işte büyük resim Şampiyonlar Ligi. Sevgili Ferdi, yani burada şunu düşünmüyor musunuz? Mesela Fenerbahçe'nin oynayacağı iyi oyun zaten şampiyonluğu da getirir, Şampiyonlar Ligi'ni de getirir. Önemli olan o iyi oyunun oynanması. Bunun için de iyi niyetle ve bir ümitle beklemek gerekiyor şu karşılaşmayı. Yani bence doğru olan bu. Teşekkürler. Yine göndermiştiniz mesajınızı, zahmet edip yazmışsınız. Teşekkür ederim ama sizinle aynı fikirde olma şansım yok. Dediğim gibi yani bu konuda en azından yok. Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyor demiş bir dinleyicimiz. Haklı, kesinlikle öyle. Bugün artık ya 2013'ten bu yana aradan 13 yıl geçmiş. En son bir Arsenal maçıydı. Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi müziğini bu statta çaldırmıştı. Şimdi tekrar bu statta bir Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor bu gece. Birazdan bir 4-5 dakika sonra işte o seremoni gerçekleşecek ve Şampiyonlar Ligi müziği de çalacak sevgili dinleyiciler. Bir küçük taraftar görüyorum şu anda statta maçı izlemeye gelmiş ama sanıyorum o taraftar olabilir bu. Hani Gençler Birliği maçında ki taraftar mı acaba? Çünkü bir polis memurunun kucağında şu anda. Belki de oğludur. Onu da bilemiyorum ama gördüğüm bir minik taraftar var. Fenerbahçe formasıyla Fenerbahçe'yi izlemeye gelmiş. Bu güzel görüntüyü de şimdi gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Stat gerçekten full şu anda. Tamamen tam kapasite dolu. Ve Fenerbahçe stadında maç öncesi çok güzel görüntüler vardı. Önce takım sahaya çıktığında bir konfeti, sarı lacivert konfetiler atıldı havaya. Ardından yine maç başlamadan bir 15 dakika önce bir koreografi gerçekleştirdi Fenerbahçe taraftarı. Ve şimdi birazdan sahaya çıkacak Fenerbahçe ve işte o Şampiyonlar müziği, Şampiyonlar Ligi müziği çalacak dediğim gibi. Ve orada bulunan taraftarlar da buna eşlik edecekler. Şu anda sahanın tam ortasında Şampiyonlar Ligi topu var biliyorsunuz o büyük. O duruyor tam orta noktaya konulmuş durumda. Ve birazdan da işte futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte o Şampiyonlar Ligi müziğinin de çalmaya başlayacağını belirtelim. Evet şimdi hatta ışık

0: gösterisi de başladı Fenerbahçe Stadı'nda. Şu anda ışıklar karartıldı ve Fenerbahçe Stadı'nda bir ışık gösterisi başladı. Az sonra da futbolcuların sahaya çıkacağını belirtelim sevgili dinleyiciler. Bu gece Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda ilk karşılaşmada Olympic Lyon karşısında olacak. Hemen şöyle bir gelen mesajlara bakalım. Selamlar, ben Fenerbahçeliyim diyor. Ama sabahtan beri radyoları dinliyorum. Fenerbahçe'den bayağı ümitliler. Ben şaşırıyorum. Gençler bile öndeyken kaybediyoruz. Benim ümidim yok demiş. Genelde turuz kendi sahamızdaki maçlarda kaybediyoruz. Hiç ümidim yok benim demiş. Peki, o sizin düşünceniz ama ben kesinlikle katılmıyorum. Ümit olmadan da yaşanmaz. Sevgili Recep yazmış bunu ama yani ümit her zaman gerekli olan bir şey. İyi akşamlar Vedat Bey. Kadıköy'den Ayhan, söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Fenerbahçe Şampiyon Ligi'nde yoluna devam ederse Türkiye'de şampiyonluğa emin adımlarla da gider demiş. Teşekkür ederim. Bu mesaj kimden gelmiş? Ona da bakalım hemen. Ayhan, sevgili Ayhan göndermiş. Teşekkür ederiz Ayhan'a da. Erhan Gökçe, Ankara. Ben gerçekçi düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gider. Şampiyonlar Ligi'nde bırakın şampiyon olmayı, final oynaması bile neredeyse imkansız ama Avrupa Ligi'ne kazanması beni şaşırtmaz demiş dinleyicimizin. Yani bu tabii bir bakış açısı ama Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelir. Oradaki prestij çok başka bir şey tabii. Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe diye bir pankart açıldı şu anda. Işık gösterisi devam ediyor Fenerbahçe Stadı'nda. Takımlar şimdi sahaya çıkmaya başladı. Ve az sonra o Şampiyonlar Ligi müziği işte Fenerbahçe Stadı'nda başlayacak. Çok büyük bir Fenerbahçe bayrağı var sevgili dinleyiciler. O hani hatırlar mısınız? Hemen sahanın tam ortasında ve genelde çok dolmayan bir şey vardı, tribün vardı. E-Blok'tu galiba orası. İşte o E-Blok'ta biliyorsunuz bu sezon değişiklikler yapıldı ve o E-Blok artık dolu olacak dendi. İşte o E-Blok'ta şu anda bütünüyle açılmış bir bayraktan bahsediyoruz. Çok büyük, dev bir bayrak. Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe yazıyor. Bir kareografi hazırlanmış. Bu arada şunu da söylemek lazım. Tüm stat şu anda telefon ışıklarını açmış, havaya kaldırmış durumda. Işıklar söndüğünde stadyumda bir ışık dansı, ışık dans gösterisi varmış gibi. O telefonların oynaması bir dans gösterisi gibi. Hepimizin de aslında böyle dışarıdan baktığında etkilenebileceği bir görüntü olduğunu söyleyelim. Şu anda göremeyenler için ben buradan radyodan aktarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar sizlere. Maçın başlamasına artık 4 dakikalık bir süre var sevgili dinleyiciler. Vedat abi, tüm iyi dileklerin için önce teşekkür ederim ama ben yarın akşam da bu saatlerde sana yazacağım demiş. Tamam, peki, yazarsınız tabii. Evet, bir kez daha isterseniz şu 11'leri aktarayım. İki takımın da 11'ini bu sefer paylaşmak istiyorum. Ederson Fenerbahçe'nin kalesinde yer alacak bugün. Archie Brown, Nathan Ake, Nelson Semedo ve Milan Škriniar dörtlüsü savunmayı oluşturuyor Fenerbahçe'de. Önlerinde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'den oluşan bir ikili var. Bu ikilinin önünde ise Anderson Talisca'nın yer aldığını görüyoruz. En uçta Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood ve Vedat Muriç yer alıyor sevgili dinleyiciler Fenerbahçe'de. Ve Lyon'a bakalım. Dominic Graef kalede, Abner, Niakate, Kluivert ve Tesman dörtlüsü savunmada yer alırken önlerinde Tolisso, Morton, Ashley, Ernest, Nuamah, Fofana ve Openda yer alıyor sevgili dinleyiciler. Lyon'da da 11 böyle. Ve oyuncular sahaya çıktılar. İşte o Şampiyonlar Ligi müziği şu anda Fenerbahçe Stadı'nda çalmaya başladı sevgili dinleyiciler. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'mize, takımımıza. İnşallah bugün kazanan taraf oluruz. Ben çok büyük bir ümitle bugün kazanacağımızı bekliyorum. İnanıyorum takıma ve bugün Fenerbahçe'nin buradan turu geçecek skoru elde ederek ayrılabileceği düşüncesindeyim sevgili dinleyiciler. Bir kısa ara vereyim hemen maç başlamadan önce. Maçla birlikte karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz.

0: Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Yeniden karşınızdayız. Maçın başlamasına artık çok az bir süre kaldı ve oyuncular şimdi saha içerisindeler. Kaptanların birbirlerini tebrik ettiğini, kutladığını belirtelim ve bu maçın hakemini de hemen paylaşayım sizlerle sevgili dinleyiciler. Alman hakem üçlüsü yönetecek. Sven Jablonski bu maçın orta hakemi olacak ve yardımcıları Erik Müllert ile Eduard Beitinger olacak sevgili dinleyiciler. Ümit ediyorum işte güzel de bir maç yönetecekler. Fenerbahçe'mizin kazandığı bir karşılaşmayı da yöneteceklerini ümit edelim. Bu gece bu maç dışında Dinamo Zagreb, Viking ve Levski Sofia, AEK Atina maçları da var playoff'ta. Bu iki karşılaşmayı da yine takip ediyor olacağız. Özellikle Dinamo Zagreb, Viking maçına gollü tahminler vardı. Bakalım gerçekleşecek mi, onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Şöyle hemen 11'leri gördükten sonra, sizlere de aktardıktan sonra gelen yeni iki mesaj var, onlara bakayım. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Haydi Fenerbahçe'm demiş Serdar Kantık. Maçın başlama düdüğüne sadece saniyeler kala. O sene bu sene olmalı. Bu kadar kalite transfer yapılmışken Avrupa'da başarı gelmeli demiş. Murat Yurtseven'den gelmiş bu mesajda. Fenerbahçe 3-1 alır. Beşiktaş taraftarıyım. İki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi takımlarımız da katılalım buralara demiş. İnşallah dediğiniz gibi olacak sevgili Murat Yurtseven. Dediğim gibi Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Fenerlisi yok. Avrupa'da tüm takımlarımızı destekleyeceğiz. Beşiktaş Avrupa Ligi playoff'unda olacak. Onu da destekleyeceğiz. Fenerbahçe burada. Trabzonspor'u destekleyeceğiz. Ve aynı zamanda Galatasaray'ımızı da Şampiyonlar Ligi'nde destekleyeceğiz. Hakemin ilk düdüğü çaldı ve maç Olympic Lyon'un vuruşuyla başladı sevgili dinleyiciler. Başarılar diliyoruz takımımıza bir kez daha. İnşallah bugün kazanan taraf oluruz diye ümit ediyorum. Tabii burada önemli olan özellikle Fenerbahçe'nin gol yememesi. Ben buna çok önem veriyorum. Gol yemeden Fenerbahçe'nin atacağı gol bizim için çok değerli. Benim beklentim dediğim gibi 2-0'dan yana. Umarım öyle de gerçekleşir. Yani yeter bize şimdilik diye düşünüyorum 2-0. Ederson'un uzun bir vuruşu var. Vedat Muriç kovalıyor o topu. Yakalaya da bilir bu arada. Hata geldi. Geldi şimdi hata. Vedat vuruşu kötü. Ama öncesinde faul var dedi maçın hakemi. Vedat Muriç orada ikili mücadeleye girdi. Top havadan gelirken ikili mücadeleye girdi. Oyuncu kendini yere bıraktı. Hakem de düdüğünü çaldı. Bakalım pozisyona. Yani buna da artık çalmamak lazım. Bu kadarına da çalmamak lazım. Eli açık değil, omuz omuza bir mücadele var. Gerçi sonunda yaptığı vuruş da çok etkili değildi Vedat Muriç'in, ama olsun. Yani işte bunlar önemli. Ederson'un o geriden uzun yaptığı vuruşlarla o topu takip eden Fenerbahçeli oyuncuların oluşturabileceği tehlikeler önemli. Bakalım şimdi oyun tekrar hareketlenecek sevgili dinleyiciler. Maç başlayalı 1,5 dakika oldu. Henüz daha önemli bir atak yok. Fenerbahçe'nin işte bir hata gelişti ama onda da faul kararı çıktığını belirtelim. Evet, özellikle tabii Lyonlu oyuncular uzun toplarla rakip yaralana geçmek istiyorlar. O uzun toplara da şu ana kadar izin vermedi Fenerbahçe savunması. Milan Škriniar'la ve Nathan Ake ile birlikte. Burada biraz önce Ake'ye yapılan hareketin faul olduğunu belirtti maçın hakemi. Ake rakibini biraz sinirlendirdi orada, her topu alınca rakip de faulü yapmak zorunda kaldı. Fenerbahçe şimdi sol kanadı deneyecek Kerem Aktürkoğlu ile. Orada bir de Archie Brown var. O ikiliye müsaade etmediler. Birazdan tabii önemli pozisyonları yine aktaracağımı size belirtmek isterim. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bugün maç öncesinde İsmail Kartal açıklamalar yaptı ve o yaptığı açıklamalarda bugün kazanmak istediklerini söyledi. Zor bir maç olacağını ama bunu kazanmak için çaba göstereceklerini söyledi. Tabii orada bir soruldu. O soru da şöyle. Dedi ki orada muhabir arkadaşımız, Asensio bugün yok. Bu konudaki düşünceniz nedir dedi. İsmail Kartal da dedi ki biz 24 oyuncuyla buradayız ve 24 tane iyi oyuncum var benim. Hepsi birbirinden iyi. Bugün böyle başladık ve böyle de devam edeceğiz dedi. Bu karşılaşmanın ikinci yarısı tabii nasıl olur? Yeni bir değişiklik olur mu? Asensio oyuna girer mi? Bunu bilemiyorum ama böyle başladık dedi. İsmail Kartal sevgili dinleyiciler. İsmail Kartal'ın ilk açıklaması bu yöndeydi. Yalnız tabii Fenerbahçeli oyuncuların biraz böyle sert başladığını da söylemek isterim. Yani bu biraz hani kartları da yanında getirebilir mi? Bilmiyorum. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Şöyle bakıyorum. Bu arada bir haber gördüm de sizle de paylaşayım. Tabii futbol severler yakından takip ediyorlardır. Bayern Münih'teki oyuncu Cemal Musiala. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bir maçta bayılmıştı. Daha doğrusu başı dönmüş ve yere yatmıştı. Çok da herkes bir korku yaşamıştı yani ne oluyor diye. Bugün Heidenheim'la bir hazırlık maçı yaptı Bayern Münih ve Cemal Musiala bu maçta da bayıldı sevgili dinleyiciler. Yani bu çok enteresan bir durum. Nedir? Neden bu tür bir sorun yaşıyor maçlarda? Bunu bilemiyorum. Bir açıklama da yapılmadı. Ama büyük bir trafik kazası geçirmişti yazın. Bu nedenle bu trafik kazasından sonra da oyuncuda bazı işte şeyler kaldığı söyleniyor. Bunun sıkıntıları kaldığı söyleniyor. Özellikle mesela ben birçok yerde gördüm. Bilmiyorum tabii bir açıklama yapılmadı ama vertigodan şüphelenildiği yönünde. Yani bu da çok üzücü tabii. Yani gencecik bir oyuncu ve bu oyuncu bir kaza geçirdi. Trafik kazası büyük bir kaza bu arada. Oradan neyse ki herhangi bir yara almadan kurtulmayı başardı. Sonrasında ise işte böyle bir sıkıntı yaşıyor. İki maçtır saha içerisinde bayılıyor. İlginç bir durum var. Bakalım. Dakika 6. Fenerbahçe Lyon mücadelesi 0-0 devam ediyor. Ve şimdi Fenerbahçe bir köşe vuruşu kullanacak. Bu arada ikinci köşe vuruşu bu. 5 dakika içinde Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu şimdi ortayı yaptı içeriye ama ön direkte karşıladı Olympique Lyon savunması. 5 dakikada 2 köşe vuruşu kaldı kullandı Fenerbahçe. Bunu belirtelim. Evet bir mesaj daha gelmiş. Maalesef Fenerbahçe taraftarıyım. Rakiplerin puan kaybettiği haftada Beşiktaş hariç sen puan kazanamıyorsan bu mentaliteyi oturtamamışsan yıllardır yaşananlar sana verilmeyen penaltılar doğru da olsa bahaneler altına saklanıyorsan neyi düzeltecek, neyi düzelecek ki demiş. Bu arada Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Mason Greenwood bıraktı. Semedo'dan pas. Anderson Talisca. Talisca bir penaltı beklentisi içinde ama hakem devam dedi orada. Yani çok böyle önemsemedi. Bana da çok bir şey varmış gibi gelmedi. Şimdi Mason Greenwood aldı topu. Kaleye doğru baktı. Semedo'ya bıraktı. Semedo içeriye ortada. Son anda savunma ayak koydu. Fenerbahçe 3. köşe vuruşunu kullandı. Matteo Guendouzi ellerini açtı ve taraftara hadi ayağa kalkın şeklinde de işaretini yaptı. Fenerbahçe üst üste geldi. Biraz önce Anderson Talisca rakibinden sıyrılmak isterken orada ikili mücadelede bir ellerini havaya kaldırdı ve bir penaltı beklentisi içerisinde olduğunu söyledi hakeme. Ardından devam eden pozisyonda Semedo ortaladı. Son anda ayak koydu savunma kornere gönderdi ve Lyon'da bir sakatlık söz konusu. Bakalım nedir bu sakatlık? Birazdan anlayacağız ama Fenerbahçe çok hızlı bir başlangıç yaptı. Bunu söylemek lazım. Hadi buradan gol çıkaralım. İşte bakın bu baskılardan biz gol çıkarmalıyız ki bu tür maçlarda daha iyi bir noktaya gelebilelim. Yani şurada bakıyorum da oyuncu neden sakatlanmış, nerede sakatlanmış, Talisca ne yapmış oyuncuya? Çünkü oyuncu biraz böyle sanki Talisca ona faul yapmış gibi davranıyor. Yok, dizler.

0: birbirine vurmuş. Dizler birbirine vurunca da oyuncu yerde kalmış. Gördüğüm o. Talişka'nın bir müdahalesi yok. Dizler birbirine çarpmış ve oyuncu yerde kalmış. Ama bileğini tutuyor, dizini tutmuyor. Onu da anlayabilmiş değilim. Yani dizleri birbirine vuruyor iki oyuncunun. Oyuncu yerde bileğini tutuyor. Benim göremediğim noktada bir temas yoktur ümit ediyorum. Yani Talişka'nın bir teması yoktur diye ümit ediyorum. Hala çünkü o tedavi devam ediyor. Yaklaşık bir dakika oldu. Bu arada Vincenzo Montella, milli takımımızın teknik direktörü, bu karşılaşmayı takip etmek üzere tribünde yerini almış durumda sevgili dinleyiciler. Bir taç atışıymış. Köşe vuruşu değil bu arada, düzeltmek isterim. Biraz önce Nelson Semedo'nun ortasına ayak koymuştu savunma. Top taca çıkmış. Taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Köşe vuruşu değil. İki köşe vuruşu var şu ana kadar Fenerbahçe'nin. Ama oyuncu hala yerde. 2,5 dakikadır hala yerde. Ve şimdi kalktı. Kenara doğru geldi. Yeni kurallar var. Acaba oyuncuyu biraz bekletir mi kenarda? Onu da göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe oyunu tekrar hareketlendirdi taç atışıyla. Semedo'nun ortası. Kaleci çıktı yumrukladı. Ön direkte. Dönen topu alalım. Aldık. Matteo Guendouzi bıraktı Semedo'ya. İyi çalışıyor sağ kanadımız. Gerçekten iyi çalışıyor. Guendouzi ortaladı. Vuruş avuta gitti. Vedat Muriç. Kaleciyle karşı karşıya. İyi çeviremedi topu. Top direğin yanında avuta gitti. Çok önemli bir pozisyondu gerçekten. Çok. Havada asılı kaldı aslında Vedat Muriç. Belki o nedenle de çok iyi bir vuruş yapamadı. Ama şurada çok net bir pozisyon yakalamıştı Fenerbahçe Vedat Muriç'le. Guendouzi'nin harika ortası, Vedat Muriç biraz daha çevirebilseydi belki kafasını, o topu 90'a gönderebilirdi. Ama top direğin yanından avuta gitti. Beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik, 9. dakika geride kalmak üzere Fenerbahçe-Lyon arasında. Merhaba, iyi yayınlar Vedat kardeşim. Ankara'dan Turgay ben. Sesini duymak gerçekten çok güzel. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçemize başarılar diliyorum demiş. Sevgili Turgay'a da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar dileklerimizi biz de bir kez daha yineliyoruz. 0-0'lık beraberlik var. Bakacağım tabii ki diğer maçlara da şöyle bir hızlıca hemen, yeni bir skor var mı oralarda diye. Tüm maçlarda mı? Hayır. Zagreb Viking karşısında 1-0 öne geçmiş. İlk yarı 1,5 üst bekleyenler vardı. Bu güzel haber. Daha 9. dakika 1-0 önde götürüyor mücadeleyi Dinamo Zagreb takımı sevgili dinleyiciler. Peki ben de kısa bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan hemen sonra ise yeniden karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Fenerbahçe Lyon maçı 0-0 devam ediyor. 12. dakikaya geldik bile sevgili dinleyiciler. Ve aslında Fenerbahçe'nin şu ana kadarki oynadığı oyuna baktığımızda üstün bir oyun oynadığını söylemek gerekir. Ama bir türlü golü bulamadık. Pozisyon üretmek anlamında da birkaç pozisyonu var Fenerbahçe'nin. En önemlisi Vedat Muriç'te elde ettiği pozisyon ama şu ana kadar dediğim gibi golü atmaya muvaffak olamadık. %67 topa sahip olan bir Fenerbahçe olduğunu da belirtelim. Lyon'da bir oyuncu daha şimdi öyle bekledi bir 30 saniye. Yani çok fazla sakatlık nedeniyle oyun duruyor. Bu da Lyon'lu oyuncuların bir aslında taktiği mi bilemiyorum. Aman dikkat, aman dikkat. Kerem Aktürkoğlu topu uzaklaştırmayı başardı.

olsun diyelim. Biz dönelim tekrar Fenerbahçe-Lyon mücadelesine. Geriden çok rahat çıkıyorlar topla stoperler. Buna müsaade etmemek lazım. Yani orada ön alan baskısını doğru bir şekilde yaparak Fenerbahçe'nin buna müsaade etmemesi gerek derken savunmada şimdi topu kaptık. Anderson Talisca geriye doğru oynadı. Nelson Semedo da şimdi en geriye Milan Škriniar'a. Talisca ilk aldığında topu belki ileriye doğru bakabilseydi, orada Kerem'in koşusunu görebilseydi çok daha tehlikeli olabilirdi bizim adımıza. Ama olmadı. Oraya doğru değil de geriye doğru oynamayı tercih etti sevgili dinleyiciler Fenerbahçe. Lyon tabii önde iki oyuncuyla kalecimize doğru baskı yapmaya çalışıyor ama yani onlar da çok böyle geride kabul eden bir oyun oynamıyorlar açıkçası. Bunu da söyleyelim şu ana kadarki oyun bu şekilde. Bundan sonraki dakikalar ne getirir onu göreceğiz ama onlar da çok geriye yaslanmıyorlar. Hatta savunmalarını biraz daha kendi alanlarının ortasında kurduklarını da söylemek gerek. Şu dakikaya kadar özellikle ilk 10 dakika daha etkiliydi Fenerbahçe, bunu söylemem lazım. O ilk 10 dakika sonrasında ise biraz daha sanki oyun dengelendi şu an itibariyle. Ama Fenerbahçe'nin de 15. dakika geride kalmak üzereyken Nelson Semedo ile taç atışı kullanacağını belirtelim. 0-0'lık beraberlikte burada devam ediyor. Mason Greenwood iki kişinin arasından çıktı. Üçüncüden de çıktı. Mason Greenwood tribünleri ayağa kaldırdı. Harika bir çalım geldi oradan. Şimdi Fenerbahçe tehlikeye geliyor. Archie Brown. Archie vurdu. Avuta mı gitti, kornere mi? Avuta gitmiş. Archie Brown orta yapmak yerine şut atmayı tercih etti ki Vedat Muriç koşuyu yapmıştı ceza sahasına doğru. Belki vereceği iyi bir pas golü de getirebilirdi ama Archie Brown vuruşu yapmayı tercih etti. Olabilir ama şuradan da iyi vur o zaman. Yani madem tercih ediyorsun, kaleyi bulan bir şut olsun. Çok kötü bir şut oldu sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Lyon topu oyuna hemen soktu. Vedat Muriç ön alan baskısını yapıyordu ki buradan çok kolay çıkıyorlar, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin ön alan baskısı çok fazla işe yaramadı şu ana kadar. Vedat Muriç basıyor ama arkadan kimsenin gelmediği durumda çok rahat geliyorlar. Bu da sıkıntılı bir durum bizim adımıza bence. Şimdi Lyon tehlikeli geliyordu ki Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Uzaklaşan top Vedat Muriç'te kaldı. Ondan hemen sağ kanada Mason Greenwood'a. Greenwood topu aldı, kontrol etti ve şimdi rakip yarı alana geçti. İleriye doğru da baktı. Orada Anderson Talisca var ama topu durdurup geriye döndü ve şimdi organize bir hücum, set hücumunu gerçekleştirecek Fenerbahçe sevgili dinleyiciler. Böyle bir tercih yaptı Mason Greenwood. Fenerbahçe'de tamamen yerleşmiş durumda. Olimpik Lyon yarı alanına diyebiliriz. 17. dakika geride kalırken Fenerbahçe-Lyon mücadelesi 0-0'lık beraberlikle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu sefer atak yönü sol kanat Kerem Aktürkoğlu geldi ama orada da önündeki oyuncuyu çalımlayamadı ve geriye dönmek zorunda kaldı. Şimdi Mason Greenwood'la sağ kanattan gelecek Fenerbahçe. Bir çalım, ikinci çalım Greenwood orta yerden ama yine Vedat Muriç'e gelmedi, ön direkte karşıladılar. Acaba bir ön direk arka direk mi yapsa orada Talisca, Vedat Muriç daha mı iyi olur diye de düşünüyorum. O ön direğe koşular çok değerli olabilir diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, şu ana kadar çünkü sağdan çok iyi geliyor Fenerbahçe. Bu madeni kullanmak lazım. Yani Semedo'yla iki, Mason Greenwood'la iki orta yaptılar oradan. Ama bu ortalar rakibe gitti. Belki daha etkili ortalar olabilirdi. Yine aynı noktadan sağ kanattan Genduzi ile bir orta yaptı Fenerbahçe. Vedat Muriç o topa kafayı vurdu. Daha iyi bir vuruş golü getirebilirdi. Şimdi Anderson Talisca ama iki hatalı pas oldu. Bu iyi olmadı. Çünkü Fenerbahçe iyi çıkacaktı. Hızlı çıkacaktı. Bu arada geriye doğru bir pas. Ederson çıktı, uzaklaştırdı. Yani orada Fenerbahçe'li iki oyuncu birbirine çarpıp geriye doğru pas verince Ederson çıkıp o topa vurmasa Lyon'lu oyuncu neredeyse yetişiyordu. Çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. 18 dakika geride kalırken 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hemen rakamlarla da şu 18 dakikayı bir değerlendirelim. %48 topa sahip olan Fenerbahçe 82 %82 başarılı pas isabetine sahip. 2 köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe ve 2 de şut attı ama isabet bulamadı bu şutlarda. %52 topa sahip olan Lyon 2 şut attı, isabet bulamadı. Köşe vuruşu da yok Lyon takımının.
Ve şimdi bir serbest vuruş kararı çıktı. Bakalım kimin

Lehine, evet, Fenerbahçe lehine dedi maçın hakemi. Nathan Ake'ye yapılan hareket faul dedi ve Fenerbahçe de o serbest vuruşu kullandı sevgili dinleyiciler. Dakikalar 19'u gösteriyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor Fenerbahçe Olimpik Lyon mücadelesinde. Radyo Spor'u WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Şu ana kadar oynanan oyunla ilgili düşüncenizi paylaşın lütfen bizimle. Fenerbahçe Lyon mücadelesinde Fenerbahçe'nin şu anki oyununu nasıl değerlendiriyorsunuz? 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi Nathan Ake ile çıkmaya çalışıyoruz. O pasını verdi Vedat Muriç. Geriye kadar gelip o topu aldı ve şimdi Fenerbahçe atak kuruyor sağ kanatta. Nelson Semedo var. Semedo topla ilerlerken pasını aktarmak istedi Anderson Talisca'ya ama Talisca oraya bu koşuyu yapmamıştı sevgili dinleyiciler. Semedo'nun pası da direkt avuta gitti koşu olmayınca. 19 dakika bitti. 20. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık beraberlikte devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve artık şöyle bir hemen tekrar söyleyelim. Maça Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikanın özellikle ilk 10 dakikasında çok etkili başladı. Üst üste köşe vuruşları kazandığını da belirtelim. Sonrasında oyunun kontrolü biraz daha Lyon'a geçti. Bu arada Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Anderson Talisca. Ya yine aynı şey oldu. Talisca topu aldıktan sonra içeriye kaçan iki oyuncu varken yine kaleye vurmayı tercih etti. Yani zaten topu aldığı andan itibaren o vuruş şansını arıyor Talisca. Ama yani iki oyuncu kaçmış orada. Vedat Muriç sağda, Kerem Aktürkoğlu solda, bunları yapmışken yine gitti. Üç kişinin arasında vuruş yapıp savunmaya topu çarptırmayı başardı Talisca. Yani bunu hep söylüyorum ama Anderson Talisca'nın o bölgede oynamasının en büyük dezavantajı bu. Yani orada biraz daha böyle o koşuları yapacak oyunculara, servis yapacak bir oyuncuya da ihtiyaç var. Yani net. Onu söyleyelim. Evet, ne dedik? İlk 10 dakika Fenerbahçe daha etkili bir oyun oynadı. Üst üste pozisyonlar, köşe vuruşları kazandı ama sonrasında oyuna denge geldi. Ve o denge sonrasında da şimdi Fenerbahçe tabii son 10 dakikadır biraz daha etkili olamıyor. Rakip yar alanda, bunu söylemek lazım. Ancak maçın tabii şu 20 dakikalık geneline baktığımızda Fenerbahçe yine kazanmak için ya da gol atmak için hak eden taraf diyebilirim. Bunu söyleyebilirim. Guendouzi ve Kante ikilisinin gerçekten bugün de yine harika bir oyunları var. Onu söylemem lazım. Nathan Ake ile Skriniar da yine savunmada çok dikkat çekiyorlar. Bunu söyleyelim. Vedat Muriç çok çabalıyor ileride. Onu görüyorum. Yani her topa koşu yapıyor, baskı yapıyor ama dediğim gibi devamı gelmiyor bazen. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta zaman zaman pozisyona girse de özellikle o bölgede onu savunan oyuncunun biraz da sert savunduğunu söyleyelim. İşte biraz önce onlardan birisiydi. Arkadan geldi, süpürdü resmen Kerem Aktürkoğlu'nu ve bu nedenle de faulden doğan serbest vuruşta şimdi maçın hakemi Fenerbahçe lehine vermiş oldu. O bölgede kim var, hemen ona bakıyorum. 17 numara mı? Evet, Openda sanıyorum bu bölgede. Bu faulü yapan isimdi diyelim. Ve şimdi Fenerbahçe yine çıkmak istiyor. Vedat Muriç koşuyu yaptı ama çok da etkili olmadı o koşu. Kerem Aktürkoğlu aşırmıştı topu arkaya doğru, rakibin arkasına, savunmanın arkasına doğru. Bu arada bir taç atışı kullanılacak ve yok, çok yavaş hareketlerle şimdi gitti Olimpik Lyonlu oyuncular. Yalnız bu taç atışlarını hızlı kullanmak gerekiyor ya. Yani ama nedir biliyor musunuz oradaki kural? Yani topu oyuncu eline aldıktan sonra saymaya başlıyor hakemler. Bu arada tehlikeli geliyorlar. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Vuruş geldi ama neyse ki çok kötü vurdu. Yani kaleciyle karşı karşıya kalmayı başardı ama çok kötü vurdu Olimpik Lyon'lu oyuncu. Lyon'un ilk tehlikeli pozisyonuydu bu. 22. dakikada. Dediğim gibi taç atışlarında oyuncu topu eline aldıktan sonra yapılıyor o sayma işlemi. Ama yani oyuncu da topu eline almak için de bir 15-20 saniye geçiriyor. Yani burada da mutlaka hakemlerin bir şey yapması lazım. Müdahale etmesi lazım. Kerem Aktürkoğlu offside pozisyonda deniyor ama yani sanki offside'da yokmuş gibi. Kerem savunma arkasına koşuyu yaptı. Ederson da oraya topu gönderdi. Hemen bayrak kalktı ama sanki ya aynı hizadalar ya da milimetrik olabilir ama bana sanki yokmuş gibi geldi.

0: 24. dakika geride kalıyor. Fenerbahçe-Lyon mücadelesinde 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ben veda edeceğim sizlere birazdan ama sevgili Görkem Tezer burada olacak ve bu maçın heyecanını sizlere aktarmaya devam edecek sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak, önümüzdeki perşembe tekrar karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bu gece Fenerbahçe'mize başarılar diye dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. İnşallah kazanan taraf olacağız ve bir sonraki karşılaşmak için önemli bir avantajı da cebimize koyacağız. Perşembe görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Önemli bir karşılaşma. Temsilcimiz Fenerbahçe Olympique Lyon'la karşılaşıyor. Dakikalar 26 hatta 27'yi gösterirken önemli gol pozisyonlarımız var. 11. dakikada yakaladığımız Vedat Muriç'le topu ağlara göndermemiz an meselesiydi ama olmadı. 11. dakikadan sonra da öyle net bir gol pozisyonu yaşanmadı. Her iki takım için de bunu söyleyebilirim. Sizlerden de yorumları bekliyorum. Maç boyunca Radyo Spor'da bu heyecanı birlikte yaşayalım. Kimler bana kulak veriyor, kimler dinliyor şu an, nerelerden dinliyorsunuz ve Fenerbahçe kazanır diyen dinleyicilerimizi görebilir miyim şu an? O morali bana da verin. Fenerbahçe kazanır diyen, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağız, lig aşamasında biz de olacağız diyen taraftarları, futbol severleri, taraftara gerek yok bugün. Hepimiz Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Hiç holiganlığa gerek yok. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, herkesin yüreği Fenerbahçe'nin galibiyetinden yana diye düşünüyorum. En azından benim için öyle. Çevremdeki arkadaşlarıma da bugün Fenerbahçe forması hediye ettim birçok kişiye. Yani önemli, önemli. Fenerbahçe'nin lig aşamasına kalması ülke futbolu açısından da çok ama çok kritik olacaktır. Şimdi galibiyeti bekleyen dinleyicilerimizin mesajlarını ben öncelikli olarak bekliyorum. WhatsApp hattımız an itibariyle aktif hale geldi. Karşılaşmaya dönecek olursam da 27. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İstatistikleri hemen sizlere aktarayım. %61'e %39 gibi önemli bir rakam var Fenerbahçe lehine. Şu dakikaya kadar topa daha fazla sahip olan takım temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Çekilen isabetli şutlara baktığımızda yine bizim maalesef şu ana kadar isabetli bir şutumuz yok ama çekmiş olduğumuz o 3

da tehlikeli organize gelişen ataklardı. Yani kaleyi bulmuş değil tabii ki, kabul ediyorum. Ama çok ciddi tehlikeli atakları içerisinde barındıran 3 şut vardı temsilcimiz adına. Rakibimize bakalım. Onların da 3 şutu bulunuyor. Bunlardan biri isabetli ki 24. dakikaydı yanılmıyorsam. Etkili bir atak geliştirdi konuk ekip Olympique Lyon. Yani kalemize kadar geldiler. Ceza sahası yayına kadar giriş yaptılar ama istenilen vuruşu gerçekleştirmedi onlar adına. Bizim için çok güzel bir vuruştu. Ederson'un antrenmanlarda bile bu tarzda bir şuta maruz kalmıyordur diye tahmin ediyorum. Umarım ilerleyen dakikalarda da Olympique Lyon bu şekilde şutlar çekmeye, yavaş, cılız şutlar çekmeye devam eder. Dakikalar 29 oldu. Şimdi kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Son 10 dakikadır, 12 dakikadır hatta, net olarak ifade edeyim. Oyun temposunu kaybettik. Yani bunu da söyleyelim. Oyun temposunu biraz kaybettik ama topu rakibe bırakmadık. Yani Olympique Lyon zaten beraberliğe gelmiş gibi bir havası var şu ana kadar. Sahada gösterdikleri performansa, vücut dillerine baktığımda kontratak futbolunu sahaya yansıtmaya çalışan bir Olympique Lyon takımı mevcut. Zaman geçirmeye yönelik taç atışlarını çok yavaş kullanan bir Fransız temsilcisi Olympique Lyon var. Beraberlik onlar için iyi bir sonuç denilebilir. Ama bizim burada galip gelmemiz gerekiyor ki geleceğine de ben inanıyorum temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı kayıpsız atlatacağına yürekten inanıyorum. 30. dakikaya giriş yaptık. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şimdi orta alanda kazanılan bir top tehlikeli bir atak başlangıcı olabilir ama iki oyuncumuz Vedat Muriç ve Talisca ilerideydi. Vedat Muriç arkası dönük topun kontrolünü sağladıktan sonra Talisca'ya şöyle bir baktı ama istediği pası da gönderemedi. Olympique Lyon savunması oldukça dirençli başladı mücadeleye. Abner yanılmıyorsam, evet Abner 16 numaralı formasıyla Vedat Muriç'in pozisyon almasını engelledi, araya girdi ve topu Lyonlu oyunculara kazandırdı. Şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapmaya devam ediyor konuk ekip Olympique Lyon. Karşılaşmada da 30. dakikadan çıkmak üzereyiz. 31. dakikaya girmek üzereyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sizlerden mesajlar geliyor. Hepsine yer vereceğim birazdan. Bu karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünü nasıl değerlendiriyor futbol severler? Bunu bana WhatsApp üzerinden adınızla birlikte gönderebilirsiniz. Gecenin diğer sonuçlarına bakalım. Yine Şampiyonlar Ligi playoff'ta iki önemli karşılaşma daha oynanmakta. Orada da 30. dakika, iki karşılaşmada da 30. dakika oynanıyor. Dinamo Zagreb 2, Viking 1 oldu. Benim burada 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var tercihim erken sonuçlanmış oldu. Oynayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Levski Sofia AYK mücadelesinde de yine 0-0'lık bir eşitlik var. Burada da bir sürpriz bekliyorum. Levski Sofia'nın sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Dakika Fenerbahçe Lyon mücadelesinde de 32. dakikaya girdik. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Oyunun temposu düştü. Yani ilk 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde yakaladığımız o yoğun baskı, ön alanda yaptığımız baskıyı kaybettik. Ama topun kontrolü hemen hemen yine Fenerbahçeli oyuncularda. Olympique Lyon topun arkasında beklemeye devam ediyor. Kendi yarı alanında temsilcimizi karşılamaya devam ediyorlar. Ya tabii kadro kalitesine baktığımızda, iki takımın piyasa değerine baktığımızda olur mu abi? Olympique Lyon'un kadrosu daha pahalı gözüküyor diyebilirsiniz ama orada bir kriz var. Şimdi Olympique Lyon'dan ayrılacak isimler, gönderilecek isimler, henüz transferler gerçekleşmiyor. Ciddi bir ekonomik kriz var Olympique Lyon takımında. Fenerbahçe'nin de temsilcimizin de bunu çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin gol ve golleri gelecektir. Tarışka yerine Asensio oynasa demiş dinleyicimiz, daha iyi olmaz mıydı? Hani Tarışka'nın yerine Asensio oynasa, Asensio'nun oynaması gerekiyor bir kere, onu söyleyeyim. Hani bana soruyorsunuz, ben kendi kişisel fikrimi beyan edeyim. Evet, ben Asensio'nun
bu takımda Banko ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Yani Tarişka kötü mü oynuyor? Hayır. Son haftaların en formda isimlerinden biri. Şimdi Tarişka'yı da kesemez ki, değil mi? İsmail Kartal nasıl kesecek? Yani müthiş işlere imza atıyor. Şu ana kadar attığı goller, kaydettiği gollere bakalım. Ya Fenerbahçe'ye hayat veren oyunculardan biri. Form seviyesi yukarılarda olan oyunculardan biri. Yani böyle bir oyuncuyu playoff mücadelesinin ilk karşılaşmasında kesmen zor. Ha Vedat Muriç hamlesi burada tartışılabilir mi? Onu konuşabiliriz. Yani Tarişka ileride daha önceki maçlarda olduğu gibi Tarişka en uçta, onun arkasında da Asensio. Yani olsa daha mı iyi olurdu bak. Bunu tartışabiliriz. İsmail Kartal hocanın demiş dinleyicimiz. Ha onu okuduk peki. Asensio'ya olan garezini anlamadım diyor yine dinleyicimiz. Asensio tarzı oyuncuların kendini değerli hissetmesi gerekiyor. Yani zaten Fenerbahçe taraftarı elinden geleni yapıyor. Asensio yani daha ne yapacak? Öyle küsmek vesaire olmaması gerekiyor profesyonel futbolda. Değil mi? O kadar parayı alıyor. Bu arada bir serbest vuruş kullanacak. Şimdi konuk ekip Olympique Lyon sol çaprazdan yerde kalan bir oyuncuları vardı. İki oyuncumuz birden itiraz etmek için hakemin yanına kadar geldi. Evet çok basit faul kararlarından biri onu söyleyeyim. Greenwood'un yapmış olduğu bir hamle. Hani direkt olarak rakibe bir temas yok ama oyuncu kendisini yere bıraktı. Tyler Morton yerde kalan isimdi. Olympique Lyon takımında bir serbest vuruş kullanma hazırlığı içerisinde rakibimiz. Tehlikeli olabilecek pozisyonlardan biri. Çünkü duran top konusunda ciddi tehlikeli atakları yaratabilen takımlardan biri Olympique Lyon. Dikkatli olmamız gerekiyor. Serbest vuruş kullanıldı. Savunmada Milan Škriniar topu uzaklaştırdı. Orta alana kadar gelen bu top yine Olympique Lyonlu oyuncularda kaldı. Şimdi sol kanattan atakları şekillenecek. Dakikalarda 35'i gösterirken yine yerde kalan bir oyuncu var ama maçın hakemi devam kararını verdi. Atakları devam ediyor. Tehlikeli bölgeden o topu uzaklaştırmamız gerekiyor. Helal olsun diyelim. Guendouzi kayarak başarılı bir müdahalede bulundu. Şimdi bizim de hızlı bir hatamız gerçekleşebilir. Sağ kanada gönderilen bir top. Şimdi Greenwood rakibini karşısına aldı. Bir çalım uzaklardan bir şut ama istediği gibi gitmedi. Dominic Graves için kolay top oldu ama uzaklardan bu şutları denememiz gerekiyor. Greenwood onlardan birini gerçekleştirdi az önce. Sağ çaprazda topun kontrolünü sağladı. Tolisso'ya bir çalım attı ardından Tyler Morton karşısındaydı. Onu da geçti. Bir şut denedi ama top kaleci Dominic Graves'te kaldı. Yavaş giden bir şut, cılız şutlardan biriydi ama bunu denememiz gerekiyor. Sık sık yapmamız gerekiyor. Ön alan baskısını da kaybettik. Yani onu da söyleyeyim. Olympique Lyon gibi takımlar bu seviyelerde kolay hata yapmaz diyoruz ama ya bu takım daha önceki turda yaptı. Kalesinde gördüğü gollere bakalım. Ön alan baskısı karşısında pek cevap veremeyen takımlardan biri. Hani ön alanda baskıyı sonuna kadar 90 dakika yapmamız gerekiyor. Onu söylemekten gerekiyor. Bu arada bir yerde kalan oyuncu var Olympique Lyon'da. Maçın hakemi nasıl bir karar verdi anlayamadım şu an. Bir sarı kart çıktı. Yayıncı kuruluş henüz ekranıma getirmedi onu. Bir sarı kart çıktı. Sert bir müdahale vardı. Hani Olympique Lyon'lu oyuncu yerde kaldı ama öncesinde de Olympique Lyon'lu bir oyuncunun Fofana yanılmıyorsam genç yıldızları Fofana Škriniar'la girdiği ikili mücadelede ya bileğine direkt basıyor. Evet ya bunun sarı kart olması zaten gerekiyor. Neden itiraz ediyor onu anlayamıyorum. Škriniar az önceki pozisyonun başlangıcında topa kayarak müdahalede bulunuyor ve Fofana da topu kazanmak isterken Škriniar'ın bileğine basıyor. Maçın hakemi de sarı kartını çıkardı. Abner yanılmıyorsam Abner Vinicius az önce sarı kartı gören isim oldu. Olympique Lyon takımında karşılaşmanın da 37. dakikası oynanmakta. Şöyle bir bakalım mesajlar. Kazanırız diyen dinleyicilerimiz. Önemli tabii ki bu mesajlar.

Ahmet Sarı'nın mesajını anlayamadım ama şöyle yazmış. Aygün abi, bu seyirci işini çözmeli. Fenerbahçe Galatasaray taraftarı olsa spikerin sesi duyulmaz diyor. Yani ben sessiz olarak izliyorum. Hani ne açıdan söylediğiniz bilmiyorum ama karşılaşmayı sessiz olarak takip ediyorum. Benim için yazdıysanız da yani Perşembe günü görürsünüz. Ya da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni başladığında ben yine oldukça enerjik bir şekilde yayınlarıma devam edeceğim. Ya, temsilcilerimizin maçlarını izlerken ben taraftarlıktan uzak kalıyorum. Zaten öyle bir yanım da yok. Ha, burada beni Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın tartışmasına dahil etmek istemiyorum ben kendimi. Ben Avrupa'da tüm takımlarımıza milli takım

gözüyle bakıyorum. Umarım Fenerbahçe bugün kazanan taraf olacak. Şöyle bir bakalım. Umarım Fenerbahçe başarılı olur, Şampiyonlar Ligi'ne kalır ama hoca seçimi çok yanlış. Denenmişi denemek hata. Ama 4 kere denemek bence çok daha büyük bir hata demiş dinleyicimiz. Yani eleştiririz ama maçtan sonra eleştiririz. Şimdi maçın içerisinde hocayı eleştirmenin ne kadar sağlıklı olacağını bilmiyorum. Hani İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Yani bu karar verilmiş. Geri dönülemez. Burada desteklemek düşüyor değil mi? Hele hele böyle çok önemli bir kritik karşılaşmada. Şimdi mesajlara yer vermeye devam edeceğim. Sizler de görüşlerinizi aktarmaya devam edin. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin futbolunu nasıl buldunuz? Kilidi açabilecek miyiz? Kaç kaç bitecek bu mücadele size göre? Sizler yazın. Ben birazdan yer vereceğim. 39. dakikadayız. Sol kanattan Fofana'yla gelme çabası içerisinde Olympique Lyon ama iyi kapatıyoruz. Greenwood o bölgeyi iyi kapatan oyuncularımızdan bir. Kerem Aktürkoğlu sol kanada top geldiğinde bir baskı yapıyor. Önünde yine Vedat Muriç'in preslerini görüyorum. Şöyle bir bakayım. Ceza sahası içerisinde topla buluştular ama yine Guendouzi topu uzaklaştırdı. Dönen top yine Olympique Lyon'lu oyuncularda kaldı. Şimdi ceza sahası çevremizde tehlikeli anlar biri olabilir. Ceza sahası içerisine gönderildi ve maalesef top ağlarımıza gitti. Openda topu ağlara gönderen isim oldu. Yani Guendouzi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top yine rakibimizde kaldı ve dönen topla ceza sahası çevremizde çok rahat bir şekilde pas trafiğine girdiler. Sağ çaprazdan içeriye gönderilen orta ve Openda'nın kafa vuruşu ki bomboş bıraktığımız pozisyonlardan biri. Openda'nın vuruşu Ederson'un da yapabileceği pek fazla bir şey yoktu. Maalesef top ağlarımıza gitti. Offside var mı diye bakıyorum. Hayır, offside da en azından izlediğim ilk görüntüde offside yok. Olympique Lyon Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

O kadar pozisyon yakaladık, yakaladık. Maalesef az geldiler ama topu ağlarımıza gönderdiler. Openda'nın 40. dakikada kaydettiği golle temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Yine savunmada Skriniar'a çok zor bir pas. Aman diyelim, aman diyelim, çok zor paslardan biriydi. Skriniar son anda kayarak müdahalede bulundu. Yani çok enteresan anlardan biri olabilirdi. İki Olimpik Lyonlu oyuncu bir baskıda bulundu. Ve kaleci Ederson da tehlikeyi sezdi. Topu uzaklaştırdı. Şimdi hızlı bir atağa dönüşebilir bu hızlı bir top. Kerem Aktürkoğlu çalım denemesi yerde kaldı. Sert bir müdahale olabilir. Maçın hakemi avantaja bıraktı. Atağımız devam edecek. Dakikalarda 42 gösteriyor.

Fenerbahçe 3-1 kazanacak, ikinci yarının Asensio dahil oyuna girmesi gerekiyor demiş dinleyicimiz. Peki mesajlar geliyor. Sağ çaprazdayız. Şimdi etkili olabileceğimiz anlardan biri. Ceza sahası içerisine bir orta ama istediğimiz gibi bir orta değil. Ceza sahası dışına kadar gelen bu top Talisca. Talisca şimdi Greenwood'a doğru. Greenwood çizgiye indi. Köşe bayrağına yakın bir noktadan. Ceza sahası içerisinde ortayı gerçekleştirdi ama hiçbir Fenerbahçeli oyuncunun olmadığı bölüme gitti top. Ardından da yine Olympic Lyonlu bir oyuncunun yapmış olduğu hareket karşılaşmanın hakemi tarafından faulle cezalandırıldı. Skriniar'a yapılan bu müdahale maçın hakemi tarafından faul olarak tespit edildi. O Penda'nın yapmış olduğu bir hareket vardı. Yani az önceki pozisyon mesela, yani benim eleştirebileceğim konulardan biri. O kadar pozisyon yakalıyoruz diyoruz. Peki kabul ediyorum. Yani ceza sahası içerisine giriyoruz. Çok müsait bir pozisyon. Orta denemesi geliyor ama o orta başarılı olmuyor. Yani yakalıyoruz, geliyoruz. Final paslarını ya da son vuruşları istediğimiz gibi yapamıyoruz. Şu ana kadar Fenerbahçe'de benim gördüğüm sorunların başında bu geliyor. Yoksa oyun anlamında Olympic Lyon'un

Olimpik Lyon bizden çok daha iyi oynuyor diyemez herhalde hiçbir futbol sever. Biz ön alanda daha fazla görünen tarafız. Daha çok topu ayağımızda gezdiren tarafız. Ama bir türlü o son pası ve son vuruşları gerçekleştiremiyoruz. Şu an 44. dakikadayız. Uzun bir taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Evet, ceza sahası içerisine gönderilen bir ortağa karambol yaşandı kısa süreli ama yine Olimpik Lyonlu savunma topu uzaklaştırdı. Baskımızın arttığı dakikaları yaşıyoruz ama kaybedeceğimiz toplar da tabii ki rakibimizi ön alanda tehlikeli ataklara çekebiliyor. Onlardan biri derken evet son anda bir müdahale hatamızı telafi ettik. Yani orada başka bir oyuncumuz çıktı hatayı telafi etti en azından. Yine etkili ataklardan biri olabilirdi. Ake'nin bu pozisyonun içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar günün başarılı isimlerinden biriydi. Naçizane fikrim Fenerbahçe'nin sahada oyun aklı ve yaratıcılığı pas dağıtımı sorunu var demiş. Yani onu ben de görüyorum az önce ifade ettim zaten. Ha, Fenerbahçe iyi oynamaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle daha önceki eleştirilerde kullanılan cümleleri hatırlayın. Ya bu takım ruhsuz oynuyor. Bu takım iki pası yapamıyor. Öyle değil. Ön alan baskısını da zaman zaman yapıyoruz. Kolay çıkartmıyoruz rakibimizi. Bunu kabul edelim. Ama bizim yaptığımız hata şu. Ya da gerçekleştiremediğimiz, şu ana kadar başarılı olamadığımız pozisyonlardan biri bu. Belli bir seviyeye kadar geliyoruz, o son çizgiye iniyoruz ama ondan sonrasını istediğimiz gibi gerçekleştiremiyoruz. İşte son paslar ve son vuruşlar anlamında şu ana kadar sorun yaşadık. İlk yarının da tamamlanmasına artık son bir dakika kaldı, hatta saniyeler kaldı diyebilirim. 45. dakikaya girdik. Birazdan uzatmalar işaret edilecek. Bakalım maçın sonuna kaç dakika ilave süre gelecek. Ben de onu sizlere aktaracağım. Ceza sahası yayı üzerinde yine uzaklardan bir şut denemesi savunmadan döndü ve zaten öncesinde de elle oynadığını tespit etmiş karşılaşmanın hakemi. Bizim oyunu yönlendirmemizde tekrardan mücadele başladı. 40. dakikada Openda sahneye çıktı. Olympique Lyon'u 1-0 öne geçirdi. Şu an 45. dakikayı geride bıraktık. Artı 2 oynanacak. Bu 2 dakikalık bölümde 1-1 olarak soyunma odasına gitsek o kadar güzel olacak ki. O kadar güzel olacak ki. Bakalım Fenerbahçe bunu gerçekleştirebilecek mi? Talisca şimdi. Talisca ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi devam dedi. Dönen top. Kazanmaya çalışıyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Güzel. Orta alanı geçirmiyoruz bu bölümde. Olympique Lyon'lu oyuncular tamamen kendi yarı alanında bizi karşılıyor. Son dakikalarda Talisca yine yerde kaldı. Yani Talisca da kendisini çok yerde buluyor son dönemde. Ha, bilmiyorum faul var mı yok mu? Çok kritik anlarda sürekli olarak yerde gördüğüm isimlerden biri. Openda az önce topu uzaklaştıran isimdi. Karşılaşmanın hakemine itirazlarımız devam ediyor. Bakalım Talisca'ya bir müdahale var mı? Yani sağ kolundan çekiyor Talisca'nın burada ilk pozisyonda. Tamam penaltı mı değil mi onu bilemiyorum. Ölçülüp biçilmesi gerekiyor. Ama ceza sahası çevresi mi yoksa ceza sahası içerisi mi? Orada bir eliyle çekme söz konusu. Mesela bunu hakem es geçti. Ha, ikinci pozisyon için bir şey söyleyemiyorum. Onu yayıncı kuruluş ekranıma getirmedi. Tekrarını getirmedi diyebilirim. 45 artı 2'den de çıkmak üzereyiz. 1-0 Olimpik Lyon'un üstünlüğü devam ediyor. Son saniyeler artık uzatma işareti gelmişti. 2 dakika olarak ilave süre. Onu da geride bırakmak üzereyiz. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top yine savunma topu gelişi bir güzel uzaklaştırdı. Kluivert burada topu gelişi güzel bir şekilde kalecimiz Ederson'a kadar gönderdi. Ederson uzun gönderdi Greenwood'a. Greenwood yani topu kontrol edemedi. Basit bir top kaybı ve ilk 45 dakikada böylelikle sonuçlandı. İlk yarıda iyi bir oyun var mıydı? Evet, 10-15 dakikalık bölümde önemli ataklarımız, tehlikeli pozisyonlarımız vardı. Bir türlü beklenilen golü bulamadık ki Vedat Muriç'le o golü atsaydık şu an bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. İlk yarıda performansımız iyiydi. İleri uçta sıkıntı yaşadık. Ha, kilidi açabilmek için burada ne değişikliği lazım diye soracak olan dinleyicilerimize de söyleyeyim. Ha, ben Asensio'nun oyuna girmesi gerektiğini düşünüyorum. Vedat Muriç değişikliği gelir mi acaba? Ya ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Talisca ileri uçta görev alabilir. Onun boşalan yerinde de Asensio devreye girebilir. Çünkü pas bağlantılarında oyunu yönlendirme anlamında
Fenerbahçe'nin sorun yaşadığını gördük ilk 45 dakika geride kalmışken. Şimdi dinleyicilerimiz neler düşünüyor? Futbol severlerin de düşüncesine şöyle bir bakalım. Hangi yorumlar gelmiş? Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe böyle oynarsa zaten Şampiyonlar Ligi ne kalmasın, UEFA Avrupa Ligi bize yeterli olacaktır demiş sevgili Emrah Bey. Bu mesajı gönderdi. Şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar. Diğer maçlarda skorlar nedir demiş. Hemen hatırlatayım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff maçları devam ediyor. Dinamo Zagreb 2, Viking 2, Levski Sofia 0, AEK 0 ya da namı diğer AYK diyelim biz. Birçok futbol severin ülkemizde özellikle birçok insanın AYK olarak bildiği takımlardan biri Yunanistan temsilcisi. Bulgaristan deplasmanında ilk yarıda 0-0'lık bir eşitlik vardı. Orada da %51'e 49'luk Levski Sofia'nın üstünlüğü, toplu oynama oranında, çekilen şut sayılarında yine 7'ye 4'lük Levski Sofia takımının üstün olduğunu belirtmek isterim. Fransa'dan Talip Bey, bakalım neler yazıyor. Size fazla katılmıyorum. Fenerbahçe önde baskılı oynamıyor. Olympique Lyon daha disiplinli ve takım oyunu oynuyor. Fransa'dan Talip, peki. Dinleyicimizin görüşü bu. Onun dışında şöyle bakalım. Fenerbahçe bu oyunda nasıl 1-0 geriye düşer? Bence moral olarak kesinlikle ikinci yarı daha zorlu geçecek diyen bir başka dinleyicimiz sevgili Sercan Bey. Bu görüşü göndermiş. Radyospor WhatsApp hattına gelen mesajlara bakıyorum an itibariyle. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. İkinci yarıda bir değişiklik bekliyor musunuz? İlk yarıdaki futboldan memnun kaldınız mı? İsmail Kartal'ın oyuna nasıl bir müdahalede bulunması gerekiyor size göre diyelim. Mesajlarla devam edelim. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe kazanamaz ama ben kaybedeceğini de düşünmüyorum demiş Cesur Bey. Bir birlik beraberlik skorunu da bana göndermiş. Şöyle bakalım. Abi ilk yarıda öne geçebileceğimiz maçı yine geride kapatmayı başardık diyor yine sevgili Sercan Bey. Peki, teşekkür ederim kendisine. Yani moral bozmaya gerek yok. Umarım Fenerbahçe geri dönüşe imza atacak. Fenerbahçe bu maçı çevirecek. Yani benim gönlümden geçen bu. Oyun anlamında tabii eleştirilerimiz olacaktır. Sizler de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Eleştirilerde bulunuyorsunuz. Bu gayet normal. İçerisinde argo bir kelime olmadığı takdirde okuyabilirim yayınlarda. Tarişka çıkar, Vedat çıkmaz. Hava topu alıyor, topu alıp sağa sola oyunu açıyor. Tarişka sadece faul almaya çalışıyor. Ona atılan toplar genelde kaybediliyor. Ama daha önceki performanslarına bakalım. Yani Tarişka kötü oynar. Kötü oynar, hiç beklemediğim bir anda öyle bir yerden şut çeker ki, öyle bir golle sonuçlanır ki o şut, yani ne olduğunu anlayamayız. O yüzden her zaman bir tehdit oluşturan oyuncu Tarişka. Zaten formda olan isimlerimizden biri biliyorsunuz. Yine Avrupa kupalarında gol atmaya devam eden oyunculardan biri. Yani onu çıkartır mı bilemiyorum. Onu çıkartır mı bilemiyorum. Selamlar Ankara'dan Cihan. Fenerbahçe'nin sorunu teknik direktör değil ya da takım değil. Yapboz gibi demiş. Oyuncu alıp takıma sokmakla başarı gelmeyeceğinin anlaşılması gerekiyor. Futbol kalitesinin, kültürünün oturması gerekiyor. Yoksa her sene 5 tane gider, 7 tane futbolcu gelir. Bu böyle devam eder diyor yine sevgili Cihan Bey. Ankara'dan, başkentimizden mesajını gönderdi. Görkem Bey, kolay gelsin. İsmail Hoca rotasyonunu beğendi mi acaba? Tarişka rotasyona takılmıyor. Çünkü Tarişka 20 yaşında, dokunulmaz. İsmail Hoca, sen bu takımı çalıştıramazsın artık. Sen 99 puanda kalmışsın diyor dinleyicim. Taksici Erol yine bu mesajı gönderen dinleyicim. Abi bence her zaman kendimizi dev aynasında görüyoruz. Standart Avrupa takımlarının her zaman gerisinde kalıyoruz. Bunun da sebebi bizdeki oyuncuların antrenman yetersizliğinden dolayı olduğuna inanıyorum demiş dinleyicim. 30-35 yaş arası adamlara vereceğimiz parayı altyapıya ve scouting sistemine yatırırsak, 2-3 sene sabretsek bence sorunlar çözülür. Yani şunu söyleyeyim, her yayınımda hemen hemen buna benzer mesajlar alıyorum. Yani yorumlamak istiyorum tabii ki. Doluyum bu konuda. Bizim ülkemizde altyapıda 2-3 yıl sabredebilecek hiçbir futbol takımı yok. Hiçbir taraftar yok.
taraftar olsa belki futbol takımı da olacak. Ya şimdi ikinci karşılaşmada Fenerbahçe'nin oynadığı, değil mi? Yani Süper Lig'deki maçı sayalım.

Gençler Birliği deplasmanında mağlup oldu. Bugün de 1-0 geride ilk yarıda. Hani umarım mağlup olmaz Fenerbahçe. Umarım geri dönüşe imza atar. Ama şu anki mağlubiyete göre yorumluyorum. Ya iki maç sonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörü eleştiriliyor. Yönetim eleştiriliyor. 7 tane oyuncu alıyorsun, şu kadar oyuncu gönderiyorsun. Alıyorsun, gönderiyorsun. Böyle başarı olmaz diyor dinleyicim. Ha kısmen haklı olabilir. Haklı olduğu yerler vardır. Kabul ederim. Ama ülkemizde hangi takım taraftarı, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarını ön plana atalım. Onları düşünelim. 2 sene, 3 sene ben gençlerle oynayacağım. Çok da yetenekli oyuncular çıkacak mesela bu takımlardan. İlerleyen yıllarda ama şampiyonluğu unutun. 5. 6. 10. olacağız. Bunu kabul eder mi bir taraftar? Şu an soruyorum. Fenerbahçe çok başarılı olacak 3 sene sonra. Kesin olacak ama. O 3 seneyi ilk 5'in dışında bitirmeyi kabul eder mi bir taraftar? Biz anlık başarılarla mutlu olan bir taraftar topluluğuyuz. Bunu tüm takımlarımız için söylüyorum. Ülkemizde yer alan, şampiyonluk mücadelesi veren tüm takımlarımız için söylüyorum. Ya bizde sabır yok. Şimdi Talişka'yı eleştirirsin, eleştir, eleştir, eleştir. Ya çıkar sana bir gol atar, gider dördüncü hafta derbide bir gol atar. Galatasaray maçında 2 tane gol atar. Ondan iyisi yoktur. Diğer maçlarda oynamasına bile gerek yok. Ha şimdi bu ne kadar mantıklı, bu ne kadar sağlıklı bir durum. Ya biz anlık olarak duygularımızla hareket ettiğimiz için sabır diye bir şey yok. Sabır diye bir şey yok. Sen 3 seneni kaybedecekmişsin de yok genç oyunculara yöneleceksin de. Yani burası İngiltere ya da Hollanda değil. Maalesef yani o sorun futbol takımlarımızda da olduğunu ben düşünmüyorum. Hani hep öyle lanse ediliyor ya da öyle biliniyor. Takımlarımız altyapıya önem vermiyor. Hayır. Takımlarımız değil. Sen önem vermiyorsun. Çoğunluk önem vermiyor. Galatasaray bir sene gençleşiyorum dedi. Sayın Fatih Terim döneminde hatırlıyor musunuz? Fatih Terim döneminde bir gençleşme operasyonu yapıldı Galatasaray'da. Genç oyuncular transfer edildi. Ha, ona da karşıyım. Altyapıdan çıkart onu. Yalnız TFF'miz zaten şu an TFF yönetimi diyeyim. Sana zaten diyor ki U23'leri yetiştir diyor. Yabancı U23'leri ben niye yetiştirmek zorundayım diye biri de çıkıp sormuyor. Enteresan durumlardan biri. Ya biz kendi oyuncularımızı yetiştirmiyoruz. Gidiyoruz elin Portekizlisini, Almanını, İngilizini o kadar bonservis bedelleri verip burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Neymiş Galatasaray'da mesela Ugaçuk'u. Çok iyi bir oyuncu olacakmış. Fransa U21 takımında oynuyormuş. Ya Fransa'da hiçbir mantıklı kulüp yok mu? Bak bu oyuncuda bir iş var, ben bunu alayım. Yetiştireyim ben bunu diye düşünmüyor mu? Neden yaptı Galatasaray o transferi? Mecburiyetten yaptı. Fenerbahçe keza aynı şekilde yapacak. Daha bu genç isimler gelecek. Gelmek zorunda. Neden elin yabancı futbolcusunu biz genç oyuncusunu yetiştiriyoruz? Kendi ülkemizde altyapılara önem vermezken onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Menajerler yüzünden ve altyapıda bile torpil döndüğünü iddia ediyor bir dinleyicim. Bilemiyorum. Ve kendisinin de bir iddiası zaten. Hani burada torpil vesaire geçelim onları. Altyapıdaki oyuncuya sabredemeyiz biz. Ya bırakın takımları kulüpleri ya lütfen. Biz sabredemeyiz biz. Galatasaray diyordum Fatih Terim döneminde gençleşti. 13. 14. bitirdi o sene ligi değil mi? Ve Fatih Terim görevden alındı. Gönderildi ya da istifa etti. Her neyse. Ama tribünler devamlı tepki gösteriyordu. Biz sabredelim, sabret, sabret. Oldu mu öyle bir şey? Yaşandı mı? Yaşanmadı. Yani burada yıldız oyuncular iş yapıyor. 36 yaşındaki yıldız oyuncuları getirmişsin kadrona diyorsunuz ya. Getirmek zorunda kulüpler, kusura bakmayın. Ve bunun sorumlusu da taraftar. Sensin, yanındaki arkadaşın, benim, hepimiz ya. Bunun sorumlusu biziz. Kulüplere yani burada suç atmanın bir faydası yok. Yoksa ülkemizde ne oyuncular var? Ama biraz da kendi şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Şöyle bir 6 dakika kaldı değil mi? 6-7 dakika var ikinci yarının başlamasına. Ben de çok kısa bir araya gideyim. Çayımı alayım. Sizler de bir hava alın. Şöyle bir bakın etrafınıza. Ha araba kullanıyorsanız bakmayın canım. O ayrı. Ama evinizden bana kulak veriyorsunuz ya da gece saatlerinde genelde bu saatlerde benim dinleyicilerim, standart stabil dinleyicilerim yürüyüş yaparken, spor yaparken evinde bilgisayarından, telefonundan dinleyen dinleyicilerden oluşuyor. O yüzden yapıyorum bu yorumu. Ben ikinci yarıda bir değişiklik bekliyorum. Asensio değişikliği bekliyorum. Onu soran bir dinleyicim vardı. Sevgili Erdem Bey.
Ben bekliyorum ikinci yarıda Asensio değişikliği. Umarım Gençler Birliği maçını yorumlamak ne kadar doğru bilmiyorum.

0: Yani orada yapılan değişiklikle ilgilenmiyorum Süper Lig'de. Yani hangi takım şampiyon olur onunla ilgilenmiyorum ama şunu da söyleyeyim. Yani 70. dakikayı beklerse ya da 65'i beklerse standart 65. dakikada ben oyuncu değişikliğimi yapayım. Ya ezber gibi bu. İlk yarı kötüyse oyuncu 15. dakikada değiştir ya. Bu da bir hastalık. Bu da dünya futbolunda yapılıyor aslında, değişiklikler yapılıyor. Ama bizim ülke futbolumuzda maalesef hastalıklardan biri bu, düşüncelerden biri bu. Kimse kusura bakmasın. İlla ikinci yarıda değişiklik yapacağım ya da 65'e doğru yaparım. Biraz idare edin. 65'te değişiklik yapacağım. Bu kronikleşmiş bir durum. Ya kötüyse değiştir. Mesela Greenwood ilk yarıda beklentileri karşılayamadı. Ya böyle oynamaya devam edecekse değiştir. Bekleme 70'i, 75'i bekleme. Taraftar yıllardır bekliyor Şampiyonlar Ligi'ni. Bu özlemin dinmesini bekliyor. Forma alıyor. Rekorlar kırıldı 120. yılında. Ya sen bekleme. Taraftar beklemiş, sen bekleme. Bunu Sayın İsmail Kartal hocamız için söylüyorum. Yani değişikliklerini yap. Ya da böyle de söyleyince haddimi de aşıyorum, farkındayım. Ya umarım değişiklik gelir. Böyle yorumlamam gerekiyor en azından. Birazdan karşınızda olacağım. Yaklaşık bir 2-3 dakikalık bir araya gidiyorum. Bir çayımı alacağım. Sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızı göndermeye devam edin. İkinci yarıda beklentiniz nedir? Fenerbahçe ikinci yarı geri dönüşe imza atabilir mi? Geri dönebilmesi için nasıl bir oyuncu değişikliği ya da oyunsal, taktiksel anlamda değişiklik yapılması gerekiyor? Bunun yorumlarını Radyospor WhatsApp hattından bana yazın, gönderin, tartışalım, değerlendirelim, karşılıklı konuşuyormuşuz gibi. Yani düşüncenizi hiç çekinmeden ifade edebilirsiniz, bunu da söyleyeyim. Çok kısa bir ara, birazdan geliyorum.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Bir kez daha karşınızdayım. Saatler 23.04'ü gösteriyor. İkinci yarı da an itibariyle başladı. Yayıncı kuruluş ekrana getirmedi. Yani yok herhalde, bilmiyorum, göremedim şu ana kadar. Bir değişiklik olmadı Fenerbahçe takımında, ya da olduysa saniyeler içerisinde bunun bilgisini aktaracağım. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'yla atağımız gelişiyor. Sağ kanada gönderilen bir top sağ kanattan ceza sahası içerisine girildi. Bir şut ve top ağlarda. İkinci yarıya golle başladık. Greenwood topu ağlara gönderdi. 46. dakikada ayağımın tozuyla geldim. Greenwood da ayağının tozuyla geldi ve topu ağlarla buluşturdu. Şık gollerden biri. Sol kanatta başlayan atak organizasyonu sağ kanada açıldı ve Greenwood en etkili olduğu pozisyonlardan birini yaşadı ve sol ayağıyla sol köşeye, kalecinin uzanamayacağı noktaya güzel bir vuruş gönderdi ve beraberlik golünü yakaladık. Çok iyi bir dakikada geldi bu gol. Greenwood'un kaydettiği golle 47. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Şu an Kadıköy bayram yerine döndü diyebilirim. Tribünler ayakta. Atkılarını sallayan binlerce, on binlerce taraftar olduğunu, ayakta maçı takip ettiklerini söyleyebilirim. Karşılaşmanın 47. dakikasında skor 1-1'e geldi. Fenerbahçe 1, Olympique Lyon 1. Şimdi sizlerden gelen yorumlara bakacağım ama öncelikli olarak şunu rica edeceğim. Şunu rica edeceğim sizlerden, değerli Radyospor dinleyicilerinden. Fenerbahçe güzel başladı. Greenwood güzel başladı diyoruz. Tribünler ayakta, maçı takip ediyor. Şimdi kazanırız diyen dinleyicilerimizin mesajlarını şöyle arka arkaya bir alabilir miyim? Ricamdır bu. Arka arkaya kazanacağız, eminim, güveniyorum Fenerbahçe'ye diyen o dinleyicilerimizin mesajlarını Radyospor WhatsApp hattına bekliyorum. Güzel bir moral oldu ikinci yarı. Hemen başlangıcı Greenwood'un şık golü ve skor 1-1. Sol kanattan şimdi atakları gelişecek ama kademede başarılı. Orada Ake kademesinde başarılıydı ve topun kontrolünü rakibine bırakmadı. Kale vuruşunu kullanacağız. 47. dakikada Greenwood'un kaydetmiş olduğu golle temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinin ilk karşılaşmasında beraberliği yakaladı. Evet, kazanırız diyen dinleyicilerimizin mesajlarını görüyorum. İlyas Bey, teşekkür ederim. Antalya'dan Ömer Bey yine mesajını göndermiş. Görkem süpersin diyen bir dinleyicim. Sizler de süpersiniz, baksanıza arka arkaya. Kazanırız şeklinde mesaj gönderiyorsunuz. Şimdi yine sağ kanattan gelişen bir atak. Greenwood bir açıldı, tam açıldı ikinci yarıda. Ceza sahası içerisine bir orta, Kerem'e gelmedi. Kerem'e gelmedi, etkili olabileceğimiz anlardan biriydi ama olsun, daha uzun bir süre var. O ikinci gol gelecektir, hatta ve hatta üçüncü gol de gelecektir diye ümit ediyorum. Çünkü onlar da şu an büyük bir şaşkınlık içerisinde. Tribünler ayakta, hiç susmadılar ama şu anki seyircinin baskısı ilk yarıya göre daha da fazla, şiddetini her geçen dakika arttırıyor Fenerbahçe taraftarı. Çobani Stadyumunda, Kadıköy'de uğur getirsin diyelim, Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda eski adıyla. Karşılaşmanın 50. dakikası, bir birlik eşitlik devam ediyor. Sizlerden neler gelmiş şöyle bir bakalım. İsmail Hoca'nın Asensio ile ne işi varsa, bu maç böyle biterse İsmail Kartal'la yollar hemen ayrılmalı demiş dinleyicimiz. Rotasyon yaptın ama yani sen bu maçı alacaksın diyor, kendi sahanda almak zorundasın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe Asensio yokken gol beklerinde ve gol bölgelerinde akıl koyamıyor. Bence hatalı bir ilk 11. Umarım şansı yaver gider demiş bir başka dinleyicim. Şöyle devam ediyorum. İyi yayınlar Görkem. Tarişka 10 numara oynayamaz diyor. 10 numara dediğin oyunu okur, asist yapar. Tarişka gördüğü yerde vuruyor. İsmail Hoca yanlış yaptı. Vedat varken Asensio neden oynuyor? Antalya'dan Serkan, bu arada sol kanattan etkili olabileceğimiz ataklardan biri Vedat Muriç. Vedat Muriç'e bir müdahale ama topu kaybetmedi. Ortasını yaptı, savunmada kaldı. Savunma başarılı ama çıkamıyorlar. Çıkarken de zorlanıyorlar. Bu bölümde baskımızın arttığını söylüyor.

söyleyebilirim. Çok fizikli oyuncuları bulunuyor Olympique Lyon'un. Fizik kalitesi gerçekten iyi seviyede ama şu ana kadar ikinci yarıda özellikle Fenerbahçe buna izin vermedi. Yine Kante'nin bir baskısı, hani Kante de çok eleştiriliyordu. Yürüyemiyor, koşamıyor ama öyle deparlar atıyor ki, öyle presler yapıyor ki Kante, yani 35-36 değil, sanki 26 yaşındaki Kante'yi izliyor gibiyim. Karşılaşmanın 51. dakikasından çıkmak üzereyken. İyi yayınlar Görkem Bey. Talisca dediğiniz gibi nerede ne yapacağı belli olmayan biri ama bu kadar önemli bir maçta sadece kendine skor yazma veya istatistik için oynamak olmaz. Rahatlıkla arkadaşına vereceği durumda pas vermiyor. Aklıma Fenerbahçe'nin yine Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemediği geliyor demiş dinleyicimizin ki öyle bir şey olabilir mi ya? Umarım bu düşüncede değillerdir. İlhami ben İstanbul'dan yazıyorum demiş. TFF'ye başkan olacak adamsın abi. Ya estağfurullah ne de, olur mu ya? Ha, TFF yönetimine saygısızlık. Yani işi bilenlerin yapması gerekiyor. Her işi uzmanlarının o konuyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben naçizane yorumumu söyledim. Yani artı 4 ya da artı 2 kuralı neden var? Ya bunu söylemeye çalıştım. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor uzaklardan. Bir şut top direkten döndü. Ardından atakları devam edecek. 6 pas içerisindeler. Bir şut. Çok yavaş bizim için, çok iyi bir şut. İkinci gole çok yaklaştı Olympique Lyon takımı. Ya bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok etkili geldiler. 2-3 pasla birlikte kendi yarı alanında çok hızlı bir hücuma çıkma özelliği bulunan takım. Uzaklardan bir şut. Yavaş gitti bu şut. Kante'ye de bir temas var. Ederson uzandı. Uzandığı köşede top direkten geri geldi. Ardından 6 pas içerisinde de yine bizim için çok güzel bir vuruş geldi. Atakları devam ediyor. Kaptırılan bir top sonrasında ceza sahası çevremize yaklaştırmamız gerekiyor. Olympique Lyon'un oyuncuları bir şut, savunmadan döndü. Savunmadan dönen top, ardından yerde kalan bir Olympique Lyon'un oyuncu var ve bir sarı kart çıkabilir. Maçın hakemi o noktaya geldi. Olympique Lyon'da yerde kalan bir oyuncu var. Başını tutuyor şu an. Sert bir şekilde yere düşmüş. Tekrarını izlediğimde daha net yorum yapabileceğim. Evet, yani bir çarpışma da diyebiliriz aslında buna. Kafa kafaya gelmiş iki takım oyuncuları da. Arşe Brown'la çarpışmış bir Olympique Lyon'lu oyuncu. Henüz ayağa kalkabilmiş değil. Sağ çaprazdan köşe bayrağına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacaklar. Karşılaşmanın da 54. dakikası oynanıyor. Bu süre içerisinde diğer skorlarımı hatırlatayım. Sonrasında mesajlarınıza geçeceğim, devam edeceğim mesajlarla. Levski Sofia Ajek mücadelesi 0-0 devam ediyor. Karşılaşmanın 55. dakikası oynanıyor. Dinamo Zagreb 2, Viking 2 ki benim güvendiğim maçlardan biriydi. Yani bugüne özel birçok kuponum vardı. Yine bunları takip etmek istiyorsanız ilerleyen haftalarda derbi haftası öncesinde sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının yani dinleyicilerimize orijinal forma hediyesi olacak. Ve benim kuponlarıma da kazandıran kuponlarıma da ulaşmak istiyorsanız küçük bir hatırlatma yapayım. iddia.com'da sağ üst köşeye geliyorsunuz. Adınız ve soyadınızın yer aldığı, baş harflerinin yer aldığı bölüme geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne tıklayıp kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. İl seçin, ilçe seçin. Bunlarla hiç işiniz yok. Büyütece basıyorsun. Arama çubuğu ekranına geliyor. Oraya da 30 çift 0 97 yazıyorsun birleşik olarak. Ardından kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun ve aramıza katılmış oluyorsun. Sonrasında 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da kayıt oldum. Az önce yayından geliyorum şeklinde mesaj göndermeniz de yeterli olacaktır. Belki ilerleyen haftalarda orijinal formanın sahibi siz olacaksınız. Sponsorumuz tabii ki sizlere bunu hediye olarak gönderecek. Yapmanız gereken işlemi az önce sizlere aktardım. Numarayı da verdim. Yani soru ve görüşlerim var diyorsanız da şöyle diyebilirim. Instagram üzerinde Görkem Tezer adımı ve soyadımı yazdığınızda bana ulaşabilir değerli Radyospor dinleyicileri. İyi yayınlar kral demiş bir dinleyicimiz. Az önce gönderilen bir mesaj. Yaklaşık 10 dakika senleyim. Oyuncu değişikliği, U23 mevzuları vesaire demiş. Evet, mesajın devamı yok ama ya. İsmini de paylaşmamış dinleyicimiz peki. Ha, şöyle diyor. 16 saatlik mesai benim için uzmanlık alanı demiş. Anlayamadım mesajınızı ya. İsminiz de yok. Peki, ismini vermek istemeyen dinleyicim. Ne olduğunu yazarsanız anlayacağım.
Yaklaşık 10 dakika

maçında da 2 gol olur mu? Teşekkür ederim. Ne demiş? İyi yayınlar yoldaş. Hamburg'dan yazıyorum demiş. Peki teşekkür ederim bu mesajınız için de. Fenerbahçe maçından evet bir gol bekliyorum. Ha, temennim o yönde. Şu an duygusal yorum yapıyorum. Fenerbahçe'nin golünü bekliyorum. Umarım da gelir. Diğer maç dediğiniz hangi karşılaşma? 2 gol olur mu? Diğer Şampiyonlar Ligi maçı dediğiniz hangi karşılaşma? Onu da yazın. Levski Sofia Ajax mücadelesi 0-0. Dinamo Zagreb Viking mücadelesi de 2-2 devam ediyor. Fenerbahçe Olimpik Lyon mücadelesine dönecek olursak da karşılaşmanın 57. dakikasına girdik. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Fenerbahçe şimdi Kerem Aktürkoğlu ile sol kanattan bir atak girişimi içerisinde, ceza sahası içerisine gönderdi Kerem Aktürkoğlu ama savunma uzaklaştırdı topu. Yine Ruben Kluivert araya girdi ama Greenwood'a kadar geldi top. Sağ kanatta şimdi Greenwood takım arkadaşı Talisca ile oynadı. Talisca sol çaprazdan bir şut yandan avuta gitti. Talisca ile gole bir kez daha yaklaştık ama dinleyicilerimizin eleştirilerini burada zaman zaman haklı buluyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani yine Guendouzi var ceza sahası içerisinde, Vedat Muriç var, yine sol çaprazda Kerem Aktürkoğlu var ama burada Talisca uygun pozisyonu yakaladı. Tamam, güzel de bir vuruşa imza attı ama daha tehlikeli olunabilecek bir atak şekli denenebilir miydi? Bunu da sormadan geçemiyorum. Talisca'nın çekmiş olduğu bu şut kalenin yanından az farkla avuta gitti. Karşılaşmanın 58. dakikası oynanmakta, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Şimdi orta alanda Talisca'nın kaybettiği bir top sağ kanada açıldı. Olympic Lyon atağına dönüştü sağ kanattan. Şimdi geliyor Nuamah'la atak şekillendiriyorlar ceza sahası içerisine. Guendouzi kafayla uzaklaştırdı. Ardından bir ara pası offside olması gerekiyor. Çok etkili geldiler ama yandan avut. Güzel, güzel. Biz derin bir nefes alalım ve offside kararı da çıktı ama o hakem, yardımcı hakem offside bayrağını kaldırana kadar ben 3 saniyede 10 kez burada derin nefes almaya çalıştım. O derece tehlikeli anlardan biriydi. Yani böyle pozisyonlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Savunma kurgusunu iyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Hızlı oynayabilen oyunculardan kurulu. Çünkü rakibimiz Fofana gibi, Openda gibi, yine Tyler Morton gibi, orta alanda Corinton Tolisso gibi çok önemli, etkili ayakları bulunuyor. Dikkatli olmamız gerekir. Dakikalar 59. Fenerbahçe 1, Olympic Lyon 1. Mücadele devam ediyor. Şu maçı bir alsak diyen bir dinleyicimiz, beni sadece Beşiktaş strese sokuyor sanıyordum demiş. Bir Beşiktaşlı dinleyicimizin mesajı. Yani umarım Fenerbahçe bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak. Yani güzel enerjileri, güzel mesajları da göndermeye devam edin. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. 2-1 olsun, bizim olsun. Umarım ya 2-1 maç öncesi 2-1'e razı mısın Görkem deseydiniz. Yani ben 3'ü isterdim de şu anki mevcut duruma baktığımda 1-0 geriye düşünülen bir karşılaşma. Yani 2-1'e hayır demem. Herhalde hiçbir Fenerbahçe taraftarı da 2-1'e hayır demez diye düşünüyorum.

Gecenin diğer maçlarında ise 2-2'lik eşitlik, Dinamo Zagreb Viking mücadelesi, Levski Sofia Ajax mücadelesi de 0-0 devam ediyor. Şimdi Olympic Lyon etkili gelebilir. Orta alanda yerde kaldı bir oyuncu ve karşılaşmanın hakemi faul kararını tespit etti. Skriniar'ın yapmış olduğu bir müdahale sonrasında maçın hakemi serbest vuruş kararını verdi. Yine tehlikeli olabilecek pozisyonlardan biri, kaleyi karşıdan gören pozisyonlardan biri, ama kaleye de mesafesi biraz uzak diyebilirim. Yine de oradan tehlikeli vuruşlara imza atabilen çok önemli isimleri bulunuyor rakibimizin. Dikkatli olmakta fayda var. Hadi 1-1 biz saldıralım, bu maçı 2-1 kazanalım. Tamam, tabii ki kazanalım da savunmayı da iyi organize edelim. Yani mağlup olmaktansa berabere bitirmek de o kadar kötü bir sonuç değil. Ben bu düşünceye sahibim. Nefesimizi tuttuğum anlardan biri. Hepimizin nefesini ben tutuyorum. Ya siz tutmayın. Ben sizin yerinize de tüm nefesinizi tutmaya çalışıyorum şu an. 61. dakika. Hakemin işareti henüz gelmedi. Kaleye bir vuruş

olacak tahminime göre. Çünkü aralarında konuştular. Evet, kaleye bir vuruş gelebilir ya da paslaşılabilir. Sağ kanatta da 7 numara çok boş kaldı. 7 numaraya bir pas, ceza sahası içerisine bir orta. Ederson çıktı, uzaklaştırdı. İşte sonrasında da top avuta gitti. Güzel. 62. dakika, Morton'un az önce çekmiş olduğu bir şut, orta şut karışımı bir pozisyondu ve top doğrudan avuta gitti. Ön alan baskısı uygulamaya çalışıyor bu bölümde. Olimpik Lyonlu oyuncular çıkarken zorluk yaşıyoruz.

Kazanacağız diyen dinleyicilerimizin mesajları gelmeye devam ediyor. Güzel. Ve bu mesajlar gelmeye devam etsin. Kazanacağız. Evet, kazanacağız sevgili Mert Bey. Ben de buna inanıyorum. Birazdan değişiklik yapılabilir. Fenerbahçe'de oyundan düşen bazı oyuncularımız var. Ya bunu sizler de görüyorsunuzdur diye ben tahmin ediyorum. Keza aynı şekilde İsmail Kartal'ın da gördüğüne inanıyorum. Peki Kerem Aktürkoğlu'yla şimdi bir atağımız gelişecek. Yine sol kanattan ama 3 oyuncunun arasına girdi ve topu kaybetti Kerem Aktürkoğlu. Dönen top yine Olympique Lyon'lu savunma oyuncularında kaldı. Onlar da uzun bir topla çıkmaya çalıştılar ama gönderdikleri yerde hiçbir Olympique Lyon'lu oyuncu yoktu. Top doğrudan taca gitti. Karşılaşmanın 63. dakikasına girdik. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Evdeyim. Genel durum üzerinden yazdım dedim. Bak son anda onu şey yaptım ya. Peki dinleyicimiz çok zorlayıcı bir mesaj göndermiş. Bu arada ceza sahası içerisinde bir orta Vedat Muriç, yine kaleci. Yine kaleci Vedat Muriç ile gole yaklaştığımız anlardan biri. Çimleri dövüyor Vedat Muriç. Bu da olmadı dercesine. Olacak Vedat Muriç. Olacak ilerleyen dakikalarda. Umarım o gol gelecek. Senden mi gelir yoksa bir başkasından mı, ama ben Fenerbahçe'den o golün geleceğini düşünüyorum. Güzel yükselmiş, iyi yükselmiş Vedat Muriç. İyi de bir kafa vuruşu ama kafa vuruşunun şiddetini tabii ki iyi ayarlayamadığı için de kaleci için kolay bir top olmuş. Denemeye devam edelim, denemeye devam edelim. Birazdan ilerleyen dakikalarda gollerin ardından Olympique Lyon'lu oyuncular çimleri dövmeye devam edecek, onu da söyleyeyim. Şu an açık evet diyor dinleyicim. Selamlar, tüm muhasebe ekibi sizi din... Aa, muhasebe çalışanlarıymış peki. Mesailer vesaire. Yayınınız hayatımızın bir parçası oldu. İyi mi kötü mü bilemedim demiş dinleyicimiz. Yani kendisiyle çelişen dinleyicilerimizden biri. Teşekkür ederim. Ama az önceki mesajınızı okurken yani son anda bak son anda. Evdeyim, genel durum üzerinden yazdım. Bak orayı son anda fark ettim. Aman yani öyle mesajların içerisine hoş olmayan kelimeler eklemeyelim lütfen. Şimdi adınızı da yazmıyorsunuz. Ya bunu niye okuyorsun demişti. Yani yazarsanız okurum ben. Şunu okumayayım, cümle içerisinde cümle seçeyim gibi bir huyum yok. Okurum. Ha, son anda Allah'tan fark ettim onu. Peki. Ya heyecanlı bir atak olsaydı, Fenerbahçe'nin ikinci golü gelseydi, ben sevinçten o mesajı okusaydım ne olacaktı? Soruyorum size. Enteresan mesajlardan biri ama olsun. Dinleyicilerimizden gelen mesajlara son derece saygı duyuyorum. Kolay gelsin Görkem Bey. 2-1 kazansa da Fenerbahçe İsmail Kartal gönderilmeli demiş. Ben Nihat Çetin. Sevmediğim hocaya örnek İsmail Kartal'dır. Yani ne kadar çok İsmail Kartal'ı sevmiyorum diyen dinleyicimiz var ya. Bunlar Fenerbahçe taraftarı mı yoksa futbol sever mi? Ya bunu samimiyetimle merak ediyorum. Çünkü çok eleştiriler var İsmail Kartal'a. Ya İsmail Kartal'ı seversin sevmezsin ama şu an saha kenarında yer alan isim, hoca olarak Fenerbahçe'nin başındaki isim İsmail Kartal. Yani bunları bir kenara bırakalım. Kazanalım bu maçı, kazanmak için bir şeyler yapalım. Pozitif konuşalım en azından, öyle söyleyeyim. Yani daha ilk karşılaşmada sanki 5-0 Fenerbahçe gerideymiş gibi, Allah korusun diyelim. Ya 5-0 geride olan bir takımın taraftarının yazacağı mesajlar alıyorum. Yani benim çok garibime gidiyor. Ha yine dinleyicim yazıyor. Tabii ki son derece saygı duyuyorum ama anlam veremiyorum. Greenwood sağ kanatta topun kontrolünü sağladı şimdi. Yanındaki arkadaşı Guendouzi ile oynadı. Guendouzi kendi eksen etrafında döndükten sonra şöyle bir içeriye baktı ama Greenwood'la oynamaya çalıştı. Greenwood'un içeriye yaptığı orta cılız gitti ve savunma topu uzaklaştırdı. Orta alana kadar gelen top yine Skriniar, orada kademede başarılı. Orta sahada topun kontrolünü sağladı ve Guendouzi ile oynadı. Şimdi Guendouzi sağ kanattan geliyor. Fenerbahçe ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. Guendouzi pası Talisca'ya. Talisca düzeltti. Sol ayağını aldı. Ceza sahası içerisine göndermeye çalıştı ama savunma yine araya girdi. Topu taca gönderdi. Baskımızın arttığı dakikalardayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Karşılaşmanın 66. dakikası da oynanıyor.

Bakalım diğer maçlarda skor neymiş. Önemli bir pozisyon oldukça Fenerbahçe Olimpik Lyon maçına döneceğim. Şimdi Fenerbahçe önemli bir atak yaparken tabii ki Levski Sofya'dan bahsetmeyeceğiz, o ayrı. Ama orta alanda şu an iki takım da mücadele ediyor. Rakip takıma bakıyorum, tamamen kendi yarı alanında bizi bekliyor. Hal böyle olunca da tabii ki oyundaki tempo da düşebiliyor. O yüzden bir boşluk yakaladıkça diğer maçlardaki skorları da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dinamo Zagreb 2, Viking 2, dakikalar 65'i gösteriyor. 70. dakikası oynanan Levski Sofia AEK mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik söz konusu. Fenerbahçe Olimpik Lyon maçında zaten 67 hatta 68. dakikaya girdik. Burada da bir birlik bir eşitlik söz konusu. Karşılaşmanın 40. dakikasında Loïs Openda sahneye çıktı ve Olympique Lyon'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka bir gol olmadı. Soyunma odasına 1-0 Olympique Lyon önde gitti. İkinci yarıda biz neyi değiştiririz, nasıl olur diye düşünürken Greenwood sahneye çıktı. Ben buradayım dedi. İlk yarı kötü oynamış olabilirim ama ben Greenwood'um dedi. Birazdan beni göreceksiniz dedi ve o Manchester United döneminde kaydettiği gollere benzer bir gole imza attı. Sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdi ve sol köşeye sol ayağıyla müthiş bir plase bıraktı. Greenwood'un 47. dakikada attığı gol, bir birlik eşitlik henüz bozulmuş değil. Dakikalarda 68'i gösteriyor. Kazanacağımızı düşünen dinleyicilerimizi görmek istiyorum dedim ya, onlardan biri sevgili Bartu Bey, teşekkür ederim. İyi yayınlar, 90. dakikada gol gelsin ben öyle daha çok mutlu oluyorum demiş. Yani 90'da mı geliyor, 105'te mi geliyor hiç fark etmez, gol gelsin de Fenerbahçe bu maçı kazansın benim için yeterli. Eminim milyonlarca futbol sever, Fenerbahçe taraftarı için de bu söylediğimiz geçerli. Ha, golün dakikasının bir önemi yok. Şu an gelsin ya da 95'te, 105'te gelsin canım. Onu çok dikkate almıyorum. Peki, iyi yayınlar abi. Umarım Fenerbahçe kazanacak ve turu da geçen taraf olacak. Ha, realist konuşmamız gerekirse diyor dinleyicim burada sevgili Berkay Bey. Fenerbahçe bugün 2-1 de kazansa gider Fransa'da 3-0 mağlup olur. Ben sahadaki mücadeleyi beğenmedim demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum katılan dinleyicimiz olur mu bu görüşe. Ben Nihat Çetin, 57 yaşındayım. 50 senelik Fenerbahçeliyim. Döneceğim mesaja. Şimdi yine ceza sahası içerisinde tehlikeli olabilecek pozisyonlardan biri. Sol çaprazdan hatamız gelişiyor ama bir vuruş gelmedi. Orada araya girdi savunma. Dönen top ceza sahası içerisinde Talisca'ya doğru gönderdi Greenwood ama anlaşamadı bu iki oyuncu. Top doğrudan avuta gitti. Az önce Kante müsait bir pozisyonda şut denemesinde bulunmak istedi. Topa istediği gibi yön veremedi. Ardından savunma uzaklaştırdı ama dönen topa da burada bir anlaşmazlık diyebilirim. Greenwood ceza sahası içerisindeki boş arkadaşı Talisca ile oynamak istedi ama Talisca'nın oldukça önünden avuta doğru gitti top. Bu pasın şiddetini ayarlayamadık. Ne yazık ki 69. dakikadan da çıkmak üzereyiz. 70. dakikadayız. Normal sürede son 20 dakika bir birlik eşitlik devam ediyor.

Kazanacağız diyen sevgili Mert Bey, teşekkür ederim. Yoğun bir mesaj trafiği içerisindeyim. Zaman zaman yer vermeye çalışıyorum. Şimdi sol kanattan atakları gelişebilir. Hayır, aferin. Burada Kante araya girdi. Kante sağ kanatta şimdi hızlıca atağa çıktı. Kendi yarı alanından topu ceza sahası çevresine doğru gönderdi. Savunma araya girdi ama dönen top yine Fenerbahçe.

Yine oyuncularda kaldı. Yine atağımız sağ kanattan Greenwood'la gelişecek. Kante ile oynadı Greenwood. Kante şimdi kendi ekseni etrafında pas verebileceği bir takım arkadaşını aradı. Ardından Vedat Muriç oraya kadar geldi. Pas bağlantısını sağlamak için Vedat Muriç'ten. Şimdi yine Kante. Pas trafiğimiz devam ediyor. Bütün oyuncuları Olympique Lyon'un kendi yarı sahası çevresinde kümelenmiş durumda. Onlar için bir bir tabii ki oldukça iyi bir skor. Hele hele Çobani Stadyumunda böyle bir atmosferde. Sol kanada açılan bir top. Şimdi ceza sahası içerisinde bir orta, bir kafa ama yine cılız kafa vuruşlarından biri Kerem Aktürkoğlu. İyi yükseldi ama istediği gibi bir kafa vuruşu gerçekleştiremedi. Top kalecilerinde çok rahat bir şekilde kaldı. Yine gol için geldiğimiz pozisyonlardan biriydi. Yine başaramadık. Şu bölüme kadar iyi oynuyoruz diyen dinleyicim Serdar Bey. Peki hani oynuyoruz, iyi oynuyoruz diyenler var. Çok kötü oynuyoruz diyen dinleyicilerimiz var. Futbol severler var. Anlayamadım. Anlayamadım. Yani oynamamız gerektiği gibi oynuyoruz, onu söyleyeyim. Şimdi karşımızda da kusura bakmayın Olympique Lyon var. Haydi gidelim 11 oyuncuyla 10 oyuncuyla rakip yarı alanda şov yapalım. Oradan çıkmayalım. Öyle bir durum yok. Kusura bakmayın. Hani rakibimiz çok mu küçümseniyor? Bilemiyorum. Olympique Lyon geçen sezon Fransa Ligi'ni 4. sırada bitiren bir takım. Öyle kolay olmaz. Bu arada bir değişiklik. Tarışka ve Kerem Aktürkoğlu oyundan alınıyor. Asensio oyuna girdi. Şöyle bir bakayım. Bir de Nene. Yanılmıyorsam evet, Nene oyuna girdi. Oldukça hırslı gördüm ben Nene'yi. Bakalım bir şey olacak mı? Bu arada sahaya atılan yabancı maddeler var yanılmıyorsam. Olimpik Lyonlu oyuncular zaman geçirmeye yönelik artık oynamaya başladığı için sahaya atılan bir iki tane yabancı madde vardı. Yani bunların olmaması gerekiyor. Tabii ki her seferinde dile getiriyorum. Sahaya bir şey atılması yani senin takımına zarar veriyor. Her şeyi geçtim. Ama bazı anlar var işte böyle. Yani tahrik edilen anlardan biriydi. Yani oyuncular yerden kalkmıyor şu an. Olympique Lyon'lu oyuncular oyunu yavaşlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi sol kanattan atakları gelişecek. Sol kanattan bakalım bir orta denemesi gelecek mi? 74. dakikadayız. Sol çaprazdan bir orta, ceza sahası içerisinde yerde kalan bir Olympique Lyonlu maçın hakemi devam kararını verdi. Yok öyle, yok öyle hemen basit bir penaltıyla maçı kazanmak. İlk yarıda Tarişka'ya da yapılan bir müdahale vardı ki bundan daha net bir pozisyondu. Ama Tarişka bu kadar itiraz etmedi ya da Fenerbahçe tribünleri bu kadar çok itiraz etmedi. Olympique Lyonlu 4 oyuncu benim gördüğüm kadarıyla hepsi elini havaya kaldırdı ve karşılaşmanın hakemine penaltı yok mu dedi vücut dillerinden anladığım kadarıyla. Karşılaşmanın 74. dakikasını tamamlamak üzereyiz. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Diğer maçlarda neler oluyor? Levski Sofia Ayek mücadelesi 0-0 devam eden yine bir diğer Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi. Dinamo Zagreb Viking. Burada da 2-2'lik bir eşitlik söz konusu.

Olimpik Lyon'da da bir oyuncu değişikliği, hatta iki oyuncu birden değişecek herhalde. Evet, Kluivert ve Nuama oyundan alınan isimler yoruldu. Nuama özellikle ilk yarıda çok mücadele etti. Mata ve Bodaça oyuna giren iki oyuncu. Olimpik Lyon'da da hamleler geldi. Az önce Fenerbahçe'den, temsilcimiz Fenerbahçe'den oyuncu değişiklikleri gelmişti. Nene oyuna giren isimdi Fenerbahçe'de Asensio ile birlikte. Şimdi rakibimizde de iki tane oyuncu değişikliği birden geldi. 75. dakikası oynanıyor. Mücadelenin birbirlik eşitlik devam ediyor. İstatistiklere bakacak olursak dengede giden bir 75-76 dakika görüyorum. Topla oynama oranlarında %53'e %47 Fenerbahçe önde olan taraf. Çekilen şut sayılarında yine 10-10 bir eşitlik söz konusu. İsabetli şutlarda Fenerbahçe'nin 5 isabetli şutu var. Rakibimiz Olympique Lyon'un ise 4 isabetli şutu bulunuyor. Başarılı paslarda yine Fenerbahçe'nin rakibine göre bir hayli önde olduğunu söyleyebilirim. Köşe vuruşu sayılarında da 3

sıfırlık üstünlüğümüz var. Yani 76 dakika boyunca Olympique Lyon henüz şu dakikaya kadar bir köşe vuruşu kazanmış değil. Şöyle bakalım. Fenerbahçe 2,5 gol üstü olur mu sence abi? Son maçım diyor. Yani bu maçta da sevgili Yalçın, bu maçta da şöyle bir gol olur mu? Ya bırakalım, birazdan döneriz onlara. Ya da ben yarınki yayınımda daha fazla bahisi dile getiririm, kuponlarımı paylaşırım. Yani heyecandan duramıyorum. Zaman zaman ayakta konuşmaya çalışıyorum. Siz 2,5 gol üstü olur mu? Yani umarım olacak. Umarım olacak. Fenerbahçe o golü bulunca gerçekleşmiş olacak diyelim. Temennimizi bu şekilde ifade etmiş olalım. Olympique Lyon'un atağı tekrardan gelişecek. 77. dakikada şimdi etkili olabilecekleri bir pozisyon. İyi döndük geriye, iyi döndük. Savunma yerleşti. Ake yerini aldı. Onlar da boş bir alan bulmaya çalışıyor. Ceza sahası içerisinde bir orta. Yine savunma topu kafayla uzaklaştırdı. Dönen top yine Olympique Lyon'un oyuncularda kaldı. Son 1-2 dakikadır sanki Olympique Lyon topa daha fazla sahip olmaya başladı. Ya buna biraz önlem almamız gerekiyor. Topu ne kadar ayağımızda tutarsak Olympique Lyon'un oyun direnci bir o kadar düşüyor. Onu söyleyelim. Pozisyon bulmaları o kadar zorlaşıyor. Şimdi ceza sahası içerisinde tehlikeli olabilecek pozisyon ama yine savunma başarılıydı. Savunma topu uzaklaştırdı. Openda takım arkadaşlarına kızıyor herhalde. Maçın hakemine burada yapabilecek, söyleyebileceği bir şey yok. Evet bakalım. İkili mücadele. Yani buna da penaltı gelirse sevgili Openda, oynamayalım. Futbol oynamayalım. Senin kolun benim koluma değdiğinde buna penaltı çalınacaksa hani futbol oynamayalım. Futbolu da yorumlamayalım. Yani bir zahmet, kusura bakma. Buna da penaltı çıkmaz. Hiç boşuna itiraz ediyorsun. Openda'nın yine anlamsız itirazlarından birini geride bıraktık. 78. dakikayı da Openda'nın itirazlarıyla uğurlamış olduk. Son 12 dakika içerisindeyiz. Birbirlik, eşitlik devam ediyor. İyi geceler Görkem Bey. Çok uzun zaman oldu. Kartal'dan Erhan ben. Yeni geldim Türkiye'ye. Yoktum. Kuponlarla dönmek istedim. Sizce gelir mi demiş dinleyicimiz. Bakalım. Şöyle kısaca Dinamo Zagreb maç sonu 1 ve KG var. Şu an 2-2 devam ediyor. Fenerbahçe, Olympique Lyon. Ne demiş? 2,5, 6 ve maç sonu 0. Ya buradan kaybedebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Levski Sofia Ajax mücadelesinde de maç sonu 0 ve 1,5 altını tercih etmiş dinleyicimiz. Ben orada da Levski Sofia tarafında yer aldım. Gün içerisinde paylaştığı kuponlarda, Uğur Böceği şans oyunlarının paylaştığı kuponlarda Levski Sofia galibiyetini denedim. Güzel bir oranı vardı. 3,10 şeklinde bir oranı bulunuyordu.

Bir demlik çayı bitirdim demişti. Ya bir de gerçekten çaydanlık fotoğrafı göndermiş. Ya öyle heyecanlı bir karşılaşma diyor. Ya diyorum ya, zaman zaman ayağa kalkıyorum. Ben oturamıyorum. Oturduğum yerde duramıyorum şu an. Öyle bir yayın oluyor. Hele hele son 10 dakikaya da girmek üzereyiz. Yani 2-1'i bir yakalasak, 2-1'i şöyle bir yakalasak, şu dakika aralığında gelse o gol, 3. golü de yakalarız diye düşünüyorum. Taraftarın desteği, oyuncularımızın motivesi, moral anlamında rakibini tamamen köreltmesi, demoralize etmesi, ya müthiş olacak. 3. gol için yüklenmeye çalışmak bambaşka bir seviye olacak. Umarım Fenerbahçe bu bölümde bir gol bulur ki onu da bulabilecek kalitede olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi sol kanattan gelişen bir atak, ortaya döndük. Ceza sahası içerisine gönderildi. Şut direkten döndü. Enteresan. Tam söylediğim anda acaba Fenerbahçe ikinci golü mü buldu diyecektim. Top direkten geri geldi. Öyle hızlı gelişti ki atağımız. Öyle hızlı gelişti ki şutu çeken oyuncuyu dahi göremedim ama yanılmıyorsam Nene şutu çeken isimdi. Kante de pozisyonun içerisinde yer alan yine bir diğer oyuncumuz, 91 numaralı formasıyla. Kante az önce hakeme bir itirazda bulundu ve maçın hakemi de Kante'ye sarı kartını çıkardı. Dakikalar 81'i gösteriyor. 81'e girdik. Kante'nin az önce yapmış olduğu hareket, evet, arkadan bir müdahalesi vardı rakibine. Az önceki pozisyon Gendouzi'nin sol çaprazda taşıdığı ve sol tarafa indirdiği bu top, Nene'nin şutu 45 numaralı formasıyla kalecinin de üzerine gitti aslında. Kaleci kendisini yerde buldu. Topu köşeye gideceğini düşündü. Top son anda bir yön değiştirdi. Çok enteresan pozisyonlardan biriydi ve direkten geri geldi. Nene ile gole bir kez daha yaklaştık ama sonuç alamadık. Dakikalarda 81'i gösteriyor. Bir birlik eşitliğimiz devam ediyor. Sağ kanada taşıdık topu şimdi. Sağ kanattan hızlı bir atak olabilir ama savunma kademede başarılı, zor bir pozisyonda topun kontrolünü sağlamayı başardı. Maçın hakemi de yerde kalan bir oyuncu vardı. Openda olması gerekiyor. Openda'nın yanına gidiyor. Yani Olympique Lyon bu şekilde oynaması beni şaşırtıyor. Yine Fenerbahçe'nin burada bazı şeyleri çok iyi yaptığını gösteriyor bu durum. Yerden kalkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Fenerbahçe büyük bir takım değil diyenler Olympique Lyon'un şu anki sahada yerden kalkmadığı görüntüleri izlesin. İlla Fenerbahçeli olmasına gerek yok. Bir taraftarın. Lukaku oyuna girme hazırlığı içerisinde. Lukaku, hadi Lukaku, ayağının tozuyla sen de bir gol umarım atarsın. Lukaku Fenerbahçe formasıyla ilk resmi karşılaşmasına Çobani Stadyumunda Muriç'in yerine dahil oldu ve 82'de Fenerbahçe ile ilk kez sahada mücadele edecek. Öyle bir anda oyuna girdi ki Lukaku'yu eleştirenleri unutturacak bir gol bekliyorum ben. Kalan 8 dakikalık normal süre içerisinde şimdi atakları gerçekleşebilir ama uzun gönderdiler. Onlar da çıkamıyor. Ayağa pas yapamıyorlar bu bölümde. Uzun toplarla bizim kalemize gelmeye çalışıyorlar. Ve kademede yine Skriniar başarılıydı. Topu kafasıyla uzaklaştırmayı başardı. Atağımız şimdi sol kanattan gerçekleşecek ama kötü hızlı bir pas oldu. Bu Nene için kontrol edilmesi imkansız diyebileceğim pozisyonlardan biriydi. Taç atışıyla Olympique Lyon oyunu tekrardan hareketlendirdi. Karşılaşmanın da 83. dakikasından çıkmak üzereyiz. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Levski Sofia Ayek mücadelesinde de 85. dakikadan çıkmak üzereyiz. Orada da yine 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Diğer maça bakalım. Son bir karşılaşmamız Dinamo Zagreb Viking mücadelesi. 2-2'lik bir eşitlik var. İlk yarıda 4 golün çıktığı ama ikinci yarıda henüz golün çıkmadığı bir karşılaşma. Skriniar az önce rakibine yaptığı müdahaleden dolayı sarı kartla cezalandırıldı. Bunun da bilgisini paylaşayım. Şöyle bakalım. Yani sarı kart biraz burada abartı olmuş. Tolisso'yla girdiği ikili mücadele. Öyle sert bir müdahalesi yok ama Olympique Lyon'lu oyuncular yani kendilerini çok iyi yere atıyor. Onu da söyleyeyim. Ya burada net sarı kartlık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Faul var mı? Hadi verebilirsin. Peki, eyvallah. Kabul ediyorum. Da sarı kart çok gereksiz oldu. Karşılaşmanın 84. dakikası.
yerde kalan bir Olimpik Lyonlu oyuncu var. Onun tedavisi devam ediyor. Golleri sizlere hatırlatacak olursam da Olimpik Lyon'un golü 40. dakikada Loïs Openda ile geldi. 47. dakikada ikinci yarının henüz başlangıcında Greenwood sahneye çıktı ve Greenwood kalitesine yakışan bir gole imza attı. Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü kaydetmiş oldu ki öyle bir karşılaşmada, öyle bir anda geldi ki bu gol. Yani bize büyük bir ilaç niteliği taşıyordu 47. dakikada beraberlik golü.

tribünlerden de gelen tepkileri size aktarayım. Asensio diye bağırdı tribünler. Yaklaşık bir 10 dakika öncesinde Lukaku oyuna girme hazırlığı yapıyordu. Hatırlarsınız. Yani İsmail Kartal onu kenarda ısınmaya gönderdi. O bölümde de tribünlerden yoğun bir şekilde, bakın abartmıyorum, yoğun bir şekilde Lukaku diye bağırdı ve İsmail Kartal da Lukaku'yu oyuna dahil etti. Yani tribünlerin burada oyuncuların ismini tezahüratlarda bulundurması acaba İsmail Kartal'ın değişikliklerinde bir duruma yol açtı mı? Çünkü düşünsenize Asensio diye bağırıyor tribünler, 4 dakika sonra Asensio oyuna giriyor. Lukaku diye oyuna Lukaku diye bağırıyor tribünler ve yaklaşık 4 dakika, 3 dakika diyelim, 3 ila 4 dakika sonrasında da Lukaku oyuna giriyor. Acaba İsmail Kartal da karar verirken taraftar baskısını

yakından hissediyorum. Bunu da size sorayım birazdan. Karşılaşmanın ardından vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle bakalım, bir oyuncu değişikliğim Mortan oyundan çıktı. 2 numaralı Bitstarp oyuna dahil oldu. Tecrübeli isimlerinden birini oyuna dahil etti. Konuk ekip Bitstarp'ı oyuna dahil etti. Tecrübeli dediğim şundan kaynaklı. Orta sahada ve savunma bölgesinde uzun yıllardır bu seviyelerde oynama alışkanlığı kazanan isimlerin başında geliyor. Daha önce Norwich takımında, Brentford'da, İngiltere Premier Ligi'nde 2021-22 sezonunda forma giyen oyunculardan biriydi. Hani 25-26 yaşında yanlış hatırlamıyorsam, ama oldukça bu kulvarlarda oynama alışkanlığını kazanan, elde etmiş isimlerin de başında geliyor. Şimdi sol kanattan hatamız gerçekleşecek. 87. dakikada ceza sahası içerisinde bir orta Lukaku'ya gelmedi ama Lukaku mücadele etti. Greenwood'a kazandırdı ama yine başarılı bir pas olmadı bu. Guendouzi topu Lukaku'ya göndermek istedi. Lukaku çok geride bekliyordu topu ve top kalecilerinde kaldı. Dominic Graves topun kontrolünü sağladı. Kaleci vuruşu, kaleci degajını kullandı. Şimdi tehlikeli olabilecekleri anlardan biri. Dikkatli olmamız gerekiyor. Uzaklardan bir şut Ederson. Ederson sol köşeye uzandı ve topu kornere mi? Hayır, bakıyorum. Top oyunda kaldı enteresan bir şekilde. Tolisso şutu çeken isimdi. Yani enteresan, göğsüyle kontrol etmiş. Ederson'un da yaptığı ilginç kurtarışlardan biriydi. Taca çıktı top. Hakem taç atışıyla oyunun başlayacağını işaret etti. Karşılaşmanın 88. dakikasına girmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe Olympique Lyon mücadelesinde 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Atakları devam ediyor. Tabii tehlikeli bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyor. Şimdi kazanılan bir top. Lukaku orta alanda topun kontrolünü sağladı. Lukaku iki oyuncu arasından çıkmaya çalıştı ama pasını aktardı. Tamam, çalım atmadı ama topu da kaybetmedi. Sağ kanada gönderilen bir top. Şimdi orta sahada hazırlık paslarına başladı Fenerbahçeli oyuncular. Oyunun yönü sol kanada açılacak diye tahmin ediyorum. Nene özellikle oyuna girdikten hemen kısa bir süre sonra oyunun yönünü tamamen sol kanada çevirdik. Zaman zaman da sağ kanattan Greenwood'u ataklarda görebiliyoruz. Ama Greenwood'un oyun temposunu bu bölümde kaybettiğini ben düşünüyorum. Yine de nereden ne şutlar çıkartacağı, nasıl goller atacağı belli olmayan isimlerden biri. Ceza sahası içerisine bir orta, savunmanın müdahalesinin olması gerekiyor. Maçın hakemi out kararını mı verdi? Şu an henüz bir karar vermedi. Yardımcının kararına uydu. Evet, maçın hakemi kısa bir süre diyalog halindeydi yan hakemle ve out kararını tespit etti maçın hakemi. Karşılaşmanın da 89. dakikasına girdik. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Dinamo Zagreb Viking mücadelesinde 87. dakika 1-1'lik. Orada da 2-2'lik, düzeltiyorum, eşitlik bulunuyor. Leski Sofia Ajek mücadelesinde yine 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Yani tüm maçlar, Şampiyonlar Ligi playoff maçları bu şekilde sonuçlanırsa 3 karşılaşmada berabere bitmiş olacak. Bu da ilginç durumlardan biri. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelen mesajlara döneceğim. Abi niye yazmıyorsun diyor dinleyicimiz de. Şöyle bir bakalım.

90. dakikaya girmek üzereyiz. Olimpik Lyon'un bir atağı gelişiyor ama kademe başarılı. Yine baskımız devam ediyor. Lukaku savunmasına kadar yardıma geldi bu bölümde. İleride beklemeyen oyuncularımızdan biri pres yapmaya çalışıyor. Fiziki açıdan henüz %70 seviyesinde olduğunu söyledi Sayın İsmail Kartal ama ona rağmen iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. Yani top ayağıma gelsin ben şut çekeyim değil. Geliyor orta sahadan topu kazanıyor. Pas bağlantılarını sağlamaya çalışıyor. Savunmada geride yine savunma oyuncularına yardıma geldiği bölümler vardı. Lukaku değerlendirebilmek için de tabii ki çok ama çok erken diyebilirim. 90 artı 3 işareti geldi ilave süre olarak. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Şimdi sağ kanatta Greenwood'un pası istediği gibi gitmedi. Top doğrudan taca çıktı. Bir oyuncu değişikliği daha gelecek rakibimizde. Yine savunma ağırlıklı değişiklikler tabii ki skoru tutabilme için yapılan değişiklikler. 1-1 burada kötü bir sonuç mu? Değil. Tabii ki saha ve seyirci avantajını kaybediyoruz artık.

Ama oynanılan futbola baktığımda biz bu takımı Fransa'da da mağlup edebiliriz düşüncesine sahibim. Öyle kötü oynadığımızı ben düşünmüyorum ki yakaladığımız çok önemli pozisyonlar da vardı. Direkten dönen şutlarımız vardı. İstatistiklere bakalım. 11 şut denemiş Fenerbahçe. Rakibimiz de 11 şut denedi. Başarılı paslarda öndeyiz. Köşe vuruşlarında 3'e 0'lık üstünlüğümüz bulunuyor. Bunu da iddia severler için aktarmış olayım. Bence biz de Lyon'u eleyecek bir takım yok demiş. Ha, ben Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Olimpik Lyon'u Fenerbahçe'nin de keza aynı şekilde eleyebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Yani Olimpik Lyon'da öyle aman aman abartılacak bir şey yok. İzliyoruz maçı. İzliyoruz. Yani öyle bizim ülke takımlarından çok daha iyi seviyede yıldızlar topluluğu değil Olimpik Lyon. O eski Olimpik Lyon değil, onu söyleyeyim. Şu an bir kriz içerisinde. Ekonomik kriz içerisinde Olimpik Lyon. Transfer yapamıyorlar. Genç oyunculara yöneldiler. Uzaklardan bir şut, savunmadan döndüğü yine başarılı oyuncularımızdan biri. Bugün öne çıkan isimlerden biri Guendouzi ayak koydu ve şutu engelledik. Olimpik Lyon tehlikeli bir atak gerçekleştirmişti. Karşılaşmanın sonuna 3 dakikalık ilave süre işareti geldi ve artı 2'den de çıkmak üzereyiz. Artık saniyeler kaldı diyebilirim. Maçın hakemi birazdan son düdüğünü çalacak. Bizim atağımız şekillenecek. Yanılmıyorsam ben tahminime göre son bir atak olacak. Sağ kanatta şimdi Guendouzi ceza sahası içerisine gönderdi. Savunma araya girdi ama Guendouzi de kaldı. Guendouzi şimdi Lukaku sırtı dönük. Bir şut savunma. Ardından yine bir baskımız vardı. Nene'nin bir baskısı vardı ama savunma topu uzaklaştırdı. Yine Fenerbahçeli oyuncularda kaldı ve maçın hakemi taç atışıyla mücadelenin tekrardan başlayacağını söyledi. Yerde kalan bir oyuncumuz vardı. Maçın hakemi o konuda taviz göstermiyor. Yani sert futbola izin veren bir yönü olduğunu ben düşünüyorum. Sahada iki top var. Sahada iki top var ve enteresan. Yani şunu söyleyeyim maçı izlemeyenler için. Sahada iki top var. Fenerbahçe'nin atağı gelişiyor. Olimpik Lyonlu bir oyuncu geliyor. Fenerbahçeli oyuncunun topu taca göndermesini engelliyor. Yani topu dışarı göndermesini engelliyor. Daha doğru ifadeyle. Ve hakeme sahada iki top var diyor. Yani ne yorum yapayım? Ne yorum yapayım? Sahada çık, oyna, kazan, tebrik edelim de. Yani sen sahadaki topu dışarı göndermeye çalışan Fenerbahçeli oyuncuya müdahalede bulunuyorsun. Maçın hakemine sahada iki top var diyorsun. Yani anlayamadım. Son atak, son şans, uzun bir taç atışı ceza sahası içerisine. Gönderilen top savunma topu uzaklaştırdı. Ardından atağımız devam edecek. Şimdi Greenwood takım arkadaşı Kante orta denemesi elle müdahale yok dedi maçın hakemi. Bu arada 1'e 2 geliyorlar. Tehlikeli olabilecekleri pozisyonlardan biri kontra ataklara dikkat etmemiz gerekiyor. Sol kanada açılan bir top. Çok dikkatli olmamız lazım. Savunma araya girdi. Savunma araya girdi yoksa bomboş bir pozisyon olabilirdi. Golü ararken kalemizde golü görebilirdik. Çok şükür pozisyonu atlattık ve maçın hakemi de son düdüğünü çaldı. Mücadelede 2 gol vardı. 1-1'lik eşitlik. Fenerbahçe 1, Olimpik Lyon 1. Sizlerin görüşünü alacağım. Çok kısa bir süre yayınıma devam edeceğim. Yaklaşık 1-2-3 dakika daha sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında da vedamızı gerçekleştireceğiz. Ya 1-1'in ben kötü bir skor olduğunu tabii ki düşünmüyorum. İyi bir mücadele var mıydı? Var. Oyunun bazı bölümlerinde Fenerbahçe iyi mücadele etti. Greenwood eleştiriliyordu ama ikinci yarıda çok şık bir kalitesine yakışan gole imza attı. Kimi beğendin Görkem diyorsan da Ake yine Skriniar ikilisini beğendim. Guendouzi her zaman olduğu gibi farkını ortaya koydu. Her topun içerisindeydi. Her pozisyonda ayağını kafasını uzattı. Kante kez aynı şekilde. Maçın 85. dakikası, 86. dakikası hala pres yapan bir Kante vardı sahada. Hani o yaşıyla alakalı eleştirilen Kante'den bahsediyorum. Kerem Aktürkoğlu bir şeyleri başarmak için çabaladı. Ama yine istenilen seviyede miydi? Bence değildi. O alışık olduğumuz Kerem performansında değildi. Vedat Muriç'in yakaladığı bir net pozisyon var 10. dakikada maçın başında. O baskıyı kurduğumuz anlarda golle sonuçlansaydı o pozisyon bambaşka şeyler de konuşabilirdik. Onun dışında çok istedi. Bir şeyler yapmayı çok istedi Vedat Muriç ama bir türlü topu ağlarla buluşturamadı. O da 82 dakika boyunca sahada kaldı. Anderson Talisca'ya gelecek olursak da
Belki daha önceki karşılaşmaların yıldızlarından biriydi. Evet, kabul ediyorum. Çok önemli oyunculardan biri.

biriydi. Bugün iyi bir şeyler yaptım. Hadi bunu konuşacak olursak da elinden geleni yaptı. Tabii ki yaptı. Ama çok fazla bireyselliğiyle ön plana çıkmaya çalıştı. Hani yakaladığı net pozisyonlarda şut denemeleri, yani gereksiz şut denemelerinde bulundu. Tamam, daha önce başardı bunları. Kabul ediyorum. İyi de vuruşları var. Ama yanında daha müsait arkadaşın varsa, Greenwood ya da Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu boş koşular varsa oraya çıkarmak zorundasın. Çok bireyselliğe kaçtı bugün Tarışka. Onun dışında eleştirebileceğim tek nokta bu. Ha, 10 numara pozisyonunda sen ne kadar verim alırsın Tarışka'dan? Ha, bu kadar alırsın. Bu kadar verim alırsın, onu da söyleyeyim. Şimdi mesajlarınızla devam edip sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Abi, Greenwood ikinci golünü attı. Aa, evet, bizi uyarmış. Ben az önce birinci golünü mü attı dedim ya. Peki, bu heyecan içerisinde dilim sürçmüş olabilir. Onu da düzeltelim. Greenwood tabii ki daha önce Sturmgraz mücadelesinde de gol kaydetmişti Fenerbahçe adına. 3 dakika uzatma çok az Görkem Bey bence demiş. Evet, katılıyorum da hani oyun durdu mu, Olympique Lyon'lu oyuncuların zaman zaman yerde yattıkları pozisyonlar vardı. Yani çok da oyunun durduğunu düşünmüyorum. Ha, 3 dakika da az tabii ki. Burada 4-5 dakika minimum uzatmanın çıkması gerekiyordu. Lyon yata yata beraberlik aldı demiş. Özellikle ikinci yarıda. Ha, yatan bir takım, tabii tırnak içerisinde söylüyorum dinleyicimizin bu yorumu üzerine. Sizin tabirinizle beraberlik için oynayan bir takım ikinci golü bulacaktı neredeyse son dakikalarda, son saniyelerde ve onların da yakaladığı birkaç önemli pozisyon var. Tamam, biz de yakaladık ama Olympique Lyon'a da fırsat verdik. Ha, bunları Fransa'da da yaparsak Fransa'da bu pozisyonları çok ama çok arayabiliriz. Bitiricilik ve ön alanda pas bağlantılarını sağlama konusunda Fenerbahçe'nin sorun yaşadığı bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Fenerbahçe Olympique Lyon mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk golü 40. dakikada Loïs Openda'dan, Olympique Lyon'dan geldi. İkinci yarının henüz başı, 47. dakikada Mason Greenwood sahneye çıktı. Şık bir gole imza attı ve onun ardından da başka bir gol. Çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmış oldu. Ben beğenmedim Fenerbahçe'yi bugün. Kendi sahamızda yenik, düş ve ancak beraberlikle bitir. Lyon'un kendi sahasında avantajsız git demiş dinleyicimiz. Selamlar kardeşim, bravo. Şimdi yazıyordum. Orta sahaya Talisca olmuyor. Asensio şart. Neyse, 1-1 de iyi sonuç. Artık haftaya inşallah. Sevgiler, saygılar. Hayırlı geceler demiş Derfin Yunus Danet. Bu gecenin son mesajını da almış olduk. Hani tabii ki kötü bir futbol yok diyorduk. Kötü bir sonuç da yok. Ama çok iyi de bir futbol ya da çok iyi de bir sonuç yok. Hani ortada şu an %51'e %49'luk avantajımız bence %50-%50. Ha, bir takım avantaj yakaladıysa o da %51-49'luk gibi bir rakamla Olympique Lyon'dur. Çünkü saha ve seyirci avantajından dolayı. Ama bizim oyuncularımız daha kaliteli. Biz daha ön alanda kolay gol pozisyonu yakalayabiliyoruz. Biz daha ciddi tehlikeli ataklar gerçekleştirebilecek düzeyde bir takımız. Özetle biz çok daha iyi bir takımız. Bu Olympique Lyon'la kıyasladığımızda. Onun için Fransa'da da ben turu geçebilecek güce inanıyorum sonuna kadar, bunu da söyleyelim. Az önce formayla alakalı sorular geliyor. Şöyle cevap vereyim. Yani bizim sponsorumuz Uğur Böceği, Şans Oyunları benim sponsorum. Derbi maçı öncesi Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı öncesi forma hediyesinde bulunacak. İstediğiniz takımın, desteklediğiniz takımın orijinal lisanslı formasını hediye edecek. Yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri yer alıyor daire içerisinde. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz. Sonrasında seçenekler gelecek önünüze yine. Oraya da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. İl seç, ilçe seç, haritalarıma, konumuma ulaş. Hiç onlara gerek yok. Hemen o sayfada yer alan sağ köşede, ya sol değil bakın, sağ, evet, yanlış yere bakıyorsun. Sağ köşede büyüteç var. Büyütece basıyorsun ve bir arama çubuğu karşına gelecek.
Oraya da 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Ya da benim rakamlarla aram yok. Anlayabilirim. Saygı duyuyorum. Eyvallah. Uğur Böceği şans oyunları yazıp yine arama tuşuna basabilirsin. Enter'a basabilirsin. Karşına çıkacak Uğur Böceği.

0: Şans Oyunları firması. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadardı. Sonrasında 0540 300 çift 097 0540 300 çift 097 bu numaraya yayından geliyorum şeklinde mesaj gönderebilirsin. Yani şu an yine mesajlara cevap vermeye çalışan bir ekip sizi karşılayacaktır. Hiç merak etmeyin. Ya bu saatte mesaj yazılır mı diye düşünmeyin. Yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. O numaraya mesajınızı gönderin. Ödülümüzü nasıl vereceğiz? Onu merak ediyorsanız da kesinlikle çekiliş vesaire değil. Çekiliş değil. Altını çizeyim. Bir soru soracağım. Atıyorum, örnek vereyim. Fenerbahçe'nin 1987 yılında oynadığı ilk resmi karşılaşma. Şu an aklıma gelen mesela. Öylesine afaki yorumda bulunuyorum. Ve o oyuncunun adını doğru bir şekilde ilk bana WhatsApp'tan yazan dinleyicimiz kendi istediği, desteklediği, gönül verdiği takımının orijinal formasına sahip olacak. Yapması gereken işlem sadece bu. Bir de benim gece kuponlarım olacak. Birazdan kazandıran kuponlarım sizlerle buluşacak. Yapman gereken işlem sadece Uğur Böceği Şans Oyunları'nı iddia.com'da kayıtlı bayim olarak eklemen gerekiyor. Diyelim ve vedamızı da yavaş yavaş gerçekleştirelim. Levski Sofya 0, Ajax 0, namı diğer adıyla birçok insanın aslında bildiği isim AYK ama Yunanistan'da telaffuzu Ayek şeklinde okunduğu için Ayek demek gereğinde bulundum. Fenerbahçe Olimpik Lyon 1-1 sonuçlandı. 40. dakikada Openda sahneye çıktı. Olimpik Lyon'da ve 47. dakikada da Mason Greenwood sahneye çıktı, temsilcimiz Fenerbahçe'de. Dinamo Zagreb 2, Viking 2, gecenin diğer karşılaşması. Diyelim ve vedamızı gerçekleştirelim. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
8: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de ilk hafta dün akşam oynanan Samsunspor Göztepe maçıyla birlikte sona erdi. Ligin son dönemdeki en dişli iki takımı karşı karşıya geldi ve bizlere de çok gollü, bol pozisyonlu, bol mücadeleli bir karşılaşma izlettiler. 3-3 bitti mücadele. Öne geçen taraf karşılaşmada Göztepe oldu. Taçtan 3. dakikada gol buldu Matos'un şutuyla Göztepe. Ama üstünlüğü 30'a kadar sürdü. Bir penaltı incelemesi, hakem Kadir Sağlam penaltı düdüğünü çaldı. Muandil Maggi topun başına geçti ve hata yapmadı. Skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı biterken sağ kanattan gelişen atakta Mendez'in pasında Emre Kılınç sağ ayağıyla tekte yaptığı vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı. 2-1'lik skorla devreye gidildi. İkinci yarıda ise tekrar Göztepe öne çıktı. Göztepe bir kez daha taçtan gol buldu 46'da. Arda Okan'ın kullandığı tacın devamında Armstrong yeni transferlerden sağ çaprazdan yaptığı vuruşla maça dengeyi getirdi. 58'de Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Yine VAR incelemesiyle penaltı kararı verdi Kadir Sağlam. Bu sefer topun başına geçen Muandil Maggi topu direğe nişanladı. Bu golden özür diliyorum. Bu penaltının kaçmasından önce Celil'in de yine çok iyi bir şutu vardı. O da direkten dönmüştü. Direkler izin vermedi. Ve 65'te Göztepe oyuna sonradan giren Efkan Bekiroğlu'nun soğukkanlı golüyle gerçekten o pozisyonda soğukkanlı kalmayı başardı Efkan. Soğukkanlı bir vuruşla da takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı. Maçın son bölümüne Göztepe 3-2 önde girdi. Ama 90'da Celil bu sefer o ince ayarı yaptı. Yine benzer bir noktadan çektiği şutta. Bu sefer kaleciyi geçti, top 3 direğin arasından ağlarla buluştu ve Samsunspor beraberliği buldu. Maçta bu golle birlikte sona erdi. Aslında son bölümde Efkan'ın kaçırdığı bir net pozisyon daha var Göztepe adına ama o da olsa çok bambaşka bir maç sonu olacaktı 4-3'lük ama 3-3 bitti. İlk haftanın dikkat çeken karşılaşması bu hafta. Tabii en çok gol alan karşılaşma oldu bu mücadele Göztepe Samsunspor 6 gol izledi futbol severler. Kaçan penaltılar, atılan penaltılar, direklerden dönen toplar, bir tek maçta herhalde kırmızı kart eksikti. Onun haricinde yaşanabilecek her şey yaşandı karşılaşmada. Hafta bitti artık, bugünle birlikte Şampiyonlar Ligi, sonrasında da Avrupa Ligi'ne kanalize olacağız bugün. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında saat 22'de Fransa Lig 1 ekibi Lyon'u konuk edecek. Dün klasik tabii ki maçtan bir gün önce basın toplantısı yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte Kerem Aktürkoğlu hazır bulundular. 16-17 dakikalık bir basın toplantısı. Fenerbahçe pek uzun tutmuyor toplantıları. Orada açıklamalar, Lukaku'nun durumu, Ederson'un durumu. İşte orta sahada böyle daha savunma yönelik bir üçlü tercih eder mi etmez mi Bu yönde gelen soru İsmail Kartal'a. Kerem'e gelen sorular, baskı, eleştiri. Onları da konuşacağız. Muhtemel 11'i Fenerbahçe'de konuşacağız. UEFA listesi sarı lacivertlerde güncellendi. Lukaku listede hazır bulunuyor. Levent Mercan var, Bartu Elmaz var, çıkanlar var. O son durumu da yine sizlere aktaracağım. Düne tekrar döneyim. Bugün de maçı daha geçmiş yaptı konuşacağız. Dün 1. Lig'de haftanın 2. haftanın kapanış maçında Batman Petrolspor kendi evinde Boluspor 2-0 mağlup etmeyi başardı. Şu anda 1. Lig'de de 2 hafta sonunda 6 puan yapan 3 takım bulunuyor. Manisa, Kayserispor ve Bursaspor 2-2 ile başlayan takımlar. Kayseri ve Bursa kalelerinde gol dahi görmediler. Manisa 2 gol gördü ama 6 gol attı. Böyle bir başlangıç. Puan alamayan da 2 takım Boluspor ve Vanspor gözüküyor 1. Lig'de. Dün La Liga'da Deportivo Elche mücadelesi vardı. Deportivo uzun bir aranın ardından La Liga'ya geri döndü. Onlar da ilk maçlarında 21'de Aubameyang'la geri özür diliyorum öne geçseler de skor üstünlüğünü koruyamadılar. 76'da Aguado'nun golü Elche'ye beraberliği getirdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Portekiz'de Benfica Casapia deplasmanındaydı. Benfica ligin ilk maçında kendi evinde ligin yeni ekibi Viseu'ya karşı 2-2'lik bir beraberlik almıştı. Sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı. Ama dün işlerini onlar çok sıkı tutmuşlar belli ki. 61. dakikaya 7-0 önde girdi Benfica. Maçı da 7-0 üstünlükte tamamlamayı başardılar. Bugün dediğim gibi Fenerbahçe'nin Lyon maçı var. Bu maç haricinde playoff turunda iki karşılaşma daha oynanacak. Yine 22'de Dinamo Zagreb Viking ve Levski Sofia Ajax mücadeleleri olacak. Yarın da 4 maç var. Celtic LASK, Apel Berşava sabah, Nekniğmegen Bodo Glimt ve Slovan Bratislava Çelye karşılaşmaları oynanacak. Peki geçelim özette transfer kısmına. Transfer konusunda en sıcak gelişme artık Galatasaray'da yaşanıyor diyebiliriz. Galatasaraylar yeni transferine büyük ihtimalle bugün kavuşacak. Batrakov Rus 10 numara Galatasaray'ın artık yeni oyuncusu diyebiliyoruz sanıyorum. Dün Galatasaraylı birçok farklı kaynak bu transferde Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığını dile getirdi. Oyuncunun bugün içerisinde İstanbul'da olacağı söylendi. Bonservisine yaklaşık 30 milyon euroluk bir ödeme yapacak Sarı Kırmızılı ekip. Oyuncuyla anlaşmanın detaylarını henüz görmedim ama bugün haberi çıkacaktır. Galatasaray Batrakov'a kavuşu 2005 doğumlu bir oyuncu. Lokomotiv Moskova forması giyiyor o. Artı dörtlü kontenjanda Galatasaray'ın değerlendireceği bir isim. Bir kiralık değil haberlerden gördüğüm kadarıyla. Direkt olarak satın alacak Galatasaray bu oyuncunun bonservisini. Bakalım nasıl bir katkı verecek onu da göreceğiz. Bu transferle beraber aslında Bruno Fernandes haberleri dün de devam etti. Kanat transferi için Lyon'dan Fofana gündeme geldi. Bugün çok büyük ihtimalle Fenerbahçe karşısında ilk 11'de çıkacak oyuncu, genç isim. Ona da Galatasaray taraftarı ayrı bir gözle bakabilir. Santrfor konusunda Osimhen'in arkasına düşünülen isimlerden biri Sörloth'tu anladığım kadarıyla ama Sörloth defterinin kapandığı söyleniyor. Şu anda baktığımda en güçlü aday Leipzig'ten Konrad Harder olarak ön plana çıkmış. Bu oyuncu da yine artı dörtlü kontenjana uyan genç bir isim. Galatasaray'ın da bir girişimi olduğu dile getirildi.

0: Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Luke Bakio. Bu oyuncunun kiralık transferi için Beşiktaş bir teklif sunmuş. Benfica'nın ise beklentisi eğer oyuncuyu satacaksa direkt olarak bonservisiyle satmak, pazarlıkların devam ettiği söyleniyor. Orta saha için de Fransa'dan bir isim Beşiktaş'ın gündeminde. Yine artı dörtlü kontenjana uyan oyunculardan biri. Luke Bakio uyan değil. O daha tecrübeli bir isim ama şimdi söyleyeceğim Kevin Danua buna uyan bir isim. 2004 doğumlu Auxerre altyapısından çıkan potansiyelli bir isim. Beşiktaş'ın şu anda gündeminde yer alıyor. Bakalım siyah beyazlar nasıl yapacak bu transferi. Trabzonspor'la ilgili tek notum Aral Şimşir'in dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım. Sonra gerçi silmiş ama ilk maçtaki performansı pek iyi değildi. Herhalde bayağı tepki aldı Aral. Üzerine bir paylaşım yapmış ama sonra yine onu silmiş notlarım arasında. O var. Haberler genel olarak bunlar. Şimdi bir şarkı reklam arasına yine gidelim. Aradan sonra da önce Samsunspor Göztepe maçından bahsedeceğiz. Ardından Fenerbahçe ve transferdeki gelişmelerle devam edeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Birlikteyiz Ali abi. Günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Nasıldı bugün dışarıdan özetimi dinlemek?
2: Bugün de çok güzeldi.
0: Bugün uzattım biraz.
2: Ne? Evet.
0: 11 geçe gittim.
2: Valla keşke biraz daha özeti uzatsak.
0: Buçuğa kadar gidiyorum. Her gün birer dakika.
2: Haberim olsa neler olduğundan diye. Ondan sonra. Özellikle sen bu şeyleri daha çok takip ediyorsun. Bana göre tabii transfer haberlerini.
0: Evet, ben bayağı.
2: Senin takip ettiğin muhabirler var. Ben muhabir takip etmiyorum. Muhabir takip etmediğim için muhabirlerin işte şu gelecek bu gidecek haberleri bende yok.
0: Önüne düşmüyor.
2: Sana özelde de düşmüyor mesela enteresan şekilde.
0: Demek ki hiç ilgini çekmemiş, tıklamamışsın.
2: Evet,
0: hiç öne düşmemiş.
2: Tıklamadığım için o şu gelecek bu gidecek haberlerini onları sabah dinlemek iyi oluyor. Hoşuma gidiyor yani.
0: Ben de bu arada muhabirleri şöyle takip ediyorum. Normal direkt takip etmiyorum. Liste oluşturdum. Transferle ilgili ya da gazeteciler olarak hani bir listem var. O liste üzerinden takip ediyorum. Normal akışımda düşmüyor benim de önüme.
2: Sana yani özelde güzel, de o da güzel.
0: Çoğu zaman düştüğünü zannetmiyorum. O listeye bakıyorum her gün. İşte akşamları notlar hazırladığımda. Orada ne varsa sabah gelip bir daha bakıyorum. Son çünkü geceden sabaha da o kadar fazla gelişme olabiliyor ki bazı günler. Mesela Batragov'la ilgili dün hani pozitif bir hava vardı transferle ilgili ama işte bugün İstanbul'a geleceğini gece paylaşmış muhabirler. Onu sabah ekstra olarak söyledim. Güzel oluyor yani her gün birer dakika. Dün 10 geçe gittim. Bugün 11, yarın 12, 13.
2: Ben de yukarıda, yarım saate işte kadar. Açıyorum işte yukarıda. İşim de bitmişti. Açtım mesela. Şeyde ne derler? Açık havada. Özetleri dinledim.
0: Evet, güzel oldu.
2: Güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim. Ne demek? Bu da benim
2: bence
0: ama
2: programın piki orası. Yani 7 ile 7-10 arası. Ama dinledin sabah sporundan maksimum verimi alırsın.
0: Evet yani burada konuşacağımız
2: gerisi hikaye gerisinde bir şey yok. Kalan 2 saat 50 dakikada çok bir şey yok.
0: Bence de yani o konuları biraz daha açıyoruz işte. Yaptığımız o. Bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim?
2: Transferle mi ilgili bir şey söyleyecektin?
0: Yok ya.
2: Avrupa kupalarıyla mı ilgili bir şey söyleyecektin?
0: Hepsi olabilir. Bugün
2: ama olmayabilir diyorsun.
0: Olmayabilir. Şampiyonlar Ligi müziği çaldırıyoruz öğlen değil mi?
2: Bugün Şampiyonlar Ligi müziği çaldırıyoruz.
0: Geçen yani sene sen yoktun.
2: Statüye göre mi artık hareket ediyorsun evet. Sen de?
0: Çünkü geçen sene sen yoktun o gün. Ha. Fenerbahçe'nin Benfica maçıydı ilk Şampiyonlar Ligi playoff turu. Benim aklıma hani sonuçta bu Şampiyonlar Ligi maçı aslında seremoni yapılıyor. Stad'da Şampiyonlar Ligi müziği çalınıyor.
2: Evet, stad'da çaldığına göre biz de çalabiliriz.
0: TRT'de Şampiyonlar Ligi saatinde 22'de. Bayağı bir Şampiyonlar Ligi günü bugün o yüzden.
2: Peki bunu normal mi sence?
0: Ya playoff turunu öyle
2: niye
0: kodlamışlar? Playoff turunu ben dün şeye de baktım. Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını elemelerde. Hı-hı. Bu playoff turu da hangi yıldan itibaren gelmiş? Not aldım ama aklımda da kalmadı. 2010'dan itibaren gelmiş playoff turu diye bir tur tamam. Adı. Yani hep bir son tur vardı tabii ki grup aşamasına kalmadan önce. Önceden 3. tur olarak herhalde söyleniyordu. Playoff turu 2010'da gelmiş. Fenerbahçe'de 4. kez bu turda. Ama hani bilmiyorum neden böyle. Çok onun üzerine düşünmedim. Kabullendim.
2: Yani, bence pek bir mantığı yok. Çünkü playoff turunu gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin içi.

0: entegre ettiklerini, bırak müziği çalmasını, playoff turunu direkt yayıncı kuruluşun paketinde vermelerinden de anlayabiliyorsun.
1: Hı hı.
0: Aslında o daha önemli. Hani statta müziği çaldın çalmadın önemli değil ama birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur kulüplerle yapılan sözleşmelerle yayınlanırken playoff turu, Şampiyonlar Ligi playoff turu, bak Avrupa Ligi ya da şey de değil, Konferans Ligi de değil. Mesela Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Perşembe günü playoff turu oynayacak.
1: Hı hı.
0: Yayıncısı biziz. Biz veriyoruz Beşiktaş'ın maçını.
1: Ha, Avrupa Ligi'nde farklı yani.
0: Avrupa Ligi'nde yani. Farklı. Hı. Playoff turu o da. Biz veriyoruz karşılaşmayı. Ama Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ya da Trabzonspor girdiğinde yayıncısı TRT.
1: Hı hı.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin maçlarını verdik süreçte. Yayıncısı olduk. TV 100 verdi, biz verdik. Playoff turu direkt olarak TRT'nin yaptığı anlaşmaya dahil. O zaman şöyle bir şey olmuyor mu? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi 17 sene falan değil. O zaman bunu söylüyorsun.
1: Söylemen değil, lazım. Yani.
0: Değil mi?
1: Geçen sene o müziği duydu Fenerbahçe taraftarı statta.
0: Yani mesela anlamadım. Bence pek bir mantığı yok. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Şampiyonlar Ligi müziği çalmanın. Çünkü biri eleniyor sonuçta. Eleme turu da değil. Hani normal lig aşamasında ya da grup aşamasından sonra çıktığın tur olsa zaten adamlar Şampiyonlar Ligi'nde 3-5 tane 10 tane maç yapmış. Ondan sonra karşılaşmışlar, elenmişler. Böyle değil ha. Adım atmaya çalıştığın bir yerde onu yapıyorsun. Bence biraz bu şeyle alakalı.
1: Pazarlama mı?
0: Evet. Paketle alakalı. Hani o yayıncıya vermişler. Orada Şampiyonlar Ligi müziği çalınsın. Biz de çalarız. Hani problem değil sonuçta. Çünkü iş gerçekten öyle. Bugün statta çalınacaksa Şampiyonlar Ligi müziği. Biz de ne diyoruz? Her Şampiyonlar Ligi müziği gününde takımlarımız oynarken Şampiyonlar Ligi müziği çalıyoruz. Onu çalarız. Problem değil ama bence normalde değil.
1: Değil yani.
0: Bir mantığını anlamadım ben.
1: Bana da bir garip geliyor açıkçası ama öyle. Playoff turu işte 2010'dan beri var. Herhalde 2010'dan beri de o müzik çalınıyordur diye.
0: O zaman dönelim geriye. Geçen sene ben yoktum. Benfica maçı vardı. Sen çaldın mı?
1: Hı hı.
0: Şampiyonlar Ligi.
1: Tabii çaldım.
0: Yani olumlu etki mi yarattı? Onu mu anlatacaktın?
1: Yani onu da anlatmayacaktım. O aklıma geldi sonra. Kafamda bir sürü not var da. İlk düşündüğüm neydi, o hala aklıma gelmedi. Bugün o hani çalmak unutabiliyoruz çünkü bazen. Ama onu çalmak aklıma geldi. Onu bir hatırlatayım dedim program girişinde. Peki Ali abi, Süper Lig'de ilk haftayı dün akşam geride bıraktık. Samsunspor Göztepe, iki takım bizlere 6 gol izletti. Penaltıdan kaçan bir top, direkten dönen top, Celil'in direkten dönen topu, Göztepe'nin işte sonda Efkan'la kaçırdığı pozisyon, taçtan bulduğu goller. Yani iki takımın da kendi karakteristiğine yakın bir maç. Göztepe'nin tabii geçen yıl işin savunma kısmındaki performansı çok daha iyiydi. Bu sezon Heliton'u kaybettiler. Heliton'la yeni sözleşme imzalanmadı. Çok da yüksek bir bedel talep etmiş. Ben o süreci takip etmemiştim. Geçen gün Twitter'a yazınca altına Göztepe'li takipçiler yazdı. Brezilya'ya dönmek istiyormuş. O gitti. Onun yerine Sonko geldi. Fakat o da sakattı dün. Göztepe'de görece eksik bir kadroyla sahaya çıkmak durumunda kaldı. Stoper'de oynayan 3 isimden biri Ege Yıldırım. Benim de çok bildiğim bir oyuncu değildi. Gençlerden bir isim. Alan ve Taha da zaten geçen yıldan devam eden isimler. Yeni bir kaleci geldi list sonrası. Guge Şaşvili. Göztepe'de onu gördük. Orta sahada Deniz yoktu Göztepe'de. Onun yerine Matos'u ya da Miroş'u artık ikilisi oynadı. Ön tarafta Juan'ın transferi konuşuluyordu bir ara CSK Moskova'ya. 15 ya da 20 milyon eurolardan bahsediliyordu ama galiba yatmış o transfer. Juan takımda kalmış. İkinci yarı oyuna girdi Göztepe'de. Böyle bir kadro. Samsun'da da çok eksik var. Hı hı. Mesela stoperde Diabate'yi gördük. Genç oyuncu. Dünün herhalde en felaket performansını gösteren oyuncu oldu Diabate. Genç bir isim. Tabii ki 2006'lı önünde İnşallah tabii uzun başarılar olur ama dünkü maç performansı, yaptığı hatalar, bazıları tabii talihsizlik, ayağı falan kaydı ama hatalar da yaptı. Oraya herhalde daha farklı isimler girecek stoperde. Baktım çünkü kadroda stoper bölgesine 2-3 takviye yapmış. Van Drongelen gitti sonuçta Samsunspor'un. stoperdeki bir numaralı ismiydi. Şatka yok. İşte Borajkovic de Diabate oynadı ama onlar da dediğim gibi pek güven vermediler. Zeki gitti. Mendes geçen yıldan devam ediyor. Orta saha üçlüsü yine geçen yıldan kalan bir üçlü. Holsesiz, en şanssız bir üçlü. Ama geçen yıl Makumu, Celil, Yalçın da devre arası gelmişti herhalde. Onlar var. Kanat rotasyonu çok eksik Samsun Spor'un. Yani Samsun'un da bu transferlerden yana yüzü de gülmedi. Yani geçen yıl bir 10 numara aldı. Afonso Sauzu hala sakat. Ya arada iyileşiyor ama böyle bak ne zaman baksam sakat. Asumu o da sakat. İşte Kolibali geçen yıl yine çok...
0: Kolibali kaldı mı?
1: Şu an kadroda gözüküyor. Sakat gözüküyor. Elias Tavşan devre arası geldi. Sakat gözüküyor. Dün de işte genç Yaryu diyeyim 2007 doğumlu bir kanatta oynadı. Diğer kanatta da Emre Kılınç oynadı ama...
0: Yaryu Damasa uçak gibi.
1: Çok iyi. Yani diğer Diabate'ye göre gençlerden Yaryu acayip bir performans verdi. İleride de Muandil Maci. O da geçen yıldan yine devam eden isimlerden birisi. Böyle eksik kadrolar. Bence Samsun daha eksik bir kadroyla çıktı. Ama geri düşmesine rağmen Samsun da pes etmedi. Öne geçti. Bir daha geri düştü. Beraberliği buldu. Kazanabilirdi. Kazanmaya hatta belki daha yakın olan taraftı kaçan pozisyonları düşününce. Sonuç olarak bize keyifli bir maç izlettiler. Fizik kalite olarak iki takımın da çok iyi seviyede olduğunu gördük. Süper Lig ortalamasının geçen yıllarda da yani açıkçası Stoylov'la, Fink'le, Rice'la, Gisto'yla hep Samsun belli bir fizik seviyesinin üzerindeydi. Yani ligin ilk maçı olmasına rağmen kıran kırana bir mücadele gördük. Hani çok gol oldu, hatalar oldu ama ben yine gelecek adına iki takım açısından da umut verici şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi ilk yarı izledim. Aslında ilk yarıda öyle çok aman aman yüksek bir kalite vardı diye bence kimse iddia edemez. Bayağı bir kere Kadir Sağlam düdüğünü çalmak zorunda kaldı. Zaman zaman hatalar da yaptı tabii ikili mücadelelerde. Ama çok durdu oyun ilk yarıda. Hani ilk yarıda daha 45 dakika içerisinde Samsun geri dönüşü yapsa da böyle izlerken müthiş keyif veren bir oyun yoktu benim gözümden. Samsun Spor'un ikinci golü harikaydı. Atak organizasyonu ve Emre'nin bitirmesi. Ama onun dışında yüksek kalite pek görmedik. Penaltı her zaman olduğu gibi tarlaya çalınan penaltı içime sinmedi. Hı hı. O penaltı pozisyonu. Yani orada...
1: Ege'ydi galiba o oyuncu. Elle oynuyor.
0: Ege miydi tarla mıydı?
1: Ege.
0: Ege mi?
1: Ege.
0: Orada yükseldi oyuncu. Hani yükselirken hep bunu konuşuyoruz. Yani füze gibi ellerin vücuduna yapışık topa çıkma ihtimalin yok. Mutlaka ellerin biraz kenara açılacak. Ondan sonra bir hafif böyle bir eli tabii içeri doğru kapanıyor. Topla sanki bilinçli oynuyormuş gibi gözüküyor ama yani çok ucuz penaltılar bence futbolda. O penaltı pek içime sinmedi.
1: Şimdi ben de Trio'nun paylaşılan videosunu açtım. Onlar da böyle pozisyon pozisyon videoları görmüşler. Şimdi tabi dinleyemiyorum ama onlar böyle tik atıyorlar ya ya da çarpı koyuyorlar pozisyonla alakalı. O senin penaltıyla alakalı olarak valla videonun sonuna geldim. Sadece Bülent Yıldırım'da tik var. Deniz Çoban, Alex Taşçıoğlu'nun altı boş kalmış da onlar yorum yapmadılar mı acaba anlamadım.
0: Bülent Yıldırım'da tik olması normal. Bülent Yıldırım'la hayatımız boyunca anlaşamadık. Evet. Hayatımız boyunca da bundan sonra da anlaşabileceğimizi pek düşünmüyorum. Tabii ki onun görüşleri çok daha değerli benimkine göre. Ben genel olarak bu şeyi anlatmaya çalışıyorum. Felsefeyi yani kural öyle diyebilir ama bunlar futbolun doğasında, oyunun akışında zorlama penaltılar diye düşünüyorum.
1: Mesela 90 saniye geçti herhalde. Geçenlerde Rossetti. Hani 90 saniye geçen incelemeler hani artık biraz daha mikroskobik inceleme.
0: Güzel bir şey söylemiş.
1: Oluyor. O tarz bir şey demişti Hüseyin geçti, abinin geçti, yazısında.
0: Bayağı bekledi.
1: Çok bekledi. Ben de bu kadar beklenince yani çalsan da olur, çalmasan da olur. Hani bu kadar demek ki kararsızsan. Gerçi orada şey de olabilir. Şimdi kendi kendimi de düzelteyim. Pozisyonun başında da bir offside şeyi vardı.
0: Ona ama ilk saniyede baktılar. Hemen. Ama onu gösterdiler.
1: İşte o uzattırdıysa belki bu kadar uzun sürmüşse ayrı bir parantez. Ama
0: anladım ama
1: o hızlı çözüldüyse.
0: Fakat yani offside'ı hemen göster. Zaten anlıyorsun orada offside olmadığını. Ondan sonra geçiyor şeye.
1: Ha, öyleyse gerçekten sadece o el pozisyonu bu kadar incelendiyse hani çok da

0: siyah beyaz bir hata değildir demek. Var siyah beyaz hata için devreye girmeli deniyor ya artık. Her pozisyonda karışmaması gerekiyor. Ben öyle düşündüm çok uzayınca yani. Demek ki o kadar kritik bir hata siyah beyaz değil. Öyle olsa çat diye hakemi çağırır.
1: Biraz şey oluyor o zaman yani. 7A'dan 7B'nin sınıf maçı gibi oluyor. Eline çarptı penaltı verelim. Eline çarptı penaltı verelim. Yani buna çeviriyor. Çünkü VAR'da onu ispatlayabiliyorsun. Eline çarpıyor topu. Evet çarpıyor. Ama mesela bunu bu kadar görüp inceleyebiliyorsanız hani Talisca'nın pozisyonunda da çarptığını VAR'la görmeniz lazım. Onu da süzmeniz gerekiyor. Yani orada da şey var. Ne derler? Kamera var. VAR var. Burada da var şimdi.
0: Oradaki sıkıntı ne abi? Ne? Talisca dahil galiba kimse itiraz etmedi. Burada direkt orada pozisyon içindeki oyuncu Samsunlu direkt itiraz etti. Direkt elini kaldırdı. Elini kaldırınca zaten VAR'da ayrı bir gözle bakıyor.
1: Bir anda dürümü bırakıyor kenara. Aynen. Kolayı dürümü kenara bırakıyor. Bir dakika burada bir şey
0: oyuncu
1: oldu
0: bir şey
1: diye.
0: Elini kaldırdı.
1: Bir şey aramaya mı başlıyor öteki türlü?
0: Biraz vallahi öyle abi bu işler.
1: Yani, normal reyeste devam ederken Talisca'nın pozisyonu kaçtı.
0: Oyuncu da biraz o VAR'ı uyandıracak yani. Elindeki o dürümü bıraktıracak.
1: Ya olabilir haklısın yani burada da çok fazla bir şey diyemiyorum.
0: Çünkü Talisca'nınkini akan oyunda kimse fark etmedi yani. Sen anladın mı şutu çektiğinde?
1: Tekrarda gördük.
0: Tamam tekrarda gördük. Tekrarda akan gördük. Oyunda işte o anda görmüyorsun.
1: Ama tekrarda gördüysek hani vardı o zaman.
0: Tekrar hemen ekrana geldi mi bilmiyorum.
1: Yani kısa sürede geldi hatta ben babamla beraber izliyordum. Burada eline çarpmamıştım. Evet çarpmış dedi o da.
0: Ya hani, bakması lazım.
1: Penaltı ya da değilden şeyim yok.
0: Belki hani, de baktı gördü bu arada siyah beyaz demedi.
1: Aynen o da olabilir.
0: O da olabilir.
1: O da olabilir. Ona itirazım yok ama orada gördük hemen. Biz gördük yani. Hı-hı. Yani ben de öyle biliyorsun çok penaltı arayan bir şey değilim. Öyle bakayım aa penaltı varmış burada falan. Baktım eline çarpmıyor mu dedim. Ve çarpmış bana da göre de çarpmış dedi. Geçtik konuyu. Biz de Reels'e devam ettik ondan.
0: Ben bu arada onu tekrarda fark ettim.
1: Bizim gereken Reels'ler var sonuçta. Her gün yenileri yükleniyor. Görmemiz lazım. Neyse neticede hani bu genel bir şeye itiraz. Ben de böyle şeyler gibi, ne derler, bazı konulara takık insanlar gibi bunu her böyle penaltıda dile getiriyorum. Bu oyunun doğasına uygun düdükler çalınması gerektiğini, biraz daha mücadelenin devam etmesi gerektiğini, her elin penaltı olmaması gerektiğini, her elin böyle mikroskopik işte güzel bir benzetme olmuş o, incelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede o penaltı tabii bazı şeyleri değiştirdi. Yani sonuçta skor 1-1'e geldi. Ondan sonra güzel bir Samsunspor hata 2-1. İkinci yarının başında hemen 2-2. Ondan sonra ben izlemedim ama onu da söyleyeyim. Ben 55-60'tan sonra karşılaşmayı takip etmedim. Benim izlediğim bölümde mücadele gücü yüksek. Senin dediğin gibi fiziki performansları iyi. Çok fazla hatanın oldu. Yüksek bir kalite olmasa da iyi bir mücadele vardı. Samsun'la Göztepe ikisine bakınca sanki Göztepe geçen seneye gene daha yakın ya da yaklaşabilir gibi gözüküyor. Samsunspor için biraz daha böyle bir soru işareti sezon olabilir. İnişler çıkışlar daha yüksek olabilir Samsunspor'da.
0: Ama orada da işte çok eksik var yani o eksikler döndüğü andan stoperde Diabate olmayacak yani bu takımda bence. Kanada en azından işte Kolibali, Asumu'dan biri erken dönse onlar girecek. Gerçi şu an kanat rotasyonu iyi gözüküyor. Merkez biraz daha
1: 10 numara pozisyonu.
0: Renklenebilir. Evet. Orası biraz daha renklenebilir.
1: Hoyse de çok büyük iş yapıyordu biliyorsun.
0: Tabii ben Hoyse'yi çok beğeniyorum biliyorsun. Dört büyüklere bile olabileceğini düşünen biriyim Hoyse'nin. Orası oraya tam olarak bir takviye sanıyorum gelmedi Samsunspor'dan. Net bir 10 numara takviyesi. İşte geçen yıldan Afonso var. Merkezde de birçok oyuncu var. Hani 1-6-2-8 gibi kullanabilir teknik direktör Thorsten Fink diyelim. Göztepe'nin geçen yıl öne çıktığı şeylerden birisi taç kullanımı, taçlardan bulduğu pozisyonlar ve gollerdi. Devam maşallah iki gol taçtan geldi. Çok uzun kullanıyorlar, oraya yerleşiyorlar. Şans da yaver gitti yani. Dün ilk golde top öne düştü Matos'un. O da acayip bir vuruşta. Tam
1: çok güzeldi.
0: Yanalara vurdu.
1: Doğru, onu da söylemek lazım. O da çok güzel bir vuruş.
0: Çok güzel vuruş. İkinci pozisyonda yine bir vuruş var. Sekiyor. Armstrong'un önünde kalıyor. Armstrong da o ikramı geri çevirmiyor. Ama topu oraya kadar işte gönderiyor. Arda genelde kullanan isim. O da maşallah kol gücü kuvvetli. Bu da bir şey. Artı bir takım için yani. Çok bu kadar taçtan gol çok bulmak. Eskiden 10 yıl önce taçtan gol bulmayı kimse o kadar fazla belki hayal etmezdi. Bu kadar her takım şey yapmıyordu. Taca önem vermiyordu ama artık önem veren takımlar var ve bunda çok başarılı olan Göztepe gibi takımlar var. İyi gol işte.

0: taçtan bulabiliyorsun. Son golde de Efkan'ın soğukkanlı. Ben hani Metehan'ı çok övüyorum. Efkan'ı da çok beğeniyorum.
1: Efkan'ı da beğeniyoruz değil mi?
0: Çok Efkan teknik, Efkan'dı çok yani. Kaliteli, çok soğukkanlı. Yani orada...
1: Çok sert şutlar çıkartabiliyor.
0: Evet, şut tehdidi de var sağ ayağıyla. Duran topları da kullanır. Biraz zaman zaman hani tabirimi maruz görün. Laubali gibi gözükebiliyor fazla rahatlıktan. Ama işte...
1: Fazla rahatlık mı, böyle en iyisini yapmaya çalışan oyunculardan biri mi?
0: Bana fazla rahatlık gibi geliyor. En iyisini yapmaya çalışıyor olabilir. O da olabilir.
1: Bazen böyle en iyi kararı vermeye çalışıyor. Mesela pası atabilir. Sanki daha iyi bir opsiyon bulabilirim gibi düşünüyor. İşi zorluyor. Top kaybı oluyor. Hı hı. Öyle şeyler de yapıyor Efkan. Ama normalde hep iyiydi. Yani Alanya'da da iyiydi.
0: Alanya'da da ben evet, çok
1: Alanya'da da beğeniyorduk. Orada o kalitesi var. İzlerken mesela keyif veren oyunculardan bir tanesi ligde.
0: Kesinlikle. Yani o golde de çoğu oyuncu sonuna geldiğinde belki şut çeker, belki ezbere içeri topu tekte çevirir. Efkan duruyor, bekliyor, sağına çekiyor. Bu arada orada yine Diabate'nin çok büyük hatası var. Efkan'ı takip edecekken vazgeçiyor, kaleye doğru gidiyor. Efkan bomboş kalıyor, sağına çekiyor. Soğukkanlı bir plaseyle, hatta aşırtma mı? Değişik bir vuruş tekniğiyle gole atıyor. Diabate gerçekten dünün herhalde açık ara en kötü performans gösteren futbolcusuydu.
1: Diabate'yi nereden aldı Samsun?
0: Geçen yıl gelmiş o devre arasında. Genk 2 takımında bir galiba kiralık var. Sabah böyle bir baktım hızlıca da. O kadar çok oyuncuya baktım ki inşallah karıştırmıyorumdur.
1: Genk'ten evet.
0: Genk 2'den değil mi? Orada da kiralıkmış gerçi. Hmm. Asıl Afrika'da bir takımda mücadele ediyor.
1: 2006 doğumlu. Hatta 2006'nın sonunda doğmuş.
0: Evet. Genç Anladım, yani. Doğmuş. Potansiyelli belli ki. Bu arada ben Gençler Birliği'ndeki Diabate'yi çok daha fazla beğeniyorum. Bu hafta da bilmiyorum hiç dikkatini çekti mi Fenerbahçe maçında. Orta sahada yine topu oyuna sokması çok soğukkanlı. Yani ayağına da çok hakim bir oyuncu. Fiziği de fena değil. O da bu performanstan çok durmaz Gençler Birliği'nde. Bu Diabate ise biraz daha zamana ihtiyacı var gibi.
1: Diabate'yi de neredeyse tüm hazırlık maçlarında oynatmış. Hmm. 90 dakikada sahada tutmuş yani.
0: Evet, 7.39 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.42 saatlerimiz. Şimdi iki mesaj okuyacağım. Yiğit demiş ki, oyun kalitesinin düşük olduğu ligimizin izlenebilirliği FIFA'nın 5 saniye sayma ve yere yatanı kaldırma yönelik önlemleriyle bayağı ileri seviyedeydi diyor ilk hafta için. Ben şahsen maçların hepsini keyifle izleyebildim. Bu yeni hızlandırma kurallarını kim koyduysa Allah bin razı olsun demiş. Vallahi maşallah demek lazım bu konuda. Hakemlerimiz de hemen sayıyorlar. Hatta top kalecinin elindeyken o 6 saniye kuralı oluyor işte. Onu da.
1: Ha, şey olarak.
0: Top oyunda, oyundayken. Dün Kadir Sağlam orada da hangi kaleciydi, oyunu biraz başlatmakta gecikti, topu elinde fazla tuttu, orada bile saymaya başladı yani biraz gecikse.
1: Kadir orada... Sağlam dün koşarak saydı bir de. Yeni bir şey ortaya koydu.
0: Koşarak mı saydı?
1: Koşarak koşuyor. Normalde hakemler kendi pozisyon alıp böyle şey yaptılar. Hani 5-4 yapıyorlar böyle. Kadir Sağlam hem koştu geriye doğru.
0: Ha, öyle mi? Ben
1: pozisyonları şey için. Hem de eli yukarıdaydı.
0: Yani güzel uygulama. Dün yine maç dikkat et etmedin yine ama tahminimce tam saatinde başladı.
1: Ha yok, dikkat etmedim.
0: Devresine ya ben de dikkat etmedim ama maçın başlama saati tam 9.30'du.
1: 9.30 güzel.
0: Bayağı yani saniyeye bile belki dikkat ediyorlar öyle dakikti dünkü maç üzerinde ve bu haftanın genelinde de onlara dikkat edildi. Bu haftadan hani ilk haftadan güzel şeyler ağırlıkta gibi ligimizle alakalı olarak. Tabii tartışmalı pozisyonlar var ama o tartışmalı pozisyonun bir kısmında da yabancı varlar var. Hı hı. Bizimkiler hani iyi değiller, tamam kabul ediyoruz ama yabancılar da işte Dallas'ın oğlu, Hugh Dallas'ın oğlu Andrew Dallas iki maçta görev aldı. Fenerbahçe maçındaki o beklentinin karşılanmamasının sebebi o VAR devreye girmedi. Çünkü kendi şeyin başındaydı.
1: Yani VAR ve hakem tartışmaları Mert çözebileceğimiz bir şey değil.
0: Her yerde oluyor zaten.
1: Evet, yani bunu bir de bu topraklarda çözmek de mümkün değil. Biraz temenniler boşa gidiyor. Beklentiler de boşa gidiyor. O yüzden şöyle olsun böyle olsun diye konuşmak bana biraz zaman kaybı diye düşündürüyor. Fakat işin diğer tarafı direkt olarak çözebileceğimiz bir şey. Hakemlerin elinde. Devre aralarının 15 dakika olması.
0: Tabii onlar
1: maçların
0: çok basit
1: zamanında başlaması. Evet. Sen geçen sene bunun altını kalın kalın çizdin. Hakemlerin oyunu hızlandırmak için oyuncularda o 5 saniye kuralını ciddi şekilde uygulaması. ondan vazgeçmemeleri. Artı oyuncuların da sakatlık bahanesiyle kendilerini yerde bırakmamaları. Normalde bizim gibi birlikte kenara gelen oyuncunun 1 dakika değil 2 dakika bile yapılabilir. Yani o cezayı 2 katına çıkartabilirsin bizim ligde oyunu hızlandırabilmek için. O yüzden ben de katılıyorum dinleyiciye. Sana da katılıyorum. Yani ilk hafta olarak,
0: değil mi? İyi.
1: Böyle izleme olarak geçen senelerdeki kadar çok zorlamadı Süper Lig bizi. En büyük umudumuz bunlar, kontrolümüz, daha doğrusu hakemlerin direkt olarak etki edebileceği bir şey olduğu için. Çünkü hani çok böyle senden siyah beyaz bir pozisyonu çözmen ya da anormal iyi hakemlik yapmanı gerektirecek bir şey değil. Alt tarafı 5 saniye sayacaksın.
0: Yorum gerektiren şeyler, evet, değil. Matematik olan şeyler bunlar. Yani, evet, gözün gördüğü şeyler. Aynen. Yorum değil yani. Belli. 5 saniyede atıyor mu, atmıyor mu? İşte oyuncu gol sevincinde mesela abartıyor mu? İşte tribüne çıkıyorsa ve bu kart gerektiriyorsa kart. Bu basit değil mi, süzmek? Ya da elini yukarıdan aşağı savurup tepki verdiyse bu kart mı? Bu yorum değil artık. Bu belli. Bu tarz hani belli olan şeyleri en azından doğru yapsınlar. Gerisi zaten olacak dediğin
1: bunlar
0: gibi.
1: Bunlar da yapmaları beklenebilir. Yani. Bunlar da atla deve şeyler değil.
0: Değil.
1: O kadarını da yapın yani Süper Lig hakem seviyesinde.
0: Ki Süper Lig hakemisin, kaçırmışsındır. Yardımcın var, dördüncü hakem var artık. Yani onların da
1: müdahale olması lazım. Beraber yönetin karşılaşmayı. Tabii. Bunları bekleyebiliriz. O bakımdan iyiydi. O bakımdan umut verici bir başlangıç oldu. İşte Gençler Birliği Fenerbahçe maçındaki o olay, dün konuştuğumuz olay canımızı sıktı. Onun dışında oyuncuların da genelde hani sakatlık bahanesine çok sığınmadığını gördük.
0: Yani dün Diabate bir pozisyonda kendini yere bıraktı. Evet. Tedavi istedi. Tedavi için kenara geldi. Kenarda bir dakika bekledikten sonra tekrar oyuna girdi. Orada da gerçekten sekiyordu oyuncu.
1: Orada söylüyor işte, bu biraz haksızlık olmuyor mu diye.
0: Oluyor belki ama yapacak bir şey yok.
1: Aynen. Aynen. Yani onun için diğerinden feragat edemez.
0: Yani orada da bu arada her sağlık görevlisi girdiğinde oyuncu kenara getirecek, bir dakika kalacak diye bir şey de yok. İşte kafayla ilgili galiba sakatlıklarda yine sen sahada kalıyorsun. Rakibin faal yaptı, sana sarı kart gördüyse sen görürsün, yine evet, tedaviyi sahada görüp dışarı çıkmak zorunda değilsin. Tabii ki belli istisnaları var. Onu da söyleyeyim. Öyle bir örnek oldu mu bu hafta bilmiyorum ama böyle istisnaları olduğu da açık. Bu haftadan enteresan yine diyebileceğimiz bir konu Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe muhabirlerinden. Maçtan sonraki gün bir tweet attı Fenerbahçe maçından sonra. MHK cephesinden benimle iletişime geçilerek yeni protokoller doğrultusunda VAR'ın Talişka'nın söz konusu pozisyona devreye giremeyeceği belirtildi dedi. MHK'den Andrew Dallas'a pozisyonla ilgili verdiği karar sorulduğunda hakem de UEFA'nın yeni belirlediği protokoller doğrultusunda pozisyona devreye girmediğini TFF ve MHK yetkililerine iletmiş. Şimdi bu neden okuyorum? MHK cephesinden benimle iletişime geçilerek.
1: Dün Aygün abi bir tane tweet attı. Galiba MHK gazetecilere pozisyonları veriyor diye. Hı hı. Demek ki doğru anlamış. Doğru süzmüş. Bu da öyle. Teyidi oluyor.
0: Evet, bu zaten şey, iki gün önce zaten bu konuşuldu. Burada da yeni bir politika olduğunu anlıyoruz. Ama tabii bu neye göre o isme veriliyor Sercan Hamzoğlu'na?
1: İçi, etkileşim.
0: Niye perde arkasında oluyor? Bunun bir hani mesela biz yabancı varı şeyde öğrendik. İbrahim Hacı Osman'ın açıklamasında önce anladık. Sonra da atama zaten gerçekleşti. Orada öğrendik. Şimdi burada da böyle bir iletişim planlaması yapılıyor. Bunun da böyle yapılacağı duyurulmadı tabii ki. Mesela MHK'nin Murat Fevzi Tanrı'da bayağıdır yazıyor. Bir Twitter hesabı var. Daha böyle interaktif kullanmak için açtıkları. Belki pozisyon bilgilendirme yapacak.
1: Oradan ver değil mi?
0: Ya oradan ver. Hani Sercan Hamzoğlu'ya...
1: Herkes oradan baksın.
0: Bu arada lafım Sercan Hamzoğlu'na değil. Hani MHK ile...
1: Neden Mert Elam değil de Sercan Hamzoğlu değil. Konu o değil.
0: Konu o değil. Ben işten belki kıskanıyor olabilirim ama şey, özü o değil konunun.
1: Neden? Kıskanacaksın ya.
0: Dur abi. Bozma. Şey, konu neden böyle bir iletişim stratejisi güdülüyor? Bu böyle mi devam edecek? Galatasaray maçında bir şey olacak. Ali Naci Küçük'e mi? Ya da ne bileyim Nevzat Dindar'a mı? Haluk Yürekli'ye mi mesaj atılacak? Kimse artık
1: evet,
0: o mesajı atar.
1: Cevap veriyorum, evet.
0: Beşiktaş'ta işte ben Sercan Dikme'ye mi? Sana atmazlar. Sen de kıskanırsın işte şey benim gibi.
1: Evet, böyle olacağı belli. Bu bir politika olmuş. Ama doğru bir politika mı dersen tartışılır. Çünkü en doğrusu her zaman için resmi kanaldan yaptığım açıklamadır. O resmi kanalın var.

0: resmi kanalı aktif olarak kullanırsan zaten herkes takip eder. Orası da bir kaynak olur. Beraber de kullanabilirsin. Bunda bir şey de yok. Bunda garip bir durum da yok. Ama herhangi bir gazeteciye ya da bir muhabire böyle gereksiz bir güç yüklemeye de gerek yok. Yani neden insanlar Sercan Hamzaoğlu'nun MHK'yle temasa geçtiğini öğrenip pozisyonla ilgili yorumu oradan dinliyorlar ya da başka birini, yani bu kadar gereksiz bir hamleye neden karar verdiler anlamak mümkün değil. Yap resmi hesabından açıklamayı. Ahmet de Mehmet de Hüseyin de oradan baksın. Ondan sonra eğer bir şey söyleyeceklerse zaten MHK'nin hesabında böyle böyle diyor diye konuyu değerlendirirsin. Katılırsın ya da katılmazsın.
1: Yani Anthony Taylor örnek veriyorum, bir her hafta değerlendirse ya da böyle tartışmalı pozisyonlarda yapsa, birinci ağızdan bilsek onun yaptığını, buna göre daha faydalı olur. Ben yine tartışmaları bitirecek falan onu inanmıyorum da, en azından böyle yapacağınıza en azından öyle yapın diyorum. Dün mesela Sercan Hamzoğlu bir tweet daha attı. O bahsettiğim tweetin
0: Federasyon
1: üzerine.
0: başkanı benimle temasa geçti.
1: Bak yine şimdi okuyacağım.
0: Montella'nın ismi.
1: Yok, o değil. MHK içerisinde Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ancak içeride konuşulan bir başka konu daha var. Yayıncı kuruluş pozisyonun görüntülerini VAR ekibine yeterince hızlı gösterdi mi? Bu konu dışarıya yansıtılmıyor. Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla görüşüp görüntülerin VAR'a zamanda ulaşıp ulaşmadığını araştırması gerekiyor. Çünkü MHK'nin penaltı dediği bir pozisyonda ortaya çıkan bu tablo ciddi bir çelişki diyor şimdi. Hadi ilki pozisyonla ilgili bilgilendirme, kamuoyunu
0: Kulis,
1: bilgilendirmek
0: bu
1: için.
0: kulis.
1: Bu kulis oluyor ve MHK içerisinde diyor penaltı olduğu yönde ortak görüş var diyor Sercan Hamzoğlu. Bu da olmaz. Yani bu da olmaz. İşte öyle olunca böyle oluyor sonra. O ipin ucunu kaçırdın mı sonra da bu oluyor. Buradan da iyi bir şey çıkmaz. Bu arada ben mi yanlış biliyorum acaba diye düşündüm de, yayıncı kuruluş VAR ekibine bir görüntü falan göndermiyor. Zaten yayıncı şey VAR ekibi zaten o görüntünün hepsine hakim bildiğim kadarıyla. O yüzden içerik de burada şey yanlış gibi. Kimden bilgi aldıysa Sercan Hamzoğlu yanlış yönlendirilmiş gibi de gözüküyor. Sıkıntılı bir durum diye düşünüyorum yani.
0: Yani buralardan kurtuluşumuz yok. Bu konular gelecek 33 hafta hepimizin gündemi olacak. Ekrana verildi, verilmedi, geç verildi. Ondan sonra çizgi geriye çekildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Yani buralarda çok fazla sıradan senin benim gibi futbol severlerin gerçekten yapabileceği bir şey yok. Yani bunu ne kadar nasıl söyleyeyim? Özümsediğin önemli oluyor. Yani çok eğer böyle buralara kafa takarsan senin için malzeme çok Türkiye'de. Çok fazla komplo teorisi var. Çok fazla konuşulan var. Belki bazıları doğru, belki bazıları tamamen hayal ürünü. Oradan beslenebilirsin. Ama hani artık oralara çok fazla ilgilenmek istemiyorsan, aman diyenlerdensen benim gibi kafanı çevireceksin. Yani hani çok uzun süredir bizim yaptığım, en azından benim yaptığım bir şey var. Yani ben pozisyona bakıyorum. Pozisyonla ilgili bir şey düşünüyorum. Birkaç kişinin yorumuna bakıyorum. Ondan sonra benim için konu kapanıyor. Yapabileceğim bir şey yok çünkü. Hani insanlara ne desen çok fazla geçmeyebiliyor. Çok hani bu işi üst seviyede yapıp pozisyonu tek tek anlatıp nasıl olduğunu açıklayan kişilerin de geçmiyor. Hadi beni seni bırak. Biz sıradan bir futbol severiz. Yani adam anlatıyor, bak diyor, şöyle diyor, kural böyle diyor, böyle olduğu için o karar verildi diyor. O da geçmiyor insanlara. O yüzden de hani ben artık o konulara çok fazla zaman ayırmıyorum açıkçası. Ama genel olarak senin anlattıkların içerisinde MHK evet tabii ki bir iletişim yapmak isteyebilir. Tabii ki bir şeyler söyleyebilir. Sonuçta bilgi paylaşılıyor, düşünceler paylaşılıyor ama bunu yaparken daha doğru gözüken ilk önce resmi hesabını kullanman. Ondan sonra eğer kulis yapmak istiyorsan ya da hani biz böyle düşünüyoruz demek istiyorsan o zaman tabii ki konuşabilirsin. Ama burada da işte eğer aynı kişilerle konuşmaya devam edersen oraya da bir güç veriyorsun. O gücün de paylaşımı, ondan sonra sana geri dönüşü de olabilir. Onu da planlamak lazım uzun vadede.
1: 7.54 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile geri dönelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz, şimdi Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe hafta sonu Gençler

0: Gençler Birliği karşısında bir kayıp yaşadı. Ama geçmiş, geçmişte kalması gerekiyor Fenerbahçe'de. Çünkü bugün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda ilk maç var Lyon'la. Kendi evinde karşı karşıya gelecek sarı lacivertler. Uzun yıllardır süren bir şampiyonluk hasreti var. Şampiyonlar Ligi hasreti var. Şampiyonluk hasreti de var. Şampiyonlar Ligi hasreti var Fenerbahçe'nin ve bu hasreti bitirmek için de önünde muhtemelen 180 dakika uzatmaya giderse 210 penaltılar var ve bu fırsatı Fenerbahçe kaçırmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar önem verdiğini hafta sonu İsmail Kartal'ın yaptığı rotasyondan da anlayabiliyoruz. Bu da anlaşılabilir Fenerbahçe için. Hani şampiyonluk hasreti kadar o Şampiyonlar Ligi'nde olamamak da büyük bir hayal kırıklığı yaratıyordur. Yönetim açısından oradan elde edecek gelirler fark yaratıyor. Kulüplerde Avrupa Ligi'ne kıyasla arada dev bir fark oluşuyor. O yüzden önemli. Futbolcu için önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, o müziği birebir duymak, hissetmek her futbolcu herhalde hayaldir. Yani genç bir kardeşimiz mesela şu an bizi dinliyorsa, futbolda da çok ilgiliyse, futbolcu olmak istiyorsa da hayali. Yani Dünya Kupası olur, Avrupa Şampiyonası olur, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olur. O yüzden futbolcu için de çok önemli bir organizasyon. Fenerbahçe'de bugün ilk maçta avantajı almak için sahaya çıkacak. Bazı eksikler olacak tabii Fenerbahçe'de. Mert Günok onlardan biri. Onun bir sakatlığı oldu Stumgraz maçından sonra. Hafta sonu Tarık'ı izlemiştik kalede. Bugün Ederson da kadroda olacak. Dün İsmail Kartal'a soruldu ama hani kesin oynar oynamaz diye bir ifadesi olmadı. Sonra Brezilya kanalına da bir röportaj vermiş. Orada da bir şey demiyor. Yani kadroda olacağıyla ilgili bir şey diyor da kesin oynayacağıyla alakalı bir ifadesini duymadım ben. Basın toplantısı tamamında izledim. Kalede hani bakalım bugün kimi tercih edecek. Onun haricinde işte Osterwold de yine bir önceki eşleşmede sakatlanmıştı. O kadrodan çıktı. Levent onun yerine kadroya dahil oldu. Fred takımdan ayrıldı. Musaba'nın eli kulağında listeden çıktı. Bartu listeye girdi. Sidiki Şerif'i yine takımdan ayrılması gündemde. Onun yerine de Lukaku UEFA listesine dahil edildi ve dün yine İsmail Kartal'ın bahsettiği gibi Lukaku da maç kadrosuna yer alacak. Henüz tabii %100 hazır değil diyor ama maçın gidişatına göre de süre verebileceğini söylüyor. Orada büyük ihtimal hani Vedat'la başlarsa Asensio ile başlarsa Talisca önce girer. İşte ikinci opsiyon olarak herhalde Lukaku son opsiyon olarak hücumda tercih edilecektir. Bugün aşağı yukarı herhalde kadro bence tek bir demeyeyim ya da ya sol bek de belli olmaz. Bugün sence Vedat oynar mı ilk 11'de?
1: Hayır.
0: Oynarsa peki Asensio yedek olur değil mi? Talisca'yı kesecek hali yok.
1: Evet.
0: Ben öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Asensio'nun yedek olduğu Vedat ve Talisca'nın başladığı bir Fenerbahçe. Ben de o bir soru işareti, hani bir belirsizlik. Bir de sol bekte
1: Levent çok iyi oynadı Gençler Birliği maçında.
0: Öyle ama mesela listeye de Levent'i almamış, Archie ile devam etmişti. İsmail Kartal. Archie'yi daha önce. Doğru. Daha önde görmüştü listeden bakarsak.
1: Tabii yani. Rakibin fiziksel durumuna göre de o sol tarafta direkt kimle karşılaşacak? Fofana solda oynuyor değil mi?
0: Solda oynuyor.
1: Fofana solda oynadığı için belki Levent'in oynama ihtimali olabilir. Orada da evet bir soru işareti bırakılabilir bu durumda. Hani şimdi biraz Lyon üzerinden de gidebilir İsmail Kartal. Bu da son derece doğal. Ama onun dışında Semedo ile ilgili bir şey der misin?
0: Demem ben.
1: Demezsin. Yani Fofana'ya rağmen Semedo oynar.
0: Oynar diye düşünüyorum.
1: Şikini Yarake. Levent ya da Archie Brown. Merkezde herhalde Kante Gendouzi garanti gibi gözüküyor. Oraya dokunmayacaktır. Greenwood başlar. Kerem başlar. Talisca parantez Asensio diyelim. Bir de parantez açalım. Vedat diyelim oraya. Oraya göre şekillendirebiliyorsun. Vedat bunun için de 170'lere geldiğini söyledi.
0: Evet.
1: İsmail Kartal. Bu da tabii Fenerbahçe için iyi. Lukaku'nun kadroda olması iyi. Lukaku geldikten sonra ben fitim dedi. Çok kısa süre içerisinde de kadroya yazıldı. Zaten yani, bu hafta ligde oynamak istediğini söylemişti Lukaku.
0: Bu basın toplantısında ben yoktum herhalde, konuşmadık üzerine de. Cihan Kamer'le Oğuz Çetin'in bir diyaloğu vardı. 4 haftadan galiba bahsediyorlardı. Lukaku da araya girip hani ben hazırım gibi bir şey söylemişti zaten, değil mi?
1: Evet. Zaten hani Dünya Kupası'nda forma giyen bir oyuncuydu. Ondan sonra da çalışmalarına belli ki devam etmiş. Lukaku motivasyonu da yüksek geldi. Yani bunu hemen anlayabiliyorsun. Mesela Vlahovic'in de konsantrasyonu yüksek. Böyle motivasyonu yüksek oyuncunun olması her zaman için iyidir. Geçen hafta hatırlarsan ben de söylemiştim, yani konuştum demiştim. Vlahovic'de beklediklerinden iyi çıkmış. Hani bir hafta 10 gün içerisinde oynayabilir, artık başlayabilir durumda olduğunu söylemişlerdi. Mesela Pat diye o da yazıldı.
0: Evet, lisansı listeye. Çıktı UEFA listesine.
1: Aynen, hemen o da yazıldı listeye. Bunlar iyi tabii, takımlar için iyi. Neticede belki Lukaku ya da Vlahovic'i 90 dakika kullanmayacaksın ama kulübede öyle bir silahın olması ihtiyacın anında 10-15 dakika, 20 dakika seni farklı bir noktaya götürebilir. Fenerbahçe için tabii hani Talisca'nın, Asensio'nun aynı anda sahada olması her zaman için iyi. Fakat şimdi Mason Greenwood'un gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye hani Asensio'yu o tarafa atma ihtimali de biraz azaldı açıkçası. Eskiden böyle bir kolaylık vardı. Yani santrafor, Talisca, Asensio'yu sağ at. Asensio sağ tarafta zaten kanat oyun kurucu gibi oynayabiliyor. Bağlantıyı da yapabiliyor. Şey yapan bir oyuncu da değil. Eli belinde dolaşan bir oyuncu da değil Asensio. Onun bir rahatlığı vardı. Ha şimdi ne olur? İşte Asensio ile başlarsın. Asensio, düzeltiyorum, Greenwood'la başlarsın. Greenwood yeteri kadar performans gösteremezse Asensio'yu gene oraya kaydırıp bir içeri santrafor atıp Talisca ön numarayı alıp gene öyle bir düzene dönebilirsin. Şu an pek İsmail Kartal ona gitmedi. Genelde Asensio'yu çıkarmayı tercih etti. Ama büyük ihtimalle Talisca Asensio'nun olduğu bölgede kendini daha rahat hissediyordur. Bir de Vedat'la biraz bir uyum yakalayabilirse o zaman Talisca için işler daha iyi olabilir. Fenerbahçe için de daha iyi olabilir. Fakat o zaman da elinde bir Asensio sorunu olur. Yani çünkü Asensio öyle çok rahat göz ardı edebileceğin ya da sürekli yedeğe çekeceğin ya da sürekli oyundan çıkartabileceğin bir isim değil.
0: Talisca bir sorun Talisca, olacak o zaman illaki. Talisca da sorun yaratır.
1: Talisca şimdi, Talisca'nın avantajı da çok güçlü başladı sezona.
0: Yok ama hani benim dediğim bir santrafor kesin önde oynayacak. O yüzden Talisca veya Asensio'dan biri ilk 11 olacak. Biri kesin yedek olacak.
1: Evet.
0: Yani illa bir sorun olacak yani.
1: Olabilir. Yani orada daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Ya, öyle bir şey olması lazım ki, ikna kabiliyetin olması lazım ki, öyle bir nasıl söyleyeyim, planlama yapman lazım ki iki oyuncu da mutlu olsun. O da çok kolay bir iş değil.
0: Zor.
1: Yani hangisini zor anlatsan zaten oynamaya hak ettiğini söyleyecektir. Aslında hak eden de oyuncular. Ama zor bir planlama. Orası çok kolay bir planlama değil. Yani ne olur? İşte santraforlarınla alakalı olarak böyle soru işareti performanslar olur. Aynı anda Asensio'nun da performansı çok yüksektir. Talisca zaten o performansı veriyor. Dersin ki ya kardeşim, siz anladık iki tane iyi santraforsunuz ama yani bu performansa yakın değilsiniz. O zaman gene Talisca Asensio arkalı önlü oynar. O da çok yakın bir ihtimal değil şu an. O yüzden en zor işi Asensio'nun gözüküyor. Asensio'nun biraz daha performans vermesi lazım. Ha şunu yapmak isteyebilirsin. İşte Asensio'yu bir tık geriye çekeyim. Orası da full.
0: Ya şimdi, Kante Genduzi'den hangisini
1: aynen, mesela ya? Kante de sezona en yüksek perdeden giren oyunculardan biri oldu. Yani Kante diyor ki önce beni yazman gerekiyor artık. Hani Genduzi'nin yeri garanti ama Kante de diyor ki o kadar kolay değil. O işler öyle performanslar gösterdi. Mesela orası iyi, en azından İsmail Kartal için çok fazla düşünmüyor. Yani Kante Gündüz'ü yaz, konuyu kapat. Öyle düşünüyor. Fakat işte mesela orada hafif bir şey olsa, performans düşüklüğü olsa en azından Asensio'yu hani bazı bölümlerde maçın bir tık geriye çekersin. 8 gibi oynatırsın. Bunlar İsmail Kartal'ın sezon içerisinde belirleyeceği roller olacaktır. Yani şu an çok büyük problemler değil bunlar. Şu an Fenerbahçe için asıl olan performansı kimin vereceği, kimlerin beraber takımı yukarı çekeceği. Önemli olan o. Asıl olan o Fenerbahçe için. Çünkü bugün Lyon maçı, işte sen de az önce değindin. Yani yılların bir özlemi var. Ve Fenerbahçe bugün çok iyi bir kadroya sahip. Çok alternatifli bir kadroya sahip.

0: Hep işte az önce bak biz bir sürü şeyden bahsettik, olasılıktan bahsettik. Kimi olasılık futbol severin aklına yatar, kimi yatmaz. Ama hepsi belli bir mantık çerçevesinde söylenebilecek olasılıklar. Bu zenginliğe sahip Fenerbahçe. Hani bir tek böyle sol kanatta acaba ne yapabilirim diye düşünüyorsun. Çünkü yani sağ kanatta Mason Greenwood gibi bir silahın var. Ya Mason Greenwood olmazsa oraya Asensio'yu kaydırabilirim diyorsun. Yani lükse bak. Mason Greenwood ve Asensio ile sağ kanat yapabiliyorsun. Yani Asensio'nun öncesinde sağ kanatta yine alternatifin var. Oraya gelmeden de böyle bir alternatif sunabiliyorsun. Santrafor attın. Vedat Muriç artı Lukaku oldu. 10 numara opsiyonların Asensio ile Talisca oldu. Merkezde Kante Gündüz'den az önce bahsettik. İşte biraz sol kanat. Hani biraz sol kanatta acaba Kerem'in yerine nasıl bir alternatif yapabilirim diye düşünebiliyorsun. Beklerin Levent Mercan'dan herhalde memnun olmayan Gençler Birliği karşısında Fenerbahçe taraftarı yoktur. Çok iyi bir oyun oynadı Levent Mercan ki Levent Mercan'ın yine karşılaşma sonrasında bahsetmiştik. Archie Brown'a göre profili farklı olduğu için oyunun bence kalitesini de yükseltiyor. Hatta Osterwolde'ye göre de kaliteyi yükseliyor. Yani Levent Mercan böyle formu yüksekken izlemek bence keyifli. Semedo'nun kendine göre özellikleri var. Semedo yanında Skriniar Ake dediğin noktada artık hani bu takımın Lyon karşısında eşleşmede geride olduğunu kimse söylemez. Bence. Kalite olarak,
1: Mümkün değil yani.
0: potansiyel olarak geride olduğunu kimse söylemez. Ama hepimiz biliyoruz ki bu iş isimlerle alakalı değil. Evet, isimlerle alakalı ya da öyle düzeltelim. Bir yere kadar isimlerle alakalı. Özellikle organize takımları sadece yıldız performansıyla geçmeniz mümkün değil. Sizin de o organizasyonu göstermeniz lazım. Eğer o organizasyona yaklaşırsanız o zaman işler biraz daha kolay oluyor. Lyon'la alakalı olarak Sparta Prag eşleşmesinde özellikle iç sahada işlerin iyi gittiğini söylemek gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart etkili. Tabii ki Lyon'un henüz sezonunun başlamamış olması. Bununla birlikte kadroya böyle tek tek bakıldığında ya hani o kadar da korkutucu bir kadro değil diyebiliyorsun. Bunlar Fenerbahçe'ye umut veriyor. Fakat unutmayalım ki hani bu takımın da bir geleneği var. Geçen sene çok zorlandılar. Çok zorlanırken Marsilya ve Rennes'le beraber bir Şampiyonlar Ligi yarışına girdiler. Çok yakın bitti orası. 60-59-59 bitti. Lyon mutlu sona ulaştı.
1: Ki son iki maçını kaybetmiş baktım.
0: Ve zaten hani şey yaparak artık o biraz garanti olduktan sonra
1: Program oldu.
0: son iki maçı şey yaptılar. Oraya kadar belli bir şeyle gelmişti. Ama orada iyi bir yarış vardı. Belki Fenerbahçe için artı diyebileceğimiz faktörlerden biri Lyon'un geçen sene Lig 1'de 17 deplasmanda sadece 6 kez kazanabilmiş olması. Bu Şampiyonlar Ligi seviyesinde ya da işte zirveye yakın takımlar için çok düşük bir rakam. Hatta şöyle de söyleyeyim bir saniye onu yanlış bir şey söylememek için açıyorum. 6 galibiyet 5 beraberlik bir başka deyişle oynadıkları 17 deplasmanın 11'inde puan kaybetmiş bir Lyon var ve Lig 1 seviyesi. Bu biraz umut verici olabilir. Ama genelde yeni teknik direktörle çok yeni de olmasa hani Fonseca ile bir uyum yakaladılar. Bir birliktelik yakaladılar. O yüzden hani bu akşam tabii ki kolay bir karşılaşma olmayacak. Fakat ne olursa olsun böyle karşılaşmalarda benim hep söylediğim bir şey var. Yarım sıfır da olsa 0.75'e 0 da olsa maçı kazanmak çok önemli. Yani 1-0, 2-1 hiç fark etmez. Fenerbahçe yeter ki kazanarak Fransa'ya gitsin ve en azından 3 skorun ikisini aldığında turu geçebilecek avantajı cebine koysun. Tabii ki iki fark olursa Fenerbahçe için muhteşem olur. Türk futbolu için de çok iyi olur. Ama öncelikle kazanmayı düşünmek lazım. Taraftarın da biraz sabırlı olması lazım. Yani bu tarz karşılaşmalarda öyle çok yüksek bir tempoyla rakibi darmadağın eden bir takım beklemek çok hakkaniyetli değil. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Biz ne kadar motiveysek Lyon tarafı da o

0: kadar motive ki onlar da bayağı olmuş Şampiyonlar Ligi'ne böyle, yani eskiden Şampiyonlar Ligi'nin full giden takımı iken, ki Fonseca da aynı şeyi söylemiş. Yani artık o 7 sene üst üste şampiyon olan Lyon yok diyor. Arada artık onlarda da bir şey var. Frekans bayağı açılmış. Dolayısıyla oradaki oyuncular için de son derece önemli. Zor maç olur, yakın maç olur, stresli maç olur. Sen söylersin az sonra duran toplara dikkat etmek lazım diye. Bu maçların klasiğidir. Ama bununla birlikte eksik kalmamak, ucuz kart görüp eksik kalmamak. Fenerbahçe'de mesela Kante'nin böyle bir şeyi yok, riski yok. Asensio'nun öyle bir riski yok. Talisca'nın azdır. Kerem'in işte yani
1: Genduzi var herhalde
0: bir
1: biraz.
0: Guendouzi var. Osterwolde varken bu
1: Vardı.
0: işler tehlikeli oluyor. Hani Semedo kart görebilir ama kart gördükten sonra idare edebilir. Levent Mercan'ın öyle bir riski yok. Ake'nin, Skriniar'ın riskleri, pozisyonları itibarları var ama hani kart gördükten sonra ikinci sarı kartla eyvah dedirtecek oyuncu yok. Mesela bu bir avantaj. Yani Fenerbahçe işte oynarsa, oyuna sonradan girerse İsmail Yüksek'te biraz o risk var. Biraz da Guendouzi de var. Yani ilk 11'de sahaya çıkacak isimlerden Guendouzi en riskli olan oyuncu olarak gözüküyor. Ama onun dışında hani pozisyon icabı bir şey olmazsa Fenerbahçe'nin çok kart riski de yok gibi. Ama olur yani, bir pozisyon atılır, bir şey olur, bir ikili mücadelede ayağın gelir. Yani oralarda çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Ben şeyi söylüyorum, genel riski söylüyorum. Bu da bir şeydir. En kritik noktalardan biridir. Yani Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda eksik kalmamak. Bence en az duran toplar kadar, hani bu sürekli konuştuğumuz, hafif de tiye aldığımız duran toplar kadar önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Sen de hani ne olursa olsun yarım sıfır bile olsa bir galibiyetle
0: Evet.
1: gitmekten bahsediyorsun. Dün Fenerbahçe'nin o en son Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 2008-2009 sezonundan sonra ki karnesine bakayım dedim Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin. İşte 9 kez elemelere katılmış. Bu sezonla birlikte 10 oluyor bu. Bundan önceki 9 eleme döneminde o geldiği en son turdaki 18 maçında, ki hepsine de elendi Fenerbahçe. 18 maçın sadece birini kazanabiliyor Fenerbahçe.
0: Hadi ya, çok düşükmüş.
1: Bu tabii dediğim gibi bazen ikinci eleme turunu geçiyor, 3'te eleniyor. Hani ben ikinci eleme turundaki galibiyetleri saymıyorum. O son tur, elendiği turdaki 18 maçta Fenerbahçe'nin sadece bir galibiyeti var. 2016'da Monaco'ya karşı 2-1 kazanıp rövanşta 3-1 kaybedip elenmiş. Bir de Lille 90 dakikada 1-0 kazandığı bir maç var ama uzatmada 118'de David gol atıyor. 1-1 bitiyor. O sayıldığı için 120 dakikalık skor. Hani o da galibiyet sayılmıyor. Yani 18 maç sadece tek bir galibiyet var bu son eleme turlarında Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden tablo çok iyi değil Fenerbahçe'de geçmişe
0: Tablo, bu tablo
1: baktığında.
0: kötü bir tablo. Yani çok iyi değil, bırak kötü bir tablo. Ama buradaki mesela biraz daha Fenerbahçeli taraftarları herhalde rahatlatan ve umutlandıran durum, Fenerbahçe bir şeyi başardı. Neyi başardı? Yani eksiksiz bir kadroyla Lyon karşısına çıkıyor.
1: Evet, mesela geçtiğimiz yıllarda bu kadar iyi kadro da yoktu.
0: Hem yoktu, bir de
1: Ve
0: eksikler de vardı, değil mi?
1: vardı. Daha geç takviyeler
0: Aynen,
1: belki
0: pozisyon
1: yapılmıştı.
0: bazlı eksikler vardı. Yani mesela hani santraforu yok, örnek veriyorum, stoperi yok. Hani şu an tamamen ezbere konuşuyorum da, şu an işte az önce saydık kadroyu.
1: Fenerbahçe'de şey olacak galiba. İlk, yani bu olmuş mudur daha önce bilmiyorum da, bu kadro sezon başladığında sanki biraz daha zayıflayacak gibi hatta. Hani şu an en hazır, en kalabalık kadrosu var Fenerbahçe'nin. Kalede Ederson'u var. Sağ bekinde Semedo'su var. Belki Ederson gidecek. Ne bileyim, Mert de
0: Doğru
1: oynanacak. Belki
0: söylüyorsun. Evet.
1: Semedo gidecek.
0: Evet.
1: Arda
0: Evet.
1: Okan Kurtulan gelecek.
0: Evet.
1: Hani ters bir
0: Evet.
1: durum
0: Evet.
1: olacak
0: Doğru
1: belki
0: söylüyorsun.
1: tarihte ilk defa.
0: Doğru
1: Hani en
0: söylüyorsun.
1: hazır
0: Olabilir.
1: kadro Ağustos'ta olacak. En iyi
0: En geniş
1: kadro,
0: kadro.
1: en geniş kadro, en kaliteli kadro. Lig başladığında o kadro biraz daha zayıflamış olacak. Belki tabii. Duruma göre bilmiyorum.
0: Evet.
1: O da enteresan olacak.
0: Gerçekten öyle. Ama işte bu iyi bir şey. Yani normalde bunu bizim takımlar pek beceremiyor. Onu kabul etmemiz
1: Evet.
0: lazım. Yani Fenerbahçe santraforunu çok çabuk getirdi. Zaten bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç başlarsa Greenwood, Ake. Yani sağ kanatta Fenerbahçe'nin eksikliği vardı. Stoperde eksikliği vardı. İlk 11 bazında, kalite bazında. Ve hani bu aldığı oyuncular da rotasyon düşünülerek alınan oyuncular değil. İlk 11'e yaptığı önemli takviyeler. Hı hı. Şimdi Greenwood'u ve Ake'yi önceki turda da oynattı Fenerbahçe. Bu da bayağı iyi.
1: Muriç'i de oynatacaktı da işte sakatlık
0: evet,
1: olmuş.
0: Muriç de oynayabilirdi çok rahat bir şekilde. Talihsizlik yaşadı. Bu bakımdan hani Fenerbahçe'nin işte zaten kadro kalitesi iyiydi. Bunu hep dile getirdik. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular da hazır oldu. Şimdi böyle olduğu noktada Fenerbahçe'nin yönetim anlamında eleştirilebilecek bir şey yok. Hani daha önce Aziz Yıldırım bu hatayı defalarca yaptı. Burada da konuştuk. Hani Fenerbahçe elendi, pat diye transferler geldi bir iki gün sonra. Bu kez öyle bir şey yok. Ya yani bu kez Fenerbahçe yönetimi geç kalmıştır ya da teknik direktörünün eline sıkıntılı bir kadro vermiştir. Kimse diyemez. Artık burada iş takım performansına, bireysel performansa ve teknik direktörün işte bu tura bakış açısına kalacak. O yüzden de Fenerbahçe yönetimi rahattır şimdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani rahattır derken görevini yapmış olmanın rahatlığı vardır. Ah biz tüh falan hani işte keşke Greenwood'a daha fazla para verip erken getirseydik gibi bir durumları yok. Hı hı. Adamlar getirdiler. Zamanında teknik direktörün kadrosuna kattılar. Geçen sene mesela, şimdi geçen sene hani Kerem olayı Fenerbahçe'yi çok yaraladı. Orada bir karar aldı Ali Koç. Dedi ki vermeyin fazla para. Bu turu da öyle oynayalım dedi. Olabilir. Yani bu bir karardır. Karardır. Ama bu sene öyle bir durum yok.
1: Mesela geçen yıl devre arasını hatırla. Önce Musaba geldi. Direkt Samsun maçında çok iyi oynadı. Süper Kupa yarı finali. Sonra Guendouzi geldi. Zaten finalde Galatasaray'a karşı golü attı. Ki orada da daha ucuza gelebilirdi belki Guendouzi. Ama biraz daha fazla vermeye göze aldı Fenerbahçe yönetimi. Sonra gerçi Santrfor transferi birlikte eleştiri okları üzerine çekildi ama o dönem için övülüyordu yönetim erken yaptığı için evet, transferleri.
0: Tabii. Bu çok önemli. Şimdi sen ne dedin? O çok güzel bir tespit yani. Fenerbahçe'nin kadrosu Şampiyonlar Ligi başladığında şu kadroya göre daha görece güç kaybetmiş olabilir. Öyle bir ihtimal de yüksek zaten.
1: Öyle ben eleme maçlarına geçmişe bakıyorum. Hani o eleme maçlarıyla lig maçları kadrosunda dağlar kadar fark var. Lig evet. maçlarındaki daha iyi kadro.
0: Aynen
1: ama şimdi şu kadro çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Yabancı sayısı fazla.
0: Kim kaldı Fenerbahçe'nin transferi?
1: Fenerbahçe'nin transferi
0: belki bir sol stoper yerli alabilir Fenerbahçe.
1: Kaleci yani alabilirse yerli.
0: Yani belki kaleci alacak. Alabilir. Yani. Ama şu anda da Ederson'u var. Hı hı. Mert'i de var.
1: Sol kanada evet. hep konuşuluyor bilmiyorum ama.
0: Ne? Ama şu an çok çok iyi bir kadro Lyon turları için.
1: Tabii yeterli. Yani.
0: Fenerbahçe'nin elinde.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.24 saatlerimiz Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kendi evinde saat 22'de Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe. Hazırlıklarını artık tamamladı Sarı Lacivert'le ekip. Dün akşam üzeri basın toplantısı yapıldı. Akşam üzerindeki o basın toplantısından sonra son antrenman, son taktik antrenman yapıldı Fenerbahçe'de. Kadroyu büyük ölçüde kafasına netleştirdi İsmail Kartal. Bugün de sahaya hangi 11 çıkarsa çıksın çok iyi bir 11 olacak Fenerbahçe. Kalite olarak eksiği olan bir takım değil. Hatta son yılların en kaliteli Fenerbahçesi sahada olacak bireysel olarak baktığımızda. İşte dün Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki kadrolarına, maçlarına, Şampiyonlar Ligi'ndeki baktığımda yine o dönem için tabii ki çok iyi sayılan kadrolar, çok kaliteli isimler. İşte Van der Fiel mesela Monaco maçıydı herhalde baktığımda. O var ama tabii ki bugünkü kadroyla kıyas kabul etmeyecek kadar zayıf kadrolar o dönem için. Şu anda o yüzden bu geçmiş yıllardaki istatistik az önce söyledim işte 9 eşleşme, 18 maç sadece bir galibiyet artık geçerli olmaması lazım. Ben bir bilgi olsun diye paylaştım. Bugünü etkileyen şeyler değil sonuçta bunlar. Bugünün şartları bambaşka, bugünün kadrosu bambaşka. Bu kadrodan da beklenti tabii ki Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek. Geçmişte yine oradan birkaç not vermek gerekirse Fenerbahçe playoffların hayata geçtiği 2010'dan bu yana dördüncü kez şu an

0: İhtimal yok. İşte gelen maksimum güçlü takım geçen yıl olduğu gibi Benfica olur. Portekiz'den bir takım gelir, Portekiz'in ilk ikincisi ki onlar da bu Avrupa Ligi şampiyonu ile birlikte ikincisi de direkt katılım hakkı elde etmişti. Gelen takım Lyon. Lyon olmasa Bodo Glimt olacaktı. Bunlar da Fenerbahçe'nin öyle eleyemeyeceği takımlar değil. Hatta kadro kalitesi olarak da daha rahat elemesi gereken takımlar. O yüzden o geçmişe bir sünger çekip Fenerbahçe yeni bir sayfayı iyi bir şekilde doldurmalı diye düşünüyorum. Umarım iyi bir başlangıç olur bugün de. Dün basın toplantısı vardı dedim programın birilimi noktasında. Ondan detaylar vereyim. İsmail Kartal'la birlikte Kerem Aktürkoğlu basın toplantısına katıldı. Ben yine canlı takip edemedim ama sonrasında YouTube'dan açtım tamamını izledim. Fenerbahçe'nin bir de kısa olduğunu bildiğim için tekrar izlemekte kolay oluyor. Hani 30-35 dakika olsa belki izlemezdim ama itiraf olsun bu da. Kısa olduğu için, kısa olduğunu tahmin ettiğim için zaten YouTube'a girdiğinde de hemen kaç dakika sürdü belli. 17 dakika sürdü dün Fenerbahçe'nin basın toplantısı. Klasik oyuncular biliyorsunuz başlıyor basın toplantı. Oyuncular konuştuktan sonra onlar toplantıyı terk ediyorlar. Teknik direktörle devam ediliyor. Dünden manşet olarak söyleyebileceğim İsmail Kartal tabii ki çok manşet vermiyor. Bunu son basın toplantısından sonra da konuştuk. Dün de hani bir manşeti benim aklımda kalmadı İsmail Kartal'ın. Sen
1: ben okudum.
0: Okuduğundan bir manşet kaldı mı? Hani ben Ederson'la ilgili mesela kesin oynar demedi. Hatta çok kısa geçti Ederson konusunu. Şöyle demiş Fenerbahçe Ok'tan da okuyacağım. Yarın kadroda olacak, şu an oynayabilecek durumda diyor ama yarın oynayacak kalede Ederson var mesela demedi. Brezilya kanalına verdiği röportajı sonra okudum altyazılı. İzledim altyazılı. Orada da normalde lig maçında aslında oynatacaktık. Ama ceza devam ettiği için oynatamadık diyor. Fakat bu maçla ilgili de kesin oynar diyemiyor. Hani lig maçıyla bu maçın da çok bir farkı yok. Aynı şartlar. Mert yok. Tarık'la Ederson var. Orada Ederson oynar diyen İsmail Kartal burada Ederson oynar demedi. Acaba oynamayacak mı gerçekten?
2: Ne düşünüyorsun? Ya da ne düşünüyorsunuz?
0: Mesela Ederson oynar dese ne olurdu İsmail Kartal? Hani bunu kadroyu vermemek için önceden bir şey ise.
2: Performanstan kaleci mı emin değil acaba?
0: İşte performanstan kafası burada mı? Transfer görüşmesi mi var perde arkasında?
2: Ya bir şeyler olduğu kesin. Hani Ederson öyle şu an hiç kimse net olarak Fenerbahçe'de kalıyor demiyor Ederson için. Geçen sene yaşananlar yüksek maaş 10+4 kuralı. Bir sürü şey var. Bir sürü detay var. İşte en son Juventus dedikodusu çıkmıştı geçen hafta.
0: Juventus kimi aldı biliyor musun?
2: Sonra kapandı.
0: Vicario'yu alıyorlar. Martinez'i istediler. Aston Villa'ya son anda iptal oldu. Vicario'yu ya da Vicario mu diye okuyorlar bilmiyorum. Tottenham'ın kalecisini alıyorlar. O yüzden o defter de.
2: O konu kapandı. İşte geçen artık. Hafta çıktı ama. Neticede benim tahminim performansla alakalı bir soru işareti var. Acaba biz Ederson oynatırsak bu adam nasıl bir performans verir? Yararı mı olur, zararı mı olur? Normalde Ederson kalitesinde bir kaleci için bunu konuşmamam bile gerekir.
0: Tarık mı Ederson mu da bir kafa karışığı olmaması evet. Lazım.
2: Ama işte diğer tarafta başka faktörler olunca herhalde onu net olarak ortaya koyamıyorsun. Artı bilmem katılır mısınız? Şöyle bir düşüncem var. İlk maç Lyon Fenerbahçe olsaydı Ederson oynayabilirdi diye düşünüyorum.
0: Aynısını düşündüm az önce. Evet.
2: Evet. Ama şimdi iç sağ olunca yani olası bir kötü performansta taraftarın gene bir tepkisi o zaman defter tamamen kapanır. Hani biz Fenerbahçe'de Ederson gidebilir diye düşünüyoruz ya da ben öyle düşünüyorum. Ama o olasılığı çok hızlandırır bir iç sahada hata Fenerbahçe'nin karşılaşmayı kazanamaması ondan sonra Ederson Fenerbahçe defterini tamamen kapatır. O da taraftar tepkisiyle olursa Fenerbahçe çok pahalıya patlar. Yani oyuncunun biraz da kendi gitmek istemesi lazım. Eğer bugün Fenerbahçe taraftarı örnek veriyorum Ederson'a tepki gösterdi. O zaman Ederson bayağı ayak sürer. Çok da pahalıya patlar sana o ayrılık. Bunlar da değerlendiriliyor olabilir ama Fenerbahçe'nin şu an tabii ya da İsmail Kartal'ın aklında ilk olan Fenerbahçe'ye ne kadara mal olacağı bu ayrılığın değil. Önemli olan performans. Fenerbahçe şu an bu akşam böyle bir kadro oluşturmuşken

0: kalecisinden de seni tura ortak edecek, seni tura sana turu kazandıracak performansı beklemek ister. Onu da Tarık mı verir, Ederson mu verir? Bence karar o. Ederson da bu sebepler yüzünden belli ki bir soru işareti var, bir acaba var.
1: Diğer tarafta, terazinin diğer tarafında Tarık Çetin. Onun da tabii tecrübesi yüksek ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi bambaşka, Avrupa tecrübesi bambaşka. Orada herhalde o terazide tartacak İsmail Kartal, artılar eksiler bir karar verecek. Büyük ihtimal zaten vermiştir. Ben dünkü basın toplantısından, hani benim yorumum, Tarık oynayacak oldu mesela. Hani Ederson'la ilgili
0: Olabilir.
1: böyle direkt, çünkü hani normal 11'ini vermek istemezsin. Hani Talisca mı oynayacak, Asensio mu, Vedat mı mesela, onu saklarsın. Ama kaleciyi saklamanın pek bir şeyi var mıdır? Yoktur futbolda, hani Ederson'u oynayacak demek ya da Tarık oynayacak demek çok şey midir futbolda, bilmiyorum. Bana gelmiyor, hani bu söylenebilecek bir şey gibi geliyor.
0: Haklısın.
1: Kaleci olduğu için, hani kaleciye göre bir taktik değişikliği yapıyor mu
0: Yok yok, öyle bir
1: teknik
0: durum
1: direktör, hani Tarık oynayacak daha çok uzaktan şu çekelim gibi, zannetmiyorum öyle bir şey olacağını.
0: Mesela bak, Nedim Küçük ne olursa olsun, eğer Ederson varsa, sağlamsa, cezalı değilse o oynar. Oynamazsa büyük saçmalık olur demiş. Böyle bir düşüncesi var. Bir
1: Bu
0: başka...
1: peki Tarık'la olan rekabetinde mi? Mesela Mert varken de Ederson vardı ve yedek kulübesindeydi. Mert oynuyordu iki maçta.
0: Şimdi tur daha kritik hale geldi. Mert yok. Hani anladığım kadarıyla Ederson mu, Tarık mı sorusu saçma diye düşünüyor
1: Tamam. Peki Mert
0: dinleyicimiz.
1: olsaydı orada ne denecekti?
0: Mert olsaydı herhalde o kadar net konuşmazdı.
1: Çünkü iki turu da
0: O kadar
1: Mert'le
0: net
1: oynadın yani.
0: konuşmazdı. Mert'in performansı da yüksekti. Bir başka dinleyici, Ederson Fenerbahçe tarihinin son 20 yıllık bölümünün en kritik maçında oynamayacaksa hangi maçta oynayacak diye sormuş. Zaten bu karşılaşmada oynamazsa Ederson'un ayrılacağını düşünürsünüz.
1: Evet.
0: Hani o şekilde değerlendirin. Fenerbahçe o şekilde bir karar almış. Artık iş ayrılığa gidiyor diye düşünebilirsin. Bu karşılaşmada oynamadığı noktada.
1: Ki Mert oynarken bile düşünebilirdin ama hadi derdin, Mert iyi başladı, devam etti, hadi zorladın. Ama Tarık mı Ederson'da, hala Tarık'sa ki bu arada Ederson'un da o rahatsızlığını atlattığını işte zaten anlıyoruz, kadroda olacak diyor İsmail Kartal, o net bir mesaj oluyor artık.
0: Biz Ersin'e senelerce katlandık. Fenerbahçeliler Ederson'a 2 maç katlanamıyor demiş. Bir başka dinleyici de ne olursa olsun fark etmez. Ederson varsa oynamalı demiş. Yani genel olarak biraz daha Ederson'a, biraz daha değil hatta, gelen mesajlarda Tarık oynamalı diyen şu ana kadar çıkmalı. Bir başka mesaj geldi. Ama gene aynı kişi göndermiş. Nedim Küçük göndermiş.
1: Mert olsaydı da Ederson oynamalı demiş, değil mi? Yani tabii bu deniyor ama akşam Ederson'un hatasıyla bir gol yendiğinde de, ama tepki de alır ya. Niye tepki vermesin? Şimdi aynı
0: Ya
1: kişiler tepki de gösteremez mi?
0: burada tabii
1: Gösterebilir.
0: hani Ederson o bildiğiniz mental ve fiziksel yapıdaki Ederson mu sorusu da önemli. Çünkü iş burada sadece hani Ederson mu Tarık Çetin mi diye bir soru yok zaten futbolda şu an. Hani
1: Öyle bir seçenek de
0: böyle bir
1: yani neyin?
0: seçenek yok yani. Kimseye böyle bir opsiyon sunulmuyor yani. Tabii ki Ederson. Herkes onun farkında. Fakat işte Ederson bu maça hazır mı mental olarak? Yani ayrılmak üzere olan bir oyuncu mu oynatıyorsunuz? Takımdan tamamen kopmuş bir oyuncu mu oynatıyorsunuz? Yoksa oyuncu tamam, hani ben Fenerbahçe devam ederim, problem yok. Şeye gittim. Ne derler? Dünya Kupası'na gittim, geldim. İşte hazırlık sürecim bitti. O ara Mert iyiydi. Mert sakatlandı. Tamam artık, yani benim forma giyme vaktim geldi. Ben o formayı alır bir daha da çıkarmam diyorsa zaten bu herhangi bir tartışma yok yani. Deli olmak lazım. Ederson mu, Tarık mı diye sorduğunda. Biz şeyi anlamaya çalışıyoruz yani. Arkada bir şey var mı? Arkada bir şey olduğu için böyle bir karar alındı zaten. Başka bir şekilde alınmaz.
1: Peki bir örnek sorayım sana Ali abi. Geçen yıl Kerem'in transferini konuştuk işte. Benfica Fenerbahçe eşleşmesinde. Benfica tuttu. Maçlarda oynattı. Gidecek olan oyuncuyu. Oyuncu gol attı. Turu da Benfica'ya getirdi. Yani profesyonel futbolda aslında tabii ki oyuncudan oyuncuya değişir ama var. Bunlar ayrılabilir bu arada Ederson bu maçlardan sonra. Ama
0: Bu da çok güzel bir
1: bu
0: örnek.
1: maçlarda da en iyi performansını da ortaya koyabilir.
0: Bu da çok güzel bir örnek.
1: Hazırsa eğer.
0: Zaten hani geçen sene şunu dedik. Ederson'un Fenerbahçe kariyeri boyunca. Ederson hata yapmayan bir kaleci değil. Ederson hata yapıyor. Yani bunu Ederson öyle kabul edeceksiniz. Bunu biliyorsun. Manchester City'de de yaptı. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sene iki tane büyük hata yaptı Ederson. Ve Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Bu kabul. Benim buradaki asıl düşüncem taraftarla yaşananlar, eşiyle yaşananlar o beni çok şey yapıyor. Çünkü orada hata yaptığında hani hata yaptı diyorlar, geçiyorlar. Çok üzerinde durmuyorlar. Biz biraz işi abartıyoruz. Çok farklı bir noktaya taşıyoruz. Şimdi orası o yara kapandıysa gene problem yok. Zaten her kaleci hata yapıyor. Hı hı. Orada gene Ederson'a çıkıyorsun. Şey olarak. Karar olarak. Ama ya o yara kapanmadıysa artı bir de bu ayrılma durumu. Ayrılma durumunda da senin dediğin zaten düşünülme. Yani oyuncu profesyonel zaten oynayacak gidecek. Yapabileceği bir şey yok. O yara çok önemli. Yani o yara da şunu aslında ortaya koyuyor. Sen kulüple duygusal bağını tamamen kestin mi, kesmedin mi? Yani bu kulübe bir aidiyet duyuyor musun, duymuyor musun? Orada bir problem yoksa gene Ederson.
1: Valla aslında Aziz Yıldırım'ın ilk andan itibaren açıklamalar Ederson'la ilgili bence çok pozitifti. Yani onu direkt olarak gözden çıkarmadı. Öyle bir kaleci varsa tabii ki önce Ederson'la devam düşünürüz gibi hep suyuna gidildi diye evet, görüyorum.
0: Mesela Kante'nin hiç suyuna gidilmedi.
1: Gidilmedi. Şerif'in gidilmedi.
0: Şerif'in gidilmedi. Kante'nin gidilmedi. Aynen öyle Ederson'a gidildi.
1: Aslında hani tabii bu dışarıdan gördüğümüz içeride neler konuşuldu bilmiyoruz ama içeride de öyleyse eğer değil. Bugün Ederson'un o vücut dilinin işte ne bileyim konsantrasyonun yüksek olması, iyi olması lazım. Ama başka türlü şeyler yaşandıysa içeride onu tabii bilemiyorum. Ederson da burada bir adım atması. Belki Fenerbahçe yönetimi attıysa, teknik heyet attıysa onun da gerekebilir. Bakalım göreceğiz akşam. Şimdi basın toplantısı dedik ama konu konuyu açtı. Bir araya gidelim. Aradan sonra toplantıdan diğer detaylarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.43 saatlerimiz. Fenerbahçe'de dün basın toplantısı vardı dedim. İsmail Kartal'la birlikte Kerem Aktürkoğlu çıktı. Lukaku ile ilgili kadroda olacağından bahsetti İsmail Kartal. %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var, kadroda var. Maçın gidişatına göre kullanabiliriz dedi. Talişka ile ilgili çok düzgün ve karakterli bir çocuk. Ne söylersem gözümün içine bakıyor ve harfi harfine yerine getiriyor. Ondan da çok mutluyum demiş İsmail Kartal. Bir soru geldi. Orta sahada Kante, Gendouzi, İsmail aynı anda kullanır mısınız tarzında? İsmail Kartal'da hani artıları da olabilir, eksileri de olabilir. Hepsinin matematiğini biz antrenör ekibi olarak yapıyoruz. Bir karar vermedik. Taktik antrenman sonrası karar vereceğiz dedi. Mesela buna da kesin olmaz demedi. Belki gerçekten düşünüyor böyle bir üçlüyü kullanmayı. Ama ben çok zannetmiyorum böyle bir üçlü kullanacağını. Hele ki kendi evindeki bir karşılaşmada.
0: Yani şöyle düşün. Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek'in rakip kaleyi düşünme frekansını düşünmek lazım.
1: Az yani. Nasıl?
0: Çok az. Çok çok az.
1: Orada Asensio'yu kesiyorsun mesela. İsmail'i atıyorsun.
0: O zaman iş sadece üretme konusunda Greenwood'a, Kerem'e kalacak. Santrafor'u o şekilde besleyeceksin. Çünkü Fenerbahçe'nin elindeki Santrafor kendi pozisyonu yaratan Santrafor profili değil. Hı hı. Yani topu alır, çalım atar, dripling yapar. Öyle değil. Biraz servis yapman lazım. Geriye geldiği zaman da Santrafor zaten oyun kurulumuna katılan, bağlantı yapan Santrafor pozisyonunda. Yani Santrafor'una top indirmen lazım. Bunun yanında kime kalır? Tabii ki Levent Mercan'la Semedo'ya kalır. Biraz daha tabii önde kalmak, rakibin senin üzerine gelmesini etkileyecek, sınırlayacak performans alırsın bu merkezden. Ancak bu merkez tercih edilecekse Fenerbahçe bayağı kısırlaşabiliyor yani o noktada.
1: Bu merkezi geçen yıl Trabzon deplasmanında Tedesco kullandı. Galip geldi, beğenildi bu üçlü. Hatta zaman zaman sezon içinde de olsa dendi bu üçlü ama bilmiyorum bana hani elinde bu kadar hücum opsiyonu varken bu üçlüyü kullanmak çok makul gelmiyor.
0: İşte tamamen neyi tercih ettiğinle alakalı. Şimdi Fenerbahçe bence kazanarak gitmeli. Hatırlarsan bunu şey için de söylemiştik. Yani Benfica eşleşmesi için de söylemiştik. Evet. Çok bazı eşleşmelerde belli oluyor yani. O deplasmana beraber gitmeyeceksin. ya da mağlup olup gitmeyeceksin. Oraya kazanarak gitmen lazım. Avantaja sahip.

0: Lyon'da öyle bir karşılaşma olacak. Lyon'da öyle bir eşleşme. O yüzden özellikle ilk maçta ne olabilir? 1-0 öne geçersin. 2-1 öndesindir. Dakika 75'tir. Pat diye İsmail Yüksel'i içeri atıp o merkeze dönebilirsin.
1: O da almış,
0: başlangıç tabii. Planı olarak. Bir de Asensio ve Talisca gibi, işte Vedat Muriç gibi, Lukaku gibi çok önemli hücum silahların varken rakibi de biraz tedirgin etmek. Rakibin de o hani senin üzerine gelmesini o şekilde de engelleyebiliyorsun zaman zaman futbolda. Onu da unutmamak lazım.
1: Bugün mesela Lukaku oynamayacaksa bile bence kenarda 60'tan itibaren ısınsın. Böyle bir
0: görsün rakip, değil mi?
1: Görsünler. Bir de heybetli adam yani. Lukaku girebilir. Girecek mi? Böyle bir kafalarında soru işareti olsun tabii. Yani. Bilmiyorum. Çok ufak detaylar ama ben önemli, olsam önemli. Yapardım yani Lukaku'yu. Girmeyeceğini bilsem bile kenarda ısınan oyuncular arasına gönderirdim. Rakip bir çekinsin yani. Lukaku sonuçta bu. Kerem Aktürkoğlu dün ilk sözü o aldı. Bayağı da uzun konuştu. Bir normalde futbolcudan, hele ki Türk olunca tabii çeviri olmadığı için daha kısa sürebiliyor. 2-3 soruda hemen paket olup gidiyorlar. Kerem bayağı kaldı. Bayağı da soru geldi. O da kendini genel olarak güzel ifade etti. Özgüvenle hani konuşması. Çok hani müthiş bir hatip değil tabii ki ama bence kendini güzel ifade etti. Özellikle bu baskıyla ilgili, eleştirilerle ilgili gelen sorulara güzel yanıtlar verdiğini düşünüyorum. Oradaki oluşturmaya çalıştığı kafa yapısı bence olumlu. Hala tam olarak bence zorlanıyor tabii ki bu baskı eleştirisiyle kimse ben etkilenmiyorum, işte bunu hep motivasyon olarak alıyorum diyemez. Etkileniyordur. Kerem de belli ki etkileniyor ama şeyin farkında yani bunlar olacak. Büyük takım futbolcusuysan bu baskılar, bu eleştiriler olacak. Büyük futbolcuyu büyük futbolcu yapan da diyor Kerem. Buralardan nasıl çıktı? Bunlara nasıl tepki verdi? Ya, mantalitesi bence doğru. Hani uygulama konusunda problemleri olabilir ama en azından biliyor. Bence bir yerde daha olgun olacak. Bence hala sıkıntı yaşıyor Kerem davranışlarda ama mantalitesi iyi. Dün o hoşuma gitti yani Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından. Benim eleştirmediğim hiçbir dönem yoktur diyor büyük ihtimalle. Eleştirileri de olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunları fırsat olarak görüyorum dedi Kerem Aktürkoğlu. Dünün hani manşeti bence basın toplantısından Kerem'in bu baskı ve eleştiriyle ilgili gelen soruya verdiği yanıttı. Onu söyleyebilirim. Şöyle de bir not vereyim. Bu biraz detay olacak tabii ki. Dün 17 dakikalık bir basın toplantısı oldu Ali abi. Bunun 9 dakikasında Kerem Aktürkoğlu konuştu. 8 dakikasında İsmail Kartal konuştu yaklaşık. Ben bir futbolcunun teknik direktörden fazla konuştuğunu yani bunu hep de matematik tutmadım ama senin
0: çok azdır, çok azdır.
1: Yoktur ya da çok azdır. Genelde hani futbolculara böyle iki soru gönderip hemen gönderiyorlar. Orada teknik direktörle daha uzun bir soru cevap kısmı oluyor ama İsmail Kartal'la ilgili bunu artık Erbas Topbans'tan sonra söylüyoruz. Belli ki böyle bir politika var. Kısa tutuyor, öz tutuyor, çok uzun cevaplar vermiyor. Çok da soru da almıyor ve hani basın toplantısından bir yara almadan en azından biraz hani yapmış olmak için İsmail Kartal tarafı zorunluluktan dolayı sanki o toplantılar yapılıyor gibi. Bu da bir artık politik olduğunu anlıyoruz. Bu bir değil, iki değil. Yani Kerem'in fazla konuşması belki ilk ama İsmail Kartal'ın süresi genelde benzer yani herhalde 7-8 dakikayı geçmiyor kendisi. Böyle de bir aksilik olmazsa, bir farklılık olmazsa devam edecek gibi Fenerbahçe'de.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Bu da bir tercih yani, bunu bir tespit olarak ben söylüyorum. Artık eleştiri kısmını geçtik. Yani iletişimle ilgili eleştirdiğimiz baki İsmail Kartal'ı ama artık eleştiriliyorken de çok da uzun tutmanın da bir anlamı yok bu arada. Doğru da yapıyor şu anda İsmail
0: tabii
1: Kartal.
0: Tabii canım, tabii zaten. Biz seninle hep söylüyoruz basın toplantılarıyla alakalı olarak. Yani yöneticilerin yaptığı, teknik direktörlerin yaptığı. Burada bir basın toplantısında 45 dakika konuşmanın hiçbir anlamı yok. Söyleyeceğinizi söylersiniz. Yani söyleyeceğiniz 3 dakikada da bitebilir. 3 dakikalık bir şey söylemek ayıp değil mesela. Ondan sonra soru cevaba geçersiniz. Sorular alırsınız. Orada da belli bir zaman sınırı koyuyorlar genelde. Ya da işte orada genelde olanlardan hani birer tane soru alınmaya çalışıyor ağırlıklı olarak. Öyle bir politika var. Ondan sonra da yolunuza bakarsınız. Çok gördük çok uzun süre konuşup hani hiçbir şey söylemeyenleri. O yüzden de hani İsmail Kartal'ın zaten bu konularda yarası varken, çok fazla eleştirilmişken, dediğin gibi yani orada daha fazla konuşmak bir riski de beraberinde getiriyor.

0: Normalde iyi niyetli olsan da oradan eleştiriliyorsun. Gereksiz bir gündem oluyor. Dolayısıyla bence doğru bir tercih.
1: Yani bununla benzer bir örnek olacak. Geçenlerde Dünya Kupası'na tweet atmıştım mesela. Lukaku'da o penaltı kazandığında hani tam hazır hissetmediğini mi söylemişti?
0: Evet,
1: hani,
0: evet.
1: Atmadım demişti. Tilemans'a bıraktım demişti. Bu bir hani eleştiri konusu da olabilir demiştim ama bence insanın kendini bilmesi de önemli. Yani illa böyle mesela penaltı konusunda iyi hissetmiyorsan atmak zorunda değilsin o anda. Alternatifinde varsa ki vardı. İletişim konusunda kendine çok güvenmiyorsan, eleştiri alıyorsan onu minimumda tutmak da bence bir başlangıçtır. Önce bunu yaparsın, sonra belki bunun üzerine çalışıyorsa İsmail Kartal daha uzun yapabilir sonrasında ama kısa vadede bence çözüm odaklı gidiyor. Takdir ediyorum yani bunu, dediğim gibi bir eleştiri değil, bir tespit olarak, hatta bir övgü olarak da söylemiş olayım. Evet, bugün için Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Benim maçla ilgili
0: maç 22'de.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi saati.
0: Evet, TRT'de. Onu söyleyelim. Diğer maçlar da 22'de.
1: Aynen, bugün 3 maç var
0: toplam. Toplamda 3 karşılaşma, hepsi 22'de başlayacak. Fenerbahçe umarız bu Şampiyonlar Ligi talihsizliğini, Şampiyonlar Ligi özlemini giderecek. O ilk adımı atar. Çok istiyorum ben. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la beraber Şampiyonlar Ligi'nde olmasını. Biraz daha üst seviyede mücadele etsinler. Çok şey çıkar oradan. Çok güzel konular çıkar. Şimdi fikstürler belli olacak. İşte senin fikstürün şöyle, benim fikstürüm böyle oldu. Sen şu kadar puan aldın, ben bu kadar puan aldım. Çok eğlenceli olur, güzel olur o. Bir de işin içine tabii yerel bazdaki hakem, MHK, federasyon tartışmaları girmeyeceği için daha kaliteli bir tartışma olur orada. O yüzden çok istiyorum. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etsin. Galatasaray'a zaten derdi yok. Ama Fenerbahçe'nin de katılmasını canı gönülden istiyorum. Aynı şeyi Beşiktaş ve Trabzonspor için de istiyorum. İkisi de Avrupa Ligi'nde mücadele etsin istiyorum. İkisi de iyi oyuncular getirdi. O oyuncuların motivasyonu için Avrupa Ligi şart gibi. Konferans Ligi çok hafif kalıyor. Şu anki kadrolara. Avrupa Ligi'nde de işleri çok zor olacak. Ama en azından kaliteli bir ortamda zorlanacaklar. Bu da iyi olur. Beşiktaş'la Trabzonspor arasında hani Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gibi öyle çok tartışma, çok şey olmaz ama gene bir kıyaslama yapılır.
1: Şimdi Salah transferi sonrası biraz sosyal medyada Beşiktaşlar da Trabzon'da bir şeyler görüyorum ben.
0: Evet ama o hani transferden. O şeyde çok konuşmayız böyle. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, yok, Şampiyonlar Ligi'nde konuşacağımız kadar konuşmayız. O yüzden umarım öyle olur. Yani 4 takımı garantiledik grup aşamasında. Bu iyi bir şey. Hı hı. Ama şey olmasın yani. Bir Şampiyonlar Ligi, işte iki Avrupa Ligi, bir Konferans Ligi. Böyle daha düzenli. Benim gibi hani böyle şey, daha her şey derli toplu seven biri için iki Şampiyonlar Ligi'nde olsun, iki Avrupa Ligi'nde olsun. Konferans Ligi ile de umarım bu sene alakalı olarak işte Konferans Ligi'nde birinci hafta maçları bitti. Lider Mainz deyip geçmemişsin.
1: Değil mi?
0: Yani Konferans Ligi'ne çok fazla bakmayalım. Küçümsediğimden değil. Orada 5 senedir oynanıyor. Bir şey yapabilmiş değiliz. Bir yarı final bile görmedik. Hep aynı noktadayız. İşte zaten biz bu ligi kazanırdık falan. Kazanamadığımız ortada. Ama en azından hani kazanamayacaksak daha üst bir seviyede kazanamayalım diye bakıyorum ben. Hani şöyle bir şey olsa, Konferans Ligi'nin 5 ya da 6 şampiyon olması lazım. 6 da olabilir. Tam emin değilim. Galiba 3 İngilizler aldı. 2 de başka ülke aldı diye hatırlıyorum ama bir şey aldı.
1: Hiçbir fikrim yok. Ben
0: Olympiakos aldı.
1: Küçümsüyorum o ligi.
0: Küçümsüyorsun o ligi. Aslında bu kadar da kafa şey yapmaya gerek yok. Bakalım şöyle bir kaç olmuş. Kaç.
1: Nereden bakacaksınız diye onu ya.
0: Dur ben sana söyleyeceğim. 5 olmuş. 5 olmuş. Palace, Chelsea, Olympiakos, West Ham, Roma. 5 şampiyonu var. Biz burada bir yarı final göremedik. O yüzden de hani Konferans Ligi'nde dediğim gibi güzelleme yapmayacağım. Biz olsaydık kazanırdık diye kazanamıyoruz işte. Kazanabilsek ya da yarı final görsek görürdük 5 senede.
1: Konferansla ilgili tek heyecan bu sene final olacak İstanbul'da.
0: Evet,
1: Beşiktaş'ın
0: İstanbul'da. İstanbul'da olacak. Şeyle Gorbik Zarbne ile
1: aman diyeyim.
0: French Varoş finali. Trabzonspor French Varoş'u eledikten sonra French Varoş rotasını Konferans Ligi'ne çevirip Konferans Ligi'ni alabilir. Yani onlar daha başarılılar bizden. O yüzden de ben hani daha yüksek rekabette, daha iyi takımlarla oynasınlar. Biraz daha görelim tam olarak neredeyiz, takımlarımız hangi seviyede, Çünkü yanıltıcı olabiliyor bazı galibiyetler bizde. Görelim bakalım, boyumuzun ölçüsünü alalım. Belki iyi sezonlar geçireceğiz. Onu da bilemiyoruz. Belki hakikaten işler yolunda gidecek takımlarımız için. Ama temennim Trabzonspor, Beşiktaş zaten en üst Avrupa Ligi'ne ulaşabiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Biz de maçlarımızı takip edelim. Bayağı da maç olacak.
1: Evet.
0: Şeyde Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde 2 senedir onu yaşıyoruz.
1: 32 maç olacak şu anda bizimkiler, eğer Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi 8x4 yani. Garanti 32 maç.
0: Çok maç. Dolayısıyla temennimiz o yönde. Bugün de Fenerbahçe ilk adımı atsın istiyoruz. Başarılar diliyoruz.
1: Reklama gidiyoruz. Reklamdan dönüşte de artık Galatasaray için farklı konuşacağımız bir program olacak transfer konusunda.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz, Galatasaray'la devam ediyoruz dedim reklamdan önce ve bugün Galatasaray için farklı şeyler artık konuşmanın vakti geldi Galatasaray taraftarı da. Meraklı tabii ki transfer konusunda ne olacak? Hiç oyuncu transfer etmeden bitmeyecek transfer dönemi. Bir yerde o takviyeler gelecekti Galatasaray'da ve bugün çok büyük ihtimalle Lokomotiv Moskova'nın 2005 doğumlu 10 numarası Alexey Batrakov İstanbul'da olacak. Dün Galatasaray muhabirleri bu transferde anlaşmanın tamam olduğundan bahsettiler. Kulüple bonservis anlaşması tamam. En az bir 25 milyon euro garanti bonservis okudum. Bonuslarla birlikte 30'un üzerine çıkan da var. Hani 30 artı 3 diyen de var, 25 artı 4. Ama bir minimum 25 ödenecek bu genç oyuncu için. Oyuncuyla anlaşma zaten çok zor değildi. Burada önemli olan Lokomotiv Moskova ile olan anlaşmaydı. O tamamlandı. Oyuncu zaten dünden hazır. Gelecek 10 numarada Galatasaray'ın yeni oyuncusu olacak. Bu arada kariyerinde 8 numara gibi oynadığı maçlar da var anladığım kadarıyla. Böyle direkt bir 10 numara değil. Ama hücuma yönelik bir orta saha diyebiliriz. Sağ ayağını kullanıyor. 1,73 santimetre boyunda. Yaklaşık 2 sezondur böyle üst seviyede oynayan bir isim. Geçen yıl 28 lig maçında 13 gol 10 asist yapmış. Ondan önceki yıl 29 lig maçında 14 gol 7 asist.
0: Bende yani 9 asist gözüküyor ilk sezonda. Son sezonda.
1: Transfermarkt yüksek yazıyor bu arada. 10 asist. 10 gözüküyor ama çok iyi. Yani bir orta saha 10 numara için 13-10 double-double'a yakın ya da double-double. İlk sezon 14 gol 7 asist. Bunlar iyi. Sarı kartı geçen yıl 9 sarı kart görmüşüm. 8 maçta yüksek. Ondan önce 6 sarı kart görmüş.
0: Bu sezon 4 maç 3 sarı kart.
1: Bu sezon 4 maç evet 3 sarı kart. Çok yüksek. Bunu agresyondan mı, itirazdan mı, sert faullerden mi görüyor onu bilmiyorum. Ama hayırlı olsun hani Galatasaray'a gözüken o, bu transfer artık bitti gözüyle bakılıyor.
0: Evet. Şimdi tabii transferin kağıt üzerinde olumlu ve olumsuz tarafları var. Her transferde olduğu gibi. Olumlu tarafı ne? Galatasaray genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Çok genç bir oyuncu yani. 2005 doğumlu bir oyuncuyu kadrona katıyorsun. Neticede 2 sezonda Rusya'da en üst seviyede çok büyük katkı vermiş. Katkı vermemiş. Çok büyük katkı vermiş. Yani rakamlar 10 numara rakamları değil. Santrafor rakamları gibi. 13 gol. 9 asist, 14 gol, 7 asist. Çok çok iyi rakamlar. Şu ana kadar 82 özür dilerim. 82 maçı gözüküyor. Genç takımlarla beraber kariyerinde. 46 gol, 17 asistlik bir gol katkısı. Yani 82 karşılaşmada bir başka deyişle 63 gole direkt katkı vermiş. Yani büyük bir skorer aslında şu ana kadar. Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncu Batrakov. Görüntü o yönde. Bunun yanında tabii ne eksi olabilir? Beklenti ve baskıyı hangi oranda kaldıracak oyuncuyu tabii bilmiyoruz. Çünkü Rusya'da tek takımda oynamış. Hani bir Avrupa tecrübesi, başka bir takım tecrübesi yok. Hep alıştığı yerde, bildiği yerde. Şimdi bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir futbol kültürüne gelecek. Ve genç bir oyuncu. Dolayısıyla buralara alışana kadar Galatasaray taraftarının biraz tabii normalde bence sabırlı olması lazım. Gönül istiyor her zaman için

0: yaptığın böyle bir transfer gelsin, aynı performansı devam ettirsin. Ama olmayabilir. Olmadığı noktada mesela Batrakov kötü bir oyuncu olmayacak. Fakat bizde kim bilir neler söyleyecekler. Kim bilir neler söylerler. Artı tüm bunların dışında 21-22 yaşında yurt dışına çıkmış, başka kulüp deneyimi kazanmış bir oyuncuyu aldığınızda yine benzer problemleri yaşayabilirsiniz. Tek kulüp, tek lig daha risklidir tabii ki. Ama daha başka liglerde oynayıp o yaşta bir başka transfer yapan oyuncu yine performansında bu yaşta inişler çıkışlar gösterebilir. Oraları eğer atlamazsak bu tarz transferlerde bence bir noktada performans almaya başlayabiliriz. Fakat Galatasaray'da yani bu sezon öyle bir transfer baskısı oluşturuldu ki gelen oyuncudan da hemen bence bir performans beklentisi olacak. Benim gördüğüm en olumsuz olabilecek taraf bu. Yani oyuncuyu büyük baskı altına alıp genç bir oyuncuyu, hani Rusya liginden, Rusya'da tek takımdan başka bir yerde oynamamış bir oyuncu çok büyük baskı altına alıp hadi bize gol at, hadi bize asist yap, hadi bu takımı oynat, sen 10 numarasın baskısı yapılırsa ki yapılma ihtimali yüksek, o zaman bir sıkıntı doğabilir. Onun dışında oyuncu gidilebilecek bir oyuncu olarak gözüküyor, yatırım yapılabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Pahalı mı? Pahalı. 30 milyon euro civarında bir rakam, ucuz değil. Fakat bu oyuncuyla ilgili bir süreden beri biliyorsun haberler yazılıp çiziliyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi için menajeri yaklaşık 20 milyon euroluk bir şey olduğunu, çıkış maddesi olduğunu dile getirmişti. Bu ne demek? Hani Avrupa'nın 5 büyük ligine 20'ye gidiyorsa bize de 25-30 civarında gelmesi çok anormal değil. O yüzden de hani rakam da bence Türkiye standartlarında yüksek. Ama böyle bir oyuncu getiriyorsan normal, çünkü çok potansiyelli bir oyuncuya yatırım yapıyorsun. Zaten o maddeyi de boşuna koydurmamışlardır eğer haber doğruysa. O yüzden de bence en kritik nokta oyuncu Galatasaray taraftarının, kulübünün nasıl yaklaşacağı olacak. Çok büyük baskı altına alırlarsa oyuncuyu bir sıkıntı olabilir. Ha belki de olmaz, çok güçlüdür mental olarak. Gelir pat pat performans verir, o zaman zaten hiç sorun olmaz. Ama ben hani ne olabilir diye düşündüğümde en büyük sıkıntının ne olabileceğini öngörüyorum.
1: Yani dün bile Bruno Fernandes haberleri yapıldı, İngiliz basında Galatasaray'ın ilgisinden bahsedildi. Çıta oradan başladı 10 numarada. Şu an Batakov transfer edildi. Can Uzun konuşuldu. İşte farklı 10 numara adayları geldi. Batakov bu adaylar arasında belki de en bilinmeyeni. O yüzden işi çok kolay olmayacak. Yani kendini bir an önce ilk baştan herhalde kabul ettirmesi gerekecek. Şey aklıma geldi. Bu oyuncu Rus bir oyuncu. Rusya'yla tabii ilişkiler biraz daha normalleşiyor. Artık dünyada bazı spor organizasyonuna katılacaklar. Mesela bu oyuncunun olası satışında Galatasaray problem yaşar mı? Hani oldu ya, hani iyi performans verdi, kötü performans verdi. Elden çıkarmaya çalıştın. Bu oyuncuyu Rusya tekrar ya da çok pahalıya alır mı?
0: Çok pahalıya almaz. Eğer Rusya'ya geri dönecekse oyuncu, çok pahalıya alacağını.
1: Avrupa içindeki transferinde acaba bir sıkıntı olur mu? Yani Rusya'dan direkt transferlerde oluyor. Özellikle bazı takımlarda banka hesapları galiba, değil mi? Avrupa'ya bloke mi oluyor, para gönderimi olmuyor falan. Bir o geldi, riskli gibi geldi yani Rus bir oyuncuya gitmek o açıdan.
0: Ya tabii Galatasaray direkt oyuncuyu da 6 ayda 1 senede satmayı planlamadığı için, bu kadar genç bir oyuncuyu hemen o kadar satmayı planlamaz. Biraz da performans
1: Ali abi
0: bekliyor
1: kesinlikle
0: Galatasaray.
1: öyle de işte Şerif daha 6 ay oldu. Tamam ilk 11'e gelmedi ama adamı satıyor şu anda Fenerbahçe. Ne bileyim, biz de biliyorsun 6 ay. Hani 6
0: Yok,
1: ayda
0: haklısın.
1: gidiyorsun.
0: Haklısın. Şu açıdan söylemek istedim onu. Hani biraz daha savaşın etkileri azalıp, çünkü sporda yavaş yavaş başladı biliyorsun.
1: Evet.
0: Tekrar bir entegrasyon. Hani bir 6 ay, bir sene süre geçtiğinde inşallah, hani zaten dünya şey için de önemli. O savaş da sona erer herkes için.
1: Daha gördün mü dün Arda Turan'ın açıklamasını? Yine
0: Gördüm.
1: daha yeni sığınaklara
0: Evet,
1: sığınmışlar.
0: gördüm ne yazık ki. Hani biraz daha zamanla beraber o savaşta etkilerini kaybederse ya da tamamen biterse, o zaman zaten bir problem olmaz. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bu oyuncu 30'a geri satamazsın Rusya'ya. O kesin. Yani savaş bitse de satamazsın.
1: De bizim ligin tavanı şu an 30 zaten.
0: Evet.
1: En iyi transferler bile 30'a gidiyor işte, takımdan ayrılıyor.

0: Ben hani biraz işte görüyorum bu oyuncu. Mesela hani tabii ki işin uzmanı değilim. Benim yorumum bunda belki çok bir önemi yok ama dün Enciso Ipswich Town'a galiba transfer oldu. Yaklaşık aynı parada 30 milyon euro. O da 2004 doğumlu bir oyuncu. Daha bilindik bir oyuncu olduğu için mi bilmiyorum. Ben mesela Enciso gibi daha bilindik, Premier Lig tecrübesi olan, Avrupa'da Fransa Lig bir tecrübesi olan, yetenekli de bir oyuncu yani, gördük Paraguay maçlarında da. Ben mesela onu tercih ederdim o paralar veriliyorsa eğer. Ve oyuncunun da başka sıkıntıları yoksa mental veya sakatlıkla alakalı olarak. Batroko biraz daha riskli geliyor bu açıdan bana. Ama bunlar tabii ki daha oyuncuyu sahada görmeden benim yorumlarım. Sahada bambaşka bir görüntü de ortaya koyabilir. Adından da olumlu anlamda çok söz ettirebilir.
1: Sağ ayaklı. Şimdi ben de açtım biraz gollerinin videosunu izliyorum. Etkili bir sağ ayak bekliyor Galatasaraylı taraftarları. Orası kesin. Ceza sahası yayından oralardan iyi şutlar var, iyi paslar var. Tabii YouTube videosu olduğu için onu da unutmayalım. Hani en iyi hareketleri konuluyor sonuçta YouTube
0: Daha taşa vurdukları yok.
1: videosuna. Ama kalite yüksek. Oyuncu hani kendini o açıdan belli ediyor. Bakalım yani buradaki temel faktör şimdi Sidiki Şerif örneğini verdin. Anlıyorum. Ama Sidiki Şerif Fenerbahçe kurtarıcı olarak aslında alınmadı.
0: Ne diyeyim o
1: O
0: zaman
1: oyuncu.
0: sana?
1: Ha?
0: Ne diyeyim sana o zaman?
1: Nene
0: Silikşehir'i
1: biraz daha bence
0: beğenmediysen
1: yakın. Nene biraz daha yakın.
0: nene
1: Ama
0: verelim
1: işte
0: sana?
1: Batrakov senin söylediğin sebep dolayısıyla daha gelir gelmez performans beklentisi olacak. Yani hani işte neler konuşuldu, kimler konuşuldu on numarada. İşte Batrakov geldi. Hani eğer onu almıyorsan, Batrakov'u aldıysan bir şey biliyor olman lazım
0: Evet.
1: diye bakılacak. Odur yani Batrakov'un daha gelmeden yaşayabileceği problem odur. Ama bunlar olasılık. Belki de adam fizik olarak ve mental olarak güçlü. Zaten lig oynandığı için fizik olarak bir sıkıntı yaşamayacaktır. Hani transfer bugün bitse Galatasaray hafta sonundaki maçta oynatır.
0: Oynatır istersen.
1: Batrakov o kadar hazır oyuncu. Yani Rusya Ligi'nde 4-5 tane maça çıktı. Bu noktada iş dönüyor, dolaşıyor. Oyuncunun çabuk adaptasyonu, çabuk uyumuna kalıyor. Eğer onu gerçekleştirebilirse bakacağız ondan sonrasında oyuncuyla alakalı olarak.
0: Yani Sara mesela geçen yıl Championship'ten geldi. O da çok bilinen bir oyuncu değildi. İlk etapta yine riskli gözüken bir transferdi. Ben de ilk maçlarda beğenmediğimi söyledim. Sonra öyle bir oyun oynadı ki bayağı kendini kabul ettirdi. Bir önceki sene geldi mi Sara? Neyse. Hani sonra tekrar sallandı.
1: Brezilya
0: Performansına
1: milli
0: bağlı.
1: takımına gitti.
0: Bir ara evet milli takıma gitti. Dünya Kupası beklentisine girdi.
1: Sonra adam dedi ki hani benim Dünya Kupası'na kadrosuna alınmama sebebim birilerinin aksine sakatlıktı dedi.
0: Sakatlık dedi,
1: Yani
0: evet.
1: sakatlık olmasa demek ki Ancelotti öyle söyledi. Oyuncu da durup dururken söylemez.
0: Yani.
1: Yani sen sakatlanmasan ben seni alacaktım dedi. O da o yüzden öyle dile getiriyor.
0: Ama hala mesela şu an direkt 11 diye düşünen hani ben güveniyorum mesela genel Aksaray'a ama eldeki oyunculardan dolayı. Yoksa onun da performansı çok inişli çıkışlı
1: Ya
0: oldu.
1: Saray'la alakalı olarak güzel olan taraf oyuncu dinlediği zaman mesela diyor ki benim diyor saklamadığım bir Premier Lig hayalim var diyor. Premier Lig'de oynamak istiyorum diyor. Şimdi Premier Lig'de oynamak isteyen oyuncu işte Brezilya milli takımına giden o havayı koklayan oyuncunun kadronda olması her zaman için iyidir. Her zaman için iyidir. Bir hedef olan oyuncu. Şimdi Batrakov'da herhalde bütün hedefini Galatasaray'da oynamak olarak belirlememiştir. O da bu kadar yetenekli, bu kadar gol atan bir oyuncu. O da biraz daha fazlasını isteyebilir. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Artı tabii Galatasaray'ın kontenjandan da yemiyor olması bu transferde en azından şimdilik yani şu an 10 artı 4 olduğu için az da olsa bir avantaj.
0: Evet, şu an o bir hakkı hala baki.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın onu kanattan, santrfordan yana kullanabilir.
1: Ya da belki o hani Galatasaray yönetiminin sürekli örnek verdiği işte fırsat transferini oradan kullanabilir artık Galatasaray.
0: Aynen. Mesela hafta sonu Emre Kaplan Jakobs satılıp Kamavinga alınabilir gibi bir şey yazdı, tweet attı. Normalde hani o 9'a pek dokunulacağı düşünülmüyor. Hani ama Singo'nun da gidebileceği konuşuluyor. Jakobs işte Emre Kaplan yazdı. Hala bir
1: İhtimaller
0: hareketlik
1: var.
0: olabilir Galatasaray'da. Bir hareketlik olacağı zaten kesin, birçok bölgede ihtiyacı var Galatasaray'ın transfere. Şimdi 10 numara alındı. sırada kanat ve santrifor
1: evet.
0: transferleri kaldı. Hani Batakov tamam riski diyorum ben ama böyle bir ihtiyaç vardı. Bunun alınmış olması önemli. Artık oyuncunun performansına bakacağız. Şimdi sıradaki takviyeler nasıl olacak? Orada da yelpaze çok geniş. Yani bir Sörloth deniyor santrifor için. Bir Leipzig'ten işte daha genç olan Harder deniyor. Danimarkalı yine kuzeyden bir isim. Galatasaray'ın herhalde ayrılacak belki bazı oyunculara göre U23 mi alacak işte deneyimli oyuncu mu alacak o netleşecek diye düşünüyorum. Tam mı hala Galatasaray'ın dışarıdan planı çok net olduğunu söyleyemeyiz. Ama adım adım herhalde gidecek Galatasaray bundan sonra fırsatlara göre çıkan fırsatlara göre o takviyeleri yapacak. Şu anki tabloda işte bir oyuncu hakkı var. U23'te de yine bir oyuncu hakkı var. Değil mi? Niaga ve Vessi vardı. Oraya Batrakov eklendi. Normalde de bir iki transfer yapabiliyor. Kimseyi göndermeden. Gönderirse ona göre yine takviyeler gelebilir. Ben merak ediyorum kimler gidecek. Mesela Lyon'un kanadı Malik Fofana da Galatasaray yazılıyor. Gördüğüm mü bilmiyorum. Fabrizio Romano haberi yapmış. Roma da istiyor. Ama Roma'da Morvan'ın transferine göre Fofana'ya karar verecekmiş. Onun haricinde Harder'ı söyledim. Sörloth bir ara gündeme geldi. Ama defter kapanmış dün Nevzat Dindar'ın söylediğine göre. Rashford Galatasaray önerilmiş. Ama ihtimali düşük diyor İbrahim Seten. Kanatta da Leao, işte Fofana'yı saydım. Martinelli. Lang bir ara gündemdeydi.
1: Hala gündemde, ben gene okuyorum iki gündür.
0: Çıktı diyen de var. Kalan diyen de vardır, kaldı diyen. Bir de Ezabde bu. Betis'teki galiba kanat oyuncusu. O da Galatasaray'ın gündemine gelmiş.
1: Mesela insan şunu merak ediyor. Şimdi Batrakov ismi yeni çıkmadı. Galatasaray'da herhalde bir ay önce duymuşuzdur Batrakov'un ismini. Acaba o bir aylık süreçte ne oldu?
0: Kimlere gidildi?
1: Evet. Hani alternatifler kimdi? Mesela Batrakov'da niye karar kılındı? Listede kimler vardı? Mesela transferlerle birlikte benim de en çok merak ettiğim şeyler bu oluyor genelde. Hani biten transferler çok ilgimi çekmiyor da bittiği noktada özellikle böyle bazı transferler oluyor. Mesela Mertelem ismini hiç duymuyoruz. Pat diye Mertelem geliyor. Burada çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Ama mesela Batrakov ismi çıktı. İşte Batrakov'la ilgili bakıldı. Az önce menajerinin söylediğini gördük. İşte istatistiklerine bakıldı. Analizleri yapıldı. Sonra bir durdu. Bir donduruldu. Sonra bir ay geçti. Pat diye Batrakov geldi. Ve mesela şöyle de değil. Bazı transferler oluyor. İşte kulübü 50 milyon euro istiyor. Galatasaray 35 milyon euro teklif etti. 40 milyon euroya anlaştılar falan. En sonunda öyle oluyor. Mesela Batrakov'da da rakamlar hem beklenildiği gibi hem de Lokomotiv Moskova'nın istediği gibi. Zaten adamlar 20'ye 5 büyüklüğe satacaklardı. İşte bize satsalar ne kadar satacaklar? 25'e de 30'a satacaklar. Yani aslında Galatasaray o bir ayı pazarlıkla da geçirmemiş belli.
0: Evet. Onu hazır cepte tutmuş. Diğer opsiyonları alır mıyım? Aynen. Alamaz mı?
1: Batrakov'u mesela 22'ye alsan ben derdim ki sana bir pazarlık olmuş orada. Sen söyledin ya, oyuncuyla anlaşmakta çok büyük dert değildi dedin. Ona ben de katılıyorum. Demek ki o bir ayda Galatasaray başka isimlere gitti. Başka kapılar, başka alternatifler denendi. Ve en sonunda Batrakov'da karar kılındı. Keşke onu da söyleseler bize.
0: Mesela
1: sonra ah falan diyorlar ya, o güzel oluyor çünkü futbol tartışmalarında. Ah bak biz bunu almadık, ne oldu? İşte ya da şey oluyor, oyuncu gidiyor oraya dökülüyor mesela. Oh be diyorlar, iyi ki Batrakov'u aldık. O tartışmalarda futbolda sevdiğim güzel tartışmalar oluyor. Tamamen hayali evet. Ama güzel tartışmalar.
0: Sorayım mesela sana. Batrakov'a 30 verdin, aldın. Can Uzun'da mesela 40 versen alamıyor muydun?
1: Alır. Daha biraz
0: hadi
1: daha.
0: Hadi 45 diyeyim.
1: Alırdın oraya. Oraya 45-50'ye alırdın.
0: Hani 30'a çıkan can için biraz daha çıkamaz mıydı?
1: Araba alır gibi 1 milyon veren bunu da verir diyorsun.
0: Öyle olmuyor mu? Öyle. İnsan yükseltiyor
1: evet,
0: arabayı.
1: Evet, yükseltiyor.
0: Hani Can Uzun'da da yapılamaz mıydı acaba?
1: Belki Can Uzun'da olacak.
0: Belki Can Uzun'da olacak.
1: Belki Can Uzun'da olacak. Çünkü Can Uzun versatil. Yani santrafor yediğin olur. 10 numara alternatifin olur. Sol tarafta oynatırsın. O yüzden Can Uzun çok değerli. Hem de yerli.
0: Ha, Can Uzun olursa ayrı. Ben hani olmaz diye düşündüğümden.
1: Belki Can Uzun da olacak. Orada da işte
0: bir şeyim yok.
1: Şey riski oluyor. İki tane çok genç oyuncuya çok büyük sorumluluk yüklemiş oluyor.

0: oluyorsun.
1: 10 numara da ya
0: 10
1: da
0: numara
1: hücumda.
0: kanat, santrafor alternatifi.
1: Hı.
0: Yani 75 milyon euro gibi para bağlıyorsun iki tane oyuncuya. Ve hani işte beklentileri karşılar mı karşılamaz mı? Mesela bunu şöyle düşünün, ne demek istediğimizi. Mertelem girişte özeti yaparken Aral'dan bahsetti.
1: Hı.
0: Neden bahsetti? Daha ilk maç.
1: Evet, resmi.
0: Heh, ne oldu? Bir şeyler oldu. Sosyal medya paylaşımı yapmak zorunda hissetti. Ne yapıyorsun dediler. Sildi. Neden? Genç oyuncu çünkü. Yani Danimarka'da oynamakla burada oynamak arasında baskı olarak çok büyük fark var. Sağ aynı sağ. Top aynı top. Ölçüler aynı. Hakemler biraz sıkıntı yaratır. Hakemleri anlayamazsın.
1: Aralda hakemlik bir
0: Heh,
1: şey yoktu.
0: şaka bir tarafa ne demek istediğimi
1: Tabii.
0: anladınız. Yani bu iş kolay bir iş değil. Şimdi o yüzden de hani Batrakov'la Can Uzun olabilir. Normalde istersin kadronda. Ben isterim. İki tane böyle yarın öbür gün iyi rakama satabileceğin oyuncu istersin. Ama diğer taraftan Galatasaray'ın kendi özelinde çok kritik iki pozisyonda çok genç oyunculara güveniyorsun. Bizim futbol iklimimizde pek yapılan tutan bir formül değil. Yurt dışında yapıyorlar. Yurt dışında zaten hani 20-21 yaşındaki adamlar, çocuklar takımları sırtlıyor. Bizde pek o değil. Belki Galatasaray onu düşünebilir. Ama normalde hani ben ister miyim? İsterim yani. Can Uzun'u nasıl istemezsin? Çünkü bak az önce söyledim yani Can Uzun'u Osimhen'in arkasında da kullanırsın. Sol tarafta da kullanırsın. Arkada serbest oyuncu olarak da kullanırsın. İstersin yani. Ki Can Uzun hani şut tehditiyle beraber bir 10 numaradan çok yani 10,5 santrafor gibi herkes görüyor. Ben de öyle görüyorum. Ama o şut tehditiyle beraber skorer olma ihtimali de kariyerin ilerleyen bölümünde çok yüksek. Şimdi Batrokov da skorer. Çok rahat problem çözersin. Oyunculardan performans aldığın zaman.
1: 9.20 saatlerimiz, bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı şu anda 64.281 dolar. Dün 63 bin dolar seviyelerindeydi. Bugün 1000 dolar daha fiyat yükselmiş durumda. TL olarak da 3 milyon 75 binde.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9.23 saatlerimiz.
0: Az önce Batrakov'un sarı kartından bahsettik ya, sarı kart sayısından.
1: Gördüm
0: Bir
1: mesajı.
0: dinleyici şey yazmış. Torreira'nın bu kadar az sarı kart gördüğü yerde Batrakov fair play ödülü yazmış.
1: 2-3 mesaj geldi öyle esprili
0: Güzel
1: galiba.
0: esprili.
1: Galatasaray'da Nevzat Dindar galiba 2 gün önce bir tweet attı. Galatasaray dedi, Singo için 40 milyon euro teklif geldi diyor. Mesela Singo'ya 40 milyon euro teklif geldiği noktada bir tartışma var mı?
0: Yok.
1: Anında gitmesi lazım Singo'nun. Yani Galatasaray'ın en azından onay vermesi lazım. Burada da bir
0: 35 milyon euro ve üzerine kargo bedava.
1: Değil mi?
0: Tabii. Hemen sen kendin özel uçakla Singo'yu isteyen kulübe gönderirsin. Şaka bir tarafa. Zaten hani Singo şu ana kadar pek tutmadı. Tutsa da Singo transferi Galatasaray'da iyi bir sezon geçirdikten sonra dahi gelebilecek teklif budur
1: Ya
0: Singo'ya
1: onu
0: Türkiye
1: diyecektim.
0: Ligi'nde.
1: Ala peki yani bir takım neden şu an Singo için 40 milyon euro teklifi versin? Adam yani geçen sezonu iyi geçirmedi. Sık sakatlandı. Dünya Kupası'na sakatlandı. Potansiyeli baki farkındayım ama oyuncu iyi bir sezon geçirmedi. Geçtikten sonra fiyatını arttırır normalde. Geçmeden çok nadirdir herhalde fiyatını arttıran böyle.
0: Evet. Hani şu an şeydeki değeri kaç gözüküyor? Kağıt üzerindeki değeri Singo'nun.
1: Transfermarkt'a
0: Ona baktın mı?
1: bakalım.
0: Ona bir bakalım. Onu da merak ettim.
1: Yani şu an kaç gözüküyor hemen söyleyeyim. 23 milyon euro gözüküyor.
0: 23 milyon euro gözüküyor. Çok kolay değil o teklifin gelmesi.
1: Yani 30 küsüre geldi transfer. 30 milyon
0: Evet.
1: euro diyelim kabaca.
0: Yani
1: 40 teklif gelir mi yani böyle bir sezondan sonra?
0: yok
1: Düzenli
0: genelde
1: oyuncu da olamadı.
0: genelde zaten böyle belli yaş almış, belli seviyedeki oyuncuların mavi sitede yazan transfer bedelinin iki katı pek gözükmüyor. Daha çok işte Ulayi gibi daha bilinmeyen, işte kağıt üzerindeki değeri böyle 700 bin euro, 1 milyon euro olan oyuncular çok daha farklı rakamlara, yani kat olarak 3'e 4'e 5'e katlayabiliyorlar giderken.

0: ama belli bir rakamın üzerindeki oyuncuların bonservisleri işte 23 yazıyorsa orada 28 oluyor. İşte 19 oluyor, 22 oluyor. Yani bu sitenin de mavi sitenin de bir şeyi var gerçekten de. Belirleyici bir tarafı var. Onu söylemek gerekiyor. O yüzden çok kolay değil. Teklif gelir Singo'ya. Yapabilirsin Singo'ya teklif. Potansiyeli, fiziksel gücü, versatil olması, iki tarafta oynayabilmesi dolayısıyla. Ama gerçekten de hani şu anki kağıt üzerinde yazan değerine göre geçen sene yaptığı transferin üzerinde bir teklif gelmesi çok düşük ihtimal.
1: Değil mi? Son olarak bu Santrfor konusunda ben az önce bir Sörloth dedim. Dinleyicilerden hani Sörloth gidildiyse acaba Osimhen mi gidiyor da Sörloth'a gidiyor Galatasaray? Sörloth böyle yedeğe alınacak oyuncu mu? Yoksa ana plan olarak düşünen bir oyuncu mu diye bir kafa karışıklığı olmuş. Burhan Can Terzi de Sörloth'a birlikte Şik'e de gitti Galatasaray demiş. Patrick Şik. 2 gün önce demiş bunu. Ben hani dün maçlar vardı konuşmadık. Oradaki planlamayı da merak ediyorum. Gerçekten Osimhen'le ilgili biliyorsun geçen hafta haber çıktı. 130 milyon euroluk. Acaba öyle bir gündem mi var Galatasaray'da diye. Sörloth ismi de. Şik de hani Şik de düşündürüyor bana.
0: Şik'i Osimhen'in bence arkasına konumlayabilirsin.
1: Tamam, Sörloth'a göre daha net
0: Sörloth
1: konumlarsın.
0: biraz daha zor olur oraya konumlamak.
1: Katılıyorum.
0: Sörloth biliyorsun Norveç milli takımında da istediği pozisyonda oynayamıyor. İstediği pozisyonda oynayamayınca onu genelde sol beken sağ ön gibi kullandı ve pek de başarılı olamadı. Kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Yani Norveç milli takımı çok iyi bir Dünya Kupası geçirirken mesela hiç iz bırakmayan oyunculardan biri Sörloth'tu. Onun da temel faktörü tek pozisyonda oynayabilmesi, tek pozisyonda başarılı olabilmesi. O yüzden Sörloth'u alıyorsan işte az önce konuştuğumuz gibi Can Uzun gibi sol önde de oynatamıyorsun. Ya oynatırsın da istediğini alamazsın oyuncudan. Yani sadece oynamak için oynuyor gibi oluyor. Norveç milli takımında onu gördük. Yani sağ önde gerçekten vasat bir performans gösterdi. O yüzden Sörloth da büyük ihtimalle rahat ettiği yerde, iyi hissettiği yerde santrafor pozisyonda oynamak isteyecektir. Ve oynamak isteyecektir Sörloth. Ama Osimhen de o da her karşılaşmada oynamak isteyen, artı pek çıkmak istemeyen de bir oyuncu. O yüzden eğer Galatasaray Sörloth'a gidiyorsa bayağı ikna edici olması lazım. Osimhen Sörloth rotasyonunda Norveç'i ikna etmek için. Fakat Galatasaray'ın da bence ikinci santrafor profili olarak yüksek kaliteli bir isme gitmesi mantıklı. Orada ben genç bir oyuncudan ziyade böyle bir şey santraforsa sadece. Şimdi Can Uzun farklı. Can Uzun'u 3 farklı bölgede kullanabiliyorsun. Ama sadece santrafora gidecekse bence belli bir seviyenin üzerinde bir santrafora gitmesi gerekir. Galatasaray'ın. Çünkü Galatasaray da çok zorlu ve uzun bir sezona başladı.
1: Peki burada Harder mesela Leipzig'ten Harder, onu nereye koyuyorsun?
0: O oyuncu bilmiyorum açıkçası öyle tam tanıdım hani nerelerde tam olarak oynayabildiğini bilmiyorum. Versatil mi? Farklı
1: Yok.
0: yerlerde santrafor
1: Santrfor benim. Ha,
0: mu?
1: gerçi kanatta da gözüküyordu. Pardon, Transfermarkt
0: Onu
1: sayfasında.
0: tam böyle bilmediğim için şeyini.
1: Ama santrfor gözüküyor bana bir şey.
0: eğer böyle tek noktaya alacaksa, tek orada kullanabilecekse Galatasaray kapalı kutu bir oyuncu yerine direkt performans verecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Şimdi Osimhen yok. Tek orada onu oynatacaksın. Yani onun o şeyi sana katkıyı vermesi lazım. Başka bir alternatifi yok çünkü. Yani oyuncuyu oraya attım. Orada daha iyi oynadı. Katkı verdi gibi bir şey yok. Yani Osimhen yok, o var. Artık ne kadar oynayacaksa ama o var. Başkası yok. O oynayacak. Dolayısıyla orada riskin eğer tek santrafor tercihine gidilecekse o katkıyı vermesi lazım. Skor olarak da o katkıyı vermesi lazım. Şimdi mesela Icardi de tam olarak öyle bir oyuncuydu. Yani başka bir yerde oynayamıyor. Oraya atıyorsun ama golleri de sana atıyor. Konu kapandı, bitti gitti. En azından gol getiriyor sana. Fiziksel performanstan bahsetmiyorum. Bakalım yani orada tabii geçen hafta haberler çıktı ama bu hafta devam etmedi. Hala devam etmiyor. Bir şey okumadık bu hafta.
1: Sörloth.
0: Yok. Osimhen transferiyle alakalı.
1: Transfer.
0: Hani 130 milyon euroluk bir teklif geldi.
1: Yok,
0: Şöyle
1: hani bir ara
0: böyle.
1: Arsenal yine dendi o Martinelli transferinde ama onun da devamı gelmedi. Şu anda stabil bir durum var. Bir de bir dinleyicimiz bu Barış Alper'le ilgili 2 senedir Premier Lig'den teklif var haberlerini görüyorsunuz demiş. Benim de geçen gün düşündüm yani geçen gün yine Yakup Çınar mı biri yazmış böyle 40 milyonluk teklif işte Premier Lig'den Everton'dan. 2 yıldır gerçekten bu haberler çıkıyor bizim basından çıkıyor ama mesela İngiltere kaynaklı gerçekten ben öyle bir haber hiç görmedim bugüne kadar. Yani İngiltere'nin böyle kabul edilebilir o kaynaklarından işte ne bileyim Sky'dan. Telegraf olsun, ne bileyim, The Athletic olsun, BBC olsun. BBC gerçi transfer böyle veriyor mu?
0: Yok, derliyor onlar.
1: Derliyor.
0: Derliyor yani.
1: Hani öyle bir haber görmedim. Tabii bu ilgi yok anlamında değil ama bir veridir de bence. Yani o da çok gerçekçi gelmiyor bana da artık Barış Alper'in Premier Lig haberleri. Ne yalan söyleyeyim, geçmiyor bana. Orada ne zaman bir İngiltere'de işte güvenli kaynaktan görürüm o zaman derim ilgileniyor.
0: Oyuncu PR için mi yapılıyor o zaman sence?
1: Valla bana öyle hissettiriyor. Bu benim gözlemim, tahminim. Bilemiyorum tabii gerçekten nedir. Ama gerçekten çok fazla oldu çünkü. Geçen yıldan bu yana Barış Alper'le ilgili. Yani Suudi Arabistan transferi ayrı. O gerçekten öyle bir teklif vardı. Ona bir itirazım yok. Ama Premier Lig dediğin noktada hani o haber illa İngiltere'den sızardı. Yani öyle bir ilgi tabii. En azından. Şimdi de biraz belki evet biraz PR çalışması olabilir. Bu Barış Alper'den tabii ki bağımsız ilerleyen bir süreçtir. Menajeri artık kimse. Onun üzerinden herhalde yürüyordur. Yani yönetimin.
0: Yani belki. Mesela Çorum maçında çok zorlandı. Yani Gökhan Sazdağ karşısında çok zorlandı. Gökhan Sazdağ'dan kurtulduğu pozisyonlarda teknik olarak çok zorlandı. Aslında Barış Alper'in işte neredeyse bütün defolarının ortaya çıktığı bir 90 dakikaydı. Çorum mücadelesi. Yani Barış Alper'in fizik gücü burada tabii ki çok geçer Akçe. Yani ona hiçbir lafım yok. Fakat Premier Lig seviyesinde büyük fark yaratmaz o fizik gücü. Yani orada zaten oyunun temposu ve herkesin fizik gücü ortada. Yani Barış Alper oranın çok uzağında değil. Standartın ortalamanın altında değil ama çok da yukarısında değil. O yüzden zaten pek de şeyde akla da yatkın değil. Şimdi Barış Alper'i burada sen ilk olarak ne olarak anlatacaksın? Ne olarak anlatacaksın? Fizik gücü, fizik gücü diyeceksin. Yani fizik gücü dediğin noktada gittiği lig zaten bu işin piri. En iyisi. O zaman geriye oyun aklı, skor katkısı, doğru pas tercihi, savunma yardımı gibi detaylar kalıyor. Barış Alper'in önemli özelliklerinden bir tanesi cesur olması. Savunmacının üzerine direkt olarak gitmesi. Bu önemli bir artı onun için. Böyle oyuncular aranıyor. Fakat orada da işte gününde bir savunmacıyla karşı karşıya kaldığında Barış Alper neticede bilekler çok kaliteli olmadığı için çok yüksek tekniğe sahip olmadığı için orada zorlanabiliyor. Yani fizik gücü olarak da sen birebir bir rakip gördüğünde orada bir kaos olabiliyor. O noktada da geçen seneki teklif mükemmel bir teklifti Galatasaray için. Öyle bir tercih yaptı Galatasaray. Olabilir. Sonuçta satmadı oyuncuyu. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir seviyeye geldi. Ligde şampiyonluğu aldı. Bu sene belki o seviyede bir teklif gelmeyecek. Ama Barış Alper de Avrupa hedefi olan bir oyuncu. Onu da anlıyoruz. Hı hı. O da belki direkt premierlik yapmasa da başka bir şeye gidip ne derler Avrupa'da bir ülkeye gidip 5 büyüklükten bir tanesine gidip orada bir şeyler gösterdikten sonra gene üzerine koyabilir. Yani daha Barış Alper için geç değil. Çalışmayı da seven bir oyuncu. Kendini de geliştirebilir. Öyle düşünmek lazım. Ama premierlik haberleri konusundaki şüphen normal. Yani anlaşılabilir.
1: Dinleyicimiz ismini de vereyim Ergün Aksoy bir link göndermiş bana işte royalbluemercy.sbnation.com bunda Barış Alper'le ilgili haber var iyice araştırmadan yorum yapmasak keşke demiş baktım evet haber var İngiliz sitesinde kaynak Sport Witness Everton işte Barış Alper'e teklif yaptı Sport Witness'ın haberine tıklıyorum yani haberin kaynağına Sport Witness diyor ki According to journalist Yakup Çınar diyor. Şimdi kim iyice araştırmadan yorum yapıyor ya da
0: Yakup Çınar.
1: Yakup Çınar bir. Yakup Çınar. Dinleyicimiz iki.

0: mesela bir şeyler söylüyorsun, takım taraftarlar alınıyor. Hani mesela bana diyorsun gerçekçi gelmiyor. Mesela alınganlık gösteriyorlar Barış Alper'le alakalı olarak.
1: Yok işte haber yok. Gönderdiğiniz haber.
0: Hani alınganlığa giriyor bence biraz, biliyor musun? Yani öyle değil, var teklif falan. Yani. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur? Biz başka bir şey konuşuyoruz. Hani olabilir mi? Ne olur Premier Lig'e gitse? Hani Premier Lig'de fark yaratacak ne özelliği var Barış Alper'in? Siz Premier Lig takımı olsanız mesela Barış Alper hangi özelliğiyle gidersiniz? Başka yerden bakalım. Ben size sorayım. Siz bir Premier Lig takımısınız. Dediler ki Barış Alper diye bir oyuncu var. Hangi özelliği için gideceksiniz Barış Alper'e? Dediler ki fizik gücü iyi. Siz de dediniz ki yani hani ne olacaksa kötü fizikli bir oyuncu mu alacaksın Premier Lig'de? Sonra mesela hangi özelliği için gideceksiniz? Bunu düşünmek gerekir. Bunların cevapları varsa takımdaki ihtiyaç, pozisyonlar, alternatif mi, rotasyon mu, yıldız oyuncu olarak mı alıyorsun sonuçta? Bir yere gittiğin zaman yıldız oyuncu olabilirsin. Başka bir yere gittiğin zaman rotasyon oyuncusu olabilirsin. Ne kadar bir şey verirsiniz o tarzda bir oyuncu bulmak için? Bunlar hep düşünülecek şeyler. Bunları konuşmak kimsenin alınmasını gerektirmiyor. Hani bizim oyuncumda teklif yok. Siz niye böyle söylüyorsunuz? Teklif var. Şu kadar teklif var. Siz bilmiyorsunuz ya da kasten söylemiyorsunuz. Bunlar biraz bana garip geliyor. Bu sadece basit bir futbol tartışması. Ne yaparsın yani? Alır mısın? Almaz mısın? O teklifi gönderir misin? Göndermez misin? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Premier Lig'de bir takımda olsam pek düşünmem.
1: O paraları hele.
0: Efendim?
1: O paraları tabii, hele. 40 tabii, milyon euroya daha başka oyuncu alırsın değil mi?
0: O paraları pek düşünmem. Neden? Onu da söyledim. Hani buradaki farkı fizik gücü farkı. Premier Lig zaten yani fizik gücü olmayan oyuncunun durma ihtimali yok. Bundan yani 30 sene önce Hakan Ünsal gittiğinde o zaman anlatıyordu. Hani bir iki kere çıkmış kendi inisiyatifiyle, ondan sonra bir daha çıkamamış. Çünkü o kadar kolay değil oralarda o fizik gücüyle, o tempoyla oynamak. Hani bizde bu sene değişti ama biz bir tacı 20 saniyede atarken Premier Lig 10 saniyede atıyordu. Siz bir sakatlıkta 3 dakika dinlenirken Premier Lig neredeyse çoğu karşılaşmayı sağlık görevlisi bir kere oyuna girmeden tamamlıyordu. Şimdi her 10-15 dakikada bir 2-3 dakika sakatlık yüzünden dinlenmek var. Hiç dinlenmeden aynı tempoda oynayabilmek var. Bir tanesinde 4 kere ileri çıkıp 5 kere geri dönmek var. Gerçi 4 kere çıktığın zaman 4 kere geri dönersin. Ötekinde 12 kere gidip 12 kere geri gelmek var. Onları da unutmayalım lütfen. Yani bunlar çok önemli, çok büyük fark yaratan noktalar.
1: Peki bu sezon bizim Avrupa performansımız artar mı? Yoksa tam tersi, tempo ligde zaten yükseldi, Avrupa'da daha mı yorgun olur takımlarımız? Çünkü ligin temposu geçen yıllardaki gibi olmayacak, burası belli. Bugün haber vardı. Gazetede 5 dakika galiba topun oyunda kalma süresi ortalama.
0: Dün bahsettim haftadan. Ya, Sayan Şaşko'nun verdiği ses evet. 51'lerden 56 civarına çıkmış. İşte
1: bugün de herhalde bütün maçlar bittikten sonra mı artık haber yapıldı?
0: Bu ses gene gelir.
1: Tempomuz yüksek. İşe yarar diye
0: yani ümit ediyorum. Yaraması lazım zaten. Yani bunu artık böyle çok ekstra bir şey diye konuşmamız bizim ayıbımız. Futbola bu kadar para yatıran bir ülkenin 3 günde bir maç oynuyoruz diye ağlayıp sızlamasına insanlar güler. Hani biz olsak daha böyle Bulgaristan Ligi gibi ya da işte başka bir lig gibi futbola yatırım yapmayan çok mütevazi kadrolar, 3-5 milyon euroluk kadrolar kuran bir lig olsak, ama o zaman istediğinizi söyleyin. Problem yok ama yani sen artık bir oyuncuya veriyorsun 30-35 milyon eurolar bonservisler, havada uçuşuyor. Artık rahat maaşlar oldu 10-12 milyon. Galatasaray kendi söylüyor yani biz böyle bir kadro kurduğumuz için pazarlıklarda zorlanıyoruz diyor. Fenerbahçe ismini duyduğun zaman kadroya baksan zaten yıldız bir oyuncuysan alacağın rakam 10 milyon eurodan başlıyor. Artık şimdi böyle bir ligin de bu kadar oyuncunun olduğu ligin de böylesine oyuncuların, yani Vlahović bu lige 26-27 yaşında geldi. Osimhen 27-28 yaşında değil mi?
1: Evet.
0: Yani hani bu ligin artık belli bir standartını istememiz, talep etmemiz lazım. Yani teknik direktörler böyle İşte 3 günde bir falan maç oynuyoruz derse hocam demek lazım yani. Hocam bir dakika demek lazım artık. Aynı şekilde işte oyuncuların yerde yatması, zaman geçirmesi, hakem performansları, daha fazlasını talep etmemiz lazım. İyilik yönü.

0: önünde. Umarım o senin söylediğin faktör Avrupa'ya da yansır. Ya o fizik gücünü, o tempoyu gösterebiliriz. Çünkü yani bu canlı son dönemde çok gittim ya. Gerçekten canlı maçlarda oyuncuların fizik olarak nasıl maç içerisinde gerilediğini artık bir noktadan sonra o koşuları, o yapması gerekenleri yapamadığını çok net görüyorsun. Daha yüksek tempoya ihtiyacımız var.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 9.42 saatlerimiz, Beşiktaş sağ açık transferinde gaza basmış durumda şu anda. Santrafor transferinde yaptı. Eksik olan orta saha ve kanat transferi gözüküyor. Fırsat olursa tabii bir stoper takviyesi de hala olabilir. Ama öncelik şu anda sağ kanat gibi gözüküyor. İsimler ortaya atılıyor. Dün Dodi Lükebakyo gündeme gelen bir diğer oyuncu oldu. Nedense hiç şaşırmadım Ali abi Lükebakyo ismine.
0: Trabzon ismi de gündeme gelmişti çünkü, değil mi?
2: Yok, ondan
0: kim,
2: değil.
0: Kim için? Niye şaşırmadın?
2: Benfica olduğu için.
0: Ha, Benfica
2: Beşiktaş,
0: için.
2: Beşiktaş, Portekiz. O bir şey gibi. Böyle acil durumda camı kırınız. Hani yapamadık mı transfer? Benfica, Porto, Sporting, kim varsa Portekiz'den. Hani başkanın bakarız. Bir şeyi var orada. Bir bağlantısı var belli ki. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu da oluyor. Yani işte Galatasaray'ın nasıl bir gardi bağlantısı var. Futbolda bunlar çok anormal şeyler değil. Yeter ki kulübün hakları savunulsun. Kulüp çok fazla zarar etmesin. Ben bunda bir kötü niyet, art niyet de görmüyorum. Eğer dediğim şartlar çerçevesinde yapılıyorsa bu transferler. Bu olabilir. Her kulüpte, her takımda, her kişinin böyle yakın çalıştığı, alışveriş yaptığı insanlar olabilir. Beşiktaş'ta da bu genel olarak Portekiz oluyor Serdal Dal döneminde. O yüzden şaşırmadım diyorum Lükebakyo ismine. Lükebakyo 1997 doğumlu. Bir sağ kanat oyuncusu. Sol ayaklı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımında da gördünüz. Daha aslında oyuncu geçen yıl Eylül ayında Benfica'ya transfer olmuştu. 20 milyon euro ödedi Benfica bu oyuncunun transferi için. Şu anda piyasa değeri 15 milyon euro gözüküyor. Sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Benfica'nın satacağı bir oyuncu muydu bu yaz dönemi başlarken? Açıkçası pek zannetmiyorum. Sağ kanatta şu anda hani gözde oyunculardan birisi. Ama tabii ki bir takviye yapabilir Benfica eğer oyuncuyu satarsa. Şu anda haberlerde de hem Sercan Dikme'de gördüm hem Ertan Süzgün'de gördüm. Benfica oyuncunun kiralanmasına sıcak değil. Gönderecekse satılık olarak. Yani bonservis.
0: Yer mi bunları Benfica?
2: Yani kiralayacaksa bile o zorunlu maddeyi koydurur sezon sonu için. Beşiktaş da kiralama teklifinde bulunmuş ama dediğim gibi Benfica pek yanaşmıyormuş bu duruma. Bilmiyorum, oyuncuyu sen de böyle çok iyi analiz edecek kadar izlediğini zannetmiyorum. Ama hani şartları şey olarak karşılıyor. Sağ açık, sol ayaklı. Hızlı da bir oyuncu hatırladığım kadarıyla. Hani Çerni'den daha farklı özellikleri olan bir isim diye düşünüyorum. Çok detaylı bilmesem de oyuncuyu izlediğim kadarıyla.
0: Önder Özen Esport'a konuk olduğu maçının yayınında sağ önle alakalı olarak arada derede kaldıklarını söylemişti. Bir oyuncu 3-4 ayla kaçırıyormuş U23 kontenjanını. Özellikle dedi bu iki maçın verilerine bakacağız dedi. Sağ kanat pozisyonuyla alakalı olarak. Çünkü orada hala bence tam olarak netleşmemişler. Şu açıdan söylüyorum. Giden mi tutan mı dedi mesela. Hani giden oyuncu mu alacak? Böyle direkt kaleye giden oyuncu mu alacak? Aynı zamanda başka profilde bir oyuncu da konuştukları belli. Orası mesela enteresan bir konuydu bize verdiği röportajda. Bunu neden söylüyorum? Çünkü güzel şeyler dile getirdi. Dedi ki takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var. Avrupa Ligi'nde bizim ortalama hızımız yeterli olmayabilir dedi. Türkiye Ligi için yeterli ama Avrupa Ligi'nde yeterli olmayabilir dedi. Hatırlarsan bunu ben de anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Trossard bir kanat oyun kurucu gibi. Ama topu alıp gitme ihtimali zayıf olan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ta hangi oyuncu mesela topu alıp gidecek? Direkt rakip kaleye akacak. Böyle topu hızlı bir şekilde taşıyacak. Dün mesela işte Samsun'daki sağ kanat oyuncusunun hızını gördük. O da gencecik bir oyuncu. Ama top taşımanın ne kadar önemli olduğunu, özellikle açık alan bulduğunda bize bir kere daha gösterdi. Dolayısıyla her maç Türkiye Ligi'ndeki gibi oynanmayacak. Ya da Türkiye Ligi'ndeki her maç da benzer şekilde oynanmayacak. Şimdi Çerni de öyle bir oyuncu değil. Yani Çerni mesela attı golü bir önceki karşılaşmada ama dripling yaparken bence Çerni bile inanmıyordu o golü atacağına. Çok güzel attı, harika attı ama o da giderken zorlanan bir oyuncu. Top taşımakta, topu belli mesafelere taşımakta diyelim daha doğrusu zorlanan bir oyuncu. Bunlar belli ki Beşiktaş'ta düşünülüyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bu harika bir şey. Önder Özen'i dinlediğiniz zaman Beşiktaş'ta İtalyano'nun, Önder Özen'in ve diğer profesyonellerin kafa patlattığını, yani takım bütünlüğünü oluşturmak açısından kafa patlattığını hemen anlıyorsunuz. Bu her zaman doğru tercihler yapacaklar, doğru kararlar alacaklar, doğru transferleri yapacaklar anlamına gelmiyor. Ama çok şeyde anlamına geliyor. O yüzden Beşiktaşlılar bence mutlu olsunlar. Kafa patlatıyorlar. Yani diyorlar ki biz buraya hızlı bir kanat alırsak ne olur? Başka profilde bir oyuncu alırsak ne olur? Takımın diğeriyle beraber nasıl bir bütünlük sağlar? Bunlar çok önemli. Böyle şeyleri düşünmek. Yani sadece gidelim orada iyi bir oyuncu var onu alalım demekle iyi bir takım olmuyorsun. Belki iyi bir oyuncu alıyorsun ama iyi bir takım olmuyorsun. Aynı şekilde o oyuncunun teknik direktörün istediği oyun düzeninde belki hücum presine katılması, belki katılmaması. İşte sen ne dedin Trabzonspor maçı ile alakalı olarak? Belki Salah olduğu için öyle değişiklik yaptı dedin. Hı hı. Değil mi? Hı. Her şeyi değiştiriyor çünkü. Her şeyi değiştiriyor. Yani bir oyuncu her pozisyonu etkiliyor. Sağ ön alıyorsun, sağ arkanı etkiliyor. Sağ ön alıyorsun, on numaranı etkiliyor, onun önündeki oyuncusunu etkiliyor. Bunları düşünüyorlar. O yüzden benim içim rahat. Yarın öbür gün bir tercih yapacaklar. O yaptıkları tercih belki tutacak, belki tutmayacak ama ben şunu bileceğim. En azından uğraştılar. En azından bir şeyler düşündüler, bir şeyler planladılar. Oldu ya da olmadı. O bakımdan valla benim içim rahat. Benim çok hoşuma gidiyor Önder Özen'i dinlemek, o planları dinlemek. İtalyano'nun bu şekilde işin içinde olması hoşuma gidiyor. Bana sorsan ben şey isterdim. Giden bir kanat isterdim. Hı hı. Yani içeri değil, çizgiyi kullanacak. Out çizgisine doğru gidecek. Son kale çizgisine doğru koşusunu yapacak. Bir kanat isterdim. Oradan böyle içeri girecek. Ya da oradan orta yapacak bir oyuncu isterdim. Zaman zaman Avrupa Ligi'nde eğer Beşiktaş katılırsa çok ihtiyacı olacak. Çünkü hep söylüyorum yani o ligde mutlak surette senin skoru korumak zorunda olduğun, önde olsan bile skor arttırmak için geride beklediğin, rakibin üzerine geldiği, rakibin daha çok risk aldığı bölümler olacak. Sürekli biz dominant olmayacağız Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden farklı profilde oyuncuya ihtiyaç var. Beşiktaş'ta da yedekler de dahil o profilde bir oyuncu yok. Giden oyuncu yok Beşiktaş'ta. Driplingle Salih gidemez. Yani Olaytan biraz gidiyor işte. Orkun bir noktaya kadar gidiyor.
2: En iyi Olaytan şu an.
0: Evet ama hani kalkıp da böyle 30-40 metre o topu taşıyacak bir oyuncu yok. O yüzden de işte Önder Özen diyor zaten hani belli ortalama bir hıza ihtiyaç var takımda. Beşiktaş şu an biraz o hız konusunda bence geride.
2: Valla geçen söyledim işte Trabzon Salah aldı. Galatasaray'da Sané var. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Hepsi alıp giden içe de gider, dışa da gider. Geniş alanda da oynar, dar alanda da oynar. Öyle özellikleri var. Beşiktaş'ta o seviyeye yaklaşmaya çalışacak ama para pek o kadar kalmadı. Hani seviye olarak artık Vlahovic, Trossard'a harcandı. Evet, sağ evet. Taraf biraz daha hani Luke Bakio tarzı oyunculara kalacak gibi. Değil mi yani o artık?
0: Zaten oraya... U23 daha başkanı hemen sinyali vermişti. Büyük ihtimalle bu konuşulan oyunculardan biriydi başkanın verdiği sinyal. Hatta ben de şaşırmıştım yani. Şimdi Salah düşünürken tabi o zaman Vlahovic ortada yoktu. Bir anda U23'e nasıl dönersin? Hı hı. Sağ kanadında yani ne alaka insan diyor. O zaman bir soru işareti vardı. Ama Vlahovic gelince aynen senin dediğin gibi oldu.
2: Bakalım Beşiktaş'taki durum bu. Orta sahada da merkeze iki takviye konuşuluyordu. Şu ana kadar gelmiş değil ama dün Sky Almanya'nın ünlü muhabiri Florian Plettenberg bir haber yaptı ve Beşiktaş Auxerre'in 2004 doğumlu orta sahası Kevin Danua ile görüşmelere başladı. Kulübüyle görüşmelere başladı dendi. Hatta görüşmeleri yürüten bir ismi de yazmış.

0: haberinde İstanbul'da görüşmeler yapılmış. Bu görüşmeleri aracı olan kişi Trossard ve Salih'i Beşiktaş'a getiren de isimmiş. Dirk Hebel. Bu oyuncu da 2029'a kadar Oxford'la sözleşmesi olan bir isim. Potansiyelli bir oyuncu. Merkez oyuncusu. Hücuma yönelik bir oyuncu. Piyasa değeri de yüksekti. 20 milyondu galiba. Not almamışım nedense. Merkeze de bir takviye yapmak istiyor Beşiktaş. En az bir takviye yapmak istiyor. Herhalde Endide'nin gidişine göre ikinci takviye de düşünülecek. Endide eğer kalırsa ben tek takviyeyle bitireceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Olabilir. Kalırsa öyle olur.
0: Beşiktaş Sancho'yu alsın. Sancho boşta mı hala?
1: Galiba boşta. Bir yere gittiğini okumadık.
0: Kaldı mı öyle boşta oyuncular ya?
1: Bir yere gittiğini okumadık.
0: Sözleşmesi biten oyuncular. Bu arada Rafael Leao sağ kanda olmaz tabii ama o da dün Roma'ya önerilmiş. Onun da gideceği böyle takımlar, ihtimaller bayağı azaldı. Menajeri Mendes sanıyorum transfer için bayağı uğraşıyor. Ama kolay değil. Onun da şu an itibariyle hala Milan oyuncusu olduğunu söyleyelim. Boşta ya liste yanıltıyor beni herhalde de boşta kimler kaldı diye. Neyse başka bir program bakalım ona. Trabzonspor'da da tek notum var demiştim. Aral bahsettik program içerisinde. İlk baştaki performansından sonra herhalde sosyal medyada biraz tepki aldı Aral. Dün de İngilizce Time Will Tell diye bir paylaşım yaptı. Yani zaman her şeyi gösterecek gibi mi çevirebiliriz? Sonra silmiş bu paylaşımı. Enteresan yani daha ilk maçtan ne kadar tepki almış oldu. Kötüydü bence de. Çok amatörce pas hataları da yaptı Aral ama daha ilk maç olur. Ama işte Aral da etkilenmiş. Alışması lazım. Mesela transfer görüşmelerinde ya da işte transferden sonra da işi bitmiyor yönetimin ya da teknik heyetin. Bu konularda da oyuncuya bir geri bildirim, bir destek şart umarım yapmıştır Trabzonspor. Yoksa hani başlangıç pek iyi olmadı. Çok da önemli yatırım yani. Tarihinin en pahalı transferi olmuştu bonservis açısından Aral Trabzon'un. Öyle bir yatırım. Onu da tabii kaybetmek istemez. Diyelim 9.54 olmuş. Programı bitirdik. Başka da...
1: Mesela Trabzon'un da ben perşembe günkü performansını çok merak ediyorum.
0: Evet, Ferencvaros maçı.
1: Trabzonspor bayağı şeyini yükseltmeli, vitesi yükseltmeli. Hı hı. Şu anki görüntü pek iyi değil. Yetmeyebilir yani Avrupa için.
0: Evet, Ferencvaros'ta onlar
1: çok
0: da çok
1: seviye değil.
0: İyi başlamadılar galiba ama Trabzon dediğin gibi daha iyisi gerekiyor diyelim. 9.55 bugünlük programın sonuna geldik. Akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, günlerden salı. Bugün yoğun bir gündem bizleri beklemekte. Mert Elam'la birlikteyiz. Genco Boran sakatlığı sebebiyle bugün kadroda yok. UEFA listesine yazmadık. Son anda çıkardık listeden.
0: Resmi açıklama geldi mi kulüpten?
1: Geldi. Klimadan etkilenmiş Genco. Ondan sonra ben dedi bugün değil yarın gelsem olur mu dedi. Ben de canın sağ olsun dedim şimdi Genco.
0: Klimadan etkilenmiş ha? Klimadan.
1: Klimadan çarpmış. Klimadan yaşlandı, sakatlanan yaşlandı da. Tabii artık yani normal bunlar. Klima en düşük şeyde çalışsa da Genco Boran etkilenebiliyor. O yüzden bugün seninle beraberiz.
0: Teşekkürler. Şey.
1: Demek ki daha kaliteli bir program olacak.
0: Evet.

0: Yani aksini iddia etmeyeceğim. Sen nem de çalıştırması gerektiğinden falan bahsettin mi hiç Enci abiye? Ya da çalıştırsa
1: ya
0: da olabilecek.
1: Biliyorsun hani belli bir yaştan sonra buna ben de dahilim. İnsanlar genelde yeni bilgilere kapalı oluyor.
0: Alışkanlıkları
1: değiştirmekte zorlanıyorlar. Yeni bir şeyi böyle özümsemekte zorlanıyorlar. Sen bir şey söylüyorsun ya da bana bir şey söylüyorlar. Ben de hı diyorum ama hayatımı uyguluyor muyum dersen şey düşüyor. Tabii. Oran düşüyor.
0: Doğru. Bildiğini okumaya devam ediyor.
1: Bildiğini okumaya devam ediyor belli bir yaştan sonra insan. O yüzden de hani Genco'ya büyük ihtimalle söylemişimdir ben. O Genco da dinlememiştir. Sonuçta böyle hastalık.
0: Evet, geçmiş olsun diyelim Genco abiye.
1: Evet. Tabii WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 bu numaradan mesajlarınızı bekliyoruz. Bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
0: Mesaj
1: geldi.
0: Bir şey fark ettiler mi?
1: Ne?
0: Dinleyiciler bir şey fark ettiler mi?
1: Ya tabii fark eden var, fark etmeyen var.
0: Var mı fark eden?
1: Var, fark eden
0: vallahi
1: var.
0: İyi, sevindim.
1: Var, fark eden var.
0: Yani fazlaysa o fark eden fark kişi eden sayısı var. Da iyi olur.
1: Ama unuttuk sanmayın. Daha doğrusu unutmuştum. Mert unutmadı. O yüzden unuttuk sanmayın. Beraber yani, program deyince, yaptığımız için evet. Beraber konuşabiliriz. Şimdi size bir şey yapalım. Giriş yapalım. Ondan sonra konuyu anlayacaksınız.

0: Evet, Şampiyonlar Ligi müziğini bu sezon ilk kez çaldık. Neden çaldık? Sabah biraz konuşmuştuk, anlatmıştık. Artık UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Şampiyonlar Ligi prosedürlerini uyguluyor. Bugün seremonide bu marş çalınacak. Dolayısıyla biz de Şampiyonlar Ligi günü gibi davranacağız. Bana pek mantıklı gelmese de, sabah da biraz anlatmaya çalıştım. Pek anlamasam da mantığını. Ama sonuçta UEFA böyle diyorsa biz de öyle diyelim ve Şampiyonlar Ligi günü gibi değil de Şampiyonlar Ligi günü zaten nasıl diyeyim tam prosedürüne uygun davranalım. Oldu mu?
1: Olmadı.
0: Yani işte olabildiği kadar
1: Anladık
0: kurtardık.
1: da yani.
0: Anladınız değil mi? Bu
1: Cümle
0: kadar oldu.
1: biraz zor oldu.
0: Olabildiği kadar cümle bu kadar olabildi. Evet, Fenerbahçe 22'de Lyon'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elemesi gereken tek takım artık Lyon kaldı. Lyon'u geçtiği takdirde Fenerbahçe uzun süren Şampiyonlar Ligi özlemini de sonlandırmış olacak. Bugün Kadıköy'de tabii ki Fenerbahçe galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Dün Kerem ve İsmail Kartal basın toplantısı yaptı. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Sabah detaylı olarak değerlendirdik. Lyon bir önceki turda Sparta Prag'ı mağlup etti. Deplasmanda 2-1 mağlup olmuşlardı. Kendi sahasında 3-0 kazandılar. Tabii 3-0 kazanırken Sparta Prag'ın kırmızı kartı karşılaşmanın skorunda önemliydi. Fenerbahçe iki rakibini birden elemeyi başardı. Çok da zorlanmadı bu karşılaşmalarda ama bugün tabii seviye biraz daha farklı olacak. Yalnız Fenerbahçe'de de bugün sahaya hangi oyuncuları sürerse sürsün İsmail Kartal çok kaliteli, rotasyonu da ileri uçta geniş olan bir kadro var. Fenerbahçe maçın favorisi iç sahada. Mesajları siz de gönderebilirsiniz karşılaşmayla alakalı olarak. Ben kendi adıma bayağı çekişmeli, yakın geçecek ve yakın bitecek bir sonuç bekliyorum. Umarım Fenerbahçe de kazanır. Ama hani böyle direkt olarak da karşılaşmayla ilgili bir net bir öngörüm de yok. Onu da söyleyeyim. Hani şöyle gelişir, böyle gelişir. Şimdi Lyon'u izlemedim Sparta Prag karşılaşmalarında. Özetlere baktım ama oradan da tam böyle bir şey çıkartamadım açıkçası. Bir de 3-0 bir kırmızı kart olduğu zaman hep çok farklı oluyor maçların gidişatı. Yorumlamak daha zor oluyor. Bakalım neler olacak. Mert, sana döndüğünde sen bana göre biraz daha net misin karşılaşmayla alakalı olarak?
1: Yo, yani her sonucu açık bir maç olarak ben düşünüyorum. Tabii ki gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana ama Lyon'da öyle yabana atılacak bir takım değil. Yabana atılacak bir teknik direktör yok karşıda, Paulo Fonseca. Tecrübeli bir teknik direktör. Oyuncular belki daha genç Lyon'da. Ama hani atletik bir takım. Fizik olarak Fenerbahçe'den daha bazı bölgelerde özellikle daha iyi olabilir. O yüzden çok da hani güvenli bir şekilde Fenerbahçe galip gelir diyemiyorum. Yoksa kadro kalitesine baksam iki takıma tek tek bir tartışma olmaz herhalde, yani Fenerbahçe'nin rahat kazanması
0: Gerçi Lyon'un da
1: beklenir.
0: öyle kağıt üzerindeki kadro değeri
1: Ya ben değer olarak bakmıyorum Ali
0: az
1: amca.
0: buz değil yani
1: Değer
0: pek ya.
1: olarak yüksek olabilir. Yani Fofana'nın değeri çok yüksek olabilir. Openda'nın değeri çok yüksek olabilir. Ama kaliteye, tecrübeye baktığımda hani Fenerbahçe'nin çok ağır bastığını ben düşünüyorum. Tek tek takıma baktığımda, yani Ederson oynayabiliyor, Semedo oynayabiliyor, Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca. Şimdi Lyon'da böyle kaç oyuncu sayarsın?
0: Öyle bir grup yok.
1: Bir
0: İşte
1: Tolisso,
0: Tolisso artık o da
1: tecrübe
0: bayağı yaşlandı.
1: olarak onu sayarsın ve kalite olarak. Hani genç kaliteliler tabii ki var, Fofana gibi, ama bilmiyorum var mı Lyon'da başka, bilmiyorum, hatırlamıyorum ben. Baktım
0: Doğru
1: kadroya.
0: doğru öyle.
1: Tek tek bakınca yani çok fark var. Bir de burası hani playoff turu, tecrübe isteyen de bir tur. O açıdan da Fenerbahçe aslında çok avantajlı. İç saha olması çok avantaj ilk maç. Ama işte sahada aynı avantajı hissettirecek bir oyun olur mu? Orada soru işaretim var. Bu da Türk futbolunun bir şeyi maalesef. Yani bu kadro kalitesinin yansıttığı oyunu oynamakta zorluklar yaşıyoruz zaman zaman. Umarız benim hani endişelerim yersiz çıkar. Rahat bir galibiyet alır Fenerbahçe. Bundan önceki turlarda, ilk maçlarda galibiyet geldi değil mi? Geldi. Farklı bir galibiyet olursa revanş için tabii işi çok daha kolaylamış olur Fenerbahçe.
0: Evet, ben ne olursa olsun galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz karşılaşmalarda, bu tarz turlarda. O yüzden yarım sıfıra bile razı olanlardanım. Ama iki fark olursa tabii müthiş olur bu akşam. Ama önemli olan önce kazanmak. Hatta çok da fazla Fenerbahçe'nin risk almasını da gerektirecek bir durumda yok. Yani son bölüme eğer berabere giriyorsan, dur ben evimde mutlaka kazanmalıyım diye o riski de almaman gerekir bence. Hani bunu işte 70-75'ten sonrası için söylüyorum. Yani normalde mutlaka bence kazanman gerekiyor oraya giderken. Ama 75'e 0-0 giriyorsan, çünkü o riski aldığında cezayı kesebilir artık karşı takım. Hani 0-0'ı en azından cebinde oraya gitmek gerekir. Son bölümde de ben risk alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Maçın genelinde öyle düşünüyorum. Hani tabii ki Fenerbahçe ağırlıklı oynanacak. Ama Fenerbahçe savunma güvenliğini de ön planda tutmalı. Zaten bunun en yakın örneğini işte Gençler Birliği deplasmanında Fenerbahçe yaşadı. Yani o kadar büyük baskı, pozisyonlar, rakip kaleci kurtarışları, kötü son vuruşlar. Ama neden Fenerbahçe kazanamadı? Gol atamadığı için değil. Golü attı aslında. Hı hı. Ama iki gol yediği için karşılaşmayı kaybetti. O bakımdan da bu tarz mücadelelerde dikkatli olmak. İşte o golün zaten bizde moral motivasyonu ne hale getirdiğini herkes biliyor. Yani biraz daha böyle temkinli bir oyun. Olursa 1-0, olursa 2-0. Ama çok da fazla. Dediğim gibi ben oyunculara böyle konuştuğum zaman oyuncular hoca korkuyor derlerdi Lyon'dan. Böyle konuşsam ama gerçekten de öyle düşünüyorum. Biraz daha stratejik düşünmek lazım. Eğer gücün yetmiyorsa 1-0 yenmeye, o riski alıp 0-1 ile gitmemek lazım. 0-0 ile gitmek lazım. Dediğim gibi bazı takımlar var o cezayı kesemez. Bazı takımlar var çok kısa sürede o cezayı kesebiliyorlar. Lyon da öteki sınıfta bir takım gibi gözükmekte. Şimdi şöyle bir sizlerden gelen mesajlara bakalım. Mesajlarda neler var? Ali abi senin bir söylemin var demiş Yusuf Yel. Fenerbahçe evinde oynadığını Lyon'a hissettirmesi lazım. Akıllı ve cesaretli dikkatli oynaması lazım. Umarım avantajlı skoru alırız demiş. Tabii evinde oynadığını

0: direkt rakipleri hissettirmek gerekiyor bu tarz büyük karşılaşmalarda.
1: Geçen gün, hatta bugün de sabah gördüm galiba, Ahmet Selim Kul VT Spor'daki yayınında Sturm Graz maçındaki Kadıköy atmosferinin son yıllardaki atmosferden biraz daha farklı olduğunu, daha iyi olduğunu
0: Olumlu anlamda söylüyor.
1: söylemiş. Evet, olumlu anlamda. Çünkü Kadıköy'deki atmosferle ilgili hep bir eleştiri, o karşı tribünün genelde hani boş olması falan, atmosfer işte, gruplar arasındaki anlaşmazlıklar falan. Ama iyi bir şeyden bahsetmişti. Ben o kadar hani kıyas yapacak kadar dikkatli bakmadım. Ama Ahmet Selim Kutlu sonuçta daha yakından takip ediyor Fenerbahçe üzerinde. Bugün ona da bakacağım. Yani atmosfer nasıl olacak Lyon maçında? Yani Gençler Birliği mağlubiyetinin etkileri herhalde maçın başında pek hissedilmez. Coşkulu bir yine tribün
0: Tabii tabii
1: olur.
0: tabii tabii.
1: Bir de Fenerbahçe bunu sonuçta destekleyebilirse o coşku katmanarak artar. Ama terse dönmeye de hazır oluyor ülkemizde maalesef sonuçlar gelmediğinde. Yani Fenerbahçe'nin en azından maçı berabere veya önde götürmesi maçın atmosferi içinde önemli gözüküyor. Bu hafta mesela enteresan, Ali abi 3 puan kaybı oldu 4 büyüklerde. Hepsi ilk golü attı.
0: Ona
1: Fakat
0: rağmen puanları
1: skoru korumakta zorlanıp kimisi geri düştü işte. Fenerbahçe gibi bir Galatasaray geri düştü. Beraberliği buldu. Trabzon 1-1'e geldi. O da enteresan yani ilk golü bulup puan kaybetmeleri. Umarız bugün Fenerbahçe yine ilk golü bulur ama geriye düşmez.
0: Ara ara baktığım bir site var biliyorsunuz, böyle maçlar öncesinde tahminler veriyorlar. Onu size söylüyorum önemli karşılaşmalarda. Fenerbahçe Lyon maçı için 1-0'ı uygun görmüşler skor tahmininde. Sabah Lyon'la alakalı söyledim. Geçen sene Fransa Ligi'nde 4. basamakta yer aldılar. Rennes ve Marsilya ile Şampiyonlar Ligi yarışı verirken. Fakat deplasman performansları hani Fransa Ligi'nin ortalamasını düşündüğümüzde zirveye yakın yer alan bir takım için pek yüksek değildi. 17 deplasmanın 11'inde puan kaybettiler ve sadece 6 kez galip gelebildi Lyon. Zaman zaman genç takımlarda biliyorsunuz böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Bakalım bugün yine inşallah deplasmanda ritim tutturamayan bir Lyon görürüz.
1: İddiada yazdın mı?
0: Daha yazmadım.
1: Daha yazmadım. Ben Talişka en az iki isabetli şut çeker.
0: Sen bayılıyorsun Talişka'ya ya.
1: Kolay. Kolay yani Talişka
0: Talişka'yı
1: deniyor.
0: seviyorsun sen. Talişka ile alakalı olarak.
1: Çok deniyor. İsabetli de atıyor. Zaman zaman atamıyor. Çerçeveyi bulamıyor ama bugün yine ilk 11 başlar. Hani ilk 11
0: Tabii.
1: başlayacağını düşünüyorum. Penaltı olursa Talişka kullanıyor. Direkt kaleyi cepheden gören pozisyonlarda Talişka kullanıyor. Önemli bir gol silahı ki elemelerde işte bir frikik. İki de penaltı golü olması lazım Talişka'nın. O yüzden iyi geldi. Yani oran bir 50 küsürdü ben yazarken. Onu yazdım. Güveniyorum.
0: Güzel de oran zaten.
1: İki isabetli şut.
0: Aynen, yani Talisca için iki isabetli şut öyle çok büyük bir şey değil. Şimdi Fenerbahçe Lyon maçındaki iddia oranlarını da ben size söyleyeyim. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe favori deyince şaşırmış biraz. 1.89 Fenerbahçe'nin oranı. Lyon galibiyetine 3.26 verilmiş. 2.5 gol altı, 2.02, 2.5 gol üstü, 1.56. Yani iddia gollü bir galibiyet bekliyor. Daha doğrusu gollü bir maç bekliyor. Yani Fenerbahçe'de 1.89'la hani favori der misiniz? Dersiniz, bir adım önde de denilebilir 1.89'a. Ama ilk mücadele öncesindeki iddia oranları bu şekilde. Devam edelim. Başka şöyle bir mesajlara bakalım. Bursa'dan Yılmaz bir ironi yapmış. İrfan Can ve Mert Müldür sağ tarafta oynamazsa turu geçemeyiz demiş. İsmail Hoca yapar yine bir şeyler. İnşallah mutluluğumuzu almaz diye de eklemiş. Bunun yanında bu takımlardan birisi Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Sörömen'in olması neden tuhaf geldi ki size demiş. Anlamadım. O şekilde devam ettiğinizde bir önceki turda da çalabilirsiniz o zaman. Çünkü o turdaki takımlardan biri de Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalini devam ettiriyordu. Eğer sadece o ihtimal varsa.
1: Yani dinleyicimizin kastı herhalde kesin biri gidiyor.
0: O anlamda mı
1: Mesela
0: söylemiş?
1: bir önceki turda Fenerbahçe tuttum Graz'da çalsan Fenerbahçe eledi ama şimdi elense gidemiyor mesela. Ama
0: Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz inceliği bu demiş
1: işte bilmiyorum
0: dinleyicimiz.
1: ya. Ben de seninle aynı taraftayım ben.
0: Ahmet Hakan 3-1 alırız bugünkü karşılaşmayı. Greenwood 2 gol atar demiş. Böyle bir yorumu var.
1: Lyon'u iyi tanır. Greenwood.

0: Greenwood iyi tanır.
1: Marsilya'da.
2: Doğru.
1: O klişe yapıldı mı Greenwood'dan Lyon analizi istendi falan?
0: Bilgiler alındı mı?
1: Bilgiler.
0: Fenerbahçe'mizin işi çok zor. Koşan, sert ve güçlü bir takım Lyon. Ve bizden çok daha istekliler demiş. Fenerbahçe ağır ve yaşlı bir takım. İşimiz çok çok zor. Bence favori Lyon diye eklemiş bir başka dinleyici. Yarın da Avrupa Ligi müziği bekliyormuş dinleyicimiz ama tabii öyle bir şey olmayacak.
1: Perşembe beklerse belki olabilir de Perşembe de olmaz. Yarın zaten Şampiyonlar Ligi günü yine.
0: Yok, Perşembe'ye kastediyor da yarın da olmayacak. Perşembe de olmayacak. Reşat, müziğin başlangıcı iyi ama sonra pek iyi değil sanki demiş Şampiyonlar Ligi müziğiyle alakalı olarak.
1: Müziğin eleştirebilecek bir noktası bence yok ya.
0: Bu fon müziği en son Barış abi konuk olduğunda çalınmıştı. O geldi mi aklıma demiş. Barış abi konuk olduğunda Şampiyonlar Ligi müziği mi çalmışız?
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Güzel bir jest yapmışız öyle bir şey yaptıysak.
1: Demek ki sen düşünmüşsündür. Ben düşüneceğimi zannetmiyorum böyle bir şey.
0: Güzel bir jest olmuş. Ama ben de hatırlamadım. Yapmışız, yapmış olabiliriz.
1: Ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yapmış olabiliriz. Yani
1: tek program geldi ama nasıl aklımıza kalmadı böyle bir şey.
0: Vallahi dinleyicinin aklında kalmış. Mert Elam diye yazılır, adam diye okunur diye bir mesaj gelmiş durduk yere.
1: Adı soyadı? Soyadı Elam mı kendisi?
0: Diyor, onun ismi yok. İsim bir yok. Şey var. Kral tacı var.
1: Kral bir dinleyicimizmiş. Evet.
0: Bir anda sana olan sevgisi artmış.
1: Neyden acaba mesela? Nereden depreşti bu sevgi? Ne dedim de?
0: Belki söylemek istiyordu. Belki bir şey söylemedin. 14.07'de atmış bu mesajı. Peki ilk reklamı çok geciktirdik. Aramıza gidelim. Aradan sonra maçı toparlayacağız ve diğer haberlere geçeceğiz.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-24 saatlerimiz. Avrupa Ligi müziği çalsan Beşiktaş ve Fenerbahçeli, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar UEFA'ya gitmek istemezler demiş. Böyle bir mesajı var. İstanbul'dan Fatih Bey merak etmiş, neden kadın yorumcunuz yok demiş. Ve neden hiç kadın spor sever aramıyor demiş. Evet, dertlerimizden biri. Nasıl cevap vermek istersin Mert bu soruya?
1: Ben kendi Twitter'ımda
0: Yüzdeyi söylesin.
1: yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı
0: Evet.
1: kadın diye geçen böyle merak ettim.
0: Biz böyle burada askerlik yapıyor gibiyiz.
1: Biraz öyle
0: Mert
1: oluyor.
0: yatılı okulu tekrar okuyor gibi. Böyle bir şeyiz. Biz bizeyiz burada. %97'miz erkek
1: Değil mi? Ben
0: dinleyicilerimizin.
1: %95 diyecektim Twitter'daki şeyi.
0: Evet.
1: Bakmam lazım
0: Sen
1: tabii.
0: bak Twitter'ına.
1: Hedef kitle.
0: Tabii ki
1: Cinsiyet.
0: hani
1: Bakayım. %96,7 bu arada bende de.
0: tam bak
1: Radyo
0: birebir.
1: Sporunki gibi yani.
0: Demografi aynı çıktı bak.
1: 3,3 kadın
0: Evet,
1: takipçilerimle.
0: 3,3 kadın.
1: Ya da beğen işte bir
0: Yani
1: şekilde.
0: kadın tabi dinleyicimiz var. Ama mesaj atan az. Orası bir gerçek. Belki sessizce dinliyorlar. Ama gerçek de bu. %96, %97 erkek dinleyicimiz. Fatih Bey, sebep bu. Kadın yorumcumuz neden yok? Onun özel bir sebebi yok. Zaman zaman oldu. En son tutturacıkken Sinem Aslanoğlu geliyordu. Caner Aydaş'ın programına güzel de yorumlar yapıyordu. Başak Koç zamanında çalıştı. Oldu yani, Radyo Spor tarihinde birçok kadın yorumcu da oldu. Ama şu an yok. Olmayacağı anlamına gelmiyor. Onun özel bir sebebi yok.
1: Kadınlar da sanki böyle kendilerini biraz daha böyle televizyonda ya da işte YouTube'da moderatör olarak
0: Konumluyorlar.
1: konumladılar kendilerini. Öyle yorumcu olarak kendini konumlayan bilmiyorum kaç kişi vardır kadın meslektaşlarımız arasında. Bizde de hani moderatör tabii ki her programda var ama böyle şey gibi oyuncu hoca, oyuncu teknik direktör gibi hani hem moderatör hem yorumcu. Aslında Ali abi şu an moderatör ama yorumcu bir taraftan. Bunu bazen TRT güzel yapıyor akşam programlarında. Eskiden Ceyla vardı. Öyle yapanlar var ama sayıları çok sınırlı kaldı yani.
0: Yüksek değil. Selamlar demiş bir dinleyicimiz. Adamın sevdiğini söylemesi için bir neden mi olması gerekiyor demiş. Güzel, doğru, böyle de yaklaşabilirsiniz. Doğru, illa bir sebep olmasına gerekmiyor. Hatırlatmış yani, söylemiş. Doğru, öyle de bakabiliriz.
1: Güzel.
0: Mert Elem diye yazılır, tatil diye okunur şeklinde düzeltsek mi demiş
1: Batuhan
0: Batuhan Güven.
1: Ergüven değil mi?
0: Evet.
1: Bak çünkü neden? Geçen çok güzel bir görsel hazırlamış. Ben tatildeyken. Tatil adam diye.
0: Ha. Tatil adam, tatilmen.
1: İşte Türkçe yapmış tatil adam. Çok da espriliydi. Instagram'dan göndermişti. Şimdi bulabilir miyim bilmiyorum. Gizem'e gösterdim. Onun da çok hoşuna gitti. Güzel şeyler yazmış altına. Ha. Siz gidemiyorsunuz. Gidemiyor musunuz? Üzülmeyin. Yerinize ben gidiyorum.
0: O şeye bir tane espri var şu an.
1: Öyle mi?
0: Bir
1: Ha.
0: tane bir influencer var, güzel şeyler çekiyor. Öyle, o bir tarz videolar
1: Ha,
0: çekiyor,
1: tamam
0: tanıdın mı?
1: anladım.
0: O
1: Anladım.
0: çocuğun şeyinden
1: Anladım.
0: gitmiş.
1: Anladım. O çok güzel o çocuk.
0: Onu çok çok başarılı. İsmini hatırlayamadım, kusura bakmasın
1: Evet,
0: da
1: evet.
0: anladım nasıl olduğunu, formatın.
1: İşte onunla
0: Hani
1: ilgili.
0: sana nasıl devam etmiş? Siz
1: Öyle.
0: gidemiyor musunuz? Ben gideyim.
1: Ha, öyle ufak tefek şeyler yazmış altına da.
0: Evet, İzmir'den Tamer mesajlarımı okumasanız da seviyorum sizleri demiş. Teşekkür ederiz. Ali abinin Emily Blunt olan hayranlığını düne kadar bilmiyordum demiş.
1: Dünlerde öğrendik.
0: Bilmiyorum, ben de dinlerde öğrendi ama.
1: Ha bir şey paylaşmadım.
0: Yok. Doğru öğrenmiş ama. Doğru öğrenmiş.
1: Anne Hathaway miydi? Meşhur aktrislerden biri. Bugün yine
0: Meşhur da onu niye şey yapıyorsun?
1: yok
0: Söyleyeyim
1: şey
0: şimdi.
1: bugün gazetede bir kadın yani aktrisle ilgili dördüncü filmi çıkacakmış bu sene.
0: Ha,
1: Şeyde de
0: Anne
1: oynamış
0: Hathaway'dir bu sene.
1: Odise'de.
0: Bu sene, evet, bu sene
1: O
0: onun
1: mu?
0: senesi oldu. Aynen. İstanbul'dan Erdal, Şampiyonlar Ligi müziğini dinlerken hep mi tüyler diken diken olur demiş. Soğuk bir kış akşamı, dışarıda kar yağıyor, evde soba yanıyor ve Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde maç izleme keyfi. Şimdi bak, soğuk bir kış akşamı, dışarıda kar yağıyor, evde soba, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde maç izleme keyfi mi? Sıcak bir yaz akşamı. Ondan sonra açık havadasın. Karşında deniz. Ondan sonra hafif bir Meltem. Ve televizyon açık maç izleme keyfi mi?
1: Sıcaklığa bağlı ya. Sıcak.
0: Akşam canım hiç sıcak mıcak değil
1: yani. Değilse onu tercih ederim ben soğuğa. Ama çok sıcaksa, bunaltıcıysa onu değil. Kışı tercih edebilirim soğuk bir akşamı. Evet.
0: Şimdi bakayım şöyle maçla alakalı olarak gelen bir şey var mı? Tabii şu an çok mesaj geldi. 40'ın üzerinde bir anda okunmamış mesaj oldu. Mustafa Demirkaya maçla ilgili bir şey söylemiş. Onu okuyadım. Muhtemel 11'i söylerken demiş, Asensio merkezde, Talisca santraforda vereceksiniz muhtemelen ama demiş, Salim Manav'a bağlanan A-Spor muhabiri Erdem Akbaş, Asensio yedekte, Talisca 10 numarada, Vedat Muriç santrafor olarak bekliyorum demiş.
1: Sabah Radyo Spor'da program yapan bir kişi de benzer şeyi söylemişti. Mustafa, ben de Talisca, Vedat Muriç olabileceğini düşünüyorum. Bugün Asensio'nun yedek başlayabileceğini düşünüyorum. Yani form grafiği olarak. Bir de Asensio'yla pek yıldızı barışamadı. Yani 11 başlatıyor son dönemde ama 60'tan öteye de geçemiyor Asensio. Gol asist olarak çok fark yaratamadı. Talisca 5 maç, 5 gol oldu. Resmi maçlarda. Vedat da sonuçta farklı bir profil. Talisca'nın verim